atıyor sanat. Sen oralara gelmeden bunu konuşunca işte Ahmet Konanç orada sesini yükseltir. İstiyorlar ki biz bir tek Galatasaray medyasının işaret ettiği pozisyonları konuşalım. Galatasaray medyasının amacı Osimhen'in bir kez daha skandal şekilde üstelik rakibinin ayağına basarak aldığı hem de VAR'ın yanlış protokole aykırı müdahalesiyle aldığı penaltıyı konuşmamamızdır. Niye konuşmuyorum abi?

0: Birinci sınıf bir hafta öncesinde açılıyor biliyorsun. Ondan sonra bir hafta sonra ne zaman da ikinci sınıflar falan başlayacak. Yani önümüzdeki hafta 7'si 8'i falan gibi okullar başlıyor.
1: Eylül'ü neden sevmiyorum biliyor musun? İstanbullu olarak. Bunu İzmirliler, Ankaralılar, Bursalılar da yaşıyordur.
0: Ki oralar o zaman...
1: Ağustos'un 31'ine kadar. Şimdi Ağustos 31 çekiyor ya. 31'ine kadar İstanbul müthiş. Abi 1 Eylül günü bir çok garip. Bir anda... Baba psikolojik olarak mı bu etkiyi yaşıyorsun?
0: Bu yani şeyde de oluyor değil mi?
1: 4 Eylül'e kadar tam tatil yap, 5 Eylül'e yap. 1 Eylül'de çat diye gelince Eylül bana çok hızlı girdi bugün.
0: Ben de şeyi anlam veremem mesela. İftara kadar inanılmaz trafik vardır. Top patlar, o trafik bir anda gider böyle. Hani tek bir anda nereye gitti millet falan.
1: Eve varamadıysan duruyorsun abi. Evet. Bir simit alıyorsun, bir ekmek alıyorsun, peynir alıyorsun. Arabada yiyorsun abi. Trafik bomboş abi.
0: Ona da anlam veremem mesela.
1: Hoş geldiniz İstanbul'a. Bu sene son olan...
2: Sanki bir şey söyleyeceğim. Sen sanki sürekli İstanbul'da kalmış. Bugün ayağını, ucunu, parmağını suya sokamamış biri gibi. Böyle bir de buradan hoş geldiniz İstanbul'a. Yandık, kavrulduk binaların arasında.
0: Ya bu sene kurt mu vardı oğlum sende? Maşallah mı vardı yani? Allah daha fazlasını versin.
1: Ya bir şey yapmadım.
0: İnşallah daha ucuz çok gezersin. Ya ucuz mu ucuzu boş ver abi. Biz hani şuradan şuraya gişeleri geçemeyen var ya. Ucuz tatilleri geç yani, gişeleri geçemeyen var.
1: Baba
0: ya,
1: benim de çocukluğum çok sert geçti ya. Beni Zeytinburnu günlerine götürme.
2: Sevgili Zeytinburnlular. Hadi Zeytinburnlular.
1: Benim de çocukluğum abi. Cunda da beni balık ısırdı biliyor musun? Cunda da.
0: Trakonya değildir inşallah. Trakonya olsaydı şu an biz
1: yazıyor,
0: de değiliz zaten.
1: Yazıyor, yapay zekayı sordum. Ya Cunda da beni balık ısırdı hayatımda ilk defa. Bir tane biçe gittik abi. Su. Kum var, tamam, sorun yok.
0: Böyle bıyıklı mıyıklı bir yer mi?
1: Yok değil ya, normal bir tane biçe gittik abi. Abi yüzüyorum. Sağ ayak bileğimin dışındaki o kemik var ya. Oradan geldi ısırdı abi. Ben hanıma çocuğa fark ettirmedim. Yoksa çığlık çığlığa kaçacaklar. Yukarı çıktım. İşte bir tane çocuk var, genç kardeşimiz, çalışan. O da Kocaeli'li, ona da buradan selam olsun. O da 1 Eylül'de gideceğim abi demişti, okuyor çocuk. Abi dedi bak çok rahat böyle anladım. Evet abi dedi, burada dedi balıkları ısırıyor dedi. Lan dedim sus. Patron duyacak, bir çocuk duyacak.
0: İyi günler, ne sevilmiyor balığınız var, ısırıyor mu?
1: Ne dedi biliyor musun? Abi dedi kanatıyor dedi, seninkini kanattı mı dedi. Ne diyorsun oğlum dedim, kan yok Allah'tan. İz bile yok ama bir sinek ısırığının biraz ötesi. İğne ucu gibi. Hayatımda ilk defa. Üstelik
0: ya Cunda'nın bir balığına pirana muamelesi yapmazsan hani abi bir baktım ayağın yarısı yok diye öyle anlatıyorsun ki böyle.
1: Ya çocuk dedi ki abi dedi kanatıyor normalde dedi, yara bandı getireyim mi? Oğlum dedim burada böyle bir şey oluyorsa dedim bu biçi niye açtınız burada? Tamam mı? Neyse ben ama şunu hemen hesapladım. O bölge onun, çünkü balıklar genelde belli bir bölgede kalır. Yuvası olabilir, orayı alan haline getirmiş olabilir. Diğer tarafta yüzdüm. Böyle bir şey geldi başıma. Yalnız şunu söyleyeyim abi.
0: Oraya gitmeyin, ısırıyorlar.
1: Cunda'ya gidin. Zaten abi Cunda ana baba günü ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani akşam da zaten küçük bir yer. Ana baba günü ama çok güzel bir yer. Fakat abi Cunda'nın denizi sarımsaklının deniziyle boy ölçüşemez. Zaten çocuklar da diyor. Abi sarımsaklıya git dediler. Oğlum dedim ben zaten sarımsaklıdan geldim. Üç günde Cunda'ya geleyim dedim. Cunda'nın denizi iyi değil dediler. Cunda'nın denizi niye iyi değil? Körfez'de kalıyor ya böyle. Akıntı olmuyor. Abi sarımsaklı başka bir şey ya.
0: Farklı.
1: Sana yemin ediyorum. Sarımsaklıda gözlüğü taktım. Bana eşlik eden balıklarla yüzdüm. Cunda'da balıklar ısırdı.
0: Isırmıyorlar.
1: Ve sarımsaklıda böyle öbek öbek geziyor balıklar. Böyle çipura gibi, artık bilmiyorum ben balık cinsini anlamam çok fazla. Ben Fenerbahçe'den anlarım. Onlarla beraber yüzdüm sarımsaklıda. Ama Cunda'daki balıklar stresli. Su herhalde biraz daha bulanık olduğu
0: daha
1: için.
0: Daha agresifler. Körfez, sinirliler.
1: Körfez çıkamıyorlar ya. Şimdi sarımsaklıdaki balık Midilli Adası'nı görüyor.
0: Suarez diye geçiyor balıklar. Isırırlar, dikkat et.
1: Velhasıl gezdik geldik abi.
0: Bak işte.
1: Gittik geldik abi, güzel. İstanbul'a geldik. 1 Eylül'ü çok sert bir şekilde yaşadık. Trafik yine allak bullak. Allah sonumuzu hayır etsin abi. Nasıl yapacağız bilmiyorum.
0: Mario Gomez'in gitmesinden sonra eyşanlar meyşanlar yapan Beşiktaş taraftarının dün Vlahovic'le beraber eski aşkını tekrar hatırlayıp yeni sevgilisiyle her şeye yeniden başladığını kabul ediyor musun?
1: Vereyim mi manşeti?
0: Versene.
1: Manşeti vereyim mi?
0: 6. viteste Kadıköy'e doğru yola çıkıldı diye.
1: Çorum United'ı gole boğan Beşiktaş Fenerbahçe'ye korku verdi.
0: Bak bunu kabul etmem, öpeceğim. öpeceğim.
1: Hoşuna mı gitti bu?
0: Hoşuma gitti.
1: Allah Allah.
0: Fenerbahçe'ye korku verdi.
1: İroni yapmıştım halbuki. Çorum United'ı gole boğan.
0: Hiç öyle değil mi? Fenerbahçe'nin korku alması yani çok...

0: United'dan ondan bundan fark etmez yani. Bu arada Çorum da lige iyi başlayan takımlardan bir tanesi.
1: Evet, Sami yendi, Hakkı yendi. 2-2 bitti o maç. O maçı onların 2-1 kazanması lazımdı. Penaltıları verilmedi. 10 kişi kalması lazımdı Galatasaray'ın.
0: Yani Süper Lig'e çıkan takımların başlangıçları pek hoş olmadı ama gerek Çorum'un gerek Erzurum'un, ama diğer taraftan biraz bir toparlanma sürecine girdi. İlk haftanın böyle puan kaybeden takımları arasında yer alması 3 büyüklerin 4 büyüklerin biraz kendine getirdi. Yani yılanın başı durumu ya da balık baştan kokar, balıktan gidiyoruz madem öyle devam etsin. Güzel şeyler olacakmış gibi gözüküyor. Uzun bir aradan sonra herhalde dün maçı seyreden Fenerbahçeliler de, dünkü heyecanı yaşayan Beşiktaşlılar da bir an önce hafta sonunun gelmesini isteyecektir.
1: Derbiyi konuşuruz. Sence kim küme düşer? Ben sana iki takım söyleyeyim mi?
0: Küme onu çok kestiremezsin. Ocak'ta iki tane transfer yaparlar. Her şey değişir. Doğrudur. Şu an çok iyi gözüken iki tane takım allak bullak olur doğrudur. Bir anda.
1: Şu anki görünen şey
0: Eyüp, değil mi? Eyüp konusunda Eyüp böyle gider. Derler ama ben Eyüp kazandı bu arada.
1: Kazansın, son dakikada kazandı. Alanya'nın kendi hatası.
0: Konya biraz kötü gidiyor. Ya, toparlanır camia olarak.
1: Eyüp'le Erzurum düşer abi. Üçüncü takım Konya, Göztepe, Ahmet... Bunların arasından çıkar abi.
0: Mesela
1: dün Ahmet kazandı.
0: Şu an düşme potasında,
1: ben diyorum ki düşme ihtimalleri
0: düşme
1: var.
0: Düşme potasına en yakın takımlardan ve onlarla aynı puanda olan Göztepe düşebilir der misin yani şu an?
1: Derim.
0: Oynadığı futbolla.
1: Derim, çünkü bak iki takım garanti. Eyüp'le Erzurum bu ligde zor tutunur. Ama diğer takımlar, mesela üçüncü takım arıyoruz. Ahmet müthiş bir takım kurdu. Konya gelir, Göztepe. Göztepe'nin de diğerleri kadar düşme ihtimali var. Diğerleri kötü değil ki. Üçüncü takımlar arasında. Yani üçüncü sıraya koyacağımız takımlar.
0: Dün Ahmet'in Trabzon'un yenmesine ne diyorsun?
1: Trabzon çok kötü oynadı. Ruhsuzdu.
0: Ama Salah tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Takım tamamen Salah mı olmuş?
1: Bak ben sana bir şey diyeyim. Ben ilk maçta fark ettim. Hatta burada konuştuk diye hatırlıyorum. Kasımpaşa maçında. Abi girdiği anda değiştirdi oyunu. Şutları, topu taşıması, oyunu çevirmesi.
0: Ondan beklenen yani bu ben, zaten yani.
1: Beklenen
0: bu. Arjen Robben gibi o kanadı o şekilde abi, kullanan bir adamdan bahsediyoruz
1: tek
0: zaten.
1: Tek başına yani. Yapamaz ki. Muhammed Salah'ı almışsın. Abi etrafını biraz donat ya. Bir de ben mesela şeyde hoşuma gitmiyor. Bak ben
0: Pete etrafı Salah'ın gelmesinden dolayı rahatsız olabilir mi?
1: Abi, o zaman kusura bakmasın, o etrafı boşalt o zaman.
0: İşte Fatih Tekke'nin istifası, gidip gelmesi, Medcezir gibi ondan kaynaklanıyor olabilir
1: oraya
0: mi?
1: Gelelim. Bak şimdi Fatih Hoca kariyerine çok büyük bir eksik koydu. Ben Fatih Hoca'yı seviyorum. Niye? Bir kere samimi, hoşuma gidiyor. Belki o yörenin insan olduğum için de. İki, futbolculuğu çok büyüktü. Zenit'le UEFA Kupası kazanmadım ya.
0: Evet. Bu arada gerçekten başkanı da söyledi ama dünyanın en iyi forvetlerinden biri diyerek biraz çıtayı yükseltti. Ama Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi forvetler arasında ilk 5'e ikona girer yani, kesinlikle
1: çok
0: girer.
1: Çok büyük topçuydu.
0: İzlemeyen yeni nesil çok bilmez ama.
1: Kesinlikle. Yalnız hoca kariyerinde bir kırılma yaşadı. Hoca Salah'ı kaldıramadı. Konuşmaları hep tam kovulmalık kadro falan dedi mesela, böyle espri de yapıyor. Fatih hocam bak, gönülden konuşuyorum. Senin yolun bu değil. Sen lütfen bir Tedesco olma. Tedesco gibi yıldızlarla sorun yaşayan adam olma. Salah'ın ne günahı var ya? Salah çatır çatır top oynuyor. Keşke her yıldız, her 35'lik 40'lık yıldız Salah gibi olsa. Adam kendini veriyor. Zevk veriyor. Bak ben abi, bak Trabzon maçlarını çok izlemezdim, açık söyleyeyim. Ben izliyorum abi. Ben Salah'ı görünce, iyi top izliyorsun ya, iyi top izlemezsin. Halı sahada bile denk gelirsin geçerken, çok iyi top oluyor. Tık tık tık top geçer, izlersin değil mi? Biz futbol hastasıyız. Neydi o Gölgede ve Güneşte futbol yazarı, Uruguaylı. Güzel bir abimiz. Biz futbol delisiyiz gibi çok güzel bir lafı var onun. O kitabı da okumuştum. Okuyun onu, Gölgede ve Güneşte futbol. Uruguaylı bir yazarın. Şimdi Salah'ı kaldırsan, geliyorsun. Salah geldi ama tam kovulmalık kadro falan. İstifa ediyorsun, geri dönüyorsun. Ya hocam ne yapıyorsun? Bak, Lucescu çok büyük teknik direktördü. Mustafa Denizli çok büyük teknik direktör. Niye? Bak Fatih Terim de öyle. Niye? Bir dakika tamamlayayım.
0: Ben Mustafa Denizli'yi bir tık daha öne koyarım.
1: Tamam, koy.
0: UEFA şampiyonluğu almış olması Fatih Hoca'nın ayrı bir konu ama bak, Fatih Hoca bravo. Sence dört büyüklerin başına geçip şampiyon yapabilir
1: miydi? Yapamazdı. Galatasaray'dı.
0: Mesela üç büyükleri tamam, şampiyon yapan biri.
1: Aynı yere koyduğu yeri kabul ediyorum. Ama Fatih Hoca, Mustafa Hoca, Lucescu, bunların önüne Mustafa Denizli ile Lucescu'yu koyuyorum ben de senin gibi. Farklı takımlarda da başardı. Niye ama bu adamları niye bir araya aynı kefeye koydum? Bu adamlar yıldızlarla uğraşmaz. Bu adamlar yıldızları yönetir. Ya Fatih Hoca, sen Tedesco olma yolundasın. Sen niye diyorsun tam kovulmalık kadro bilmem ne? Sen yukarıda konumlandır kendini. Eğlen.
2: Biraz Mourinho ol, biraz Fatih Hoca ol.
1: Tabii, hatta Mourinho da değil.
2: Yok yok,
1: Mourinho da biraz problemli bir adam. Biraz Mustafa Denizli ol, biraz
2: bu arada senin kariyerin var. Senin kariyerin var. Sen UEFA şampiyonu oldun.
1: UEFA şampiyonu oldun.
2: Senin kupan var. Sen şey değilsin
1: ya.
2: Bak
1: ben Fatih Tekke'yi.
2: Bak bu konuda mesela İsmail Hoca örneğini verirler biraz sonra sana. Yıldızlarla arasındaki sıkıntı diye Aykut Hoca'yı Alex'le kıyaslarlar. Bunu önüne koyarlar. Şimdi İsmail, sen kendini orta yapıyorsun aslında ama. Önemli,
1: gelirim ben oraya. Aykut Hoca için konuşabilirim. İsmail Hoca'nın yıldızlarla sorunu yok. Bak Asensio'yu zorla oynattı. Kamuoyu zoruyla sakatlandı çocuk. Yıldızlarla sorunu yok hocanın. Şimdi Fatih Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben Fatih Tekke'yi bir gün Fenerbahçe'nin başında görmek istiyorum. Ama hocam, ben de senin bu konuşmaların, kovulmalık kadro, istifan, işte yıldızlar, mıldı, salah, yönetim, kırılma yaşadım. Bu kırılmayı tamir et.
2: Şu dönemde değil be. Fatih Hoca, bir camiasız diye bir kelime var ya, hayır, oraya doğru gider.
1: Gelecek için söylüyorum, uzun gelecek için. Ama ben bir kırılma yaşadım, sen de kırılma yaşadın
2: bir
1: Fatih
2: Hoca.
1: Bir futbol
2: sever olarak baktığında ben de isterim bazı teknik adamları gelsin Beşiktaş'ta da yapsın, Fenerbahçe'de de gitsin, işte Galatasaray'a da gitsin falan ama mümkün Hoca gözükmüyor ya, camialardan.
1: Soru doğru sordular. Bak Fatih Tekke Fenerbahçe'ye geliyordu Zenit döneminde. Ben biliyorum o dönemi. Olmadı transfer. Şenol Güneş'in teknik direktör olacağı gibi Alişen döneminde bir anda olmaması gibi. Fatih Tekke'ye soruyorlar röportajda. Pişman mısın Fenerbahçe'ye gelmediğin için? Gelmek ister miydin diyorlar. Şimdi Trabzon'un artık önce bir duruyor. O durması var ya. Aslında gelmek
2: yutkunması
1: isterdim
2: anlamına
1: demek gibi. Ama camia baskısı nedeniyle 3 saniye sonra yutkunduktan sonra yok pişman değilim, iyi ki gitmemişim falan demek. Orada aslında mesajı veriyor. Herkesin hayalidir Fenerbahçe. Şenol Güneş Fenerbahçe'ye niye bu kadar öfkeli? Bir gecede hocalık ihtimali yattı. Alişan vazgeçti. Ya buralara girmek istemiyorum. Kimseyi kızdırmak istemiyorum. Ben Fatih Tekke'ye verdiğim değeri ortaya koymaya çalışıyorum. Hocam, Salah'ın kıymetini bil. Ben de bir Fenerbahçeli futbol sever olarak aynı zamanda keyif alıyorum Trabzon maçlarından. Ahmet maçı böyle yaşanmış olabilir. Toparlan. Bu Ahmet maçının böyle olmasının bir sebebi de sensin. Sen niye istifa ediyorsun hocam ya? Ediyorsan git, geri dönme. Zafiyet gösteriyorsun. Buradan toparlan. Yıldız yönetimi noktasında biraz daha rahat ol.
2: Şimdi tabii dünkü mücadelelerle 3. haftanın tamamlanması, Galatasaray'ın, Gençler Birliği'nin, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin artık böyle sıralamada üst sıralarda yer alması. Gençler Birliği'ni bu arada tebrik etmek lazım. 7 puan topladı 3 haftada.
1: Metin Diyedin değil mi?
2: Metin Diyedin. Hani geçen senenin düşme ihtimali olan takımlarından bir tanesinden bahsediyoruz. İyi bir toparlanma. Metin Hoca da kaç kere gitti geldi. Bir de ona bakmak lazım.
1: Evet, evet, Metin
2: orada camialarda da sıkıntı var. Tıpkı Fatih Hoca'nın yaşadığı gibi. Fatih Hoca'nın tam kavulmalık transfer diye yorum yaptığı yıldız transferlerle ilgili olarak sebep aslında sistemin bozulmasından kaynaklıydı. Biz bunu dile getirmiştik. Hem televizyonda hem radyo programlarında ama. Salah gibi bir oyuncuya da sistem evrilir be abi. Ama şimdi onu yönetebilmek de çok büyük meziyet. Anlatabildim mi?
1: Bir de bir şey, Salah'ı çok yönetmen gerekmez ki. Salah olgun bir adam. Artı çocuk top oynuyor.
2: Çok da egolu bir adam değil.
1: Değil abi.
2: Öyle burnu havada bilmem ne falan benim istediğim olacak ya modunda bir adam da değil.
1: Bir yani şey söyleyeyim. Greenwood fırsatı olmasa Fenerbahçe'deydi Salah. Vallahi Fenerbahçe'de çatır çatır top oynardı. Oynarmış yani.
2: Beşiktaş'tan sekmezdi sana.
1: Sekerdi. Fenerbahçe Salah'ı almıştı. Greenwood fırsatı çıktı. Bak haber olarak söylüyorum. Taraftar da çok istedi. Greenwood'un yaşı, gelmeyi istemesi, performansının Salah'ın önünde olması, gelecek olması, Marsilya'dan çıkacak olması Greenwood'a döndürdü. Saadettin Saran anlaşmıştı. Ertan Bey, Aziz Bey'e raporları verdi. İçinde başka oyuncuların da olduğu listeyi. Fenerbahçe'de anlaşmıştı Salah'la prensipte. Geliyordu, Greenwood'a döndü iş. Trabzonspor Salah'tan çok mutlu olmalı. Ama Salah'ın etrafını doldurmalı. Hocasını bir toparlamalı. Bak çok keskin bir şey söyleyeceğim Fatih Tekke'yi seven beğenen biri olarak. Eğer Fatih Hoca bu duygusal sarsıntıdan çıkamayacaksa Fatih Tekke'yle hemen yolları ayırın abi. Yazık olacak Trabzonspor'un sezonuna. Hocam kusura bakma, sen niye istifa ediyorsun ya? Niye böyle sürekli duygulu konuşuyorsun? Bir de sürekli espri yapıyorsun. Espri yaparken sürekli kendini eziyorsun. Bu kadar espri yapmak zorunda değilsin Fatih Hoca. Benim gözümdeki o Fatih Hoca, umut veren Fatih Hoca teknik direktör profili kırılma yaşadı ya. Yok tam kovulmalık kadro. Yok işte istifa vesaire. Salah'ı konuşalım. Fenerbahçe'ye geliyordu. Greenwood fırsatı nedeniyle gelmedi. Ben Salah'tan şüpheliydim. Vallahi çatır çatır top oynuyor çocuk. Çatır çatır top oynuyor abi. Yani Salah'ı Trabzon'a getirenleri tebrik ederim. Bu adam halen İngiltere'de Liverpool değil ama bir alt baş altı takımlarda Ya da ne bileyim abi, biraz daha pas oyununa yatkın, koşması çok fazla olmayan İspanya'da falan oynarmış abi. Ya kusura bakmayın, ben buradan bir futbol sever olarak Trabzonspor yönetimine sesleniyorum. Salah'ı izlemekten keyif alıyorum. Lütfen kalan 4 günde bak Trabzonspor'a rica ediyorum ya, Fenerbahçeli bir futbol sever olarak. Transfer yapın. Salah'ın etrafını doldurun. Top izleyelim abi. Biz futbol hastasıyız abi.
2: Biraz Leo transferini yorumlar mısın? Gerçekten iyi bir transfer yaptı Galatasaray. Yani en sonunda turnayı gözünden vurdu gibi bir yorum yapar mısın?
1: Valla Leo turnayı gözünden vurdu. İmaj aktarıyla falan maaşın 17'ye çıktığını ben değil Ali Naci söylüyor.
2: Alacağı paranın karşılığını verir Mahmut. O yüzden söylüyorum.
1: Ali Naci söylüyor 17'ye çıktığını. Leo turnayı gözünden vurdu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Leo'ya teklifi yaptı. Baktı Leo oynuyor böyle. Ya Galatasaray'da var falan
2: balık
1: filan.
2: Balık gibi ısırabiliyor.
1: Isırabiliyor böyle. Fenerbahçe tak masadan kalktı. Galatasaray Fenerbahçe'den kalktığı masada kalan. Masada kalan Leo'yu aldı. Fenerbahçe istese alırdı, vazgeçti. Doğru yaptı. İki. Abi sabah beni Galatasaraylı bir arkadaşım aradı.
2: Sabah uyanır uyanmaz.
1: Tabii tabii yolda. Sabah sabah aramış. Aradı, bayağı aradı yani. Otomobil satıcısı bayağı bir arkadaş. Aradı, bayağı aradı sabah köründe. Hakikaten şimdi düşününce oğlum beni sabah
2: niye arıyorsun? Bazen arıyor gibi yapıyor. Çaldırıyor, kapatıyor. Bu sefer aradı. Gerçekten aradı.
1: Hakikaten sabah sabah beni niye arıyorsun sen ya? Demek ki o kadar çok morali bozuk. Ben de Allah'tan radyoya geldiğim için arabadayım yani. Açtım arabadan. Şeyden tabii kulaklıkla konuşuyorum. Abi dedi ya, bu Leo var ya dedi. Ben de morali bozulmasın diye sabah sabah aradığına göre morali bozuk. İyi topçu, iyi topçu dedim. Yok abi dedi, 20 maçın 19'u oynamaz, bir tanesinde oynar dedi. Galatasaraylı bu. Ya Leo bitmiş. Leo bitik. Leo'nun son 2 sezonu ortada. Bu adama bu paralar verilir mi?
2: Bu ne biraz yani, lazımsızlık diye şey yaparlar şimdi.
1: Ya istediğini yani, söylesinler.
2: Ya bunu bir seyretsin. Leo bitmiş. 20 maç oynamaz. Ya bir adam da maça çıkmadı Ahmet ya. Mesela Greenwood da bitmişe gelmedi mi konu? Abi işte belki adam bitik. Ya. Gece alemler bilmem nesi. Zor adam. Sorunlu adam. Bilmem
1: onu ne. Onu Galatasaraylılar söyledi. Biz de ya dedik Vilehovic ki adam aile babası dedik. Şey adam geldi çatır çatır top oynuyor. Greenwood'un oynadığı topa bak abi.
2: Vilehovic için aynı söylenmedi mi? Yok geceleri alem adamı. Biz işte şey İstanbullular dikkat etsin.
1: Öyle bir şey söylemedik.
2: Yok falan filan. Yani sen söylememiş olabilirsin. Söylenmedi mi zaten?
1: Ben Vilehovic'i her zaman önemli bir golcü olarak ifade ettim.
2: Abi onu her genelde gelenle ilgili olumsuz şeyleri biz daha ön plana çıkmayı seviyoruz. Bu bizim rahatsızlığımız ya.
1: Abi Leo'yu söylüyorsun.
2: Seyredelim ya.
1: Leo'yla ilgili olumlu ne söyleyebilirim ya?
2: Ya bu adam bütün Fenerbahçe'ye gelseydi şu an seninle yapacağım yayını çok aynen merak ediyorum. Her şeyi sil. Leo bugün Fenerbahçe'de ne diyorsun abi? Aynen. Galatasaray'ın alamadığı, çok istediği Leo'yu şu an Fenerbahçe'de. Aziz Başkan çok kötü şey yaptı. İsmail Hoca bütün sistemi bu adama göre evirmek zorunda. Orada Oğuz'u bitirecek. Vay efendim, bir Oğuz olamazdı Leo falan. Öyle şeyler söyleyecektin herhalde.
1: Diye tahmin. Sabah bir şarkı dinledim ya. O neydi? La na na na na na na. Bana bir kez şarkı söyle. O mu Musal abi ya?
2: He, Asil Gök.
1: O mu? Asil Gök mü?
2: Non non non oldu böyle.
1: Şimdi Galatasaraylılar Leo'yu izleyince bu şarkıyı çalacaklar. No ne oldu? Ne oldu bize böyle? Abi Leo'da büyük sıkıntı var ya. Bak iki tane Galatasaraylı yorumcu, aklı başında yorumcu okudum. Bak Galatasaray'da aklı başında yorumcu çok bulamıyorsun tamam. Uğur Karakullukçu'yu okudum. Bir de Levent abi, Levent Tüzemen'i okudum.
2: Aklı başında olarak.
1: Tabii ben Uğur Karakullukçu ve Levent Tüzemen'i, evet, Galatasaray'ı onlardan takip ediyorum. Bir de hadi benim kardeşim de Yakup Çınar'dan takip ediyorum diyeyim, hani ayıp olmasın çocuğa. Şimdi Uğur diyor ki baba diyor, bu adam diyor bitik, büyük hata yaptık. Anlatıyor biraz daha teknik taktik. Artı Levent abi ne dedi biliyor musunuz? Bak Levent abiyi okurken, Levent Tüzemen okurken satır aralarına bakacaksın. Levent abi aynı zamanda bir köşe yazarıdır. Eski gazetecidir. Eski gazeteciler köşe yazılarında gazetenin spor sayfasına vermeye kıyamadıkları haberleri, biz biliriz bunları. Biz bunların arasında yetiştik. Satır aralarına geçirirler. O yüzden bizim gibi eskiden yetişmiş gazeteciler, onların çömezleri, onların köşe yazılarından haber çıkarırlar. Ben haberi çıkardım Levent abiden. Bak Levent abi diyor ki bu oyuncuyu diyor Lea, önce Lea'yı bir hafiften kötülüyor ya, gerek var mıydı falan diyor. Sonra neyse falan hadi bakalım diyor. Orada diyor ki Okan Buruk çok istedi diyor. Bak şimdi ihaleyi Okan Buruk'un üstüne bırakıyor, tamam mı? Levent Tüzemen de Dursun Özbey yakındır ha. Levent abine selam olsun. Yani Lea o transferi patlarsa tamam mı? Okan Buruk aldırdıya dönecek iş. Biz buraları çözeriz. Biz buraları bilir iş. Tamam mı? Okan Buruk'un ısrarıyla oldu. Niye? Okan Buruk geçen gün ne dedi? Bir hafta 10 gün önce transfer lazım. Transfer yapacağız. Al sana Leao. Leao faturası Okan Buruk'a kalır. Ben sana söyleyeyim. Hatta bizim bugünden Galatasaray'ın bir sonraki teknik direktörünü konuşmamız lazım. Arda Turan mı? Fatih Tekke mi? Müfit Erkasap mı? Fatih Terim mi? Yoksa yabancı mı? Galatasaray'ın bir sonraki teknik direktörü sezon içinde. Sence kim?
0: Uğur Uçar.
1: Opa bir şey söyleyeyim. İyi teknik direktör ha. Çorum'un hocası değil mi? İyi teknik direktör.
0: Yo, bir gün gelebilir canım. Ben bu kadar dört elle sarıldığını, bu olayı bu kadar ciddiye aldığını zannetmiyordum.
1: Sami Yen'de hakkını yediler çocuğun, Uğur Uçar'ın. Çorum maçında.
0: Ayvalık'ta mı güneş geçti, Cunda'da mı diye sormuşlar başına.
1: Güneş geçtiği için halen etkisi var. Jeton düşmedi abi. Abi sarımsaklı çok güzelmiş ya. Sana yemin ediyorum ben böyle bir deniz görmedim. Yani denizi aşağılarda arıyoruz ya, hakikaten Dalyan'ın, Fethiye'nin denizi başka. Daha berrak falan ama yukarıda İstanbullular olarak o ne o aşağısı? Böyle çok viraj var ya, tam böyle Akyaka'ya inmeden önce. Ne yol orası? Aydın Otobanı'ndan çıkıyorsun. Çin'e Emine'yi yaşamak istemiyorsan, Aydın Otobanı'ndan sonra o karayolu olayını yaşamak istemiyorsan, İstanbullular için gidebilecek en güzel yer Kuzey Ege değil mi? Kuzey Ege'nin de
0: Datça yolu gibi yol yoktur herhalde yani.
1: Tabii söyleyeyim sana. Datça bana her sene, bu sene gitmeyeceğim artık Datça'ya, yoruldum. 5 senedir
0: bu her sene bir yere gitme artık istiyorsan.
1: Ben meğer Datçalı olmuşum. Her sene 5 senedir
0: çocukluğun acısını bir senede çıkarmak zorunda değilsin ya Ahmet.
1: Abi harbiden çok sert çocukluğum geçti ya. Vallahi. Bak bir gün biz tabii Zeytinburnu'ndayız. Gidebildiğimiz o fakirlikte tek orman şey Atatürk Ormanı, Florya Ormanı. Yakın ya. Bir gün ailecek gittik. Benim için de Florya demek deniz demek, orman demek değil. Yerimde durmuyorum, zıplıyorum abi. 8-9 yaşındayım. Baba beni denize indir, denize indir. Zannediyorum ki deniz de hemen alt tarafta. Alt tarafta da bayağı yer var yani. Yine arabaya binmen lazım falan. Deniz. O zaman tabii Florya'da denize giriliyor abi. Daha güvenli giriliyor. Gittik abi. Akacak kan damarda durmaz ya. Abi ayağımı denizde. Tabii babamı da biraz yordum tabii. Götür derken. Ayağımı denizde. Anında girer girmez midye kesti. Bak.
0: Ya ne ayak var sende, girer girmez.
1: Bak görüyor musun? Balık
0: ısırır. Bak görüyor musun? Midye keser. Deniz kestanesine oturur.
1: Bak görüyor musun? Bak şu o çocukluktaki.
0: Ayağın mı?
1: Hop hopluğun.
0: Ayak.
1: Dizi.
0: Diz o ya.
1: Dizim işte. Dizim benim ayağım değil mi abi?
0: Ayak oğlum. Orası dizin. Dize abi, niye ayak demiyorsun?
1: Diz ayağa bağlı değil mi abi?
0: Bacağa bağlı. Ayağa bağlı olur mu? Ayak aşağısı.
1: Abi Taksim ilk yardımında benim bir cerrah arkadaşım var. Bağlayabilir misin?
0: Ya bırak bu ayakları. Ben sana şunu söylüyorum. Ayak burası. Burası kaval. Burası diz. Burası baldır. Komple bacak.
1: Öyle mi oluyor?
0: Allah anlattı Allah da. Allah. Anatomik şimdi, olarak anlattı. Latince mi anlatayım bir de?
1: Dizin altındaki mi bacak?
0: Kaval. Orası
1: dizin altına ayak diyebilir miyim?
0: Ayak dizin altına dizime ayak. Ne diyeceğim? Kavaldan itibar.
1: Dizin yalnız mı kalıyor?
0: Dize ne diyeceğim diyor ya diz. Eklem diyeceksin ona, eklem.
1: Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ames Spor olayla ilgili.
0: Konu nasıl geldin abi? Nasıl gelebiliyorsun?
1: Şimdi Ames Spor olayla bir şey söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: Maalesef bazı provokatif hareketler oluyor. Buradan biz mesajımızı verelim abi. Kardeşlik adına mesajımızı verelim. İşte forma giyen bir hanımefendiye tepki oluyor X şehirde. İşte onlar oraya gidiyor, öyle oluyor falan. Arkadaşlar bu işler hassas işler. Hepimiz kardeşiz. Herkes kendi armasına, Allah'tan arada çok güzel sağduyulu insanlar var iki tarafta da. Herkes kendi armasına sahip çıkar. Herkesin içinde kötüler de olabilir ama çok şükür gördüğümüz kadarıyla iyilerin sayısı daha fazla. İyilerin hatırına şu futbola taşınmaya çalışılan gerginliğe izin vermeyelim. Ames Spor'u dün akşamki galibiyetinden ötürü tebrik ederim. Trabzonspor'u tertemiz gidip geldiği için tebrik ederim. Trabzonspor'a çağrım, muhteşem bir oyuncu aldınız, harika oynuyor. Bir futbol sever olarak yönetimden rica ediyorum, bir iki transfer daha yapın. Salah'ın performansı artsın doya doya Trabzon maçlarını izleyelim.
2: Ben sana şöyle söyleyeceğim. Arada bir yere lütfen gidiyorum. İyi topçu aldığınız

0: dedin ya.
1: Böyle küçük bir mesaj verelim de yani.
0: En iyi topçulardan bir tanesini daha aldı aslında. En iyi topçulardan biri dediğinde ispat çabası olan, kendini göstermek zorunda hisseden, aslında düz oynasa, normal oynasa, sakin oynasa daha güzel işler yapacağına inandığım Aral Şimşir'in çok erken 11'e konduğunu düşünüyorum.
1: Bilmiyorum, o kadar analiz edemiyorum, o kadar yakından izlemedim.
0: Yani milli takımda da biliyorsun son yarım saatte oynandığında vay efendim bir hazırlık maçında nasıl milli takıma alınmaz diye söylenmişti. Trabzonspor'daki Aral'ın performansına baktığında Montella'nın ne kadar doğru karar verdiğini anlayabiliyorsun. Çünkü kendini çok genç oyuncuların böyle bir sıkıntısı var. Takım oyunu oynama konusunda tecrübesizliği bazen takımı yakar. Öyle top kayıpları yapar ki dünkü maçtaki gibi, anladın mı? Erkenden oyundan alınmak zorunda kalırsın. Hani ya da ne bileyim işte birinin yerine oyuna girdiğinde de açığı kapatamadığında da günah keçisi sen olursun yani.
1: Yani çok yine Fatih çizgi. Tekke eleştirisi yaptın yani.
0: Ama Fatih Tekke zaten sorunlu benim, ayağa kalkmamız gerekiyor. Ben faturayı kendime kesiyorum diyor.
1: Güzel.
0: Onu ama söylüyor.
1: Ya bak, Şenol Hoca'da da bu vardı. İşler kötü gidince çok fazla duygusala bağlıyorlar. Bazen ne dedikleri açık söyleyeyim belli olmuyor.
0: Sen o camian, o coğrafyanın insanısın. Fevri davranıyorsunuz.
1: Ben de fevri.
0: Bir anda bir anda böyle ben evet, istifa evet. ediyorum de diyemezsin.
1: Var bizde var.
0: Anladın mı? Diyemezsin yani.
1: Var var. Bende de var.
0: O profesyonelliği orada yapmak zorundasın.
1: Ama şimdi benim durumumla Fatih Hoca'nın durumu farklı. Fevri olmamayı başarman lazım. Sen işte dünyanın zirvesine çıkmışsın golcülükte. Avrupa şampiyonluğu yaşamışsın. Fevriliği aşacak. Ahmet Konanç fevri olabilir. Her Ahmet Konanç kim ki?
0: Bak, ama sen Fatih Tekkesin yani. Bardağı taşırabilecek noktaları var. Herkesin var. Ama şöyle söyleyeceğim. Senin anlık tepkilerin, bir andaki parlamaların kendine zarar veriyor aslında. Bunu biliyorsun. 10 dakika sonra sana gelsem yanına Ahmet desem bana sarılıp hüngür hüngür ağlayacağını da biliyorum.
1: Evet.
0: Anladın mı?
1: Öyleyiz.
0: Ya o yapıdasınız Karadeniz insanı olarak
1: öyleyiz
0: söylüyorum.
1: Abi, vallahi
0: çok
1: öyleyiz.
0: Yakın arkadaşım var ki.
1: Öyleyiz.
0: Ya o an sinirliyse bir 10 dakika ondan uzak dur, olur mu? 10 dakika sonra git.
1: Özür
0: o gelir sana zaten bak.
1: Özür dileyebilir, ağlayabilir. Zaten, evet. Bak.
0: Ben mesela Egeli olarak içime atarım, susarım. Sen benim üstüme gel gel gel, ama bir anda patladığımda da evet. fena patlarım. Bak, bir anda doğru. patlarım. 3 ay sonra patlarım, 4 ay sonra
1: doğru,
0: patlarım.
1: Doğru.
0: O yüzden biraz daha sakindir. Ege insanının o sıcaktan kaynaklanan bir rahatlığı vardır. Ya asansöre bil, o bile yavaş çıkar ikinci kata, anladın mı? İzmir'de, Ege'de, Aydın'da, Denizli'de, Uşak'ta, o taraflarda yani. Karadeniz'de her şey mesela bir anda olsun istersin. Karşıya hemen anda geçeyim.
1: Niye öyle gideyim anladın? Ben bunu sevmiyorum, biliyor musun?
0: Tabii, oyunun bile hızlıdır. Bak Efe oyununu bak. Orada bile hızlısın abi. O hızlı ne gerek var ya?
1: Niye öyleyiz
0: ya? O kadar
1: ya?
0: Aceleye gerek yok abi. Sakin, sakin, sakin. Sakin.
1: Abi yok işte, sakinlik yok bizde abi. O bizi hasta ediyor işte. Her şeyin hemen olması talebi hasta ediyor bizi.
0: Abi her şey olmak zorunda da değil. Hayat bana bunu öğretiyor. Yani bir şeyleri çok istersin, olmak zorunda değil ama belki olmamasının da bir hayrı vardır derler ya. Sen çok istiyorsundur ama olmaması daha hayırlıdır. Biraz da o açıdan bak. Şimdi ona buradan benzer bir şey devam et. Farklı bir şey olmasını iste mesela. Ya.
1: Egeli de olsa yapmışım o zaman ya.
0: Felsefik neyi? Sosyolojik yayınlar yapar oldum bir anda. Açtıma. Görüşürüz. Ben artık spor yayıncılığı sevmiyorum. Ben yapmayacağım. Daha çok farklı. Endüstri radyoya başlıyorum bundan sonra.
1: Var mı öyle bir radyo?
0: Var, geçen gün dinledim.
1: Endüstri radyo.
0: Sürekli makinalardan bahsediyorlar. Oradaki fiyatlardan işte tarım bilmem ne.
1: O kadar kitlesi var mı radyo?
0: Güzel demek ki yani şeyleri firmaların sahipleri işte ne bileyim makinaların mühendisleri bilmem neler çıkıyorlar. Böyle anlatıyorlar tarımla ilgili, sanayiyle ilgili, her şeyle ilgili bilgi var. Endüstri radyo. Ben ilk defa duydum mesela. Tematik radyoları seviyorum. Spor radyoları, haber radyoları, işte bak endüstri, trafik, benim güzel şeyler bunlar yani. Radyo ölmez o yüzden.
1: Radyo ölmez abi. Bir ses, bir kulak arkadaşı. Radyo başka bir şey ya. Ben radyoyu seviyorum abi. Benim de bakma, benim radyo geçmişim de var. Mesela şeyde, mesela Radyo Spor'da uzun süre oldum. Burada da bayağı artık onu da geçtim.
0: Biz beraberdik Radyo Spor döneminde.
1: Radyo Spor'da da beraberdik. Radyoculuk hakikaten çok keyifli ya. Bu mikrofon çok keyifli.
0: Leao'yu beğenmeyen Ahmet Konanç'a Endombele Lukaku yükleniyor desem ne diyecek acaba demiş.
1: Şimdi bu Lukaku ya, yok kilosu var milosu var. Bu adam zaten stoperleri kilosuyla dövüyor ya. Artı Lukaku'nun oyuna girdiği dakikalar hep oyunun rölantiye alındığı, işte Greenwood'un...
0: Adamı bodyguard diye mi aldın ya?
1: Greenwood'un bilmem neyin oyundan alındığı dakikalar. Ya hocam bak, bu adamı böyle gömecekler. Bu adamı 46'da oyuna al. Bir maçta direkt ilk 11'e sok. Asıl kadroyla bir beslensin, bir iki gol atsın, kendine gelsin İsmail hocam. Ben Lukaku'yu beğeniyorum ya. Şu anki performansını da beğeniyorum. çok güzel tutuyor oyun orada. Ama Lukaku'yu sokuyorsun, Greenwood'u çıkarıyorsun, arkasına İsmail Yüksek'i koyuyorsun. İsmail de orta sahadan topa vuruyor. Bu arada İsmail Yüksek'in ciddi şekilde...
0: Bu arada İsmail'in oradan topa vurmasını da yanlış olarak yorumlamayın.
1: Yanlış. Ya önü boş. Lukaku'nun bıraksana. Lukaku böyle yaptı zaten. Niye bırakmıyorsun diye.
0: Arda Güler vurunca vay efendim bizim çocuğumuz. İsmail vurunca vay efendim işte, oradan vurulur
1: teşekkür
0: mu?
1: Ederim bana pas attı. Şimdi Arda Güler'in ayağıyla İsmail Yüksek'in ayağı aynı mı abi?
0: Atsa ne yapacaksın?
1: Ben, ya abi tesadüf olur. Arda'nınki tesadüf değil. İsmail kendini Arda Güler falan zannediyor. İsmail sen iyi bir kesicisin. Ben Fenerbahçe'nin yönetiminde yerinde olsam ciddi bir şekilde İsmail'i topu alınca basit bir şekilde hemen yanındakine ver diye ciddi şekilde uyarırım. Uyarıldı biliyor musun? Saadettin Bey döneminde uyarıldı, önceden uyarıldı. Israrla bir 10 numara edasına girmeye çalışıyor İsmail Yüksek. Ya babacığım olmuyor işte. Yapma. Bir de Fenerbahçe'deki yerli kalitesi yüksek diyoruz ya. Levent Mercan birileri beğenmeyebilir. Ben çok beğeniyorum ve Oğuz Aydın'ın dışında Fenerbahçe'deki yerli kalitesinden bahsedelim. İrfan mı? İsmail mi? Mert Müldür mü? Çağlar mı? Hangi yerli kalitesi? Galatasaray'da Yunus, Barış, Abdülkerim ilk 11 topçusu. Fenerbahçe'de bir tane ilk 11'de yerli topçusu say bakayım. Son performansından sonra Oğuz Aydın dışında. Hadi benim şeyimle de Levent diyelim. Onlar da sürekli ilk 11'de oynamıyor. Fenerbahçe'nin Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ı, Al Hilal'den Yusuf Akçiçek'i, bu sağ bek ve bu sol stoperi Galatasaray'a kaptırmaması, yerli kalitesini arttırması lazım. Bak bu iki oyuncuyu da, Arda Okan Kurtulan'ı da, Yusuf Akçiçek'i de Galatasaray istiyor. Neden biliyor musun? Çünkü yabancı kontenjanı seneye daha da daralacak. 8 artı 6'ya düşecek. Yeni federasyon gelir, Hacı Osmanoğlu olmayacak. Hadi o biraz esnetsin. En fazla...
0: Ben şimdiden
1: 2 sezon önceye dönse asla bile yerli oyuncunun kıymeti artacak. Galatasaray yerli oyuncu noktasında Arda ve Yusuf için atakta. Senin yerli oyuncuları bunları kaptırmaman lazım. Buyur abi.
0: Asla olmayacağını söylüyorum.
1: Neyle ilgili?
0: 10 artı 4'ten aşağı düşmeyecek bence.
1: Çünkü Hacı Osmanoğlu gidecek. Kulüplerde pazarlıkla
0: gitmese
1: federasyon
0: bile,
1: başkanı
0: gitmese bile.
1: %100 gidecek.
0: Gitmese bile.
1: Seçilemez bir daha.
0: Ya gitmese bile diyorum sana. Ha. Ya Ferhat Gündoğdu da gidecek diyorlardı, gitmiyorlar. Gitmiyorlar yani.
1: Bir daha Ferhat Gündoğdu seçilemez.
0: Ya getiren istemediği sürece kimse gitmez. Uf çok ağır konuştum
1: getiren?
0: Galiba. Getiren istemediği sürece kimse gitmez.
1: Getiren kim?
0: Ne bileyim ben. Onu sen düşün.
1: Ben niye düşünüyorum? Sen söylüyorsun, ben düşünüyorum abi.
0: Ya seçildiğini mi zannediyorsun sen bazı insanların?
1: Ya bir şey söyleyeyim abi.
0: Teşekkür ederim. Al bunu. Al. Hep
1: böyle. Abi korkunç olaylar oluyor ya. Mesela bak Osimhen'in, şimdi ekranda da Osimhen var. Kazandığı penaltı. İzledin mi penaltıyı?
0: Yani konuyu nasıl değiştirdin? Bir an bir şey görünce.
1: Ferhat Gündoğdu.
0: Çocuk gibisin. Ferhat Gündoğdu dedim. Bunu da istiyorum.
1: Ya Ferhat Gündoğdu. Şimdi bak. Osimhen bunu hep yapıyor. Oyunun sıkıştığı anlarda hakemlerin özellikle Samiyen'de Galatasaray'a penaltı vermeye hazır olduklarını bildiği için. Rakibin önünde kalan topa ayağını sokuyor. Rakip de topa vurma eylemine geçmiş artık. Ayağına dokunuyor. Kurşun yemiş gibi kendini yere atıyor. Penaltıyı alıyor. Penaltıyı beklerken Osimhen böyle yapıyordu bak. Dizinin üstüne ayağını koymuş. Ayağını da yere koymuş. Kıs kıs gülüyor. Penaltı geleceğini biliyor. Bu hareketi hep yapıyor. Yani ayağını rakibin önüne koyup ah diye kendini atmayı. Ya bunu niye yiyorsunuz? Artı bunda iki tane skandal var.
0: Bunu niye yiyorsunuz dediğin kitle kim? Hakemler mi? Yoksa hakemler, stoperler mi?
1: Hakemler. Stoper ne yapsın? Vurma eylemine başlamış artık. Ama topa doğru. İki tane burada skandal var bu pozisyonda. Bir, VAR protokolüne göre bu hakem yorumudur. Sen buna devreye giremezsin. Mesela girdiysen Muriç'e niye girmedin? Mert Müldür'e niye girmedin? İki, burada zaten izlediğin zaman Osimhen rakibinin ayağına basıyor, vuramıyor bile çocuk. Bu penaltıyı nasıl verirsin? Ondan sonra Mayıslar Galatasaray'ın. Baba, Mayıslar hakemlerin olmasın. Böyle skandal maçlarla olur mu bu işler ya? Osimhen'in pozisyonu Ferhat Gündoğdu'nun bir kez daha kendini inkarıdır abi, söylediği adalet sözlerini. Hacı Osmanoğlu'nun inkarıdır. Bir de dün Tahir abi bir tane tweet atmış, Tahir Kum. Herkes diyor ki Hacı Osmanoğlu neden Ferhat Gündoğdu'yu görevden almıyor? Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz.
0: Alamaz.
1: Alamaz statüde.
0: Anlattı. Hukuken alamaz.
1: İstifa yani. Etmeden alamaz. Ya babacığım bundan önce Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Mehmet Büyükekşi. Onların döneminde de aynı statü vardı.
0: Yoktu.
1: Nasıl yoktu?
0: Değişti.
1: Ne zaman değişti ya? Şimdi olur mu şey abi, istifa etmeden alamıyordun.
0: Şu an
1: hatta Demirören istifa mektuplarını en başta alıp cebine koydu diye haberler vardı. Devreye sokmak için. Başkanın ağırlığı olsa alır. Demek ki Hacı Osmanoğlu'nun ağırlığı yok.
0: Sen daha
1: önceki... Ve umurunda değil, tadını çıkarıyor
0: koltuğu. Daha önceki federasyonlarda hizmet sözleşmesi diye bir şey duydun mu?
1: Duymadım.
0: Ferhat Gündoğdu duydun mu? 3 yıllık hizmet sözleşmesi imzaladığını.
1: Kim yapmış ya bu garanti sözleşmeyi Ferhat Gündoğdu'ya? Ne özelliği var abi Ferhat Gündoğdu'nun?
0: 3 sene önce kim vardı?
1: O zaman ben şunu söylüyorum.
0: Kim vardı?
1: Nihat Özdemir mi?
0: Büyük ekşi.
1: Büyük ekşi mi yaptı?
0: O zamandan gelme. Peki Ferhat Gündoğdu'nun kaç federasyon yönetimi görevden aldığını değiştirdiğini
1: Mehmet
0: biliyor musun?
1: Ekşi, o zaman Mehmet Büyükekşi'nin devamı Ferhat Gündoğdu.
0: Evet.
1: O zihniyetin devamı.
0: He, oradan eyvah bağladın konuyu.
1: Nereden bağlayayım abi sana? Sen dedin Mehmet Büyükekşi yaptı sözleşmeyi diye.
0: Falan diye. O dikkat etmedin mi o zaman?
1: Hiç etmedim.
0: Neyle
1: abi
0: ilgileniyordun o zaman?
1: Ben abi tatil planları yapıyorum. Demek ki
0: senin
1: Mehmet...
0: Nasıl kaçar? Senin gibi birinin nasıl gözden kaçar?
1: Bak çok güzel bir şey söylüyorum. Mehmet Büyükekşi mi yaptı o hizmet sözleşmesini?
0: Evet.
1: 3 yıl önce. O zaman bu Ferhat Gündoğdu Mehmet Büyükekşi'nin devamı. Çok hadi da belli oluyor zaten. Bugünkü
0: yayının konusu belli mi oldu?
1: Belli oldu abi.
0: Hadi.
1: Mehmet Büyükekşi onun devamı o zaman abi.
0: Bir çıkma yaparsın kardeşine de.
1: Tamam. Abi. Kahveler bende bir dakika.
0: Hadi tamam.
1: Bir dakika programda da kahveler bende.
0: Bak diyor ki Doğan abi seni çok seviyoruz ama salı günleri sana uyuduğumu söylüyorlar büyük ihtimalle ya da senin kışkırtmaların ne diyecekmişiz?
1: Bana da seni şey kışkırtıyor diyorlar.
0: Salı günleri saçmalıyorsunuz demişler. Boş konuşuyorsunuz demişler. Ahmet Konan söyler misin? Samet'e kırmızı kartı neden verilmedi?
1: Konuştuk.
0: O yanındaki arkadaş zannımca spor yorumcusu statün değiştiğini ya da değişmediğini bilmeyecek kadar da ne bileyim ben takip mi etmiyor demiş. Geçen sezon Talişka'nın Göztepe deplasmanında Cenk'in kazandığı penaltıyı atamadığını hatırlarsın. Cenk'in Osimhen'in aldığı penaltının aynısını aldığını neden söylemediniz? Dodo Silivri Denizi tamam da diğer yerler sıkıntı çıkartır soğuk oralar biraz diye devam etmiş. Osimhen'in yaptığına penaltı almak denir. Talişka yapınca niye sessiz kalıyorsunuz demiş. Kerem ne olacak Kerem? Onu bir anlatsana demiş sana.
1: Sevgili Bursa plakalı araçlar. Kuzey Ege size yakın. Tatile genelde oraya gidiyorsunuz. Abi giderken de gelirken de. Neden sol şeridi kapatıyorsunuz ya?
0: He 16 plakalılar neden 90'la soldan gidiyorsunuz?
1: Abi sorma ya. 16 plakalı arkadaşlarımızın çoğu sol şeridi kapatıyor abi. İzin vermiyorlar. Sağından geçmeye çalışınca da gaza basıyorlar abi. Neden böyle yapıyorsunuz?
0: Bak trafikte en fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Hangi sağından plakayı geçtim gördüğünde
1: 41
0: muhatap
1: 41
0: olmasın
1: mi diyorlar?
0: Ağırlıklı 41 derler.
1: Baba ben 16.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben Ege'den geçerken o Karacabey, Maracabey oralardan abi 16 plakalı araçlarda
0: benim
1: problem
0: için
1: yaşıyorum.
0: Plaka vardır.
1: Hangileri?
0: 2 plaka. 54 ve 10. Benim için en sıkıntı.
1: Balıkesir
0: ve Sakarya.
1: 10 Balıkesir mi?
0: Evet.
1: Balıkesirlilerin nevi var ya?
0: Bak Balıkesirli tarladan bir çıkar. Nasıl çıktığını anlamaz. O şey Toros var ya Toros. Station Toros var ben... ya bak. Onunla bir çıkışı vardır. Bir de tersten gelir bak. Böyle E5 kenarından tersten gelir oradan hemen köyden çıkıp
1: vallahi...
0: tarlaya doğru gitmek için. Bir de radar gibi sağda niye durur ki?
1: Bak, ben o bir sağda... şey yaşadım. Bir şey yaşadım. Burada bilenler varsa yazsın çözemedim. Hatta biz 1-2-4 araba gittik. Bu sene Sarımsaklı'ya komşular hep beraber. Hepimiz Fenerbahçeliydik bu arada. İyi denk geldi. Gerçi orada aramıza bir tane Galatasaraylı
0: doktor
1: arkadaşı Galatasaraylı doktor arkadaş geldi aramıza katıldı ama neyse o zaman son gün geldi. Çok muhatap olmadım zaten. Giderken şöyle bir şey yaşadım ben. Solda gidiyorum. 140 ya müsaade. 140 da gidiyorum. Aşmıyorum. Şeyde İzmir otobanında.
0: %10'u eklemişsindir sen onu. %52 yapmışsın.
1: Yok 140 falan. Evet. Hadi 145 diyelim. Karacabey'den Susurlu'ya doğru gidiyorum. Abi iki tane araba.
0: Eski yoldan.
1: Mevcut yoldan.
0: Mevcut Kuzey Marmara üzeri yeni otoban. İzmir yeni, otobanı.
1: Güzel orası ya. Güzel, hoş oluyor. 3-4 şerit falan. Gidiyorum abi. Önümde iki tane araba. Bizim gibi peş peşe gidiyorlar. Ama biz artık dağıldık. Ben şunu dedim. Bakın yollarda en tehlikeli şey birlikte gitmeye çalışmaktır. Gidelim dedim. Bir tane nokta bulalım. X oksijende duralım. Ben dedim birlikte gitmem. Strese giriyorum. Anksiyetem tutuyor dedim. Tamam mı?
0: Evet.
1: Herkes dedim dağılsın yolda. Çünkü ben onu bir kere yaşadım. Çok zor bir şey o beraber.
0: Senin şöyle bir cümle kurman. Birlikte gitmem strese sokarım ben sizi diye.
1: Neyse.
0: Evet.
1: Önümde iki tane araba birlikte gidiyor. Sol şeridi kapatmışlar. 130'da falan gidiyorlar. Ben 142 ile falan gidiyorum tamam mı? Yol istedim arkasındakinden. Dörtlüğü yaktı. Dedim herhalde sorun var. Yavaşladım. Baktım sorun morun yok. İkisi de önlü arkalı kapatmışlar gidiyorlar. Neyse sağına geçtim. Anlayınca mevzuyu. İkisinin arasındaki boşluğa girdim. Bu sefer onun önündekine selektör yaptım. Yani aç da gidelim daha. Tamam mı? O da dörtlüğü yaktı. Dedim Herhalde bunda sorun var. Şimdi dörtlüğü yakmak önemli bir şey. Niye yavaşladım? Gittik 5 dakika. Hiçbir şey yok. Babacığım geçsene sağa. Bu sefer kornaya bastım abi. Daha çok selektör. Tak tak tak tak tak. Attı kendini sağa. Ben de normal 145'le 144'le gittim geçtim. Geçerken de kafayı bana hani böyle sol tarafa bakarsın ya, böyle kızgın bir şekilde tepki koyarsın böyle yanından geçerken falan. Bana niye bunlar dörtlü yaktı da sağa geçmediler, ısrarla orada kaldılar daha düşük hızda mesela, anlamadım ben. İkisi birden. Ya orası babanızın malı mı abi? Babanızın malı mı? 140'la gidilecek yerde 120 ile 125'le gidiyorsun ve dörtlü yakıyorsun, bir şey varmış gibi, bir şey de yok ortada. Niye böyle yapmış olabilirler?
0: Hani sol şeritte daha çok böyle şey gibi düşün. Hani senede bir kere kullanma hakkın olan tatil yerleri vardır ya. Hı. Ne deniyor onlara?
1: Devre mülk.
0: Devre mülk gibi düşün. O tarihte o sol şerit onu zannediyor, anladın mı? Devre mülk gibi almışsın.
1: Hayır, dörtlüğü niye yakıyorsun abi? Amacınız ne sizin yani? Arabaları birbirine bluetooth'la mı bağladınız? Konuşuyor musunuz? Nedir abi? Yap orta şeritte yap. Bir sıkıntı daha var abi. Bak buradan söyleyeyim. Hep kamyoncuları, tırcıları suçluyorlar ya.
0: Hiçbir bak, zaman kabul etmem. Hakkını da yedirtmem kamyoncuların. Tamam, kamyoncular ben ve tırcılar trafiğin melekleridir. Ben sana söyleyeyim. En büyük hatayı onlar yapacak diye korkuyor şatan.
1: Bravo.
0: Küçük arabalar onları bravo, bu hale sokar.
1: Bravo. Yani. Bravo. Ben de onu söyleyeceğim. Şimdi abi ben sol şeritten gitmek istemiyorum. Çünkü sol şerit belli bir stresi, belli bir hızı gerektiriyor. Ve sollama şerididir sol şerit. Orta şeritten gideceğim ve yol 4 şeritli abi. İzmir otobanında. Ya babacığım, orta şerit olarak solun hemen yanındakini kabul ediyorsun. 140'la gidilen yerde 90'la gidiyorsun ya. Ya babacığım, kendini bir sağa ya da en sağa atsana. Tırcı, boş tırlar ya da boş kamyonlar en sağdan gitmek zorunda değil. 4 şeritli yollarda. Oralardan sollama yapabilirler. Abi sen 90'la gidiyorsun. Bırak tırcıyı, kamyonu, beni bile rahatsız ediyorsun. Ya 140'la gidilen yerde orta şeritten 90'la gitmek, orta şerit babanın malı mı ya? Ya Türkiye'de şerit problemi var abi. Vallahi şerit problemi var. Soldan gitmeye çalışıyorsun, dörtlüğü yakıyor. Orta değerli, şeritten gidiyorsun 90'la gidiyor.
0: Şu konuyu çözsek,
1: biz nasıl gideceğiz abi?
0: Bir ülkede yaşıyor olacağız şu an. Sadece tek sorunumuz sağ şerit,
1: bak,
0: sol
1: Türkiye'de,
0: şerit, orta şerit.
1: Türkiye'de iki tane sorun var. Biri Ferhat Gündoğdu sorunu. Biri İzmir otobanında şerit sorunu abi. Çok strese girdim ben ya. Benim anksiyetem tuttu.
0: Bunun solla sağla bir ilgisi yok. Orta şerit en iyisidir. Bak ben Türkiye'de akan en iyi şerit sağ şerittir.
1: Abi gidemiyoruz.
0: Solu geçmeyin. Hızlı gitmek istiyorsanız sağdan gidin. Bak,
1: abi gidemiyoruz ya. Gidemiyor. Yol var, gidemiyoruz abi. Hakikaten büyük sıkıntı ya.
0: Bir şey söyleyeceğim ya. Artık sarımsaklı konusunu konuşmayabilir miyiz? Açmazsın değil mi bir daha? Var mı böyle sakladığın
1: jet
0: bir tane daha
1: bindi
0: bir şey? He. Çünkü hani sarımsaklı belediyesi bu kadar konuşmadı. Seneye bedava mı getirmeye çalışıyorsun tatili? Ne yapıyorsun artık? Sonra bir şey daha söyleyeceksen söyle sarımsaklı ile ilgili.
1: Abi sarımsaklı da jet ski'ye bindim.
0: Evet.
1: Abi müthiş bir şey. Tabii güvenlik önlemleri dahilinde. Müthiş bir şey.
0: Yani etrafı mı kapattılar sen binerken? Güvenlik önlemleri dahilinde dediğin
1: arkadan
0: mi?
1: Arkadan bir tane tekne çıktı. Hı. Bir de öbür jet ski'yi kiralayacaklardı. Ben bindiğim için vazgeçmediler. Yetkili biri bindi. Sağdan soldan kontrol altına aldılar.
0: Aldılar beni. Seni.
1: Sarımsaklı güzel ya. Bu sene her sene abi Dalyan'ı konuşuyoruz. Fethiye'yi konu. Bu sene sarımsaklıyı konuşalım abi. Ha,
0: ucuz tatil yapıyorum diyen oradan Cunda'ya geçtim. Jet ski'ye de bindim. Parasiding'de yaptım. Otobandan gittik. En pahalısından geçtik. Köprüden bir gittik, döndük, bir daha geçtik. Bak, bir daha geçtik. Geçene kadar dayıya dayı dedik falan diye hepsini
1: bak sordum. Motora binmem. Kayak yapmam. Parasiding paraşüt değil mi? Baba dağda falan.
0: Evet.
1: Hayatta paraşüte falan binmem.
0: Yamaç paraşütü yapmıyor.
1: Hayatta
0: senle
1: yapmam.
0: Beraber.
1: Hayatta
0: İkimiz
1: yapmam.
0: Tek paraşütte.
1: Deli mi öptü beni ya? Ne işin var
0: sen
1: abi?
0: Sen Koca Espor diye bağırtayım.
1: Ben baba dağda.
0: Sen biliyor musun videoyu seyrettin mi Koca Espor şampiyon diye?
1: Kim bağırtırıyor lan?
0: Öndeki beni müşteri Koca Espor. Şampiyon Koca Espor diye.
1: Ben orada gerekli meditasyonu yapar. Kendime her şeyi hazırlar. Fenerbahçe dışında da bağırmaya. Ben mesela baba dağdan hayatta koşa koşa kendimi boşluğa bırakmam abi. Motora binmem abi. Kayak yapmam. Böyle çılgınlıklara gerek yok abi. Türkiye'deki kazaların yarısı motor sebepli, biliyor musun? Motor var içinde. Dün haberlerde dinledim. Motorcu arkadaşlar, bu işi gerçekten temiz usulüyle, kuralıyla yapanları da zor duruma düşürüyorsunuz. Zınk zınk her taraftan çıkmaya gerek yok ya. Bak dün bir uzmanı dinledim haber bülteninde. Muhtemelen bununla ilgili kamuoyu oluşuyor. Herhalde motorcularla alakalı bir kanun çalışması falan mı olacak? Bu işler böyle başlar. Türkiye'deki trafik kazalarının yarısında motorcular var, biliyor musun? İçinde var. Hatalı ya da hatasız varlar.
0: Greenwood transferinde yolsuzluk varsa ceza yolda diyebilir misin? Leao transferinde yolsuzluk var mı? Ceza yolda diyebilir misin? İkisini örnek vermişler bak. Hemen oraya bağlama konu diye. Şimdi de akıllı dinleyici onu öyle şekilde yazmış.
1: Ne demiş?
0: Diyor ki Greenwood transferinde yolsuzluk var mı? Leao transferinde rakamlar açıklandığı gibi mi? UEFA bu konuda bir yaptırım
1: şimdi uygulayabilir mi? Şimdi anladığım kadarıyla şey evet. Necati Ateş öyle yazıyorlar. Herhalde televizyondaki programda Greenwood'la ilgili öyle değil böyle demiş. Halbuki Fransa'daki haberler de Fenerbahçe'nin açıkladığı rakamlarla aynı.
0: Bu arada bir belge paylaşılmış. Belgede avro yazıyor, fark ettin mi?
1: Tamam işte o belge demek ki doğru bir belge değil o zaman.
0: Avro diye bir şey yazabilir.
1: Dolayısıyla Greenwood'da böyle bir sıkıntı yok.
0: Fransızca bir belgede avro yazıyor.
1: Avro yazar mı yani? Yani Necati Ateş böyle bir belge paylaştıysa bunun açıklamasını yapmalı, hesabını vermeli. Greenwood'la ilgili.
0: Bu arada Necati Ateş de Abdülkerim Durmaz biliyorsun
1: tartıştı. Yaptı. Abdülkerim şimdi, abi cevabını verdi.
0: Cevabı verdi ama belgeye dayalı vermedi. Necati belgeye dayalı konuşuyor.
1: Hangi belge? Avro yazıyor diyorsun. İşte, Fransızca belgede avro yazar mı ya?
0: Orada o da o şekilde bir mutlaka bir kıyas yaparak devam etti ya. Bunun mutlaka bir karşılığı çıkacaktır. Tamam. Ya bu tartışmanın ciddiyetini kulüpler yapmıyorsa biz bu tartışmaya sen ben diye devam ederiz. Ali Naci Murat diye devam ederiz. Bülent Uslu Ahmet Ercanlar diye devam eder. Anladın mı? Bunlar böyle gider. Ya kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, masak, federasyon bilmem ne devreye girmiyorsa senin benim gık söyleme hakkımız yok.
1: Ben başka bir yerden bakacağım zaten. Ben Galatasaray'ın muhasebeciliğini de yapmayacağım ayrıca. Sen bana Greenwood'la Leao'yu sordun ya, biri yazmış. Şimdi Greenwood'da bir kere hiçbir şey yok. Böyle bir iddia bile yok. Necati Ateş bir şey ortaya koydu, arkası gelmedi.
0: Tamam.
1: Zaten Fransız medyasında da çıkan haberler işin 39 milyon euroya bittiğine dönük olarak. Leao konusunda maaşıyla ilgili bazı iddialar var. Bu iddiaları da Galatasaray medyasının kendisi koyuyor. Galatasaray 10 açıkladı. Ali Naci ne diyor? 15 mi 17 mi ne diyor değil mi? Bol imaj haklarıyla falan. Varsa Galatasaray'da bu tartışma var. Ben yorumumu söyleyeyim. Ben bu tartışmaya da girmem. Galatasaray oyuncuya ekstra imaj hakkıyla yasal bir şekilde bir para verip kulübünden çıkan parayı kapı açıklıyorsa bana ne ya? Sen de yap. Bunlara gerek yok. Fenerbahçelere sesleniyorum. Boş verin abi. Bir kere senin topçunla ilgili böyle bir tartışma da yok. Artı tartışma olan Leao ile ilgili de girme bu topa. Ne gerek var? Adam işi çözmüş. Zaten şöyle bir şey var abi bak. Kerem'de sıkıntı niye yaşandı? Kerem'in maaşının büyük bölümünü imaj hakkıyla veriyorlardı. UEFA gelip diyor ki kardeşim diyor bunun diyor kuralı var. Yarısından 1 euro fazlasını kulüp verecek. Yarısından en az 1 euro azını dışarıdan imaj hakkı yapabilirsin. Buna döndürdüler. Sorun bitti. Galatasaray'da Leao'yu böyle yapmış. Bitti gitti. Bana ne abi?
0: Yalnız Leao'nun transfer olmasına en çok sevinen kim?
1: Benim.
0: Sporting Lisbon.
1: Niye?
0: Sporting Lisbon'a şu an 21 milyon 89 civarında 21.89 milyon euro kazandırdı. Çünkü yetiştirme bedeli olarak aldı.
1: Oo, kaç paraya aldı ki Galatasaray zaten onu?
0: Hayır. Bu zamana kadar Leao'dan oraya gitti buraya gitti falan ya. Sporting Lisbon'a 21.89 milyon euro kazandırmış. Bu arada Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao altyapısından yetiştiği diye bir anda kazanmamış. Nereden çıkıyor? Sözleşmesini tek taraflı feshedip Lille imza attı. Lille Milan'ın da desteğiyle 2023 yılında faizler dahil Sporting'e para verdi. Öbür taraftan Galatasaray aldı. O derken bu kadar para ortaya çıkıyor yani. Bir anda değil ama.
1: Abi kapı çalıyor.
0: Çalmaz.
1: Kapı çalıyor.
0: Aa geldi. Rashford geldi.
1: Fofana'm?
0: Fofana'm mı geldi?
1: Fofana'm benim. Hoş geldin. Bu akşam Avrupa'da transfer mi kapanıyor? Arkasından Fenerbahçe için fırsat transferi mi oluyorsun? Fofana'm benim. Bu akşamdan sonra teklif bekleyelim mi? Sen de mi bekliyorsun? Canım 23 yaş altı yıldızım benim. Rashford mı? Boş ver Rashford'ı. Bu akşam gece yarısı Avrupa'da transfer kapanacak. Baba liglerde. Fofana'yı da kimse alamayacak. Ve Fenerbahçe Lyon'la ilk defa resmi temaslara başlayacak. Fenerbahçe'de ana hedef şu anda Fofana. Verdim flaşı. Abi telefon mu alacağım?
0: Peki. Hayır. Talişka'yı konuşacağım ama reklama gitmem gerekiyor. Saat başı yapalım. Bir nefes alalım. Bir çay kahve tazeleyelim. Ondan sonra telefonu da açarız. Mesajları da ben patır patır okumaya çalışırım sana.
1: Bugün
0: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz bir kez daha. 1 Eylül yeni bir başlangıç olsun. Herkese sevgiler, saygılar. Ahmet Konaç'la beraberiz. Dünkü ligin 3. haftasının kapanış mücadelelerinde Ahmet Sportif Faaliyetler'in Trabzon'u kendi sahasında 2-1'le geçtiğini, Beşiktaş'ın İnönü'de Çorum karşısında 6-2'lik bir galibiyet aldığını da eklemiştik. Programın başında söylemiştik ki ligin ilk 2 maçında Eyüp ve Alanya karşısında sadece 1 gol bulan Beşiktaş'ın en çok golcü bir kimliğe bürünmesinin zirve yarışı için şart olduğunu haftalarca dile getirmiştik. Dün Beşiktaş başlama düdüğüyle beraber büyük bir gol iştahıyla oynadı. Tabii ki istemek önemli ancak santraforsuz olunca da bunu başarmak zor oluyordu. Vlahovic gibi bir golcüyle ise hele hele hat-trick yapıyorsa bu tip gollü maçlarda imza atabilirsiniz böyle skorlara. Burada hemen bir Mario Gomez benzetmesi yapmak da zaten o beklentinin, hasret kalmanın getirdiği bir heyecan gibi gözükebilir. Önünde bir derbi var. Bunun için en önemli ölçü sayılabilecek maçlardan birine çıkacak. Beşiktaş, Italiano içinde ilk derbisi, hedefi 3 puan diye adlandırıyor. İsmail Hoca'nın derbi performanslarına bakınca oynattığı futbol ve Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynadığı oyun üzerinden gidersek derbi haftasını bir hafta boyunca uzun uza diye konuşacağız. Hep beraber yaşayacağız ama şu gerçekle de karşı karşıyayız. Bunu yerli ve yabancı teknik adamların hepsi söylüyor. İnşallah daha az hakem hatalarıyla bu ligi tamamlarız beklentisine girmiş durumda. Tutunacakları dal, sığınacakları liman mı olacak hakemler? Yoksa bunun bir çözümü ocağa kadar öyle veya böyle bulunacak mı? Hatta şöyle iddialarda bulunanlar var. Bu maçta olmayacak ama ilk Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray maçlarında bir yabancı hakemin tekrar gündeme gelebilme ihtimalini sen ne kadar sıcak buluyorsun?
1: Vallahi 5 tane soruyu birden sordun abi, her zamanki Doğan Öncel gibi. Ben o zaman istediğim yerden başlayayım.
0: Ben gidiyorum zaten, o yüzden şey yaptım, teşekkür ederim.
1: Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da kulüpsel olarak, yönetimsel olarak adaletli hakem olsun talebindeki samimiyetlerinden ben eminim bu maç öncesi. İki tarafta hakemin konuşulmasını istemiyor. Ama mesela bir Galatasaray maçı olsa Galatasaray'dan emin olmam. Çünkü Galatasaray'da genel beklenti bizim lehimize daha çok takdir hakları olsun. Bak bunu yemin ederim sana, kimseyi kızdırmak için söylemiyorum. Galatasaray'ın genel beklentisi bu. Böyle bakıyorlar hayata. Galatasaray yönetimi olarak diyorum. Takdir hakları bize ağır bassın. Çünkü konuşmaları, yaşanan pozisyon sayıları hepsi ortada. Ama ben Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın samimiyetinden eminim. Gerçekten ortada bir hakem olsun, futbol konuşulsun noktasındaki samimiyetinden eminim. Ama yine de hakem konuşulabilir. Beşiktaş'ın Alanya maçı kaç kaç bitti abi?
0: 2-1.
1: Yenildi değil mi? Hı-hı. O maçın ardından Çorum maçını böyle güzel, farklı, evinde Vlahovic'in hat-trick yaptığı bir maçla geçirmesi Fenerbahçe maçı öncesi özgüvenini yükseltti. Eğer bu maç 2-1, 1-0 gibi sorunlu bir skor ve sorunlu bir oyunla kazanılsaydı Alanya maçının olumsuz etkisiyle birleşir ve bu özgüven patlaması
0: oradan
1: yaşanmazdı. 1-0
0: yendi Alanya galiba.
1: Tamam, peki yenildi yani. Çorum maçı
0: 1-0 mı? 1-0 galiba.
1: Önemli değil, yenildi. Çorum maçının hem iyi futbol hem de bol skor, bir de Vlahovic'in hat-trick'iyle tamamlanması Beşiktaş'ı kendine getirdi. Ben mesela Alanya'da bıraktığım Beşiktaş'ı bu kadar ciddiye almıyordum. Ama şimdi daha da ciddiye alıyorum. Niye? Bir pansuman yaptı. Daha özgüvenli geliyorlar ve coşkulu oynuyorlar. Fakat Fenerbahçe'yi derbide bir adım önde görüyorum. Neden? Her ne kadar Gençler Birliği maçını kaybetse de oradaki pozisyon sayısı, hakem faciasına rağmen, rotasyonlu kadrosuna rağmen ortaya koyduğu pozisyon sayısı, 6 tane eleme turunu geçip Şampiyonlar Ligi'ne, üstelik Fransa'da Lyon maçında girebilmesi, son maçtaki performansı, oyununun Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal yerden yere vurulsa da, bazıları İsmail Kartal ezikliği yaşadığı için bu kadar İsmail Kartal'ı yerden yere vuruyorlar, daha derli toplu gösteriyor bana Beşiktaş'tan oyun olarak Fenerbahçe'yi. Üstelik bu öncesinde bir maç daha oynanmayan, yani araya bir Avrupa maçı sıkışmadı şu anda Fenerbahçe'nin.
0: Ya bu olgunluktan mı kaynaklanıyor derli toplu dediğin? Tecrübeden mi kaynaklanıyor ya da yaştan mı kaynaklanıyor?
1: Yok, hocadan tecrübeden de kaynaklanıyor, hocadan da kaynaklanıyor. Hoca bu kadar yerden yere vurulacak bir hoca değil. Sene 18'in sonra Şampiyonlar Ligi'ne soktu. her kötü şeyde İsmail Kartal'ı aleyhine tweet atıp İsmail Kartal yazan bazı muhabir arkadaşlar, Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne sokan İsmail Kartal'ın adını geçirmeden Fenerbahçe'yi tebrik ettiler. Olgunluğun bir sebebi de o, bir sebebi de kadro. Yalnız bir şey söyleyeyim. Benim burada bunu söylemem Beşiktaş'ı uyandırmaz. Kimse bana şimdi Ahmet Beşiktaş'a ne malzeme veriyorsun deme. Koskoca Beşiktaş yani hocası, kulübü bunu bilmeyecek mi? Fenerbahçe'nin Lyon'daki mücadelesine şapka çıkarıyorum. Ama Lyon'da Fonseca da büyük bir hata yaptı. Beşiktaş bunu yapmayacaktır. Şimdi Fenerbahçe'nin avantajı, olgunluğu, dezavantajı ne? Yaş ortalaması. Lyon'un avantajı neydi? Dinamizmi. Burada mesela tık tık tık pır pır geldiler. Orada ilk maç 1-1 bittiği için, o Greenwood'un golü Kadıköy'de o yüzden çok değerli. 1-1 bittiği için, kazanmak zorunda oldukları için, 65-70 bin kişilik Lyon stadı da dolu olduğu için, ilk maçtan ötürü de Fransız medyası bu Fenerbahçe'de bir şey yok canım falan filan diye yazdıkları için, tamam mı? Böyle bir gaza geldiler. Ve Fenerbahçe'ye karşı hücum oynamaya çıktılar. Ama oynayamadılar. Fonseca hazırlayamamış. 5. 6. dakikadan sonra Fonseca'nın da bence talimatıyla kontrollü oyuna geçtiler. Kontrollü oyuna geçince Fenerbahçe'nin dezavantajı yaşlılığı, avantajı olgunluğa döndü. Momentumu Fenerbahçe aldı. Kontrolü aldı.
0: Muriç'e ilk yarım saatte de 2-0'lık evet, bir üstünlük sağladı.
1: Ve artık santraforlu oyun oynadığı için Talisca'ya bu yüzden gerek yok. Yılların Talisca'cısı olarak söylüyorum. Her yüksek top tehlike oldu. Bak, yükseldi topa, vurdu kafayı Muriç. Dönen topa vurdu, gol. Yani Fenerbahçe'ye karşı Fonseca hızlı oyunu devam ettirmeliydi. Tek şansı buydu. Ama yavaşlayınca...
0: Lyon'un 3. bölgesi mi, Beşiktaş'ın 3. bölgesi mi?
1: Beşiktaş'ın 3. bölgesi. Şimdi burada yalnız Kadıköy'de olacak maç. Ben sizin hocanın adı neydi, İtalyano? Çok merak ediyorum. Fenerbahçe'ye karşı Fonseca'nın yaptığı hatayı yapmayıp 90 dakika hücum mu oynayacak? Tek şansları bu Fenerbahçe avlamanın. Ki Fenerbahçe'nin de buna antitezleri olacaktır. Ya da lan deplasmanda oynuyorum, son maçımı da kazandım, beraberlik de iyidir deyip kontrollü mü oynayacak? Eğer kontrollü oynarsa Fenerbahçe %100 favori. Hücum oynarsa Semedo'nun, Şikrinyar'ın özellikle yorgunluklarının üzerine giderse...
0: Kontrollü oynama gibi bir durumu söz konusu olmaz. Çünkü tamam, tutsam bağlamaz diyebileceğin tamam, oyuncular var. Kontrollü oyunda Salih belki biraz daha ön plana çıkabilir. Kontrollü oyunda Guendouzi ve Kante ön plana çıkabilir ama... Hı-hı. Orta saha mücadelesi anlamında sende Kante, Guendouzi ve sonrası kim olduğu belli değil. Çünkü sen onun kararını veremiyorsun. Beşiktaş'a karşı İsmail mi olmalı? Tamam. Asensio mu olmalı falan diyorsun. Benim zaten belli. Salih, Orkun, Olaytan şeklinde görüyorsun. Çıkışları görüyorsun. Topu rakibe kaptırdığında siz baskıyı görüyorsun.
1: Olaytan gibi. Ne oynuyor tam olarak? 8 mi?
0: Yani aslında yalancı 10 numara gibi oynuyor biraz. Yani 2-6... Trossard zaman zaman kaçıyor, zaman zaman oraya başlıyor.
1: 10 numara kim galiba Beşiktaş'ta?
0: Yani Olaytan gibi gözüküyor şu an aslında.
1: Salih, Orkun 2-6 numara. 6 olarak mı görüyorsun ikisini?
0: Aslında Orkun 8 gibi oynuyor. Daha i̇şte, öne doğru. İşte çünkü o yüzden, Salih arkasını toparlıyor. Tamam.
1: Hem Orkun hem Olaytan.
0: Mesela Salih'in dünkü oyunu çok böyle kahraman gibi gözükmese de maçın kaderini belirleyen oyundu.
1: Zaten Orkun ve Olaytan gibi iki tane öne oynayan orta saha varsa arkayı toplayan oyuncu daha kıymetlidir. Kahraman olarak gözükmemesine rağmen senin gibi futboldan anlayan insanların onu tespiti de takdir eder.
0: Sende nasıl Kante bu yaşına rağmen evet, 22-23 yaşındaki oyuncu performansı veriyorsa Salih de aynısını veriyor. O yüzden
1: şimdi
0: söylüyorum.
1: Salih ile Kante'yi bence kıyaslamayalım.
0: Hayır,
1: da.
0: Maç içerisindeki yine de verdiği rol anlamında evet, söylüyorum bunu. Şimdi, kıyas anlamında söylemiyorum.
1: Yalnız böyle şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin lehine, Galatasaray Beşiktaş'ın aleyhine. Şimdi evet, Fenerbahçe yaş ortalaması olarak hızlı oynayan takımlara karşı zorlanıyor değil mi? Fakat bunu Fenerbahçe bir de şundan yaşadı. İki günde bir maç oynadı Fenerbahçe sürekli. Bak, Samsun'dan sonra Beşiktaş'a kadar Fenerbahçe maç oynamıyor. Yani Ake'nin, Şikrinyar'ın, Semedo'nun dinleneceği bir hafta olacak. Dolayısıyla Beşiktaş hücum oynadığında bunlar dinlendiği için tecrübeleriyle topu daha hızlı orta sahaya taşırlarsa Beşiktaş'ın arkasındaki boşluklara Oğuz, Muriç, Greenwood rahatlıkla girer abi. Bence gollü bir maç olacak. Yani iki taraftan da en az bir gol bekliyorum. Bence böyle 3-4 gollü bir maç olacak diye bekliyorum. Çok güzel bir maç olacak. Hakem öne çıkmaz inşallah. Umarım düzgün bir hakem olur ama düzgün bir hakem de adaletli bir hakem
0: de. Hakem zaten açıklandıktan sonra başlayacak her şey. Vay efendim daha önceki maçlarda bunları yaptı. Bunu mu atadın şunu mu yaptın diye. Tabii bir taraftan genç oyunculara da bakarsan Fenerbahçe maçlarında bir 15 dakikalık performansıyla bir Redmond'ı hatırlatırım. Kerni'yi hatırlatırım. Kanat üzerinden gelişlerinde. Tabii o dönemdeki savunma anlayışında kimler vardı onları da kıyaslamak gerekir bir anda ama. Defans arkasına atılan toplarda yaşanılan sıkıntılar nasıl Lyon maçında belli olduysa Fenerbahçe'de. Burada da dün Trossard'ın gerçekten eğer biraz rahat oynadığında neler yapabileceğini daha net gördü Beşiktaş taraftarı. Vlahovic'in aralara kaçışları çok tehlikeliydi. İstekli arzulu oynayışı tabii ki buradaki gaza gelişinden sonra Kadıköy derbisinde de çok farklı olacaktır. Kendinin biraz boş bırakıldığında yaşattığı tehlikeyi daha önce Kadıköy'deki maçlarda gördük ettik ama o da bir havaya girdi.

0: Bulunuyor, verebiliyor muyuz?
1: Verelim tabii ki. Hemen gidelim bakalım.
0: Sponsorluk anlaşmasında.
1: Oradan da mutlaka bir transfer haberi verecektir Cihan Kamer.
0: Dinleyelim abi.
1: Oradan bağlantımızı yapalım. Biz de Fenerbahçe'nin. Bu arada Fofana ile ilgili Arsenal şeyine bir bakabilir misin? Ona bir kontrol edeyim misin? Ben de ayarlayayım.
0: Kulüpler
1: hemen
0: anlaşmamış. Oyuncu gitmek istiyor, belli değil.
1: Daha belli değil ama gelebilme ihtimali daha düşükmüş gibi gözüküyor, evet, diyorsun.
0: Fofana hemen ile ilgili. Fofana gitmek istiyor Arsenal'e, anlaşmış ama Lyon'la anlaşamıyor Arsenal. Bu geceye kadar anlaşamazlarsa Fenerbahçe'nin kucağına düşer bu transfer ve bir hamle yapacaklar.
1: Belki ona da bakacağız. Biz de hemen Cihan Bey'in konuşmalarına şöyle bir gidelim. Kimler var, kimler yok Fenerbahçe Spor Kulübü'nde? Önder Fırat'ı görüyorum bu arada, yönetim kurulu üyelerinden. Cabir Holding arasında yapılan bir sponsorluk anlaşması var. Biz de törene gidelim, bakalım neler konuşuluyor.
2: Fenerbahçe ailesine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle ben de Kıbrıs'ta meydana gelen bu elim deniz kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu hadise bütün Fenerbahçe camiasını derinden üzdü. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, ailelerinin, yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Bu vesileyle tüm milletimizin başı sağ olsun. Bugün Cabir Holding'le önemli bir işbirliğine imza atıyoruz. Ancak bizim için bu sponsor sadece bir sponsorluk anlaşması değil. Bu imzanın anlamı çok daha ötesinde. Fenerbahçe'de yaptığımız her işin, attığımız her adımın tek bir amacı var. Daha güçlü bir Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin yarıştığımız her branşta tek hedefi vardır: şampiyonluk. Sahada oyuncularımız bu hedef için ter dökerken bizlerin görevi de saha dışında Fenerbahçe'nin imkanlarını, marka değerini ve rekabet gücünü artırmaktır. Daha sağlam bir gelir yapısı ve ekonomi, daha değerli bir marka, daha rekabetçi bir takım ve bütün bunların sonucunda hedeflerimize ulaşan bir Fenerbahçe. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde bu anlayışla hareket ediyoruz. Fenerbahçemizin yalnızca bugünü değil, yarınlarını da güçlendirerek kulübümüze kalıcı değer yaratacak işbirlikleri kurmayı önemsiyoruz. Cabir Holding ile ilişkimiz bugün başlamıyor ve başlamadı. Holding bünyesinde yer alan MİK Akademi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızın sponsorları arasında yerini aldı. Bugün ise bu birlikteliği erkek futbol A takımımıza taşıyoruz. Dahası Cabir Holding bu sezon Fenerbahçe'ye verdiği desteği 3 katına çıkardı. Bu bizim için sadece bir rakamsal büyüme ifade etmiyor. Bu şunu ifade ediyor: güven arttı, destek arttı ve Fenerbahçe'nin geleceğine duyulan inanç arttı. Anlaşmamız kapsamında Cabir Holding logosu futbol A takımımızın yurt içi müsabakalarında giyeceği formaların sağ kolunda yer alacak. 120 yıldır gururla taşıdığımız çubuklu, nesilden nesile aktarılan ve büyük Fenerbahçe mirasının en önemli sembollerinden birisidir. Tarihimizi, mücadelemizi, milyonların aidiyetini ve her dönemde büyük hedeflere duyduğumuz inancı temsil eder. Bu formanın olduğu yerde hedef küçülmez. Bu nedenle bizim için çubukluğun yanında yer almak da yalnızca bir sponsorluk görünürlüğü değildir. Bu formayı taşıyanların da, bu formanın yanında duranların da ortak noktası büyük hedeflere inanmaktır. Biz sponsorlarımızla ilişkilerimize de bu anlayışla bakıyoruz. Sadece logonun nerede yer aldığına değil, yapılan işbirliğinin ürettiği katma değeri önemsiyoruz ve ona bakıyoruz. Fenerbahçe'nin sadece bugün

0: Günü değil, yarını düşünüyoruz. Günü kurtaran değil, Fenerbahçe'mizin yarını büyüten anlaşmalar yapmak istiyoruz. Cabir Holding ile bugün attığımız imzanın da uzun soluklu, karşılıklı değer üreten ve her geçen yıl daha da gelişen bir ortaklığın yeni bir adımı olmasını diliyorum. Fenerbahçe'ye duydukları güven için Cabir Holding ailesine, Sayın Cabir Uğur'a, Sayın Muhammed Uğur'a ve Sayın Tahsin Tuna'ya çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yeni işbirliğimizin Fenerbahçe'ye ve Cabir Holding'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum.
1: Yönetim kurulu üyemiz Sayın Önder Fırat'a teşekkür ediyoruz. Ve sözü yönetim kurulu üyemiz Sayın Cihan Kamer'e bırakıyoruz. Buyurun efendim.
2: Değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Cabir Holding'in değerli yönetimi, yöneticileri, bizi televizyonları başlarında izleyen çok değerli taraftarlarımız ve sayın basın mensupları, hoş geldiniz. Öncelikle tabii ki Kıbrıs'ta meydana gelen Elim Deniz kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Fenerbahçe 2,5 ay oldu biz seçimlerimiz biteli, yaklaşık 3 ay oldu neredeyse. Bütün yönetim olarak canla başla kadromuzu oluşturmaya, sadece futbolla ilgili değil, basketbol, voleybol, tüm branşlarımızda kadrolarımızı oluşturup mücadelelerimize başladık. Ve çok şükür ki 18 yıl sonra Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak etti. Bütün burada biliyorsunuz bu kadro çalışmaları yapılırken tabii ki teknik açıdan, her açıdan bir değerlendirme yapılıyor. Ama ekonomisi çok önemli artık. Gerek futbol, gerek basketbol, bu ekonomiyi yaratmak, bu ekonomiyi oluşturmak öyle çok kolay değil. Eskisi gibi değil Türkiye. Türk futbolu ya da basketbolu, voleybolu eskisi gibi değil. Eskiden ben hep anlatırım arkadaşlara, 13-14 sene önce yöneticilik yaparken Brezilya'dan 2 tane futbolcu almaya gittik. Bunlardan biri Andre Santos, biri de Baroni'ydi. Birisi de milli takımın sol bekiydi. Arkadaşlar 11 milyon euro ikisinin değeri, 5,5 milyon euro, 5,5 milyon euro, 4 sene ödemeli, 750 bin euro, 800 bin euro maaşlar. Şimdi baktığınız zaman yani bir futbolcu için 40 milyon 50 milyon euro bonservis bedelleri, 7, 8, 9, 10 milyona varan maaşlar, %40 üzerine ödenen vergiler, baktığınız zaman hakikaten çok kolay değil bu ekonomiyi yönetmek. Onun için bizim Cabir Holding gibi sponsorlar bizim açımızdan çok değerli. Hem maddi açıdan, hem yanımızda olduklarını göstermeleri açısından, hem bütün futbol sever, Fenerbahçeli iş adamlarımızın teşviki açısından çok önemli. Bakın bu sene bizim hakikaten sponsorlarımıza çok ihtiyacımız var. İş adamlarımıza çok ihtiyacımız var. Bu desteğe çok ihtiyacımız var. Çok güçlü bir kadro kurduk. Ve bu kurduğumuz kadroyla, Allah'ın izniyle, gerek Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmeyi planlıyoruz, gerekse ligde şampiyonluk hedefiyle yolumuzu sürdürmek istiyoruz. Sadece futbolda değil, bütün branşlarda 120. yılda Fenerbahçe'mizi zirveye taşımayı hedefliyoruz. Onun için ben Cabir Holding'e, değerli dostuma, bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

0: verdikleri destek açısından. İnşallah bu hem kendi markalar açısından hem Fenerbahçe'miz açısından hayırlara vesile olur. Bu basın toplantımızda bugün bununla beraber ilk defa biraz sohbet etme imkanı bulacağız. Soru cevapları alacağız. Merak ettiğiniz şeyler varsa bunları da cevaplandıracağız. Ama bunda önceliği de bizi hiç yalnız bırakmayan, devamlı arkamızda bizi takip eden, bütün kamplarımızda, maçlarımızda öncelik soru haklarını da sizlerle yapacağız inşallah. Evet, teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olsun diyorum.
1: Yönetim kuluyumuz Sayın Cihan Kamer'e teşekkür ediyoruz. Hem kulübümüz hem Cabir Holding için büyük önem ve değer taşıyan bu kıymetli işbirliği anlaşmasının imzalarını atacağız. Buyurun.

0: diyoruz. Soru cevap bölümümüze geçelim. Soru sormak isteyen arkadaşlarımızın hem kendilerini hem kurumlarını da tanıtmalarını rica edeceğiz. Emre Bey yardımcı olacak, buyurun.
1: Erdem Akpaşal Spor. Benim sorum Cihan Bey olacak. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum anlaşmanın. Gelirlerden bahsettiniz. Gelirlerin aslında arttığını görüyoruz. Yani 3 aylık süreçte Şampiyonlar Ligi katılımıyla beraber herkesin malumu 30 milyon euro gibi bir rakamı kazandı Fenerbahçe. Sidiki Şerif'in satışından elde edilen gelir var. 25 milyon euro gibi bir rakam. Birçok oyuncuyla yollarını ayırdı, maaş bütçesinde yer açtı Fenerbahçe. Yani herkesin de merak ettiği konuya bağlayacağım aslında. Transfer dönemi kapanıyor. İyi bir bütçesi var, iyi bir takımı var Fenerbahçe'nin. Takviye beklemeli mi Fenerbahçe taraftarı?
2: Evet, biliyorsunuz bizi bağlayan 10 artı 4 kuralımız var. Dolayısıyla 10 artı 4 kuralıyla 10 tane futbolcumuz zaten kadroda yerlerini aldılar. Aslında 4 tane genç oyuncu da tamamlandı. Fakat ben öncelikle biraz bu geldiğimiz noktada yaşadığımız sıkıntılar, yani bir kadroyu oluştururken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Yani daha önce maalesef bu 10 artı 4 kuralının gelince bile önlemi alınmamış ve 9-10 tane satmamız gereken bir kadroyla karşılaştık, bir ekiple karşılaştık. Bunu yaparken ben federasyonumuza bir kere teşekkür ediyorum. Hakikaten Türkiye ekonomisine ve futbol ekonomisine çok önemli, çok değerli bir katkı sağladılar. Bu son değişiklikte oyuncular lisanslanabilecek, elde kalan oyuncular ve bunlar Türkiye Kupası'nda ve UEFA'da yer alabilecek, biliyorsunuz. Böylelikle kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçilmiş oldu. Yani bizde bekleyen 2-3 tane futbolcu vardı ki son günü bekliyorlar. Nasıl olsa bizim lisanslarımızı iptal edecekler ve bütün paralarımızı da 2 senelik, 3 senelik ne kadar kontratımız varsa bunun bedellerini alacağız. Cezalarını da alacağız, gideceğiz istediğimiz takımda da oynayacağız diye bekleyen futbolcular vardı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Bugün itibariyle Becao, Diego Carlos, bir de Çağlar'la yollarımızı da bugün ayırmakla kadro şeyini tamamlamış olacağız. Biliyorsunuz Osterwold'e sakatlığı sebebiyle son dakika istenilen transfer gerçekleşmedi. Onu da o kadromuzda, yedek kadromuzda değerlendireceğiz. O da zaten bir ameliyat geçirecek bugün. Buna göre sadece yapabileceğimiz, üzerinde çalıştığımız bir 23-6 çalışmamız var. Biliyorsunuz transfer sezonu da zaten bu hafta itibariyle bitiyor. Avrupa'da bu gece bitiyor. Türkiye'de ayın 4'ünde ve İşte diğer ülkelerde, bazı Orta Doğu ülkelerinde daha bir miktar daha sürecek. Dolayısıyla bizim 1-2 gün içerisinde

0: yani Türkiye ayın 4'üne kadar genç 23-6 bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmemesi halinde hiç önemli değil. Gördünüz en son maçta Samsun Spor maçında, yani bir Oğuz ön plana çıktı. Bütün oyuncularımız artık ön plana çıkacak. Ben ilk günden beri söylüyorum, Fenerbahçe bir yıldızlar topluluğu ve birinci hedefi başardık. İkinci hedefimiz ilk 16'ya kalabilmek, 24-16 ve bu şekilde ilerlemek istiyoruz. Yani Avrupa'da sadece 16'ya kalalım, 24 değil, daha da ileriye gitmek istiyoruz. Ayrıca ekonomimizin, hani o satışlardan ve UEFA'dan gelen paralarla bir miktar rahatladığını söylediniz ama şu gerçeği unutmayın. Bakın, biz örnek olsun diye söylüyorum, Diego Carlos'u gönderiyoruz, 8 milyon daha transfer bedelini ödeyeceğiz, daha borç ödeyeceğiz, üste para vererek gönderiyoruz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik, daha 8 milyon euro kalan transfer taksiti ödenecek. Keza yani bütün gönderilen oyunculardan transfer taksitlerinin kalan kısımları ödenecek. Yani hakikaten dediğim gibi böyle bir kadroya sahip olmak, yani Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı olabilmek için bizim harcamalarımız neredeyse Avrupa'daki üst düzey kulüpler noktasında. Ama gelirlerimiz, bir bakalım, karşılaştıralım. Avrupa'daki sponsorluk gelirleri, Avrupa'daki yayın gelirleri, Avrupa'daki stat gelirleri, bütün bu gelirleri kıyasladığımız zaman hakikaten böyle bir ekonomiyi yönetmek çok kolay değil arkadaşlar. Teşekkür ederim. Buyurun.
1: Az önce ayrılacak oyuncularla ilgili sayarken Talisca'yı saymadınız. Hani 11 oyuncu oluyor Talisca'yla beraber, hani Bekao ve Osterwolde'yi de çıkardığımızda. Talisca'nın geleceğiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bir de şey sormak istiyorum. Şimdi Diego Carlos'u gönderirken 8 milyon euro ödeyeceğiz demiştiniz. Diego Carlos'un 2 yıllık sözleşmesi var. Kalan maaşını mı, yoksa bonservisten kalan taksitini mi ödeyecek Fenerbahçe?
0: Bahsettiğim bedeller bonservisten kaynaklı kalan borçlar. Oyuncuların, yani oyuncular için yapılan fedakarlıkları burada daha anlatmıyorum. Onu zamanı gelince anlatacağız. Talisca'ya gelince, inşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Yani katkıdan gayem anlatmak istediğim maddi manada değil. Biliyorsunuz birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Dolayısıyla taraftarın gönlünü kazanarak gidecek, onu alkışlayarak yollayacağız inşallah. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz onun da.
2: Onur Çubukçu, Bein Spor. Öncelikle anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce aslında kadro yapılanmasına dair kadrodan ayrılacak oyuncularla alakalı bütün bilgileri verdiniz. Bundan sonra tahmin ediyorum ki yapılacak takviye biraz daha U23 kontenjanına yönelik olacak. Fenerbahçe'nin 3 ayrı kulvarda yarışacağını düşünecek olursak, kadro derinliğinde özellikle şu an belki de merkez orta sahaya da defans bölgesinde belki de beklentiler var. Burada öncelik hangi bölge olacak?
0: Yani biz kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda, dediğim gibi, o pozisyonlarda kullanabileceğimiz çok değerli oyuncularımız var. Evet, 3 günde bir maçlar olacak. Hakikaten kolay bir takvim değil ve Fenerbahçe kolay bir takvimden de gelmedi bu arada. Çok şükür bizi çok fazla sıkıntıya sokacak sakatlıklarımızı yaşamadık. Ama tabii ki bir Asensio'nun yokluğu çok önemli, çok değerli bizim için. Tabii ki eğer bir stoperlerimizde bir sıkıntı olsaydı,

0: onu yedeklememiştik henüz. Ama 3 günde bir maç temposu çok kolay değil. Takım oturuyor. Buna da alışacak takımımız. Değerli bir takımımız var. Dediğim gibi o pozisyonda oynayabilecek çok değerli oyuncularımız da var. Ama olursa 10 numara kanatlarda da oynayabilecek 10 numarayı arayışımız var. Arayışımız demeyeyim daha doğrusu. Görüşmelerimiz var. Olursa bu 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa olmayacak. Çağlar'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. İngiltere'de bir kulüple görüştüğünü biliyorum ben. Bugün kendisini davet ettik. En son konuşacağız ve Allah nasip ederse onlara da yolumuzu ayıracağız.
1: Ömer Çelik başkanı Şafakspor. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. Benim sorum Muhammed Bey olacak. Az önce Cihan Bey de söyledi. Sadece futbolda değil diğer branşlarda da ekonominin yönetmenin zor olduğunu ifade etti. Cabir Holding olarak diğer branşlar içinde bir sponsorluk düşünceniz var mı? Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler. Biz geçen sene erkek basketbol takımına sponsorluk ama tabii futbol bizim için de bir tutku. Yani ben çocukluğumdan beri tribünün içindeyiz. Abim benden bir tık daha fanatiktir. Biz Fenerbahçe'nin bizi nerede görmek isterse orada hizmet etmeye, destek olmaya hazırız.
3: Muhammed Bey'e soracağım. Yani Cabir Holding açısından yani bu sponsorlukla ilgili en önemli hedefiniz nedir? Yani Fenerbahçe'nin geniş taraftar kitlesiyle nasıl bir marka iletişim kurmayı hedefliyorsunuz? Sayın Cihan Bey'e de yerli bir takviye olacak mı? Yabancı kontenjanı dolu Fenerbahçe'nin ama yerli bir oyuncu takviyesi var mı? Bazı isimler geçiyor. Yani isim vereyim mi burada bilmiyorum ama işte Can Uğur gibi, işte Alanya Spor'dan Ümit Aktağ gibi isimler de geçiyor takviye için. Neler söylemek istersiniz?
2: Benim soru kolay, ben hemen başlayayım. Fenerbahçe'nin marka algısı çok büyük. Bununla birlikte anılmak bile zaten Cabir Holding açısından ciddi katma değer oluşturacaktır. Biz bu işbirliklerinin geçen sene basketbol takımı ile Milk Akademi markamızda çok ciddi geri dönüşlerini aldık. Bu sene de inşallah artarak devam edeceğini düşünüyorum.
0: Şimdi Cabir Holding ile ilgili sorunuza da bir parça katkıda bulunayım müsaade ederseniz. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na kaldık. Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. 8 tane ülkeyle maçımız olacak. Yani Fenerbahçe formasını tüm dünya izliyor olacak. Fenerbahçe takımını tüm dünya izliyor olacak. Dolayısıyla sponsorluklarda dünyaya açılan markalarımızın da bunu değerlendiriyor olması lazım. Kaldı ki mesela Çobani Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız sebebiyle ekstra destekleri olacak. Çünkü dünyaya açılan bir marka ve Çobani markasıyla oynayacağız biliyorsunuz yurt dışındaki maçlarımız. Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. Hiç boşuna YouTuber arkadaşlarımız, diğer sosyal medyacı arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasınlar. Bitti, kapandı. Yani alınacaksa bir tane genç 23 yaş altı pozisyonuna kadar söyledim. Onunla ilgili Spor Toto başlamıştır. Biraz sonra bütün şeylerde YouTuber kanallarında onlarca hiç ilgilenmediğimiz, hiç alakamız olmayan insanları izlersiniz ama sonuç itibariyle dediğim gibi yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır.
4: Soru sormak isteyen başka basın mensubu arkadaşımız, buyurun.
0: Evet.
1: Ömer Çelik Başkanı Şafakspor. Tekrardan bir soru sormak istedim. Anlaşmanın mali detayları hakkında bilgi verecek misiniz? Bilgi alma şansımız var mı acaba? Çünkü az önce Önder Bey de desteğin 3 kat arttığını ifade etti. Teşekkür ederim.
2: Ben bu konuda kulüp zaten halka açık kulüp. Buradan yayınlanıyor bu rakamlar. Buradan söylemeyi çok doğru bulmuyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet, ben kapanışı yapmadan son taraftarlarımıza bir iki mesaj vermek istiyorum müsaadenizle. Bilindiği gibi önümüzde derbi maçımız var. Onun arkasından Roma'yı misafir edeceğiz. Zaten hınca iş dolacağını stadımızın biliyoruz çok şükür. Fakat Samsunspor maçında yaşadığımız bir üzücü bir olayı hatırlatmak istiyorum ve taraftarlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Sayın Başkanımız son 5 dakika içerisinde çok üzüldü. Karşı takımın başkanına yapılan küfürlü tezahürat için aşırı üzüldü. Çünkü severiz sevmeyiz taraftarımızla ilgili bazı yanlış ilişkiler olmuştur değerli Samsun Başkanı ile ilgili, ama netice itibariyle biz Samsun'da gayet güzel karşılandık. Gayet güzel de ağırlandık. Maçta 2-0 galipken böyle bir tezahürat bizim taraftarımıza hiç yakışmıyor. Biz tribünlerde küfür istemiyoruz. Taraftarlarımıza bunu özellikle rica ediyoruz. Yani başkanımız bu konuda inanılmaz üzüldü ve inanılmaz kararlı. Küfür girmeyecek statlara. Coşkuyla destekleyeceğiz takımımızı. Hakikaten yani yaşadığımız bu süreç içerisinde Samandıra'ya gittiğim zaman bazı Türk arkadaşlarımıza, Çağlar da bunlardan bir tanesi, Çağlar'la ayrılışımızın bir sebebi de Çağlar'ın taraftarımız tarafından sokulduğu psikolojik durum. Yani biz taraftarlarımızdan statta 90 dakika boyunca pozitif destek bekliyoruz. İnşallah derbiyi de kazanacağız. İnşallah Roma'yı da kazanacağız ve ilk 16'ya gireceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Cabir Holding'e de tekrar teşekkür ediyorum.
4: Değerli sorular ve açıklamalar için teşekkür ediyoruz. Hediye takdimimiz için sizleri masanın önüne davet ediyorum. Buyurun.
0: Roma'larımız.

0: Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sisteme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz ve saat 17'ye kadar da birlikteliğimiz sürecek. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan hattımızda Eral Pısı olacak, hatta kendisini de hemen hattımıza alalım ve Eral Pısı ile değerlendirmeleri, gündemi konuşmaya başlayalım. Eral, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
1: Dün Beşiktaş adeta şov yaptı. Çorum Futbol Kulübü karşısında 6-2'lik bir galibiyet. Beşiktaş'tan Dušan Vlahović'in hat-trick'i, İlhan Fakalı'nın golü, Ernest Boku'nun iptal edilen golü, o da girer girmez golünü atmıştı ama ağlara giden top offside gerekçesiyle gol değeri kazanmadı ama nihayetinde 3 puan 6 golle Beşiktaş'ın oldu ve derbi öncesinde taraftarına güzel bir galibiyet armağan etti Beşiktaş. Nasıl değerlendirirsin dünkü karşılaşmayı?
2: Evet, senin de söylediğin gibi özellikle bir derbi karşılaşması öncesinde bu tip bir gövde gösterisi bence hem Beşiktaş camiası hem de taraftarlar adına çok önemliydi. Çünkü geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın canı hakikaten çok sıkıldı Göksel'in. Hem Trossard'ın pozisyonu hem de Beşiktaş'ın verilmeyen golü sonrasında Alanya Spor karşılaşmasında. O yüzden bu tip bir rejenerasyon karşılaşması çok önemliydi bana kalırsa ki Beşiktaş da bu karşılaşmada çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Yani Dušan Vlahović maçın ardından henüz tam olarak hazır olmadığından bahsetti, ancak yani henüz hazır olmayan hali bile böyleyse yani gelecek adına da Beşiktaş taraftarını ciddi derecede umutlandırdı bence dün akşam performansının ardından. Çünkü yani hakikaten de özellikle ikinci yarının ortalarında

0: Sırtı dönük oyunda birazcık düşmeye başlamıştı Vlahovic, ama burada da bence Beşiktaş yedek kulübesinin en azından geçtiğimiz sezonlara göre çeşitliliğinin fazla olması bence Vincenzo Italiano'nun elini de güçlendiriyor bu sezon nezdinde. Çünkü yani rotasyon kalitesi geçtiğimiz sezonlar kadar kötü değil Beşiktaş'ta. Tabii bunu kağıt üzerinde söylüyorum. Henüz daha sezonun başındayız. Ama baktığımız zaman da yani forvet olarak da bir rotasyona gidebiliyor Beşiktaş. Orta sahada birçok alternatif var ki önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bir takviye daha yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor orta sahaya. Onun dışında savunma hattı zaten oturmaya başladı. Evet, dün Beşiktaş 2 gol yedi, ancak bunlar birazcık daha göz ardı edilebilir konular bence. Çünkü atılan 6 gol var dün akşam nezdinde ve yani Fenerbahçe karşılaşması öncesinde az önce de belirttiğim gibi çok önemli bir galibiyet oldu bu. En azından takım moral depoladı. Çünkü az önce de bahsetmiştim, yani Alanyaspor karşılaşması camiada moralleri ciddi derecede bozmuştu. Bahsettiğim mevzulardan dolayı sadece bir yenilgi olarak bakmamak lazım. Bence Beşiktaş'ın Trossard'ı da net bir şekilde kazandı. Evet, henüz bir gole katkısı yapmış değil ama yani dünkü oyuna baktığımız anda yani Beşiktaş'ın sağ iç lideri adeta Leandro Trossard'dı hücum hattında. O yüzden de bence gelecek adına Beşiktaş'ta yani geçtiğimiz sezonlar kadar karalar bağlayacak bir tablo yok Fenerbahçe karşılaşması öncesinde. Yani Beşiktaş bence bu sene yani şampiyon olur olmaz, bunlar henüz çok erken mevzular yani bunları konuşmak için. Ama Beşiktaş bu sene Vincenzo Italiano ile beraber kesin bir şekilde yarışmacı bir kimliğe bürünecek gibi gözüküyor Göksel'im.
1: Dušan Vlahović'i nasıl değerlendiriyorsun? Yani o da 40 yıllık Beşiktaşlı gibi değil mi gerçekten? Ya taraftara koşup tırmanıp sarılışı gerçekten görülmeye değerdi.
0: Ya müthiş bir aidiyet gösterdi bence dün akşam. Transfer döneminin başında Türkiye'ye soğuk olduğu konuşuluyordu ve Beşiktaş transferinin ardından da aslında soru işaretleri vardı kendisi hakkında. Yani buraya sadece yarım dönemliğine geldi, işte burayı hiç benimsemeyecek, bulduğu ilk fırsatta gidecek gibisinden. Ama dün akşamki Vlahovic'e baktığımız anda yani tam olarak buraya adapte olmuş gibi gözüküyor. Yani bu forma için canını dişine takacak gibi gözüküyor. Ben dün bunun sinyallerini ciddi derecede aldım kendisinden ki yani gelecek adına da bence çok olumlu bir senaryo olacak Dušan Vlahović Beşiktaş birlikteliğinde. Yani oyuncu tamamen buraya adapte olmuş gibi gözüküyor. Dün akşam yani bunun sinyallerini ciddi derecede aldık bana kalırsa Göksel'in, ki yani Vlahović'e baktığımız zaman Beşiktaş hücum hattının yani bel kemiği. Yani Beşiktaş eğer ki yarışmacı bir kimliğe bürünmek istiyorsa Vlahović'i beslemek zorunda. Vlahović bulduğu pozisyonları çok rahat bir şekilde golle sonuçlandırabilen bir isim. Bunu özellikle Vincenzo Italiano ile beraber Fiorentina döneminden hatırlıyoruz. Yani yarım dönemde 20 golün üzerinde 60'lığı var bu adamın, bu hoca ile beraber. O yüzden de yani neredeyse kullanım kılavuzu şu an Beşiktaş'ın hocasına diyebiliriz Vlahović hakkında. O yüzden de yani ve ligimizdeki forvetlere baktığımız anda özellikle Osimhen gibi yırtıcı bir forvet varken yani Beşiktaş taraftarının da en azından elini güçlendiren etken burada Dušan Vlahović şu an itibariyle.
1: Şimdi Çağdaş Bey'in bir mesajı var. Çağdaş Bey diyor ki hocam bence Beşiktaş abartılıyor sanki. Bayern Münih'i yendiler, yani Çorum ne kadar denk Beşiktaş'a demiş. Burada aslında konu güç skalası değil. Beşiktaş taraftarının yıllardır bu tarz maçlarda istediği oyunu ve galibiyeti görememesi bence. Yani Beşiktaş abartılmıyor. Beşiktaş sadece 2 sene önceki Beşiktaş, işte son 3 seneki Beşiktaş'la kıyaslanıyor. Bu yüzden yani taraftarın gözüne hoş gelen bir oyun var. Şimdi Avrupa macerasına bakalım. Midtjylland ve sonraki rakipler. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş bu tarz rakipler karşısında gerçekten kötü oynadı ve kaybetti. Yine sezon başında yani nispeten basit olarak görülen rakiplere puanlar kaybettiği görüldü Beşiktaş'ın, ama burada alınan net bir galibiyet, ki Çorum ne kadar denk Beşiktaş'a demişsiniz. Evet, ama Çorum Galatasaray deplasmanından yani galibiyeti son anda kaçırdı. Buna da bir göz atmak gerekir.
0: Yani şöyle de bir şey var. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş konferans ligine bile kalamadı Göksel'in. Playoff turunda yani Lozan gibi piyasa değeri Beşiktaş'ın neredeyse 6'da 1'i seviyesindeki bir takıma elendi geçtiğimiz sezon. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Burada yani kıyasladığımız takım Çorum değil, Beşiktaş'ın genel olarak performansı. O yüzden de en azından tekrardan o Avrupa'yı kimliğe oturtmak, yani Avrupa'da başarı kıstasını geri kazanması Beşiktaş'ın çok önemli bir etken. Onun dışında ligdeki yani Anadolu karşılaşmalarını kazanması yani zaten senin yarışmacık kimliğe tekrardan büründüren etken. Beşiktaş yani 2 sene önce bütün derbileri kazandı ama ligde 40 puan fark yedi. Neden? Çünkü hem iç sahada hem de

0: deplasmanda Anadolu takımlarına karşı çok mağlubiyetler aldı. Beklenmeyen beraberlikler yaşadı. Sen bu tip maçları kazanacaksın ki yarışmacı bir kimliğe bürünesin. O yüzden de yani burada işte Çorumlu'dur, Erzurum'dur, Konya'dır ayırt etmeden bu tip karşılaşmaları kazanması gerekiyor. Eğer ki yarışmacı bir kimliğe bürünmek istiyorsa herhangi bir takımın. O yüzden de yani burada rakip ayırt etmemek lazım ki sen de çok güzel bir noktaya değindin. Yani Çorum ligin yeni takımı, daha doğrusu ligin yeni ekiplerinden birisi ve aslında şok bir başlangıç yapıyorlardı az kalsın. Yani Galatasaray deplasmanında galibiyeti son dakikalarda kaçırdılar ve ilk iki karşılaşmalarında da galibiyetlerin olmaması aslında buraya daha motive gelmelerini sağlayan bir etkendi. Çünkü artık yani galibiyet almaları gereken bir noktaya geldiler. Çünkü Çorum'a baktığımız anda hakikaten ciddi yatırımlar yaptılar bu sezon öncesinde ki yapmaya da devam ediyorlar. Dün yanlış hatırlamıyorsam Mokoko'yu da kadrosuna kattılar. Yani Dortmund'dan hatırladığımız bir wonderkid'di kendisi. O yüzden de yani bu tip takımların üzerinde baskı da çoğalır. Bir türlü galibiyet alamadılar çünkü. Yani Beşiktaş maçına sayarsak 3 maçta henüz galibiyetleri yok ligde. Yani bunlar da aslında bu tip takımları birazcık daha galibiyete iten unsurlar. O yüzden yani bence burada Beşiktaş'ın rakibini göz ardı etmememiz gerekiyor. Bence dün Beşiktaş çok değerli bir galibiyet aldı.
1: Aykut Bey diyor ki İtalyano hocayı kaybetmemek lazım. Yoksa Vlahovic'i de kaybederiz. Disiplin yönünden yani, bir gönderme yapıyor Aykut Bey.
0: Ya burada şuna katılırım. Vlahovic'in Beşiktaş'ı tercih etmesindeki en büyük etken hoca faktörü. Hocayla daha önce çalışmış olması ve yani prime diye nitelendirebileceğimiz dönemini Vincenzo Italiano ile beraber İtalya Ligi'nde yaşamış olması Fiorentina'da. O yüzden de burada Vlahovic'in hakikaten de Beşiktaş'ı seçmesindeki ana unsurlardan birisi hoca faktörüydü. O yüzden yani zaten şu an yani Beşiktaş'ta bir hoca ayrılık gündemi bence olmamalı. Yani bu tartışılacak bir konu da değil zaten ve Allah korusun umarım ileride de olmaz. Yani bunu bir Beşiktaş taraftarı olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani Beşiktaş yıllar sonra hakikaten kendisine yakışan bir oyun oynatan hocayı buldu diyebiliyorum Vincenzo Italiano ile beraber. O yüzden yani umarım hem Vlahovic hem de Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş kariyeri uzun ömürlü olur diyeceğim.
1: Galatasaray'da da transferin sonuna yaklaşırken gelişmeler var. TRT Spor'un haberine göre bir dinleyicimiz de atmış zaten. Galatasaray El Shadil Bichabu'nun kiralık transferi için Leipzig'le anlaşmaya vardı. Abi bu kim? Bilginiz var mı? İş yapar mı? Demiş bir dinleyicimiz. Şöyle, benim en çok maçını anlattığım kişi olabilir geçen sezon Bichabu. Gerçekten başarılı, 21 yaşında henüz. Fakat şöyle bir defosu var. Yani Davinson Bichabu ikilisi olursa, az önce sevgili Cem Odabaşı'yla da, spiker arkadaşım Cem Odabaşı'yla da konuştuk bu konuyu. O da çok Leipzig maçı anlattı. Çok kez Bichabu'yu anlattı. Çok iyi bir stoper. Evet ama Davinson da tek başına iyi bir stoper. Bu ikili yan yana geldiğinde bazı zaaflar olabilir. Hatadan kaynaklı goller gelebilir. Yani Davinson Bichabu ikilisi nasıl olur bilmiyorum ama bireysel olarak baktığımızda bence çok iyi bir transfer. Kiralık da olsa çok iyi bir transfer diye düşünüyorum. Çünkü Leipzig'in ilk 11 oyuncusu Willy Orban Bichabu ikilisi oynuyordu genellikle. Sen nasıl değerlendirirsin Eralp?
0: Ya ben de şöyle bir noktaya değineceğim. Benim de özellikle futbol severlerin bildiği bir oyun PM'de sürekli aldığım bir oyuncuydu kendisi. Yani ilk kadroları kurduğumda da maliyet olarak direkt kendisine giderdim ve aslında potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Ben daha çok oradan biliyorum kendisini ilk olarak. Yani Galatasaray kesinlikle katkı sağlayacak bir oyuncu bana kalırsa ve Abdülkerim'in de önüne geçebilecek bir performans sergileyecektir. Çünkü oyuncunun tavan performansına baktığımız anda bence artık Abdülkerim'i de yedeğe çekebilecek bir stoper aldı Galatasaray bence 4 yılın ardından. O yüzden değerli bir hamle olarak görüyorum. Oraya Yusuf Akçiçek ismi de konuşuluyordu ancak bir türlü o transfer gerçekleşmedi. Al-Hilal'deki yaşanan problemlerden dolayı Galatasaray her ne kadar oyuncuyla anlaşmış olsalar da burada oyuncu transfer edemedi Galatasaray. Burada o yüzden de yabancı bir isme gitmek zorunda kaldı az kontenjanında. Ama dediğim gibi bence nokta atışı bir transfer. Hem U23 kontenjanına uyuyor oyuncu hem de yani bence direkt olarak ilk 11'e katkı sağlayabilecek bir isim. Ama senin de söylediğin gibi yani Davinson Sanchez'le nasıl bir ikili olacaklar bence bunu sezon içerisinde göreceğiz. Şu an için çok fazla bir tahminde bulunamıyorum. Yani aslında Kolombiya milli takımında oynadığı Lukumi'ye de birazcık benzeyen bir tipte bir oyuncu. Ama yani Okan Hoca'nın kurgusunda işler nasıl gelişecek? Yani Abdülkerim'i direkt olarak kesecek mi, yoksa ona bir alternatif olarak mı düşünüyor Okan Hoca kendisini ilk başta? Bunu tabii ki zamanla göreceğiz ama yani az önce de bahsettiğim gibi profil olarak bence Galatasaray'ın aradığı bir isimdi kendisi. Çünkü yani Abdülkerim'in geri planda kalan bence ana unsuru birazcık yavaşlığı stoperlikte. Yani zaten sosyal medyada çok mimleri dönmeye başladı kendisinin, Abdülkerim Bardakçı'nın bu konuda. O yüzden yani oyuncunun seriliği ve çabukluğu bence Galatasaray adına çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bence direkt olarak ilk 11'e katkı sağlayacak çok değerli bir aset kazandı Galatasaray.
1: Peki bir diğer tarafta da baktığımızda bir başka transfer, o da sabah saatlerinde gerçekleşti. Deniz Gül, nasıl değerlendirsin?
0: Ya burada Osimhen'in net bir yedeği yoktu Galatasaray'da. Yani geçtiğimiz sezonlarda hep forvet alternatifi vardı Galatasaray'ın. Yani hep şeyleri gördük. Icardi yedeğinde Batshuayi, işte Osimhen Icardi ikilisi. Ancak bu sezona baktığımız anda orada Osimhen birazcık yalnız kalmış gibi gözüküyordu. O yüzden bence kulübeyi değerlendirmesi açısından Deniz Gül önemli bir takviye. Porto'da istediği gibi performans sergileyemedi. Geçtiğimiz sezonda da yalnızca 5 golü var oyuncunun, ama yani oyuncunun milli bir oyuncu olması bence burada değerli bir faktör. Çünkü yabancı kontenjanından yemeyecek bir transfer yaptı Galatasaray Deniz Gül'le beraber ve yani burada yorulan savunmalara karşı ve özellikle Osimhen'in de dinlendirilmesi gereken karşılaşmalarda bence görevini layığıyla yerine getirecektir. Yani burada zaten Galatasaray taraftarının da kendisinden yani sezon içerisinde 20 plus gol atma gibi beklentisi olmadığından da kaynaklı rotasyonu güçlendirecek bir oyuncu bana kalırsa kendisi. O yüzden onu da değerli bir transfer olarak görüyorum. Yani burada sadece ilk 11 olarak bakmamak lazım. Takımlarımızın yedek kulübelerini de daha fazla zenginleştirmeleri gerekiyor. Bence Deniz Gül ile bu doğrultuda yapılan yani nokta atışı bir transfer diyebilirim kendisi hakkında. Yani bence gereken sürelerde iyi işler yapacaktır Galatasaray'da ki yani kendisi de Galatasaray taraftarıymış. Bugün medyaya düşen fotoğraflardan onu gördüm. Yani oyuncuları birazcık bu da motive eder aslında. Bu faktörden dolayı da bence yani Deniz Gül'ün performansında da sezon içerisinde bir artış göreceğiz Göksel'in.
1: Kamavinga peki bir dinleyicimiz sizce gelir mi diyor?
0: Yani çok zor bence bu saatten sonra. Yani Real Madrid'den özellikle transferin son gününde oyuncu çekmek de bana kalırsa yani şu an için çok zor bir ihtimal Göksel'in. O yüzden ya ben çok fazla ihtimal vermiyorum bu transfere. Çünkü yani Real Madrid şu an Kamavinga'nın boşluğuna doldurabileceği bir zaman aralığı kalmadı. Yani bunu transfer döneminin başında da konuşuluyordu. Yani o zaman belki gerçekleşebilirdi ama yani şu an itibariyle bana kalırsa çok zor ya bu transfer.
1: Peki bir diğer tarafta da Trabzonspor'a geçeceğiz ama dinleyicilerimizden gelen mesajları şöyle bir eritelim. Hüseyin Mecit, hoş geldiniz, iyi yayınlar, tüm konuklarına selam olsun diyor. Beşiktaş süperdi, mükemmeldi, tebrik ediyorum. Trabzonspor'da dökülüyordu kaleci Onana demiş ama sonrasında anlayamadım. Trabzonspor'a geleceğiz. Bir diğer dinleyicimiz de Göksel'in selamlar, Galatasaraylıyım. Dolmabahçe dünyanın en güzel stadı. Orada ilk maçımda 3 gol atsam çatıya çıkarım. Vlahovic'i tebrik ederim diyor. Manisa'dan Yenal Bey, saygılar sevgiler diyor.
0: Evet, bu yoruma ben de katılırım hakikaten de. Yani bunu Beşiktaş taraftarı olarak söylemiyorum. Yani dünyanın farklı noktalarına da birçok stadyuma gittim. Hakikaten de yani İnönü Stadyumu gibi güzel bir stadyum konum olarak yani ben de dünya üzerinde henüz görmedim. O yüzden ya burada oyunculara da zaten transfer görüşmelerinde bu faktör konuşuluyordu. Yani konuşuluyor her zaman, yöneticiler oyunculara bunu anlatıyorlar. O yüzden de ya hakikaten burada dinleyicimizin söylediği yoruma da katılırım.
1: Peki Trabzonspor'da dün Ahmet Sportif faaliyetler karşısında 2-1 kaybetti. 1-0 öne geçti belki Trabzonspor ama ilk yarı bittiğinde sadece bir şutu vardı. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'daki bu ard arda kayıpları ve Fatih Tekin'in de artık ayrılması bekleniyor?
0: Evet, yani Trabzonspor'da işler artık yolunda gitmiyor ve ya hoca ayrılığı belli bir noktada yaşanacak yakın zaman içerisinde. Geçtiğimiz hafta içerisinde zaten istifa etmişti. Fatih Tekke ve yönetim tarafından kabul edilmemişti. Ancak bir sonraki istifasında artık bence Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'da kendisiyle yollarını ayıracaktır. Çünkü yani mental anlamda zor bir dönemden geçiyor bence Trabzonspor ve Fatih Tekke. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Fatih Tekke çok karamsar bir insan. Bunu zaten kendisinin basın toplantılarında da net bir şekilde görebilirsiniz. Birazcık melankoli olan bir insan. Bu da bence takıma ciddi derecede yansıyor. Hem kendisinin açıklamalarında hem de bence maç sonlarında ve devre aralarında soyunma odasında. O yüzden de bu faktörden dolayı yani bu birlikteliğin artık çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Yani kendisi Fabinho geldikten sonra da bir açıklama yapmıştı. Benim çok dikkatimi çekti. Yani tam hoca kovdurtacak seviyede bir kadro dizdik demişti. Yani bu da aslında kendisinin ne kadar karamsar bir insan olduğu hakkında bize az çok bilgi veriyor Göksel'in. Yani geçtiğimiz hafta Ferencvaros deplasmanında 4-0'lık çok bir mağlubiyet. Ardından dün bakıyoruz Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti Ahmet Spor deplasmanında ama ardından çok etkisiz bir performans yani Trabzonspor'dan. Yani bu 11 kurulurken, daha doğrusu bu kadro kurulurken kimse bu kadar kötü bir Trabzonspor beklemiyordu. Bence sezonun en büyük hayal kırıklığı da bu noktada Toğlu onu açıyor. Yani geçtiğimiz sezonun gol kralı kendisi. Yani bu sezonki performansına baktığımız zaman da yani hakikaten de net bir şekilde hayal kırıklığı var orada Göksel'in. O yüzden de yani bence Trabzonspor'da yakın zamanda işler tersine dönmeyecektir. Yani daha ne kadar böyle gider ama bilmiyorum. Ama bence yani kış aylarına kalmadan Sayın Fatih Tekke'yle yollar ayrılacak bence Trabzonspor'da.
1: Peki bir diğer tarafta tabii Fatih Tekke'ye de parantez açmak lazım. Yani çok negatif değil mi hoca? Ya geçtiğimiz sezon sempatik gözüküyordu bu ama takım iyi giderken bu kadar negatif olmak ne kadar doğru?
0: Evet, senin de söylediğin gibi hoca çok fazla negatif. Yani her zaman bardağın boş tarafından bakan bir hoca Fatih Tekke. Yani bu birazcık karakteriyle de alakalı. Yani sadece Trabzonspor'la alakalı değil. Hoca yani oyunculuk döneminde de zaten böyle bir insandı. Ama yani bu kadar negatif bakması bence oyuncuların üzerinde de ciddi bir etki yaratıyor Göksel'in yani ters anlamda. Yani bu şekilde devam ederse oyuncularla iletişimi de gitgide kötüleşecek. Ve bu Trabzonspor'a ciddi zararlar verecek bence sezonun kalanı adına. O yüzden de yani bu birliktelik daha ne kadar sürer emin değilim bundan. Ama yani çok uzun vadeli olacağını düşünmüyorum dediğim gibi.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki selamünaleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin size Göksel'in kardeşim. Transfer haberleri var mı Beşiktaş'ta? Defansa transfer yapılmalı mı? Selam olsun Eralp Isı'ya da, sevgiler saygılar diyor.
0: Kendisine de tekrardan selamlar diyelim. Beşiktaş'ta net bir şekilde bir orta saha transferi daha gerçekleşecek. Bir 6-8 oynayan oyuncu bakıyorlar. Burada ön plana çıkan iki aday var. Bunlardan birisi Milan forması giyen oyuncunun ismini şu an aklıma gelmedi. Bir diğeri Benfica forması giyen Rios. Diğeri de şimdi aklıma geldi, Milan forması giyen Fofana. Fofana ile Galatasaray da ilgileniyordu ancak orada farklı adaylara gittiği gibi gözüküyor şu an itibariyle. Yani Beşiktaş'ta Rashica kadroya yazılmayacak bundan sonraki süreçte. Yani kendisi sadece Ziraat Kupası'nda forma giyecek. 10+4 kuralından dolayı kadroya yazılan bir isim olmayacak. Yani burada Endidi ve Václav Černý'den çıkmadığı takdirde Beşiktaş başka bir transfer yapması zaten şu an itibariyle imkansız. O yüzden de yani Beşiktaş'ta şu anda gündemde sadece bir orta saha transferi var. Yani son gün neler getirir bilinmez. Avrupa'da artık transfer bu akşam itibariyle kapanıyor. Ama yani Arap Yarımadası'nda transfer devam edecek. Endil'in de oraya gitme ihtimali konuşuluyor. Ancak şu an baktığımız noktada kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. O yüzden az önce de belirttiğim gibi yani şu anki tabloda Beşiktaş sanırım sadece bir 6-8 oynayan bir oyuncuyla beraber transferi kapatacak gibi duruyor. Yani burada bahsettiğim iki aday ön planı çıkıyor. Az önce de bundan bahsetmiştim. Fofana Milan forması giyen ve Benfica forması giyen Rios. Yani bana kalırsa Rios sanki Beşiktaş'a daha uygun bir oyuncu. Özellikle Salih Özcan'ı da yedekleyebilecek bir oyuncu ama yani burada Beşiktaş yönetiminin birinci planı sanırım Rios'tan ziyade Fofana gibi gözüküyor.
1: Rios transferinde son durumlar ne peki?
0: Yani Rios'la kişisel şartlarda anlaşma sağlandı. Benfica'nın da çok fazla zorluk çıkartmayacağı bir oyuncu. Çünkü Benfica'nın yeni sezon kadro planlamasında yer almayan bir oyuncu Rios. Ki yani bu sezonki maçlara baktığımız zaman da geçtiğimiz sezon 50'nin üzerinde maça çıkmasına rağmen bu sezon henüz ilk 11'de forma giymedi henüz. O yüzden de yani Benfica burada çok zorluk çıkartmayacak ama oyuncunun çok fazla talibi var. Özellikle Hull City ve Roma oyuncu ile ilgileniyorlar. Yine Arap Yarımadası'ndan da bir teklif olduğu konuşuluyor oyuncu, ama oyuncu şu an için Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Tabii bunda transfer döneminin artık sonuna yaklaşmamızın da büyük bir etkisi var. Yani bana kalırsa sanki Rios daha Beşiktaş'a uyan bir profil. Özellikle orta sahadaki yırtıcılığıyla beraber Beşiktaş orta sahasında da seviye atlatabilecek bir oyuncu. Yani

0: sistem olarak bundan bahsediyorum. Yani Popo'nun ismine çok fazla sıcak değilim. Bana kalırsa Rios burada Beşiktaş'a daha çok uyan bir isim olur ama yani Beşiktaş yönetiminin de düşüncesi şu an itibariyle biraz daha Fofana'dan yana.
1: Peki Fenerbahçe'de transfer bekliyor musun? Yani transfer dönemini kapattığı şeklinde söylemler de var Fenerbahçe'de ama henüz sürede var.
0: Evet, bugün Sayın Cihan Kamer bir sponsorluk basın toplantısında bundan bahsetti. Fenerbahçe transfer dönemini kapattı dedi. Yani yazılan çizilen şeylere bu saatten sonra inanmayın dedi. Olursa bir tane U23 orta saha bakacağız. Olmazsa kadromuz zaten güçlü dedi. Yani ben burada şunu tırnak içerisine almak istiyorum. Kadromuz zaten güçlü. Yani eğer ki bu tip bir bakış açısıyla bakarsanız siz daha yani Nisan ayını görmeden lige havlu atarsınız. Çünkü yani Fenerbahçe'nin bence ciddi derecede eksikleri var. Özellikle orta sahada yani Kante ve Gendouzi'nin İsmail Yüksek dışında henüz bir alternatifi yok. U23 orta sahasını alamazsınız. Bence ciddi derecede sorun yaşarsınız. Stopere baktığımız anda Skriniar ve Ake'nin bir tane yedek oyuncuları var. Yani Osterwolde'nin Roma'ya transferi gerçekleşmedi. Onun da Aralık ayından önce dönmesi beklenmiyor yeşil sahalara. O yüzden de Fenerbahçe ciddi derecede zorluk çeker bence şu an kadro yapısıyla. O yüzden yani bence sadece bir değil, burada en az 3 transfer yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani forvet hattı konusunda da benim çok içime sinen bir forvet hattı yok. Yani Lukaku ve Vedat'la beraber bence oraya da bir takviye yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama şu anki kabloda sanırım bu olmayacak. Yani çok zor zaten yabancı kontenjandan da kaynaklı olarak. Üzerine bir de Talisca'dan çıkacaklar. Yani bugün ondan bahsetti. Ayrılacak isimler Bekao, Çağlar ve Diego Carlos dedi. Bunların yanında Anderson Talisca'yla da bugün yollar ayrılacak. Bundan bahsetti kendisi. Yani Talisca hiç olmazsa size en azından 6-7 tane Anadolu deplasmanı çözer. Yani Talisca'dan çıkıp yerine kimseyi almamak da yani bence burada direkt olarak şampiyonluğu satma hamlesi Fenerbahçe nezdinde. Çünkü Talisca gibi oyuncular çok fazla yedekleyebileceğiniz isimler değil ki. Yani Fenerbahçe burada Talisca'ya da kimseyi almayacak. O yüzden de yani bana kalırsa çok mantıklı bir hamle olmaz yani Talisca'nın gidişi ki. Yani artık işin sadece resmi boyutu kaldı Sayın Cihan Kamer'in bahsettiğine göre. O yüzden de yani bence Fenerbahçe anlamına yani çok kötü bir transfer dönemi. Yani genel hatlarıyla bakarsak yani tabii ki de Greenwood gibi büyük bir yıldızı kadrosuna kattı bu transfer döneminde. Yani stopere Ake takviyesi bence çok değerli bir hamle. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman yani Fenerbahçe'nin kadrosu aman aman bir şekilde güçlendi mi? Yani buna çok fazla katılmam.
1: Enes Bey yazmış, merhaba Göksel'in Bey, tipik doyumsuz anne babalar vardır, çocuğu 90 alır niye 95-100 almadın der, yine patronlar vardır, ne kadar çalışırsan çalış daha fazlası olabilir der, taraftarımız da ne yazık ki böyle, takımlar 300-400 milyon euroluk transferler yapıyor ama hala tatmin olmuyor, doymuyorlar, 40 ver onu al, 50 ver onu al, onu da al, 30'luk olanı da al, yedekte otursun, bu anlayışla nereye varabiliriz diyor.
0: Ya evet, artık son özellikle 3 yıllık zaman diliminde ülke futbolu korkunç bir döneme girdi. Yani bana kalırsa da özellikle maliyetler anlamında. Yani bundan 4 sene önce kim yani Osimhen'e 75 milyon verilecek, Leao'ya 50, işte Greenwood'a 40 milyon verilecek deseler ben buna inanmazdım. Ama ülke futbolu artık o noktaya geldi ve yani sen diğer takımlarla yarışmak istiyorsan bu bedellerin altına girmen gerekiyor. Eğer ki bu bedelleri ödemezsen sen zaten yarışmacı bir takım olamazsın. Ha, burada Trabzonspor bu sezona kadar bence çok iyi bir iş yapıyordu. Çok iyi bir şekilde yürütüyordu bu tip işleri. Yani scouting ağıyla beraber, ancak onlar da bu sene artık bu furyaya katıldı. Özellikle Salah ve Fabinho transferleriyle beraber. O yüzden artık yani Türkiye Ligi'nde de yarışmacı bir takım olmak istiyorsan sen yani 30-40 milyon euroları cebinden çıkartman gerekiyor herhangi bir transfer için.
1: Peki bir diğer yanda da haftaya cumartesi günü, cumartesi akşamı derbi günü. Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek sezonun ilk derbisinde, iki takımı şu ana kadar değerlendirdiğinde, tarttığında nasıl bir mücadele bizi bekliyor ki senin için de şanssız bir gün olacak, çünkü sen de askere gitmek için yolda olacaksın Eralp.
0: Evet, benim için çok şanssız bir gün. Ben de birliğime cumartesi günü teslim olacağım. Aynı günün akşamında da sezonun ilk derbisi oynayacak. O yüzden maalesef ki karşılaşmayı da kaçıracağım. Yani bence mücadele dolu çok yüksek bir karşılaşma olacak. Çünkü hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe lige iyi giriş yapan takımlar. İkisi de birer mağlubiyet aldı, ancak hem

0: Hem de Avrupa'daki konumlarına bakarsak iki takımın da formda olduğunu söyleyebiliriz bana kalırsa Göksel'in. O yüzden de yani bence burada galibiyetin anahtarı erken gol olacaktır. Çünkü yani özellikle Beşiktaş'a baktığımız zaman maçın ilk yarılarında çok yüksek tempoda oynayan bir takım. Burada eğer ki Beşiktaş maçı kazanmak istiyorsa deplasmanda ilk yarıda kesin olarak gol bulması gerekiyor. Çünkü özellikle 60. 70. dakikadan sonra Beşiktaş'ın da harbiden yani tabiri caizse nefesi yetmemeye başlıyor. O kondisyon artık bir süreden sonra ağır geliyor oyunculara ve o maçın başındaki tempodan uzaklaşmaya başlıyorlar. O yüzden kaynaklı olarak da eğer ki Beşiktaş burada maçı kazanmak istiyorsa net bir şekilde erken gol bulması gerekiyor bana kalırsa. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman da Fenerbahçe Beşiktaş kadar dinamik bir takım değil ama daha teknik bir takım. O yüzden de burada teknik kalitesiyle ön plana çıkacak bir takım Fenerbahçe. Yani benim dediğim gibi Göksel, maçın bence kaderini erken bulunacak bir gol belirleyecektir. Burada eğer ki Beşiktaş erken dakikalarda bir gol bulursa yani maçı kapatabilir. Eğer ki Fenerbahçe bulursa yani Beşiktaş 1-0'ı çok kötü oynayan bir takım bu sezon nezdinde. Bunu hem Alanyaspor maçında hem de deplasmandaki Zalgiris karşılaşmasında gördük. İki karşılaşmada geriye düştükten sonra yani bir panik havası mevcut takımda direkt olarak yani bütün taktikleri bırakıp doldur boşalta dönüyor Beşiktaş. O yüzden de eğer ki burada Fenerbahçe 1-0 yakalarsa Beşiktaş'ın da o panik havasını nasıl atacağını üzerinden hakikaten de karşılaşmada göreceğiz. O yüzden yani benim dediğim gibi bence birazcık burada maçın anahtarı erken bulunacak bir gol olacak.
1: Ve son olarak Lionel Messi milli takıma veda etti beklendiği üzere. Nasıl değerlendiriyorsun? Birkaç cümle alalım senden Messi için.
0: Evet, Messi için aslında son 1,5 aylık zaman dilimi hakikaten de çok ağır geçen bir dönem oldu. İlk olarak ikinci kez Dünya Kupası finalini kaybetti. Ardından da tekrardan başı sağ olsun babasını kaybetti. Yani bunların hepsi de birleşince ve bu adamın da artık 40 yaşına merdiven dayadığını varsayarsak yani bir şeylerden artık feragat etmesi gerekiyordu ki yani milli takım kariyerine de baktığımız zaman da aslında orada kazanacağı herhangi bir başarı da kalmadı. Bu adam bir kere finalissima kazandı, iki kere Copa America kazandı ve bir Dünya Kupası CV'sine ekledi milli takım kariyerinde. O yüzden de yani artık bence bırakması da gerekiyordu. Ben bu ayrılığı aslında Dünya Kupası finalinin ardından bekliyordum. Kendisi bir süre daha devam etmek istedi ancak burada babasının vefatı da bence verdiği kararda etkili oldu ki yani Arjantin sempatizanı olarak yani Messi sayesinde hakikaten de üzüldüğüm bir mevzuydu çünkü yani yıllar boyunca yani Türkiye'nin olmadığı turnuvalarda ve Türkiye elendikten sonra yani ben de bir Messi sever olduğum için onun için Arjantin'i destekliyordum. Ya benim için de birazcık buruk bir veda oldu. Yani bir kez daha Dünya Kupası almasını çok isterdim bu sene Amerika'daki finalde ama ya maalesef kendisinin de ilerleyen yaşı buna engel oldu diyebiliriz. Çünkü finalde hakikaten etkisiz bir performanstı ama yani genel hatlarıyla Dünya Kupası'ndaki performansına bakarsak da yani hakikaten bize bir tabiri caizse last dance izletti diyebiliriz Messi. Yani bu forma için yapabileceği artık bir şey kalmamıştı. Yani bütün başarıları kazandı bu forma altında ve ya bundan 10 sene önce belki de yani hiçbir futbol severin hayal edemeyeceği şeyleri kazandı Arjantin milli takımıyla. Yani daha önce de iki kere bırakmıştı milli takımı. Yani oradan inanılmaz bir comeback attı diyebilirim kendisi hakkında da. Yani her şey için teşekkürler Messi. Son cümlem de bu olsun.
1: Son olarak dinleyicimizin sorusunu da yönelteyim. Trabzonspor'la ilgili. Trabzonspor'da sorun Salah sanırım. Takım hiç oynamıyor. Halsın maçı kurtarsın deniyor sanırım. Zarar mı veriyor, yarar mı demiş dinleyicimiz ama burada oyun planıyla alakalı değil mi herhalde? Yani şunu gördüm. Ya Salah ileriye koşuyor. Bir maçla sınırlı değil bu. Yani 2-3 maçla gördüğüm bir tespit. Salah ileriye koşuyor, Onana degaj dikiyor. Salah ona yetişebilirse ya böyle bir oyun planı var mı? Böyle bir oyun planı olmamalı. Onana'nın tamam ayaklarını kullanmayı çok seven bir kaleci olduğunu biliyoruz. Hatta bunun için olay çıkartan bir kaleci de olduğunu biliyoruz. Dünya Kupası'nda milli takımı terk etmişliği var. Buna izin verilmiyor diye ki dün Fatih Tekke de bundan şikayet etti. Benzer bir şikayette bulundu. Ya dün Trabzonspor orta sahadan 2 tane boş kaleye pozisyon verdi. Ki böyle giderse Trabzonspor 2-3 tane orta sahadan gol yer yani.
0: Senin de söylediğin gibi özellikle maçın son dakikalarında da Onana ilerideyken boş kaleye bir tane pozisyon vermişlerdi. Ya bence burada net olarak takım Salah'a ayak uyduramıyor. Yani Salah ilerleyen yaşına rağmen hala çok tempolu oynayan bir oyuncu. Bunu geldiğinden beri de gösterdi bence. Ama burada kalan 10 isim Salah'a ayak uydurmakta ciddi derecede zorlanıyor. Yani burada Onana'nın degajlarından bahsettim. Yani takım Salah'a beslemekte zorlanıyor. Yani Salah'a çok büyük bir dünya yıldızı ama sizi bir yere kadar taşır. Bunun en büyük örneği bence dün akşam yaşandı. Yani Salah erken dakikalarda bulduğu gole rağmen takım herhangi bir reaksiyon veremedi kendisinin yanında ve o yüzden kaynaklı olarak da burada Ahmet Spor deplasmanından 50 boş dönü Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un en büyük sorunu bana kalırsa

0: Burada tabii ki de Salah kadar bir fayda kimse beklemiyordu Aral Şimşir'den, ama yani en azından tempo bağlamında birazcık daha hem Onaçın hem de Aral'ın burada yeri geldiği zaman orta saha oyuncularının Salah'a ayak uydurması gerekiyor. Yani bu tempoda devam ederse, ki yani bunun kısa vadede de çözüleceğini düşünmüyorum, yani Trabzonspor'da işler tersine dönmez.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için Eralp.
0: Ben teşekkür ederim Göksin. Yayınlar dilerim sana da. Bir daha görüşür müyüz belli değil ama görüşemezsek
1: yani
0: de
1: buradan şöyle, biz senle,
0: selam olsun.
1: Biz seninle görüşmek zorunda olacağız. O golleri cumartesi günü itibariyle SMS'ten benden öğreneceksin sonuçta.
0: Yok, ben yayın anlamında evet, bahsetmiştim. Evet. Seninle tabii ki de görüşeceğiz.
1: Umarım abi iyi haberler verebilirim senin için ben de.
0: Umarım, bekliyorum bu arada.
1: Peki, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere,
1: geçelim. Eralp Isay ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şu anda oynanan Avrupa Şampiyonası, Avrupa Voleybol Şampiyonası mücadeleleri de var. Saat 19'da Filenin Sultanları Azerbaycan karşısında olacak. Onu da hatırlatmasını yapalım. Günün ilk mücadelesindeki zaten iki mücadele var bugün. Belçika Almanya ile karşı karşıya geliyor. İlk seti sona eren mücadelede 25-20'lik Belçika üstünlüğü vardı. 1-0 önde Belçika ama ikinci sette 14-10 Almanya üstünlüğü var. Eğer büyük bir çuvallama yapmazsa Almanya burada, ki 14-11'e geldi durum, setlerde durum 1-1'e gelebilir. Saat 19'da Filenin Sultanları Azerbaycan karşısında olacak. Yeniden hatırlatmış olalım. Yarın Sırbistan Yunanistan'la, saat 17'de, 20'de ise İtalya İsveç'le karşı karşıya gelecek. Bugünün peki futbol programında neler var diyecek olursanız da 1 Eylül'deyiz, artık Eylül ayına da girdik. Şu anda devam eden bir mücadele var. Bandırma Spor Antalya Spor mücadelesinden bahsediyorum. 1-0'lık Antalya Spor üstünlüğü var. Bandırma deplasmanında ve Soner Dikmen'den 5. dakikada geldi gol. İlk yarısı sona erdi. 17'de Ümraniyespor Muğla Spor'la karşı karşıya, saat 20'de ise Sarıyer Pendik Spor Bolu Spor Keçiören Gücü mücadeleleri var. Almanya Kupası'nda 1. tur mücadelesinde, DFB Kupası'nda Borussia Dortmund Hertha Berlin'in alt takımıyla karşı karşıya gelecek. İlginç bir karşılaşma olacak orada da, ki o saatlerde başka maç da yok takip edebileceğiniz. Sanıyorum sevgili Erim Dereli anlatacaktı bu karşılaşmayı da e-sport ekranlarında. Dün Barcelona maçını da gerçekten harika bir şekilde anlattı. Kulaklarını çınlatmış olalım buradan. Sevgili Erim Dereli ve Doruk Keskin ikilisi bugün de Borussia Dortmund mücadelesinde olacak. Ben takip edeceğim, sizlere de öneririm. İtalya 2. tur kupa mücadelesinde Parma Cremonese ile saat 19'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de Torino ve Monza karşılaşacak. Suudi Arabistan Pro Lig'de saat 21'de El Hilal El Ahli mücadelesi heyecan verici bir mücadele olacak. Championship'te İngiltere'de 21.45'te Sheffield United Bolton Wanderers, Lincoln City Blackburn Rovers, Swansea City Watford, West Ham United Wolverhampton Wanderers, Preston North End Bristol City Portsmouth Derby County mücadeleleri var. Saat 22'de ise Birmingham Southampton ağırlıyor. Stoke City'de Norwich City karşısında olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Avusturya Bundesliga'da Wolfsberger LASK Linz, Zürich Young Boys'ta İsviçre Süper Ligi'nin maçları. Abi Münih'te bir sene önce Sané'yi izledim. İnşallah bize gelmez dedim. Aldığı her toptan, her 5 toptan 3 tanesini kaptırıyor. Böyle 11'de oynayamaz demiş. Bir dinleyicimiz, ismi yazmıyor dinleyicimizin. Göksel'in Muhammed Salah dünkü maçta toplam 53 kez topla buluşmuş. Aynı sayıda topla buluşan ikinci oyuncu kim sence? Bakmadım ama Onana derdim. Galiba Onana'dır herhalde. Onana bu arada daha fazla da buluşmuş olabilir. Bilmiyorum, cevabını yazarsanız merak ettim gerçekten. Tahminim Onana ama cevabım. Ve bir diğer yanda da tabii mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Göksel'in bu hafta hangi maçları anlatacaksın, üst oynayalım demiş bir dinleyicimiz. Ezberden söylemeye çalışayım. 3 maç var bu hafta. Cuma günü saat 21'de El Ahli, El Riyad.

Cumartesi 16.30'da Beşiktaş'ın rakibi olan Bayer Leverkusen Union Berlin. Pazar günü de saat 16'da, ezberim iyiymiş bu arada, bunu fark ettim, Frosinone Venezia Serie A'da. O karşılaşmalarda olacağım. Beklerim hepinizi de tabii ki spor ekranlarında. Ve yavaş yavaş da artık programı noktalıyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan içeriklerimiz sizlerle olacak.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında bizleri bekleyen Türkiye, Avrupa ve Amerika kıtasına kadar bizlere kulaklarını, gönüllerini açan Radyo Gol'ün en güzel insanlarını ben Çağatay Çıtlak saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yepyeni bir aya hep birlikte merhaba diyoruz. Koskoca Ağustos'u geride bıraktık. Şimdi önümüzde tertemiz bir sayfa, yepyeni bir ay ve kim bilir hayatımızda başlayacak ne güzel hikayeler var. Dilerim geride bıraktığımız ayın yorgunluklarını, kırgınlıklarını, üzüntülerini de Ağustos'ta bırakalım. Yani Eylül'e de güzel niyetlerle, güzel umutlarla ve biraz daha iyi olacağına inanarak başlayalım diyorum. Çünkü bazen hayatın değişmesi için kocaman adımlar atmaya gerek yoktur. Yeni bir gün, yeni bir ay ve güzel bir niyet bile insanın hikayesini değiştirmeye yeter bence. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun. Hep söylerim, tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yemek, hayatınıza da sevebileceğiniz kadar insan alın. Ben hep öyle yapıyorum. Tecrübeyle sabittir. Çok da memnunum. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de 2 saat boyunca gönül verdiğiniz, renklerle tuttuğunuz takımla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Programımıza arkadaş olabilirsiniz. Hepsini biliyorsunuz ki okuyorum, okumaya çalışıyorum. Zaten programa başlamadan bayağı bir mesaj geldi. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden onlarla başlayalım. Türk bayraklarıyla harika bir görsel. Muammer Bey her zaman olduğu gibi Amerika'dan bizi yalnız bırakmamış. Muammer Bey'in de yolu açık olsun. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum. Dün Trabzonspor'u hiç beğenmedim. Resmen döküldü. Kaleciden Muhammed Salah'a kadar çok kötüydü. Trabzonspor izledik demiş. İsimlerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Sedat Aydın, hayırlı yayınlar Çağatay Hocam, hoş geldin, sefalar getirin, gönülleri fetheden adam, seni çok seviyoruz, çok teşekkürler. Hüseyin Topçuoğlu, yine çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dileklerini yöneten bu güzel insanlara. Orhan Özdamar, yine çok güzel mesajlarınız geldi. İstediğiniz isimler var. Şu anda önümde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane spor yazarımız var. Biraz sonra açıklamalarını yapacağım. Yine bakıyoruz. Ramazan Karakaya, hoş geldin güzel insan, Galatasaray Lig'den yerli oyuncu transferi yapacak mı, teşekkürler demiş. Yaşar Kut'a teşekkür ediyorum. Sorularınızın hepsini merak etme, açıklayacağım. Yine bakıyorum, isimlerinizi yazın ki Muhammed Bey ben de burada zorlanmayayım, çünkü hep fotoğraflara bakarak orada isim yazıyor ya artık, dolayısıyla oradan okuyarak görebiliyorum. Güzel yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Uğur Güneş, ben inşallah bu hafta haberleşiriz. Teşekkür ederim hocam demiş. İnşallah. Konuyu da yazarsanız, bazen çok mesaj olduğu için karıştırabiliyorum. İzmir'den Aykut, Beşiktaş'ın coşkulu futbolu gibi radyoların coşkulu sesi, Çağatay Hoca'nın yayını başladı demiş. Sevgiler değerli kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Oo, Beşiktaş maçından çok güzel. Maşallah. Kızınız herhalde. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yolunu, bahtını, şansını da açık eylesin. Çok teşekkür ediyorum. Biraz da Instagram'dan bakalım. Çünkü çok fazla mesaj var. Biriksin istemiyorum. Sizlere de karşı asla mahcup olamam. Gelelim. Böcek Tek ismini de söyleyelim peki. Necati Kul, yayına hoş geldin Çağatay Hoca. Dört gözle bekliyoruz yayına girmeni demiş. Necati Bey'e de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Bayram Olcay, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Konuk olarak Abdullah Ercan'ı alabilir misiniz? Teşekkür ederim demiş. Abdullah'la biraz önce konuştum. Özel bir yemeği vardı. Hatta bir iş yemeği vardı. 2 saat boyunca yemekte olacağını, başka bir programa katılacağının sözünü verdi. FSY'ye teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey'e çok teşekkürler. Muammer Bey'e, Emir Bey'e, Faruk Bey'e çok teşekkürler. O da Konya yollarındaymış. Hayırlısıyla gidip hayırlısıyla gelsin. Hayrettin Bulutoğlu'na, Ergin Bey'e, Melih Bey'e, Ahmet Bey'e, Cüneyt Bey'e,
Buradan bakıyorum Metin Bey'e artık sadece teşekkür edebiliyorum. Dursun Bey'e, ayrıca Ferhat Essiz'e de çok çok teşekkürler. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızla devam edeceğiz. Hemen Instagram takipleri gelmiş. Demir Uçak teşekkürler. Ben Necati diyor. Söyledik zaten Necati Bey isminizde. Instagram'dan da takip alan tüm dinleyenlerimize teşekkürler. Dün akşam inanılmaz bir Beşiktaş vardı. Gerçekten Kartallar yüksekten uçtu ve 6-2 Çorum Spor karşısına net bir galibiyet aldılar. Yine sizlerden gelen mesajlar bir yandan düşüyor önüme. Kalbi güzel insan Güven Polat, çok çok teşekkürler. Hoş geldin mesajlarından sonra. Şimdi Beşiktaş'a başlayacağız. Daha sonra Trabzonspor'la devam edeceğiz. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuşacağız. Evet, Fırat Günayer'i de istemişsiniz. Fırat'la da konuştuk bugün. Fırat da bugün bir iş toplantısında olacağını o saatlerde söyledi. Murat Özen'i sormuştunuz. Murat Özen'in yayın olduğu bilgisini Murat'la da yazıştık. Ama bugün Beşiktaşlı taraftarlar hiç merak etmesinler. Saat 15'te Bülent Uslu'yu burada Radyo Gol'de mikrofonlarımıza konuk edeceğiz. İbrahim Yavuz var, o da yollardadır büyük bir ihtimalle. A Spor yorumcularından akademisyen Taner Karaman olacak. HT Spor yorumcularından yine Beşiktaş'ın sevilen isimlerinden Emre Eren konuğumuz olacak. Olacak da olacak, herkes olacak, hiç merak etmeyin. Yunus Bey'e teşekkürler. Bu hafta Kadıköy'de olurum inşallah, gelirsiniz hocam saygılarımla demiş. He, şimdi oldu. Uğur Bey benimle fotoğraf çektirmek istiyordu, şimdi hatırladım. Uğur Güneş. Bir buçuk saat onun için Fenerbahçe'ye gittim biliyorsunuz, Şükrü Sarıcıoğlu stadına. Bir buçuk saat onu bekledim ama tabii sağlık nedenlerinden dolayı gelemediğini daha sonrasında da çok özür diledi. Bir dahakine inşallah beraber oluruz. Bu hafta da gelirim. Bu hafta çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe maçına gitme niyetim var. Hocam İsra çok selam söylüyor demiş. İsra, Fenerbahçe'nin gündeminde transfer var mı? Rashford iddiaları doğru mu demişler. Fenerbahçe transferi kapattı. Size bu bilgiyi de vereyim. Hatta bugün Cihan Kamer de bu açıklamaları yaptı. Sadece 10 artı 4'te biliyorsunuz, artı 4 için 23 yaş için bir transfer yapacak Fenerbahçe. Onun da bilgisini verelim. Yağız istemişsiniz. Yağız Sabuncuoğlu'nu aradım fakat sevgili Yağız telefonunu açmadı. Muhtemelen o da ya program esnasında ya da bana programdan sonra dönecektir. Çünkü Yağız'ın dönmediği hakkında yemeyelim. Hiçbir şekilde geri dönmemezlik yapmadım. Alanında da çok başarılıdır yani bence Yağız Sabuncuoğlu. Yine bakıyorum değerli spor yazarlarından yazanlar da var ama hiç vakit kaybetmeden Beşiktaş'la başlayalım diyorum. Güntekin Olay'ın bir köşe yazısı var. İşte Beşiktaş bu, işte futbol bu demiş. Ligin iki maçında Eyüpspor ve Alanya karşısında sadece bir gol bulan Beşiktaş'ın çok daha golcü bir kimliğe bürünmesinin zirve yarışı için şart olduğunu önceki haftalarda yazmış ve söylemiştim. Dün Beşiktaş başlama düdüğüyle birlikte büyük bir gol iştahı ile oynadı. Tabii ki istemek önemli ancak santraforunuz Vlahovic gibi bir golcüyse ve hat-trick yapıyorsa bu tip gollü maçlara imza atabiliyorsunuz diyor.

Dün Vlahovic fırsatçılığını, sezgisini, golcülük becerilerini fazlasıyla sergiledi. 3 tane attı, bir o kadar da zorladı. Daha fazlasını da atabilirdi. Sırp santraforun dışında Beşiktaş'ın tüm oyuncuları golü düşünerek hareket etti. Sağ bek Murillo pozisyonlara girdi, gol attı, topu direkten döndü. Agbadu asist yaptı, Çerni yorulana kadar her atakta etkiliydi ve gol attı. Olaytan sahanın yıldızıydı, sıra dışı bir futbol oynadı. Direkt öne doğru pasları, çalımları ve gollük paslarıyla Beşiktaş'ın tempolu oyunun yıldızıydı. Salih Özcan bir kez daha kendisini izleyenlere hayran bıraktı. İnanılmaz bir güç ve enerjiyle oynadı. Sonradan giren İlhan bir gol bir asistle önemli bir hamle oyuncusu olduğunun mesajını net bir şekilde verdi. İlhan'ı böyle kullanmak daha akıllıca. Beşiktaş dün gol için o kadar iştahlıydı ki zaman zaman bu arzu yerini telaşa bıraktı. Ancak şunu gördük ki bu oyun hızına ve tempoya rakiplerin pek ayak uydurması kolay değil. Çorum dün 6 gol yedi ancak hiç de kötü bir takım değil. Açık oynadılar, golü düşündüler. Beşiktaş Çorum karşısında yarım düzine gol attı, daha da fazlasını bulabilirdi. 2 tane de direkten dönen top var, kaçan pozisyonlar var. Ancak şunu net bir şekilde gördük ki Vlahovic bu ligde çok gol atar ve Beşiktaş bu tip maçlarda farklı skorlarla çok galibiyet alır. Trossard belki dün gol atmadı ama çok istekliydi. Etkili oynadı, daha iyisini yapacak kalitesi ve yeteneği var. Dün akşam ekran başında veya tribünde maçı izleyen herkes heyecan duydu, keyif aldı. Futbol böyle güzel. Futbol severler bunun gibi maçlar izlemek istiyor. İki takıma da böyle bir karşılaşma izlettikleri için teşekkürler demiş Güntekin Onay Hürriyet'teki köşe yazısında. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinize devam ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Yerli statüsü Göztepe'nin sağ bekini alırsak Arda Lakin 8 milyon euro. Çok para, Galatasaray gençleşiyor, tutarsa transferler inşallah hocam demiş. Yunus Bey de mesajını paylaşmış. Instagram'a bakalım. Evet, gelen mesajlar var. Merhaba hocam, ben Vuğur Çuhadar. Beşiktaş hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Dün akşam için Beşiktaş'ı çok tebrik ederim. Transfer düşünceleri var mı Beşiktaş'ın daha? Evet, Beşiktaş'ın hala transfer düşünceleri var. Ben hatta bugün televizyon programlarında yaptığım yorumları da paylaşacağım. Bundan 3 gün önce Vlahovic'in Türkiye Ligi için ne kadar önemli bir santrafor olabileceğini, hatta Beşiktaş'ın yeni Osimhen'in artık Vlahovic olduğunu, bundan sonraki her maçta muhakkak gol atacağını ve HT Spor'da da izleyenler varsa hatırlayacaklardır. Kayda geçsin, Vlahovic gol krallığında da çok etkili bir isim olacaktır. Özellikle Osimhen'le birlikte çekişecektir yorumu da yapmıştım. Bugün de ayrıca Instagram'da bir paylaşım yapacağım. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili bütün tahminlerimiz Allah'ıma çok şükür olsun ki tuttu. Selam hocam, Beşiktaş 2 dakika uzattı hakem demiş maçı. Belki lig sonu averaj belirler şampiyonu demiş Kenan Bey. Evet, Vlahovic hakkında Çağatay hocam hatta izlemişsiniz ama bugün telefon almıyoruz. İlhami Bey, biliyorsunuz dün sizlerle telefon bağlantıları gerçekleştirmiştik ama o da çok yararlı bir şekilde sürmemişti. Tabii bazı dinleyicilerimizi tenzih ederek konuşuyorum. Devam ediyoruz. Beşiktaş'ta da devam edeceğiz. Şöyle bir saate baktım. Hatta yavaş yavaş spor yazarı dostlarımızla başlasak mı? Dünün kritiğini yapsak mı? Çünkü bir de Trabzonspor tarafı var ve Trabzonspor tarafında da bir takım olağanüstü gelişmeler var. Bunları da belki programda zaman yeterse sizlere bu gelişmelerden bahsetmek isterim. Radyo Gol'ün sevilen isimlerinden biliyorsunuz aynı zamanda da yorumcularımızdan bir tanesi sevgili İbrahim Yavuz var. İbrahim'i de bugünkü bağlantılar arasına yazmıştım. Onu da bir yandan cep telefonundan arıyorum. Müsait olduğu bir yerde zaten bana geri dönüş yapacaktır. Sevgili İbrahim aradığında da canlı yayınımıza alacağız. Evet, açıklamalar var. Beşiktaş'ta
bir özgüven var. Artık Beşiktaşlı taraftarlar istenilen oyunu oynamaya başladılar. Çünkü futbolcular aç, çünkü taraftar aç ve en önemlisi teknik direktör aç futbola ve bu da başarıyı getiriyor ama

aynı şeyleri maalesef Trabzonspor için söyleyemeyeceğim. Çünkü Trabzonspor'da bir bıkkınlık var. Trabzonspor'da bir özgüven eksikliği var. Onunla ilgili bakalım değerli dostlarımız köşelerinde neler demişler, neler yazmışlar. Evet, bizim yeni Mario Gomez'imiz olacak demiş. Evet, bu yorumu da yapmıştım. Hatta yarın sabah da bu yorum yapmayı düşünüyordum. İkinci Mario Gomez'dir. Vlahovic, dinleyicimizin ismi nedir? Kenan. Osimhen değil Çağatay abi demiş. Tabii onu ironi yaptığım için, yani Osimhen'in Galatasaray'daki başarısını örnek olarak gösterdim. O başarıyı da Beşiktaş'ta Vlahovic gösterecektir. Beşiktaş adına örneğin bu şekildeydi. Lütfen yanlış anlaşılmasın ki. Yanlış anlaşıldığını da zaten düşünmüyorum. Her zamanki gibi çok güzel yayındı. Çağatay Hocam tebrik ederim demiş. Uğurcan Bey çok teşekkür ediyorum. Bu arada yarın sabah HT Spor'da canlı yayın konuğuyum, saat 09.30'da Ayça Kaçmaz'ın canlı yayın konuğu olacağım. Habertürk ekranlarında izlemek isteyenler, sabah kahvelerini ve çaylarını bizimle yudumlamak isteyenler olursa, bize eşlik etmek isteyenler olursa vallahi dört gözle bekliyorum. Özellikle HT Spor YouTube kanalında yorumlarınızı ve sorunlarınızı muhakkak beklerim. Mehmet Ayan, Muhammed Salah henüz 11. dakikada attığı gol sonrası Trabzonspor bu kadar geri çekilmeli miydi diye bir soru sormuş. Son dakika golüyle gelen sorular demiş. Evet, Ahmet etkinliğinde ilk yarı. Rakama da vursan, oyuna da baksan, tribünde de olsan Trabzonspor'un önünde bir Ahmet görmek mümkündü. Penaltı vuruşu dahil 3-37-45. 4 kurtarış yapan kaleci Andre Onana meseleyi özetliyordu. 11'deki Muhammed Salah golüne kadar da öndeydiler. Sonrasında planlarında Trabzonspor savunamadı. Bilhassa 30'lardan sonra Diasaba önderliğinde oyunu ele alan Güneydoğu temsilcisi için gol kademeli gelse de hakkıyla kazanılmıştı. 10 şuta bir şut pek çok anlatıyı sözsüz bırakmaktaydı. Gol sonrası Bordo Maviler bu kadar geri çekilmeli miydi? İkinci yarı daha iyiydi demiş. İkinci yarı biraz daha fıtratına uygun bir Trabzonspor başlangıcı izledik. En azından topa sahip olabilen, golü düşünebilen bir yapı. Buna rağmen gol pozisyonu konusunda yetersiz kaldı Bordo Maviller. 70'te Aral Şimşir'in güzel şutu ve kalecinin nefis kurtarışı bir heyecan üretti. Perşembeye geri döndük. Sonrası dengelendi. Ahmet de Trabzonspor'da oyuna etki etmek isteseydi son 30 dakika futbol severlerin heyecanlanabileceği anlar oluşmadı. Son dakikada gelen golle gelen yenilgi çokça soruyu beraberinde getirdi. Hepimizi perşembe gecesine götürdü. Vazo kırıldı mı diyor Mehmet Ayan Hürriyet'teki köşe yazısının devamında ve şöyle devam ediyor. Deneyimli gazeteci Hasan Cemal 1991-93 senelerinde Cumhuriyet Gazetesi'ndeki fikri anlaşmazlıkları anlatmak için vazo kırıldı metaforu kullanmıştı. Basın tarihini okuyanlar bu kavramı çok sevmişti. Hayatında söz konusu benzetmeyi kullananlar da azımsanamaz. Trabzonspor Fatih Tekke ilişkisinde keskin bir vazo kırıldı terminolojisine girmek güç. Şu soruyu sormak haksızlık mıdır? Vazo kırıldı mı? Evet, Vlahovic böyle maçlarda gol atar. Önemli olan zor maçlarda sahada ne yaptığıdır. Bu da burada kalsın demiş Sinan Bey. Ama ben saygı duyuyorum Sinan Bey görüşünüze. Vlahovic daha çok genç bir oyuncu ki benim bildiğim kadarıyla da 2000 doğumlu bir futbolcu ve futbolunun da prime döneminde. Dolayısıyla ben hala Vlahovic'in çok önemli bir golcü olduğunu düşünüyorum. Hatta şunda da bir hayır var. Beşiktaşlı taraftarlar özelinde söylüyorum. Eğer Beşiktaş Muhammed Salah'ı alsaydı o zaman da Vlahovic'i alamayacaktı. Bakın Vlahovic'i aldı. Dün de hep birlikte izledik. Hat-trick yapıldı. Yavaş yavaş kendini bulacaktır futbolcu. Yavaş yavaş kendine gelecektir antrenmanlarla. Bunun da bilgisini verelim. Tabii Trabzonspor'a geçmişken Trabzonspor'la da ilgili benim de söylemek istediklerim var. Çünkü hani nasıl bir özet yapmak gerekir? Şöyle bir özet yapmak gerekir. Bana bu maçı sorduklarında Ahmet Spor maçı için şunu söyleyebilirim. Tek bir cümle söyleyebilirim. Muhammed Salah'la kaleci Andre Onana 53 kez topla buluşmuşlar.
Yani buradan her şeyi anlayabiliyorsunuzdur herhalde. Yani Muhammed Salah'ın topla buluştuğu kadar kaleci Onana da topla buluşmuş. Çünkü Trabzonspor'un bir oyun planı yok. Yani Trabzonspor'da eğer kaleci en çok topla oynayan 5. oyuncu oluyorsa bunun önüne bayağı bir düşünmek lazım. Trabzonspor top rakipte olduğu zaman hiç savunma yapamıyor. Rakip takım ön alanda baskı yaptığında çıkamıyor. Trabzonspor'u 1. bölgeden 2. bölgeye, 2. bölgeden 3. bölgeye çıkaracak futbolcuları yok. Orta sahası yok. Bunların söylemek durumundayız. Ben pazar günkü yayında da paylaşımlarıma da bakarsanız göreceksiniz. Ahmet Spor maçında olası bir kötü sonucun olacağını da söylemiştim ve işte oldu. Hani keşke biz haklı çıkmasaydık, Trabzonsporlu taraftarlar için söylüyorum, ama bundan sonra hiç vakit kaybedilmeden bence artık Trabzonspor'un yeni bir sayfa açması gerekiyor. Hatta hocayı istifadan döndürdüler diyen oyuncular, eğer Fatih Tekke'nin açıklamalarında dün sahada en ufak bir reaksiyon gösterememesi bana göre en büyük dikkat çekici olan şeydi. Böyle bir süreç gerçekten yaşandıysa gol atan oyuncuların da gidip teknik direktör Fatih Tekke'ye koşup sarılması gerekmiyor muydu? Yani birlikte sevinmesi gerekmiyor muydu? Onu da göremedik. Bence ortada bir çelişki var ve Fatih Tekke'nin maç öncesinde yaptığı açıklamalarda bambaşka bir Trabzonspor izleyeceksiniz demesi beni gerçekten hayretlere düşürdü. Çünkü sahada gördüğümüz Trabzonspor yokları oynadı. Yani burada ya bir bilgi eksik ya da bizim bilmediğimiz başka şeyler var diyelim. Yine sizlerin 0212 273 10-10'da mesajlarınızla devam edelim. Bakalım kimlerden hangi mesajlar gelmiş. Bakıyoruz. Çağatay Hocam, ben Fenerbahçeliyim. Sizin Trabzon hakkındaki düşünceleriniz, yorumlarınız nelerdir? Sadece televizyonda yorum yapmayın, burada da yorum yapın, bizi mahrum bırakmayın. Çünkü söylediklerinizin hepsi de tutuyor demiş hem Yaşar Bey hem de Demir Bey. Yine bakıyoruz. Çağatay Hocam merhaba. Fatih Tekke'deki güç zehirlenmesi vardı. Ta ki Bulgaristan ekibinden tokat yene kadar, sonrasında yetersizlikleri ortaya çıkmaya başladı demiş dinleyicimiz. Yiğit Gözüm herhalde gerçek adımdır, onu bilmiyorum. Gerçek isminizi de buraya yazarsanız, eğer ki doğruysa Yiğit Gözüm de çok güzel bir isimmiş bu arada. 0212 273 10 Instagram'a dönelim, bakalım Instagram'da durum nedir? Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Evet, Bülent Uslu gelecek saat 15'te, anonsunu yaptık. Bakayım bir yanlışlık olmasın. Saat 15'te Radyo Gol'de canlı yayın konuğu olacak. A Spor'dan yorumcu, akademisyen, gazeteci dostumuz Taner Karaman programımıza katılacak. Emre Eren katılacak, HT Spor yorumcularından, Beşiktaş'ın sevilen isimlerinden. Selamlar hocam. Vedat Muriç'i neden konuşmuyor? Kimse başarılı değil mi sizce? Çok doğru söylüyor Abdullah Kaleş. Çok başarılı. Vedat Muriç'in altını çizmek lazım. Bakın Vedat Muriç'e dikkat edin. Vedat Muriç ne zaman oyundan çıktıysa, Lukaku girdiyse, Samsunspor atak yapmaya başladı. Ona da dikkat etmenizi, bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü Vedat Muriç rakibi yoran bir forvet, bir santrafor. O da karambol golcülerinden bir tanesi ki görüyorsunuz attığı gollerde de. Şöyle yorum yapmak lazım. Vedat Muriç bir golcüydü. Türkiye'de oynadığı zamanlarda iyi bir golcüydü. Ama şimdi geldiğinde, hani o çıraklık usta döneminden çıkarsınız, ustalığa geçersiniz ya, şimdi çok iyi bir golcü olmuş. Çünkü Vedat Muriç artık nerelerde durmasını bilen ve çok doğru koşulları yapan da bir santrafor. Fenerbahçe'de her hafta olmasa da 2 haftada bir muhakkak bir gol atacak futbolcu potansiyeline sahiptir. Abdullah Bey'e de teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Evet, Yiğit Gözüm, iltifatınız için teşekkür ederim hocam demiş. Harika, keşke benim ismim böyle olsa, Yiğit Gözüm, çok güzelmiş.
İdmanlarda daha iyi olacaktır fakat ülkemize iyi form durumu ile gelip burada kötüye giden oyuncu sayısı oldukça çok demiş. Özgür Bey de haklı çünkü Premier Lig'de yapılan antrenman seviyeleriyle Türkiye'mizdeki antrenman seviyeleri arasında inanın 5000 ışık yılı kadar fark var. Bizler de bu işin

0: Okulunu okuduk. Ben Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Öğretmenlik bölümü mezunuyum. Ben birçok ders gördüm. Özellikle antrenman bilgisiyle alakalı, antrenman teknikleriyle alakalı birçok tezimiz de oldu. Yüksek lisans da yaptık. Spor bilimleri de okuduk. Ama bunlar çok çok farklı işler. Yani bir travmatoloji, bir spor fizyolojisi, bir genel anatomi, hepsi bunların içinde. Getson iş yapar mı Çağatay Hocam? Valla bana göre Getson alan takım Türkiye'de her zaman maça 1-0 önde başlar. Her zaman söylüyorum, neden alınmıyor, neden teklif götürülmüyor ya da bizim bilmediğimiz hani teklifler yapılıyor da acaba haberimiz mi yok ya da bu konuda bize bilgi gelmiyor. Dinleyicimiz yazmış. Gökhan Bey, yazdığınız isimler Fenerbahçe'de olmaz. Çünkü Fenerbahçe şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan bir formatta oynayacak. Yani tüm isimler Şampiyonlar Ligi görmüş isimler. Sadece iki kişi hariç. Ben yayınlarda da söyledim, televizyon ekranlarında da bu yorumu yaptım. Bakın, Şampiyonlar Ligi'nde 13 kere gruplardan çıkan bir Lyon takımını, İki kere çeyrek final görmüş, iki kere yarı final görmüş Lyon takımını sahada, kendi sahasında yenen bir Fenerbahçe çok büyük bir iş başarmıştır. 18 yıllık özlemine son vermiştir. Fenerbahçe birinci hedefini de tutturmuştur. Ama Şampiyonlar Ligi'ni görmeyen sadece iki futbolcusu var. Biri Oğuz Aydın, öbürü de Archie Brown olması lazım. Diğerlerinin hepsi Şampiyonlar Ligi görmüştür. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus şu: Fenerbahçe böyle bir maça çıktığı zaman tecrübeli ayaklarının, kaliteli ayaklarının olması çok çok önemliydi. Bakın, o kadroda, Lyon'u yenen kadroda Ake, Kante ve Ederson Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 3 tane futbolcuydu. Bu da çok çok önemli bir katkıdır bir takım için. Çünkü diğer futbolculara da sirayet eder ve diğer futbolcuların da daha iyi oynamasını sağlar. Orkun örneğinde olduğu gibi, bakın, Salih geldi Orkun'un yanına, Orkun'un performansı daha da çok arttı. Şimdi Olaytan'la Beşiktaş orta sahayı üçledi ki bana göre çok doğru bir iş. Orkun, Salih ve Olaytan'ın her zaman bu üçlü şekilde oynaması gerekiyor. Çok doğru bir oyun formasyonudur. Bana göre bu üçlüyü hiçbir zaman bozmaması gerekiyor. Fatih Hoca göremiyor mu? Bir kişi eksik oynatıyor Çağatay Hocam. Onaçu hiç yok. Umut niye oynamaz demiş. Umut'un oynadığı maçları da hep birlikte gördük. Sevgili İbrahim Yavuz da arıyor. İbrahim'cim, ben canlı yayındayım. Sen müsait misin? Buradayım. Buyurun benim. İbrahim'cim, duyabiliyor musun sesimi? Evet, İbrahim'le anlaşamadık. İbrahim, Turkcell'le bağlan hayata deyip bir de reklam yapmış olduk. Dinleyicimizin ismi Mete Bey. Evet, katılıyorum. Çünkü Onaçu gerçekten Trabzonspor'u eksik oynatıyor. 10 kişi oynatıyor. Her zaman söyledik. Yarın bekliyoruz hocam demişler. Yarın sabah 09.30'da. Çok çok teşekkürler. Çok objektif yorumlar yapıyorsunuz hocam, ilgiyle dinliyoruz. Cem Özdemir, çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hocam, senden derbi yorumu bekliyoruz. Derbi yorumunu yarın sabah saat 9.30'a bıraktım. HT Spor ekranlarında canlı yayına bıraktım. Orada da birazcık bizim reyting yapmamız lazım. Bakalım Beşiktaşlı dinleyicimize de Ahmet Yüreğe de buradan selamlar olsun diyelim. 0212 273 10 10'da devam ediyoruz. Sevgili İbrahim'i arayalım. İbrahim Yavuz, bakalım bu haftayı nasıl gördü, nasıl değerlendirdi? Ben çok konuştum. Sevgili İbrahim Yavuz'dan da yorum alalım istiyorum. İbrahim tabii telefonuma cevap verirse, beni canlı yayında patates etmezse tabii. Çok şükür İbrahim, açtın vallahi, kurtardın beni.
1: Tam o ara markete girdim hocam.
0: İbrahim'cim, nasılsın? İbrahim Yavuz, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür
1: ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok sağ ol İbrahim'cim. Şimdi ben çok konuştum, çok yorum yaptım. Acaba İbrahim Yavuz'un penceresinde bu hafta Beşiktaş'la başlayıp yorumlarını almak istiyorum. Beşiktaş çok sağlam bir orta saha. Yani orada bir Orkun, Salih ve Olaytan üçlüsüyle kendisini daha da buldu diye

0: diyebilir miyiz? Özellikle Salih Özcan'ın altını çizmek lazım. Vlahovic performansı, evet, Sadık Murillo. Yani Beşiktaş aslında İbrahim atanla tutanı tutturdu değil mi? Nübel ve Vlahovic kısmında okey.
1: Ya evet ama hocam yani bizdeki en büyük problemlerden biri. Biz hemen atan tutan üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyoruz.
0: Bir de koşan olması lazım değil mi? Bütündür
1: ama hepsidir hocam. Şu atanı tutanı anlatırsak orta saha Salih'in neyle anlatacağız performansını?
0: Koşan.
1: Yani evet önemlidir tabii ki kalecinde, santraforunda ama bir bütündür. Yani bütün üzerinden okursak bence sağlıklı bir şekilde anlayabiliriz diye düşünüyorum yani.
0: Peki nasıl buldun Beşiktaş'ı? Yani çok iştahlı bir takım vardı. Ben şöyle değerlendirdim.
1: Pardon hocam. Ben Beşiktaş için tamamen yani teknik direktör üzerinden okunması gereken bir takım diye düşünüyorum hocam. Yani geldiği günden beri sürekli sahanın içinde kalan bir teknik direktör performansı hiçbir zaman problemi dışarıda aramayan, asla hakemle ilgili herhangi bir şikayette bulunmayan ki son Alanya maçını atalım değil mi? Ortalık yangın yeriydi. Yani normalde baktığın zaman hocam yani yöneticiler işte taraftarlar ya böyle hakemler olmaz neler neler söylüyorlardı ama o tek kelime hakemle ilgili bir şey söylemedi. Yani sorulan soruya evet o pozisyon kırmızı karttı dedi ama biz onu bir tarafa bırakıp kendi gelişimimiz üzerine değerlendirmemiz gerekiyor dedi. Bence bu çok değerli. Yani bizim çok önemli takımlar kuruyoruz. Çok önemli oyuncuları bir araya getiriyoruz. Bizim ihtiyacımız olan bence İtalyano gibi davranan teknik direktörler. Yani asla şikayet etmeyen, eldeki oyunculardan maksimum verimi alan. Mesela Olaytan'ı sen söyledin değil mi hocam? Mesela orta sahada şahane işler yapan oyunculardan biri. Ama aynı Serkan Reçber Olaytan için biz onu önümüzdeki sene alternatif diye aldık dedi değil mi?
0: Evet.
1: Yani onu oraya alternatif diye getiren İtalyano'nun yaptığını öngörememiş yani. Şimdi senin alternatif olmaz yani hani orada işimizi çözsün dediğin adamı onu oraya transfer etmemiş bir teknik direktör acayip bir seviyeye getirdi. Ya bu önemlidir hocam yani ve hiçbir zaman Emirhan'dan şikayet etmeyen, Rıdvan'dan etmeyen, işte Çerni'den etmeyen ki mesela Çerni de çok tartışılıyordu bir önceki sene. Ya hepsinden maksimum verim almaya çalışan bir teknik direktör. O yüzden ben onu çok değerli buluyorum hocam. Yani İtalyano'nun davranışları bence çok önemli. O yüzden teknik direktör takımı üzerinden değerlendirecek olursak tabii ki Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesi ciddi anlamda iyi. Ama hem de rotasyon anlamında da eli zengin. Ama teknik direktör davranışı olarak bana göre Beşiktaş bu sezonun o anlamda en büyük favorisi. Yani şampiyonluğu teknik direktör davranışı belirlerse Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı ve şampiyon olur. Çünkü Okan Buruk'tan da İsmail Kartal'dan da bu anlamda hani biraz da demiyorum bir hayli önde. Bir hayli önde ikisine göre yani.
0: Evet. Şimdi tabii cumartesi günü çok çok önemli bir karşılaşma var. İnşallah ben de izleyeceğim. Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Bu maçla ilgili evet. Ya ben çok zevkli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum sevgili İbrahim Yavuz. Ya futbola doyacağımızı düşünüyorum en azından. Kaliteli ayaklar anlamında ama senin söylediğin gibi teknik direktör üzerinden okuduğumuzda sence nasıl bir karşılaşma olur?
1: Ya yine çok açıkçası hocam yani keyifli beklediğim bir karşılaşma onu söyleyebilirim. Olmasını beklediğim bir karşılaşma. Fenerbahçe'nin özellikle kadro zenginliği ve bireysel anlamda bu oyuncuların son iki maçta oyuna kattıkları katkı ciddi anlamda gelecek adına umut vaat ediyor. Aynı şekilde Beşiktaş'ın zaten hocası göreve geldiği günden beri sürekli gelişen bir oyunu var ki bu bahsettiğimiz oyun daha kaliteli oyuncularla daha güçlü hale geliyor. İşte Beşiktaş'ın son oynadığı karşılaşmada işte Vlahovic'in varlığı ki burada bence sezonun en belirleyici oyunculardan biri olmasını beklediğim bir oyuncu.
0: Ben de aynı yorum yaptım evet.
1: Çok çok klas hocam. Yani o fizikle o koordinasyonu, o ayak koordinasyonu sağlamak çok zordur.
0: Prime döneminde geliyorsun Türkiye'ye. Yani
1: işte evet hocam çok önemlidir hocam. Kesinlikle şey de çok önemlidir hocam. Ya biz buraya mesela oyuncuları buraya getiriyoruz. Hani yeteneklerinden talip olup diyoruz ki evet bu çok yetenekli. Bu bizde iş yapar diyoruz ama burada hedefleri belirli oluyor. Yani buraya getirdiğin adamın hedefini bilmiyorsun sen. Buraya bir geliyor işte kimisi hiçbir şeyi umursamıyor. Sürekli problem çıkartıyor. Kimisi de çok iştahlı geliyor.
0: Evet.
1: İşte burada Vlahovic bu anlamda şahane bir örnek diye düşünüyorum. Yani çok coşkulu, çok oyunun içerisinde olmayı isteyen, arzulayan, eğlenen bir oyuncu. Bu da çok değerlidir. Yani yeteneğinin yanına bir de bu iştahını eklediğimizde yani çok ciddi anlamda Beşiktaş'a katkısı olmasını bekledim ki bir de Beşiktaş'ın rakiplerine göre bence önce oyun modeli var. Mesela Galatasaray'la ilgili net o ifadeyi kullanamıyorum. Oyuncu davranışı çok belirleyici oluyor. Hı hı. İşte aynı şeyi Trabzonspor için de söyleyebiliriz. Fenerbahçe için de söyleyebiliriz ama Beşiktaş'ta farklı bir durum var. Bir oyun modeli var. Bu oyun modelini Vlahovic aldı, başka bir seviyeye götürüyor. İşte Trossard yarın bu organizasyona katıldığında o bir tık daha yukarı çıkartacak bunu. O yüzden iki takımı yan yana getirdiğimizde bir kere bireysel anlamda oyuncu kalitesi açısından şahane iki takım. Şöyle düşünsene hocam, yani X bir ülkede bu yayını açtın, izledin. Yani hiçbir oyuncuya itirazın olmaz değil mi? Yani dışarıdan yok, izlediğinde tabii. Hemen hemen tamamını tanıdığın bir oyuncuların bir arada olduğu bir organizasyon. Yani İngiltere'de biri açıp yani direkt bakabilir buna. Der ki ya ben bir oturup izleyeyim burada. Lukaku var, Trossard var, Vlahovic var, yani bir sürü oyuncu var, oturup bunları bir izleyeyim der diye düşünüyorum. O yüzden ya kalite anlamında bir hayli önemli şeyleri vaat eden ama teknik direktör davranışı olarak ben Italiano'yu daha avantajlı görüyorum. Onun sakinliğinin daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Ya ben mesela Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşündüğüm bir karşılaşma ama sanki şeyde yani beraberliğinde böyle iki takımın da işine gelebileceği bir hadise de olabilir. Şimdi Beşiktaş tarafından anlaşılabilir. Deplasmanda oynuyor. Yeni bir takım, yeni bir teknik direktör. Fenerbahçe tarafı da şimdi yani bir Şampiyonlar Ligi'nden çıkmış. Önemli bir işi başarmış. Ligde kazanmış. Yani ne olursa olsun derbi. Kaybetmemek onlar adına, tabii ki önce kazanmayı planlayacak ikisi de, ama kaybetmemek onlar ikisinde işine gelebilir diye düşünüyorum. Yani sanki böyle beraberliğinde ağır planda olabileceği bir karşılaşma bekliyorum.
0: Sevgili İbrahim Yavuz, biliyorsun ben hani araştırmayı çok seviyorum. Şu araştırmayı da yaptım. İtalyan'ın en üst lig kariyerinde ikinci kez 6 gol sevinci yaşamış. O da İtalyan teknik adam, hani dünden önce Ocak 2020'de Fiorentina Genova'yı 6-0 yendiğinde bir 6 gollü galibiyet yaşamış. Bir de enteresan bir bilgi daha. Yine Vlahovic'in teknik direktörüyken Vincenzo Italiano 2021'de futbolcu kariyerinde ilk hat-trick'ini yapıyor Vlahovic 2021'de ve üstüne 5 senede geçtikten sonra Beşiktaş'ta ikinci hat-trick'ini yapıyor yine Vincenzo Italiano ile, ki burada bir teknik direktör dokunuşu çok önemli herhalde bir futbolcu için.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: İbrahim, orada mısın?
1: Hocam duyabiliyor musun?
0: Ha, duyabiliyorum.
1: Pardon. Kesildi.
0: Aman
1: hocam.
0: Gitme.
1: Yok.
0: Sen bize lazımsın İbrahim Yavuz.
1: Eyvallah hocam.
0: Evet.
1: Yani şöyle, ama tabii biraz bizim ülkeyle alakalı olduğunda biraz yanıltıcı olabiliyor bu istatistikler hocam. Mesela hiçbir santrafor atmadığı kadar golü bizde atıyor. Mesela kariyerinde yaşamadığı kadar olumlu istatistiği bizde yaşıyor. Bu biraz tabii rakiplerle de alakalı bir durum. Şimdi İtalyano bunu burada çok fazla deneyimleyecek. Biz her sene aslında şeyden bahsediyoruz. Ya bu sene o makas daralacak, işte takım dengeleri biraz daha oturacak diyor. Niyet ediyoruz, ümit ediyoruz ama her sene bu konuda biraz ayak kırıklığı yaşıyoruz diye düşünüyorum hocam. Yani şimdi evet, Beşiktaş'ın yaptığı üzerinden tabii ki okunması gerekiyor. Biraz da Çorum'un yapamadıkları üzerinden de bazı şeyler okunur ki İtalyano burada bunu diğer takımlarla da deneyimleyecek. Yani bazı takımlarla ciddi anlamda makasın açık olduğunu düşünüyorum ki geçtiğimiz sezonlar zaten Galatasaray'la Fenerbahçe'nin çok fazla domine ettiği bir lig izliyorduk. Hoş bu sene biraz daha Beşiktaş'ın, umarım Trabzonspor'un da dahil olabileceği zirve yarışına oyunlar izleriz ama evet. Diğer tarafta mesela Gençler Birliği takımı 2-2 yaptı ama iki maçını izledim, çok problemli iki maç. 2-2 yaptı ama bu takımın gelecek adına ciddi problemleri var. Evet. Gençler Birliği'nin gelecek adına çok ciddi problemi var. Çok fazla pozisyon veriyorlar. Yani o gün rakip onu atamamış olabilir ama gelecekte o seni problemin içine itebilir. Yani o istatistik bence artacak. Yani İtalyan'ın kariyerinde daha az ne yaptıysa pozitif anlamda teknik direktör olarak burada sanki o sayı biraz artacak diye düşünüyorum hocam.
0: Evet, tabii ligin başlarında mesela Gençler Birliği, Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin üstünde şu anda ikinci. Ama söylediğin gibi ilerleyen haftalarda ben de aynı şekilde senin görüşlerine katılıyorum. Dinleyicilerimizden çok sorular var sevgili İbrahim Yavuz. Özellikle Hasan Bey demiş ki sana da çok çok selamları var.
1: Aleykümselam.
0: İbrahim abiye sorar mısınız demiş hocam. Deniz Gül ve Leo hakkında ne düşünüyor demiş. Kendisine saygılarımı sunuyorum.
1: Hocam bir daha alabilir miyim soruyu, özür dilerim.
0: Bir daha söyle diyorsun.
1: Bir daha hocam lütfen. Evet. Açtım mı?
0: Evet, İbrahim abi sorar mısınız? Deniz Gül ve Leao hakkında ne düşünüyor İbrahim abi? Saygılar diyor Hasan Bey.
1: Yani şöyle hocam, Leao ile ilgili ya bir kere çok önemli bir oyuncu. Yani oyunculuğuna falan hiç kimsenin itiraz edecek durumu yok ama onda şöyle bir sıkıntı var hocam. Biraz öyle şeyine baktım. Yani tabii şaşırıyorum. Bu tarz oyuncuları bize nasıl bırakıyorlar? Yani tamam, bonservis önemli bir bonservis ödüyoruz oyuncuları buraya getirmek için, kabul ediyorum ama işte elinde böyle bir potansiyeli varken niye bıraksın bunu? Avrupa'nın önemli takımları ya da diğerleri niye talip olmuyor bu kadar, bizim olduğumuz kadar bu oyunculara? Tabi burada maaş da belirleyici oluyor ama bence en belirleyici şey biraz bunların sakatlık sorunları oluyor hocam. Şimdi Leao'nun her sene son 4 senesinde ya da 5 senesinde hep bir kere kas sakatlığı yaşamış. Bir adüktör, bir alt adeli, bir üst adeli. İşte gezmiş böyle sürekli bir küçük de olsa bir kas sakatlığı yaşamış. Şimdi bu kas sakatlıkları biraz problemli hadisedir hocam. Yani kronikleşmeye gidip senin ciddi anlamda başını belaya sokabilir. Mesela Galatasaray'da Singo'nun böyle bir durumu var değil mi? Geldiği günden beri sakat ama buna şaşırmamamız gerekiyor. Zaten Singo sana gelirken de benzer sorunları yaşamış. Çok fazla sakatlık yaşamış Singo. Şimdi benzer bir durumu umarım Leao'da olmaz ama biraz o konuda, yani geçmişte üst üste kas sakatlıkları yaşaması biraz onun adına sağlıklı değil ama gerçekten hiçbir sakatlık problemi yaşamadan burada olur ne yapar diyorsan çok önemli işler yapar. Bir kere fiziksel anlamda ciddi rakiplerin üstünlük sağlayabilecek pozisyon, ayak becerisi çok üst düzey bir oyuncu. Yani ondan o anlamda yani Galatasaraylıların çok ciddi anlamda geri bildirim alacağını düşünüyorum. Oradaki sıkıntı da şu diye düşünüyorum. Galatasaray planlamada sanki biraz sıkıntılı durumun içine girecek gibi geliyor hocam. Mesela önde Barış var, Yunus var, Sané var, Batakov var, Osimhen var. Şimdi bunun üzerine oraya bir oyuncu da aldınız aynı pozisyonda. Bu rotasyonda bunu nasıl kullanacak ki? Bence Galatasaray'ın daha problemli yeri, daha problemli bölgesi stoper. İşte Galatasaray'da stoper rotasyonunda kim oynatacak Galatasaray? O şey, Singo'ya güveniyor değil mi hocam? Hani Singo halleder gibi düşünüyorum.
0: Ya da ama Lemina.
1: Yani Lemina olayı zaten çok başlı başına skandal bir düşünce ya, Lemina ise. Ya kariyerinde toplasan 3 defa stoper oynamış oyuncunun üzerine nasıl stoper bölgesinde bir rotasyon planlıyor ki bu takım ya?
0: Okan hocanın bir bildiği var ki
1: Lemina. Ya ama mantıklı değil hocam. O çaresizlik. Ya hiç kimseyi bulamazsak Lemina'yı oynatalım. Ama o plan değil ki, o çaresizlik. Oynamamış ki hocam. Girsinler baksınlar. Lemina kariyerinde kaç defa stoper oynamış yani?
0: Bir elim 5 parmağını geçmez.
1: O zaman niye biz burada Lemina üzerinden bir şey inşa etmeye çalışıyoruz? Buradan, Singo sakat. Yani, acil bir stoper olması lazım diye düşünüyorum hocam ben.
0: İbrahim'cim buradan da Fenerbahçe'ye geçelim mi? Dinleyicilerimizden sorular var. Musa Bey diyor ki İbrahim Yavuz'a sorabilir misiniz? Vedat Muriç ve Greenwood için ne düşünüyor? İyi yayınlar demiş.
1: Çok iyi durumdalar şu an hocam. Yani ikisi için söyleyebilecek durum çok iyi. Yani bu şey için Greenwood için şunu söyleyebilirim. Mesela Greenwood benim gördüğüm bugüne kadarki davranışlar hiçbir zaman senin takım savunmanda sana katkı sağlamayacak. Yani bir, yani gelecek oraya pozisyon konusu ama ondan mesela %100 bir takım savunması geri bildirim alamayacak Fenerbahçe yani. O artık daha çok beceri üzerinde çok ciddi işler yapacak ki bence İsmail Hoca'nın oyunu onun üzerine o şekilde inşa etmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Hocam iyi yayınlar. Lütfen bu mesajı iletir misiniz? İbrahim Hoca'ya Uğur Uçar'ı çok beğeniyordu. Sürekli övüyor. Şimdi yine aynı düşüncemi merak ediyorum demiş. İsmini yazmamış ama.
1: Tabii ki aynı düşüncedeyim. Yani şimdi Uğur Uçar'ın kariyerinde ilk defa bir Süper Lig takımı yönetiyor. Ve ben adım gibi eminim. Yani çok talep etmediği oyuncular da oraya dahil edildi. İşte bizim hep o idarecilerin zenginlik diye o takımın içine doldurduğu oyuncular. Şimdi ne gerek var Cengiz Ünder'e? Yani şimdi orada Uğur Uçar'a sorsan çok yani gönülle ya gelsin diyeceği bir oyuncu değil. Ama işte bizde idareciler çok fazla bu işe dahil oluyorlar. Şimdi zenginlik dediğin onun ayağına dolanacak. Ben biliyorum ama onun dışında Uğur Uçar'ın davranışları, teknik direktör davranışları gayet sağlıklı yani. Yani gelişim olacak tabii ki. Bu zaten inişler çıkışlar olacak hocam. İyi başlayacak, kötü gidecek, tekrar ayağa kalkacak. Yani önemli olan zaten onlara direnç gösterebilmek. Ki onu yapabilecek kalitede, düşüncede bir teknik direktör olduğuna inanıyorum ben.
0: Ozan Bey, İbrahim Bey'in Torreira gibi bir futbolcu var mı beğendiği portföyünde demiş. Çünkü Abdülkerim birazcık hantallaştığını düşünüyorum. Yusuf Akçiçek isminde de ısrarcıyız. Eğer bu isim olmazsa takım içinden bir sol stoper çıkar mı? Benim aklımdaki isim Kazım Can Karataş. Acaba İbrahim Bey buna katılır mı?
1: Kazım Can'la yok, çok zor olduğunu düşünüyorum Kazım.

0: Erdemcan'la. Ya içeriden aslında geçtiğimiz sezon çok ümitliydim ben Arda'dan. Yani Arda o işi halledebilir diye düşünüyordum. Çok şahane bir sezon başı kampı geçirmişti Arda Ünyay. Ama bir senede tanınmaz hale gelmiş yani. Hani çok şaşırdım. İnanılmaz geriye gitmiş oyuncu. Hı hı. Çok beğendiğim bir oyuncuydu ama bu sezon başı kampta izlediğimde, yani bir önceki sezon başı ile bu sezon başı arasında siyahla beyaz kadar fark var. O kadar geriye gittiğini düşünüyorum. Oydu aslında benim gelecek adına Galatasaray'ın hazırlaması gerektiğini düşündüğüm stoper. Ama yok şu an ya Avrupa'da bir sürü var. Bulabilir yani bu sizinle alakalı bir durum. Siz neye talip oluyorsunuz? Birinin geleceğine mi dokunmak istiyorsunuz, yoksa hazır Premier Lig'den Chelsea'de orada burada oynamış ama az süre almış oyuncular gelsin problemimizi çözsün mü diyorsunuz? Öyle düşünüyorsanız zaten bir sürü oyuncu var yani. Hı hı.
1: Orhan Bey'in sorusu yarıda kalmıştı. Leao'yu açıkladın ama Deniz Gül hakkındaki düşüncelerini söylemeyi unuttu İbrahim Bey. Onu bekliyorlarmış senden.
0: Deniz Gül'le alakalı şunu söyleyebilirim. Ben şimdi Galatasaray'da, hatta Batrakov da bunlardan biri olacak hocam. Hı hı. Ben daha bu tarz genç Galatasaray'a gelip gelişim gösteren bir oyuncu görmedim. Yani Galatasaraylılar Okan Hoca görevi geldiği günden bugüne, geçmişe bir gitsinler, bugüne kadar gelsinler. Bu tarz genç oyuncuların hiçbiri gelişmemiş Galatasaray'da. Şimdi benim bu kadar önümde olumsuz örnek varken ben bu tarz yatırım yapmam. Yani Galatasaray Mertens'i halletmiş, Icardi'yle halletmiş, Osimhen'le halletmiş. Hep o seviyeler işte Torreira'yla halletmiş, Sanchez'i halletmiş, Uğurcan'ı getirmiş, onunla halletmiş. Hiç var mı hocam bu süreçte Galatasaray'ın 4 senede ya genç oyuncu? Mesela yok. Kim o gençlerden biri?
1: Alttan gelen hiçbir oyuncu olmamış. Yok.
0: Alttan zaten ondan zaten ümidi kestik de hocam. Okan Hoca zaten olmayacağını söyledi. Çünkü altta oyuncu yok diyor Okan Hoca'ya göre. Gelen yabancılar da olmuyor. Mesela Yelert geliyor, olmuyor. Hatta Yusuf Yıldırım da değil mi? O bayağı bir ya biz bunu yerli statüsünde oynatalım. İşte İspanya'da bu çocuk aslında şöyle oyuncu olacaktı, böyle oyuncu olacaktı dedikleri oyuncuyu bırak oynatmayı, kupa maçında yarım saat oynatamadılar yani o kadar. Niyaga diye bir oyuncu aldılar mesela, daha sıkın bir sene oldu. Nerede Niyaga? İşte Leslie diye bir oyuncu aldılar, şurada daha şeye gönderemiyorlar.
1: Bu koçuk,
0: şimdi bu kadar olumsuz bir deneyim varken,
1: değil mi?
0: İşte ondan bahsediyorum. Hmm. Yok hocam yani şimdi bu kadar olumsuz bir örnek varken niye ben bir daha gidip aynı oyuncu? Çünkü her hocanın şeyi farklıdır. Teknik direktörlük becerileri. Kimisi genç oyuncuları alır, onun gelişimine dokunur, onu başka bir seviyeye götürür. İşte kimisi daha deneyimli oyuncuları idare eder. O da zordur, kolay değildir yani. Hmm. Icardi'yi idare etmek, Osimhen'i idare etmek. Bak Fatih Tekke çok kısa sürede halledemedi yani.
1: Evet, o soru var. Ben de ona bakıyordum şu anda. İbrahim Yavuz Galatasaray'ın defansından bahsetti ama bugün Leipzig'ten sol stoper aldı, İstanbul'a çağrıldığı söyleniyor demiş dinleyicilerimizden Ali Algül.
0: Yapması gerekiyordu, bir oyuncu alması gerekiyordu. Hı hı.
1: Fenerbahçe'de kulübeden oyuna etki edebilecek kaç oyuncu var İbrahim Bey'e sorar mısınız? İbrahim Hoca'ya sorar mısınız? Yine çok sorular var ama ben şu soruyu bir yandan da bakmaya çalışıyorum. Fatih Tekke sorusu var. Fatih Tekke hakkında ne düşünüyor diye İbrahim Yavuz dinleyicimizin, çünkü ismini de bulmaya çalışıyorum ben.
0: Hocam Fatih Tekke ile alakalı tabii çok büyük hayal kırıklığı yaşamıyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğim bir durumdu. Çünkü Fatih Tekke Trabzonspor'a üst düzey bir teknik direktör olarak gelmedi. Yani çok ciddi krizleri çözerek gelmedi. Fatih Tekke o kulübün efsanesi olduğu için o kulübün teknik direktörü oldu. Yani öncelik oydu aslında. Hı hı. Tabii ki daha önce çalıştığı Alanya Spor var, Denizli Spor var, Bolu Spor var, Bursa Spor var, İstanbul Spor var. Yani hani bunu söylerken hiç teknik direktörlük yapmamış demiyorum ama oralarda Trabzonspor'un teknik direktörü olabilmek için bir şey yapman gerekiyor. Mesela Okan Hoca'ya kimse itiraz edemiyor. Niye? Diyor ki Akşehir'de bir kupa kazanmış, Başakşehir'de şampiyonluk kazanmış. Yani elinde bir oraya gidebilmesi için yani CV'yi doldurma açısından bir başarısı var. Şimdi Fatih Hoca'nın daha çok futbolculuk meziyetlerine çok talip olundu. Geldi o dönem Trabzonspor ciddi kriz yaşıyordu ve o krizi aslında iyi idare etti. Özellikle geçtiğimiz sezon genç oyuncularla o deneyimli oyuncuların harmanlanması, onlardan alınan verim ki bence Fatih Hoca o oyunu çok daha sürdürülebilir hale getirebilirdi. O sezonun başından beri sürekli Trabzonları ilk dörde ikna etmeye çalıştı ki bence dördüncülük Trabzonspor için asla başarı değildir yani. Trabzonspor istesen zaten beşinci olabilir mi? Yani kaç defa beşinci olmuş? Girsin tarihine baksınlar ya. Bu tarz takımları zaten hele son zamanlarda ilk aşağı düşmüyorlar. Üçüncü olamıyorsun yani. Zorlasan üçüncü olamıyorsun. Alttan kimse gelmiyor çünkü. Şimdi orada Fatih Hoca o krizi yönetemediğini düşünüyorum geçtiğimiz sezonla ilgili. Çünkü Galatasaray'ı yendiğinde bir anda şampiyonluğun en büyük adayı olabilirdin yani. O gün bile ikincilik fena değil, üçüncülük fena değil söyleminde bulunuyordu. Yani bu da ne demek? Aslında bir psikolojik bir baskıyı idare edememek. Yani üzerinden o baskıyı atmak istiyor sürekli. Şimdi bir teknik direktör niye yani bu kadar yaklaşmışken bir şeye daha alttaki dereceyi başarı olarak kabul etsin ki? Hı hı. Şimdi orayı idare edememiş. Orayı idare edememiş biri bugün çok daha önemli oyuncuları idare etmesi bekleniyor. Ve daha yolun başında iflas etti. Bırakıyorum dedi. Ki bence orada yönetim onu kabul etmesi gerekiyordu hocam.
1: Ben bugün çünkü programda bir şey söyledim. Sözümü kestim affedersin. Hani söylediklerine ek olarak. Yani çok dikkatimi çektiği için söylüyorum. Yani maç esnasında Muhammed Salah'ın topla buluşma sayısıyla kaleci Onana'nın topla buluşma sayısı aynı. 55.
0: İnanılmaz. Aslında o istatistiğe bak Trabzon'un içinde bulunduğu durumu anlayabilirsin. Ya yani,
1: gerçekten evet. Yani. Bir çok, oyun planı
0: çok
1: yok.
0: Çok güzel bir analiz yapmışsın hocam. Aslında çok yani, çok anlaşılabilir yani. Yani. Analize bak daha bunun üzerine ne anlatsan oradaki içerideki olumsuzluğu çok sağlıklı anlaşılabilir hale getirir diye düşünüyorum. Yani, ama işte hocam teknik direktör olmak ben Çetin Yılmaz Hoca var. Basketbol koçu. Ben arada onun şeylerini podcastlerini dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Acayip eğitici, çok böyle farklı bir bakış açısı sunuyor. Çok da böyle geliştiriyor yani. Hani, hayat üzerine anlatıyor. Sadece basketbol değil ki futbola da onu uyarlayabilirsin yani. Antrenörlükle ilgili bir şey anlatıyor. Geçen gün dinliyorum. Diyor ki ya antrenörlük artık diyor tek başına teknik taktik bilmeyle yeterli olunmaz diyor. Yani bilmek yetmiyor diyor. Bir sürü entelektüel birikim gerekiyor diyor. İşte psikoloji bileceksin, sosyoloji bileceksin, anatomi bileceksin, bir sürü şey bileceksin diyor. Oyuncuyu bir şeye ikna edebilmek için sadece öyle hadi aslanım koçum da olmuyor. İşte dokunacaksın oyuncuya. Çünkü bir sürü coğrafyadan farklı kültürden gelen insanlarla bir aradasın hocam. Düşünebiliyor musun?
1: Yani, ben bir şey soracağım işte, sana. Yıllarca top oynadın. Milli takımlara kadar büyük takımlarda da oynadın da. Seni en çok etkileyen hoca kimdi? Yani kimden etkilendin? Şimdi teknik direktörler üzerinden gidiyoruz ya. Gerçekten merak ettiğim için sordum. Yani teknik direktör anlamında sana da dokunan bir teknik direktör oldu mu?
0: Hiç düşünmeden Erik Gerets'i söyleyebilirim hocam yani. Herkesin de tanıdığı Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönem ki aslında bir şeylerin hani tesadüf olmadığını en güzel ispatlayan çünkü Galatasaray hep şeyden anlatılıyordu ya Fenerbahçe kaybetti eyvallah ama orada acayip temeller atılmıştı Galatasaray'da sezon başı çünkü onda mesela bir sürü şeyi görebiliyordum bir kere önce oyuncuyu ikna edebilmek için işte samimi olman gerekiyor antrenör olarak. Yani oyuncu senin evet teknik taktik bilgin önemlidir ama sonuçta iletişim de çok önemlidir. Yani oynayan oynamayanı bir şekilde o işin içine tutmak, ikna edebilmek çok zordur bir teknik direktör için. Ama Erik Gerets edebiliyordu. Yani her sabah hatta şöyle derslere geliyordu hocam. Her sabah herkesin tek tek elini sıkarak başlıyordu güne. Yani öyle masöründen malzemecisinden futbolcusuna kadar tek tek hocam yani gözünün içine bakarak her gün hiç yani kaybettin kazandın hiç fark etmez. Çünkü beni çok etkilemişti yani.
1: Evet.
0: Hani kimseden o anlamda bir şey yok. Yani ben mesela şeyi hatırlıyorum o dönem 5-2 oynuyoruz mesela bir oyun oynuyoruz. Bizde klasik nedir işte o abi pozisyonunda olanlar hep ayrıcalık isterler ortaya girmemek için bir
1: geçmez.
0: Şey için.
1: Onun söylediği adam da ortaya geçer değil mi İbrahim?
0: Evet. Hiç şey yapmazdı hocam mesela Erik Gerets o karede varsa hiç ayırmazdı yani. Hani en tepedeki isim neyse altyapıdan çocuk aynıydı onun için yani ve yani ben
1: İşte sen de bundan etkileniyorsun. Diyorsun ki benim başımdaki teknik direktör adaletli bir adam. Herkese formayı adaletli dağıtacaktır. O da sana bir güven veriyor.
0: Kesinlikle mesela ben mesela kadro açıklanıyordu. Kadroda yokum mesela değil mi? Asla onunla ilgili bir hoş her zaman öyle olmamız lazım. Ama genelde bizde teknik direktörler çünkü şöyledir hocam. Onlar birkaç adam seçerse bizde yerli teknik direktörlerle çok başıma gelir. Kayseri Erciyes'te çalışıyoruz o zaman. PTT birincilik hocam. İlk yarı ikinci falan bitirmişiz böyle. Acayip iyi bir dönem ama çok kısıtlı oyuncularla halletmişiz hocam. Yani ekonomik sorunlar falan. O ara bir başkan değişimi. Çok zengin bir başkan geliyor. Hı hı. Bir anda devre arası Beşiktaş'ta Yusuf Şimşek'i getirdi bize. İşte Konya Spor'dan Emre Toraman. Hani çok böyle isim oyuncular, yani

Lig'de çok üst dönem oynamış, önemli işler yapmış oyuncular getirdi. 6-7 oyuncu birden geldi. Ve aynı teknik direktör bir anda onu oraya getiren oyuncuları unuttu. Hı hı. Tabii ki onların mesela, tabii ki Yusuf Şimşek'e sarılmış.

0: olduk. Çektim, en azından o günleri de.
1: Eyvallah.
0: Seni
1: eyvallah,
0: de o günlere götürmüş olduk. İbrahim Yavuz, çok teşekkür ediyorum. Bir araya gireceğiz.
1: Hocam teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Yayınımıza da katıldığın için, beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum İbrahim Yavuz.
1: Seve seve. Selamlar hocam. Sağ olun.
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenen spor programında sizlerin en çok beklediği isimlerden bir tanesi, ki Beşiktaşlı taraftarlar zaten yolunu gözlüyor. Sevgili Bülent Uslu, Eagle Medya kurucu başkanı, TGRT Haber spor yorumcusu, hoş geldin Bülent Uslu yayınımıza.
2: Merhaba sevgili Çağatay, nasılsın?
0: İyiyim valla, sesini duyduk daha iyi olduk Bülent'cim, sen nasılsın?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim, 4 saatlik uykumuz var ama öyle bir enerji yüklenmiş ki bize. Yani bizi buradan bıraksan 72 saat daha gideriz gibi görünüyor. Bu moraller çok yüksek ama şöyle bir şey var, hemen istiyorsan hızlı bir giriş yapalım.
0: Yani 6. viteste bir Beşiktaş gördük. Yani baskı, mücadele, hırs. Gerçekten bu duygunun yeniden yeşerdiğini görüyor diyebilir miyiz?
2: Şimdi şöyle, yani hiçbir şey tesadüf değil. Beşiktaş en son 6 gollü galibiyetini 2021'de almış. Şimdi dün Beşiktaş çok mu şahane oynadı, mükemmel mi oynadı? Bak inan ki ben yani Eyüp maçında Beşiktaş'ın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum mesela. Baskılı, tempolu, Eyüp'ün pozisyonu yoktu mesela. Bizim birçok pozisyonumuz vardı ama işin içine kaliteli ayaklar girdiği zaman İşin birçok değişiyor. Daha formda, daha hazır bir Trossard olunca, Vlahović devreye girince, bakın işiniz kolaylaşıyor. Beşiktaş 2021'den bu yana 5 yıldır 6 gole ulaşamamasının sebeplerinden bir tanesi, demek ki biz bu zamana kadar daha iyi oynadığımız maçlar mutlaka vardı ama bu gol sayısına ulaşamamamızın sebebi kaliteli ayaklar. Ben hep şunu söyledim. Beşiktaş yıllar sonra ilk defa kaleciye yatırım yaptı. Şimdi Beşiktaş'ın çok iyi bir kalecisi var. Beşiktaş yıllar sonra sol açığa kavuştu. Ki ben Trossard'da net Quaresma esintileri, yani Quaresma sağ tarafın hakimiydi. Saltanat ona aitti. Sol tarafta da şu anda Trossard'ın. Öyle gol asiste falan kimse bakmasın. Aldım ben canlı çıplak gözle izledim. Adamın ayağından kimse top alamıyor. Hatta o Murillo'ya da ilk kere de altı pasta boş kaleye atması için pasta verdi. Direğe döndü. Direğe takıldı. Atamadık. Yani şimdi golcü diyorsunuz. Beşiktaş bence Mario Gomez'den sonra, hani dışarıda tutuyorum Abu Bakar'ı, ilk defa bir golcü aldı. Mario Gomez'den önce Beşiktaş'ın net bir golcüsü vardı. Dembaba'ydı. Dembaba'dan sonra Mario Gomez geldi. Bir yıl kaldı. Ondan sonra Beşiktaş bu şekilde net bir golcü olan şu anda dünya standartlarında, yani dünyadaki en iyi 10 golcüden, mesela biz bunu dedik Osimhen'le kapışacak dediğimiz zaman bazıları tabi bilmedikleri için dalga geçtiler. Ama Vlahović 26 yaşında inanılmaz komple bir golcüden bahsediyoruz ve sadece golün haricinde dün neler yaptığını da gördü herkes. Şimdi Beşiktaş golcüsüne de kavuştu. Kadro mühendisine baktığımız zaman hızlı bir kanat Enkudu'dan sonra yoktu. Poku geldi. Şimdi orta sahaya bakıyorsunuz, Orkun Salih'in inanılmaz bir performansından bahsediyoruz. Ya Beşiktaş'ın şu anda iki transfere daha ihtiyacı var. Hocanın en çok önem verdiği sol şef stoper, bir de 6 numara. Bak bu son işte 48 saatte bile az bir zamanımız kaldı. Bu iki transferi eğer ki Sayın Başkan yapmazsa, gerçekleştirmezse İtalyano'ya çok büyük ayıp eder. Onu söyleyeyim. Biz bakın dünkü basın toplantısında İtalyano şunu söyledi. Ben dedi Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izledim dedi. Ya böyle bir hocaya sahibiz. Ya dur hocam, Çorum Spor'la oynamamışız. Önünde Çorum Spor var. Bir taraftan Avrupa Ligi'ne çıkmışız, daha yeni çıkmışız. Sen hangi ara Fenerbahçe'ye çalıştın? Yani biz Kadıköy'de Sıkıntı çıkartmaya gidiyoruz sevgili Çağatay. Öyle işte Kadıköy'müş, Fenerbahçe'ymiş, deplasmanmış falan değil. Beşiktaş ciddi oraya arıza çıkartmaya geliyor Allah'ın izniyle. Onu söyleyeyim. Yani teknik direktör konusunda İsmail Kartal'a kıyaslanamayacak şekilde üstünlüğümüz var zaten. Diğer şeyde zaten yaklaşıkça konuşacağız yani diğerlerinde.
0: Burada teknik direktör dokunuşu çok mu önemli diyorsun Bülent Uslu?
2: Yüz. Abi şimdi bak şöyle söyleyeyim sana. Bu adam... Zaten yayınınıza bağlandığımızda da isyan ediyorduk.

0: hatırla. Yani 1 Temmuz'da kampa, Slovakya kampına gittiğimizde 17 tane altyapıdan oyuncu götürdü. Şu an hiçbirisi yok. Yani altyapı takımına kamp yapan dünyadaki ilk takım belki de biziz. Belki de son olacak yani. Elinde malzeme yok. Yani yola çıktığımız oyuncular Salih, bonservisi cebinde, biz baskı yaptık hatırla. Neyi bekliyorsunuz daha dedik. Sayın Adalı, evet, bugüne kadar 22 transfer yapmışsın. O dönem için söylüyorum.
1: Bunları.
0: Ya bir tane bile bonservisi cebinde olan oyuncu almadınız. Neyi bekliyorsunuz? Niye almıyorsunuz diye baskı yapmıştık. Salih'in performans ve Beşiktaş'a katkısını görüyorsunuz ve Salih'in hediye yok ya, alternatifi yok şu anda mesela. Şimdi bu hoca bunlar işte Rıdvan'ı elindeki malzeme Rıdvan, işte diğer taraftan bakıyorsun geçen seneki oyuncu Jalo'yu çıkarttı, Tayland'dan faydalanmaya çalıştı, geçen sene kadroyla Avrupa Ligi'ne kaldı bu hoca. Trossard, Vlahovic falan, bunlar 2-3 maçtır, hem de onlar da form tutmadı. Vlahovic daha form tutmadı. %50 ile oynuyorlar bunlar. Hatta Beşiktaş şu an %50-%60 ile oynuyor. Daha kondisyon tam yüklenmedi bu takıma. O yüzden bak, hocaya ayıp etmeyelim. Şimdi burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum ben. Beşiktaş her zamanki gibi son 5 sezondur olduğu eskiden son virajlarda yaşardık biz bunu. Bak, çok, şimdi genç kardeşlerimiz bilmez. Biz çok iyi biliyoruz. Hani böyle Mart'a falan Beşiktaş yarışın içerisinde geldiği zaman böyle ciddi hakem hatalarıyla karşılaşmaya başlıyorduk biz. Ama bu işler Mart'ta Nisan'da falan olurdu. Mesela aklıma ilk gelen şey Dembabalı bilinçli sezon. Son 4 haftaya lider girmiştik. Evimizde oynadığımız Gaziantep maçı. Katliamdı yani. Tam orada zaten yenemedik. Berabere kalmıştık ve şampiyonluktan da uzaklaştık. Şimdi hemen aklıma Bülent Yıldırım'ın sezon geliyor mesela. Ya bu işler hakikaten kalın kalın doğramalar son haftalarda olurdu ama Beşiktaş ne hikmetse 2020-21 sezonunda 3 takımın son haftaya yarışın içinde girdiği, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yarışın içerisinde girdiği ve biliyorsunuz o dönemde pandemi vardı. Kıyamet koptu yani, sosyal medyada inanılmaz. Evet, evet. Beşiktaş sosyal medyada falan çok üstündük yani. İnanılmaz üstündük. Bütün algıları yıktık, yok ettik Allah'ın izniyle Beşiktaş taraftarı. Ve Beşiktaş bir golle şampiyon oldu. O sezondan sonra Beşiktaş, bakın lütfen dikkat edin, son 5 sezondur hep ilk haftalarda kalın kalın hakem hatalarıyla karşılaşmaya başladı.
1: 84 puandı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet evet. Şimdi Yasin Kol, hatırlayın Valerian İsmail döneminde 3-0 Alanya deplasmanı öndeyiz, 3-3. İşte Adana Demirspor maçını hatırlayın. Sergen Yalçın şampiyon olduktan sonra 3-0'dan 3-3 kendi evimizde Ali Palabıyık gibi sezonun başında böyle fahiş hakem hatalarıyla karşılaşıyoruz ve ondan sonra da kırılgan bir yapımızda dağılıyorduk. Hı hı. Birbirimize giriyorduk, işte şöyle oluyor böyle. Ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer Alanya maçında yine aynı şey, aynı tuzağın kurulduğunu hissettik. Beşiktaş camiası hissetti. Ne dedik? Adnan, bak Adnan'a tam puan veren gözlemci Yunus Yıldırım. Onu da hedef aldık. Adnan'ı da aldık. Offside'ımsı diyen Bülent Birincioğlu'nu da. Bunları atlamaya çalışan Ferhat'ı da.
1: Adnan dediğin kimdi Bülent Uslu?
0: Şey, Alanya Spor maçını yöneten.
1: Ha, tamam.
0: Kayatepe. Adnan Deniz Kayatepe.
1: Tamam.
0: Yani şimdi
1: hakemden
0: burada
1: bahsediyorsun, evet.
0: Tabii ki. Yani şimdi bak burada bunlar zannettiler. Bak şu Osmanlı tokatı var ya Alanya maçındaki. Bakın 4 tane fahiş hakem hatasından bahsediyoruz. 9. dakikada kırmızı kart verilmedi. 18. dakikada onun golü iptal oldu ki Osimhen'in her sezon 10 tane golü var ligimizde bu şekilde. Tamam mı? Ve bütün otorite, bunları biz hani diyelim ki tarafız, taraf gözünden bakıyoruz. Bunları benim söylediklerim tamamını bütün otoriteler istisnasız hepsi kabul etti. Vlahovic'e verilmeyen penaltı, Autuara'ya verilmeyen penaltı, 4 fahiş hakem hatası. Şimdi bunlara tam puan veren gözlemci Yunus Yıldırım. Yani hakem sıfır, yahu bunların hesap edemediği nokta şuydu. Diyelim ki bizim İlhan Fakılı, tamam, bu Osmanlı tokatı Trossard'a değil de İlhan Fakılı'ya atıldığını varsayalım. Veya bizim Taylan Bulut'a atıldı. Ses getirmeyecekti ki, ülkemiz sınırlar içerisinde kalacaktı. Ama bu Osmanlı tokatı Trossard'a atıldığından dolayı, tamam mı, bütün dünyada ses getirdi. Özellikle İngiltere'de. Dünya gündemine geldi. Rezil olduk, rezil. Rezil rüsva olduk. Sonra dedik ki kardeşim sen bu Adnan'a görev verilmedin hakeme.

0: hakemine görev verilmedi. Gözlemciye görev verilmemişti. Son anda verildi mi bilmiyorum. Yunus Yıldırım'a. Ferhat'ı, MHK başkanı denilen Ferhat'ı, soy ismini hitap etmiyorum o kişiye çünkü saygı duymuyorum. O Ferhat'ı da kendi adamları Tyler yalanladı. Dedi ki VAR'ın dedi kesinlikle müdahale etmesi gerekiyordu dedi. Çünkü Ferhat biliyorsun ıska olabilir falansa VAR devreye giremez diye saçmalamıştı. Kendi adam. Sonra bizim başkanımız çıktı Sayın Serdar Adalı. Anjiyo olmuştu. Ertesi gün TFF binasına gitti. Ona da ceza verdiler. Dedi ki kardeşim neymiş niye ceza verdiniz? Futbolun şeyini zedeliyormuş itibarını. Sevsinler dedik. Senin hakemin, rezil hakemlerin, rezil MHK başkanın çıkıp bu rezillikleri bütün dünyaya rezil olmuşuz. Trossard Osmanlı tokatını pas geçmişler. Rezil futbolun itibarı burada zedelenmiyor. Sayın Başkan bunları gerçekleri söyledi diye futbolun itibarını zedeledi. Ne oldu? O cezaları da tahkimden geri döndü. İftar oldu. Yani burada Beşiktaş camiası, Beşiktaş taraftarı büyük bir zafer kazandı. Yani bunlara görev verdirtmeyerek cezalarını da kaldırtmasıyla beraber hani, Beşiktaş artık kırılgan değil. Beşiktaş camiası haksızlığa karşı tek vücut olarak dimdik duran bir cami olduğunu herkese, dosta, düşmana gösterdi. Ve tribünler dün yine o köşelere geleceğim, onu bizzat Sayın Başkan'a ben söyleyeceğim, rica edeceğim. Yani orada o kenardaki boşluklar hakikaten rahatsız edici, yakışmıyor bize. Ama ateşli taraftar, ateşli taraftarla beraber 5 sene sonra gelen 6 gollü bir galibiyetten bahsediyoruz. Ha bugün Beşiktaş'ın puanının 9 olması gerekiyordu. Fenerbahçe'ye karşı yönetilen maçı da gördük hakemi. Gerçi Fenerbahçe'nin 5. dakikada penaltısı verilmedi. Verilmiş olsaydı 2-0 olacaktı. Ama sonuçta 43. dakikada Semedo'ya verilmeyen kırmızı kart, Semedo bizim maçımızda oynamayacaktı. Yani burada hala yine Beşiktaş'ın hakkı, Beşiktaş'ın oynamadığı maçlarda bile Beşiktaş'ın hakkı yenilmeye devam ediyor. Galatasaray'a bakıyorsunuz zaten skandal bir hakem yönetimi. Bütün otoriteler kabul ediyor. Osimhen'inki şey değil, penaltı değil, ortaya bir penaltı çıkartılıyor. Yani bizim rakiplerimizin 4-5 puanda kalması gerekirken, hadi Fenerbahçe'yi es geçiyorum orada, Galatasaray'ın şu anda mesela 4 puanı falan olması lazım, 4 veya 5. Beşiktaş'ın 9 puan olması gerekirken Galatasaray bizim önümüzde. Bizim onların 7, bizim 6 puanımız var. İşte biz bunları konuşa konuşa, haykıra haykıra çözeceğiz. Çözmek zorundayız. Ve şunu söyleyeyim son olarak, bu hakemlerle olmaz. Kimse kusura bakmasın. Orada Yasin Kol, güvenlik görevlisi. Mesleği saygısızlıktan dolayı onlar çok canımızdır, ciğerimizdir. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama sen 100 milyon euroya mal edilen Greenwood'a hakemlik yapıyorsun. Ertesi gün hayır abicim. Hakemlik bir meslek olması gerekiyor. Sen 100 milyonlarca dolar, milyar dolarlık yatırım yapılmış. Bütün büyüklerin total şeyinden bahsediyorum. Milyar dolar. Gelip de oraya bugün maçı yönetip ertesi gün kendi sivil hayatında mesleğini icra edecek kişilerden oluşmaz bu şahabcım. Bu hakemlik önemli bir müessesedir. Senin verdiğin bir kararla, senin öttürdüğün o düdükteki bir kararla milyonlarca çocuğu da ağlatabiliyorsun veyahut da sevindirebiliyorsun. Adil olun diyoruz. VAR gelmiş, önünüzde ekran var diyoruz. Beceremiyorsunuz veyahut da becermek istemiyorsunuz. İşinize gelmiyor belki de. Yani bu hakemlerle olmaz. Ha, bu Ferhat yine uyanıklık yapmış. Şimdi biz yabancı diyoruz ya, al sana yabancı deyip en alt, en dipteki, en yetersiz, kendi ülkesinde tartışılan mesela Göztepe maçını yöneten Polonyalıyken dünyadaki en büyük VAR skandallarından bir tanesini imza atmış bir hakemden bahsediyoruz. Fenerbahçe maçında bizim maçın VAR hakemi Hollanda 2. lig düzeyinde bir hakemden bahsediyoruz. Abi ya siz şaka mısınız ya? Siz şaka mısınız abi? Yani bir işinizi düzgün yapın. VAR hakemi düzgün getirin ya.
1: Muhtemelen Fenerbahçe Beşiktaş maçının VAR hakemi de yabancı olacaktır.
0: Tamam yabancı olacak da alt seviyedeki 2. 3. sınıf yabancı ben ne yapayım ya? Bana işi bilen dünya standartlarında bir hakem lazım ki müdahale edebilsin. Doğru, güvenelim yani.
1: Süleyman Gülep diyor ki lütfen diyor hani Bülent Bey hoca kadar Önder Özen'in de hakkını versin demiş.
0: Ya şimdi abicim ne yapalım yani Önder Özen'i Süleyman kardeşim yani şimdi oturup hep birlikte ya bu

0: Beşiktaş mı önemli, kişiler mi önemli? Tamam, Önder Özen'e helal olsun, Graf'a helal olsun, Sayın Başkan'a helal olsun. Hoca, yani neden isimlere takılıyoruz abi? Önder Özen sonuçta Beşiktaş'ın bir profesyoneli ve beklenenli yapıyor. Serkan Reşfer beklenenli yapamadı. Yani Ahmet bile 8 gün tahammül edebildi. Bu da Sayın Serdar Adalı şu anda ne kadar doğru bir yapı kurduysa, Graf, Önder Özen, İtalyan üçlüsünden bahsediyorum. Geçmişte de o kadar kötü yaptı ve biz bunları eleştirdik. Bugün alkışlıyoruz, geçmişini eleştiriyoruz. Ama abicim şundan lütfen vazgeçelim. Yani bu takımın patronu, lideri hocadır. Yani bunun arasına işte Ahmet'i katalım, Mehmet'i katalım. Hayır, Önder Hoca çok değerli işler yapıyor. Graf mesela Nübel'in ikna edilme aşamasında, Vilavuç'un ikna edilme aşamasında çok önemli işler yapmıştır. Geçen sene hiçbir katkı sağlamayan Graf bu sene çok önemli katkılar sağlamıştır. Önder Özen bir futbol aklı getirmiştir. İtalyano'yla önemli işler yapıyordur. Ama neden şimdi bu kardeşimiz durup dururken şimdi Önder Özen ismini atıyor ortaya yani? Biz şu an Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Şahısları konuşmuyoruz.
1: Ya bence iyi niyetli yani söylemiştir.
0: Bu abi iyi niyetli söylediyse ben onun özelinde söylemiyorum ama genel olarak yani Beşiktaş'ta abi fitneye, fesata falan gerek yok baba. Şunu ön plana çıkartalım. Bu arkadaşımızın PR'ını yapalım. Bunu şeye koyalım. Ya gerek yok baba. Bizim ön planda olması gereken tek bir şey vardır. Tek bir gerçek vardır. Beşiktaş. Kimsenin adamı olmayın. Rahmetli Süleyman Seba'nın dediği gibi Beşiktaş'a bir iyilik yapacaksanız Beşiktaş'ın adamı olun kardeşim, bitti, nokta. Teşekkür ederim.
1: Sevgili Bülent Uslu, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Yani soru falan da almadık ama istiyorsan bir iki soru alıp o şekilde kapatabiliriz.
1: Valla çok var. Mesela Tayyip Çevik diyor ki Salih Özcan gol sevincinde Kartal Yılmaz'ı oynamak istiyor musun diye soruyor. Maç sonunda da mahcup bir açıklama yapıyor. Bu takımı, bu kenetlenmeyi, bu ruhu biraz zor yenersiniz demiş.
0: Şimdi ekrana yansımamış galiba. Hakem penaltı için VAR'a gitti.
1: Ha, çok özür dilerim. Devamı da varmış Bülent'cim. Sözünü kesiyorum. Ama Rıdvan'ın taç atışını Çorum'a vermesi gerekirdi. Hakem kornerimizi vermese bile diye bir yorum yapmış.
0: Tamam, okey. Şimdi bizim burada penaltı VAR'a gittiğinde hakem penaltı pozisyonumuzda Orkun topu eline aldı. Stat tribünler Dursan diye bağırdı. Orkun hiç tereddüt etmeden penaltı kararı verince Dursan'a verdi topu. Dursan da çok mutlu oldu. Golü attı ve hatta maçtan sonra da sonraki gollerin de belki de temelinde o vardı dedi. Çünkü gol atma golcü biliyorsun yani. O şeyi atması için üzerinden bir ilk golü atması gerekiyor. Burada Beşiktaş oyuncular arasında büyük bir sevgi var. Büyük bir kardeşlik var. Bir kolej havası var. Beşiktaş doğru yolda. Doğru yolda. Çok güzel işler yapacak. Artık Beşiktaş'ın gerçek manada bir omurgası var. Takımın omurgasından bahsediyorum. İskeletinden bahsediyorum. Beşiktaş'ın İyi bir kalecisi var, iyi bir golcüsü var, iyi sol açığı var, iyi sağ açığı var, iyi bir orta sahası var ama defans, iyi bir defansa ihtiyacı var. İyi, Salih'i de tamamlayacak, Salih'i de gerekirse rahatlatacak bir 6 numara ihtiyacı var. Bunları yapmamız lazım. Yani hoca elindeki malzemeyle işte Olaytan'ı sezon başında desek ya Olaytan kardeşim bu takımın ilk 11'inde Olaytan olacak, Rıdvan olacak, Jalo olacak, akıllı olun desek linç yerdik herhalde değil mi? Sen ne anlatıyorsun kardeşim derdik bize. Şu an Beşiktaş kendinden istenmeyen adamdan skor katkısı alıyor yani. Bu hoca, hoca çok büyük saygı duyulması gereken bir hoca. Ben diyorum Eyüp maçında da bir Beşiktaş'ın 5-6 atması lazım. Ama orada yetenek sıkıntımız vardı. O usta ayaklar araya girince bu oyun ikinci ve üçüncü bölgede baskı kuran takım her zaman özellikle evimizde. Bak ben buradan şimdiden söylüyorum, Allah'ın izniyle Marsilya'yı yeneceğiz evimizde. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayacağız.
1: Çünkü ben hafta sonu da izledim bu arada. Yani Lyon'a 2-0'da mağlup oldu. Bence yenilmeyecek bir takım değil.
0: Abi hiç fark etmez. İsim önemli değil. Hı-hı. Bu takımla, bu taraftan önünde bu sezon Allah'ın izniyle hiç kimse kolay kolay bizden puan alamaz. Evet.
1: Ömer Bey Ankara'dan yazmış ama Bülent Bey'e sorar mısınız diyor. İtalyano için diyor, hani İsmail Kartal'dan iyi olduğunu söylüyorsunuz. Peki Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse İtalyano bu sefer tartışılır mı demiş.
0: Hayır, tartışılmaz tabii ki.

0: Yani şimdi Alanya Spor Beşiktaş yendi zaman İtalyan'a tartışıldı mı? Yani bu ya göreceğiz. Hı hı. Göreceğiz. Şu anda bak mesela İsmail Kartal da güzel işte. Mesela Oğuz Aydın'a kazandırdı mesela değil mi Fenerbahçe'ye? Geçen sene hiç verim alamadıkları oyuncudan mesela şu an ciddi katkı sağ. Bu hoca da konuşur. Ne bileyim İrfan Can'dan katkı almaya çalışıyor falan. Yani aynı şeyleri İtalyano'da yapıyor. Ama ben şunu söylemiyorum. İşte İsmail Kartal kötü hoca. İtalyano iyi hoca demiyorum bak. Lütfen burada yanlış anlaşılma olmasın. İtalyano'nun İsmail Kartal'dan daha iyi hoca olduğunu iddia ediyorum. Bu İsmail Kartal'ın kötü hoca olduğu anlamına gelmedi. O da iyi hoca ama daha iyisi var diyorum.
1: Yani daha evet. Formda diyorsun.
0: Daha iyi, yok formda demiyorum. Daha iyi diyorum.
1: Daha iyi. Peki. Almanya Çarşı'dan sana çok çok selamlar söylemişler. Şimdi araya da, evet, araya da gitmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Bülent Uslu. Yine en kısa zamanda görüşmek üzere yayınımıza katıldığın için.
0: Herkese sevgiler, saygılar, iyi yayınlar sevgili Çağatay. 20 dakika oldu galiba bağlanalı. Çok hızlı geçmiş valla anlamadım bile.
1: Evet, sağ olasın. Teşekkür sağ ediyoruz. Olasın. Kolaylıklar dilerim sevgiler bizlerle. Hoşçakal.
0: Sağ olasın.
1: Evet, hiç vakit kaybetmeden yine devam edeceğiz ama tabii mesajlar, mikrofon gel buraya ha. Mesajlar çok birikti. Yine isimlerden başlayalım. Semih Mercan'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili bilgiler sormuşsunuz. Tabii spor yazarlarımız da var. Çetin Bey'e teşekkür ediyoruz. Mesajların hepsini okuyorum ben. Yani burada okuyamadığım mesajlar da oluyor ama en azından ben okuyorum. Mesela gelen mesajlardan... Evet, Süleyman Bey'in zaten mesajını okuduk. Hüseyin Bey'in mesajı da teşekkürler. Yorumcu arkadaş Osimhen penaltı pozisyonu değil diyen otoriteleri de açıklarsa sevinirim demiş. Hayati Kaya yollamış. Bakalım Çağatay abi, sadece kendi yapılanları konuşulunca olmuyor. Trabzon'a yapılan hakem hatası neydi? Dün penaltının iptali gerekiyordu, tekrarlanması gerekiyordu. Kurallara göre bu niye konuşulmuyor demiş. Bakalım dinleyicimizin ismi. Akın Bey görüşlerini ifade etmiş. Selam İstanbul, Muhammed. Geçen sezon kupada Galatasaray Osmanlı tokadı atılıyordu diyor. O zaman... lütfen niye konuşulmadı demiş Muhammed Bey. Yine sıradan devam edelim. Beşiktaş'ın haklarını daha iyi güzel bir üslupla dile getirebilecek konuklarımız inşallah daha sonraki programlarda olur demiş Özcan Bey'e de buradan sevgilerimizi gönderelim. Devam ediyoruz buradan. Tabii çok soru var ama Ali Yasan Bey'e de teşekkür ediyorum. Sorabildiklerimizi sorabildik çünkü süremiz biliyorsunuz hani çok kısıtlı olduğu için isimlerinizle ben devam ediyorum. İzmir'den Ercan Bey'e teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar Ahmet Spor demiş. Global ölçüde hakemlere, futbolculara ihtiyacımız olduğu kadar yorum yaptığı takımlardan PR yapmayan, nerede nasıl konuşulacağını bilen, birden çok yabancı dil konuşan ve dünya futbolunu takip eden çağdaş yorumculara ihtiyacı var Türkiye'nin demiş Kubilay Solak. Yine buradan sıradan devam edelim. Evet, yani bana katılan dinleyicimiz var, ismini de yazmamış ama ne demek istediğinizi ben çok iyi anladım. Namlı Bey'e teşekkürler hocam, iyi yayınlar. Uğur Bey'e de teşekkürler. Evet, yani şöyle tabii Bülent Uslu'yu isteyen dinleyicilerimiz de olduğu için Bülent Uslu'yu da bağlandık. Bunu da bir açıklayalım tabii doğal olarak. Her spor yazarımıza nasıl bağlanıyorsak bilin ki isteyendiği için bağlanmışızdır. Bakalım yine sıradan devam edelim. Ahmet Özdemir'e teşekkürler. Daha Instagram şeylerine geçmedim. Evet. Yaşar Bey, ben de saygılarımı iletiyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Hepsini dikkate alıyorum. Hiç merak etmeyin. Berlin'den sevgiler. Biz de yollayalım selamlarımızı. Recep Sekmen, size de çok teşekkür ediyoruz. Valla sırada iki spor yorumcumuz daha var. Buradan bakalım. Evet, bana da yazmışlar bir yanda. Instagram'a da bakalım, sizlerden gelen mesajları da kaçırmayalım. Okumuş olalım. Hakan O Gündür, teşekkürler. Süleyman Arat bugün yok. Hakan O Gündür, çok çok teşekkürler. Süleyman abi, Süleyman Bey abi, çok teşekkür ederim demiş. Onun da görüşlerini aldık. O zaman Emre Eren'le devam edelim. Emre Eren'e de saat 15.30'da arayacağımızı söylemişim. Radyo Gol'ünde biliyorsunuz Sevilen yorumlarını yapmıştı. Sevgili Emre Eren, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk sevgili Çağatay. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Yollardasın herhalde.
2: Aynen. Şu anda evet, uçağa doğru gidiyorum.
1: Evet. Çok vaktini almadan o zaman bu haftanın bir değerlendirmesini rica edeceğim senden.
2: Vallahi bu hafta enteresan maçlara sahne oldu lig. Özellikle Beşiktaş'ın 6-2'lik galibiyeti hem Beşiktaşlıları hem taraftarı çok ciddi bir şekilde mutlu ettiğini söylemek lazım. Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor karşısında kazandığı 3 puan bence Fenerbahçe adına çok değerli ve önemliydi. Galatasaray takımına baktığımız zaman Galatasaray takımı ligin en sert savunma yapan takımına karşı oynadı ki 2 senedir de bu filmi hep izliyoruz, biz görüyoruz. Ona karşın Göztepe'nin 2 tane gol bulması, ama Osimhen gibi dev bir oyuncunun Galatasaray'ı sırtladığı bir 90 dakika izledik. Yani bu haftaya baktığımız zaman büyükler arasında tek üzülen takım Trabzonspor takımı oldu. Dün Omespor'a karşı 2-1'lik mağlubiyet tabii ki camiada bazı taşları yerinden oynatır mı? Bunu ilerleyen haftalarda çok net bir şekilde göreceğiz. Ama bu haftanın kaybedeni Trabzon, kazananı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş oldu sevgili Çağatay.
1: Evet. Peki Fatih Tekke için hemen sana sorular gelmiş sevgili Emre Eren. Fatih Tekke için ne düşünüyor acaba Emre Eren, soruları var.
2: Ya Fatih Hoca aslında çok ciddi bir nüans hatası yaptığını düşünüyorum. Geçen sene kadro yapılanmasında çok doğru işler yapan Fatih Tekke'nin özellikle orta alan kurgusunda çok değerli ve önemli oyuncuları vardı hatırlayacak olursak. Olay yani oyunun omurga kısmını çok doğru oynayan bir Fatih Tekke oyunu vardı. Omurgaya baktığımız zaman da Batagov, Vivu onların önünde, Olay'ı onun yanında Folcarelli, ön tarafta Muçi'nin performansı ve en önde Onana'nın performansı, Onana ile birlikte. Bu omurgadaki oyuncuların performans anlamında geçen seneki yapmış olduğu potansiyel oyunlar Trabzonspor'a Türkiye Kupası'nı getirdi. Ayrıca son haftalara kadar Trabzonspor'un şampiyonluk ümitleri de net bir şekilde ortaya koymuştu. Bu seneye dönecek olursak çok değerli ve önemli transferler yaptı aslında Trabzonspor, ama bir türlü o orta alandaki o Olay'ın ve Folcarelli'nin boşluğunu bir türlü tamamlayamadı. Onaçu'nun performans anlamında geriye gelmesi, Muçi'nin zaman zaman sakatlıklarla birlikte sezona çok iyi başlamaması da Trabzonspor için en kötü senaryolardan biri oldu. Ama tabii ki Muhammed Salah tarzında önemli bir oyuncunun da Başakşehir maçında 3 puanı kazandırması ve Ahmet Spor'a karşı ilk golü atması, Trabzon'u oyunun içinde tutması da Trabzonlular adına sevindirici bir noktaydı. Fakat Fatih Hoca şurada bir nüans hatası yaptığını çok net söylemek lazım. Bu oyuncular transfer edilirken bu oyuncular hoca yer dedi hatırlayacak olursan. Evet. Yani bu söylemler Fatih Tekke'yi biraz geriye götürdü. Hem uyumsal anlamda oyuncu birlikteliğini biraz bu konuda sıkıntıya soktu. Ve bir türlü o istenen performansı sahaya yansıtamayan bir Fatih Tekke görüntüsü var. Bundan sonra Trabzonspor'un Fatih Tekke birlikteliğinin biraz Trabzonspor'a zarar vereceği günlerden de geçebilir Trabzonspor. Onu söylemek lazım. Çünkü 3 gün önce işte ben istifa ettim diyerek, ki başkanın o kadar önemli bir kadro Fatih Tekke'nin eline vermesi de bence biraz soru işaretiydi. Fatih Tekke'nin de bu tarz oyuncularla, bu denli önemli oyuncularla çalışma fırsatının kendisini sıkıntıya sokacak bir pozisyon olduğunu da net bir şekilde insanlara anlattı. Ama tabii ki başkanla konuşmadan sonra bu söylemiş olduğu söylemlerinden geri dönerek dedi ki Trabzon camiası her şey hepimizden çok daha değerli ve önemlidir. Onlar için böyle bir karar almıştım ama biraz ferri hareket etmişim dedi. Ama bu işin devamı olacak mı? Tabii bu sorunun cevabı da Sayın Ertuğrul Dağ'ında bence. Yani ben Ertuğrul Doğan Başkan'ın geçen hafta Fatih Tekke'nin istifa söylemlerinden sonra harekete geçtiğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim.
1: Evet. İzmir'den İltu Bey, Emre Eren'e selamlar olsun. Heyecanlı yorumlarını her zaman bekliyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş maçı için cumartesi günü oynayacak.

0: Ancak karşılaşma için görüş ve fikirlerini merak etmiş.
1: Vallahi sevgili Çağatay, derbilerin sonucunu bilmek çok kolay değil ama Beşiktaş yeni teknik direktörüyle 8 maçın 7'sini kazandı, birine kaybetti. Fakat orada da biliyorsun çok ciddi hakem hataları vardı. O hakem hatalarına bağlayarak bir mağlubiyet sayabilirim ama Vincenzo Italiano ile çok doğru bir yol haritası izleyen ve çok doğru bir transfer politikası gerçekleştiren Beşiktaş yönetimini öncelikle kutlamak lazım. Dün kazanılmış olan 6-2'lik skor da taraftar ve camiayı son derece mutlu etmiştir. Hı hı. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında da Beşiktaş'ın elini çok ciddi bir şekilde kuvvetlendirmiştir. Beşiktaş camiası her ne kadar kötü durumda olsa da, çok kötü oyunlar oynasa da her zaman Fenerbahçe derbilerini, Galatasaray derbilerini, Trabzon derbilerini çok ehemmiyetli bir şekilde çalışarak doğru bir oyun ortaya koyar. Yıllardır biz bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Tabii bazı kesimler şunu söylüyorlar. Fenerbahçe tarafının biraz daha Lyon maçından sonra performans anlamında taraftarın gözünü doldurduğunu, teknik direktör birlikteliğini doğru yaşadığını ve Beşiktaş maçında da favori olduğunu söylüyorlar. Fakat ben aynı fikirde değilim. Beşiktaş'ın özellikle o baklava dediğimiz ön alan oyununda Orkun, Trossard sağ tarafta, bilemiyorum Poku oynar mı oynamaz mı ama ön tarafta da Vlahović bence Fenerbahçe savunmasını çok ciddi bir şekilde zora sokacaktır. Onu net söyleyeyim. Tabii ki derbilerin sonuçları belli olmaz. O gün gününde olan takım, o gün performans anlamında karşı takımdan çok daha önemli işler yapabilen takımlar mutlaka maç kazanıyorlar. Çok zor bir derbi olacağını düşünüyorum. İki takım da bence konsantrasyon anlamında son derece hazır diye düşünüyorum. Ama ben kazanacak tarafın bir tık daha Beşiktaş'ın lehine olduğunu söylemem lazım sevgili Çağatay. Bunu içimde tutamam yani.
0: Evet, Emre'den çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Senin de yola gideceksin. Çok da tutmak istemedim. Yayınımıza katıldığın için ayrıca teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum Çağatay. Görüşmek dileğiyle. Herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hoşçakal. Bay bay.
1: Sağ olasın.
0: Evet, Emre Eren'le de görüştükten sonra, konuştuktan sonra arayanlar da olmuş tabii, yayında olduğumuz için cevap veremiyoruz ama hiç vakit kaybetmeden yine Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme devam edeceğiz. Bir yandan da cep telefonundan spor yazarı dostlarımızı arıyoruz. Programı da, süreyi de efektif bir şekilde kullanmaktan yanayız her zamanki gibi. Şimdi de evet, telefonun diğer ucunda Taner Karaman var. Doktor Taner Karaman, A-Spor yorumcusu, aynı zamanda akademisyen. Taner'cim hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Selamlar, sevgiler, saygılar tüm dinleyenlere.
0: Çok teşekkürler. Sevgili Taner Karaman, bu haftanın bir değerlendirmesini rica edebilir miyim Taner Karaman'ın penceresinden?
2: Şimdi şöyle, tabii oyun olarak bakayım. Yani çerçeve maçında bu olsun. Oyun olarak ben bütün takımların her geçen gün yukarıya doğru gittiğini söyleyebilirim. Üstelik bence müthiş bir tablo da şudur. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın aynı anda Şampiyonlar Ligi gruplarında olacak olmasının verdiği bir de Türk futbol adına bence çok kıymetli bir tablo var. Bundan da bahsetmek lazım. Hı hı. O yüzden Fenerbahçe'nin bugün açıkladığı gibi transfer Fenerbahçe'de son buldu. Ama oyunun kalitesine baktığımız zaman ise İsmail Kartal'la beraber yukarıya giden bir Fenerbahçe oyunu var. Galatasaray'ın da muhtemelen yeni yaptığı hamlelerle birlikte oyunu biraz daha yukarıya gidecek. Beşiktaş'ın da şunu söyleyeyim, Italiano ile beraber evinde 5 maçlık olan galibiyet serisi ve atılan gollere baktığımız zaman ise gayet de organize, teknik bir organizasyonun olduğunu gördüğümüz bir Beşiktaş var. Trabzonspor nezdinde de şunu söyleyelim. Bugün biliyorsunuz Sayın Ertuğrul Doğan'la Sayın Fatih Tekke arasında bir toplantı olacağı haberleri artık gelmeye başladı. Ve burada da oyunun gideceği yerle alakalı mutlaka bu toplantıdan ve Trabzonspor'un kulübesiyle alakalı da eminim bazı gelişmeler olacak gibi gözüküyor.
0: Evet. Taner Bey çok çok selamlar demiş Serkan Bey. Acaba Fenerbahçe Beşiktaş maçı için düşünceleri nedir, söyleyebilirse, paylaşabilirse çok seviniriz sorusu var.
2: Şunu söyleyeyim, bir kere kaliteli bir oyun bekliyorum. Sebebi de şu, az önce ifade ettiğim gibi bir Italiano Beşiktaş'ı bir yerden bir yere taşımıştır. İki, İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'deki bundan önceki dönemlerinde olduğu gibi oyunu kaliteli bir hale, daha da iyi bir noktaya taşımış olması. Üstüne bir de iki ekibin de Avrupa'daki hedeflerine görece ulaştığını söyleyeyim. Çünkü tabii ki daha yukarısı gelecektir ama ilk hedef gruplara kalmaktı. Bunları başarmış olduklarının bir motivasyonu.

0: bunların hepsini düşündüğümüz zaman alt alta yazdığımızda ben iki takımın da motive, iyi oyunla, iyi teknik direktörlerle bu maça çıkacak olmalarını kıymetli buluyorum. Futbol sever açısından bakarsak da ben hani bugün puan tablosuna falan her şeyi bir kenara bırakıyorum ama hangi iki takımı ya da hangi iki teknik direktörü bir müsabakada görmek istiyorum desem bu İsmail Kartal'la açıkçası İtalyan olurdu ve heyecanlı bir maç bizleri bekliyor olacak.
1: Süleyman Bey diyor ki Taner Karaman, Taner abiye selamlar, kendisini Fatih Terim kadar seviyorum, Galatasaraylıyım demiş. Ve bir soru daha vardı.
0: Ben hemen araya gireyim. Yani bunu bir mübalağa olarak kabul edeyim. Şeref duydum, mutluluk duydum. Fatih Hocamız, kıymetlimiz Fatih Hoca'nın da Şenol Güneş'in de ve birçoğun gibi ben açıkçası benim için bir onurdur. İzleyenimize, dinleyenimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Ne mutluluk benim için.
1: İzmir'den Ercan Bey de diyor ki Çağatay Hocam, böyle akademisyen değerli bir konuğunuz olduğu için size de yayın aldığınız için tebrik ediyorum. Taner Karaman'a sorar mısınız? Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül hakkında ne düşünüyor demiş.
0: Ben Deniz'i bir kere şöyle ifade edeyim. Potansiyelini zaten gösteren bir isim. Üstüne bir de Galatasaray gibi belli bir seviyede kadro kalitesine tutmuş bir takım adına Deniz'in varlığı bence bir avantaj. Deniz için de Galatasaray bir avantaj. Yani bir dağınıklığın içerisine gelmediğiniz, bir nizamın içerisine gelmiş olması da muhtemelen performansını daha iyi göstermesini sağlayacaktır.
1: Evet. Peki o zaman sevgili Taner Karaman, başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey varsa...
0: Çok teşekkür ediyorum. Böyle net, güzel, hızlı bir yayın oldu. Benim için kıymetlidir. Sizlerle olmak, bu radyoda, bu frekansta olmak ve aynı zamanda bu dinleyenlerimizle beraber olmak benim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler.
1: Saygılar bizden. Sen de bizim için değerlisin. Ayrıca aynı komisyonda da seninle olmak benim için de ayrıca bir onur.
0: Doğru. Milli Olimpiyat Komitesi Medya ve İletişim Komisyonu'ndayız. Güzel de çalışmalar var sevgili Atilla Gökçe'nin başkanlığında. Nice güzel çalışmalar olsun inşallah beraber.
1: Taner Hocam görüşürüz. Kendine iyi bak. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, Taner Karaman'dan da A-Spor yorumcusu, aynı zamanda akademisyen arkadaşımıza da dostumuza da bağlandık. Onun da düşüncelerini aldık. Bakalım. Şeymuz Akgül yazmış Çağatay Hoca Instagram adresinden. Çağatay Hocam kolay gelsin, iyi yayınlar diye. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Yine güzel mesajlar. Sıradan devam edelim. Evet, bir dinleyicimiz diyor ki Namlı Bey, özellikle spor yorumcusu, gazeteci, büyüklerimiz hakem yerine lütfen hakem diyebilirler mi demiş. Buna çok çok seviniriz diyorlar. Ben de Fatih Terim kadar seviyorum, Fenerbahçeliyim diyor. Tamer Bey de öyle bir mesaj yazmış. Yılmaz Bey, kolay gelsin. Defansa transfer var mı? Şu an her şey olabilir. Yani biliyorsunuz ki 4 Eylül'e kadar, bunu hep yayınlarda da dile getirdik, 1 Eylül'de Avrupa'da transfer dönemi bitiyor ve o 3 günde özellikle ikisi gecesine kadar ben bayağı bir transfer bekliyorum. Çocukları böyle görmek güzel demiş. O da şu anda bakalım, ismi Ertuğrul Bey, Fenerbahçe stadının önünden bir fotoğraf paylaşmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Devam ediyoruz. Teşekkür mesajları var. İsimlerinize yazarsanız çok mutlu oluruz. Sıradan devam edip yavaş yavaş da programın da sonuna geleceğiz. Bu arada benden sonra Göksen'in mi var? Evet, Göksen'in var her zamanki gibi. Yine onu da yalnız bırakmayın. Sizler de süpersiniz. Çok teşekkürler. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Bize kulaklarını, gönüllerini açan tüm Radyo Gol'ün en güzel dostlarına her zaman olduğu gibi teşekkür etmek bizim en başlıca görevimiz. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de yine öğle kuşağında, yani saat 14'te görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli, sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da 09.30'da Ayça Kaçmaz'ın canlı yayın konuğu olacağım. Orada da birlikte olursak çok ama çok mutlu olurum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Burak Uçar'la beraberiz. Burak hoş geldin.
6: Hoş bulduk Muzo.
5: Beşiktaş şov.
6: Evet, 6 gollü bir şov. 7 gollü olacaktı belki ama.
5: Evet, iptal oldu Poku'nun son dakika golü. Rakiplere net bir gözdağı, ben sana söyleyeyim.
6: Özellikle Fenerbahçe'ye.
5: Tabii yani derbi öncesi böyle bir skor olmak çok değerli diye düşünüyorum. Vlahovic yeni transfer, ilk 11 başladı, ilk maçta hat-trick. İnanılmaz bir performans. İstersen maçın genel değerlendirmesiyle başlayalım, neler söyleyeceksin?
6: Vallahi Beşiktaş için dediğin gibi mesaj maçı oldu. Şöyle ki yani iç sahada tabii derbi öncesi bir Çorum galibiyeti bekliyordu herkes. Yani böyle bir puan kaybı Alanyaspor deplasmanının üstüne çok şok edici olurdu. Ama hani Beşiktaş'ın ilk yarıda sergilediği oyun bence ikinci yarı sergilediği oyundan benim açımdan hani daha olumlu gözüktü. Şöyle tabii ikinci yarı goller gelince yani 4 gollü bir şov olunca o ikinci yarı daha eğlenceli hale geldi ama bence ilk yarı çok daha az pozisyon veren, rakibe çok daha az fırsat tanıyan, orta sahada çok daha iyi duran bir Beşiktaş vardı bence. Yani Vlahovic konusuna gelirsek abi, Vlahovic gerçekten hani Beşiktaş sanki vasat üstü bir takımdı. Vlahovic bu takımı kaliteli bir takım haline getirdi.
5: En başında yani söyledim abi.
6: O yani sen Fenerbahçe'yi istiyordun. Fenerbahçe mesela Lukaku'yu tercih etti ama orada mesela Aziz Yıldırım veya yönetim şu an ne düşünüyordur? Tabii Vlahovic'in bu arada ekonomik olarak şartları tabii Lukaku'dan daha yüksek. Yani Lukaku ya biraz Fenerbahçe orada ucuza kaçtı açık söylemek gerekirse. İşte 5 milyon euro bonservis, işte 5 milyon civarında da bir maaşı
5: evet, evet,
6: var.
5: Uygun bir fiyat
6: hani Vlahovic, aldı. 10 milyon maaş alıyor. İmza parası var vesaire. Beşiktaş'ın böyle bir yatırım yapması gerekiyordu. Bir de yani oyuncunun sahada duruşu, stoperleri hakimiyeti altına alması bence çok etkileyici. Yani Beşiktaş'a seviye atlatan bir oyuncu oldu. Yani mesela dün Oh muhtemelen oynasaydı.
5: Tabii.
6: Beşiktaş maksimum 2 gol 3 gol bulabilirdi diye düşünüyorum. Bir de mesela galiba 36. dakika civarında bir pozisyon oldu. Mesela Černý topu orta sahaya taşıdı. Soldaki Vlahovic'i gördü. Orada tekrar soldan Černý Vlahovic'in önüne doğru kaçtı. Merkez boşaldı. Orkun'u gördü Vlahovic. O Trossard'a verdi. Yani Trossard'ın da ceza sahası içi koşusu çok iyiydi. Arka direkte de Amir vurdu. Neredeyse yani 0.90'lık bir gol beklentisi. Evet. Boş kale, top direkten döndü. O bence maçın Beşiktaş adına en iyi sekansıydı. Yani pozisyonun solda Vlahovic'le şekillenmesi ve sağ bek Amir'in kale ağzında işi bitirecek noktaya gelmesi bence çok değerliydi. Amir'in de yani bazen maç içinde kopmalar oluyor ama müthiş bir hücum performansı var. Yani adam sürekli her pozisyonda ceza sahası içinde. O çok değerli. Beşiktaş için olumsuz konuşabileceğimiz şey, açıkçası stoperler bana pek güven vermiyor Muzo. Yani
5: evet,
6: özellikle
5: var.
6: Derbi öncesi böyle ayaklarına çok güveniyorlar ama o güveni taraftara bence vermiyorlar. Mesela Çorum Spor 2-1'i bulduktan sonra da bir 10 dakikalık sekans var ki hani Beşiktaş taraftarı biraz diken üstünde izledi maçı. Orta sahayı Çorum'un rahat geçtiği anları izledik. Açıkçası derbi öncesi benim kafamda hani soru işareti yaratan bir noktaydı. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahası gerçekten çok
5: hem güçlü. Hem orta sahası yani, hem ileride de ayaklarını çok iyi kullanabilen
6: tabii,
5: oyuncuları
6: yani
5: var.
6: Biraz daha tabii kaleye yakın oynayacaksın derbide. Ama yani orta sahada Kante, Gendouzi ikilisine diş geçirebilecek bir performans görmemiz lazım. Orkun'dan da Salih'ten de yani Beşiktaş derbi kazanacaksa Orkun da Salih de inanılmaz oynamalı.
5: Tabii.
6: Yani hani vasat üstü falan tabii asla yetmez. Müthiş bir performans izlemeliyiz ki Beşiktaş o maçı kazansın.
5: Ben Beşiktaş'ta bu sene özelinde en çok konuşacağımız isimlerden birisinin de İlhan Fakıl olduğunu düşünüyorum.
6: Kesin.
5: Yani sonradan oyuna girip golünü de attı. Çok değerli bir oyuncu olacak bence Beşiktaş için. Belirleyici bir oyuncu olacak. Çünkü mesela işte Galatasaray'ın şampiyon olduğu yılları hatırladığımızda hep sonradan giren Yunus Akgünleri falan hatırlıyoruz ve şampiyonluğa doğrudan etki
6: eden. Sezonda Raşitsa vardı.
5: Raşitsa vardı.
6: Düşünülmüyor ama Raşitsa da çok önemli performans sergiledi.
5: O yüzden İlhan'a bir parantez açmak lazım.
6: Tabii böyle bir joker oyuncu lazım. Oyuna girdikten sonra da çok etkiliydi. Şöyle diyeyim mesela Trossard dün bence çok iyi bir performans sergilemedi ama olumlu tarafı şu, adam yırtınıyor abi.
5: Evet.
6: Her yere koşuyor, her işi yapmaya çalışıyor, rakibi kovalıyor. Yani o açıdan çok değerli ama hala formunun çok uzağında olduğunu söylemek lazım. Zaman zaman hani çok ince işler yaptı, değerli işler yaptı ama hani o performansı maçın geneline yayma konusunda sıkıntı yaşadı. Mesela ben Fenerbahçe derbisine hoca Trossard yerine İlhan'la başlarsa açıkçası şaşırmam.
5: Şaşırmam.
6: Şok geçirmem yani. Abi Trossard nasıl yok demem. Yani ikinci yarı Trossard'ı kullanırım veya kalan bölümde belki öne geçtikten sonra belki işte skor dezavantajına düşersek kullanırım diye bir plan yaparsa açıkçası çok şaşırmam. Bence İlhan şu an fizik açıdan da daha iyi. Tabii evet. Trossard'ın daha gelişmesi gerekiyor. Yani İlhan Temmuz'un başından beri hatta tabii Haziran'ın sonundan beri takımla antrenmana çıkıyor. Ve hani o fiziksel durumunun Trossard'ın önünde olduğunu söylemek lazım.
5: Derbinin detaylarına da birazdan

0: Geliriz buradan transfere geçmek istiyorum. Artık transferde sayılı günler kaldı. Beşiktaş nasıl bir rota izleyecek bu kalan son günlerde?
1: Şimdi Beşiktaş'ta genç kontenjanı dolu. Yani orada kim var? Olaytan var, Poku var, Miretti var ve Ottara var.
0: Evet.
1: Orası dolu. Orada gönderebileceğimiz bir oyuncu da yok zaten. Hepsi neredeyse yeni transfer. Burada Beşiktaş'ın onluk kısımda şöyle bir şey yapma ihtimali var. Ndidi kadroda, gönderilmesi beklenen isimler arasında Rashica var. Bir de Rangers'tan teklif olduğu söylenen Chernyi vardı. Chernyi'ye şöyle Rangers 7,5 milyon euroluk bir teklif yapmış Muzo. Fakat şimdi Beşiktaş yönetimi de bakıyor ediyor piyasaya. Yani biz Chernyi'yi, hocanın da tuttuğu isimlerden biri. Dün de mesela golünü attı.
0: Bence
1: Ferdi
0: iyi
1: Yarçın golü
0: performans
1: attı.
0: sergiliyor.
1: Yani hiç fena performans sergilemiyor bence. Ve yani Beşiktaş'ın kanat dışında 8 numara rotasyonunda da değerlendirebileceği önemli bir oyuncu. Şimdi Beşiktaş yönetimi şuna bakıyor. Yani 7,5 milyon euroya biz bu oyuncuyu versek bunun yerini kimle ve nasıl doldurabiliriz? Piyasaya bakıyorsun, herkes en aşağı 10 milyon 15
0: Tabii.
1: milyon euro bandında. Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk bir talebi olmuş ama Rangers olumlu yanıt vermemiş bu noktada. O yüzden Chernyi takımda kalıyor diyebiliriz. Hoca da bu arada hani gitsin yerine şöyle biri gelsin kafasında değil. O da Chernyi ile yola devam etmek istiyor. Rabiot haberlerini görüyordum ama
0: Evet.
1: mesela İtalyan basınında da Rabiot'un Milan'da sözleşme yenileyeceği konusunda haberler var. Yani Rabiot ihtimalini çok görmüyorum. Burada Beşiktaş için belki son gün ortaya çıktı ama en önemli transfer ihtimali olan isimlerden biri Yusuf Fofana. Yani Galatasaray'da ilgilenmişti. Fenerbahçe'de galiba 2 sezon önce miydi? Yoksa geçen yaz mıydı? Transfer ismi geçen oyunculardan biriydi Fenerbahçe açısından. Yani önemli bir piyasa değeri var ama burada hani kiralık satın alma opsiyonunu şekilde kadroya katmak için Beşiktaş yönetimi uğraşıyor. Papa Matarsar ismi geçiyordu. O da Juventus'a gitmek üzere
0: Evet.
1: sanırım. Yani o da olmadı. Orada biraz oyuncunun galiba maaş beklentisinin fazla olduğu yönünde bir bilgi var. Yani Beşiktaş burada muhtemelen Rashica'dan çıkıp o bölgeye orta sahayı bir tık daha güçlendirmek için bir transfer yapacak. Tabii Ndidi'nin durumu, mesela Ndidi dün bence önceki maçlarına göre daha iyi performans sergiledi. Belki de oyuncu da şunun rahatlığı da olmuş olabilir Muzo. Yani artık hani transferin son günleri, takımda kalacağım gibi
0: Kalacağım,
1: gözüküyor.
0: evet.
1: Yani artık buraya odaklanayım gibi bir modda olabilir. Açıkçası ben hani Ndidi mi Rashica mı dersen ya Ndidi daha faydalı, ya sezon genelinde daha
0: Bence de.
1: faydalı olabilir gibi geliyor bana. Rashica çünkü orada yani Chernyi var, Trossard var, İlhan
0: İlhan
1: var.
0: var. Oradaki
1: Elimizde Poku
0: rotasyonun
1: var. Ya
0: tabii.
1: Rashica zaten mümkünatı yok bu durumda
0: Çok
1: hani
0: ekstra
1: kadroya
0: performans
1: girmesinin.
0: sergilemesi
1: Tabii ya
0: lazım.
1: oyuncu zaten hani mental olarak da çok
0: Tabii.
1: geri gittiği için o performansı açıkçası beklemiyorum. Transferde durum böyle.
0: Transfer sezonu bitene kadar en az bir transfer yapar diyorsun
1: Bir
0: Beşiktaş'ın.
1: transfer bekliyoruz. Zaten fazlasının olma ihtimali çok yok
0: Zor.
1: Muzo yani. Hani
0: Evet.
1: zaten kontenjan belli. Zaten mesela Fenerbahçe de yani bugün Cihan Kamer açıkladı. Bir U23 oyuncu diyor. Yani bu transferin son günü tamam heyecanlı geçiyor. Kulüpler agresif tavır alıyor ama yani 2-3 transfer bu noktada beklemek
0: Mümkün değil.
1: mümkün değil. Zaten kulüplerin şu anda ya özellikle Beşiktaş'ın böyle bir mali durumu da yok. Mesela Fenerbahçe'nin eli burada biraz daha rahat ama
0: Tabii.
1: onlarda da kontenjan sorunu var yani.
0: Büyük sorun var orada.
1: Aynen.
0: Peki, şimdi bir El Musrati konusuna geçmek istiyorum. Şimdi El Musrati ile alakalı sosyal medyada hani biz bu oyuncudan daha iyi bir gelir elde edebilir miydik gibi konuşmalar geçiyor. Sende de bu konuyla alakalı bazı bilgiler var. Sözü sana bırakayım.
1: Şimdi Al Musrati konusunda Beşiktaş Musrati'nin sözleşmesini feshetti ve o şekilde gönderdi. Şöyle bir bilgi var bende. Al Musrati de maaşının yarısını bırakmış Beşiktaş'ta. Bir sene sözleşmesi kalmıştı zaten. Sanırım 2,4 milyon euro gibi maaş alıyor. 1,2 milyon eurosunu bırakarak karşılıklı anlaşmayla Beşiktaş'tan ayrıldı Al Musrati. Şimdi şöyle bir durum var orada. Şimdi Al Musrati de 2024-25 sezonunun devre arasında Muzo El Fetih kulübünden bir transfer teklifi geliyor. Transfer teklifi yani o belge elimde var benim. Ekrana da koyacağız izleyicilerimiz için.
0: Tamam.
1: Burada hani bir kiralık satın alma opsiyonlu bir sözleşme öneriyor Beşiktaş'a El Fetih. 1 milyon euro kiralama bedeli. El Fetih küme düşmezse de 7 milyon euroluk bir opsiyonu var. El Fetih'in zaten küme düşmeme olasılığı çok yüksekti. Beşiktaş yönetimi bu noktada Al Musrati'yi Monaco'ya göndermeyi tercih etti. Şimdi Monaco'da bu arada hani öyle bir satın alma opsiyonu vardı ama yani bu opsiyonun zorunlu olarak devreye gireceği bir durum yoktu. Monaco isterse oyuncuyu kadrosuna katacaktı. El Fetih'in önerdiği sözleşmede El Fetih küme düşmezse 7 milyon euroya Al Musrati kadroya katılacaktı. Bu arada artı 2 milyon euro da bonusları vardı. Yani toplamda 10 milyon euroya çıkabilecek bir teklif yapılmıştı. Beşiktaş yönetimi bu teklifi değerlendirmedi. Monaco'ya gönderdi oyuncuyu. geliyor. Yani belki de biz 1,5 sene önce çok daha önceden al Musrati'den çok evet. daha iyi şartlarda, yani neredeyse diyorum aldığımız paraya tabii. çıkabilecektik. Çünkü 10 milyon euroya aldık al Musrati'yi. 1 milyon da kiralama bedeli vardı. Toplamda 11 milyon euroya almıştık. Yani o dönem yapılan transferler Muçi

0: ve Al-Nusrati'den bu şekilde Muçi Trabzon'a gitti. Al-Nusrati El Fethi'ye gitseydi olumlu bir şekilde, görece olumlu bir şekilde çıkabilirdik. Ama burada Monaco'ya gitti. Burada da insanın aklına şu geliyor. Monaco biliyorsun Jorge Mendes'in evet. önemli kulüplerinden biri. Ahmet Bulut'un da Monaco'da çok ciddi yatırımları var. Evi var, orada yaşıyor vesaire. Yani burada biraz daha menajerlerin istediği kulübe gitmiş gibi gözüküyor Al-Nusrati. Tabii burada o oyuncuyu Monaco'ya gönderiyorsun. Oradan sağladığın ilişkilerle belki Jorge Mendes üzerinden başka bir oyuncuyu alabiliyorsun. Burada transferde öncelik elde ediyorsun. Bu noktada böyle bir durum olmuş. Yani keşke El Fethi'ye gitseydi de Beşiktaş kötü buradan olmuş. İyi bir para kazansaydı. Biraz da hani şöyle oluyor mu bu işler. Şimdi eski yönetim, Hasan Arat yönetimi en çok nereden vuruluyor? Muçi ve Al-Nusrati transferlerinden. Evet. Özellikle Al-Nusrati'den. Çünkü biz bir oyuncudan hiç faydalanamadık neredeyse. Yani bir akıllarda kupa finalinde son dakika attığı gol var. Hani tabii ki Hasan Arat yönetimi bu para vermekle, bu oyuncuyu transfer etmekle ve performans alamamakla eleştirilecek ama bu biraz da sosyal medyada ya işte Hasan Arat'ın aldığı oyuncu işte bak anca parasını verip yollayabildik gibi bir kamuoyu oluşmasını da sağlıyor. Yani biraz da bu durumu gözetmek lazım. Hani bu kamuoyunu oluşturmak için de bu hamle aslında yapılıyor diyebiliriz yani.
1: Peki şimdi derbiye yaklaşırken bir diğer konumuz Arşı Buran ve Orkun'un birbirlerine, yani aslında Arşı Buran tabii ki direkt olarak Orkun'a değil
0: biraz
1: ama
0: kendi kendine gelin
1: gibi kendi oluyor. Kendine orada diyor ki Beşiktaş taraftarına Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınız şeklinde bir mesaj gönderdi. Orkun Kökçü de biz o toplara girmiyoruz, biz işimize bakıyoruz, onların ne dediğine bakmıyoruz, kendimize odaklanıyoruz. Futbolda en önemli şey büyük konuşmamaktır diye
0: çok
1: karşı
0: güzel cevap
1: bence. Verdi.
0: Bence yani belki de taraftar biraz daha sert tonda bir cevap olabilir. Bekliyor olabilir ama o zaman da Orkun büyük konuşmuş olurdu.
1: Tabii.
0: Ona gerek yok.
1: Abi
0: yani
1: derbi her şeye gebe.
0: Vallahi Archie Brown pek yani son yakın tarihi Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinin nasıl gittiğini, nasıl bittiğini herhalde çok hakim değil. Belki kendi oynadığı dönemde geçen sene Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü vardı ama yine Kadıköy'de kupada bir Beşiktaş galibiyeti vardı. Yani enteresan geldi bana. Hani Brown çok özgüvenli bir oyuncu ama hani söz konusu Beşiktaş'sa Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinde çok böyle bir çok, özgüven içine girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani sayılar belli. Mesela son Kadıköy'deki son 4 maçta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 4'er galibiyeti var. 2 de beraberlik var. İç sahada Beşiktaş'ın görece fazla beraberlik var. Kaçtı o da? 3 Beşiktaş galibiyeti, 5 beraberlik, 2 Fenerbahçe galibiyeti var. Yani genel olarak Beşiktaş'ın son dönemde bir üstünlüğü var ama tabii önümüzdeki maç biraz daha Fenerbahçe için hani İsmail Kartal için rüştünü ispat etme maçı olacak.
1: Test maçı.
0: İsmail Hoca da her maça test maçı olarak. Yani doldur doldur bitmedi yani testi. Aynen. Hani yine bir test maçı var. Mesela Fenerbahçe yenilse sen muhtemelen yayınlarda ayağa kalkıp İsmail Hoca işte bu kadar bunu bekliyorduk.
1: Zaten,
0: ne bekliyordunuz
1: zaten
0: ki?
1: Zaten adım
0: gibi.
1: İsmail Kartal düşmanına çıktığı için çok sorun yok yani.
0: Çok önemli değil senin için. Yani ben açıkçası ben beraberlik bekliyorum Muzo. Yani çok olabilir. Parlak bir oyun beklemiyorum ama Fenerbahçe Beşiktaş derbileri de gollere çok gebe oluyor. Yani böyle 2-2-3-3 bir maç da olabilir. Ama dengede bir maç görüyorum ben. Sen ne bekliyorsun?
1: Valla ben de aynı fikirdeyim. Özellikle temennim tabii ki bol gollü geçmesi. Çok objektif davranabilir miyim bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum.
0: Yani belki özellikle %51 biraz daha Fenerbahçe
1: olabilir. Yani özellikle senin Çorum maçında konuşurken ki söylediğin o önemli bir detay. Yani Beşiktaş'ın savunma tarafında hakikaten birazcık sinyaller var. Evet, Fenerbahçe'nin de savunması müthiş diyemem
0: Stoperler
1: ama.
0: Stoperler de eleştiriliyor mesela özellikle Skriniar ama ya Vlahovic'in oradaki tabii varlığı çok önemli olacak. Yani bu maçta dediğim gibi mesela Salih, Orkun bence en önemli performans sergilemesi gereken oyuncular. Bir de Vlahovic tabii ki. Yani Fenerbahçe'de Skriniar, Ake gibi boylu poslu önemli stoperler var ama Vlahovic de hani fizik mücadelede onlardan hiç arkada kalacak bir oyuncu değil. Belki hani Skriniar'ın güncel durum olarak önünde bile olabilir. Şöyle yani Skriniar'ın tabii ki çok önemli bir stoper ama bu sezon geçmiş senelere göre geriye gittiği açık.
1: Net yani eskisi kadar güven vermiyor. Ben birazcık Fenerbahçe açısından belirleyici olan oyuncunun Greenwood olacağını düşünüyorum.
0: Greenwood ve Vedat bence. Vedat da çok önemli. Yani Beşiktaş'ın stoperlerinde arıza var dedik. Vedat da yani Samsun maçında gösterdi, oraları çok iyi karıştıran bir oyuncu.
1: Tabii.
0: Ve yani stoperleri de kanatlara, orta sahaya çekebilen, o boşluk orada bir boşluk yaratabilen bir oyuncu. Vedat ve Greenwood'a dikkat etmemiz lazım tabii. Peki. Yani tabii Beşiktaş'ta derbide sol bekte muhtemelen Rıdvan'ı göreceğiz. Hı hı. Ama hani orada Vedat'ın Greenwood'un Greenwood'un yerine gittiği anlarda Rıdvan'la bir uzun top eşleşmesinde Greenwood'un santrafor bölgesine geldiği senaryolar
1: sıkıntı yaratabilir.
0: Tehlike arz ediyor bence.
1: İnşallah güzel bir derbi olur. Bol gollü bir derbi olur. Hakem konuşmadığımız, futbolu konuştuğumuz bir derbi olur diye temennide bulunayım ben.
0: Ya burada... hakem dünkü mesela Çağdaş Altay'ı maç içinde konuşmadık ama ya ben hayatımda bu kadar oyundan kopuk.
1: Hepsi hani, öyle.
0: Ya abi Çağdaş Altay'da özellikle bir şey var ya, mesela Beşiktaş'ın attığı golde bile pozisyon neredeyse içindesin abi, top sana çarpabilir yani. Bu kadar pozisyon alması kötü bir hakem olabilir mi? Yani sanki handbol maçı yönetiyormuş gibi bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Yani pozisyonlardan kopuk. Oyuncularla iletişimi de bence problemli. Yani özellikle hani hakem kararlarında ben mesela işte elin koluna çarptığı pozisyonu görmedi mesela. Bence evet, net penaltı. Neden? Şimdi böyle Radyo daha... Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Emretile bile uyandırma servisi başlıyor.
3: Gol pozisyonu. Vuran gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kale. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex! Alex! Alex! Alex!

0: Saygıdeğer dostlar, günaydınlar. Yepyeni bir günün sabahında tarihler 2 Eylül'ü gösterirken, saatlerde 7.03 gongunu vururken sizlerle birlikteyiz. Ve ilk günün ilk heyecanını, ilk programın ilk coşkusunu hala 4 yıl sonra bedenlerimizde, ruhumuzda, kelimelerimizde ve aklımızda yaşarken, ilk günden beri bizi yalnız bırakmayan sevgili dostumuz, spor psikoloğu Sayın Ömer Ateş Hocam'a gidiyoruz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri, hoş bulduk.
0: Hocam, akılcı düşünmeyip de yaptığımız hamleler geliyor ve bizi bir yerde tekrar buluyor. Şimdi belki bir istifa gelmeseydi oynanan Avrupa maçı sonrasında, bugün Ahmet yenilgisi sonrasında Fatih Tekke ile yollar ayrılmaz. Bu kadar emekte boşa gitmiş olmazdı. Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız Fatih Tekke'nin o günden bugüne ve dün yolların ayrılış sürecine?
1: Öncelikle Emre Bey, gerçekten geçen sezon çok başarılı bir sezon geçirdi Fatih Hoca. Aslında taşları da yerine oturttu. 3-4 tane transfer, nokta transferle daha da güçleneceğini söylüyordu.

Trabzonspor'u ki daha fazla transfer yaptı. Önemli isimleri kulübe kazandırdılar. Fatih Hoca'nın bir açıklaması vardı. Bu kadro teknik direktör götürür. Şimdi tabii şu var. Hani bu kadronun olumlu tarafına bakmak lazım. Riskli tarafı nedir? Eğer bu kadroda bir şey yapamazsanız çok çabuk gönderilirsiniz. Yani malzemen çok iyi.

0: Ben bununla iyi işler yapabilirim. Ama insanın aklına şu soru geliyorsa, ya bu kadroyla bir şey yapamazsam, işte ya Avrupa'da şey yaparsam, istediğim turu geçemezsem gibi, iyi bir başlangıç yapamazsam, başarısız olursam gibi düşünceler bu sefer doğru manevraları yapmanızı engelliyor, yanlış manevralar yapmanızı sağlıyor. Tabii takım içi dinamikleri çok önemli. Nasıl bir kamp hazırlığı yapıldı? Oyuncuların mental durumu önemlidir. Şimdi transfer yapıldığı zaman, çok transfer, o takım içinde formayı kaybetme ihtimali oyuncular içinde bir gerilim, psikolojik olumsuzluklar da olabiliyor. Ama rekabet de oluyor. İşte bu rekabet doğru yönetildi mi yönetilmedi mi bilemiyorum. Ama gözüken o ki biraz Fatih Hoca işin daha çok risk tarafı, olumsuz tarafına odaklandı gibi geliyor bana. Öyle olunca da en ufak bir olumsuzlukta siz biraz panik olabiliyorsunuz veya yanlış tüm davranışlar gösteriyorsunuz. Çünkü aklınıza gelen olumsuz şey olmaya başlıyor. İşte o sizi olumsuz etkiliyor. Bence sürpriz bir teknik direktör değişikliği oldu. Yanılmıyorsam Abdullah Hoca'nın geleceği söyleniyor. Ben şey olarak tabii medyada geçen şey, imza atılmadan bir şey diyemeyiz. Ama maalesef Türkiye'de şimdi
1: Burak Yılmaz'ın da adı geçiyor. Onu da hemen belirtelim.
0: Evet. Yani Gaziantepspor'da teknik direktör değişikliği daha 3. hafta, herhalde her sezon böyle bir bazı takımlar 3 defa değiştiriyor, bazı takım 2 defa, yine bir 20 teknik direktör değişikliği olacak gibi geliyor bu sezonda. Daha ligin 3. haftası bitti ve sonuç olarak 2 teknik direktör değişiyor 2 kulüpte de. Tüm futbolunun rutin doğal şeyleri artık bu maalesef.
1: Ve dilerseniz şöyle devam edelim. Dün ben voleybol maçı seyrettim. Seyrederken de büyük keyif aldım ama tribünlere de baktım. Tribünler de doluydu. Küçük küçük minik birkaç tane boş yer gördüm ama zannediyorum onlar ya sıcaktan ya hava koşullarından ya işte trafikten gelememişler. Ama genel hatlarıyla İstanbul'daki Avrupa Voleybol Şampiyonası çok keyifli geçiyor. Miniler Azerbaycan'ı yendi. Şunu gözlemliyorsunuz, bizim milli takımımızla fotoğraf çektiren yabancı milli takımlar var. Biz kızlarımıza hak ettiği değeri verebiliyor muyuz?
0: Şimdi şöyle Emre Bey, gerçekten voleybolda biz artık bir markayız. Yani dünya markayız, bir ekol ülkeyiz artık. Bunu artık dünyada kabul ediyor. Bence artık geniş bir kitle olarak, yani taraftar olarak haklarını veriyoruz. Ama tabii ki baktığımızda aynı başarıları futbolda elde etseydik herhalde daha farklı olurdu. Bence onların haklarını biraz daha yönetimsel anlamda büyüklerimizin de vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sonuçta onlar da böyle bir şeyin pek beklentisi içinde değiller. Hani maddi olarak, şey olarak, manevi mutlaka taraftar veriyor. Şey olarak yöneticileri veriyor ama bunun daha böyle bir hava yakalamışken bunu daha büyük bir oluşuma götürebiliriz. Yani ben evet, benim danışanlarım içinde de voleybolcuların sayısı artıyor. Bu ne demek oluyor? Demek ki artık çocuklar yöneliyor voleybola. İşte burada rüzgarımızı arkamıza aldık. O zaman bununla ilgili yatırımlar yapılması lazım. Sahalar, takımlar kurulması lazım. Antrenörlerin daha iyi eğitilmesi lazım. Bunlar olursa çok çok daha iyi olur. Biraz daha bunu yapmak için de voleybolcularımızın hani sosyal sorumluluk projeleri gibi daha ön plana çıkarılıp daha çok lanse edilmesi gerekiyor ki yeni jenerasyonlar daha da çok katılsın. Evet, katılım çok çok fazla ve bu uzun yıllar istikrarlı bir şekilde devam etsin. Yani bir voleybolda bir 10 yıllık çıkış, 15 yıllık çıkış olmasın bu. Tamamen artık bunu bundan sonra hep götürelim. Artık biz voleybol ülkesiyiz ve bunu da dünyaya göstermeliyiz.
1: Spor psikoloğu Ömer Ateş hocamla bir araya gelmiş durumdayız. Hocam, son dönemde gördüğüm en önemli öğelerden bir tanesi zaman zaman bazı Anadolu takımları maçlarının tribünlerinin hayli boş kalması. Son olarak Samsun Spor maçında bunu gördük. Bu hangi psikolojinin karşılığıdır? Mesela maç sonunda taraftarın Sayın Yüksel Yıldırım'a, Samsun Spor Başkanı'na da serzenişi vardı. Ve tribünler boş kalırken acaba o takıma karşı bir aidiyet duygusunun kaybolmasından mı? Yoksa o

0: takımı bir iş insanının satın alarak artık o iş insanının takımı benim şehrimin takımı değil mantığının da öne çıkmasının nedenlerinden biri olarak bunu yorumlayabilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii şu var, belirli şehrin takımlarını belirli iş insanları alırlar. Doğal olarak da bir yere getirmeye çalışırlar. Tabii burada şu var, o takımın değerleri önemli, taraftarın beklentileri önemli. Fakat hani benim de arkadaşımın söylediği bilet fiyatlarının inanılmaz çok pahalı olduğu, yani hatta ne kadar olduğuna bir bakayım bulabilecek miyim? Korkunç rakamlar. Korkunç rakamlar. Bakın yani maraton 4500, VIP en ucuz 5500 TL, kale arkası 2500 TL. Yani bu fiyatların yüksek olması da olumsuz etkiledi diye düşünüyorum. Ama tabii şu da var, hani sezon başı ben tribünlerin tıka basa dolmasını bekliyordum. Sadece acaba rakamlar mı yoksa başka şeyler mi? Onu da biliyorum. Lige kötü de başlamadı sonuçta. Bir galibiyeti var diye biliyorum. Deplasman'da Rizespor'u yenmişti. Bence ekonomik etkenler de çok çok önemli. Bir de belki takımın beklentisi daha doğru, daha fazla transfer yapılıp daha nokta atış yapılması. Yani bir şampiyonla oynayan takım yaratılması. Çünkü o sözler söylendi. Zamanla Samsunspor'u şampiyon yapacağız diye. O beklenti de olmayınca, bunun üstüne bilet fiyatları da artınca böyle bir tepki oluştu diye düşünüyorum.
0: Saygıdeğer hocam, Ömer Ateş'le birlikteyiz. Birazcık Fenerbahçe ve Galatasaray'a bakalım ve Beşiktaş'a. Bu üç büyükler son dönemde transferleriyle öne çıktılar. Dün son olarak Deniz Gül'ü de kadrosuna kattı Galatasaray. Güçlü transferler yaptılar. Bu anlamda bakış açınız ne olur?
1: Şimdi şöyle, biliyorsunuz Galatasaray uzun süre transfer yapamadı, bir tepki oluştu. Ama bu Galatasaray'ın doğal refleksidir. Yani Galatasaray ile ilgili çok olumsuz haberler yapılır. Hani bu olumsuz haberlerde Galatasaray camiası taraftarları bile bundan çok etkilenirken bir anda bir şeyler olur ve bir hafta içinde her şey yoluna girer. Yani bu transfer olur, başka olumsuz olaylar olur. Ben şahsen hani mutlaka transferlerin yapılacağını biliyordum. Çünkü özellikle Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için iki takımın da birbirini olumlu yönde rekabet içine sokacaklar. Belki dediğim gibi bu bence olumlu itecek her iki takımı Şampiyonlar Ligi'nde. Doğal olarak da Şampiyonlar Ligi'nin artık telaffuz edilmesi, kuralların çekilmesi bir hani son uyarı şeklinde algılandığı için Galatasaray varını yoğunu ortaya koyarak transferlerini yaptı. Evet, doğru transferler yaptı. Burada örnek veriyorum, ileri üçlüye baktığınızda hani Sané, Osimhen, işte Leao oynarsa ve bunlar da gününde olursa, ki kanatlar burada önemli. Sané ile Leao eğer Osimhen gibi katkı sağlarsa bu Galatasaray için müthiş katkı olur. Ama tam tersi, bu iki futbolcunun da hani sağ sol belli olmuyor diyelim. Yani bazen modu psikolojileri hazır olmadığı zaman da bir varlık gösteremiyor. Bu artık şeye bağlı, artık kulübe bağlı. Yani kulübün tutum davranışı, iş dinamikleri. Sonuç olarak iyi transferler yaptı. Artık eksik bir şey kaldığını düşünmüyorum. Bu kadroyla artık Okan Hoca'nın da Avrupa'da bir şey yapması lazım. Yani artık bir bahanesi yok. Bir adım ileri götürmesi gerekiyor. Çünkü 4 yıllık gelen şampiyonluk sonucunda artık Galatasaray taraftarında bir bahanesi yok. Yani öyle basit, beklenmedik skorlar istemiyor Galatasaray taraftarı. Artık güç takımların yenmesini ve bu şekilde artık ses getirmesini de istiyor. Transferler de yapıldı. Artık Okan Hoca'nın elinde bir yok. Sonuç olarak başarılı olmak zorunda. Fenerbahçe'ye gelirsek, Fenerbahçe'de geçen programda söylemiştik, evet deplasmanda oynuyor, evet biraz şansı Lyon'un daha fazla demiştik, ama bu futbol gününde olursa, kazanırsa bu da sürpriz olmaz. Sonuçta Fenerbahçe oraya gidecek ve mücadele edecek. Gerçekten de 18 aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Ama benim şahsi düşüncem, Fenerbahçe transferde eksik kaldı. Yani bir sol açık, sağ bek, sol bek transferleri yapabilirdi, stoper yaptı. Ama tabii ki bilemiyorum durum neden ne oldu. Bence hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa için, bir de çok sakatlıklarla mücadele eden bir takım.

0: Fenerbahçe. En son Cihan Kaner Bey artık transferi kapattık dedi. Ama bence Fenerbahçe transferde eksik kaldı diye düşünüyorum.
1: Beşiktaş için.
0: Yani Beşiktaş bence evet iyi transferler yaptı. Nokta transferler yaptı. Bence Beşiktaş taraftarı da mutlu. Tabii ki ne olur bazen transfer yaparsınız. O kadronun oluşumunda veya oyun formatından bazı mevkiler böyle aksayabiliyor. Yani bazı takımlar iyi transfer yapıyor ama oyun formatı şeklinde zaman içinde sos verebiliyor bazı mevkiler. Bekleyip göreceğiz. Ama Beşiktaş taraftarı şunu diyemez. Yönetimimiz istediğimiz transferleri yapmadı. Hayır, yönetim gerçekten iyi transferler yaptı. Bu da uyumlu gözüküyor. Gerek teknik direktör seçimi, gerek kadro seçimi. Beşiktaş'ta iyi transferler yaparak bence o da ligde zaten sonuna kadar şampiyonluğu sürdürecektir, mücadelesini sürdürecektir diye düşünüyorum. Eğer baktığımızda Ekim, Kasım ayında öyle bir şey olacağını pek ihtimal vermiyorum.
1: Yıldız oyuncular takım içerisinde dengeleri bozar mı?
0: Şöyle yıldız oyuncular takım içinde oyuncunun kişilik karakter özelliğine ve takım içi dinamiklere bağlıdır. Bazen yıldız oyuncular gelir, takımı inşa eder, mütevazi tutum davranışlarıyla, liderlik özellikleriyle ve o takıma müthiş katkılar verebilir. Ama bunlar içinde egosu yüksek olan, tam olgunlanmamış olanlar da doğal olarak dengeleri bozabilirler. Hele bunlar takım içinde yıldız sayısı çoğaldıkça daha da sorun olabilir. Egolar savaşına dönebilir. Bununla ilgili de Michael Jordan'ın hani bir sözü var. Ben de oyuncular, takımlar gördüm. Yani bir araya gelip şampiyonluk yaşayamadılar. Bazı takımlarda biliyorsunuz hani fazla yıldızlar yoktu ama şampiyonluk yaşadı. Yani o yüzden baktığımızda bir takım olgusunun olması önemli. Evet, yıldızlar takım oluşumuna katkı sağlarlar. Bir gerçek. Yeteneklerini takım aidetiyle birleştirirlerse sonuç olarak o başarı geliyor. Yıldızlar yetenekleriyle, tutum ve davranışları ve liderlik özellikleriyle yapıcı olurlar. Ama tam tersi bazıları da yıkıcı olabiliyor. O takım içi dinamiklerde sorunlar yaratabiliyorlar.
1: Hocam harikasınız. Var mı eklemek istediğiniz, benim yarım bıraktığım burayı da tamamlayalım dediğiniz bir yer?
0: Vallahi şöyle çok kısa hakemler iyi değil. Performansları çok kötü. Hani herkes transfer yapıyor, Fenerbahçe
1: Çok
0: yapıyor,
1: mu
0: Beşiktaş
1: yükleniyoruz
0: transfer.
1: sizce?
0: Efendim?
1: Çok mu yükleniyoruz? Onlar da bunu dinleyip daha mı telaşa kapılıyorlar?
0: Yani
1: Yoksa
0: şöyle Emre
1: yeteri
0: Bey,
1: kadar yetiştirilemiyorlar mı?
0: yani bilmiyorum ama varlı sistemde bu kadar hatayı kabullenmek doğru değil. Yani ben hani tamam anlayış bir yere kadar ama bu kaç sezondur böyle gidiyor. Yani elinizde işin ilginç yanı yabancı diye geliyor, o da aynı şeyi yapıyor. Yani demek istediğim yabancı hakemler de bunu yapıyor. Ben demiştim hani evet MHK başkanı değişmesi lazım ama yeni gelen değiştirmeyecek. Federasyon başkanı değiştirseniz yine aynı şey olacak gibi.
1: Peki ne
0: Ama bu
1: yapmak
0: kadar hata.
1: lazım hocam? Yani hepimiz mesela eleştiriyoruz ya.
0: Evet.
1: Mesela bir spor psikoloğu bakış açısıyla ne yapmalıyız sizce?
0: Yani şöyle bence bizleri de aşan durumlar olabilir. Bilmiyorum. Hani bu kadar diyorum ya işin alıp düşünüyorsunuz. Varlı sistemde yani bir oyuncu golü kaçırıyor, bir daha şansı yok. Ama mesela varlı sistemde bakıyorsunuz bariz hatalar neden görülmüyor? Yani bunu araştırılması lazım. Yani bunların artık iyi incelenmesi gerekiyor. Yani bunu niye görmedi? Nasıl görmedi? Yani burada o zaman bilmiyorum ya çok kadrolu bir sistem getirilip artık yani ceza yöntemi aslında çok doğru bir yöntem değil. Bazen faydalı oluyor, faydalı olduğu tarafları var ama hani burada şu olması lazım. Yani kişi bir takımın geleceğiyle oynayabiliyor. Düşmeler şampiyonluklara etki edebilir. Bunun için yani açık konuşayım. Yani ben eğitimin bile bunlara şu anda çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Bakın eğitim geliştirir gerçekten. Ama bu kadar hatayı nasıl yapıyorlar? Ben buna anlam veremiyorum. Yani ben de işin içinden çıkamıyorum.
1: Yani bir çözüm yolu da bulamıyoruz diyorsunuz.
0: Maalesef yani çözüm yolu ya geniş kadrolu şey yapacak, hata yapana diyeceksiniz 8-10 hafta ceza veya Hani biz sizde çalışmıyoruz diyeceksiniz ama bu

0: seferde herhalde 200-300 tane hakeminiz olması lazım. Bu da mümkün değil. Çünkü bu sefer de çok tecrübesiz hakemler işin içine girecek. Hani o da şey. Hani bilmiyorum artık bu kadar hata 4 yıldan beri 5. sezon aynı hatalar devam ediyor. Yıllardan beri vardı ama bariz bir şekilde VAR sistemi daha farklı bir konsept getirdi. Yani sizin durup düşünüp tekrar karar alma şansınız var. Bu sistemde bu kadar hata olduğu zaman herkes çok ağır tepki gösteriyor ve insanların aklına daha farklı şeyler geliyor. O yüzden bilmiyorum, inşallah hakem hataları azalır. Müthiş bir rekabet ortamı var. Bu rekabet ortamı sahada hak edenin şampiyonluğu kazandığı bir sezon olsun diyelim artık. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum, saygılar hocam. Ömer Ateş hocam bizlerle birlikteydi. Kıymetli fikirlerini ve değerli yorumlarını bizlere aktardı. Ve Mustafa Tümöz hocama gideceğiz. Reklam aram yok bu arada. O yüzden de direkt kendisini arayacağım. Mustafa Tümöz hocam. Bakalım bize neler söyleyecek teknik direktörümüz. Onun da yorumları önemli bizler için. Ve özellikle son dönemde çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Özellikle yaşanan oyuncuların bakış açıları benim açımdan önemli. O yüzden de eski bir profesyonel futbolcu biliyorsunuz Mustafa Tümöz hocam. Ve o bakalım bu konuda neler söyleyecek, nasıl yorumları olacak. Saatler 7.22'yi gösteriyor ve hattımızda da Mustafa Tümöz hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar Emre Bey. Hocam, İyi yayınlar olsun. Musunuz? Duyuyorum. Hocam, siz beni duyuyor musunuz?
1: Bir dakika, şöyle yapacağım hocam. Hocam şimdi duyabiliyor musunuz?
2: Ben duyuyorum sizi Emre Bey. Duyuyor musunuz beni?
1: Evet, ben duyuyorum ama yayına aktaramadım. Şimdi direkt hoparlör üzerinden aktarıyorum. Hocam günaydınlar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Günaydınlar Emre Bey, teşekkür ederim, sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler saygıdeğer hocam. Hocam futbolcuların moral motivasyonu bir teknik adamın izlediği yolculukla ne kadar doğru orantılıdır? Mesela Fatih Tekke'nin istifasının ardından Ahmet maçını kaybeden takım orada kalmış mıdır? Yani Fatih Tekke'nin istifasında kaldığı için mi bu kadar kötü oynamıştır? Ya da bu kadar gerçekten kötü olduğu için mi kötüdür?
2: Ya şimdi tabii teknik direktörlerin istifaları, kalacak mı, gidecek mi söylemleri futbolcu üzerinde doğrudan etki yapacaktır. Yani futbolcu da teknik direktörün söylemlerini çok yakından takip edecektir. Acaba bizimle beraber bu yolculukta olacak mı? Yoksa birkaç maç sonra gidecek mi? Bu tabii futbolcu üzerinde pozitif etki yaratmaz, negatif bir etki yaratır. Tabii Fatih Tekke'nin UEFA Kupası playoff maçından sonraki istifa söylemi ben aslında çok sürpriz falan olduğunu düşünüyorum. Yani böyle yapay zekayla yapılmış bir açıklama gibi düşünmüştüm ilk gördüğümde. Yani çünkü çok çok erken bir istifa kararı, biraz hızlıca alınmış. Belki de Trabzonlu olmanın vermiş olduğu bir söylemdi bu. İyice düşünülüp ondan sonra söylenmesi gereken bir kavramdı. Tabii o istifa söylemi, sonra geri alınması sonrasında olacak istifanın artık kesin hayata geçmesini sağlayacaktı. Futbolcular üzerinde tabii etkisi olmuştur ama Ahmet maçına etki yapar mı onu düşünmüyorum. Öyle olduğunu zannetmiyorum. Bence futbolcular üzerinde etki bu playoff'taki elenme üzerine olmuştur. Fatih Tekke'nin söylemleri sahaya yansımamıştır. Tabii istifasını ben Fatih Tekke'nin çok doğru bulmuyorum. Ben genellikle böyle teknik direktörlerin ve yönetimlerin devamlılığından ve istikrarından yanayım. Fatih Tekke için de şunu söylemek istiyorum. Aslında geçen sene Fatih Tekke başarılı oldu mu olmadı mı söylemleri çokça yayıldı. Birçok spor taraftara ya da spor severe ya da yorumcuya göre Fatih Tekke geçen sene başarılıydı. Ama ben şöyle yorumluyorum aslında. Fatih Tekke'yi iki bölüme ayırmak lazım geçen sene. Kendi sahasında özellikle ikinci yarıda Galatasaray maçı dahil olmak üzere olan kısımda oldukça başarılı bir Trabzonspor görmüştük. Fakat o noktadan sonra şimdi Trabzonspor'un şampiyon olma söylemleri çok öne çıkmıştı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon

0: bu yarışı birlikte yürütmeye başlamışlardı. Ben de o zamanlar şöyle bir yorum yapmıştım. Yani artık Trabzonspor üzerinde baskı yükseldi. Şampiyon olma ihtimali var. Bakalım Trabzon şehri, Fatih Tekke takımı bunu nasıl yönetecek diye. Ondan sonraki ilk maçını, Alanya maçı ve sonraki Başakşehir maçını puan kaybıyla tamamladı. Dolayısıyla şöyle bir şey düşünmüştüm o dönem ben Fatih Tekke için. Zor durumlarda ya da işin ciddi olduğu noktalarda, baskının arttığı noktalarda Fatih Tekke'nin bunu yönetme noktasında biraz zayıf kaldığını geçen sene düşünmüştüm. Tabii bu sene Trabzonspor yönetimi başka bir vizyon sergiledi. Şampiyon olmak üzere transfer hedefleri koydu, onları gerçekleştirdi. Dolayısıyla daha sezonun ilk maçlarında da ilk başında Fatih Tekke üzerinde böyle baskı daha da fazla artmıştı. O nedenle Fatih Tekke'nin bu baskıyı geçen seneki gibi ligin sonlarında değil başında hissetmiş olması ve bunu yönetemiyor olmasında yani geçen seneden anlayabiliyorum. Belki de Trabzonspor üzerinde bilmediğimiz yönetimle Fatih Tekke arasında pek bize ve basına yansımayan bazı gelişmeler var arka planda, onları da bilmiyoruz ama özetle ben Fatih Tekke'nin devamından yanaydım. Madem başladı sezona, eğer değişecekse zaten Fatih Tekke baştan başlamamalıydı. Vizyon değiştiriyorsanız, hedefinizi şampiyonluk koyup çok önemli transferler yapıyorsanız, değiştirmek istiyorsanız da hocayı o başta yapmanız gerekiyordu. Ben biraz erken alınmış bir karar olarak görüyorum.
1: Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Eski bir profesyonel futbolcu. Saygıdeğer hocam, takımın genel hatlarına baktığınızda geçen yıldan bugüne bu kadar çok transfer ritmi bozmuş olabilir mi? Ve daha önemlisi, bir eski futbolcu olarak, profesyonel liglerde oynamış bir oyuncu olarak bu kadar şiraze ile oynamaya gerek var mıydı sorusu aklıma geliyor. Sizin fikriniz nedir bu konuda?
0: Trabzonspor için konuştuğumuz değil mi? Tabii şimdi Trabzonspor geçen sene böyle daha çok hem yerli hem yabancı gençlere yatırım yapan bir vizyona sahipti. Ve bunlar için de finansallarını da çok da güzel yönetmeye başlamıştı, düzeltmişti. Takım içerisindeki dengeler oturmuş, oyuncuların Fatih Tekke'ye olan saygıları da çok üst seviyeydi. Ve sahada kendilerinden bir şey vermeye çalışıyorlardı. Şimdi dengeler anlamında baktığınızda hani orta sahada bir şu an ismini hatırlamadım olaydı galiba. Önemli bir oyuncu. Onun satılması önemli bir kayıp gibi göründü tabii Trabzonspor'da ama onun dışında çok büyük bir denge değişimi olmadı. Yani Salah geldi evet. Yani denge anlamında diyorsanız Salah önemli bir isim. Ama Trabzonspor'a katkısının olabileceği bir isim. Onun dışında Fabinho geldi ki Fabinho'yu da geçen ilk maçını seyrettik. Henüz daha hazır olmayan bir Fabinho görüyoruz. Onu da seyretmek gerekecek. Onacho duruyor. Onana zaten duruyor. Takım içerisinde yani birkaç tane taş değişti. Çok büyük bir değişim olmadığını düşünüyorum. Ben Trabzonspor için yani her şeyin kötü gittiği görüşünde değilim. Daha yeni başlangıçta. Hatta belki de Konfederasyon Kupası Trabzonspor'un önünde ciddi hedef koyabileceği bir kupa. Ligde de evet ilk yenilgisini de aldı. Bu arada Fenerbahçe de yenildi. Yani çok büyük bir kayıp yok. Biraz daha Trabzonspor'un kafasını kaldırıp önüne bakması, biraz daha uzağa hedeflemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. O zaman dilerseniz ligin diğer takımlarına geçelim. Özellikle de Anadolu takımlarını merak ediyorum ben sizin gözünüzden. Mesela bir Göztepe, mesela bir Samsun, mesela bir Ahmet. Şimdi Gaziantep'te bir değişiklik oldu. Nasıl okursunuz Anadolu takımlarını, hamlelerini, maddi güçlerini? Bu güçler karşısında büyüklerle yarışlarını, figüran pozisyonuna düşürüldü mü Anadolu takımları?
0: Ya şimdi tabii bu sene ben birkaç tane maç seyrettim Anadolu takımlarını. Göztepe'yi seyrettim. Göztepe Samsun Spor maçı ilk haftada ona bakmıştım bir miktar. Göztepe'yi Galatasaray maçında seyrettim. Samsun Spor'u Fenerbahçe maçında seyrettim. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buna Trabzon'u da dahil edebiliriz. Bu dörtlü takımla diğer takım arasında ciddi anlamda uçurum kalite farkı olduğunu gördüm geçmiş senelere göre. Yani çok fazla direnemeyen, onlara karşı çok iyi mücadele edemeyen bir takımlar vardı sahada aslında. Mesela Göztepe'yi ben Galatasaray maçında tam seyrettim de ben geçen seneki beklentimin çok altında kalan bir Göztepe gördüm. Yani biz geçmişte Göztepe'yi daha tempolu, agresif ve özellikle ön alanda baskı yapan bir Göztepe izliyorduk ki bu maçta daha çok ikinci bölgede Galatasaray'ı karşıladı. Oyun hakimiyeti zaten çok olmuyordu Göztepe'nin ama çok da ezik bir oyun hakimiyeti vardı. Sadece geçen seneden de kalan etkinlikleriyle duran top etkinlikleri vardı. Fiziksel olarak güçlüler ve boy ortalaması da yüksek bir takım. İşte bunun için korner, serbest vuruş ve taç atışlarını ciddi bir şekilde silaha dönüştürüyorlar. Onun dışında ben Göztepe'de çok ciddi anlamda bir oyun görmedim. Samsunspor'u ben Fenerbahçe karşısında hiç beğenmedim açıkçası. Tabii Fenerbahçe'nin playoff turunda Lyon'u geçmesi psikolojik olarak bir üstünlük kendilerine bir sağlamış. Onu da gördük sahaya yansıması ve maçın başında da gol bulması Fenerbahçe'nin oyunun başından sonuna kadar hükmetmesini sağladı. Ama Samsunspor hiç direnç gösteremedi. Ki biz Anadolu takımları dediğimizde ilk aklımıza gelen de Göztepe, Samsunspor bu takımları düşünüyoruz. Bu takımlar gerçekten bizim dört büyük dediğimiz takımlara karşı direnç gösteremiyorsa diğerlerinin hiçbir şekilde gösterme şansı yok. Lig böyle bence kalite olarak ikiye ayrılmış pozisyonda duruyor. Dolayısıyla şampiyonluğu belki de Anadolu takımlarıyla oynanan maçlar belirlemeyecektir. Yani bunu söylüyorum ama bir yandan da Alanya Spor'un Beşiktaş'ı yenmesi, Gençler Birliği'nin Fenerbahçe'yi yenmesi de tabii belki de yol kazası diye düşünmek lazım. Aslında onların başarıları değil de bizim bu Beşiktaş'ın veya Fenerbahçe'nin başarısızlığı olarak yorumluyorum. Bu sene işte sadece şampiyonluk bu dört büyük takımın kendi aralarında oynayacakları ki bu haftada Beşiktaş'la Fenerbahçe maçı var. Bunların belirleyeceği konusunda düşünceleri saydım.
1: Mustafa Tümez hocamla birlikteyiz. Hocam şimdi yeni transferlerin takıma gelişi gerçekleşiyor. Geç kalınmış bir transfer süreci mi? Ve takıma uyumluk ya da takıma aidiyet duygusunu hissetme, takım içerisinde bir bütün olabilme kavramları nasıl okunabilir? Ve bunun için ne kadar bir zamana ihtiyaç duyulur?
0: Şimdi tabii geç kalınmış olarak düşündüğümüzde bu noktada Galatasaray aklımıza geliyor. Diğer takımlar en azından altyapı omurgalarını çoğunlukla kurdular. Galatasaray bir transfer noktasında geç kaldı. İşte en son Deniz Gül transferi oldu. Ondan önce de bir Rafael Leao oldu. Geç kalınmış gibi mi? Evet, lig başladığında Galatasaray işte puan kaybıyla başladı. Bu noktada geç kalınmış gibi düşünebiliriz ama çok uzun bir lig serüveni, maratonu var. Dolayısıyla da aranın kapanması bu transferlerin adaptasyonuyla da mümkün. Şimdi Galatasaray tabii baktığınızda bir 6 numara pozisyonda bir transfer yapmıştı ama çok önemli bir transfer gibi görünmüyor Galatasaray açısından. Çok da direkt kullanacağı bir oyuncu değil. Direkt kullanacağı oyuncu Rafael Leao olacaktır. Hücum gücünde çok etki edecektir Galatasaray'ın. Rafael Leao önemli bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi başlıyor haftaya. Bildiğimiz kadarıyla ilk maçına çıkacak Galatasaray deplasmanda. Bu anlamda Rafael Leao ne kadar hazır bilmiyorum. Eğer oynayamayacaksa geç kalınmış çok rahat bir şekilde diyebiliriz. Orada Rafael Leao olmadığı için puan kaybı bu yönetime yazacaktır muhtemelen. Ama ben Galatasaray'da şöyle söyleyeyim, hücum hattıyla ilgili asıl sorun orada değil, Galatasaray'ın savunma hattında çok ve orta alanda bir sorunları var görünüyor. Çünkü Galatasaray çok gol yiyen bir takım haline döndü. Önemli hatalar yapmaya, bireysel hataların dışında takım hatası da yapmaya başladı ki Göztepe'den yenilen gol tamamen bu Göztepe'nin en etkin olan kısmına çalışılmamış gibi görünüyor. Hücum tarafında şu anda Osimhen bütün yükü sırtlamış gibi görünüyor. Bu nedenle Galatasaray'ın biraz daha geciktiğini düşünebiliriz. Fenerbahçe daha planlı gidiyor. Beşiktaş belki de en planlı giden takımlardan bir tanesi. Oyununu çok da geliştirdi Beşiktaş. Geçen haftalarda konuştuğumuz Beşiktaş'ın bu yüksek tempo oynayan, önde baskı yapan, iştahını, isteğini artıran bir oyunu vardı. Fakat bu oyunu golle süsleyemediği için, gol atamadığı için bir sonuç

0: gidemiyordu. Bunu çözerse önemli bir üstünlük sağlayacaktı ligde diye düşünüyorduk. Onunla da konuşmuştuk ki geçen hafta işte Galatasaray'ın berabere kaldığı Çorum Futbol Kulübü ile 6-2 gibi bir galibiyet ki burada Vlahović'in devreye girmesi daha hem de hazır olmayan bir Vlahović'in işte Trossard da hazır değil onun da olması bu noktada Beşiktaş'ı daha üst seviyeye getirecektir diye düşünüyorum. Trabzonspor zaten o da çok geç kalmış değil. Bir Fabinho'yu binikler orta alanda geç aldılar diye düşünebiliriz. Onun dışında Salah zaten şu anda da aktif olarak oynuyor. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar sevgili Emre Bey.
1: Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Hocam kurgusal oyuna baktığımızda Galatasaray'da özellikle Osimhen üzerinden oyunun okunduğunu görüyoruz ve Barış Alper'de bir gerileme gözlemliyoruz. Neden sizce?
0: Çok haklısınız. Yani bütün yük Osimhen'de. Osimhen gol attığı sürece, Galatasaray kazandığı sürece bazı şeyleri çok görmüyoruz. Barış Alper geçen seneki etkinliğinde değil. Barış Alper zaten hani çok yetenekli bir oyuncu mu? Bana göre öyle değil. Yetenekli ama çok çalışan, fizikli, yani güçlü, sahaya da bu gücünü yansıtan bir oyuncu. Dolayısıyla bu gücünde bir kayıp olduğu zaman yetenek olmayan kısmı daha çok öne çıkıyor. Tabii o noktada Leao'nun gelmesi yine Sané'nin şu an oynamıyor ama Sané'nin biraz daha performansını yükseltmesiyle orada bir rekabet olacaktır. Şimdi şöyle söyleyeyim aslında Galatasaray'ın kadro yapısı çok derin bir kadro yapısına sahip değil. Neden değil? Çünkü geçen Göztepe maçında gördük. Abdülkerim'in sakatlanması sonucunda kenarda stoper olarak orijinal pozisyonu stoper olan iki oyuncu vardı. Singo ve Arda. Okan Hoca Abdülkerim sakatlandığında orta alandan Lemina'yı stopere çekti ve bu iki stoper oyuncuyu da kullanmadı. Bu bir enteresan bir durum. Yani stoper olarak orijinal mevki stoper olan oyuncuları kenarda tutuyorsunuz ama kullanmak gibi bir niyetiniz hiç yok. Sonra orta alandan Saray'ı çıkardığında bu sefer kulübeden orta saha oyuncusu sokmadı. Lemina'yı tekrar orta sahaya aldı ve Singo'yu bu sefer stopere koydu. Yani Galatasaray'ın öyle çok fazla kenarda hamle yapacak oyuncuları yok. İşte Kaan var, İlkay var, bunları kullanmıyor. Arda var, hiç kullanmıyor hemen hemen. Kenarda isim olarak ya da sayı olarak duran bu oyuncuların Galatasaray'a hiçbir katkısı olmayacak. Bunlarla böyle uzun bir yola çıkmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Arda için özellikle şunu söyleyeyim. Diğerleri en azından kariyerlerinin sonlarına gelmek üzere ama Arda daha henüz işin başında. Bence bu oyuncuyu kazanmak istiyorsa Galatasaray kullanmadığına göre farklı takıma kiralayıp orada oynamasına izin vermeli. Arda da bunu kabul etmeli ki o noktada gelişim göstermeli. Birkaç sezondur Galatasaray'da henüz oynayamıyor. Sayılı maçları var. Galatasaray'da kadro derinliği ciddi anlamda yok diye düşünüyorum.
1: Kadro derinliği en yüksek takım hangisi?
0: Kadro derinliği en yüksek takım bence şu an itibariyle Fenerbahçe ve Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta da o noktada yeni transferler oldu. İki tane transfer oldu. Onlar hakkında çok bir bilgim yok. Genç oyuncular. O oyuncuların da çok etkili olması durumda. Kadro derinliği Beşiktaş için de çok daha iyi olacaktır. Oyuncuları çok tanımadığım için bu yorumu yapıyorum. Ama tabii mutlaka onlar da araştırılmış, edilmiş ki Önder Özen bu konuda oldukça başarılı. Bu kadro derinliği en az Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bu noktada bence çok iyi. Beşiktaş da bu iki oyuncuyla birlikte daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Ben teşekkür ederim Emre Bey. İyi yayınlar, sağ olun.
1: Mustafa Tümöz hocam bizlerle birlikte oldu. Detayları aktardı. Önemli yorumlarıyla bize renk kattı. Derfin Yunustane'den gelmiş. Selamun aleyküm konuklara saygılar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyoruz Derfin Bey'e. Kucak dolu sevgilerimizi gönderiyoruz. Devam edelim. Bolca mesaj var. Günaydın Emre abi. Yalçın ben. Salah geldiği zaman söylemiştim. Ortalık içeride karışık diye. Trabzonspor ilk 3'e bile girer demiş. Kral günaydın, dinlemedeyim, süpersiniz maşallah, nazar değmesin demiş. İsmail'den gelmiş. Emre abi, büyük takımlar karşısında Anadolu takımları figüransa, milyarderler karşısında insanlığın

0: Tamamı figüran. Biz de karın tokluğuna çalışıyoruz demiş. Hakan Güneş de olayı sosyolojik bir noktadan incelemiş ve irdelemiş. Maltepe'den Bayram. Emre Bey, az önce Anadolu takımları için figüran mı dediniz? Ya sevgili hocam, bu hafta Beşiktaş-Çorum FK maçında Beşiktaş'ın bir önceki Alanyaspor maçındaki hakem hatalarını adeta telafi ettiler. Faturayı Çorum FK'ya kestiler. Maçın başında Çorum FK'nın penaltısı verilmedi. Maçın seyri değişebilirdi. Ya şimdi Bayram Beyciğim, haklı olduğunuz yerler var. Bana göre de penaltı pozisyon ama Çorum FK ne oynadı Allah'ını severseniz? Hiçbir şey oynamadı ki. Yani Çorum FK ne üretti? Yani ben bir Galatasaray karşısındaki Çorum FK'ya baktım ki Galatasaray çok kötü. Ve bu Beşiktaş karşısında baktım. Forum ÇK yani arka Çorum FK da bir şey oynamadı. Buradaki asıl sormak istediğim soru şu. Burayı iyi analiz edemiyoruz. Bence Anadolu takımları o kadar düşük bütçelerde kaldılar ki artık bir Anadolu takımının bütün masrafı ve giderleri bir futbolcuya denk gelmeye başladı. Bu da Anadolu takımlarının bu yarışın içerisinde şampiyonluğa oynamalarının tamamıyla bir hayal ürünü olduğunun karşılığını gösteriyor. Makas çok açık. Yani bir taraf 50 milyonlar verip transferler yapıyor. Öteki tarafta diyor ki bana yayıncı kuruluş 4 milyon euro veriyor. Benim bütçemde 10-12 milyon euro. Hadi bilemedin 14 milyon euroya çıkabiliyorum diyor. Varın gerisini siz hesaplayın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Hakan Güveli hocamı aradım ama ulaşamadım. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. İstanbul Valiliğinden az önce açıklama yapıldı. Silivri açıklarında iki gemi çarpışmış. 10 kişiyle irtibat kurulamıyor. Şu anda Silivri açıklarında iki gemi çarpışmış. 10 kişiyle bir irtibat kurulamıyormuş. Emre abi, haklı bu mesajda doğrulaması. Muhammed Salah'ın bir yıllık garanti kazancı, Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor, Kasımpaşa, Göztepe ve Eyüpspor gibi kulüplerin tek başlarına yıllık bütçelerine ya da toplam futbolcu değerlerine denk gelmektedir diyor. Söylemek istediğim zaten bu ya da anlatmaya çalıştığım bu. Yani bugün şimdi siz Anadolu'dan bir futbol şampiyonunun çıkacağını düşünüyor musunuz? O zaman bu futbol şampiyonlarının ortaya çıkmaması, dört büyüklerin sadece kendi ekseni etrafında dönen bir futbol şampiyonluk sürecini tetiklemeyecek mi? Bu diğer takımları figüran pozisyonuna düşürmüyor mu? Tamam, oynayalım onunla, zaten garanti. Arada bir tanesi işte Çorum berabere kalıyor. Alanya sürpriz yapıyor. Gençlerbirliği bir sürpriz yapıyor. O zaten diğer takımlar da onu bekliyor. Biz şunu söylemiyor muyuz bugün? Bu sene şampiyonluğu dört büyüklerin ya da işte üç büyüklerin kendi aralarında oynayacakları maçlar daha çok şekillendirecek demiyor muyuz? Aslında bunun karşı açılımı ne? Baba, bunlar zaten kendi aralarında oynarlar. Orada öne çıkanlar yürür giderler. Anadolu'da oynayacakları maçlarda hata yapmayan takım şampiyonluğu yakalar. Daha ilk haftadan önemli değişimler yaşanmıyor mu? Siz baktığınızda ve incelediğinizde özellikle Anadolu takımlarının

Evet, bu dilimin değerli ismi Hakan Güveli'ye ulaşmaya çalışıyorum. Bu da tabii ulaşırken de bir böyle minik ara oldu. Ama işte Anadolu takımları için de bu hüviyeti maalesef gündeme getiriyoruz. Ha, bu doğru bir ifade midir, yanlış bir ifade midir, takdiri size bırakıyorum. Ama ben öyle görüyorum ve bu bende acı veriyor. Farklı bir yansıma gösteriyor. Yanlış bir olgunun içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Arada bu kadar büyük farklar olmalı mı? Mesela İngiltere'ye baktığınızda pek çok takımın şampiyonluk için gayret ve çaba içerisinde olduklarını görüyorsunuz. Yani Chelsea araya giriyor, Arsenal araya giriyor, Manchester City giriyor, oradan Blackburn geçmişte girmişti. Yani birileri giriyor ve oradan çıkmaya çalışıyor. Evet, İspanya'da da iki takım var. Real Madrid ve Barcelona, ama Atletico Madrid orayı zorluyor. Enteresan maçlarla karşılaşıyorsunuz. Keza dönün Fransa, Almanya, İtalya, evet burada da 3 büyük, 4 büyük, hatta 5 büyük var. Ama takım sayısı, kendi aralarında oynadıkları maçlar farklı bir hüviyeti de beraberinde getirmiyor mu? Onu sorgulamaya çalışıyorum. İşte bu bence değerli, önemli ve bütçesel anlamda baktığımızda da o bütçeselliğin çok gerisinde kalan anlayış da acıklı. Abi günaydın. Barış Alper Yılmaz'a boy boy Avrupa'da takımlar istiyor diyorlardı. Nerede acaba bu takımlar? Bence kimse almaz demiş Bekir Erdoğan. Ya yo, bence Barış Alper iyi bir oyuncu ama bu sezona kötü başladı. Kötü bir performans sergiliyor. Eğer bu sezonun başındaki performansına baktılarsa evet almazlar. Ama Dünya Kupası aslında çok önemli bir vitrindi. Yani hem oyuncuların hem milli takımımızın kendisini göstermesi adına kıymetli bir vitrindi. Ama o vitrinde sahneye çıkan oyuncular ne yazık ki Dünya Kupası'nda ortaya koymuş oldukları performansla hayal kırıklığı yarattılar. Bu onların transfer süreçlerini fazlasıyla tetikledi. Çağlar Gedik'ten gelmiş. Emre abicim günaydın. Bu Anadolu ve dört büyüklerin olayı bence İspanya ve Almanya için de geçerli demiş. Evet, ama işte İspanya'da da

0: Almanya'da da farklı takımlar ortaya çıkabiliyor işte. Atletico Madrid orada çıkıyor. Rayo Vallecano geliyor orada farklı bir şey yapıyor. Hetafe en güçsüz takımlar üzerinden okuyorum. Farklı bir şeyler yapabiliyor. Evet doğru. Ama buradaki temel öğe şu değil mi? Yani siz mesela Atletico Madrid'le ya da ne bileyim Atletico Bilbao'yla Barcelona ya da Madrid oynadığında Madrid'i şanslı görebilirsiniz ama %90 vermezsiniz. %60'a %40 dersiniz. Türkiye'de bazı maçlarda %90'a %10 gibi bir oran veriyoruz. Zaten bu hani Türkiye'nin legal futbol tahmin oyunlarındaki yansımada da kendisini gösteriyor. Buradan yola çıkacak olursak ben aradaki makasın bu kadar çok açılmasının Türk futboluna fayda sağlayıp sağlamadığını sorgulamaya çalışıyorum. Yani bir faydası olacak mı? Bir bu kadar gayretin, çabanın Anadolu takımları adına bir karşılığı olacak mı? Bu bence değerli ve kıymetlidir diye düşünüyorum saygıdeğer dostlar. Efendim Hakan Güveli hocam, doçent doktor Hakan Güveli hocam bu saat diliminde bizlerle. Ama hocam herhalde uyuyakaldı. Yani uyumaz da o sabah saat 5'te kalkar yoğun bir şekilde. Ama bir Amsterdam seyahati vardı. Amsterdam'a gidecekti. Belki hani Amsterdam'a gitti. O yüzden mi ona ulaşamıyorum? Ya da işte farklı bir durum mu var? Allah korusun. Ha bu arada açtı zannediyorum hocam.
1: Günaydın sevgili Emre.
0: Hocam uyuya mı kaldın yoksa?
1: Yok kalktım.
0: Ama
1: Daha bu şey.
0: ya Özge Hanım yok evde. Kesin uyuyakaldın hocam değil mi?
1: Biraz geç kaldım evet ya.
0: Ya nasıl biliyorum hocam? Hocam diyorum bak bizi toparlayan hanımlar hocam. Sabah 5'te sizi kaldırır, kahvesini yapar. Özge Hanım çocuğu Amsterdam'a okula götürdü. Siz tabii burada yalnız kaldınız ve böyle oldu değil mi efendim?
1: Vallahi evet yalnızlıkları yaşıyoruz Emre'ciğim. Sen de yoksun, İzmirlerdesin.
0: Hocam bari 10 dakikam kaldı. 10 dakikada sizle sohbet edelim. Var mı literatür falan ya da şeyi merak ediyorum hocam ya. Yani bu mesela Cem Yılmaz'ın yaşadığı kalp krizi hadisesi Hasan Güngör hocamla da konuşacağım ama yeme içme alışkanlıklarımız kalp krizini çok fazla tetikliyormuş. Son dönemde bunu öğrendim.
1: Valla buna şöyle konuşalım. Bu çok da önemli bir soru oldu. Ben hayatımı kök tıbbıda adadım. Mesela buna şöyle gidelim. Damardaki tıkanıklık bir iltihap. Yani bu iltihaba gelince ne? Buna biz bir inflamasyon diyoruz. Orada bir şey tetikleniyor. Giderek orada lümeni daraltmaya başlıyor. Bu tam daraltma da olmayabilir. Sonra eğer bu stabil yani sağlam da değilse burası yarılıyor, bir parça kopuyor. Hani bizim trombüs dediğimizde pıhtı oluşuyor. Peki bu niye oluyor? Yani biz burası tıkandı, bypass olabilir, stent takılabilir. Sonra işte kan sesim yankılanıyor benim ama acaba niye?
0: Benim yüzümden,
1: Normal
0: benim
1: mi?
0: yüzümden
1: Tamam.
0: çözüyorum.
1: Tamam.
0: Tamamdır, yankılanmayacak hocam.
1: Şimdi tamam. Yani burada şey oluyor, işte kan sulandırıcı veriliyor, kolesterol yüksekliğini düşürücü veriliyor. İşte geçen gün Hasan Hoca ne dedi? 70'in de altına çekmek lazım dedi. Giderek algoritmalar daha da değişiyor. Bir de işte tansiyondu, kalp damardı, duvardı, bunları koruyucu ilaçlar veriliyor. Ama acaba biz bağırsakta besinleri nasıl metabolize ediyoruz? Bağırsakta hani bunu şöyle diyeceğim sevgilerimize, bazı amino asit, bazı proteinler, bunlar eğer bakterinizde uygun değilse, siz atıyorum kırmızı et gibi ağırlıklı besleniyorsanız ya da doymuş yağlardan farklı besleniyorsanız, farklı amino asitler karaciğerde direkt damarı tıkayıcı bir takım ön maddelere dönüşebiliyorlar. Yani dolayısıyla artık biz sadece bir Akdeniz diyetiyle kalp damar hastalıklarını açıklamada çok yetersiziz. Ne oluyor burada? İşte bizim bağırsaklardan gelen sağlık, orada bazı hücrelerin trombosit dediğimiz

0: uyarılmasını, köpük hücrelerin baskılanmasını, vücuttaki iltihabın da azalmasını sağlayarak kalpte komple bir iyileşme sağlamaya çalışmak. Yani buradan aslında şunu demek lazım. Maalesef bunun hala önemini bilmiyoruz. Ben biliyorsun Emre, yaklaşık 18 yılımı aynı zamanda koterapi, yani yardımcı tedavi için beslenme ve diyet alanında geliştiriyorum. Beslenme, diyet artık sırları açığa çıkabiliyor. Neden böyle dedim? Arka bahçede ekilenler tanınmaya başlıyor. Niye? Modern eczacılık, farmakokürezin dediğimiz doğal ilaç bilimi, bunlar korkunç bir şekilde bize ne yediğimizi tanımaya, bunun içindekileri saflaştırmaya, aydınlatmaya yeter oldu. Dolayısıyla biz de buradan yola çıkarak artık kişiye özel beslenme planları. Buna da şöyle bir örnek verelim Emre. Mesela sen doğuştan da şöyle olacak, bağırsak flora testiyle genetik beslenme testlerini birleştireceğiz. Bir de buna kan testlerini koyduk mu, kişiye ait risk faktörlerini belirleyip bir plan çıkartacağız. Mesela senin gerçekten karbonhidratların alt gruplarını açtığımızda, işte laktozlu, sukrozlu, fruktozlu, fruktandı, mannitoldü, sorbitoldü. Hani bir sürü var. Sadece biz laktozu, fruktozu biliyoruz diye değil. Ha Emre, diyeceğim ki bak sen iyi güzel, bak bunları seviyorsun ama sen bunları metabolize edemiyorsun ki. Hani genetik olarak senin bunlarda uzun süre beslendiğinde bak şöyle bir risk olacak. Bunu diyeceğiz sana. Bu nefis bir şey. Şu an bunlar deneme aşamasında. Dolayısıyla ama beslenme ve diyetin farklı yere gideceğini söyleyeceğiz. Mesela bunu al çevirelim. Hani senin de ilgi duyduğun konulardan bir tanesidir. Yağlı karaciğere vuralım. Şimdi tamam, yağlı karaciğer sadece şişmanlarda mı oluyor? Hayır. Hani yüksek kilo dışında da, az kilolularda da, hatta zayıflarda da oluyor. Yağlı karaciğerde vücutta eşittir bir iltihap. İç organın yağlanıyorsa bu aynı zamanda en fazla artık zaten metabolik ilişkili bir yağlı karaciğerden bahseder olduk. Yani senin metabolizmanda, içte dönen çarklarda bozulma oluyor. Bunda da ben nefis bir şekilde şunu diyorum dinleyicilerimize. İçimizde bir şeyler ters gidiyorsa, inanın hani metabolizmada çarklıları düşünün, senin glisemik, glikoz kontrolünde, yani şeker kontrolü, yağların işlenmesi, bağırsaktan toksik maddelerin temizlenmesi, karaciğerin çalışması, karaciğerden tüm vücuda dağılan makro, mikro element, vitaminlerin yapılmasının bozulması, vücuttaki hormon işleyiş mekanizmalarında bozulma, hani bütün bunlarda aksaklıklar olabiliyor. Hani buna biz bir de şey diyoruz, hani bugünün bir konusu da krononütrisyon olsun. Yani vücudumuzun circadian 24 saatlik bir ritmi var. Burada ne zaman yediğimiz, ne sıklıkla yediğimiz, yediğimizin içeriği, ne kadar açlık, hangi zamana sıkıştırılmış yediğimiz de önemli. Yani sevgili dinleyicilerimiz, artık ne olur hani beslenmeyi şey olarak almamak lazım. Ya işte atıştırıyorum. Dün mesela bir tane hastam 44 yaşında 4 damar bypassı olmuş. Ben gastroenterologum ama biliyorsun hani her şeyi detaylı sorguluyoruz. Bir de tıpta bu da unutuldu. Yani artık millet dokunmadan muayene yapıyor. Bir de sadece ilgili bölümün sorularını sorup geçiyor. Yaşı da 55'ti, 11 yıl ama sabah işe giderken poğaçalar, simitler dolaşıyor. Yani adi margarin, beyaz unlar, katkı maddeleri, öğleliğin dış yemekten yeniyor, fast foodlar yiyor. İyi ne? 4 damarım değişti. Ve değişti ama o seni belirli bir yere kadar kuracak. Belki de bu yeme tarzın, Allah gecinden versin ama sana 10 yıl erken bir hayatı sonlandırma riski taşıttıracak. Hani dolayısıyla ben hep hani niye bu konularda da bir takım ipuçları seçmeye çalışıyorum çok değerli dinleyicilerimize. Bir, yani arada birkaç kişinin ki mutlu olurum illaki cebine koyuyordur o mesajı. Hani yaşamına bir yerden farklı, ya hoca da bugün bunu dedi, bu olabilir mi? Hani bir eşimle de şu işi konuşayım. Ya biz böyle de yapabiliriz. İşte yaşantımıza bu tarz bir beslenmeyi, çünkü değişik şeyler vermeye çalışıyorum. Ve hepsi de kanıta dayalı, literatürde kaynağı olan şeyler. Hayata dokunup birbirimize bir şeyler öğretmeye çalışıp Bunları yayabilirsek ne mutlu. Ama lütfen dinleyicilerimiz, artık beslenme sizin yaşam tarzınız en az ilaçlar kadar, en az cerrahi kadar önemli. Burada yapacağımız şey kendimize her yönüne bakabilmek. Hani dolayısıyla mesela benim de hala işte seninle de konuştuk ettik, fiziksel aktiviteyi hep bir bahane oluyor, yeteri kadar olmuyor. Hayır, bunların hepsi gerçekten bahane. İstediğimizde doğru stres yönetimi, doğru fiziksel aktivite, doğru alışveriş, doğru pişirme, doğru saklama, doğru enerji, bunların hepsini ayarlayabiliriz deyip sana topu atayım Emre.
1: Hocam inanılmaz güzel anlattınız. Kısa bir süremiz kalmıştı çünkü saat 8 reklamına gideceğim. Sonra da Murat hocama gideceğim. Ama haftaya telafi edelim. Sizi seviyorum. Kendinize tamam. Çok iyi bakın.
0: Öpüyorum sevgili Emreciğim. Hoşça kal.
1: Müthiş bir isimle doçent doktor Sayın Hakan Güveli ile birlikte olduk. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor ve çok değerli bir kaleci antrenörüyle birlikteyiz ve zamanı onunla paylaşacağız bu kez. Saatler 8.02'yi gösteriyor. Tarihlerde 2 Eylül'de ve hattımızda da saygıdeğer hocam Murat Yılmaz var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emre Bey. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam?
1: Çok teşekkür ediyorum. Güne sizlerle başlamak bizim için çok güzel. Umarım sizin için de her şey yolundadır.
0: Şükürler olsun. Hamdolsun diyelim. Ve diyelim ki Jankat. Jankat'ı nasıl buldunuz? Ben Eyüp Spor'dan beri Jankat'ı izliyorum ve çok başarılı buluyordum. Şimdi Uğurcan'ın yokluğunda Jankat koruyor kaleyi. Nasıl değerlendirdiniz genç kaleciyi?
1: Yeni jenerasyonun kalecilerinden. Kendisini Adana Spor'da kiralık oynadığı zamandan beri de takip ediyorum. Umut vadeden bir kaleci gibi gözükse de bana göre çok eksikleri var. Bu da çok doğaldır. Sizin gibi ben de Eyüp Spor'dan itibaren de takip ettim. Ama şunu da kaçırmamak lazım Emre Bey. Olayın teknik tarafına baktığımızda bu tür kaleciler kiralık verildiği zaman sözleşmelerinde belirli bir maç oynama sayısıyla verilir. Bu anlaşmalar yapılır. Dolayısıyla bu kaleciler eğer bu anlaşmalar yapılmazsa bu maç sayılarını bulamazlar ve kendilerini geliştiremezler. Onun için kulüpleri bu konuda tebrik ediyorum. Bunları karşı kulüplere kabul ettirebiliyorlar ve kalecilerin gelişimlerini sağlıyorlar. Ama şunu diyebilir miyiz? Şu anda Galatasaray'ın kalesine Uğurcan'dan sonra koyabileceğimiz bir kaleci midir? Bana göre değildir. Belirli bir zaman sonrasında olabilir. Ben yine Süper Lig'de başka takımlara verilerek maç sayısını arttırarak daha sonra gelmesi taraftarıyım açıkçası.
0: Hocam biz neden bu yolu daha çok tercih ediyoruz? Mesela Donnarumma 20 yaşında kaleyi alıyor Avrupa'da ya da Courtois 21 yaşında kaleye geçmişti, çok iyi hatırlıyorum. Victor Valdes

3'tü transfer edilmişti Barcelona. Hatta İspanya'nın yayıncı kuruluşu Sinevec'te bizdik ve ben anlattım. O dönemde Sinevec'in spor müdürüydüm. Ve hatta röportaj falan yapmıştık. Raycard takımın başındaydı. Ve Valdez'e verdi kaleyi. Yani Rüştü'nün majör hataları oldu. Hepimizde şaşkınlık yaratan, hiç yapmayacağı şeyleri yaptı. Ve Valdez zannediyorum 20 yaşındaydı kaleyi aldığında. Bir

0: ediyor. Daha iyi bir örnek vereyim. Örneğin siz teknik direktör olarak Ajax'a giderseniz Ajax yönetimi size şöyle der. Bana 10 tane yardımcıyla gelemez. Benim bir oyun sistemim var. En alttan en üste kadar bunu monte ettim. Benim bir oyun sistemime nasıl bir katkı sağlayabilirsin? Bana sunumunu yap. En fazla birkaç yardımcı getirebilirsin. Bizimle çalışmak ister misin diye sorulur. Bu İspanya'da ve diğer ülkelerde de böyledir. Sizin nasıl katkı vereceğinize bakılır. Dolayısıyla kaleciler en alttan en üste kadar yarın öbür gün A takımda oynayabilecek şekilde yetiştirirler. Şimdi bize gelelim. Sorunuzun asıl can alıcı noktasına gelelim. Bizde neler oluyor biliyor musunuz? Şu oluyor. En önemli yaş grubu olan 17 ve 19'larda büyük takımlarda dahil hemen hemen her sene teknik ekipler değişiyor. Buna kaleci antrenörleri de dahil. Böyle olunca ne oluyor? Bir standart ortadan kalkıyor. İhtiyaçlara yönelik olarak çalıştırma ortadan kalkıyor. İstekler devreye giriyor. Kaleci belli bir metodolojide çalışmadığı için, her sene başka bir hocayla çalıştığı için aslında tam olarak kendinden ne istediğini bilemediği için belirli bir aşamaya gelemiyor. Hep bir yerimiz eksik kalıyor. Onun için Milan'da Donnarumma'da olduğu gibi antrenmandan alıp direkt sahaya koyamıyorsunuz. Türkiye'deki bu sistem akademilerden başlayan bu devamsızlık, uzun süre çalışamama durumu sadece kalecilerde değil, diğer mevkilerde oynayan oyuncular içerisinde aynı şekilde geçerli oluyor Emre Bey.
1: Peki biz bunu biliyoruz, tespit etmişiz. Niye onarmıyoruz?
0: Onaramayız. Çünkü Türkiye'de belki bu söyleyeceklerim bazı yerlerin hoşuna gitmeyebilir ama bu işi gerçekten yapmak isteyen kişilere konular, görevler devredilmediği için oluyor. Her sene büyük takımın akademilerinde bu kadar değişiklikler olmaz Emre Bey. Bakın Alman Ümit Milli Takımındaki bir hoca 21 sene görev yapıyor. Ama büyük takımların akademilere baktığımızda, görev sürelerine baktığımızda 1 sene, 2 sene, 3 sene devam ediyor. Dolayısıyla her sene, 2 senede bir yönetimler değişiyor. Bakın çarpıcı bir örnek vereyim. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım göreve geldi. Akademi altyapısında çok büyük radikal değişiklikler oldu. Şimdi biraz önce söylediğim konuya dönüyoruz. Kaleciler de karşısında sürekli başkalarını görüyor ve bu gelişimi sağlayamıyorlar. Daha amiyane halkımızın anlayabileceği bir dilde konuşursak, teşhis olsa bile Türkiye'deki kültürel ve mantalitel ve sosyal durumdan dolayı, liyakat ve adamcılıktan dolayı çok ileri giderek söylüyorum. Biz bu konuda kesinlikle ve kesinlikle yol alamayız.
1: Hocam kuru fasulye aynı değil mi ama? Yani atıyorum İspir kuru fasulyesini biri biraz sulu yapar, biri biraz kuru yapar, biri etli yapar, ne bileyim biri zeytinyağlı yapar ama sonuçta ağızdaki tat önemlidir. Oraya yeni gelen adamlar bütün sistemi mi değiştiriyor? Yani bütün eğitim, öğretim, çünkü dünya artık globalizasyon diyoruz ya, hani global bak, yöresel davran, töresel yaşa ve bu bağlamda küçük bir köye dönüştük. Hepimiz gerektiği niteliklerdeki eğitimlere çok kolay ulaşabiliyoruz. Onlar bunu uygulamıyor mu? Ya da liyakatsiz adamlar mı oraya getiriliyor?
0: Evet, liyakatsiz insanların getirilmesi büyük etken. Herkes için konuşmuyorum tabii ki. Görevini çok iyi yapanlar da var. Kimse yanlış anlamasın. Kimseyi töhmet altında da bırakmıyorum. Ama şöyle bir örnek vereyim sorunuza. Akademinin başına gelen bir kişi, isim vermeye gerek yok. Kaleci antrenörlerine, hayatında kalecilik yapmamış bir akademi direktöründen bahsediyoruz. Kaleci antrenörlerin eline bu şekilde çalıştıracaksınız diye bir format verirse halimiz içler acısı olur. Biraz önce dediniz ya aslında kuru fasulye aynı, pişirme yöntemleri aynı. Ama bakış açısı o aşçının eli çok farklı olmuş oluyor.
1: Ha, o
0: İşin
1: zaman
0: özünde şu var.
1: bu bizim hastalığımız burada nüksediyor. Yani hani hayatta da vardır ya bu hastalık. İşte kardeşim ben başhekimim, ameliyatı şöyle yapacaksın der doktora. Doktor da der ki kardeşim ben de 15 yıllık cerrahım, sen böyle bir şey diyemezsin bana der. Hatta böyle Bahar dizisinde de vardı ya böyle hani yaklaşımlar.
0: Evet, evet.

0: Enteresan yaklaşımlar. Ya da işte ne bileyim, bunu öğretmenlerde de görürüz çok sık. İşte müdür çağırır öğretmeni, bak şöyle ders anlat der. O da der ki ya ben 20 yıldır kimya öğretmeniyim kardeşim der. Burada da biz onu mu yapmaya çalışıyoruz? Yani akademinin başına geldik diye bu işin uzmanı olan kaleci antrenörüne ne yapması gerektiğini falan mı anlatma densizliğine düşüyoruz?
1: Tam da söylediğiniz gibi Emre Bey, tam da söylediğiniz gibi. Bunu tabii her akademi direktörü için söylemiyorum. Ama Türkiye geneline bak, sadece kaleci antrenörüyle ilgili de değil. Biz şunları gördük yıllarca. Bir akademi direktörünün bir antrenör antrenman yaptırırken sahaya girip sen kenara çekil ben göstereceğim dediğini de gördük. Aynı o başhekimin doktora yaptığı gibi. Şimdi ben akademilerde uzun süre çalıştım. Çok şeyler gördüğüm için konuşmalarımız burada dakikalara sığmaz Emre Bey. Ben bir kulüpte akademide görev yaparken kurallarımızı şöyle koymuştuk. Grup hocalarımız, grup antrenörlerimiz, kalecilerin çalışmalarını da

0: paylaşıyoruz. Sorular da geliyor. Bu soruları da yanıtlayacağım. Evet, Murat Yılmaz hocamla beraberliğimiz devam ediyor. Kaleci antrenörümüz. Buradan yola çıkacak olursak, özellikle Ümit ve genç milli takımlarda kaleci antrenörü organizasyonu peki nasıl işler?
1: İşlemiyor Emre Bey. Maalesef işlemiyor. Şimdi tabii ki her şey yanlış yapılıyor demiyoruz. Hiçbir şey yapılmıyor demiyoruz ama izahı olmayan şeyler yapılıyor maalesef. En tepeden başlayalım. A milli takımda iki kaleci antrenörü var. Biri Arda Turan'ın Shakhtar'daki kaleci antrenörü, diğeri ise federasyonda ama herhangi bir teknik direktör çağırırsa onunla birlikte gidiyor. Kamp ve maç zamanları A milli takım kamplarına her iki hoca da geliyorlar. Peki genç milli takımlarda, milli takımlarda durum nasıl? Teknik direktör var. Yardımcı antrenör var. Analist var. Atletik performans var. Ama hiçbir yaş kategorisinde kadrolu kaleci antrenörü yok Emre Bey. Nasıl plan yapılıyor peki? Kulüplerde çalışan veya boşta olan kaleci antrenörlerini kamp ve maç zamanı çağırıyorlar. Milli takımlara gelecek kalecileri düzenli olarak kim izleyecek? Performansları nasıl ölçülüyor? Çalışma programları nasıl hazırlanıyor? Sakatlıklar nasıl takip ediliyor? Gerisini varın siz düşünün. Şimdi TFF Scout sistemi denen bir sayfa vardır. Potansiyel kaleciler olursa antrenörler bilgileri oraya girer. Uygun görülürse takip edilir federasyon tarafından. Kulüp antrenörleri tavsiye ediyor. Dışarıdan birileri öneriyor. Zaten çoğunlukla büyük takımların alt gruplarında yer alan kalecileri çağırırlar ve kaleciler yaşlar yükseldikçe üst gruplarda da oynatarak böylece hazır iş yapılmış oluyor Emre Bey. Şimdi sonuç olarak görevi Türk futbolunu yönetmek olan liglerde çalışabilmek için kaleci antrenör kursları açan ve çalışmak için diplomayı zorunlu olarak veren bir takım çalışma kriterleri koyan Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ümit ve genç milli takımlar statüsünde çalışan kadrolu kaleci antrenörü yok. Ben de burada takdiri kamuoyunun diyorum Emre Bey. Çok da fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum bu konuda.
0: Evet, az önce de konuşuyorduk. Böyle bir müzeye gittik geldik. Orada biraz sesiniz kesilmiş. O yüzden de kıymetli dinleyiciler soruyor. Şimdi tabii burada çok sık elektrik kesiliyor hocam benim bulunduğum kesimde.
1: Evet.
0: Ve o elektriğe bağlı olarak da bazen USB yani UPS'e bağlanıyor. Ona bağlanırken tekrar dönüyor falan. Böyle gidiş gelişlerde müzeye geçiyor yayın. O yüzden de o son bölümü bir daha dinlemek isterler. Yani bir önceki birlikteliğimizde, daha doğrusu bu sorudan önceki sorumda özellikle hani şans bulamıyor mu, yetiştirilemiyor mu, liyakat noktasında birçok kişi orayı çok merak ediyor. Çünkü çocuklarını gönderiyorlar özellikle akademilere ve bu akademilerde bu çocuklar karşılık bulamıyorlar. Yani biz hala 26 yaşındaki kaleciye pişmesi lazım. Genç kaleci muamelesi yapıyoruz. Hocam 16 yaşında adamı kütür kütür sahada oynatıyor Belçika'da Pro Lig'de.
1: Evet. Şimdi Belçika'da oynatır Emre Bey. Belçika'daki sistem aynı şu şekildedir. Futbol Federasyonu öyle bir denetim mekanizması var ki ülkenin her yanındaki bırakın kulüpleri futbol okullarındaki kalecilerin bile nasıl yetiştirileceğini Futbol Federasyonu karar verir. Bir format sunar. Ve antrenörleri sıkı bir şekilde denetler. Dolayısıyla ülkenin
0: Bu
1: genelinde
0: her yerdeki için geçerli değil mi? Çünkü şöyle bir şey, sözünüzü balla kestim. Paris Saint-Germain Futbol
1: estağfurullah.
0: Akademisi ile geçen görüştüm, sohbet ettik. Başında da çok sevdiğim Nihat Uğurlu var. Çok değerli bir isim. Nihat dedi ki bütün antrenman programımı bırak abi dedi. İngilizce ve Fransızca eğitim programları ayrıca dedi yemek programları Paris'ten geliyor dedi.
1: Doğrudur. Evet, sıkı bir denetim vardır. Çünkü bu kaliteyi devam ettirmeleri gerekir. Bu kaliteyi de planlı, stratejik bir şekilde ve kaliteli eğitmenlerle devam ettirmek zorundalar. Yani Paris Saint-Germain gibi bir takım dünyanın her yerinde okullar açmıştır. Bu kalitesini kesinlikle ve kesinlikle riske atamaz Emre Bey.
0: Devam edin lütfen, yarım bırakmıştım ben. Yani burada bizim asıl sorunumuz liyakat esası ve buna bağlı olarak da liyakatin karşılığını bulamayan ya da işte başarı odaklı felsefenin getirmiş olduğu şans verememe durumu.
1: Aynı bu şekildedir. Yani biz velilerimize şunu söyleriz. Buraya gelen herkes bir futbolcu olacak veya A takıma çıkacak diye bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Biz öncelikle gelişime bakarız. Ama bunu gerçekten eğitime gönül vermiş veya gerçekten eğitim seviyesi ve liyakatla gelmiş antrenörler tarafından yapılırsa. Bugün akademilerde antrenör bir yıllık sözleşme yapar, senesi öbür senesi belli değildir. Uzun vadeli sözleşme yapılmaz akademilerde, teknik direktörlerle, antrenörlerle. Şimdi bu zihniyette olan bir yapıda futbolcuya akademide nasıl bir yaklaşım gösterebilirsiniz? Antrenörün geleceği yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani bazı kulüplerde çok profesyonelce işliyor. Bazı kulüplerde sezon ortasında ligi bitince sigorta çıkışı bile yapılabiliyor kulüplerde. Şimdi o kadar futboldan başka her şeyle uğraşılıyor Emre Bey. Böyle bir durumda siz 16-17 yaşındaki bir kaleciyi nasıl alıp da çok eksiği olan bir kaleciyi direkt Süper Lig'de, birincilikte kaleye koyabilirsiniz? Hiçbir yönden gelişmemiş ki. Mental olarak, psikolojik olarak, fiziksel olarak. Bir kalecinin 15 yaşında ancak fitnesse girebileceği bilgisi antrenörlerin bazılarında bile yok. Çok önemli bir şeydir. Bu bilgi eksikliğinin, bu eğitimin, her şeyin eksik olduğu bir yerde, izah edilemeyen durumlarda veliler tutkulu olsunlar ama gerçekten kesinlikle ve kesinlikle uzaklaşmasınlar.
0: Hocam harikasınız ama süren bitti.
1: Peki Emre Bey, çok teşekkür
0: Sizin
1: ediyorum. Çok keyifli sohbetti.
0: Sizin soruları da soramadım, özür dilerim. Haftaya artık yaparız. Önümüzde çok uzun
1: İnşallah.
0: Yıllar var.
1: Tabii ki bugünkü konular da çok önemliydi. İyi ki değindiniz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta sorularımızla devam ederiz.
0: Saygılar sunuyorum hocam.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir isimle, kaleci antrenörümüz Murat hocamla, Murat Yılmaz hocamla zamanı paylaştık. Evet, bazen hocalarım bana bir gün önceden yazıyorlar. Diyorlar ki Emre hocam, bu konular üzerinde konuşalım mı, süper olur. Ben de diyorum ki tabii ki, harika olur. Bu arada uçaklar arka arkaya inmeye başladı. Galatasaraylıların beklediği transferler gerçekleşiyor. Bitshuayi, herhalde öyle okuyordur. Bitshuayi ya da Bitsi. Bitsi, kısaca Bitsi de diyebiliriz. Bitsi abi Deniz Gül'ün ardından ve Leoa'nın ardından transfer gerçekleştirdi. İlk olarak biliyorsunuz Batrakov'u almıştı Galatasaray 10 numaraya. Sonra kanat oyuncusu olarak Leoa'yı aldı. Ardından forvet olarak Deniz Gül'ü aldı. Şimdi de genç bir stoperi kadrosuna kattı. Bitsi abi an itibariyle uçağa indi ve Türkiye'ye geldi. El Chadli Bitshuayi 21 yaşında, 1.96 boyunda Fransız stoper. Leipzig'le anlaşmaya varıldı ve kapada bildirildi. Henüz daha resmi açıklama kapa yapılmadı ama uçağın geldiği, hatta Bitshuayi'nin opsiyonlu kiralamayla kadroya dahil edildiği belirtiliyor. 21 yaş altı oyuncu olarak statüde yer alacak. 1.96'lık bir stoper olarak karşılık buluyoruz. Deniz Gül 22 yaşında, milli santrforumuz biliyorsunuz. 5 yıllık sözleşme imzaladı. Porto'ya Galatasaray 10 milyon euro bonservis ödeyecek. Sonraki satıştan %10 verecek. Deniz yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alacak. Porto'da 44 maçta 7 gollük bir performans sergilemişti. Şimdi bir reklam aram var. Reklamların ardından değerli konuğum
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Kep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Evet, Umut Eken'e gidecektik ama Umut Eken'e ulaşamadık. Sağlık olsun. Sabah bizim en büyük problemlerimizden biri bu. Kıymetli gazeteci dostlar, biliyorsunuz gazeteciler geç yatar, geç kalkarlar. Doğal olarak da bu bağlamda hep bu sorunu yaşarız biz. Ama olsun, siz değerli dinleyenler var, siz erken kalkıyorsunuz. O yüzden de telefon bağlantılarımız gayet kıymetli ama sizin yorumlarınız da benim için çok çok özel. O yüzden onları okuyarak devam edelim. Süleyman Bitmez'den gelmiş, diyor ki günaydın hocam, iyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Mecit'ten gelmiş, ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar Emre abi. Dün konuklara selam olsun, Radyo Gol çalışanlarına, dinleyenlerine, Radyo Gol'e selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, biz futbolculara 30 yaşına kadar genç muamelesi yapıyoruz. Pişmesi gerekiyor diyoruz. 30'dan sonra yaşlı muamelesi yapıyoruz demiş. Ramazan Karakaya'dan gelmiş. Derfin Yunusdane gençleşmeye devam ediyor Galatasaray. Verimli olurlarsa uzun yıllar yararlı olurlar. Satmayı beceremeyen kulübümüz bu sefer başarılı olur diye düşünüyorum demiş. Saatler 8.25'i gösteriyor ve gündemden yansıyan haberleri sıcak sıcak sizlere aktarıyorum. Umut Eken hocama gidecektik bugün bu saat diliminde ama bir araya gelemedik. Sağlık olsun. Taraftar buluşuyorla Umut Eken hocamın o dilimi birleşmiş oldu ve saat 9'a kadar sizle birlikteyiz. Yani saat 9'a kadar bana mesajlarınızla, yorumlarınızla katılabilirsiniz. Sonra Muhsin Ertuğral hocama, ardından Cezmi Turan hocama, son olarak da Tarkan 7 Yıldız teknik direktörümüze. Son saat bloğunda 3 teknik direktörüm var. 3 teknik direktörüme gitmeye çalışacağım. Saygıdeğer dinleyenler, 0533 265 3995. 0533 265 3995 beni eğer ararsanız sizi yayına alabilirim ve yayında analizleri beraber yapabiliriz arzu ederseniz. Efendim, bu hafta en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi hakemler. O kadar çok hakemleri konuşuyoruz ki son dönemde artık başka bir şeyi konuşmaz olduk. Yani her şeyi hakemler üzerinden okuyoruz. Ama haksız da sayılmayız. Çünkü hakemler çok formsuz. Gerekli performansın çok dışında kalıyorlar. Ve yeteri kadar iyi performans ortaya koyamadıklarında da sıkıntı her geçen gün büyüyor. Sonra 92 ile biten değerli dostum hemen geldi. Alalım yayına. Günaydın, hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Saygıdeğer dostum. Şöyle alayım. Beni duyabiliyor musunuz?
1: Alo.
0: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
0: Eyvallah, sağ olun, var olun. Buyurun efendim, siz dinliyoruz.
1: Benim yoğun bir İstanbul trafiği, siz oralarda rahatsınız vallahi Emre Bey. En az bir saatimiz, iki saatimiz alıyor günlük.
0: Vallahi hocam, ben hep söylüyorum. İnsanlar yani insanları İstanbul ortamına kitleme durumu söz konusu. Mesela şimdi Ataşehir'e biliyorsunuz finans kenti yaptılar. İstanbul güzel hoş ama niye mesela İstanbul'a büyük bir finans şehri yapıldı? Neden mesela Balıkesir'e yapılmadı değil mi? Ya da Bandırma'ya yapılmadı. Ya da işte ne bileyim Tekirdağ tarafına yapılmadı. O çok daha bambaşka serüveni beraberinde getirirdi diye düşünüyorum. Almanya'da bu böyle. Mesela Almanya'dan beni arayanlar da hatırlatacaklardır. İşte Bonn konsolosluklar şehri, Frankfurt fuarlar şehri, Gelsenkirchen tarafı daha çok Dortmund madenciler tarafı, Hamburg liman tarafı, Münih işte daha farklı bir yer. Yani biz böyle paylaştıramayınca İstanbul keşmekeşe dönüşmüyor mu?
1: Vallahi Emre Bey, ben de hani Almanya'da 10 yılını geçirmiş bir adam olarak söyleyeyim. Almanya'da şey yok, yani nüfusun %20'sini, %15'ini barındıran bir şehir yok. Bırakın %10'u 15'i, yani %10 yok. Almanya'nın en büyük kalabalık şehirleri Berlin'dir, Münih'tir. Bakın 2 milyon, 3 milyondur nüfusu. Ha, Almanya'nın nüfusu 100 milyon. Şunu demek istiyorum, biz şey olarak herhalde bu devlet geleneği mi veya bir alışkanlık mı, %20'si yani 16 milyon unutmuş şehir, 80 milyon hesapladığın zaman. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir bakış açısı, böyle bir yaklaşım yok. Yani biraz sosyolojik bir durum da şimdi herhalde konumuz o olmasa gerek diye düşünüyorum.
0: Amerikan vari düşünüyoruz hocam. New York var, Tokyo var,
1: Doğru.
0: Singapur var, Kuala Lumpur
1: Doğru.
0: var. Biz niye yokuz demişiz.
1: Doğru. Şimdi Emre Bey, futbolla ilgili böyle birkaç şey konuşmak istiyorum. Bakıyorum mesela işte Galatasaray, işte ben Galatasaray taraftarıyım. Bakıyorum Galatasaray transferler yapıyor. İşte biz hepimiz serzenişte bulunduk. Dursun Özbekistan falan filan. Şimdi yarın bunları aracılığıyla yapıp madem bu adamları alacaktın, bu paraları alacaktın. Bu adamları niye Temmuz'da almadın Dursun Baştan gibi. Veya işte şimdi de şöyle çıkacak bir müddet sonra. Bu transfer benim transferim değil. Okan Buruk bunu istemedi. İşte bu yönetim transferi. Veya işte şey var. Başkan aldı. Yani günahı olursa başkan aldı veya ben istemedim. Ama iyi çıkarsa biz zaten takibimizdeydik. Tabii Galatasaray'a özgü bir şey değil. Bu biliyorsunuz bütün kulüplerde.
0: Hocam başarının
1: Şaşkın.
0: bir sürü babası vardır ama
1: Evet.
0: başarısızlığın annesi öksüzdür.
1: Güzel, güzel. Bence de güzel bir laf. Bence burada en şey sahipsiz olan hakemler. Yani ne bir federasyonunda doğru dürüst savunucuları var, ne medyada doğru. Yani herkes şey vurun abalıya misali daha ziyade medyada doğru dürüst savunucuları yok. Mesela bir örnek vereyim. Yasin Kol. Şimdi sizin de programınıza bağlanıyordu bir arkadaş. Amcası mıyım diyordu, akrabası mıyım diyordu. Gerçekten bence şey bir adam. Kişisel olarak iyi niyetli. Hani böyle kahve arkadaşı güzel olur, mahalle arkadaşı güzel olur. Ama hakem olarak kötü bir hakem olduğunu düşünüyorum. Sayın Spor Federasyonu'ndan torpilli olduğu için herkes orada görev aldığını şaşırıyor. İşin özü karma karışık bir şey oldu, konuşma oldu. Ülkenin gibi, ülke gibi, bizim durumumuz gibi karma karışık bir durum oldu. Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.
0: Bence iyi ki varsınız. Biz karışıklığı severiz. Karışıklıktan kendimize düzlemler çıkartabiliriz. Kolay gelsin.
1: Şey demiş ya, çok özür dilerim. Fatih Terim kaostan besleniyor. Evet, biz de kaostan besleniyoruz Emre Bey.
0: Kaos
1: Teşekkür
0: yoksa
1: ediyorum.
0: reyting yok zaten. Öyle yapar.
1: Kolay gelsin.
0: Kolay gelsin. Evet, çok değerli dostumuzla bir araya geldik. Kıymetli telefonlarınızı bekliyorum. 0533 265 3995. Ali Cemal'den gelmiş. Günaydın. Canlı yayına bağladığınız telefonu mu arama yönlendirmeyi kapat sırsanız konuşma yapılırken arkadan telefon çalma sesi gelmez. Naçizane fikrim. Hocam o zaman da şöyle bir şey oluyor. Bu benim kendi cep telefonum ya. Doğal olarak böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz Ali Cemal'cim. Yani yarın ben bir telefonla konuşurken annem arkadan ararsa onu taça çıkartmamış olurum. Hattımızda bir değerli dinleyenimiz var. Alo, günaydın, hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Duyamadı saygıdeğer dostum. Şöyle alayım o zaman. Bir dakika beklettim. Alo. Alo, beni duyabiliyor musunuz? Sonu 34 ile biten değerli dostum.
2: Günaydın abi.
0: Günaydın kıymetli kardeşim. Buyurun.
2: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. İsmim Ahmet Seyfi, oradan arıyorum. Benim Fenerbahçeli taraftarlara bir sorum olacak. Sesim geliyor değil mi?
0: Tabii ki geliyor. Hadi at bakalım bir bomba ortaya. Hiroşima'ya dönüşelim.
2: Atacağım abi. Akşama kadar da cevap versinler. Lyon maçında Greenwood neden oyundan çıkarıldı? Bir ikincisi ardından Oğuz neden oyundan çıkarıldı? Üçüncü soru. Eğer onlar oyundan çıktıktan sonra gol yeselerdi ki 10 meselesiydi gol yemeleri. Uzatmaya giderdi arkasından. Uzatmada da büyük ihtimalle kaybederlerdi. Bu durum onlara şeyi hatırlattı mı? Konferans alacaklardı. Fred'i oyundan çıkarmıştı yine. Konferans kupasını hediye etti hocaları. Bu böyle bir dejavu oldu mu yani? Bu hocalarında bir değişiklik olmuş mu bu geçen yıllarda? Bunu bir düşünsünler. O hocaya rağmen bir yere gelebilirler mi? Bir düşünsünler abi.
0: Peki.
2: Bunu ortaya atıyorum. Akşama kadar da bağlanıp söylesinler.
0: Peki, teşekkür ediyorum kıymetli kardeşim. Evet, yani oyunu anlayan ya da okuyan, oyun dinamiklerini bilen herkes şunu çok net gördü. Greenwood çok yoruldu. Doğal olarak skoru koruma yönünde hamleler yapmak mantıklıydı. Orta alanı biraz güçlendirmek istedi. Biraz topu kanatlara açarak birazcık topu o noktada kullanmak istedi. İsmail Kartal bence yanlış tercihler yapmadı. Lyon maçındaki değişiklikler daha önce yapmış olduğu majör hatalara benzer değişiklikler değildi. Çünkü oyun temposu düşmeye başladı. Lyon akın akın gelmeye başladı. Oyunu tutmak zorunluluğu oluştu. O yüzden de böyle bir durum olmaz. Bu arada sevgili Yasin Kol'la ilgili bir soru sormuştunuz. Yasin Kol'un nesi oluyor Hakan Bey diye. Amcaoğlu oluyormuş. Kuzenler yani. Hakan da İyi bir Trabzonlu fotoğrafı da var. Devam edelim. Sabah sabah Boğaz'da iki gemi çarpışmış. Bir bilgi var mı acaba? Evet, 10 denizci kayıp. 2 Türk gemisi Boğaz'da çarpışmış. Maalesef 10 denizciden haber alınamıyormuş. Üzüntüyle bunu ifade ediyorum. Saat başına kadar telefon alacağım, mesaj alacağım. 0533 265 39.95'i eğer ararsanız sizleri yayına alabilirim. Sonu 84 ile biten değerli dostumuz şu anda benim hattımda. Hocam hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Alo. Sonu 84
3: ile duyabiliyor musunuz? Günaydın Emre abi. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar.
0: Eyvallah. Aleykümselam size de.
3: Abi ben de dedin ya... Biraz önce bir arkadaş dedi ya Fenerlilere bir soru olacak. Ben de ona istinaden aradım öyle. Denk geldi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abi. İsmail Kartal'ın oyun sistemini bir Fenerbahçeli olarak hiçbir şekilde beğenmiyorum. Sevmiyorum hani. Çünkü hani nasıl sevmiyoruz? Abi oyuncuları karşı rakip takımdan bir kişinin ayağına top geçti mi bizden 3 kişi 4 kişi aynı adama baskı yapmaya çalışıyor. Hem oyuncular yoruluyor bitiyor hem de bu sefer mevkilerini açık bırakıyorlar, geri dönemiyorlar. Mesela Greenwood gibi bir adamın önde baskı yapmasına gerek yok ki, zaten bu adam oyun çözen sistem oyuncusu bir adam. Mesela baktığın zaman Vedat Muriç'in senin önde o şekil baskı yaptığı zaman performans olarak bitiyor zaten adam. Hani bu şekilde de 50 dakika 55 dakikadan sonra mesela karşı takım iki tane uzun topla maçı bitiriyor. Lyon maçında da Talisca'nın ayakta duracak hal yok. 70-75 dakika Talisca'yı oyunda tuttu. Neredeyse yani maçı veriyordu. Son anda oyuncu değişikliği yaptı da maçı skorunu koruyabildi. Onu da yani yine şans eser korudu bence. Çünkü adamlar iki tane gol attı. İkisi de biri faul oldu. Biri offside oldu. Ne bileyim yani İsmail Kartal'la bence sezon bu şekilde ben biteceğini düşünmüyorum abi. Rahatsız ettim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
3: Sağ ol, görüşmek üzere abi.
0: Evet, gelen telefonlar var. Telefonlarınızı keyifle alıyorum ve zamanı birlikte paylaşıyoruz sizlerle beraber ve telefonlarınızı almaya da devam edeceğim. 0533 265 3995 numaralı hattan bana ulaşabilirsiniz. Bu benim cep telefonu hattım. Sonu 99 ile biten değerli dostum şu anda hattımızda ve kendisine günaydın diyoruz. Ama beni lütfen radyodan dinlemeyin efendim, lütfen. Telefonunuzdan dinlemenizi rica ediyorum. Ve böyle olursa karşılıklı konuşuyoruz. Sonu 99. Buyurun efendim.
4: Günaydın.
0: Günaydın. Radyonuzun sesini kapatmanızı rica etsem.
4: Tabii ki, tabii ki Emir abi. Günaydınlar, iyi yayınlar. Her sabah seni keyifle dinliyorum öncelikle. Onu belirtmek istiyorum.
0: Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Onur veriyorsunuz.
4: Emir abi, benim sorum şu. Yani Galatasaray son hamleleriyle sanki Fenerbahçe'nin bir tık önüne geçmedi mi transferde? Yani Fenerbahçe bu anlamda biraz yetersiz mi kaldı?
0: Yani daha flash transferleri yok mu Fenerbahçe? Mesela Greenwood'un karşılığı var mı? Leo var diyelim, tamam mı? Hani onun karşılığında. Şimdi Vedat Muriç gibi bir golcü, hadi Deniz Gül'le ona eşleştirdik diyelim. Ama onun dışındaki bütün transferler, gerçekleşen transferler Fenerbahçe'de kalitatif olarak daha iyi. Mesela Leslie'den daha iyi, işte yeni son transfer. Yani kapalı kutu belki çok daha iyi çıkacaklar ama bu 3 transferi yani ben Batrakov'u da Leslie'yi de ve son transferi de bilmiyorum. Yani kapalı kutu hiç seyretmediğim oyunculardı.
4: Bir de Şampiyonlar Ligi gibi gerçekten üst düzey bir ligde mücadele edecek takımlarımız. Ben Galatasaray'ın bu anlamda elinin çok daha güçlendiğini düşünüyorum. Bu arada şu mesajı vererek aslında sohbetimi sonlandırmak istiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bizler bu ülkenin bir değerleriyiz. İçeride mutlaka kendi aramızda çatışırız, çekişiriz. Hani tartışmalarımız, eleştirilerimiz olur ama dışarıda kesinlikle hep beraberiz. Ben de bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un maçlarında kesinlikle canı gönülden onları destekleyeceğim Avrupa'da. Diğer takımlarımızın da hani bu şekilde düşünmesini ve ülke olarak buna kenetlenerek yurt dışında çok ciddi bu sene ben takımlarımızdan başarılar bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum Emre abi.
0: Efendim ben teşekkür ediyorum katılımınız için. Çok naziksiniz. Sağ olun, var olun.
4: Hoşçakalın, sağ olun.
0: Evet, gelen telefonlar hayli fazla. Bol bol telefon geliyor. Sizin de kulağınıza geliyor. Hemen bir yenisi geldi. Hattımızda değerli dostumuz var. Günaydın sonu 50 ile biten.
5: Günaydın Emre abi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Eyvallah, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Sizi televizyonlarda da görmek istiyoruz. Çünkü sizin gibi gazeteciler, yorumcular artık yok. Herkes bir taraftan takımın formasına yapışmış. Taraftar gibi yorum yapıyor, insanları birbirine kırdırıyor. Ama siz aklı selim, insani duyguları yüksek ve çok doğru mesajlar veriyorsunuz. Ben çok beğeniyorum sizin mesajlarınızı.
0: Allah razı olsun, sağ olun.
5: Türk örf ve adetlerine göre mesajlarınız çocuklara, gençlere inanılmaz güzel, çok keyifli. Bu yönünü çok takdir ediyorum. Birkaç tane tespitim var, onları söylemek istiyorum. Sadece kendi yorumum. Hafta sonu Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenemez. Bu dediğimi bir kenara not alabilirsiniz. Neden yenemez? Beşiktaş çok diri bir takım. Fenerbahçe yaşlı bir takım. Ve Beşiktaş'ın fizik gücünü Fenerbahçe'nin aşabileceğini düşünmüyorum. Greenwood'la ve Fenerbahçe Talisca'yla bana göre şampiyonluğu ve başarıyı sattı. Çünkü Asensio ve Talisca ikiliminde Asensio sakat bir oyuncu. Çok verimli 40 maçını 40'ında veya 30'unda olamayan bir oyuncu. Ama Talisca skor yapan bir oyuncu. Fenerbahçe'nin skora giden, sürekli tabela değiştiren bir oyuncuyla bence şampiyonluğu kaçırdığını düşünüyorum. Benim yorumum, yani kaçıramayabilir. O yüzden Beşiktaş'ı yenemeyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş galip gelebilir. Beraberlik de olabilir ama Beşiktaş daha şanslı buluyorum. Galatasaray'ın da orta saha transferi yapmasını ne zaman yapacağını merakla bekliyorum. Çünkü orta sahasız Lemina, 32 yaşına gelmiş Lemina'nın Naz'dan Naz yapmaktan, her defasında ben gidiyorum demekten bıktığım Torreira'dan, yani öbürlerin ismini bile anlıyorum. Yani emekli, malulen emekli İlkay Gündoğan ne zaman futbolu bırakacak diye düşünüyor insanlar. Bence bıraktı bir de. O yüzden orta saha transferi bekliyorum. Bir de size bir tane bir sorum var Emre abi. Tabii. Trabzonspor'un hocası kim olur? Sizce de kim olmalı? Bence, teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Kapatalım. Boşu boşuna yazmasın. O arada yanıt vereyim. Bence Kante, Conte ismi gündeme gelmiş falan, böyle yabancılar. Ben yerliden yanayım. Yani şimdi Hüseyin Hoca çıkacak bu maçı ama benim tercihim Abdullah Avcı ismi konuşuluyormuş. Mesela Burak Yılmaz şans bulmalı mı? Evet, bulmalı. Mesela Burak Yılmaz'a şans verilmeli diye düşünüyorum. Orada forma giydi, oynadı. Trabzonspor'da belli bir akım getirebilir. Ama da burada Muhammed Salah faktörü var ya. Yani Salah faktörü her şeyi bambaşka bir noktaya eviriyor. Yani Salah Brendan Rodgers'la çalışmış mesela. Salah Jurgen Klopp'la çalışmış. Salah şimdi bir numara büyük geliyor buradaki birçok teknik direktöre. Onu iyi organize edecek adam olması lazım. O yüzden mesela Abdullah Avcı şunu diyebilir. Kardeşim, ben bu takımı şampiyon yaptım. Yani sen gelmeden önce de ben bu takımı şampiyon yaptım diyebilir. O yüzden iş yapar. Burak Yılmaz futbol geçmişi benim senin kadar. Kardeşim, ben de gittim hiç tanınmadık bir Fransa Ligi'ni takımını esamesi şampiyonluk için okunmazken biz şampiyon yaptık diyebilir. Ya da Türkiye'de dört büyükte oynadım diyebilir falan. O yüzden yerliden yana, ama eğer bir yabancı olacaksa İtalyan Conte bence biçilmiş kaftan. Hattımızda son 11 ile biten değerli dostumuz var. Günaydın, hoş geldiniz.
6: Selam aleyküm, günaydın Emre abi. İstanbul'dan Ahmet ben. Nasılsın abi, iyi misin?
0: Eyvallah Ahmetciğim, teşekkür ediyorum, seni dinliyoruz.
6: Abi Galatasaray'da orta saha almayacak galiba. Yani bu boşlukuyla işte Kaan'la, İlkay'la falan idare edeceğiz herhalde. Ama Şampiyonlar Ligi'nde yani orta saha alınmazsa bence çok yani işe yaramaz yerine geliyor abi. Bilmiyorum yani, orta saha alınması lazım. Bir de bir son stoper gelmişti abi, ben hiç izlemedim. Sen izleyebildin mi Emre abi? Nasıl acaba?
0: Ben de hiç izlemedim. 21 yaşında Leipzig'ten geldi. Genç bir isim. Fransız kökenli. 21 yaş altı. Geleceğe yönelik bir stoper. Biraz da stoper aldık mı? Aldık transferi sanki.
6: Bir de abi şunu bir şey daha söylemek istiyorum. Ya Fenerbahçe Talisca'ya gerçekten bir haksızlık yaptı gibi geliyor abi. Çünkü Asensio ya çok sakatlanan bir oyuncu. Bir de adam iki maçta goller attı. Fenerbahçe'yi taşıdı. Asensio piyasada yok. Adama bence haksızlık yapıldı gibi geliyor abi. Ben benim görüşüm Fenerbahçeli arkadaşlar daha iyi bilir kendisi, ama bilmiyorum yani abi. Talisca kalsaydı daha iyiydi. Lig maçında da Asensio bir maç oynar, beş maç sakatlanırsa Fenerbahçe'nin işi zor. Bir de Lukaku'yu neden aldılar abi, anlamadım. Sidiki Şerif bence fizik olarak iyiydi. Savunma arkasına iyi koşular atabiliyordu. Gençti. Onu da pek anlayamadım. Yani gençten çıkıp yaşlıya dönmek ya saçma gibi geldi. Düşüncelerim bunlar. Bir de abi benim polis bir arkadaşım var Fenerbahçeli. Lyon maçını evde beraber izledik. Valla beraber sevindik. Herkese tavsiyem, herkes birbirini desteklesin Avrupa'da. Kimse kimseye düşmanlık yapmasın abi. Diyeceklerim bu kadar. İyi yayınlar diliyorum abi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Kıymetli dostumuzla bir araya geldik. Şimdi bir reklam aram. Sonra saat başına kadar yine sadece sizlerle.
7: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
8: Reklam

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Hibiskusumdan bir yudum aldım. Ağzım kırmızı, ağzımda ekşimsi bir tat var. Özellikle hibiskus çayını mutlaka için, antioksidan bileşikler içeriyor. En çok kan basıncı üzerindeki olası düşürücü etkisiyle konuşuluyor. Hibiskus çayı genellikle kurutulmuş hibiskus, kırmızı bir bitki. Sıcak suyu ekliyorsunuz. 5-10 dakikada demleniyor. Tansiyonu düşük olanlar veya tansiyon ilacı kullananlar fazla tüketirken dikkatli olsun. O yüzden fazla tüketmeye gerek yok. Yani bir böyle yarım bardak, küçük bir bardak iş görüyor böyle. Hibiskus çok güzel bir çay oluyor. Böyle sabahleyin aç karnıyla hafif böyle ağzınızda kırmızı bir görüntü, güzel de bir ekşimsi tat bırakıyor. Boğazı da temizliyor. Sesi de böyle güzel bir noktaya getiriyor. Hibiskus çayının faydası iyi. Özellikle bizim gibi 50 plus olan kıymetli dostlara öneririm. Nereden çıktı? İşte böyle önümde durunca dedim ki bundan bahsetmezsem olmaz. Biraz böyle bilgim, gıda mühendisiyim ya ben. Trişka'dan gıda mühendisiyim aslında. Yani gerçekten öyle, hiç yapmadım ki. Yani bana mühendislikle ilgili bir şey. Bir de ben yüksek gıda mühendisiyim yani. Hani yükseğini falan da yaptım. Sonra doktora falan. Yani palavradan gıda mühendisiyim. Yani sorsalar deseler ki baba şu separatörle şu separatörü ayır. Ayıramam ama futbolcuyu izle bak falan o konuda. Şimdi Allah var. Birazcık bilgim vardır az da olsa. 36 yıldır anlatıyoruz. Bazen şey oluyor, ona çok gülüyorum. Abi sen niye yorum yapıyorsun? Sen maçını anlat falan diyorlar ya spikerlere. Ya baba ben anlatmışım 10.000'in üzerinde maç. Bak 10.000 diyorum ya, 10.000. Ya 10.000'e yakın diyeyim daha doğrusu maç. Ya yani insanın 37 yıl işte 86-89'dan beri maç izliyorum, maç anlatıyorum. Radyoda anlatmışım, günde bazen 5 maç birden anlatmışım. Bak 5 maç. Hele Sine 5 Süper Spor dönemi 5-6 maç böyle hafta içerisinde artık böyle hani maç anlatmaktan kusuyorduk. Ya diyorduk ya yeter kardeşim, bu kadar çok maç anlatılır mı falan diyorduk. Sonra baba dönüyor sana diyor ki yorum yapma sen kardeşim diyor. Sen ne bileceksin diyor. Bırak sen bunu diyor. Bunu bize bırak diyor. Ben de peki diyorum artık ya. Ne diyeyim üstadlar. O yüzden size bırakıyorum her şeyi. Buyurun arkadaşlar. Arayın 0533-265-3995. İyi yayınlar Emre Bey. Trabzon'da hoca arayışı için yerel hocaların ismi geçiyor. Büyük hata olur demiş. En doğru isim Rudy Garcia olur. Ya ben mesela Giray Bulak Hoca. Mesela yanlış olmaz ya orada bir sportif direktör olarak. Mesela Trabzon'un bence orada bir sportif direktöre ihtiyacı var. Ben Şenol Güneş ismi öne çıkıyor mesela. Onun yanlış tercih olduğu fikrindeyim. Yani Şenol Güneş bence yanlış olur ama Abdullah Avcı yanlış değil. Ne bileyim birkaç isim var. Burak falan yanlış olmaz. Hattımızda bir değerli dinleyenimiz. Alo, hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm, hayırlı günler Emre abi.
0: Aleyküm selam, size hayırlı günler. Buyurun efendim.
1: Ben Beşiktaş'tan Mustafa, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Güzel oldu bu. Şey Beşiktaş'tan Mustafa, Fenerbahçe taraftarıyım. İş yerim de Galatasaray.
1: Yok iş yerim Beşiktaş'ta. Evim Üsküdar'da.
0: Eyvah güzel güzel. Buyurun hocam.
1: Ya ben özellikle İsmail Kartal için aramıştım. Bu adamı niye millet desteklemiyor anlamıyorum. Daha ne istiyorlar bilmiyorum. Öbürü diyor yok şansı. Öbürü yok diyor bu bilmiyor. Ya adam... Bilmiyorum daha ne yapması lazım. Bilmiyorum sizin düşüncenizi de.
0: Ben dün söyledim İsmail bunu Kartal, yani. İsmail Kartal'a bir tolerans tanınması lazım.
1: Dün ben sizi dinleyemedim de. İsmail Kartal daha önce geldiğinde de başarılı oldu bence de. İnsanlar hep şampiyonluk beklediği için. Bu sene bir sabırlı olsa şampiyonlukta gelir diye düşünüyorum da. Ama herkes sabırsız. Herkes diyor ben biliyorum diyor. İsmail Kartal bilmiyor. Mourinho geldi İsmail Kartal'a kadar olamadı. Jesus geldi olamadı. O geldi bu geldi yok olmuyor yani yapacak bir şey yok. Bizim İsmail Kartal'a güvenmemiz lazım bir kere. Ben sonuna kadar destekliyorum. Ve başarılarına inanıyorum. Bu hafta da derbi nasıl kazandığını görecek. İsmail Kartal derbileri biliyorsunuz. Çok iyi çalışıyor dersini. Roma için bir şey demem ama 5 yaşı yener diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar.
0: Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Sağ olun, var olun. Evet, sizlerden gelen mesajlar ve telefonlar. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı nasıl bir atmosfer içinde geçer? Aynı zamanda kim bir dağıdım? Ola çok ortada. Ben derbilerle ilgili yorum yapmaktan imtina ediyorum. Çünkü çok zor maçlardır bunlar. Her iki takım da kazanabilir. İyi bir atmosfer olacaktır. Ama her iki takımın hocasının içinde birazcık böyle rüştü ispat maçı gibi gözüküyor. Fatih Tekke kardeşimiz geçen sene Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Okan Burak'a bu kadro bende olsa ben de gülerim demişti Galatasaray için. Fatih kardeşim yapılan transferler sende, bu duruma geldin ama yapamadın demiş Derfin Yunus Tane. Selamun aleyküm Emre Bey. Galatasaray'da transfer bitti mi? Okan Buruk'la genç oyuncular gelişmiyor. Bir de Trabzonspor Mısır milli takım hocası gelebilir.

Efendim, beni arada bir böyle 40 saniye 50 saniye fon müziği dinletiyor. Bu nasıl manyak radyocu diye tanımlamayın. Burada zaman zaman işte dediğim gibi kopukluklar oluyor. O kopukluklara bağlı olarak fon müziğine geçiyor ama son cümleyi şöyle tamamlayayım. Okan Buruk'un bu yapmış oldukları gerçekten çok önemli işler. Yani bütün yıldızları mükemmel yönetmişti. Biraz da zaten yönetim organizasyonu kurabilmek önemli. Hani ben yöneticilik yaptığım için de onu söylüyorum. Yönetmek çok zor bir şey. O yüzden de eğer doğru yönetemiyorsanız bir anda böyle bambaşka bir deryaya yelken açarken bulabiliyorsunuz sizi. Stuttgart'tan günaydınlar Emre abi. Ben Metin. Trabzonspor umarım Abdullah Avcı yanlışına düşmez. Olursa Abdullah Avcı gelirse Avrupa'da ülke puanı büyük zarar görür demiş. Devrekli'den gelmiş. Mesajı okudunuz. Şanslıyım, elektrik yine gitti demiş. Evet, maalesef öyle. Emre abi fon müziğine geç demiş. Evet, böyle bir 40 dakikada ya da 50 dakikada bir bazen böyle bir fon müziği heyecanı yaşıyoruz saygıdeğer dostlar. Çünkü İşte dediğim gibi hani uzaktan bağlantı artık onun da son bir haftası içerisindeyim. Önümüzdeki hafta artık İstanbul'dayım. Annemi de ikna edebildim. Yani yaşlanınca insanlar korkuyorlar biliyor musunuz? Tek başınıza kalmaktan korkuyorlar. Ve eyvah hani oğlan da giderse bunlar da giderse biz ne yaparız diyorlar. Ve korkuyorlar. İşte o korkusunu biraz gidermesi lazım. Bütün işler çok önemli. Ben hayatım boyunca çalıştığım bütün şirketlere bütün benliğimi verdim. Yöneticilerim de bunu çok iyi bilirler. Yani bütün benliğimle çalıştım. Hatta hiç unutmam. 2004'te saat 17.05'te oğlum doğdu. Onu gördüm. 17.30 gibi ameliyathaneden çıkarttılar, getirdiler, gösterdiler. Ama eşimin ayılmasını falan hiç beklemeden gittim. Saat 19'da bülten vardı, onu sundum. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım çok tartıştı zihnim. Hatta zaman zaman oğlum bana mektuplar yazardı. İlker abiyi, İlker Yasin'i gördüğünde ya kardeşim derdi. Birazcık babamız rahat bırak da eve gelsin derdi. Çok yoğun çalışırdık. İyi midir, kötü müdür dediğim gibi bilmiyorum. Ama babamı kaybettikten sonra yani 2016'da babamı kaybettikten sonra şöyle bir olguyla karşılaştım. Dedim ki ya ben bütün hayatımı işe adamışım. Yani ben bir işkolik manyağım ve babamı kaybettim. Yani babamı gömdüm cuma günü ve cumartesi günü geldim haber okudum. Yani dediler ki ya kardeşim hani yaşını yasas ya olsun dedim. Aradan 5 yıl falan geçti. 2-3 yıl sonra ondan 3 yıl sonra CNN beni kovdu. İşime, iş aktimi feshetti. O zaman dank etti. Yani dedim ki ya ulan ben annemle babamın yasını paylaşamadım. Yani anneme sarılıp işte 45 yıllık kocasını kaybetmiş bir kadını teselli edemedim. Demedim ona yani. Ya sen babamı kaybettin. Ben de senin yanında olayım. İşmiş neymiş kardeşim yani onu yaparız. Hayır ben önceliği işe koydum. İşte önceliği işe koydum ama iş seni önceliğe koymuyor hocam. Yani sen ne kadar başarılı olursan ol, ne kadar iyi işler yaparsan yap, kendini ne kadar işe adarsan ada, iş kendisini adamıyor. Yani orada liyakatlik esasları Türkiye için geçerli değil. Yani ben bir Japon gibi düşünüyorum belki. Belki o kültürü çok sevdiğimden, küçüklüğümden beri anime manyağı olduğumdan, Japon kültüründen çok esinlendiğimden olabilir. Kendimi modern dünyanın böyle büyük İş savaşçısı olarak görme gayretimden olabilir ama insanlar öyle görmüyorlar. Ve görmediklerinde de şöyle diyorlar. Ha salağa bak yine nöbete kalmış. Ver ver o salak yapar bu işleri diyorlar. Hani Kemal Sunal'ın çok değerli filmleri vardır ya Nur İçinde Yatsın. O filmlerin bir benzerlerini ben yaşadım. Bu bağlamda da insan çok değer verdiği, çok özel kıldığı birilerini kaybettiğinde o zaman anlıyor diyor ki bir de 50 plus olunca anlıyorsun yani diyorsun ki ulan ben hayatı ıskalamışım. Ya yani ben mesela en son ne zaman hanımla sinemaya gittim? Ne zaman beraber tatil yaptım? İşte hep mesela şöyle geçti hayat bizde. İşte 5 gün bir tatile gidersin, 3. gün telefonun çalar mesela. Abi şunu nasıl yapacaktık? Bu ne olur? Burayı ne yaparız? Yani mesela işte TV Bu sürecim var benim. TV Bu'yu kurduk. Gecemi gündüzüme kattım. Orada yattım, orada kalktım. Oraları kurduk. TV Bu'da çalışanlardan bir kişi bile bunu inkar edemez. Oradaki insanlar için mücadele ettik. İşte primlerimi
almıyorum dedim, o primlerin tamamı şirket çalışanlarına birer bilgisayar olarak dönsün falan. Onu yaptık, bunu yaptık ama dışarıda kaldık ve o zaman şunu sorguluyorsun: neden? Bu hayatın bence temel ilkelerinden biri. Yani Fatih Tekke de bence bunu yaşıyor. Mesela sallallar geldi, o geldi, bu geldi. Bu yönetim organizasyon şemasında zaten bu tedirginliği yaşamıştı Fatih Tekke. Yani eyvah, bu tam kovulmalık kadro dedi ve korktuğu da başına geldi. Murphy kanunları ve değişik kanunlar vardır ya böyle hayatta. Korktukların zaman zaman senin yüzleştiğin esaslar olur. O yüzden mesela geçen gün bir bilim insanını dinliyorum. Aslında biz bir maddeden yapıldığımızı iddia ediyoruz ama öyle bir şey yok diyor. Çünkü kuarklara kadar, yani atomun en küçük yapı taşı kuarklara kadar indiğimizde kuarklar arasında bir boşluk olduğunu ve aslında bizim bir sanal objeler olduğumuzu düşündüğünü belirtiyor. Hatta bunu da işte bizim en değerli kitabımız, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'den de uyku halinde olduğumuz vurgusu yapılıyor ya, hani uyanacaksınız. İşte o yüzden de bizim bir aslında sanal dünyanın içerisinde yer aldığımız vurgusunu yapıyor. Dinlediğimde aslında hiç de böyle bana uzak gelmedi bu fikirler. Özellikle de ben bilime inanan bir adam olduğum için atomun en küçük yapı taşları, kuarkların arasındaki boşluklarda hiçbir şey olmadığını gözlemlemek, ki oraya kadar bunun tespitinin yapılması enteresan. O yüzden de buradan yola çıkacak olursak Fatih Tekke'nin korkularının gerçeğe dönüşmesi ve gerçekle yüzleşmesi, zannediyorum Fatih Tekke'nin yönetim organizasyon eksikliğinden değil, beklentilerin büyüklüğünün kişilerin üzerinde yaratmış olduğu etkiden kaynaklı. Ve yani ben bu kadar yıldızla bunları yapamıyorsam o zaman gitmeliyim mantığı Fatih Tekke'de vücut bulmuş. Bu zaman zaman hepimizin başına gelen talihsiz hadiselerden biri. O yüzden de adanmışlık kıymetli midir, değil midir? Onu bilemiyorum ama bildiğim bir şey var. Mesela bir değerli dostum sormuş, mesela anneni niye İstanbul'a getirmiyorsun? Ben geri zekalıyım mesela, bunu düşünemedim bilmiyorum ve o yüzden getirmiyorum, gelmiyor hocam. Yani belli bir yaş aldıktan sonra insanlar evlerini, yuvalarını terk etmiyorlar. Benim mesela çevremde insanlar var. Bazen şöyle diyorlar: İşte biz annemi çok güzel bir bakım evine yerleştirdik. Orada bakılıyor. Şahane bakılıyor ama. Ne yapıyorlar mesela? İşte orada muazzam güzel bakıyorlar. Doktoru var, fizyoterapisti var. Peki nerede? Bir küçük odada. Hayır diyor, hayır, küçük odada değil. Onun yanında birileri var. Sessizliğe bürünüyorum hocam. Bak hocam diyorum, ben babamı 2016'da kaybettim. 23 Temmuz'da bir şey, 23 Mart'ta bir soğuk Mart akşamında. Diyorum o güne geri dönsek, babamın mesela zihnine bir emboli atsa ya da başka bir şey olsa ve babam o tarihten bugüne kadar yatalak olsa, ben de her gün onun altını temizlemek zorunda kalsam, her gün ona yemek vermek durumunda kalsam, her gün onu beslemek, her sabah onu yıkamak, temizlemek, bunu dünyanın en güzel işi olarak yaparım. Yeter ki karşımda olsun diyorum. O yüzden ben farklı düşünüyorum hocam bu konularda. Bilmiyorum, sizin bütün düşüncelere saygım sonsuz. O yüzden de benim için 50 plus olunca aileden daha önemli hiçbir şey olmuyor. Bazen kesintiler oluyor, oradan buraya geldik. Bu kesintilerin müsebbibi benim. Radyo ile hiçbir alakası yok. Yani benden kaynaklı. Bundan dolayı da özür diliyorum. Bulunduğum yerden kaynaklı. Bazen internetten oluyor. Bazen burada çok sık elektrik kesiliyor. Ama ben bunun önüne geçmek için işte araya bazen müzik sokmaya çalışıyorum. Ve müzikle idare etmeye çalışıyoruz. Fonla. Bu kârımı benim 2 aydır çekiyorsunuz. Ve 2 aydır bu durumla zaman zaman yüzleşiyoruz, karşılaşıyoruz. Özür diliyorum bundan dolayı. Ama bundan hiçbir durumda özellikle ebeveynlerim konusunda onları asla yalnız bırakmamayı kendime şiar edinmiş durumdayım. Ve ne her ne olursa olsun, yani mesela atıyorum gelip diyebilirler, yani kardeşim biz artık bunu yaşamak istemiyoruz, sana teşekkür ediyoruz diyebilirler. Haklılar da yerden göğe kadar.
Ama bu konuda radyomun göstermiş olduğu hassasiyete ve anlayışa Berke, İlhan Bey'e ve diğer herkese de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu çok değerli bir şey. Şunu sakın unutmayın dostlar. Aileleriniz çok değerli. Anneniz, babanız. Bak şimdi reklama gireceğim ben. Ne olur reklam arasında kapatın.

0: duygularını geçirmeye gayret ediyorsun. Bazen bir toprağın üstüne kafanı koyuyorsun. Toprağın derinliklerinden gelecek bir sesi dinlemeye çalışıyorsun. Hayal ve gerçek arasındaki bir yerde kayboluyorsun. Bir reklam.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Reklam bitti.

0: Saygıdeğer dostlar, beraberliğimiz devam ediyor ve hattımızda Güney Afrika'dan Muhsin Ertuğral hocam var. Teknik direktörümüz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydın Emre, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam, Fatih Tekke görevinden istifa etti. Buradaki istifanın nedeni kalabalık bir kadroyu, dinamik bir kadroyu yönetim organizasyon şeması içinde doğru biçimlendirememek midir? Yoksa oyunu buraya evirememek midir? Nedir sizce sorun?
1: Yes. Dışarıdan tabii bakın Fatih Hoca'yı da Trabzonspor'un içini tanıdığım ve Fatih Hoca tanıdığım için eski oyuncumuz da biliyorsunuz Trabzonspor dönemimizden. Ve Fatih'ler çok kolay kolay yetişmiyor. Yani biraz orada hakikaten biz ülkemizdeki futbolun aslında acı gerçeklerini gene yaşıyoruz. Yani sonra bana göre tabii ki yani dışarıdan bakmak tabii ki her zaman biraz farklı oluyor ama içeride olup bitenleri görmek daha bir farklı bir şey. Sonuçta 18 ay sonra geçen sene çok yani 18 ay önce pek sıkıntılı bir kadroyu teslim olarak ligde üçüncü yaptı. Hatta ben bana göre biraz daha devam edebilseydi lig belki şampiyonluğa da aday olabilirdi. Onun dışında bir kupa kazandırdı takıma. Yani tekrar takımı farklı bir boyutlara getirip sezon başında ayrılması ve yani futbolun aslında acı gerçeklerini gördük. Bence şu anda sonuç problemi var takımın tabii ki. Ama asıl mesele benim için sonuç değil. Yani takımın yeniden ne olmak istediğini tarif edilmesi gerekiyor bence. Çünkü kendileri de bunu bilmiyorlar. Çünkü bayağı oyuncularla burada iyi oyuncular geldi. Tabii ki dünya çapında bir kadro, bir oyuncu geldi kadronun içine. Bu yapısal açıdan tabii ki sıkıntı olacak. Ama Trabzonspor kadrosunda tabii ki bireysel kalite var. Onana var, Salah var, Muçi var, Vanilovski

0: gibi oyuncular var ama kaliteli oyuncuların olması takım olduğumuz anlamına gelmiyor. Takım parçaları takım kendisini daha güçlü görüyor bence. Dolayısıyla bireysel açıdan iyiler ama bir takım olamamışlar. Yani burada tabii ki bu teknik direktörün sorunu. Ama daha açıdan baktığımızda ben onu açıyor hiç beğenmedim mesela. Yani fizik gücü geçen sene bir onu açıyordum, şu andaki onu açıyor bir karşılaştırma. Yani burada sadece antrenöre eğileceği bir durum değil, daha farklı olaylar olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar geçen sene becerili olan bir oyuncu bu sene beceriksiz olması aslında mümkün değil. Onları bir görmek gerekiyor. Dışarıdan görünen her şey yorum yapmak da kolay ama olay biraz farklı. Tabii ki Salah'ın oyunundaki şekli ben Salah'ı bildiğim içeriye kat eden bir oyuncu olarak Liverpool'da neden bu kadar başarılı olduğunu baktığımızda arkası sağlam direkt geriye dönmemesi veya az dönebilmesi bir oyun yapısı olması onun içinden karşıdaki sol açıkları genelde çizgili olup o alanı açabilen bir oyun tarzları vardı. Forvet hattından bağlantısı çok güçlüydü o zamanlar. Dolayısıyla bunlar tabii ki bunları kopya edilecek copy paste olması gerekmiyor ama Salah'ın bu kadar önemli bir oyuncunun olup da daha çok oyunun içinde neler yapılması taktik açıdan bana göre bunlar daha belirlenmesi gerekiyor ama zamanla dardı Fatih Hoca için. Tanrısız oldu.
1: Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz, teknik direktörümüz. Bu talihsizlik sonrasında bir arayış var. Şimdi mesela orada şöyle bir tartışma var. İşte Trabzon'u bilen Trabzon'un çocukları gelsin ya da dışarıdan işte farklı isimler gelsin. Hatta Mısır milli takımının hocasının ismi geçiyormuş. Conte'nin ismi geçiyormuş. Farklı isimler geçiyor. Bu konudaki fikriniz nedir?
0: Ya bir teknik adam geldi, sihirli değneğiyle vurdu ve birdenbire şampiyonluğa. Bu masallar bunlar yürümüyor. Böyle yürü, futbol böyle yürümüyor. Trabzon'da kendi içindeki o duygusu, o şehrin futbol aidiyeti bunlar çok, çok farklı şeyler tabii. Bir de İstanbul'da olsun yani büyük şehirlerde olsun kaçacak yerleriniz var. Önce biraz daha rahatlayabiliyor ama Trabzon'da nereye giderseniz Trabzonspor ya. Bütün şehir halkı futbolla yaşıyor, yatıyor kalkıyor. Dolayısıyla burada sürekli baskı içinde olasınız. Yani ben aslında teknik adam gelmeden ne oynamak istediklerini ona göre bir teknik adam olması lazım. Bunu belirlenmesi gerekiyor. Yani bu kadro nasıl futbol oynayacak? Mesela önde baskı mı kuracak, geçiş oyunu mu oynayacak? Yani topu tutabilen bir takım olacak. Yani bunlar tabii ki teknik adam geldi, sihirli değneği vurdu. Ve sezon içinde birden bir çok güzel bir takım oldu. Yani bunlar çok zor şeyler. Bana göre Trabzonspor bugün hoca aramaktan önce oyun araması gerekiyor. Yani çünkü teknik direktörler değişebilir ama oyun fikri değişmezse problem yine arz. Kesinlikle karşınıza çıkar. Yani bunları biraz daha bir göz ardı etmeden düşünmek gerekiyor. Bu süreci ben Trabzonspor'u nasıl geçeceğim bu kadar kolay bir iş değil. Burada da oyuncular da reaksiyon vermesini istiyorsunuz. Son karşılaşmada baktığımda hakikaten Ahmet Spor tabii ki haklı kazandı. Ama oyunculardan buradan biraz da bir karşılık vermesini beklerdik. Onu da vermediler. Buna da bir göz ardı etmemek gerekiyor.
1: Derbi haftasındayız. Fenerbahçe Beşiktaş'la oynayacak. Nasıl bir derbi bekler Muhsin Ertuğral hocam?
0: Ya bu sezon başındaki derbiler beni hep böyle bir enteresan bulurmuş ki iki takımda kendini bulmak ama şu anda bir virajı motive olarak bir U dönüşü yaptılar hepsi iki takımda. Son iki karşılaşmalar hakikaten çok iyiydi. Fenerbahçe için bir enteresan bir tablo var tabii ki. Bence İsmail Hoca tekrar bir sonuç alma makinesi kazandırdı sanki öyle görünüyor. Ama topu kaybettikten sonra ne yapıyor Fenerbahçe onu görmek lazım. Bana göre yani Fenerbahçe'nin oyunun hangi noktaya geldiğini konusunda çok daha bize daha farklı bir fikir vereceğini düşünüyor bu karşılaşmada. Ama Fenerbahçe için kalitesinden hiç kimse şüphe etmesi gerekiyor tabii ki burada. Bana göre kapalı maçın nasıl açtığına bakmamız gerekecek bence. Yani rakipler çok yattığında üçüncü bölgeye çekildi. Kendi bir bölgesine çekildiğinde aslında şampiyonluklar burada belirleniyor. Çünkü büyük maçlarda büyük oyuncular halledebilirler gene. Yani büyük atmosferlerde ama kapanan takımları onu nasıl açacaklar? Bu şampiyonluklar böyle kaybedilir. Dolayısıyla Fenerbahçe şu anda tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmakla birlikte takımın içinde, kulübün içinde, taraftarların içinde çok büyük bir nasıl söyleyeyim, bir pozitif bir momentum var. Beşiktaş da bana göre takım içinde şu anda merak çok merak uyandıran bir proje oldu. Oyun profiline uygun çok ciddi bir kadro inşa edildi bana göre. Yani çok da iyi bir teknik adamları var. Biraz karşılaşmalardan dışarıdan çok içeriye çok ciddi bir tepkisi var zaman zaman. Buna ne kadar içerideki oyuncular kaldırır onu da ileride görmek lazım. Ama Italiano'nun elinde çok ciddi bir kadro var. Yani baktığımız zaman Vlahović, Trossard, Orkun, Salih. Ben Salih'i çok yani Salihçiyim. Salih'i çok beğenirim. Orada merkezde çok ciddi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çerni tabii ki. Lübül Kanede. Dolayısıyla şimdi bu takımı nasıl bir ortam yaratacaklar? Orkun'un çevresindeki yapı nasıl olacak? Çünkü Orkun önemli bir oyuncu. Bir de önemli faktörlerden bir Trossard hangi koridorda oynayacak yani. Bunlara baktığımızda bana göre şu anda Beşiktaş'ın tavanı bana göre çok yüksek ama oyun felsefesi kırılgan anlarda nasıl olacak onlara bakmak lazım. Bu karşılaşmada bize onu gösterecek.
1: Özellikle Vlahović müthiş bir golcüymüş. Yani hani son vuruş becerilerine falan baktığımda beni böyle hatırlar mısınız hocam 90'larda Skilacci vardı böyle tek vuruş.
0: Evet.
1: O böyle 82'de Paolo Rossi vardı. Onları andırıyor böyle, ikisi de rahmetli oldu. Rahmetli analım. Peki Galatasaray 3 transfer yaptı bir hafta içerisinde. Leao geldi. İyi midir? Bir genç stoper aldı. Bir de Batrakov aldı. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim. Bu genç stoperi biliyor musunuz? Leipzig'ten almış.
0: Evet. Aldılar mı bilmiyorum. Sonundan takip edemedim.
1: Almışlar. 1.93 boyunda Fransız asıllı. Siz biliyorsunuzdur onu, tanıyorsunuzdur.
0: Çok da iyi tanıyorum. Şimdi bazı yorumlara tabii baktım bir an önce. Hemen herkes bence şeyde biz Peru'da Anden dağlarında bir oyuncu bulsak hemen onun yorumunu yapan arkadaşlarımız var.
1: Ben Peru'ya gitmiştim o ligi iyi bilir.
0: Yani bizim bazen arkadaşlarımızla ben hakikaten şüpheyle bakıyorum. Yani nasıl nereden görüyorlar? Biz scout raporlarına dün bıraktım biliyorsunuz. Almanya'da çok sevdiğim birlikte çalışmayız. Hem FIFA teknik analizlerde Patrick Dippel var. Patrick'le biraz konuştum. Leipzig'i iyi tanıyorum. Dolayısıyla boyuna göre oyuncu zaten analiz edildiğinde boyuna göre yani sıçrama gücü, hava toplarındaki timing'i nasıl, onu tabii uzun boylular biliyorsunuz her zaman o kadar çok çabuk sıkıntı yaratabilirler. Çünkü boyuna güvenerek oynadıkları için buna bir baktık. Sonra çıkışlarda bir okudum. Çıkışlarda çok ciddi hatalar olan biraz bir genel açıdan baktığımızda çok maç oynamış, çok karşılaşma içinde. Çok genç bir oyuncu içinde bulunmadı ama oradaki 2 ve 3 hatalı pastan karşılaşmaların içinde hemen çok gündeme getiriliyor ve çıkarken büyük hatalar yapıyor diye böyle bir yorumlar falan var. Enteresan buluyorum. Çok genç bir proje için olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda Galatasaray yapısında oynan direkt stoper pozisyona gir ve başarılı ol. Bu biraz çok erken bekleyiş olur ama bir proje için bu oyuncu gelişmesinde olan bir oyuncu olarak görebiliriz. Bence iyi bir transfer. Çünkü bu tarz oyuncuların ülkemize gelip genç yaşlarda gelip gelişme kat edebilecek bir oyuncu görürsek o zaman proje içinde çok ciddi bir oyuncu olabiliriz. İleride biliyorsunuz ki zaten Abdülkerim'in de Apo'nun da hem milli maçlar hem biraz yoruldum. Oraya da ihtiyaç olduğunu düşünüyordu ve ona göre de oyuncu aldılar. Ama ben Galatasaray'ın şeyine farklı bakmak istiyorum. Yani sonuçta çok ciddi bir kadro kuruldu. Var olan gücünü zaten Avrupa seviyesine taşımak istiyorlar. Buradaki ligde tabii çok önemli olacak. Ama bu kadar kaliteli oyuncu almak başka bir şey. Bu kadar kaliteli oyuncuyu da aynı oyunun içinde tutmak da o da başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar kolay değil. Barış Alper'in de Barış'ın durumu ne olacak onda bir yani Sara Batrakov'da aynı yapıda nasıl kullanacaklar? Yani burada yapısal sorunları olacağını, yapısal sorunları da biraz gidermek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu, çünkü ciddi bir kadro kuruldu. Bu kalitenin organizasyonu ne olacak? Beni düşündüren onlar. Yani bir teknik adam olarak bunları gözlüğü baktığımızda daha fazla hücum etmek değil, aslında ne zaman hücum etmeyeceğini bilmek gerekiyor. Oyunu yönlendirmek. Son karşılaşmada bakıyorsunuz 3-1 öndeyken oyunu tutamamak, hemen 3-2 ve Göztepe'yi maçı karşılaşmanın içine tekrar dahil etmek gibi sıkıntıları var. Galatasaray'ın benim bana göre artık oyuncu kalitesi değil. O kaliteyi ne kadar organize edebileceği benim için çok önemli ölçü. Burada ölçülecek Galatasaray'ın artık gücü.
1: Hocam son olarak Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hepsini konuştuk ama Anadolu'yu da konuşmak isterim. Anadolu takımları bu sezon bende böyle şöyle bir vibe veriyor. Çok geride kaldılar sanki. Yani makas öyle böyle açılmadı.
0: Tabii. Artık olay çok farklı boyutlara geldi. Dolayısıyla bu kaliteliler çok büyük, çok enteresan isimler Türkiye'ye geldi. Bu sezon ben yani büyük takımların seyir zevki ayrı olacak. Rekabet içinde de ayrı bir ortam olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta bu rekabeti Anadolu takımlarının da içinde, yani sadece bunlar kendi aralarında oynamıyor. Dolayısıyla burada makas çok çok doğru söylüyorsunuz. Bunları nasıl gider mi? İşte Samsunspor'un başkanı bir açıklamalarında biraz hem taraftarlara işler acısı bir şekilde. Tabii ki sevgili başkanı çok üzerinde konuşabiliriz. Ama burada da bir gerçek var. Tabii ki zaman zaman onu ego tatmin aracı olarak futbolu kullandığını olarak görüyor ama baktığınızda böyle de değil. Sonuçta Samsunspor'u bayağı bir ciddi bir yarışın içine sokmuştu. Bir yüzde başarılar yakaladı. Ama sonuçta teknik adam değişmesiyle, oyuncuları satmasıyla, kadro yenilemesinde sıkıntı olduğunu, işte tekrar hocayı bana göre taraftarların önüne atması, medyanın önüne atması, ben gençleri oynatmak istiyorum, hocayla anlaşamıyoruz gibi medyada bunları konuşmak, takım içindeki ne kadar çalkantılı olduğunu, arkasını getiremediler. Samsunspor'u aslında bu sene biz geçen senenin yakaladığı ve 2 senedir yakaladığı o dinamizmi tekrar daha üzerine koyarak görmek isterdik ama geriye gidiyor takım. Ondan baktığımızda bana göre artık Anadolu takımları biraz daha belki gençlere yer vererek takımları bu rakamların içine giremedikleri belli. Daha çok altyapılara, elit gençlere yer vererek yukarı çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada artık yarışın içinde olmaları için veya yarışın içine gelebilmeleri için artık 2 klasman oldu bence.
1: Hocam harikasınız ama süremin sonuna geldim.
0: Tabii
1: Sizinle
0: ki.
1: sohbet çok keyifli. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum Güney Afrika'ya. Oraya da artık bahar, yaza doğru gidiyorsunuz.
0: İlkbahar.
1: İlk var.
0: İlkbahar.
1: Evet.
0: Sevgiler, görüşmek üzere.
1: Sevgiler,
0: İyi
1: saygılar.
0: yayınlar.
1: Kolay gelsin. Evet, çok değerli bir isim Muhsin Ertuğral hocamla bir araya geldik. Şimdi bir reklam, sonra
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Efendim, saatler 9.26'yı gösteriyor ve hattımızda çok değerli bir isim Cezmi Turan teknik direktörümüz var. Biliyorsunuz yıllarca milli takımlarda görev aldığı, Fatih Hoca ile birlikte çalıştığı, altyapıları çok iyi analiz eden, onun döneminde Türkiye Futbol Federasyonu çok değerli alt liglerin oluşumunda önemli adımlar attı. Şimdi de bizde yorumcu olarak zamanı ayırıyor ve değerli fikirleriyle bizleri besliyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar Emre. Herkese iyi bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam derbi deyip susarsam hem bu hafta

0: analiz etmiş olursunuz. Hem de derbiye bakmış olursunuz. Fenerbahçe ve Beşiktaş açısından son maçlarıyla derbiye bir yürüyüş gerçekleştirirseniz nasıl bir derbi bekliyorsunuz?
1: Öncelikle derbiden önce takımların son lig maçlarına bakmak lazım. Tabii ki bu ligin getirdiği oyun getirisiyle, yani ligde oynanan oyun kalitesiyle derbi maçları çok farklıdır. Çünkü derbinin koordinasyonu daha yüksektir. Özellikle İstanbul derbilerin, Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray arasında olan maçlarda rakip nerede oynarsa oynasın, herkes farklı koordinasyonla oynar. Fenerbahçe esasına baktığımızda son haftalarda, özellikle son Samsunspor maçında deplasmanda eskiye nazaran daha iyi gözüktü. Fenerbahçe 11'ini buldu gibi düşünüyorum artık ben. Sadece hücumda oyuncu değişikliği olabilir ama halen ben transfer eksiğinin çok net olduğu kanaatindeyim hücumda. Fenerbahçe Samsun'da ilk yarıda daha çok kontrollü oynadı. İkinci yarıda nispeten oyunu domine etti mi Fenerbahçe? Zaman zaman etti ama tamamıyla oyuna hükmetmedi. Tabii bu arada Greenwood'un iyi bu oyunu ve uzun zamanlar beklenen biraz hareketlenmesi, ki bu çok yeterli bir seviyede değil. Bu benim şahsi görüşüm. Evet, gol attı, asistler yaptı Oğuz. Oğuz'dan daha çok bekleniyor. Neden? Çünkü kendi potansiyelinin farkında olması lazım. Çünkü çok süratli bir oyuncu. Boş koşuyu çok iyi yapabilecek. Rakibin arkasına sarkabilecek, defansın arkasına atılacak topları zorlaması lazım. Fakat şu ana kadar henüz onu görmedim ben yani. Ama buna rağmen Fenerbahçe'nin oyunu gelişti, skoru gelişti. Orta sahası iyi, bir orta sahaya doğru gidiyor Fenerbahçe. Zaten Kante ve Guendouzi oranın emniyet şubabı gibi. Oraya İsmail destek veriyor. Tabii burada derbide ne olur sevgili Emre, derbide ne olur? Derbide ne olur? Derbiye baktığımızda Beşiktaş'ta Çorumspor'u 6-2 gibi bir skorla geçti. Fakat 6-2 gibi skordan şuna bakmamız lazım. Burada 3 ayrı, bana göre, katman var. Taktik kalite, psikolojik kontrol ve hakemin oyun yaklaşımı. Mesela derbide bu oyun ortaya çıkacak. Ama bundan önce baktığımızda Beşiktaş'ta mutlak surette hücum zenginliği var. Orkun'un çok iyi topu kullanması ve orta saha organizasyonu, hücumu başlatması, Salih'in oyunu çok iyi, ön libero olarak iyi destek vermesi, o geçiş çok önemli. Yani orta saha ve hücum geçişi. Ebrahimovic'i alarak hücumda bayağı bir etkili takım oldular. Tabii ama burada önemli olan Vlahovic'e göre oynamak. Yani bu çok önemli. Gerçi bu nasıl hücum oyununca Beşiktaş hücum hattında bence daha da etkili gözüküyor. Fakat burada baktığımızda Beşiktaş'ın son maçında evet 6 gol attı ama topu kaybettikten sonraki geçişlerinde savunmaya yönelik bence çok hatalar yaptılar. Çünkü Çorum'dan 2 gol yemek de öyle az bir gol değil. 2 tane gol diyorsun. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu arada derbiye baktığımızda burada en önemli şey öncelikle oyun disiplini ortaya çıkacak. Bu maçı kim kazanır derseniz, öncelikle oyun disiplini ve stres toleransını çok iyi kullanan taraf maçı alır götürür diye tahmin ediyorum. Tabii Fenerbahçe çok avantajlı ve gittikçe düzelen bir Fenerbahçe var. Henüz öyle oyuna hükmeden, pas, destek, kalite, estetik gibi oyunu oynayan bir Fenerbahçe yok ama oyununu geliştiren bir Fenerbahçe var, gerçekçi olarak konuşmak gerekirse. Savunması aşağı yukarı yerine geldi. Orta sahasını söyledik. Tabii hücumda Asensio ve Lukaku, Vedat Murić, evet iyi işler yapıyor. Fakat Fenerbahçe'nin maçı kazanması için mutlak surette taktik disipline çok bağlı kalmak zorunda. Neden? Çünkü derbilerde taktik plan kadar önemli olan bir şey var sevgili Emre. Ev sahibi takımın maçın duygusal atmosferine kapılmaması. Yani Fenerbahçe kendi sahasında oynayacak, tribün baskısı zaten avantaj olduğu kadar da oyuncuyu gereksiz aceleye ve hakemle tartışmaya da götürüyor bazen. Hatta çoğu zaman pozisyon disiplinden kopmaya da götürebilir. İşte buna çok dikkat etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe bunu kontrol ederse çok ciddi avantajlı duruma geçer.
0: Peki hocam,
1: Maç...
0: şöyle bir soru var Fenerbahçe ile ilgili kıymetli
1: Evet.
0: dinleyenlerimden. Kante ve Guendouzi ve İsmail 6 numara oynuyorlar. Fred gitti. 8 numara eksikliği var mı Fenerbahçe'de? Asensio yılda 24-25 maç oynar. Şu anda Mert Hakan, İrfan Can haricinde 8'i yok diyor. Katılır mısınız? Ne dersiniz sevgili dinleyenler?
1: Tabii katılıyorum. Yani buna zaten bu çok bilinen bir şey. Şu anda Fenerbahçe orta sahasına baktığımızda kanat yani orta sahasına baktığımızda iki tane garanti oyuncu var. Kante Guendouzi. Kante zaten bütün açıkları kapatan, kademeli savunmayı muazzam yapan bir oyuncu. Zaten çok dünyanın en iyi orta sahalarından birisi Kante. Fakat Kante ve Guendouzi önde tamamlayan bu geçişteki Kante Guendouzi'nin bağlantıyı sağlayacak Asensio oyun devamlılığı bir sezondaki biraz evvel senin de vurguladığın gibi 24-25 maç oynar. Bunu arttırmak lazım. Asensio oynamadığı zaman kim oynuyor? İrfan Can'dan başka kimse oynamaz orada. Talisca'da gidiyor diye açıklama yaptılar. Dolayısıyla oraya bir adam lazım. İrfan Can'da
0: Talisca'yı
1: ikisi var.
0: göndermek
1: Başka
0: mesela
1: yok.
0: bir hata mıdır?
1: Ya, tabii bunu biz buradan ne söylersek söyleyelim Fenerbahçe yönetiminin başkanı, teknik direktörü hepsi mutlaka bir plan yaptılar. Eğer getirecekleri adam hazırsa tabii ki satılabilir. Ama eğer oraya bir önlem düşünülmüyorsa o zaman yani ben Talisca'nın gitmesi taraftarı olmam. Ama mutlaka bir düşündükleri bir planları var. Eğer
0: Transfer bitti
1: Talisca'nın kesin
0: dediler. Transfer bitti dedi dün Cihan Kamer.
1: yani o konuda çok fazla ben yani Talisca'nın gitmesi için Talisca Fenerbahçe çok büyük katkı verdi. Her yerden topa vurabilen yaratıcı bir oyuncu. Yani şut kalitesi çok iyi, pas kalitesi çok iyi. Dolayısıyla ne için sattılar onu da tahmin bilmiyorum. Yani yaşayıcı itibariyle mi? Yoksa çok iyi para veriliyor, bonservisine iyi para da veriliyor. Yani Fenerbahçe'nin oyun zenginliğini arttırabilecek oyuncuya ihtiyacı var. Yani ayın 4'üne kadar transfer var bildiğim kadar, öyle değil mi?
0: Evet, doğrudur.
1: Yani ben aynı kanaatte değilim. Fenerbahçe'nin en az iki oyuncu alması lazım transfer bitene kadar. Bu son 3 gün içerisinde. Bana göre öyle. Bana göre mutlaka orta sahaya bir hücumu zorlayabilecek, hücuma yönelik bir orta saha topu tutup pas atabilecek bir de çok etkili bir sol taraf oyuncusu. Yani bana göre halen sezonu Asensi şey Nene'yle Oğuz'a götürebilir mi Fenerbahçe? Bence zor gözüküyor. Bu benim şahsi düşüncem. Çünkü o umudu görmedim henüz. Evet, Oğuz'da bir hareketlenme var. Ama halen birebir halen çok iyi bir sol orta saha gibi oynuyor. Topu alıyor, geriye veriyor. Bazen içeri girip pas atıyor. Çok iyi bir hareket yaptı, attı, golde zorladı, vurdu. Bunları çok sık yapması lazım. İşte Kerem var. Kerem sakatlıktan ne zaman dönecek onu bilemiyoruz. Kerem de aynı şekilde birebir de çok faydalı olması lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bana göre iki oyuncuya ihtiyacı var. Ama tabii ki Asensio tek başına yetmez. İrfan Can Kahveci orayı ne kadar kapatır? O da şu ana kadar uzun zamandır orada oynatmadıkları için. Gençlerbirliği'nde orta sahanın solunda oynadı. Başakşehir'de orta sahanın solunda oynadı. Milli takımda orta sahanın solunda oynadı. Fenerbahçe'ye geldi, sağ tarafta oynadı. Maalesef eski Bayern Münih'le Arjen Robben'den sonra çok etkili sol ayaklıları sağa çektiler. İçeri girip pas atsın, adam eksin, şut atsın, gol atsın diye. Bu çok önemli bir oyuncu kullanma tekniğidir. Fakat her oyuncu format etmez. Sanki İrfan Can Kahveci orta sahanın solunda da çok iyi oynayabilir diye düşünüyorum. Onun için transferde biraz daha söylemiş olduğun gibi bence Fenerbahçe'ye yetmez. Çünkü İsmail Yüksek daha ziyade savunmaya yönelik bir oyuncu. Yani ben rakamlara çok takılmam. Rakamlar rakamdır yani. 6-8 bunlar rakam. Bence orada fonksiyonel oyuncu lazım. Fonksiyon oyuncu, pozisyon adaptasyon olabilecek olan, geçişlere çok iyi yapabilecek olan, orta sahanın sağında, solunda, önünde oynayabilecek. İşte öyle artık dünya modern futbol bu Emre. Artık adamı savunma oyuncu alıyorsanız her tarafta oynuyor. Tek bir yerde oynamıyor. Dolayısıyla hücum, onun Fenerbahçe'nin bunu iyi kullanması lazım ama buna rağmen böyle bir 11'i oluştu gibi. Fakat burada Fenerbahçe'nin en büyük eksiği bana göre hücum. Hücumda şimdi Lukaku var, Vedat Muriq var. Şimdi Lukaku bir form olarak hiç hazır değil. Yani Dünya Kupası'na seyrettiğimiz Lukaku'yu bile değil. Lukaku'nun hem kilo vermesi hem antrenman tozunun mutlaka onu Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal biliyordur. Performans ekibi biliyordur. Görüyorlar, daha iyi yaşıyorlar. Onlar bizden daha iyi biliyorlar bu konuda. Çünkü ama bir gözlem var ki Lukaku, eski Lukaku olabilmesi için hem forma girmesi lazım hem de Lukaku'ya pas atılacak. Bakın aynı problemi Trabzon yaşıyor. Salah'a göre bir oyun yok. Lukaku, Vedat Muriq oynuyorsa bunların hücumdaki sağdan soldan gelecek servis kalitesi çok önemli. Çok önemli. Kanat oyunu oynamadan bugün Galatasaray'sa kanat oyunu oynamasaydı Osimhen'in golleri nereden atacaktı, şampiyon olacaktı bunlar. Mümkün değildi. İkaz aynı şekilde. Sağ taraftan Yunus getiriyor çoğu zaman. Barış Alper getiriyor. Sané getiriyor. Hatırlayın. Şimdi Beşiktaş'ta da bu var. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a göre dahi Fenerbahçe'nin hücum organizasyonundan bahsediyorum. Kanatlardan gelecek olan kombine ataklar ve defansın arkasına atacak kanat toplarına yapılan boş koşular ve bunun orta kalitesini iyi kullanmak çok önemli. Mesela Lukaku gibi bir oyuncu baktığımızda hep sırtı dönük kaleye top alan oyuncu. Böyle kullanmak lazım. Duvar pasında oynayan oyuncu.
0: Peki şimdi
1: Yani
0: mesela
1: sana
0: Talişka satıldı ya, bu 10 artı 4 kuralından dolayı.
1: evet.
0: Mesela farklı bir ismi gönderir miydiniz? Mesela Semedo'yu ya da ne bileyim farklı bir yüzü gönderir miydiniz? Yani iş
1: Ben
0: niye mesela Talişka'ya fatura edildi?
1: savunma kurgusunu bozmazdım. Savunma kurgusunu
0: En zayıf halka
1: bozmazdım. Şu an
0: şey miydi? Talişka mıydı? En zayıf
1: yani
0: halka.
1: hayır, bana göre Feliz zayıf. Onun için herhalde bir şey düşündüler sevgili Emre. Bunu bilemiyorum. Ama bana göre ben Feliz satmam. Ama Fenerbahçe yönetiminin bir bildiği var. Onlar yaşıyor bunu. Şimdi bu bir gerekçe açıklamaları lazım.
0: İşte 10 artı
1: Neden
0: 4 kuralı
1: satıldı?
0: var ya, o yüzden
1: Ama
0: gitmesi
1: işte
0: lazım.
1: o zaman yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura geçmek için çaba sarf edecek. Bunun yanı sıra da sezon sonu şampiyon olmak isteyen bir Fenerbahçe bu kadar etkili bir oyuncuyu 10 artı 4 diye satması bana çok mantıklı gelmiyor. Başka bir yabancı satabilirdi yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için ama mutlaka tabii çok eleştiri de getirmek istemem. Yanlış olur çünkü Fenerbahçe yönetimi bir şey düşündü. Hocasında konuştular. Fenerbahçe'nin Sayın Başkanı İsmail Kartal, Oğuz Çetin mutlaka konuştular. Bir stratejik plan yaptılar. Herhalde bir planları vardır. Herhalde o planda göreceğiz. Yani bu son 3 gün var. Mutlaka oyuncu almaları lazım. Mutlak surette almaları lazım. Ben öyle düşünüyorum sevgili Emre.
0: Peki buradan Trabzon değişimine gidelim. Fatih Tekke.
1: Öncelikle Fatih Tekke'nin ayrılmasına ben üzüldüm. Şöyle üzüldüm. Esasında Fatih Tekke Avrupa maçında Frankfurt'a elendikten sonra istifa kararı almasının ben o zaman da anlamsız bulmuştum. Yani durup dururken niye? Olabilir. Orada kaybedebilirsin. Konfederasyon Kupası'na devam edeceksin. Hala Avrupa'dasın ama bence problem şu. Trabzon sevgili Emre, Trabzonspor sanki takım olamadılar. Yani takım olamadılar. Burada şuna dikkat ediyorum ben. Trabzon sezon başına iyi başladı. Evet, iyi transferler yaptılar ama burada en önemli şey takım olabilmek. Burada takım olabilmekte sıkıntı yaşadık. Burada mesela Salah'ı alıyorsanız mutlaka Salah'a göre bir oyun tarzı yaratmanız lazımdı. Ama burada sadece Fatih Tekke'yi de bağlamamak lazım. Çünkü geçen sezon da baktığınızda Fatih Tekke geçen sezonu başarılı. Takımın Türkiye Kupası'nı kazandı. Takım Türkiye üçüncülüğüne taşıdı. 48-49 tane lig maçında iyi bir puan ortalaması yakaladı. Ama bu sezon ise yani toplam 3 hafta oldu. 3 lig maçında 4 puanda kaldılar. Bir de Frankfurt'a elendiler. Ahmet Spor'a kaybedebilirsiniz. Bunlar olabiliyor futbolda olmadığın zaman. Fakat burada neyi yapamadı diye sorarsak ve neden açıklamak istersek burada biraz evvel yorumladığım gibi yeni kadroyu bir takıma dönüştüremediler. Trabzonspor'un bireysel

0: oyuncu kalitesi iyi. Ama bireysel oyuncu kalitesiyle kolektif oyun kalitesi aynı seviyede değil. Yeni oyuncular geldi, Salah gibi bir oyuncu geldi. Firmino geldi bile değil mi? Şeyden son transfer. Fabinho mu? Firmino, yani kim gelmişti? Birini de aldılar.
1: Fabinho geldi.
0: Fabinho, eski Liverpool, evet. Fabinho geldi. Fakat şimdi bireysel kalite eklendi fakat takımın saha içindeki bağlantıları oturmadı. Mesela Ahmetspor maçında da bunu da şey, Fatih Tekke de bunu net açıkladı. Yani dedi ki oyunu elimizde tutamadık. İşte Trabzonspor'un temel problemi bu. Topa sahip olamadı. Yani topa sahip olmak değil, oyunu kontrol edemedi. Oyunu kontrol etmek farklı bir şey. Yani oyunu kontrol etmek demek, oyuna hükmetmek demektir. Sağdan sola pas, sağ pas, geri pas, yan pas, bunlar oyunu sürekli boş alanda istediğiniz kadar pas yapın. Rakibin topu, rakibin kendi iç hatlarına sokup topu oralarda dolaştırabiliyor musunuz? Dikine oynayabiliyor musunuz? Dolayısıyla Trabzonspor'un en önemli eksikleri burada. Bu takımın topu kazanacak, merkezi koruyacak, ikinci topları toplayabilecek ve hücum savunma bağlantısını kuracak bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Böyle bir oyuncu alsalar, yani ne diyorlar bizim Türkiye'de en son çok yaygın bir şey, 6 numara diyorlar değil mi? Yani Kante'nin oynadığı pozisyon. Yani öyle bir adama ihtiyacı vardı. Zaten bunu Fatih Tekke de sezon başında hatırladığım kadarıyla açıkça söylemiş. Yani top rakipteyken sert oynayabilecek agresif bir oyuncuya ihtiyacımız var demişti. Onun için ama Trabzonspor herhalde Fatih Tekke gittiğine göre bu boşluğu nasıl dolduracak? Hüseyin dün akşam yaptıkları açıklamaya göre Hüseyin Gümüşür bir süre bunu devam ettirecek. Dolayısıyla yeni bir antrenör getirecekler. Ama tabii ki Muhammed Salah'ı almak yetmiyor bakın gördüğünüz gibi. Yani Lukaku'yu oynatacak sistemi kurmak zorundalar. Yani Salah Ahmetspor karşısında gol attı. Fakat böyle bir oyuncu transfer ettiğinde mesele sadece Salah'ta olmuyor, takımda oluyor. Yani Salah nerede, nasıl, hangi bağlantılarında, nasıl bu? Yani Salah'ı nasıl topla buluşturuyorsun? Nerede buluşturuyorsun? Nasıl buluşturuyorsun? Bu çok önemli. Dolayısıyla Salah'ın sürekli sırtı dönük veya çizgide böyle statik top almasını ben yani doğru bulmam. Onun yüzü kaleye dönük olacak. Dolayısıyla savunma arkasına koşu yapabilecek topların atması lazım serviste Trabzonspor. Bu çok önemli. Ama Trabzonspor herhalde bu şu andaki travmayı atlatır diye düşünüyorum. Ama tabii bu atlatırken de asgari zararla atlatması önemli. Onun için oyun kalitesine etki edecek oyuncu çok önemli. Biliyorsun
1: Evet.
0: uzun zamandır konuştuğumuz Dünya Kupası'nda artık görmüş ortaya çıkan bir şey var. Yetenek yetmiyor takım için. Takım kalitesi. Takımın birlikte oynaması, takımın birlikte hareket ederek yeteneği ön plana çıkartması. Bunlar çok çok önemli. Buna en güzel örnek İspanya takımı. Bence son yılların futbol adına UEFA antrenör protokol eğitimlerinde dahi ortaya konabilecek bütün konuları sanki İspanya milli takımı Dünya Kupası finalinde oynadı. Onun için en yetenekli, en ön plana çıkan oyuncular takımın mekanizmasını öyle bir tamamlıyorlar ki. Bir takımın bütün çarklarını, makinenin bütün çarklarını döndürebiliyorlar. Onun için mesela bu haftaki tekrar eğer şeye
1: Hocam
0: gelirsek
1: toparlarsak süremin sonuna
0: tabii
1: geldim çünkü
0: tabii
1: bir sonraki konuma gideceğim.
0: eğer bu hafta iyi bir derbi seyretmek istiyorsak mesela Fenerbahçe evinde mutlak surette topu kazandıktan sonra çabuk oynaması, dikini oynaması lazım. Türkiye'de en büyük eksik bu. Oyunun dikini oynanması lazım. Önde top istenmesi lazım. Dolayısıyla böyle bir oyun bekliyoruz. Ümit ederiz hafta sonu iyi bir adına yakışacak şekilde Fenerbahçe Beşiktaş derbisi olur. Tabii ev sahibi takımı çok avantajlı bu konuda. Fakat bu arada da gelişen bir Beşiktaş var.
1: Evet.
0: Herkesin eksiği var ama eminim derbinin koordinasyonu çok farklı olacaktır. Galatasaray'dan hiç konuşmadık. Çok kısa Galatasaray'dan da konuşayım.
1: Hocam
0: Galatasaray
1: bir sonraki
0: bitti mi?
1: konuğuma gideceğim. Çok geç kaldım
0: Okey.
1: ona. 7
0: Tamam
1: dakika
0: hiç.
1: geç kaldım. Haftaya artık değerlendiririz.
0: Haftaya
1: Çok
0: yaparız.
1: naziksiniz.
0: Peki
1: Çok
0: çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Saygılar sunuyorum. Reklam vakti efendim. Reklamların
0: Sağ
1: ardından
0: olun. İyi
1: birlikteyiz.
0: günler.
1: Emre Tilevle
2: uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Tarkan 7 Yıldız'la birlikteyiz. Tarkancığım merhaba.
1: Merhaba Emre abi, nasılsın? İyisindir umarım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Her şey yolunda. Tarkancığım Galatasaray ile başlayalım. Leipzig'ten aldığı 21 yaşında ki oyuncu stoper 1,93 boyunda neler söylersin? Bu konuda fikrin nedir?
1: Emre abi oyuncuyu tanıyorum. Ne kadar çok isminin telaffuzu zor olsa da Paris çıkışlı bir oyuncu.
0: Nasıl telaffuz ediyorsun ismini tam?
1: Abi çok yani öyle zor bir isim ki ya, şu anda ismini bir şu an Emre abi böyle ismi kalsın boş
0: Bisping
1: ver
0: gibi falan gibi mi? Bisprime.
1: ya. Bir şu yani Galatasaray bu isimleri çok mu arıyor bilmiyorum ama Ukuçuku yani bu tür ismi telaffuzu zor olan
0: Ona
1: isimlerin
0: Leslie diyoruz ya Leslie. Leslie.
1: ya
0: Leslie
1: Leslie ya, o daha
0: diyebiliriz.
1: kolay tabii Leslie. Umarım bu 21 yaşındaki Fransız oyuncu Galatasaray'a fayda olur. Ben bunu sadece şöyle söyleyeyim Emre abi, transfer yapılmış olması için transfer yaptıklarını düşünüyorum. Çok fazla süre alabileceğini düşünmüyorum Galatasaray'da Emre abi oyuncunun.
0: İyi bir oyuncu dedi
1: Sadece
0: Muhsin Ertuğral. Senin fikrin nedir? Sen çünkü Avusturya Ligi'ni çok yakından takip ediyorsun.
1: Emre abi oyuncu tabii ki de sonuçta Paris altyapısından çıkmış. Fransa altyapısı görmüş. Paris'te oynamış bir müddet. Daha sonra Leipzig'e transfer yapmış Almanya'ya. Asla kötü oyuncu olma ihtimali yok ama ben Okan Buruk'un genç oyuncu oynatmamasından kaynaklı genç oyunculara karşı bakış açısından dolayı sadece kadroda şişkinlik yapılması için alınmış bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Henüz Leslie bile süre bulamadı mesela Galatasaray'da. Okan Buruk daha çok tecrübeli oyunculara güveniyor. Ben sadece transfer yapılmış olduğu transferi olarak görüyorum bu oyuncuyu.
0: Anladım. Derbi haftasındayız. Bu arada Batrakov geldi Galatasaray. Onlara da değinmeden gitmeyelim. Leao geldi. Bu iki isim. Leslie 4 transferle kapattı sanki transferi Galatasaray. Bir
1: Deniz
0: de
1: Gül de
0: Denizgül
1: vardı.
0: geldi. 5.
1: Evet.
0: 5 transfer.
1: 5. Emrah bunların arasında Galatasaray'ın ilk 11'inde Batrakov ve Leao daha çok ön plana çıkar. Diğer Ukuçuku ve Fransız oyuncu ve Deniz Gül daha çok rotasyon oyuncular olarak yer alır takımda. Tabii ki Leao Avusturya'da da çok haber oldu. Galatasaray'ın Portekizli oyuncuyu transfer etmesi. Tabii ki Türk kulüplerinin bu kadar çok paraları saçıyor olmalarından kaynaklı bu haberler bizde daha çok yer buluyor Emre abi. Yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bu paraları nasıl ödediğini soru işaretinde sorguluyorlar ama Türk kulüpleri çok çılgınca transferler yapıyor diye Avrupa'da manşetler var. Batrakov Galatasaray'da iş yapar Emre abi. Çok iyi bir oyuncu. Çok tanıdığım, Rusya Ligi'nden de takip ettiğim bir oyuncu. Ben Mertens'i aratmayacağını düşünüyorum Batrakov'un. Leao'yu da zaten tartışmaya gerek yok. Portekizli. Portekiz'in en iyi oyuncularından bir tanesi. Tabii Milan'da birkaç senedir sorunları vardı. Tabii bu tür oyuncular sorunları olduğu vakit tıpkı Greenwood gibi, tıpkı Osimhen gibi bu tür oyuncuların sorunlu olduktan sonra ülkemize düşüyor olmaları da biraz tabii ki tesadüf olamaz. Emre abi Galatasaray transferde ben eksik kaldığını, orta sahaya hamle yapmadığını, daha doğru hamlelerle bir Hakan Çalhanoğlu tarzında bir oyuncuyu transfer etmesi gerektiğini düşünüyordum ama galiba Galatasaray transferi bitirdi Emre abi. Bu kadroyla Şampiyonlar Ligi ve ligde yollarına devam edecekler.
0: Derbi bu hafta Beşiktaş
1: Emre
0: Fenerbahçe.
1: abi vallahi futbola aç kaldık yaz boyu. Derbiyle sezon çok hızlı bir şekilde bizi heyecanlandırıyor. Beşiktaş İtalyano'yu gerçekten çok saygı duyduğum bir teknik direktör. İtalya'da da bildiğimiz isimlerden bir tanesiydi. Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta Alanya'ya kaybetmesine rağmen ben hala Beşiktaş'ın oyununun ve sisteminin gelişeceğini düşünüyordum. Bu hafta yanıltmadı beni. Çorum karşılaşmasında gerçekten taraftarını mest ettiler. 6 tane gol attılar. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katıldı 18 sene sonra. Onlar da çok mutlu. Ben Emre abi hafta sonu kıran kırana bir mücadele bekliyorum. Maçın tabii ki Kadıköy'de olması Fenerbahçe açısından artı bir avantaj diyebiliriz ama Beşiktaş'ın bu performansı ve teknik kadrosu da asla yadsınamaz Emre abi. Beşiktaş'tan da sürpriz. Eğer Beşiktaş sürpriz yaparsa şaşırmam Emre abi.
0: Peki, Trabzonspor'daki değişimi nasıl görüyorsun?
1: Emre abi, yine Karadeniz insanının sabırsızlığıyla bir teknik direktörün daha vedasıyla karşı karşıya kaldık. Fatih Tekke'nin gideceği çoktan belliydi. UEFA Kupası'nı elendikten sonra o dikişin tutmayacağı çok bariz bir şekilde belli oluyordu. Ahmetspor mağlubiyetiyle bu maalesef gerçekleşti. Özellikle Trabzonspor camiası kendi evlatlarına çok daha acımasız ve çok daha sert. Muhtemelen yabancı bir teknik direktör gelebilir Trabzonspor'a. Ben Fatih Tekke için gerçekten çok üzüldüm. Gelişimi açık bir teknik direktördü. Bu kadroyla Trabzonspor'da başarılı olabilirdi. Maalesef ülkemizde bu sabırsızlık ortamı Fatih Tekke hocamızı da görevden almış oldu. Yani bazı konularda sabır gösteremiyoruz. Yani toprağa bir mahsulü verdiğimiz vakit hemen olgunlaşsın, hemen onu tüketelim diye çaba gösteriyoruz ama onu sulamamız lazım, gübrelememiz lazım. Yani bu sabırsız ortamda Türk teknik direktörlerinin işi gerçekten zor. Okan Buruk'u da yer yer eleştiriyoruz ama en ufak sallantıda Okan Buruk da koltuğundan olabilir Galatasaray. Yerli hocalara karşı inanılmaz bir acımasız, bir sabırsız tutum var. Eleştiri elbette olacak ama ben Fatih Tekke'nin görevden ayrılmasına şaşırdım. Ayrılmaması gerekiyordu. Trabzonspor bakalım Hüseyin Cimşir'i göreve getirmişler geçici olarak. Ondan sonrasında Conte isimleri falan geçiyor ama ben Conte'nin Trabzon'a geleceğini düşünmüyorum. Abdullah Avcı olursa da şaşırmam. Trabzonspor şimdi yeni bir teknik direktörle sezona devam edecek. Bence hiç gerek olmayan bir sürece girdi Trabzonspor. Bence Fatih Tekke'ye güvenilmeliydi. Umarım gelecek teknik direktör Trabzonspor'da başarılı olur Emre abi.
0: Olur mu?
1: Zor. Bu sabırsızlık ortamında asla Trabzonspor'un başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü futbolda Avrupalılar neden başarılı diyoruz? Avrupalılar sabırlı oldukları için başarılılar. Bir sistem ve o sisteme karşı inanılmaz özverili oldukları için başarılılar. Biz de Türk futbolunda inanılmaz bir sabırsız bir ruh halimiz var. Karadeniz insanı daha çok sabırsızdır. Ben de o coğrafyanın insanı olduğum için söylüyorum. Fatih Tekke de o coğrafyanın insanıydı maalesef. Karadeniz dalgaları Fatih Hoca'yı görevden etti diyebiliriz. Emre abi, üzüldüm Fatih Hoca açısından.
0: Talişka'nın gönderilmesini nasıl yorumlarsın?
1: Ben skandal olarak yorumluyorum Emre abi. Bu kadar çok skor katkısı veren bir oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılıyor olması yönetim nasıl açıklayacak çok merak ediyorum. Orada daha farklı oyuncularla yol ayrılabilirdi. Talisca'nın hep şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte büyük maçların küçük oyuncusu, küçük maçların büyük oyuncusu ama ben buna katılmıyorum. Anadolu karşılaşmalarında size kilit açabilecek oyunculardan bir tanesi Talisca. Sıkışan maçlarda bir tane uzaktan şut atar, gol atabilir. Bir tane ara pası verir, gol attırabilir. Bu tür oyuncudan Fenerbahçe yönetiminin bu kadar kolay ve hiçbir bonservis talep etmeden de vazgeçiyor olmaları benim açımdan çok düşündürücü. Umarım Talisca'yı Fenerbahçe aramaz Emre abi. Farklı oyuncuları göndermeleri gerekiyordu. Transfer maalesef ülkemizde kulüplerimiz bu transfer yapılandırmasında biraz amatör kalıyorlar. Planlamayı tam düzgün şekilde işletemiyorlar Emre abi. Talisca da bunlardan bir tanesi.
0: Peki, Anadolu takımlarından bir çıkış bekliyor musun bu sene?
1: Emre abi, Anadolu takımlarından Çorum haddinden fazla çok paralar harcadı ama onlar da bu hafta sonu Beşiktaş'ta ağır bir yenilgi aldılar. Başakşehir şu anda ne et ne balık bir umut vermiyor bana. Anadolu takımlarından pek bir umudum yok. Trabzonspor da bunların içerisinde Emre abi. Bu değişiklikten sonra ben Trabzonspor'un çok da başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Lig serüvenimiz Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe üçlü bir çekişmeyle geçecek. Anadolu takımları orta sıralardan yukarıya çıkamazlar Emre abi. Bu paraların ödendiği liglerimizde Anadolu takımları çok da kaliteli kadrolar kuramıyorlar. Gaziantep şimdiden teknik direktörünü gönderdi mesela. Sırada hangi hoca var diyebiliriz. Ülkemizde sırayla artık hoca göndermeleri başlar Emre abi. İki maç mağlup olduktan sonra evet.
0: Bu konuda tweet attım biliyorsun. Yani dedim ki hoca gönderilme haftası başladı.
1: Yani tabii ve çok da doğru bir tweet olmuş Emre abi. Yani çünkü biz şöyle zannediyoruz ki teknik direktörü getiriyoruz. Bütün yaz kampını o teknik direktörle çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. İki maç ligin ilk iki haftası takım mağlup oluyor. Hoca değiştirelim. O zaman neden bu hocayla bütün yaz çalıştınız? Bu hocanın kötü olduğunu O yaz döneminde görebilirdiniz mesela. Burada Metin Diyadin Hoca'nın, Gençler Birliği Teknik Direktörü'nün bir sözü var. İlk iki hafta Fenerbahçe ve
0: Göztepe.
1: Göztepe ile karşılaştı. Evet, doğru. Teşekkürler hatırlattığın için Emre abi. Buradan 4 puan alarak yani tam kovulma şeyinden çıktık dedi. Öyle bir espri yaptılar.
0: Evet, kovulma fikstürüydü, yırttık dedi.
1: Evet, yani bu bile ülkemizdeki futbolun sabırsızlığının bence çok büyük bir göstergesi. O yüzden senin tweetine ek olarak galiba önümüzdeki haftalar yine yol ayrımında olan takımlar göreceğiz. Uğuruçar tehlikeli olabilir çünkü Çorum son haftalarda mağlubiyet alıyor. Bu çok önemli yatırımlar yaptı Çorumspor. Bir sonraki hoca istemem ama Uğuruçar olabilir Emre abi.
0: Okan Hoca genç oyuncuları yetiştiremiyor algısı var. Peki ülkemizde genç oyuncu mu fışkırıyor sanki? Dört büyükler Türk oyuncu bulamadı bu yaz. Kim yetişebiliyor ki? Bu oyuncunun genci yaşlısı olmaz. Hoca oyuncudan ne kadar faydalanabiliyor? O önemli demiş bir değerli dostumuz. Hızlı hızlı okuyorum. Ağzınıza sağlık demiş. Tarkan Üstad'a selamlar. Herkesin ağzında bir Karadenizlerin inadı, Karadenizlerin sabırsızlığı diye geçiyor ama kimse kusura bakmasın. Senden kat halindeki takımdan 4 tane gol yiyip sahada varlık gösteremeden Avrupa'dan elenirsen, sonrasında istifa kararı alıp vazgeçtik dersen böyle de ayakta duramazsın demiş bir değerli dostumuz. Bir de Mehmet Yıldırım kolay gelsin demiş size.
1: Teşekkürler değerli yorumlar için. Ya ben Karadenizliyim. Biz Karadeniz insanları genelde sabırsız oluruz. Hızlı parlarız, hızlı söneriz. Ya bu gerçeği değiştirmiyor Emre abi. Okan Hoca'nın genç oyuncu oynatma meselesi. Evet, ülkemizden belki devamlı yerli oyuncular çıkmıyor ama burada şunu hatırlatmakta fayda var. Bugün Yusuf Akçiçek varsa İsmail Kartal onu oynattığı için var. Bugün Ozan Kabak varsa Fatih Terim onu oynattığı için var. Bir sürü isim daha sayabilirim bu şekilde. Bu tür oyunculara biz kısıtlı sürede zaman versek bu oyuncular kendilerini gösterebilirler. Bugün Jankat Yılmaz varsa Eyüpspor'un oynattığı için var. Yani bazı şeyleri görmemiz gerekiyor. Galatasaray 3. kalecisini Jankat Yılmaz yapmamalıydı. 2. kalecisini Jankat Yılmaz yapmalıydı. Çünkü 35 yaşına gelmiş Günay'dan artık bir beklentinin olması... Ben yani hala Güney'e şans verip Jankat'ı 3. kaleci
0: Yo,
1: yapabilir miyim?
0: Jankat'a bu hafta Jankat'a şans verdiler ya.
1: Yok yok, bunu kastetmiyorum. Bu haftaki şanstan öncesini kastediyorum Emrah. Bu hafta Uğurcan sakatlanıp Jankat Yılmaz oynadıktan sonra herkes Jankat'ın ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gördü. Ama
0: Zaten
1: ben
0: sen
1: geçtiğimiz...
0: geçen yıl veremezdi. Jankat Eyüp'e gönderilmişti ya,
1: Evet
0: o
1: evet
0: sene.
1: geçen yıl Eyüp'te oynamıştı. Çok iyi bir sezon geçirdikten sonra hala bu çocukla sözleşme uzatamadı Galatasaray. Çocuk uzatmıyor çünkü çocuğa garanti demeyelim de bir güven vermiyor ben Galatasaray'ın. Genç oyunculara güven verdiğini düşünmüyorum.
0: Ya o da oynamak
1: Okan
0: istiyor ama yani şimdi Uğurcan'ın önüne geçemez ki Cankat, yani Cankat da oynayamaz orada. Cankat yedek bir oyuncu olur. Cankat da
1: mutlaka
0: yedek kalmak
1: mutlaka
0: istemiyor. O yüzden bence sözleşmeyi demiyor. Yoksa
1: bence
0: Cankat'ı bak
1: yedek
0: at da oyna.
1: Yedekten ziyade üçüncü kaleci olmak istemiyorum abi. Bu
0: Üçüncü
1: çok
0: değil,
1: farklı
0: şu
1: bir
0: anda
1: şey.
0: ikinci kaleci Galatasaray'da Cankat.
1: Günay sakatlandığı için sakat şu anda Günay Emre abi, o yüzden.
0: Ya bence Cankat Günay'ın önünde artık. Günay
1: O,
0: artık.
1: ya umarım öyledir. Umarım öyledir. Ben Günay kötü kaleci olduğunu söylemiyorum. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Bu tür kulüplerimiz genç oyunculara en azından güvenip onları kadrolarında tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Süre aldıkları zaman da o süreyi tabii ki oyuncu değerlendirirse değerli olacak. Eğer o süreyi oyuncu değerlendiremezse zaten bu oyuncu gelişmemiş demektir, gelişememiş demektir. Ben her oyuncunun da oynatılması taraftarı değilim ama genç oyuncular Okan Buruk'un tavrını da çok 4 senedir çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. En basit örneklerden bir tanesini vermek istiyorum Emre abi. Yaser Aspirin diye bir oyuncu aldılar bu
0: Hiç
1: takıma.
0: oynatmadı.
1: Yani onun yerine Berat Buluş bu takımda kalamaz mıydı? Mesela Berat Buluş geçtiğimiz sezon Esenler Erok'ta müthiş bir performans gösterdi. Benim kastım mesela Berat Buluş bu sene hiç kadroya giremiyor. Neden giremiyor? Mesela son 10 dakika Galatasaray süre alamaz mı bu oyuncu? Alabilir.
0: Okan Hoca
1: Ben
0: çok ürkek bu konularda. Yani
1: ya bunu
0: maalesef.
1: anlatmaya çalıştım. Bunu
0: Yok yok,
1: anlatmaya
0: çok doğru.
1: çalışıyorum.
0: Yani o
1: Yani
0: yüzden Okan Hoca'yı hani Fatih Hoca ile kıyaslıyorlar ya. Evet, Fatih Hoca'nın başarısını geride bırakabilir ama hiçbir zaman bir Fatih Terim olamayacak. Yani çünkü bu konuda cesaret yok. Yani korku dağları beklermiş. Cesurlar her gün ölen korkakların yanında bir kere ölürler. Ama o cesareti gösteremiyor Okan Hoca. Yani işte kaç yıldır çalışıyor Okan Hoca. Ta Akhisar'dan beri bir tane çıkardığı yıldız var mı? Yok.
1: Yok. Ve şunu söyleyebilirim. İşte o eleştirilen Fatih Terim en kritik zamanda Maicon'u kesip Ozan Kabak'ı sahaya sürüp, hatta Ozan Kabak ilk iki maç çok kritik hatalar yaptırıp iki tane de penaltı yaptırmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Ona rağmen Ozan Kabak'ın üzerinde durdu ve Ozan Kabak bugün Türk Milli Takımımız için bir seçenek haline geldi.
0: Örnek çok hocam. Vedat İnce Efeler, tabii. Ergün Pembeler, bir sürü var. Süren bitti Tarkan.
1: Emre abi teşekkürler. Yani futbol muhabbet her zaman seninle gerçekten çok keyifli. Eyvallah. Dinleyicilerimiz de bize güzel yorumları kattıkları için onlara teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Kendine iyi bak Emre abi. Haftaya görüşmek üzere.
0: Sen de kendine iyi bak. Veda vakti. Tarkan'la veda ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Burak Uçar'la beraberiz. Burak hoş geldin.
4: Hoş bulduk Muzo.
3: Beşiktaş şov.
4: Evet, 6 gollü bir şov. 7 gollü olacaktı belki ama.
3: Evet, iptal oldu Poku'nun son dakika golü. Rakiplere net bir gözdağı, ben sana söyleyeyim.
4: Özellikle Fenerbahçe'ye.
3: Tabii yani derbi öncesi böyle bir skor olmak çok değerli diye düşünüyorum. Vlahovic yeni transfer, ilk 11 başladı, ilk maçta hat-trick. İnanılmaz bir performans. İstersen maçın genel değerlendirmesiyle başlayalım, neler söyleyeceksin?
4: Vallahi Beşiktaş için dediğin gibi mesaj maçı oldu. Şöyle ki, yani iç sahada tabii derbi öncesi bir Çorum galibiyeti bekliyordu herkes. Yani böyle bir puan kaybı Alanyaspor deplasmanının üstüne çok şok edici olurdu. Ama hani Beşiktaş'ın ilk yarıda sergilediği oyun, bence ikinci yarı sergilediği oyundan, benim açımdan hani daha olumlu gözüktü. Şöyle, tabii ikinci yarı goller gelince, yani 4 gollü bir şov olunca o ikinci yarı daha eğlenceli hale geldi. Ama bence ilk yarı çok daha az pozisyon veren, rakibe çok daha az fırsat tanıyan, orta sahada çok daha iyi duran bir Beşiktaş vardı bence. Yani Vlahovic konusuna gelirsek abi, Vlahovic gerçekten hani Beşiktaş sanki vasat üstü bir takımdı. Vlahovic bu takımı kaliteli bir takım haline getirdi.
3: En başında yani söyledim abi.
4: O yani sen Fenerbahçe'yi istiyordun. Fenerbahçe mesela Lukaku'yu tercih etti ama orada mesela Aziz Yıldırım veya yönetim şu an ne düşünüyordur? Tabii Vlahovic'in bu arada ekonomik olarak şartları tabii Lukaku'dan daha yüksek. Yani Lukaku biraz Fenerbahçe orada ucuza kaçtı, açık söylemek gerekirse. İşte 5 milyon euro bonservis, işte 5 milyon civarında da bir maaşı
3: evet, evet,
4: var.
3: Uygun bir fiyat
4: hani aldı. 10 milyon maaş alıyor. İmza parası var vesaire. Beşiktaş'ın böyle bir yatırım yapması gerekiyordu. Bir de yani oyuncunun sahada duruşu, stoperleri hakimiyeti altına alması bence çok etkileyici. Yani Beşiktaş'a seviye atlatan bir oyuncu oldu. Yani mesela dün Oh muhtemelen oynasaydı.
3: Tabii.
4: Beşiktaş maksimum 2 gol 3 gol bulabilirdi diye düşünüyorum. Bir de mesela galiba 36. dakika civarında bir pozisyon oldu. Mesela Černý topu orta sahaya taşıdı. Soldaki Vlahovic'i gördü. Orada tekrar soldan Černý Vlahovic'in önüne doğru kaçtı. Merkez boşaldı. Orkun'u gördü Vlahovic. O Trossard'a verdi. Yani Trossard'ın da ceza sahası içi koşusu çok iyiydi. Arka direkte de Amir vurdu. Neredeyse yani 0.90'lık bir gol beklentisi. Evet. Boş kale, top direkten döndü. O bence maçın Beşiktaş adına en iyi sekansıydı. Yani pozisyonun solda Vlahovic'le şekillenmesi ve sağ bek Amir'in kale ağzında işi bitirecek noktaya gelmesi bence çok değerliydi. Amir'in de yani bazen maç içinde kopmaları oluyor ama müthiş bir hücum performansı var. Yani adam sürekli her pozisyonda ceza sahası için

0: Orta sahada Kante Gendouzi ikilisine diş geçirebilecek bir performans görmemiz lazım. Orkun'dan da Salih'ten de, yani Beşiktaş derbiyi kazanacaksa Orkun da Salih de inanılmaz oynamalı.
1: Tabii.
0: Yani hani vasat üstü falan tabii. Asla yetmez. Müthiş bir performans izlemeliyiz ki Beşiktaş o maçı kazansın.
1: Ben Beşiktaş'ta bu sene üzerinde en çok konuşacağımız isimlerden birisinin de İlhan Fakıhlı olduğunu düşünüyorum.
0: Kesin.
1: Yani sonradan oyuna girip golünü de attı. Çok değerli bir oyuncu olacak bence Beşiktaş için. Belirleyici bir oyuncu olacak. Çünkü mesela işte Galatasaray'ın şampiyon olduğu yılları hatırladığımızda hep sonradan giren Yunus Akgünleri falan hatırlıyoruz ve şampiyonluğa doğrudan etki eden.
0: İlk sezonda Raşitsa vardı.
1: Raşitsa vardı.
0: Bilmiyorum ama Raşitsa da çok önemli performans sergiledi.
1: O yüzden İlhan'a bir parantez açmak lazım.
0: Tabii böyle bir joker oyuncu lazım. Oyuna girdikten sonra da çok etkiliydi. Şöyle diyeyim, mesela Trossard dün bence çok iyi bir performans sergilemedi ama olumlu tarafı şu, adam yırtınıyor abi.
1: Evet.
0: Her yere koşuyor, her işi yapmaya çalışıyor, rakibi kovalıyor. Yani o açıdan çok değerli ama hala formunun çok uzağında olduğunu söylemek lazım. Zaman zaman hani çok ince işler yaptı, değerli işler yaptı ama hani o performansı maçın geneline yayma konusunda sıkıntı yaşadı. Mesela ben Fenerbahçe derbisine hoca Trossard yerine İlhan'la başlarsa açıkçası şaşırmam. Şok geçirmem yani. Abi Trossard nasıl yok demem. Yani ikinci yarı Trossard'ı kullanırım veya kalan bölümde belki öne geçtikten sonra belki işte skor dezavantajına düşersek kullanırım diye bir plan yaparsa açıkçası çok şaşırmam. Bence İlhan şu an fizik açıdan da daha iyi. Tabii evet. Trossard'ın daha gelişmesi gerekiyor. Yani İlhan Temmuz'un başından beri Haziran'ın sonundan beri takımla antrenmana çıkıyor. Ve hani o fiziksel durumunun Trossard'ın önünde olduğunu söylemek lazım.

0: başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saygı duymak önemli aslında. Herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. O yüzden söylüyorum, saygı duymak önemli diye. Önce saygılar herkese, sonra sevgiler yollayalım. Kimseyi sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak bazen zorunda kalabildiğimiz gerçekler arasında yer alıyor. Az önce Muzaffercan, Bedir'le Burak Dici Futbol'da Beşiktaş'ı yorumluyorlardı da derbi öncesinde Trossard'ın oynamama ihtimali, İlhan oynarsa şaşırmam falan gibi şeyler. Yani beni şaşırttı, bilmiyorum. Dinleyen birçok Beşiktaşlı şey demiş olabilir. Yok artık falan demiş olabilir yani. O reaksiyonu göstermiş olabilir. Tabii bir stres var. Bir gerginlik var. Gerginlik ve stres aslında hayatın içinde her alanda var. İş yerinde var, trafikte var. Onun sonrasında mahallede var, evin içinde var. Var oğlu var. Gerginlik dediğimiz konuyla alakalı. Bunun sebepleri arasında geçen bir şey okudum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış, her okuduğunuz doğru diye de bir gerçek yok ama okuduğum bir makale değildi, sadece bir yorumdu ve bu yorumun altında bir imza yoktu ama beni aldı, kendine çekti. Diyor ki şehir hayatında, diyor, stres ve gerginlik her zaman daha fazla olur. Çünkü şehir hayatında bir yıl boyunca neredeyse sadece 10-15 günlük bir ayağın toprağa teması olur. Diğer tarafta eğer bahçeli bir eviniz yoksa, mahalle kültürüyle, sürekli terliklerle, ayakkabılarla alışveriş merkezlerinde, beton üzerinde gezerken vücutta biriken stresin ve elektriğin dışarı aktarımı söz konusu olmaz diye. Hani böyle bir şeyi birine verirken tüf, biri bir çarpıldı. Ulan çarpıldım. Ay nasıl çarpıldım falan diyorsunuz ya. O vücuttaki biriken elektrikten, stresten ya da gerginlikten kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Şimdi köy hayatında ya da tatil dönüşlerinde sürekli terliği çıkartıp kumsallarda, yeşilliklerde falan o vücuttaki elektriği toprağa bırakınca gerginliği de vücuttan atıyormuşuz. O yüzden tatil abi bir rahatlattı beni be falan diyorsun ya. O işte toprakla temastan kaynaklanıyor. Kumla temastan, suyla temastan kaynaklanıyor. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bilim insanları araştırırlar. Bu konuda mutlaka bizi dinleyen bir yetkili kişi de vardır. Bir cevap da yazabilir. Çok doğru söylüyor. Aslında %100 doğru olmasa da %70'lerde, %80'lerde bir doğruluk payı vardır şeklinde yorum yapılıyor.

olabilir. Şimdi bazı stresler var. Adamı uyutmaz. Bazıları vardır. İyi heyecan yaptırır. İşte o beklentiler dediğimiz çocukluk yıllarımızda kafada takıntılı olan 3-5 konu varsa onlardan bir tanesi de bu hafta derbi ne olacaktı? Şimdi geçim kaynağıydı, iş stresiydi, işte arabaydı, oydu, buydu, ödeneceklerdi, faturalardı, kiraydı şu. Onlar ayrı bir gerginlik sebebi. Ama bu arada tabii gerginlik deyince biraz da dün de Ahmet Konanç'la konuşurken Karadeniz ve o coğrafya üzerinden gidince anlık gerginlikler üzerinden gidiliyor ve bir kere bardak kırıldı, yapıştırıldı ama o dışarıdan belli eder. Eskisi gibi asla ve asla olmayacaktır. Ne kadar boyasan da üzerine cila da atsan Fatih Hoca'nın bu gidişi geri dönüşü olmayan bir yolculuk gibi aslında diyorduk. Ve Fatih Tekke dönemi de sona erdi. O gerginliklerin gelişinin, bazen duruşunun. O yüzden bazı şeyler var. Şimdi Fatih Tekke o istifa ile bir kendi sonunu mu hazırladı? Bundan sonrası için artık başarı mümkün değil mi? Teknik adamlık Türkiye'de çok mu zor? Bir sürü şey söylenebilir. Yani geçtiğimiz sezonun belki de yıldız teknik adamlarından bir tanesi olarak konuştuğumuz Fatih Hoca ile ilgili konuşuyoruz. Ama bu sezon özellikle Ferencvaros maçından sonra anlam veremediğimiz bir destek arayışına girdi. Camia ile ilgili, şehirle ilgili, yerel basınla ilgili, eski oyuncuları ile ilgili, arkadaşları ile ilgili, ailesiyle akrabaları falan her şeyi ortaya koydu. Ve bunun oyuncular üzerinde yarattığı etkiyi belki de hiç hesaplayamadı. Ve kanıtlayamam ama istifasını kabul görmeyeceğini zaten biliyordu belki de. Hemen beni salmazlar diye o da tahmin ediyordu. Ama bunu bilerek ve stratejik bir hamle olarak yapmadığını da düşünüyorum. O yüzden oyuncular üzerindeki etkisini biraz bu hamlenin arttırdığını planlıyorum. Yani o da bir stratejik hamle olabilir. Geniş düşündüğümüz zaman ortaya çıkan bir sonuçtan bahsediyorum aslında. Hani Obradovic'in ya da koçların teknik faul almaları, Ergin Ataman da yapar ya, hakemle didişir, yabancı yardımcı teknik adamla didişir, rakip teknik adamla, koçla didişir, oyuncuyla didişir falan filan, bir teknik faul olur. Onun sonrasında oyuncular bir kendine gelir, hoca kenarda çok sinirlenmişi görür, hisseder, yaşar. Ondan sonra olur yani. Fatih Hoca da belki buradaki oyuncular üzerinde bak giderim blöfünü mü oynadı acaba? Bir kendinize gelin için buna mı ihtiyaç duydu? Kötü bir strateji olurdu, oldu da belki, ama doğru olanı yapmadı. Saçma sapan bir güven problemi yarattı kendi ismi üzerinde. Ya istifa eder gidersiniz ya da göreve devam edersiniz. Orada blöfe ihtiyaç yoktur denilen bir camiada bulunuyordu Trabzon için. Tabii bu arada Salah'ın gelişiyle birlikte yakalanan büyük bir havaya rağmen o beklenildiği gibi gitmeyen süreçte özellikle Onaçu'nun eski formundan çok uzak kalması, işte Augusto ve Ulayi gibi oyuncuların yerinin doldurulamaması Trabzon'u da tabii olumsuz yönde etkiliyor. Fatih Tekke'den beklenti çok daha cesur ve agresif bir futbol oynatmaya çalışmasıydı aslında ama o da olmadı. Değerli genç bir teknik adam. Yolu açık olsun dediğimiz, ileride milli takımın bile emanet edilebileceğine inandığımız bir teknik adam. Önünde umarım upuzun ve başarılı bir kariyer vardır. Ancak bir Budapeşte gecesi bir karar açıklamak yerine sakin kalsa, üzerine bir yatsa ya da fikrine güvendiği arkadaşlarıyla bazı şeyleri paylaşsa önce, bu kararı almadan önce böyle bir düşüncem var ne diyorsunuz diye, kendi kendini, ismini tartışılır hale getirmezdi bana göre. Biraz gerçekçi bakarsak. O yüzden onun için de, Trabzon için de, camia için de, şehir için de hayırlısı olsun. Bunları konuşuyoruz. Bir anda o havanın nasıl kara bulutlar tarafından kapandığını, günlük güneşlik bir ortamın nasıl bir anda grileştiğini,
kasvet haline geldiğini, kasvete büründüğünü hep beraber yaşadık. Evet, futbol konuşuyoruz ama ülkenin gerçekten aslında bir voleybol ülkesi olduğunu da zaman zaman hatırlatıyoruz. Dün bir maç vardı. Ben hayatımda ilk defa Azerbaycan izledim diyenler de vardı. Avrupa Şampiyonası'nda artık son 8'deyiz. Azerbaycan karşısında alınan o 3-0'lık galibiyet skordan çok görevini yerine getirmiş olmasıyla değerli kızlarımızın. İşte dünkü oyunda zaten oyuna Eda ile başlamış olması Santarelli'nin ister istemez rakibin ne kadar cılız olduğunu, aynı kulvarda olmadığını falan gösterdi bize. Skor da zaten 3-0'lık net bir galibiyetti. Şimdi asıl sınavlar artık şimdi başlayan. Yani bu maçın galibiyetini falan çok da büyüttüğümüzü düşünmüyorum ama zaten bunu bir kenara koymak, hatta doğru bir yere koymak gerekiyor. Ve bu geçilmesi gereken bir eşik diye hesaplanması gerekiyor. Çünkü çeyrek finalde rakip Almanya, üstelik yabancı olduğumuz bir takım değil. Grup aşamasında karşılaştığımız ve mağlup ettiğimiz bir rakip. Fakat eleme maçı başka bir psikoloji. Ya biz bunları zaten yendik gibi bir havaya büründüğümüzde kızlarımızın rehavete kapıldığında toparlanmaları biraz geç oluyor. Zaman alıyor. O yüzden hoş değil. Başarılar diliyoruz. Güven sonsuz mu? Sonsuz. İnanç sonsuz mu? Sonsuz. Ayrı bir konu. Başaracaklarını düşünüyor muyuz? Şüphemiz var mı? Bence yok. O yüzden bir Fatih Terim konuşması gibi oldu. O zaman yapar mıyız? Yaparız. Yaptık mı? Yaptık. Bundan şüphesi olan var mı? Varsa hemen dışarı çıksın falan diye. Öyle şeyler yapar yani Fatih Hoca da. Onun gibi bir konuşma oldu. Voleybol kadın milli takımımız Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı set vermeden geçip çeyrek finale yükseldi. Tebrikler kızlar diye de eklemek lazım. 0-212-273-10-10 Ali Naci artık yok arkadaşlar. Radyo sadece Digi Futbol'da yapmış olduğu yayınlar ve orada anlattıklarıyla zaman zaman zaten radyomuzda da yayınlanıyor. Kim ne dedi kuşağında Ali Naci ile beraber Aydın Cingöz'de Galatasaray'ın gündemini belirliyor. Dün gece gene kalabalık bir masada, güzel bir ortamda spor camiasının çok kıymetli, çok değerli isimleriyle birlikteydik. Genel değerlendirmeler yaptık. Bu arada Trabzon'un teknik adamlığı konusunda kimine göre yabancı bir teknik adamın getirilmesi ve birçok kişinin ağzının bantlanması gerektiği düşünülüyor. Ertuğrul Doğan'ın da bununla ilgili bir hamle yaptığı söyleniyor. Kimine göre Salah gibi dünyanın önemli isimlerini getirdiysen ve buna bir devamlılık kararı alındıysa getir o zaman Conte'yi şeklinde yorumlar yapanlar da oldu. Ama şöyle bir gerçek daha var. Bir taraftan da siyasi gücünü kullanıp bundan sonrasında Trabzon sayfasını açmaya çalışan birkaç isim üzerinde ben fikir ürettim. Dedim ki Abdullah Avcı acaba hocam kenarda küçük çekçek bavuluyla bekliyor mudur? Maceraya, yarım kalan bir hikayeye tekrar bir şampiyonluk parolasıyla gelebilir mi? Olabilir mi? Yani bir ihtimal dendi. Genel anlamda hep böyle bir şey oldu. Dedim ki Sergen Yalçın ismi geçmiyor ama hiç mi düşünülmüyor sizce şeklinde yorumlandım. Çünkü İsmail Kartal'ın eğer Lyon maçında Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamadığı takdirde Sergen Hoca'nın Fenerbahçe'ye gelebilme ihtimalini Aziz Başkan'ın daha önceki konuşmalarından böyle biraz hissettiğimi de dile getirdim. Öyle bir ihtimal de konuşuldu. Ama Trabzon gibi bir camiaya bu kadar stresin altına Sergen Hoca girebilir mi? Hani Beşiktaş'ta o kadar efsanesi gibi ağırlanan, öyle karşılanan, öyle görülen bir hocanın oradaki baskıyı bile kaldıramaması. Trabzon'da Sergen Hoca'yı çiğ çiğ yerler. Hani çiğnemeden yutarlar falan gibi düşündüm. Sergen Hoca olmayabilir ama sonrasında bir isim olarak dendiler ki Fatih Terim Hoca'nın Trabzon'un başına geçebilme ihtimali nasıl olur diye bir konu açıldı. Yani

Olmaz diyebiliyor musun? Ben diyorum. Sen diyor musun? Ben demiyorum. Burada Türkiye, burası Türkiye. Ne zaman neyin ne olacağı belli olmayan bir ülke moduna da geçilebiliyor. Onlar da olabilir. Yaşanabilir ama zor süreçler. Bundan sonrası için gerçekten herkes bir fikir yürütür. Camianın eski isimleri, işte Trabzonspor'un milletvekilleri falan, hani orada spor bakanları. Zaten hani Trabzonlu olup da üst düzey yönetici olmayan çok nadir insan olduğu için o da ince bir mesajdır. Ondan sonra orada görev alınabilmek önce yukarısının iznini almak lazım falan moduna da geliyor çünkü. Hani bunları açık açık konuşunca da Doğancığım Silivri'de soğuk falan gibi söyleniyor ama yani bu gerçeği bilmeyen de yok. Hani bunu Silivri'deki de biliyor, Silivri'nin dışındaki de biliyor zaten yani. Şenol Güneş'in bir ihtimal gelebilmesi, yok o sayfa kapandı artık, Fatih Tekke'nin gelişindeki strateji çok yanlıştı, Şenol Hoca kalacak dendi. Kaldıysa kenarda köşede bir yerlerde, ya burada bir Şenol Güneş. Şenol Hocam nerede? Şenol, bu Şenol Hoca buradaydı ya, Fatih Tekke ile beraber diyorlardı. Bak bakayım dolabı, dolap orada mı? Dolap yok. Difrize bak bakayım, dondurucuya koymuş olabilirler mi? Orada da yok. Şenol Hoca nerede ya, Şenol Hoca diye. Oraya gider konu. Şenol Hoca gidişini tam olarak güzel yapamadı ki gelişini yapabilsin bir daha. Bana göre öyle yani. Ya. Tabii herkesin düşüncesi var. O düşüncelere de öncelikle dediğimiz gibi programın açılışında bir saygımız var. O saygıdan mütevellit gelen yorumları da gözden geçiririz, bakarız. Olur, aa doğru söylüyorsun, aa, ama bir de şunu unuttun dediğiniz alternatifler de vardır mutlaka. Onlarla alakalı da görüşler, düşünceler, öneriler. Hem telefon hattımızı açacağız ilerleyen dakikalarda, hem de WhatsApp üzerinden 0212 273 10 mesajları okuyacağız. Bakalım neler var neler yok, şöyle bir gözden geçirelim bakalım. Şimdi dün programın sonunda bir sponsorluk anlaşması vardı. Tabii Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in bir basın toplantısı havasına da döndü. Ve orada konuşulanlarla ilgili olarak sarf ettiği sözlerden bir tanesi manşet oldu. Bizim stadımızda küfür olmayacak, bizim stadımıza küfür girmeyecek şeklinde. Bunun sebepleri arasında işte Çağlar Söyüncü'nün ayrılma nedenlerinden biri de taraftarın onu soktuğu o psikolojik travma durum diye yorumlandı. Konudan konuya atlıyormuşuz gibi ama ben konu başlıklarını aktarıyorum ki siz devamlılığını getirin diye söylüyorum. Sonra derbinin havasına gireriz. İşte o havayı kısa mı tutarız Aydın havası kıvamında, yoksa harmandalı tarzında ağır ağır sindire sindire mi işleriz? Yoksa horon gibi bir Karadeniz havasıyla hızlı bir şekilde mi geçiştirir bitiririz bilmiyorum. Ama dediğim gibi bir taraftan Becao, bir taraftan Carlos, bir taraftan Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılmaktaki nedenleri arasında camianın verdiği reaksiyonlar ve oyuncuların psikolojilerinin bozuk falan diye öyle yorumlar yapıldı yani şimdi. Ama Talişka'yı da alkışlarla uğurlayacağız diye de eklendi. Şimdi stadın hınca hınç dolacağını biliyoruz, fakat Samsun maçında başkanımız karşı takımın başkanına yapılan küfürlü tezahürat için aşırı üzgün olduğunu dile getiriyor. Bir taraftan eskiden kalan bazı hesaplar varsa onların şimdi ödenme vakti değildir, onların da zamanı gelebilir gibi yorumlanmış. Şimdi Diego Carlos'un gönderiyoruz ama 8 milyon euro daha transfer bedelini ödeyeceğiz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz maalesef gibi bir ekonomik sıkıntının da nedenlerini aktardı sevgili Cihan Kamer. Bakmak lazım. Şimdi burada Cihan Bey'e şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Çağlar Söyüncü'nün ayrılma nedenlerinden biri taraftarın onu soktuğu psikolojik durum diye söylüyor ya. Ben hemen anında yansıtırım. Yani bir de tersten bakmayı severim. Çağlar'ın taraftar üzerinde yarattığı psikolojik durumu Sayın Cihan Kamer biraz inceleyip söyleseydi, araya onu da sıkıştırsaydı, Çağlar'ın gidişindeki hata sadece camiadan, tribünlerden kaynaklı değil, Çağlar'ın da
giderkenki değil, döndükten sonraki performansının

0: hiç alışık olmadığımız bir seviyeye gelmesi falan gibi ekleseydi, tatlı bir dille iletişim böyle kaynaklanırdı diye söylemek isterim ben de Sayın Cihan Kamer'e. O yüzden söylüyorum. Tabii ki oyuncuyu korumak lazım. Şimdi taraftarı gönderdiğinde parasını ödemek zorunda kalmıyorsun. Ama böyle bir oyuncuyu gönderdiğinde, şimdi bunu göndereceğiz ama bir de bunun bir yükü var gibi oluyor. Ama Çağlar'ı göndermek için, o yükten kurtulmak adına tekrar sığındığın liman taraftar oluyor. Camia oluyor. Fener olalım oluyor. Sefalar, cefalar, vefalar dönemleri başlıyor. Hadi bir kampanyada sen yak, bir ışıkta sen tutlar falanlar oluyor. O yüzden suçlanılan sürekli olarak taraftarın olması bana göre yapılan en büyük iletişim yanlışlarından bir tanesi. Taraftar mı soktu? İşte bölünmelerin sebepleri sizce çok iyi başarılı bir sezon geçseydi, arkadaşlar çok başarılıyız ama tek yürek olarak başarı yakalamayalım, ikiye bölünelim, daha çok başarılı olalım falan mı dendi bu zamana kadar ya? Böyle bir şey mi ihtiyaç duydu? Alın örnek Galatasaray. Ya da öyle bir güçlü bir oluşum oldu ki onun sonrası diğer oluşumları üzerine çökebilecek. Ha, hayırdır, bir şeyler kurmaya çalışıyor musunuz? Falan falan deyip böyle dili dışarı çıkartıp da yumruğu havaya kaldırıp falan böyle bir tavır mı sergilendi? Yok. Bölünmeye artık yüz tutmuş olan bazı camialarda ister istemez o parçalanmaların sadece tribün üzerinden olmadığını da aslında sevgili Kamer biliyor. Yönetimin içerisinde her şey güllük gülistanlık, birlik beraberlik var da bir tek tribünlerde mi dağılma oldu? Hani bu Fenerbahçe üzerinden bakıldığında söylüyorum yani. O yüzden Trabzon'un bu kadar iyi bir havaya girmesinden sonra sizce Trabzon'u sürekli eleştiren bir kesimin olan zor bir döneme giriyoruz, Trabzon'da hiç bu kadar öyle bir havaya girmemişti deyip de rahatsız olduğunu düşünmüyor musunuz yani? Ya bu takımda Fatih Hoca var, öyle isimler geldi ki keşke ben olsam, keşke ben olsam diyen birilerinin arkadan kuyu kazmaya başladığını hiç mi düşünmüyorsunuz yani? Fatih Hoca'nın rahatsızlığının bundan kaynaklandığını hiç mi tahmin etmediniz yani? Ya? Hasetlik, kıskançlık, çekememezlik bizim her zaman duyduğumuz şeylerdi ama bu kadar yoğun olmamıştı kısmına gelebilirim. Normal hayatımız içerisinde etrafımızdaki arkadaşlarımızdaki ilişkilerine de bakın. Yani burada sadece bir sektör üzerinden gidip de futbolda bunlar oluyor, olumsuzluklar maalesef hayata da yansıyor gibi bakmayın. Hayatın içinde olan şeyler de spora yansıyor işte böyle. Ama kabul etmemek de var. Ya ne alakası var diyen de şu an hani müsaitse, başka bir işi varsa onunla ilgilensin derim yani. Yani zincirin halkaları gibidir. Ondan oraya, oradan oraya %1'le, %5'le, %10'la, %50'yle, %70'le, %100'le etki hep vardır yani. Sebepleri arasında, nedenleri arasında ve sebep-sonuç ilişkileri arasındaki bağ işte böyle kurmak gerekiyor. Yani iletişim dediğimiz konu bu. Ya sen ne anlatıyorsun bir abi diyen kişi var ya, aslında anlattığı şeyi ben anlayamadım ama kendimi suçlayacağıma bunu suçlayayım deyip atılan mesajdan kaynaklanıyor. Ben de ara sıra o seviyeye inip hani ne mi anlatıyorum, dur bir daha baştan alayım deyip ezdiğim de oluyor ya da şey kısmına da geliyor yani. O hayatın içinde de oluyor. Böyle böyle böyle yapmalısın diyorum. Ya bırak Allah aşkına, sen ne anlatıyorsun? Sen görmüyor musun karşı tarafın yaptıkları? Ya bir dakika. Ben senin yaptıklarınla başladım. Karşı tarafa daha geçmedik gibi de konuşabilirim. Karşı tarafı suçlayınca sana helal olsun kardeşim. İşte böyle arkadaşlara ihtiyacı var. Dur bir dakika. Senin hatalarını biliyor musun dediğimde. Seni de adam sandık. Sen de bir anda döndün hemen hanım köylü oldun falan gibi. Oralara gidiyorsun. Hep böyle bir destek isteniyor. Hep böyle hep beni pohpohla. Beni sev. Beni öv. Beni yücelt. Bana bak. Benle ilgilen. Hep böyle şeyler bekleniyor yani hayatta. Şimdi gelelim mesajlara. Fasulyenin faydaları kıvamında. Emre Beylerle başlayan bir mesaj trafiği sabahtan beri dinleniyor radyo beyefendi tarafından. Güzel. Doğan Öncel, o oluşumu biz biliyoruz. Hacılarla hoca, ama o girmeyelim bu konulara arkadaşlar. Yani Ha, bu da şey değil hani, burası sözcü radyosu veya halk radyo falan değil, öyle hani açıp 24 saat kanal var. Böyle benim de çevremde bazı akrabalarım falan, böyle eve girdiğimde biliyorum mesela hani televizyonda neyin açık olduğunu falan. Bangır bangır bir de. Doğan abi, sadık bir dinleyicin olarak konuksuz olmuyor be abi. Galatasaraylı yorumcu kalmadı. Yakup'u senin programa kaydırsak mı acaba, İlhan abiye söylesek de diye yazmış. Vallahi yönetimde tanıdıklarınız varsa, Ankara'da aldığınız haberler var. Şuradan bir yönetici tanıyamadınız ya. O yüzden söylüyorum. Konuksuz dediğim sizden iyi konuk mu olur arkadaşlar ya? Nasıl bağladım? Hani bu bağlama... Bir Neşet Ertaş da vardı, bir Arif Sağ'da. Ben de bir de Nusret Karaca şöyle der. İyi günler, iyi yayınlar abi. Yalova'dan Nusret ben. Bence Trabzonspor Yılmaz Vural'a bir şans versin diye. Olayı hemen yangında, hani var ya hani kırılacak cam gibi, tehlike anında kurtarılacak ilk evrak gibi, öyle bir şey ya. Almanya bizi kıskanıyor transferlerimizi. Sevgili Doğan, Beşiktaş'ın farklı galibiyeti Fenerbahçe'nin lehine mi oldu acaba diye bir düşünce var. Aynen Doğan Bey, AVM'ler insanı çok yarıyor. Sırf elektrik boşalması olmadığı için, ama Doğan Bey taraftara mesajı verdi aslında diye yazmış. Cihan Kamer'in söylediği Aziz Yıldırım tribünlerde küfür istemiyor sözlerinden sonra, Aziz Yıldırım'ın Lyon deplasmanında taraftara söylediği İltifatı aklına geldi mi acaba diye yazmış. Şurada Doğan abi, o zaman gergin maçlardan önce tribünleri sırayla sahanın içine alalım. Yalın ayak bir elektriklerini atsınlar. Maçta gergin bir havada geçmez. Tribünlerde rahat, relax, oh, kebap gibi maç seyrederler diyor. Doğan abi, ben de maçı izleyemedim ama önemli bir video düştü. Azerbaycanlı maçı anlatan abimiz Vargas'a biraz sitem etmiş. Vargas, insafsız Vargas diye bağırmış. Doğan abi, ben de tamam, bir futbolcuya küfür edilmesine karşıyım, eyvallah. Çağlar Söyüncü de çok narin bir abi. Ben kendim Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe tribünlerini haklı görüyorum bu durumda. Yani adamlar durduk yere birisine küfür etmiyordur herhalde. Geldiğinden beri kaç maç kaçırdı Çağlar Söyüncü. En ihtiyacı olduğu zaman sakatlandı. Futbolcular çok çok kırılgan abi. Bana küfür ettiler, ben gidiyorum, yolun açık olsun o zaman derler adama diyor. O zaman gergin maçlardan önce dediğimiz gibi çimlere mi basmalıyız teklifini düşüneceğim. Federasyonu ileteceğim, merak etmeyin. Çimlere basacağına Ferhat Gündoğdu'yu bir göndersek, valla diyor öyle gidelim. Doğan abi günaydın. Bu Talişka gidiyor diye herkes ya Talişka gönderilir mi diyor da, mesela senden bir ricam var, hatırladığım çok önemli bir maçta ya Talişka iyi ki vardı, bu maçı yoksa Fenerbahçe kazanamaz dediğim bir maç örneği verebilir misin lütfen demiş. Ya bu sezonun başlangıcındaki ilk 5 maçlık periyot içerisinde sahneye çıkan ismin, vitrindeki ismin Talişka olması zaten benim size yapmış olduğum bir yorumu hatırlatıyor tekrar bana. Bak, böyle dönemleri sever. Eğer onunla ilgili bir planlama varsa, kendisi birazcık olsun gideceğini hissettiyse veya menajeri aracılığıyla, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan, Katar, o taraflardan bir teklif gelir, bir yokluyorlar seni gibi bir şey zehir verildiyse Talişka'dan umudu kesin dedim. Kendini gösterme maçları oynar. Sonrasında aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor moduna gelir. Ben Beşiktaşlıyım, biliyorum. İyi bir hava yakalandığında, takımla uyumu iyi olduğunda Talişka oynamaktan keyif alıyorsa kalır. Ama birazcık para artışı bazı şeyleri devreye sokar dedim. Bu sadece paradan kaynaklı değil, sistemden kaynaklı olarak da ekleyip paket halinde sunabilirim yani. Rütü'nün bir an devreye girme ihtimali. Doğan abi, ben İsmail Trabzonspor adına çok üzüldüm bir Galatasaraylı olarak. Onaçu nasıl katlanır Onaçu'ya diye yazmış. Ya aslında hani az önce Şenol Hoca'yı aradık ya. Ya bir Şenol Hoca vardı, Fatih Hoca ile beraber olacaktı. Ondan sonra dediler ki hani buralarda kalacak, bir üst akıl olarak ona danışılacak ama Fatih Hoca falan. Şenol Hocam, Şenol Hocam, Şenol Hocam, Şenol Hocam.
1: Burada Ali Şenol hocam burada mısınız? Şenol hocam.
0: Şenol Hoca, Şenol Bey, Şenol Bey. Yani yok, Şenol Hoca yok. Bir anda gitti. Yani gidişini

sessiz sedasız oluşunun bir anda hani gidişim suskunda ama dönüşüm muhteşem olacak modunda mı acaba bir hava var, onu bilmiyorum. Gelir mi? Ben hatta gel ya, yok abi bir daha o sayfa kapandı gibi bir şey olmaz. Hani şunu söyleyebilirim. Bir sene için geldik diyen İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bu sene başarı gelmezse bir daha olmaz diyebilirim. Ama Şenol Hoca için Trabzon'a bir daha gelemez diyemem. Adını stadın üstüne yazdırmış bir isimden bahsediyoruz, tarihinden bahsediyoruz falan yani. Orasına karışamam. Ama Şenol Hoca'yı aradığım gibi Onaçu'yu da ararım. Yani burada fiyattan dolayı mıdır, sistemden dolayı mıdır, yoksa sistemin falan bozulduğu da yoktu ya Trabzon'da. Şimdi Hüseyin Cimşir geldi diye Onaçu oynamaya başlarsa sıkıntı Fatih Hoca ile Onaçu arasındaymış dedirtir mi? Bağırtır. Hani dedirtmeye bırak, bağırtır. Ama Trabzon'da tartışılan bir diğer isim Onaçu. Geçen sezon 22 golle krallık tacını takan bir Nijeryalı'dan bahsediyoruz. Şimdi bu yılda ilk 3 haftada bir tane gol var mı? Yok, bir şey yok değil mi? Arabistan'dan gelen yüksek teklifin reddedilmesi sonrasında bir isteksiz görüntü var mı? Beni salmadınız deyip bir Barış Alper moduna geldi mi? O sendromu yaşamaya başlamış olabilir mi? O da olabilir. O yüzden Bordo Mavili yönetim Yıldız Santrofor'un formsuzluğunun takıma zarar vermesinden duyduğu endişeyi biraz ortadan kaldırmaya çalışmalı. Bunu Hüseyin Şimşir'le mi, Cimşir'le mi? Başı Şimşir nereden çıktı? Hüseyin Cimşir'le mi başarır? Bunu yönetim olarak Ertuğrul Doğan bizzat ilgilenir. O mu konuya el atar? Bilemem ama onu söyleyeyim yani. Ben yine de bir taraftan Vitor Pereira'nın, bir taraftan Antonio Conte'nin, yerli olarak da Abdullah Avcı'nın kenarda beklediğini biliyorum. Onu söyleyeyim size. Yani duyumlar o yönde. Ama Hüseyin Hoca ile devam edilmez. Serdar Topraktepe gibi olur yani. İdareten. Hani bankaya gittim, dükkana baksanaya gelir yani. Dünkü güneş bugünkü çamaşırları kurutur mu? Onu yazmış. Şenol Hoca gelirse şöyle deriz. Dünkü güneş de bugünkü çamaşırlar kurumaz diye. Dodo Fenerli. Yedeği çağır peşinden mutlaka gelecektir. Yedeği, Fenerli yedeği çağır peşinden mutlaka gelecektir. Dodo mümkünse Galatasaraylı yorumcu alma. Çok ukala konuşuyorlar demiş. Beşiktaş taraftarı Çorum FK 6 tane attı. Çorum Fenerbahçeli karıştırmasınlar. Onu da bir hatırlat demiş. Kaan Azaklı yazmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah. Ercan yazmış. Ahmet Spor ligi çok iyi bir yerde bitireceğine inancım tam. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Türkiye'de en fazla taraftarı olan Ahmet Spor lige çok yakıştı. İlerleyen dönemlerde daha iyi seviyelere geleceğine de eminiz diye. Galatasaray Fenerbahçe, hani Beşiktaş, Trabzon falan deyip ekleyerek mi devam edelim? Yoksa hani Galatasaray Fenerbahçe'den sonra direkt çok daha taraftarı olan Ahmet Spor olarak mı bakıyorsun? Başarılar Ahmet diye yazmış da. Ben ona hani bir anda Galatasaray Fenerbahçe'den sonra en çok taraftarı olan takım araştırmasını hani neye göre dayanarak yapıldı onu tam çözemedim ya. Yani. Selam, Ankara'dan Aydın ben. Kadın futbol takımının tribünlerde bile küfrü var. Çağlar Efendi oralara bir baksın, belki utanır. Bu arada küfürü savunmuyorum tabi ama hani suçu da sadece tribünlerde aramasınlar demek istiyor. O değil de Ahmet Konanç kapı çalıyor, kapı çalıyor diye ortalıkta gezdi. Kapının arkasından Cihan Kamer çıktı bir anda diyor. O başkanım siz misiniz diye. Doğan abi günaydın. Bu izin üç büyüklere çıkmadı ama Trabzon'a çıkabilir. Sonuçta TFF başkanı da bir Trabzonlu, çok sevdiği Montella, bence Trabzon'a hayırlı olsun der miyiz? Atakan Yıldız yazmış. Montella'yı da paketlemediğimiz yer kalmadı ya. Hadi bakalım bugün de buraya gidiyorsun diye. Ali Naci'nin yerine kimseyi almayacak mısınız deyip. Ali Naci'nin yerini kimle doldurayım ki ben? Nibani. İyi yayınlar Doğan Bey. Galatasaraylı yorumcu olarak yayınınıza katılabilirim. Sayın Konanç kadar ben de sağa sola sallarım. Ne olur ki yani demiş. Ara kardeşim. Ara.

0: açtığımızda telefon attığımızı, ismini bilmiyorum ama var mı yazıyor mu, Ali'ymiş, Ali kardeşim ara. Galatasaraylı yorumcu az, sürekli Fenerbahçeli konuşuluyor. Fenerbahçeli yorumcu daha fazla, sabaha kadar Galatasaray konuşuluyor zaten demiş. Güzel. Abi Fatih Tekke ile ilgili şu andan itibaren aklımda benim tek kalan yıldız yönetemedi. Ancak ben de bu da teknik direktörlüğü konusunda ona hep önüne geçecek bir done olarak kalacak demiş. Vallahi Doğan abi sen tek yayın yapınca çok keyif alıyorum. Dün Ahmet vardı diye kanalı değiştirdim diyen de var. Kimi mutlu edeceğimi de bilemedim ki ben. Açıyoruz telefon hattını, hadi açalım. Hadi buluşalım, hadi konuşalım artık. Her şeyi de benden beklemeyin Allah aşkına. Ben de geldim 50 yaşına yani. O saatte olmuş 10.43 yani. 45 dakikadır bır bır bır bır bır bır bır bır bır bır bır bır konuşuyorum. Daha ne yapayım yani şimdi? Tamam alacağım, maaşı çıkardım ben. Tamam yette bu kadar falan diye. Ya her şeyin para olmadığını zaten hala daha devam etmekten anlarsınız yani. Boş ver. 85 günde bir devre alem yapan Fenerbahçe'nin Aziz Başkan'ın gelişiyle 7 Haziran'dan 1 Eylül arasındaki o inanılmaz bir operasyonun meyveleri aslında 2026-27 kadrosuna baktığında, işte Ederson'undan Mert Günoğan'dan Tarık'ına bir kaleci zenginliği var. Mert'in performansıyla, Tarık'ın daha önce yaptıklarıyla, Ederson'un toparlanmasıyla bakıldığında çok şey yapmıyor, rahatsız etmiyor. Semedo, Mert Müldür, Mimović gibi bir sağ kanat var. Sağ bek üzerinden. Kojo ve Şikrinyar sağ stoper. Solda Ake, Yiğit Efe var. Arşi Brown, Levent, sol bek alternatifleri, isimleri. Genduzi bir yedeği yok, ben size söyleyeyim. Şimdiden hiç kimse gelmiyor bile aklıma. Genduzi'nin alternatifi kimdir diye sorsanız ben ya şunu nasıl unutursun diyebileceğim bir isim gelmiyor. Asensio gibi daha yok çünkü. Kerem'in bile Oğuz üzerinden tartışılabileceğini söylerim. Vedat Lukaku ikilisi diyebilirim. Greenwood, hatta oraya Nene'yi ekleyebilirim. Hatta Nene'yi Greenwood'un kanadına bile koyabilirim zaman zaman. Oraya İrfan Can'ı da ekleyebilirim. İrfan Can'ı zaman zaman Asensio muadili olarak kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Onu da yapabilirim. Genduzi'nin yerine oynatamam, onu söyleyeyim. Genduzi'nin hala yok. Söyleyeyim yani, böyle bir değişim var. Yani Carlos gitti, Bekao gitti, Çağlar gitti, Talişka gitti, Şerif gitti, Fred gitti, Livakovic gitti. Başka kim gitti? Amrabat gitti, Musabba gitti, Alvarez gitti, Cengiz gitti, İrfan Can Eğribayat gitti, Emre Mor gitti, Emre Demir gitti, Engin Can Biterge gitti. Değil mi? Onlar gidenler. Gelenler işte Vedat Muriç, Greenwood, Ake, Lukaku, Opong geldi. Kojo, Perah, Opong geldi değil mi? İşte onun da şeyi belli, mevkii belli yani. Şikrinyar'ın yedeği. Zaman zaman belki Ake ile ikisi oynayacak, belki Kojo Şikrinyar oynayacak falan gibi. Bir taraftan da Beşiktaş var. Italiano'nun gelişiyle, o hani Aziz Bey'in gelişiyle yaşanılan o değişim Beşiktaş'ta çok daha fazla var. Yani bir Galatasaraylı'yla da karşı karşıya geldiğimde en fanatiğinden, en tutkulusundan bir Fenerbahçeli'ye de geldiğimde, oğlum çok iyi takım oldunuz ha, ne yapıyorsunuz lan siz deyip hani olayı biraz böyle şokla lanse etmeye başladılar. Beşiktaş bir toparlandı vardı. Oğlum siz ne yapıyorsunuz öyle deyip. Tabii bu skora falan da yansıyınca bu ölçü değildir. Çorum maçında atılan 6 gol. Oradaki ölçü şeydir. Şimdi ligin son haftasında abi Çorum maçında ya puan kaybedersek dediğimiz dönemleri de hatırlıyorum ben. Yani Fenerbahçe'nin Eyüp karşısında galip gelebileceğine burada kaç kişi evet diyebiliyor hemen? Abi vallahi diyemem. Şimdi Eyüp öyle bir motivasyon, konsantrasyon var ki bilemem artık yani. Başkanı, Galatasaraylı, yöneticileri, kayyumu falanı filanı deyip o dönemleri konuşuyorduk. O zaman hemen şeydi, ölçüydü. Sivas'ıydı, Kasımpaşa'sıydı, Eyüp'üydü, hep ölçüydü. Şimdi neden Çorum morum ölçü olmuyor? İlk hafta aldığı puanlar, sonrasında yaptıkları, yapacakları teminatı falan niye ölçü olmuyor? Ben onu anlamıyorum yani. Her takım ölçüdür arkadaşlar. Yani rakip kötüydü, bilmem neydi. Tamam. Bir reaksiyon gösteremedi. Gösteremedi. Samsun Spor gösterebildi mi? Şimdi Samsun'a Tamam, o zaman bu sene Samsun maalesef, bu sene de teşekkür ediyoruz, bay bay diyoruz. İşte birincilikte Samsun'u izlemek üzere kendisini uğurluyoruz falan mı diyeceksin şimdi yani Samsun'a? Hemen. En ne çok seviyoruz ya bir anda göndermeyi, atmayı, şey yapmayı, çöp. Yani yok öyle bir şey. Giymediğin kotun duruyor, kaç senedir aldığın. Attın mı onu, atamadın. Kendinin olunca atamıyorsun, başkasının olunca hemen bir kere boşanmak kolaydır mantığı var ya yani. Abi bıraksana bir, ayrıl bir abi falan diye hemen böyle. Oğlum kolay mı öyle hemen ayrılabilmek falan. Ay ay. Açtım vallahi telefon attığını. Benden günah gitti. Diye böyle bir şey. Vallahi korka korka elim titriye titriye açıyorum attı. Basıyorum düğmeye. Veriyorum coşkuyu. Kimle başlıyormuşuz? Duyuyordur umarım beni. 47-17. Orada mısın? Orada olduğunu biliyorum.
1: Doğan abi.
0: Kardeşim. Böyle uzaktan koşup Türk filmi gibi olacakmış yemin ederim. Doğan abi. Kardeşim. Gel buraya aslanım. Neredeydin? Yıllardır yoktun.
1: Doğan abi girsene içeri. Zamanın mı var?
0: Ha? Girsene içeri, zamanımız mı var mı? Ha, girsene içeri, zamanımız var diye. Yani galoş ver abi, ayakkabıları çıkartmayayım diye böyle devam edeyim. Ne yapayım?
1: Doğan abi selam. Ayhan Kılıç ben.
0: Ayhancığım sevgiler, saygılar.
1: Abi yani günlerdir bu videoda takılı kaldım. Yani Ahmet Konanç'ı hem şaşkınlıkla hem de keyifle izliyorum. Artık level atladı videolarında. Bütün marifetlerini gösteriyor herkese. O yüzden Ahmet Konaç'tan keyif almaya baksın Galatasaraylılar. Eğlenmeye baksınlar. Takılmasınlar o Ahmet Konanç'a. Böyle gidiyor.
0: Galatasaray'ın tek derdi şu an Ahmet Konanç mı sence?
1: Abi yani şu anda ben yani benim için dert değil ki artık Ahmet Konanç bizim için abi.
0: Tamam.
1: Bir keyif, bir eğlence. Yani dert değil.
0: Ya Galatasaray'dan çok Ahmet'i konuştum da o yüzden söylüyorum.
1: Abi yani şöyle söyleyeyim sana. Bu son haftalarda çok kafayı takmışız transfere. İşte Dursun Başkan'a almıyor, etmiyor, para harcamıyor. Bizim başkan cimri mimri diye de. Yani adamın şeyi varmış, bildiği varmış. Yani sonuçta transfer yapıyor. Lazım.
0: Hemen affedildi şey, değil mi? Hemen affedildi. Leao hazır geldi, oynayacak. Öyle 5 hafta 6 hafta bir takıma uyum süreci yok. Hiçbir şey yok mesela. Bir direkt ilk maçta 11'de başlayacak diye düşünüyorsun.
1: Abi Türk insanının zaten şeyi bu maalesef. En büyük eksiği bu. Çabuk unutuyor. Hani ben unutmasam da unutmuş gibi davranıyorum. Ne yapalım abi? Keyif almaya bakıyoruz hayattan. Zaman abi.
0: Ya şeye dönüyor mesela, Dursun Başkan istifa, yönetim istifa, transfer geldi, yönetim transfer geldi, yönetim sen bizim her şeyimizsin, yönetim sen biz adamsın, Dursun Başkan, Dursun Başkan, öl de ölelim, seninle gelelim, öl de ölelim falan diyor. Hemen anında işte bir Türk insanının anlık değişimi canlandırılmıştır şu an radyomuzda.
1: Abi böyle değil mi? Bizim ülkemizin zaten en büyük zaafı bu yani. Tabii. Sadece Galatasaray değil. Fenerbahçe'de keza öyle. İnsanlar geliyor, gidiyor, giderken eğlence, gelirken eğlence. Ne yazık ki mahkus kaderimiz bu. Biz de düzen ayak uyduruyoruz Doğan abi. Ne yapalım abi?
0: Senin... Hadi bakalım hayırlısı. Yani. Peki bir Fenerbahçeli olarak, bir Galatasaraylı olarak... Çok Fenerbahçe'yi konuşan bir Galatasaraylı olarak derbi içinde bir şeyler söylersin herhalde.
1: Vallahi Doğan abi şunu söyleyeyim sana, yani oyunlara baktığım zaman Fenerbahçe böyle tutarsız, bir iyi bir kötü, hani bir şey diyemiyorum, sonuçta kendi evinde oynayacak, ama geçmiş yıllara bakarak tecrübelerinden de Beşiktaş'ta, Kadıköy'de çoğunlukla mutlu ayrılıyor. Yani oyunu da iyi Beşiktaş'ın. Bir havada yakaladılar.
0: Biraz tarih Beşiktaş'ın
1: hani puanla ayrılacağını düşünüyorum. Bir puan, en kötü bir puanla ayrılacağını
0: en
1: düşünüyorum.
0: En kötü diyorsun yani.
1: Sen ne diyorsun daha abi Beşiktaşlı olarak? Umutlu olsun takımından Kadıköy'de.
0: Yani tabii ki ben oynanan oyundan...

0: Kadrodan, takım içerisindeki uyumdan, oyuncuyla teknik adam arasındaki bağdan, hepsine baktığımda buradan bir memnuniyetsizlik çıkartan insan sorun arayan insandır. Yani önce kendinde bir sorun bulması lazım. Yani sorunun kendinde olduğunu kabul etmesi lazım yani.
1: Evet. O yüzden... Ya ben inşallah Beşiktaş'ın kazanacağı sağa bağdık, sıkıldım. 4 yıldan beri hep iki takım hep biz geriliyoruz, hep biz gerginiz. Sosyal medyada geriliyoruz. Ya biraz da Beşiktaş veya Trabzon bir ipi alsın eline, bir götürsün abi Mayıs'a kadar. Ki biz bu Galatasaray çekişmesinde artık psikolojimiz bozuldu. İnşallah Beşiktaş da bu sene yarış içerisinde olur. Üzerimizdeki yükü de alır diye düşünüyorum abi.
0: Peki. Teşekkür ettim sana da Ayhan'ım. Eyvallah. Kolay gelsin.
1: Başarılar. Abi saygılar, öpüyorum.
0: Saygılar bizden kardeşim. Eksik olma. Mouse'da mı sorun var diye. 8732. Günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey.
0: Buyursunlar.
2: Sesin net mi efendim?
0: Buyurun efendim.
2: Ben biraz Federasyon'a yürüyeceğim izniniz olursa ama.
0: Nereden gideceksiniz? Riva üzerinden mi? Havadan, yok. Karadan, sudan nereden gidiyorsunuz?
2: Yok, sizin üzerinizden sesli...
0: Benim üzerimden yapmazsak abi o işleri. Beni de yakmazsak. Yani kendi kendini yak. Ben yok, çok ya, yanarsan şey, söndürmeye çalışırım ama şey değil ya. Beni yakma.
2: Sağdan gideceğim. Sağdan. Çok sevindim. Şimdi Doğan Bey, bu federasyon başkanı göreve geldi. Dedi ki, benim zamanımda dedi kulüplere dedi ceza verilmeyecek dedi, kulüp başkanlarına dedi. İlk kulüp başkanı olarak Dursun Başkan'a ceza verdi. İlk canlı yayında tehdidi Dursun Başkan'a yaptı. 600 yıllık Osmanlı'nın torunlarıyız dedi. Yabancı hakem de neymiş dedi. İlk yabancı hakemi Galatasaray'ın Ralfpark'taki derbi maçına getirdi. Adalet arayacaksan Kadıköy'e de verecektin. O zaman tamam, dengeledi derdim. Ama ne yaptı? Orada yerli hakem Atilla Oğlan, Fenerbahçe'nin oğlu. Ralfpark'ta Vinčić. Acun Efendi'nin Polonya'dan bilmem nereden getirdiği adam. Onun ricası minneti üzerinde. Ondan sonra efendim şimdi kulüplerin arasında hem sahada sportif rekabet vardır hem de saha dışında mali rekabet vardır. Doğru mudur efendim?
0: Doğrudur.
2: Ben kendim söylüyorum, kendim dinliyorum ama şey yapıyorum ama.
0: Doğrudur.
2: Hani, biraz daha hani pekiştirmek için insanlar biraz daha böyle anlasın diye böyle bastıra konuşuyoruz efendim. Şimdi son dakika Fenerbahçe'nin elinde 10 küsur oyuncu olmasına rağmen biraz önce siz saydınız ya, bayağı saydınız, ben unuttum valla, bir başladınız baştan sonunu yakalayamadım Fenerbahçe'den giden futbolcuları. Şimdi bu adamlar UEFA nezdinde elleri güçlüydü, gitmeyeceklerdi, paralarını da alacaklardı, sesi olacaklardı vesaire. Federasyon son dakika Fenerbahçe'sini düşünerekten son dakika kural değişti. Maç başlamışken, dere geçilirken, derenin yarısı geçilmiş karşıya at değiştiriyorsun. Olmaz. Olmaz kardeşim. Şimdi bu kulüpler hem sahada sportif olarak, saha dışında mali olarak. Ben mali olarak kendi kulübünü, ben o yüzden federasyon başkanı diyorum. Sen kendi kulübünü bana yaklaştırıyorsun. Olmaz. Burada adaletsizlik var. Birincisi bu. Birincisi derken çok saydım gerçi de. Ya gibi bu federasyon başkanı... Şeydir efendim, yeteneksizdir, beceriksizdir, yapamıyordur görevini, liyakatlı bir şekilde yapamıyordur. Kulüplere eşit davranamıyordur, eşit en büyük...
0: Bunu daha önceki yönetimlerle ilgili de konuşabilir misiniz? Ali Kulusoylar'dan başlayıp büyük ekşilere kadarki süreçte.
2: Vallahi yaşım o kadar eskiye gitmiyor. Ben şimdi yeni oldum.
0: Anladım, peki. Siz yeni geldiniz. Türkiye kesin dönüşü geçen sene yaptınız herhalde diye tahmin ediyorum. Peki.
2: Geçmişe çok takılmıyorum Doğan. Anladım. Abi de ondan sonra.
0: O yüzden geçmişte yaşananların abi, belki yansımalarıdır diye de eklenebilir aslında ama bir sürü şey söylenebilir. Yani tek taraflı Doğan olunca hataları... ben de böyle bu adamı konuşturuyorsun kıvamına geliyor çünkü. Ondan sonra bütün suçlu ben oluyorum. Ama ben bunu bir Fenerbahçe'de yapıyor olduğunda ya ben de diyorum ki ya kendi hatalarından acaba ders çıkarttın mı ki hataları başka yerde arıyorsun? Önce onları bir temizlesek mi diye bunu da söylüyorum mesela. Galatasaray'da da var. Mesela ne Necati Ateş de programda şey söylüyor mesela, gündeme gelmiş. Greenwood transferinin arkasındaki maddi şeyleri incelemek lazım. Ya sen Zaha transferini konuştun mu bu zamana kadar? Sen gelen sponsorluklarla ilgili bir kelime edebildin mi falan diye soranlar adama diye hatırlatıyorum ben de. Şimdi benim burada Galatasaray'a bir düşmanlığım falan yok. Fenerbahçe'nin de bu zamana kadar yaptıkları ile ilgili olarak başarısızlıklarda Ali Bey'in, Saadettin Bey'in gelir gelmez yaşadıkları özel hayatları bilmem neleri falan gündem olmadı mı? Ben Ahmet Nur Çebi dönemlerinde, Fikret Orman dönemlerinde başarı yakalarken bu kadar büyük paraların hesabı sormadım mı? Sorduk, sorduk, hepsinde oluyor. Trabzon'un bu kadar kaos ve sıkıntı içerisinde oluşu, herkes böyle dört dörtlük bir tek kollanan Fenerbahçe'ymiş gibi anlatmayın lütfen.
2: Şimdi Doğan abi, ben sizin objektifliğinizden bir fanatik Galatasaraylı olarak gram şüphem yok. Gram. Size bazen sizi şey yapıyorlar. Yok, siz şu takımı kolluyorsunuz. Yani Doğan Öncel neydi? TGRT futbolda da neyse odur. Radyo sporda da neyse odur. Ben buraya gönül rahatlığıyla bağlanıyorum zaten. Size saygı, sevgim.
0: Eksik olmayın, sağ olun. Anlaşılabilmek şimdi, çok güzel bir şey çünkü yani.
2: Şimdi efendim şöyle baktığınız zaman, şimdi son dakikada kural değişikliği olmaz. Bu kural değişikliğini o zaman diyeceksiniz ki, biz bu kural değişikliğini Fenerbahçe için yapıyoruz diyeceksiniz.
0: Son ben dakika kural açıyorum, değişikliğini tamam. İsteyen Galatasaray oldu. 10 artı 4'ü ilk değiştirmek isteyen Galatasaray oldu. Geçen sene bu açıklanmış olmasına rağmen.
2: Neden yapılmadı o zaman? Geçen, o zaman neden yapılmadı Sayın
0: ya
2: Önce?
0: Bu kadar baskı geldi. Arka arkaya kulüplerden, hepsinden geldi.
2: Hayır Sayın Önce, ondan sonra Galatasaray'ın istemesi üzerine, Galatasaray bundan 5-6 ay önce dedi. Okan Buruk dedi ki bu dedi yabancı kuralı bizim Avrupa'da elimizi kolumuzu bağlıyor. Biz dedi yabancı oyunculara dedi. Bilmem şu kadar para vermek zorunda kalıyoruz. 23 yaş altı genç.
0: O zaman ilk bu konu açıklandığında o zaman değiştirebileceklerini düşündükleri için mi sessiz kaldılar?
2: Efendim neyse, o zaman yapmadılar. Biz istiyoruz yapmıyor, Fenerbahçe istiyor yapıyor. Biz istiyoruz yapmıyorlar, Fenerbahçe istiyor yapıyor. Bizim başkana ceza vermiyorlar, Beşiktaş bizim başkana ceza veriyorlar, Beşiktaş başkanına vermiyorlar. Fenerbahçe başkanına vermiyorlar. Erdem Timur demedim böyle böyle ne gidiyorsunuz adam. Özür diledi. Pişman oldu. Adama hak mahrumiyetini kitlediler. Cezayı kitlediler. Fenerbahçe Beşiktaş başkanları yapıyor. Bunlara niye vermiyor? Özellikle Fenerbahçe bu federasyon tarafından kullanıyor efendim. Kullanıyor. Benim diyeceğim bu kadar yani. Bunu peki, herkes görüyor efendim ya.
0: Teşekkür ettim.
2: Teşekkürler efendim.
0: Ben teşekkür ettim. Saygılar sağ olun. Diliyorum. Ben saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Eksik olmayın. Sağ olun. 51-74.
3: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
3: Alo.
0: Buyursunlar, buyurun.
3: Selamünaleyküm Doğan abi.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
3: Bir konu hakkında bilgi rica edeceğim sizden.
0: Lütfen. Biliyorsam bu, sonuna kadar cevaplayayım.
3: Akşam saatlerinde yayınlanan bir iddia programı vardı. İşte uysalla kazandıran saatler. Bu yayından kalktı mı acaba? Yayınlanmıyor artık.
0: Bir bilgi alayım. Ona bir bakayım. Ben de sorayım Berke. Belki senelik izin kullanmış olabilir Efe. Yani bir problem yoktu diye biliyorum. Hafta sonları da akşamları da yapılıyordu. Belki yeni sezonda saati değişmiştir, bir şey değişmiştir. Tam bilgim yok ama ama öğrenir, yarın da aktarırım size.
3: Tamam, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere. Sevilen programlardan bir tanesi. İnsan merak ediyor tabii, ister istemez. 51-18.
4: Şu an sessiz konumdan çıkarıldınız.
0: 51-18 var mıydı? Pardon, neymiş? 51-18 dedik. 51-18 beni duyabiliyor musunuz?
5: Evet, duyabiliyorum.
0: Buyursunlar, pardon.
5: Siz?
0: Duyuyorum efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, buyurun efendim.
5: Efendim ben Beşiktaşlıyım, koyu bir Beşiktaşlıyım. Sadece şunu söylemek istiyorum, bu sene ne kadar kıvranırlarsa kıvransınlar Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Trabzonspor'u futbol oynamayınca hiçbir şekilde onlar şampiyon falan olamayacaklar. Çatır çatır şampiyon olacağız ve herkes izleyecek. Takım kurduğumuz için şampiyon olacağız. Öyle parayla da olmayacak bu iş. Sadece hazmetsinler. otursunlar ve izlesinler. Kim eğer Beşiktaş'ın karşısında oluyorsa, bunu neden söylüyorum? Çünkü Fenerbahçe Galatasaray lobisi her zaman iş başında. Yine Beyin Sports'un, bence ben direkt olarak suçluyorum, bir rekabet arayışında. Ama gün gelir büyüğün kim olduğu anlaşılır. 4 yıl nasıl şampiyon oldular bunu da biliyoruz. Kendi taraftarları futbol oynamadan şampiyon olduk diyorsa 4 yıl, demek ki burada bir sıkıntı vardır. Bu lobiyi de yıkacağız. Fenerbahçe'nin şu an yapmakta olduğu şeyi de yıkacağız. Hepsini yıkacağız. Biz Beşiktaş olarak hiç yılmadık. Bunu da böyle bilsinler. Öyle havalara da girmesinler. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gene tabii şey üzerinden gidiyor. Bunları söyle.

0: Dileyen arkadaşı benim burada sürekli olarak alkışlamam lazım. Doğru söylüyorsun, helal olsun sana falan deyip arkasından da çocukluk aşkımsın falan diye bağırmam bekleniyor. Ya senin Galatasaray düşmanlığından tarafsız olmaya davet ediyorum diye yaklaşık olarak böyle 43 tane 45 tane hala daha yazmaya devam edip böyle hani F5 F5 yapıp böyle ekranı yenilersin ya, öyle gidiyor. Öyle bir mesaj da var. Takılmak falan değil konu da. 26.54 günaydın, mutlu sabahlar.
1: Günaydın, hayırlı sabahlar Doğan Bey.
0: Hani başıma bir şey gelmeyecekse açıyorum telefonu dedim yani, ellerim titriyor, bir heyecan yaptım diye işte. Sebebi buydu yani.
1: Doğan Bey merhabalar, İsmail Altın ben, İstanbul.
0: Hoş geldin İsmail'cim, nasılsın?
1: Sağ olun, siz de iyi misiniz?
0: Eksik olmayın, sağ olun.
1: Keyifle dinliyorum programlarınızı, denk geldikçe seyir halindeyken.
0: Eksik
1: çok
0: olmayın.
1: Çok tarafsız bir program yapıyorsunuz. Öncelikle teşekkür ederim. Ben birkaç konuya değineceğim. İki konuşmacı arkadaştan önceki arkadaşın federasyon üzerinden ve Fenerbahçe kullanıyor, Galatasaray kullanmıyor gibi bir yorumundan istinaden birkaç cümle söylemek istiyorum. Yani ben Türkiye'deki futbol anlayışını, futbol yapılanmasını çok anlayan biri değilim işin açıkçası. Nedeni de şu, yani insanlar şunu sorar size, siz bir takım kullanıyor bir takım kullanmıyor derseniz, ya 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor Galatasaray, acaba kim kullanıyor diye sormak gerekiyor. Ben bundan ziyade şunu söylemek istiyorum, yani örneğin Okan Buruk'u eleştireceksek, İsmail Kartal'ı eleştireceksek, bir başka bir teknik direktörü eleştireceksek, kulübü eleştireceksek, böyle değil de federasyonu eleştireceksek, ya kardeşim bir sisteminiz yok. Siz bir teknik direktör üretemiyorsunuz. Siz 85 milyon 90 milyon nüfuslu bir ülkede yeterince futbolcu çıkartamıyorsunuz. Siz 4 yıldır bir takımın başındasınız, 4 yıl üst üste şampiyon oluyorsunuz. Bir tane futbolcu ihraç edememişsiniz. Siz ondan sonra yıllardır işte bundan önceki federasyonlar, daha önceki yapılanmalar, bir tane teknik direktör ihraç edememişsiniz. Yani bunları konuşmak lazım, bunları düşünmek lazım, bunlara kafa yormak lazım. Her yıl 50 tane futbolcu transfer edip 30 tanesini zararına satmakla dan ziyade bunları nasıl koordine edilebilir? Nasıl altyapılara daha çok ehemmiyet verilebilir? Nasıl ondan sonra sistem kurulabilir? Yani bu çok uzak değil. Bugün örnekleri, dünyada örnekleri çok var. Yani bunları konuşmak lazım. Ya kardeşim federasyon şuna kolluyor, bunu kollamıyor. Şuna son anda şey yaptı, işte 14+2 çıkarttı falan. Bunlar kısır döngüler. Ya bunlarla Türk futbolu, ülkemiz bir yere gidemez. Bakın bizim ülkemiz çok değerli insanlardan oluşan, çok ciddi bir insan kaynağına sahip bir ülkeyiz. Bunları değerlendirmek lazım. Yani siz bir sistem kuramazsanız bunların hepsi... Ya şimdi Mehmet Büyükekşi'yi konuşayım. Yani benim çok sevdiğim bir abim. Galatasaraylıydı. Yani şimdi Fenerbahçeliler de bunu mu konuşacak yani? Galatasaray'a çok kıyak geçtiğini mi konuşması lazım? Ya bunlarla biz bir yere gidemeyiz. Biz daha
0: ya ben de az önce dedim ya, daha önceki yönetimlerden acaba Galatasaray'ın biraz daha kollandığını düşünüyor musunuz? Çünkü Fenerbahçe'ye bu sene bu yönetimin kollandığını iddia etti ya arkadaş az önce. Ya ben de Haluk Ulusoy dönemlerinden Büyükekşi'ye kadarki süreçte hiç mi yoktu diye biraz söylendiğinde Fenerbahçeliler hiç bunu gündeme getirmedi mi demek istedim aslında, ama buradan şey çıkıyor mesela. Hani buradan hemen ya onu şampiyon yaptılar ya o senede diye geliyor konu.
1: Ya şöyle, yani şimdi insanlar sorar, siz Galatasaray bendiyası olarak ya da Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe kullanıyor derseniz, ya 12 yıldır şampiyon olamayan bir takım var, nerede kullanıyor der Fenerbahçe taraftarı da. Yani ben ona bakmıyorum, ben şuna bakıyorum. Tabii ki bir lobiniz vardır, olmalıdır da, Ya dünyada da var. Sadece bizim ülkemizde değil ki. Dünyada da futbol lobileri var. Futbol ekonomisi var. Buna ben hayır demiyorum. Ama
0: peki şuna mı inanıyorsunuz? Burada sadece şu araya girip şunu sorma. Şuna mı inanıyorsunuz? Bütün bir sezona değil ama çok önemli maçlarda 3-5 dokunuşa

0: sahne oluyor ligimiz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bununla hep fikiriz herhalde. Yani futbol seyreden hepsi buna onay verir yani.

0: Sadece federasyonun kollayabildiği hakemler var. Başka bir şey yok yani. Başka bir şeyi kollayabildiğini düşünmüyorum yani. Ya da federasyonun federasyon olarak da bakmayacağım yani. Çünkü federasyon ve merkez hakem kurulu diye ikiye bölündü. Merkez hakem kurulu ayrı bir özellik. Federasyon ayrı bir özellik gibi bakıyoruz artık. Olay o boyuta geldi. O yüzden çözümü ya ben bu, ilerleyen Doğan, günlerde Doğan, bir Doğan Bey, Tahir Kum yapacağım bağlantı.
1: Hakemler üzerinden de okuyabiliriz. Yani bu hakem de hakemlerimiz de eğitilebilir. Ya bizim insanımız bunlar ya. Biz bunlarla bu ligi götüreceğiz, bu futbol yani tutkusu olan insanla bunlarla yapacağız. Yani peki. Oraya siyaset
0: çok uzattık. Telefonlar var. Şey onlara da bakalım. Diğer telefonlara peki. Da bir göz gezdireyim. Sağ olun, eksik olmayın.
1: Peki, görüşmek
0: üzere. Sağ olun. 19.02 günaydın.
2: Alo, merhaba.
0: Hoş geldiniz, buyursunlar.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun.
2: Ya ben bu kollanma işlerine girmek istemiyorum pek de sadece şunu söyleyebilirim. Bütün iş yerlerinde şey vardır, stajyer çalışanlar vardır. Bunlar da belli bir personel sayısının %5'ini %10'unu geçirmeyecek seviyede tutulması gerekiyor. Çünkü acemiler, belli bir tecrübeye ulaşmamış kişilerdir. Bizim hakemler zaten geçen sene komple stajyer hakem gibi atınca hata yapmama şansları yoktu zaten. Burada kollanan bir tek şey var. Futbol Federasyonu ya da MHK kendi koltuklarını kolluyor. Kollamaya çalışıyor. Hı hı. Zaten bir şey isteseler de bu genç hakemlere yaptıramazlar. O beceri ya da o yetenek yok. Yani bu hakemleri belli bir tecrübeye gelmesi gerekiyor. Belli bir şeylere gelmesi gerekiyor ki ancak hata yapmasınlar. O yüzden bu konuları ne bileyim nereden baksanız elinizde kalan bir durum yani. Bu Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı falan boşuna biz kendimizi yırtıyoruz. Çünkü hakemlerimiz kötü. Kötü yani, bunu kabul ediyoruz. Ve diyoruz ki hata yapıyoruz.
0: Beşiktaş maçını seyrettiniz mi?
2: Evet.
0: Çorum seyrettim. Maçını. Hakemi hatırlıyor musunuz?
2: Yok, isimleri ben bakmıyorum bile. Hakemlere dikkat
0: peki,
2: bile
0: peki Beşiktaşlı futbolcuların hakemle ilgili olarak en büyük şikayeti atağa kalkarken sürekli hakeme çarpan top oldu mu? Birkaç kere, böyle üç kere falan neredeyse. Hatta maçı evet, anlatan evet, arkadaş şey dedi. Hakemin topla oynama şu anı 15'te %2 falan diye yani öyle bir şey söyledim. Hakem dedi ki ne yapayım diye. Evet, mesela evet. Doğru yerde durabilir aynen. Misin hocam acaba? Mesela hani yanlış yerde duruyor olabilir misin? Ya da top bir anda o kadar hızlı gittiğinde. Işte. Şimdi hakemlikle mi acemilik diyeceğim yoksa oyunun hızlılığından dolayı bu Collina olsa da oluyordu. Kolina da çarpıyordu abi top. Yani mesela oradaki şikayet bile artık hani hakeme şöyle bakıldı bak Orkun tarafından. Abi zaten yeteneksizsiniz bir de çık önümden bari orada durma diye. Anladın mı? Bak orada o isyan oydu yani, anladın mı?
2: Evet, zaten Orkun'un suratından belli oluyordu, mimiklerinden belli oluyordu.
0: Ya zaten yapamıyorsunuz bu işi bari engellemeyin bizi ama. Diye. Evet öyle bir şeydi yani.
2: Aynen öyle. Mesela biz daha 2 ay önce Dünya Kupası yaşadık. Hakem hataları olmadı mı, skandallar olmadı mı, bir sürü şeyler
0: oldu.
2: Babası
0: yani bu, oldu ya.
2: Biz konuşmayı seviyoruz. Biraz konuşmayı fazla sevdiğimiz için sürekli konuşuyoruz. Ya bunlar olacak. Bu hakemler de acemi ve biz bunları biliyoruz. Önceden diyorduk ki hakem hata yapsın ama art niyet olmasın. Genç olsun fark etmez diyorduk. Şimdi de tamam hakemler genç, hata yapıyor ama bu sefer
0: ya,
2: de art
0: hakemler
2: niyet
0: dediğimiz ama, yol Ege Akdeniz'e inerken durduğumuz şey gibi Susurluk, Afyon falan tesisleri gibi, anlatabiliyor muyum ya, oraya mutlaka aynen, bir uğruyoruz. Tokken de uğruyoruz, anladın mı? Bak tokken bile, başarılıyken bile uğruyoruz oraya yani.
2: Doğru. Bir de benim asıl bahsetmek istediğim konu, biz ülke olarak başarıyı sevmiyoruz. Yani başarılı olanın ayağından aşağı çekme huyumuz var bizim. Mesela bir 30 yıla bakarsak bir Faruk Süren vardı. 4 yıllık şampiyonluk yaşadığı UEFA kupası aldı. Bir şekilde indirildi. Sonra ne bileyim Süleyman Saban'ın nasıl gittiğini biliyoruz. Bundan sonra Fikret Orman vardı mesela. Paralar nerede? En Beşiktaş'ın en cafcaflı zamanında Fikret Orman'ı aşağı indirmek için neler yapıldı neler. Sonrası gördük zaten, Ahmet Çelebi, diğer Beşiktaş'ın şu anki düştüğü duruma bakıyoruz. Şimdi bu yıllara bakıyoruz, son 3 yıl 4 yıla. Şu anda Galatasaray Başkanı ile alakalı aynı şekilde aşağı çekme huyumuz var. Ya da futbolcularda olsun, ne bileyim teknik direktörde olsun, muhakkak bir şey bulacağız ki aşağı çekeceğiz.

0: Böyle bir huyumuz var. Biz başarılıya ya başarılısın, daha iyi başarılı ol gibi şeyler yerine onu nasıl aşağı çekeriz? Buna enerjimizi tüketiyoruz.
1: Hep de yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Diğer telefonlara bakacağım.
0: Kesinlikle.
1: Teşekkür ediyorum. Toparlayalım kesinlikle. İstiyorsanız.
0: Çok teşekkür
1: var mı
0: ederim.
1: Ekleyeceğiniz? Derbiyle ilgili bir tahmin alayım.
0: Ya derbinin tahmini, Beşiktaş'ın son oynadığı maç çok güzeldi. Gerçekten onlar için de çok bir
1: kimine
0: enerji,
1: göre ölçü
0: bir
1: değildi.
0: Olarak iyi geldi.
1: Ama bir havadır ama derbi işte öncesi. İyi bir motivasyon kaynağıdır.
0: Çok iyi bir motivasyon kaynağıdır. Beşiktaş'ın çok kötü zamanda bile Fenerbahçe'yi yendiğini biliyoruz. O yüzden onun, yani ben Beşiktaş'ın en kötü beraberlik alacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Yenilmez diyorsunuz.
0: En kötü ihtimal
1: en
0: yenilmez,
1: kötü ihtimal yenilmez.
0: Çünkü Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri daha çok Beşiktaş'a ağırlık bastığı için biraz gerçekçi olmak lazım. Ama bu
1: 2-2 bir skora yani, çok sıcak mısınız? 2-2 gibi. Gollü geçen bir beraberlik mesela.
0: Ya daha çok 2-3 gibi olur gibi geliyor bana. Beşiktaş alır gibi geliyor. Beşiktaş değilim ama Beşiktaş alır gibi geliyor.
1: Peki. Teşekkür ettim size de, sağ olun. Görüşmek üzere. Biz de bir reklama gidelim. Eksik olmayın. Reklama gidelim. Hemen saat başı zaten geçirdik. Birazdan birlikteyiz.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam

içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.

0: 10-10 üzerinden dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Onlarla konuşuyoruz. 81-11 ile de devam ediyoruz. Beni duyuyorsa mutlu sabahlar olsun.
1: Selam aleyküm Doğan abi, nasılsın?
0: Aleyküm selam. Hemen hızlı hızlı geçelim, diğer telefonlara bakacağız çünkü.
1: Tamam abi. İstanbul'dan Galatasaraylı Ahmet Han. Abi hakemler konusunda ben birkaç şey söyleyeceğim ya. Şampiyonlar Ligi maçlarını izliyoruz mesela. Orada ikili mücadelerde böyle omuz omuza olan mücadelerde hiç puan almıyorlar. Ya Singo mesela Liverpool maçında neler yaptı abi? Adam omuz vuruyordu. Çizginin dışına atıyordu. Hiçbir şey, hakem kalk kalk diyordu. Türkiye'de az bir ikili mücadele olsun, bir omuz olsun, bir şey olsun, hemen oyunu durduruyorlar. Bence çok saçma abi. Biraz devam ettirmeleri lazım. Hem oyunun zevkini de bozuyor, hem yani huzurunu da kesiyor abi oyunun. Bir de abi az önce Beşiktaş'tan sonra şey dedi ya, nasıl şampiyon oluyorlar 4 senedir falan dedi de. Ya ben çok polemiğe girmek istemiyorum abi. Zaten 20 puan fark yiyorlardı 2 senedir. Galatasaray'da da derbileri iyi oynuyordu abi, kazanıyordu. Ya hakem her takıma yapılıyordu abi. Her takıma yani hatalar oluyordu. Her takıma ya tolerans sağlanıyordu abi. Sağlanmıyor değildi ama ben pek katılamadım o arkadaşa. Bu sene iyi kadro kurdular abi. Derbiyle ilgili Beşiktaş'ın orta sahası biraz daha ağır bastığını düşünüyorum abi. Orkun, Salih, Olaytan daha dinamik gibi geliyor bana. 3-2 Beşiktaş ya da 2-1 Beşiktaş alacak gibime geliyor abi. Ben böyle düşünüyorum. Peki. Hayırlı yayınlar dilerim abi. Çok bağlandığım için uzatmak istemiyorum.
0: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hassasiyetinden dolayı da. 99-69 sana da günaydın.
2: Günaydın abi, kolay gelsin.
0: Hoş geldin.
2: Abi az önce hoş bulduk Galatasaray için. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Az önce Galatasaray'ı bağlanan abimize dedi kollanma konusunda Fenerbahçe'yi suçladı ama kollanma konusunda adaletsizlik yapıldığını düşünüyorum. Her kulüp kullanıyor. Kullanmayan kulüp maalesef yok. Bunu Galatasaray'da yaşıyor, Fenerbahçe'de yaşıyor. Yaşamayan en az kulüp dersen ben bunu kesinlikle bir Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'u burada kesinlikle es geçiyorum. Trabzonspor'un kullandıkları görülmüyor. Çünkü bir başarıları yok. Başarı olmadığı için gözükmüyor. Ama kullanmayan kısmına gelirsek kesinlikle Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Sadece Beşiktaş başkanının Trossard konusunda psikolojisi bozuldu konusunda hiç katılmıyorum. Yani Rafa Silva da bu takıma geldi, psikolojisi bozuluyor. Trossard da yine psikolojisi bozuluyor. O zaman takım olarak senin bir şeyler yapman gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu oraya çıkıp da açıklama yapmaya hiç gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sahada kazanırsın, tokat da atarsın, tokat da yersin.

0: önemli değil. Ama sahada kazanmak için elinden geleni yapman lazım. Biz de çok tokat yedik. Ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bir de transferler konusunda da Galatasaray'ın hala bir orta saha eksiği var. Ve biz büyük ihtimal transfer sezonu kapatılır diye konuşuluyor. Yani Lemina, Torreira, Sara üçgeninden nasıl bir başarı sağlayacağız? Hiçbir fikrim yok. Okan Hoca'nın da en çok şundan korkuyorum. Bir başarısızlıkta yönetimi topu atacağını düşünüyorum.
1: Ya son kullanma tarihi geçti mi Lemina, Sara, Torreira'nın? Tavsiye edilen tüketim tarihi doldu mu? Torreira, Lemina, Sara'nın.
0: Abi Torreira ile ilgili şimdi kaç gündür yani bütün Galatasaraylı yorumcuları tek tek dinlemeye çalışıyoruz. Hepsi de bir yorum yapıyor. Özellikle hepsinin birleştiği noktada şu var. Torreira zam istiyor. İşte zam konuşmuş. Singo'nun o kadar aldığı maaşla benim bu kadar almam haksızlık olarak. Yani işi artık paraya dökmüşler ve oynamak istemiyorlar tarzı yansıtılıyor. Lemina bariz bir ağır kalma gibi. Yani bu gerçi Lemina'da olan bir şey değil. Lemina zaten böyle bir oyuncuydu diye düşünüyorum. Sara da gelmeden önce videolarına bakıyorduk. 35 metre, 30 metreden sol ayağıyla 10 numara şutlar olan bir Sara sol ayağını unutmuş gibi oynuyor. Yani son tüketim tarihi mi yoksa hocanın bir şeyi var mı onu tam kestiremiyorum.
1: Biraz hoca dokunuşları olarak bakmak lazım aslında. Böyle yorumlar da geliyor dinleyicilerden. Mesela geçen sene abi bu adamdan olmayacak denilen Jalo'dan Beşiktaş taraftarı mutlu. Rıdvan'ın bile bazı defoları artık görmezden geliniyor gibi yorumlanıyor. Takım iyi oldukça, başarı geldikçe evet, bunlar gözükmüyor gibi mi yorumlamak gerekiyor?
0: Abi şimdi bazen Galatasaray taraftarları Abdülkerim'i de sıra mesela yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Ama geçen seneye baz alırsak Davinson Sanchez'in çok eksik kaldığı yerlerde Abdülkerim'i kapattığını biliyoruz. Abdülkerim sayesinde bu takım şampiyon oldu, denilen de oldu. Ama şu an herkes Abdülkerim'i ilan etti. Son ayağı işte ağır kalıyor, çok top kaçırıyor. Dediğim gibi hoca faktörü var ama bizim takımda bence artık biraz da doymuşluk var diye düşünüyorum. Bazı yorumcular diyor ki ya niye doysun bir oyuncu, sürekli başarı ister. Ya ister de bizim Türkiye'de de artık bu böyle gitmiyor bence. Yani bir İngiltere gibi değiliz, bir Almanya gibi değiliz. 4 sene şampiyonuz abi, artık bazı şeylerin, ana şeylerin değişmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun yorumlarınızdan dolayı. Size de iyi günler diliyorum. 07:20. Sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abicim. İyi günler, hayırlı programlar diliyorum.
1: Hepimize inşallah, buyursunlar.
2: Doğan abicim, şimdi senin konuşamadığın bir şeyler var. Az önce bahsettin ama konuşamıyorsun işte. Yayın gelirin, yayın şeyinden dolayı konuştun. Şimdi Necati Ateş'i bahsettin. Dedi ki Greenwood'a, evet sen çok güzel bir şey söyledin ama devamını getiremedin. Biz neler gördük bir Fenerbahçe taraftarı için? Biz meritleri de gördük, sponsorları da gördük Necati Ateş. Bunların cevabını da ver. Biz maydanozları da gördük. Bunların cevabını bu bir tane arkadaşa gelin. Bu Fenerbahçe taraftarı kadar, Fenerbahçe kulübü kadar çeken bir insan yok. Kollanıyor. Neyi kollanıyor? 2005-2006 Adnan Polat çıkıyor. 20-45 diyor. Ve Denizli maçı iptal olacak maç. Olmuyor. Ulusoy, Haluk Ulusoy neredeyse ailesiyle kupayı kaldıracak. Doğru mu Doğan abi? Sen bunları konuşamıyorsun.
1: Ama hala soruyorsun, bana soruyorsun. Benim konuşamadığım bir şey yok ya.
2: Soruyorum.
1: Ben sana söyleyeyim yani. Hani
2: aynen sormamam lazım. Çünkü sen bunları bir önceki federasyona diyorsun Haluk Ulusoy. Evet, Haluk Ulusoy hasta kaldı. Neredeyse torununu, çocuğunu, kızını, karısını, eşini alıp kupayı kaldıracak bir federasyondu. 20-40. Sonra Fenerbahçe kulübü taraftarı neler atlattı?
1: Gene de böyle konuşmayalım. Gene de böyle yorumlar yapmayalım. Rize'ye, eskilere gitmeyelim ya. Önümüze bakalım var.
2: Yapmayacağım.
1: Yani eskilere aynen falan gitmeyelim. Ve, kadar.
2: Rize'den geliyoruz. Rize'ye 5 tane attık. Şampiyonluğa gidiyoruz. Arabamız kurşulandı. FETÖ davası çıktı. Şike dediler. Onu atlattık. Biz Fenerbahçe taraftarları neler atlattı? Doğan abi bu kadar söylüyorum.
1: Peki. Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın. 01:41. Sana da günaydın.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz,
3: buyursunuz. Hoş bulduk. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Şu anda Fenerbahçe'nin pozisyondan, durumundan, gelişiminden çok memnunum. Talişka ile ilgili yorumlar var tabii, işte gidilir mi, satılır mı, edilir mi? Tamam, Talişka gol atıyor ama Talişka'nın attığı gollerde Fenerbahçe'ye çıkardığı maliyet de var. Önde basmaması, bir baskı kurmaması, koşmaması vesaire gibi nedenlerden dolayı ben Talişka'nın miadını doldurduğunu ve yönetimin doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum açıkçası. Vedat Muriç'te de hiç görmediğimiz o sırtı dönük oyunda topu kavrama, tekrardan takıma kazandırma, doğru zamanda doğru yerde olma ve doğru vuruşları yapma eğilimlerini, bir santroforu ne kadar özlediğimizi ve bunun takıma ne kadar faydalı olabileceğini görmek, sonuçlarla da bunun desteklendiğini görmek çok keyif verici.
1: Vedat aslında biraz hem Ceko'yu hem de Tadic'i mi hatırlatıyor?
3: Evet, tam manasıyla. Sadece Lukaku biraz ağır kalıyor. Tamam, geçmişine, tecrübesine saygı duyuyoruz, ediyoruz ama gerçekten biraz ağır kalıyor. Daha net bir şey göremedik açıkçası.
1: Bu bir benim şey yapamayacağı anlamına gelmiyor. Tıpkı Onaçu gibi. Biliyorsun bir şeyler yapabileceğini ama neden diye sorduğunda buna belki tam olarak hazır değil diyebilirsin. Biraz oynama, o ritme kaptırma durumu diyebilirsin falan, bir sürü şey ekleyebilirsin. Doğru. Ama bir gerçek var ki Lukaku gibi biri olduğunda Lukaku'nun orada duruşu iki tane stoperi başında diker. Güvenlik görevlisi gibi kenarda durur. Doğru. O yüzden açık olacaktır. Doğru. Greenwood'a açık olacaktır. Diğer taraftan sol kanada açık olacaktır Oğuz için. Yani o yüzden olması gereken isimlerden biridir bana göre de.
3: Doğru. Onaçu'nun kafa topları çok iyi. Lukaku'da herhangi bir böyle bir zıplama kafa topuyla vuruş kazanmayı da göremedik ama bekliyoruz taraftar olarak inşallah. Galatasaray'ı da biraz Osimhen'e yaslanmış görüyorum. Ben ne kadar son iki haftaki skorları iyi olsa da hani Galatasaray eksi Osimhen eşittir dediğiniz zaman takımın böyle %40'ı %50'si kalacakmış gibi gözüküyor. Hani Fenerbahçe, Beşiktaş olarak yani Vialovic'siz Beşiktaş ne kadar olur? İşte belki %100'den %80'e düşer. Ya da hani Allah korusun Vedat'a bir şey olsa Fenerbahçe %70, %80'lere düşer. Ama Osimhen'e bir şey olması durumunda Galatasaray %40, %50'lere düşer gibi geliyor bana. Tamamen Osimhen'in domine ettiği, takım oyununun biraz daha geride kalıp kişiye bağlı bir oyun matematiği var gibi geliyor. Bence Galatasaraylılar da çok memnun değil bundan. Her ne kadar skordan memnun olsalardı, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yani ben de Galatasaray'ın hala bir ritmini bulabildiğini düşünmüyorum. Özellikle top rakipteyken sorun yaşıyor farkındaysanız. O yüzden ama Osimhen gibi süper atletik ve kazanma hırsıyla dolu bir canavara sahipler. O yüzden Osimhen'siz Galatasaray'ı konuşmak bile istemem bu noktada. Bununla ilgili olarak da herhalde bir çözüm üretecektir Okan Hoca.
4: Yani Türkiye Ligi'nde yine neyse ama Avrupa'da biliyorsunuz geçen sene 5 yenilgi, 5 galibiyet, bir tane beraberlik. Bir önceki sene 4 yenilgi, 5 beraberlik, sadece 3 galibiyet. Yani hani Türkiye'de yine toparlıyorlar ama Avrupa'da bilemiyorum, çok daha kötü sonuç
1: ama ortaya çıkıyor. Ama şunu da eklemek lazım. Hani Batrakov falan bilmem ama Leao'nun gelişi Galatasaray'ın hücum gücünü kuşkusuz daha yukarı çekecektir.
4: Hareketlendirebilir. Barış Alper'in bu yılki performansının açığını kapatabilir. Çünkü geçen sene iyi bir Barış Alper görüyorken bu sene neredeyse nötrlenmiş gibi gözüküyor. Zaten çok teknik bir oyuncu olmadığı için gol pozisyonlarında çok skor sağlayamıyordu. Ama sanki onun boşluğunu dolduracak gibi. Doldurursa Galatasaray orada bir ivme kazanabilir.
1: Peki böyle şeyler var ya, evet. Böyle kısa paslar gibi ara sıra yayınlıyoruz. Leao ile ilgili anlatıyor ya arkadaşlar. İşte ilk oynadığı takımda böyleydi. Sonra transfer olduğunda o sezonki performansı şöyleydi diye. Leao ile ilgili defansa geri dönüş ve yardım konusunda bir şey duydunuz mu hiç?
4: Duymadım, hiç duymadım.
1: Mesela hani Sané, Leao ve Osimhen üçlü hattı dediğimde ooo baba bir saniye orada bir dur dersin. Yani müthiş değil mi? Üçüncü bölge. Osimhen sağda Sané, solda Leao. Dersin ki bir dakika baba, hani önlem almamız lazım dersin. Ama Sané'nin geri dönüşünü, Leao'nun geri dönüşünü çok fazla bilmiyorum. Orada zaten biraz da eleştirilen Lemina'ya, Saray'a veya ne bileyim Torreira'ya daha fazla iş düşecek gibi gözükürken onların performansı tartışılınca ortaya biraz sıkıntı çıkıyor gibi gözüküyor.
3: Biraz da şey var Galatasaray'da sanki. Torreira'nın gidişi konuşuluyor işte şimdi Fiorentina'ya. Lemina hatta konuşuldu. Ya böyle biraz takımda da çatlaklar var gibi sanki gibi hissediyorum ben Galatasaray tarafında.
1: Ben de az önce bir yorum vardı. Katılıyorum sonuna kadar. Lukaku eleştirildi ya demin. Biraz şöyle kalıyor, böyle kalıyor evet. diye. Ya Lukaku'nun Asensio ile oynaması lazım. Ben de katılıyorum ona.
3: Doğru. Evet.
1: Yani bir iyi bir 10 şey numara, iyi bir 10 numara zaten işte şey gibi Galatasaray'ın da eksikliği bu. Beşiktaş'ın da iyi bir 10 numara eksikliği var. Bakmayın Olaytan şu an çok hırslı, doğru. çok atletik gibi gözüküyor ama teknik anlamda sıkıntılı. Yani bizi doğru. şey yapıyorsun. Ya bir Sosa istiyor, anladın mı Sosa? Beşiktaş'ta mesela. Doğru.
3: Olaytan da bir oynuyor, bir oynamıyor, bir oynuyor. Tam böyle bir istikrarı yok yani.
1: Ama çabasından yani. Dolayı şüphe duyurmuyorsun. Yani diyorsun ki adam bir doğru. şey yapmak istiyor yani.
3: Doğru.
1: Peki, teşekkür ederim. Son bir kez, buyurun.
3: Fatih Bey için bir şey söyleyeceğim. Fatih Tekke için, Fatih Hoca için. Biraz böyle şey oldu. Hani tam kovulacak takım dedi. Adam kovdurulacak takım gibi dedi. Biraz böyle çağırdı gibi geliyor bana.
1: Bence hani biliyordu.
3: Sözleri psikolojisi davranışlarını etkiler ya.
1: Ya başına geleceğini biliyordu.
3: Evet evet. Ama biraz da böyle psikolojisini doğru yönetemedi gibi geliyor bana. Çünkü o mesela o Avrupa maçında hemen elendikten sonra hiç yönetimle fevri olmadan istifa etmeseydi ben bugün bir şekilde karşılıklı anlaşıp gönderilebileceğini düşünmüyordum açıkçası. Onun yerine de ben hani Abdullah Avcı'nın gelmesini isterim. Türk antrenör, teknik direktör gelmesini isterim. Her ne kadar istisnai de olsa işte.
1: Ya ben de Trabzon'a yabancı teknik adam isterim. Çünkü yerliyi yemeleri çok kısa sürüyor. Yani hemen biraz böyle bir şey olması lazım ya abi. Hemen yeme o tabağı. Anladın mı? Biraz böyle tadını çıkart. Ya, bir damakta gezdir. Ne bileyim bir dilinle bir şey. Hani böyle ne bileyim böyle kaşık kaşık yapma. Böyle çatal çatal. Böyle Japonlar gibi çubukla falan yemesi lazım, anladın mı? Öyle bir isim gelmesi
3: bir
1: lazım.
3: Bir tek şey var orada. Şimdi yabancı hocada biraz istikrar ve zaman gerektiriyor ya. Çünkü biz öyle veya böyle. Her ülkede olduğu gibi şahsına münasır bir ülkeyiz veya ligiz. Bir kültür anlayışımız, yaklaşımımız, sabırsızlığımız, sonuçlarla alakalı aldığımız tavırlar falan biraz farklı. Bir yabancının bunu hazmetmesi, sindirmesi, rakipleri tanıması, hele hele hani biz farklı bir ligiz, şahsına münasır bir ülkeyiz ama Trabzon bambaşka bir coğrafya, bambaşka bir taraftar yapısına sahip. Dolayısıyla bunları anlayan, bilen, sindirebilecek, hızlıca anlayabilecek birisinin olması Trabzon özelinde ben daha faydalı olacağına inanıyorum şahsen bir yabancı noktasında.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: O yüzden
1: ediyorum.
3: Geçmişe baktığınız zaman Trabzon'un hani yerli hocası bence daha çok olmuştur hani diğer kesinlikle. Takımlara göre. Onda da arka planda bunu hissettiğim için onu söylemek istedim.
1: İyi bir spor muhabbeti, sohbeti yaptığımız için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
3: Teşekkürler, sağ olun.
1: Görüşmek üzere. 33.93 sana da günaydın.
5: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam, hoş geldiniz.
5: Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak Doğan Bey şey diyecektim. Yani yaşım 54. Yaklaşık 40 senedir, 45 senedir futbolu takip ediyorum. İyi de bir Fenerbahçe taraftarıyım ama öyle fanatik falan da değilim yani. Sadece böyle anladım. Sen futbolu seviyorum ve izliyorum. Yalnız bu reklamdan önce bir herhalde benim evladım yaşındadır belki. Bir genç arkadaş Galatasaraylı birisi bağlandı. O hani federasyon başkanının Fenerbahçeli olmakla itham etti ya, kolluyor dedi ya. Hı hı. Şimdi ben buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Madem bu Fenerbahçe bu kadar kullanıyor, 10 senedir şampiyon kim oluyor? En fazla şampiyon kim oldu? Yani bir de yani utanmadan, arlanmadan yani bu kadar bunu Fenerbahçe kullanıyor diyorlar ya. Bu artık tuzun koktuğu yerdir yani. Tuz koktu, tuz. Sivas maçını hatırlıyorsunuz, ofsaytın golü. Ya Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı. Bir hafta zor anladım sen ligleri tatil ettiler. O hafta, ertesi hafta bizi Akhisar'a boğdurdular. Emenike'nin penaltısını o arkadaş bir atsın baksın. Bu hafta Osman'a verilen penaltı, Osman'a dokundu adam, Osman faul yaptı, penaltı verdiler. Bir Emenike'nin o atsın şeyden, o internetten izlesin, Fenerbahçe Akhisar maçını bir izlesin. O Emenike'ye yapılan o faulü, bitti resmen, bitti, hakem penaltı vermez ve 1-0 yenildik, o sene şampiyon Galatasaray oldu. Ya bu Galatasaray 35 senedir kullanıyor ya. Yani Türk futbolunda olan bütün rezillikler Galatasaray maçı.

0: taraftarında oluyor. Bu arkadaşlar bunları görmüyorlar mı? Bu kadar mı şizofreni bu Galatasaraylılar ya? Ya milletin gözünün önünde az buçuk futboldan anlayan bir insan, tamam mı? Yani en fazla anladığım zaman diyorlar ya, en fazla işte Beşiktaş şey oluyor. Efendim Trabzon'un hakkı yeniliyor. Beşiktaş 4 sene oldu, şampiyon oldu. Şenol Güneş'ten üst üste şampiyon. Ya Fenerbahçe 10 senedir zorlanıyor ya.
1: Peki, ya bunları bunlar hatırlatma ya oldu. Ben başka, bir kez daha öyle gitti. Teşekkür ettim.
0: Yani ben şunu da söylemek istiyorum. Yani tamam mı? Bu futbolun, yani bu Galatasaray bu kadar senelerdir şampiyon oluyor. Senelerdir Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Arda'dan başka Avrupa'ya gidip de başarılı olan bir futbolcu var mı Galatasaray'dan?
1: Teknik
0: bunlara ne yediriyorlar, ne yedirip ne itiriyorlar onu da bilmiyorum. Yani cidden futbolcu çöp olup geri geliyor. Kayboluyor. Adı sanı yok. Şimdi Osimhen gittiği zaman da Osimhen'i de göreceğiz bakalım. Osimhen başka bir takıma gittiği zaman bakalım ne olacak yani. 75 milyon euro, 150 milyon euro. Şeye de öyle diyordular. Barış Alper'e de 50 milyon euro, 60 milyon euro. Hani Barış? Barış 5-6 sene daha top oynayamaz. Herkese saygılar sunuyor.
1: Peki, teşekkür ettik. 64-56, sana da günaydın.
2: Selamun aleyküm, günaydın Doğan Bey, kolay gelsin.
1: Hepimize inşallah, buyursunlar.
2: Doğan Bey, ben genel özet yapmak istiyorum. Beşiktaşlı, Beşiktaş'ı en sona bırakıyorum. Öncelikle Trabzon'la başlayayım. Trabzon, Fatih Tekin'in gitmesi bence hayırlı oldu. Çünkü sezon başından beri hiç top oynatamıyor. Hani tamam sezon başıdır, kötü oynar ama o kadar kötü bir futbol vardı ki iki sporcu yan yana pas yapamıyordu. O yüzden bence hayırlı oldu ve bence Trabzon iyi bir teknik direktörle çok iyi bir yerlere gelebilir. Sezon başında çok iyi başlayanlar sonra tam tersine dönebiliyor. Beşiktaş 5-0'la başlamıştı Galatasaray ilk sezonda. Sonra Beşiktaş dibe doğru gitti. Bu sene inşallah öyle olmaz çünkü çok iyi bir teknik direktör var Beşiktaş'ın. O yüzden ben Beşiktaş'a o yönden güveniyorum ama kadro bence yetersiz. Şu an Çorumspor'a 6-2 yenmesi beni yani çok büyük bir şey ifade etmiyor. Benim gözümde Beşiktaş kendi sahasında iyi top oynuyor ama deplasmanda Beşiktaş yok. Yani baktığınızda deplasmanda Beşiktaş iyi top oynamıyor. Öyle bir sıkıntısı var Beşiktaş'ın. Beşiktaş bence taraftar yitiyor Beşiktaş'ı. Deplasmandaki oyunu hiç iyi değil. Bilmiyorum bakalım inşallah iyi olur ve kadro yetersiz olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da Leo bence gereksiz bir transferdi. İyi bir futbolcu ama o kanada öncelik orası mıydı yoksa iyi bir forvet miydi? Çünkü sen Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Deniz gibi bir ikinci bir forvet yeter mi? Ben oradan şüpheliyim. Bilmiyorum Galatasaray'da bu seni çok iyi görmüyorum. Yani bence
1: ya Osimhen'den beklediğini Deniz'den bekleyebilir misin?
2: Ya tabii ki bekleyemezsin ama hani Osimhen'in
1: sistemi belki bir anda Osimhen'siz sistemi bir anda Deniz'e evirebilir misin?
2: Bence Deniz etmez. Ben öyle düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın bence forvet yönünde patlayacağını düşünüyorum. Leo bence böyle sırf tarafların biraz gazını almak için yapılmış bir transfer. Ve çok da pahalı. Orada zaten bir sürü futbolcu var. Yani sol kanada yeri geldiği zaman Barış da oynar. Yeri geldiği zaman Sane de oynar. Ama forvette Deniz yeter mi? Bence yetmez. Milli takımda da yetmedi Deniz. Yetseydi milli takımda oynardı yani. Ben öyle düşünüyorum. Bir de son olarak Fenerbahçe'yi söyleyeyim. Fenerbahçe bence şu an Türkiye'deki en iyi kadro genişlik olarak, derinlik olarak en iyi Fenerbahçe'de. Yani ikinci forvet Lukaku yani düşünün Vedat Muriç'in yerine. Bence Fenerbahçe bu sezonun en iyi takımı olarak görüyorum. Ama işte İsmail Hoca'ya çok güveniyor muyum? Orada biraz şüpheliyim. Ama kadro olarak kesinlikle Fenerbahçe diyorum. Beşiktaş'ta inşallah şampiyon olur ama Beşiktaş'ın çok aciliyetleri var ve Trabzon'un da acil iyi bir forvet, hızlı bir forvet. Çünkü Salah'la beraber oynayacak forvet Onaçu değil. Onaçu çok ağır kalıyor. Yani Salah top atacak, Onaçu koşamıyor. Eğer ki Salah'tan verim almak istiyorsa Trabzon iyi hızlı bir forvet lazım. Ve bir iki tane de çok sağlam orta sahası lazım. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Saat kaç oldu? Oo, 20 dakikamız daha var. Bir sürü telefon daha alırız. 43-40. Sana da günaydın.
3: Günaydın abi, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Arayayım. Fatih Tekke'yi boşuna yediklerini düşünüyorum. Yani şöyle, topçular geçen sene oynayan topçuları bu sene Fatih Hoca oynama mı dedi? Veya daha kaliteli futbolcular alıyoruz veya onlara oynama mı dedi? Ben öyle düşünüyorum. Bence topçuların bireysel bir mutsuzluğu var. Ondan kaynaklı Fatih Hoca'nın boşuna yenildiğini düşünüyorum yani.
4: Yani ben şöyle söyleyebilirim. Fatih Tekke'nin elbette sahadaki sonuçlarda bir sorumluluğu olabilir. Fakat ayrılması belki bugün için iyi bir sonuçtur. Ama Fatih Hoca'dan daha büyük bir sorunu var gibi Trabzon'un sanki. Mesela yani en büyük abi, hatası yönetimin Fatih Hoca'nın istifasını kabul etmemesi oldu.
3: Ya Fatih Hoca tamamen duygusal olarak istifa etti. Yani Trabzonspor taraftarı olarak, ben de bir Trabzonspor taraftarı olarak onun takımın başında olmuş olsam ben de istifa ederdim. O yenilgiyi hazmedemediğinden kaynaklı. Ama topçulara bakıyor, yani ben bakıyorum antrenmanlarına falan izliyorum. Şu şekilde o topçularla arası o kadar iyi, o kadar güzel ama topçular bireysel olarak yeteneklerini tamamıyla kullanamıyorlar. Örnek veriyorum, Aral Şimşir geldiğinden beri bir tane katkısı yok. Yani bu adam ne yapabilir? Pas atmayın mı diyor oyunculara veya top yapmayın mı diyor. Bu kadar kötü olabiliyor bu takım. Ahmet Spor maçında izlediğime göre takım o kadar kötüydü ki. Ben belki son iki senede gördüğüm en kötü takımdı Trabzonspor. Ve o kadar kaliteli futbolcular, kaliteli ayakları almamıza rağmen. Ya ben bunu Fatih Tekke'nin suçu olduğunu düşünmüyorum. Ya bu ligin, tamamen takımda daha, ya başka bir...
4: Bak ligin daha 3. haftası bitti. 4. hafta oynanacak. Antep ve Trabzon teknik adamlarını değiştirdi. Plansızlık, evet, programsızlığı işte görüyor musun? Yani bundan, daha neyi konuşuyoruz?
3: Bundan bahsediyorum abi.
4: Evet. Ve bu arada İsmail yani, Hoca'yı da neredeyse gönderiyorduk. Lyon maçı olmazsa İsmail Hoca da gidiyordu. Hepimizin kafasında öyle bir şey vardı. Yok muydu yani?
3: Evet evet, kesinlikle. Yani Lyon maçı. Bir de Fenerbahçe kullanmıyor, Galatasaray kullanıyor konusuyla ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçeli arkadaşlar bana lütfen kızmasın ama 2010-2011 sezonu diyorum. Başka da bir şey demiyorum abi Fenerbahçe taraftarına.
4: Peki. 88-92, sana da günaydın.
5: Merhaba, günaydın.
4: Buyursun Bey, hoş
5: ben
4: geldiniz.
5: Ben de kısaca bir Galatasaray değerlendirmesi yapayım, fazla da vaktinizi almayayım.
4: Estağfurullah, buyurun.
5: Deniz Gül, sizin hani önünüzde mutlaka ekran açık. Şeyin milli takım performansı nedir Doğan Bey? Bir bakabilir misiniz? Niye? Çünkü hani pivot santrafor olarak ben değerlendiriyorum Deniz Gül'ü. Porto'da herhalde çok değil ama 44 maça 7 gol atmış diye. Milli takımdaki performansı nedir? Bir bilginiz var mı?
4: Bakalım. Hemen Deniz Gül'le ilgili olarak Stockholm doğumlu, 2004 doğumlu, 22 yaşında, güncel milli takım oyuncusu Türkiye. Milli takımda yapmış olduklarıyla alakalı öyle bir çok da bilgi yok karşımda duran.
5: Çok fazla dakikası yok hatırladığım kadarıyla.
4: Göze çarpan bir dakikası da yok zaten.
5: Belki bir golü, iki golü falan vardır yani.
4: İşte Hammerby'de oynamış, Porto'ya geçmiş. Porto'dan Galatasaray'a gelmiş bir oyuncu. Piyasa değerleri karşımda duruyor. Ondan sonra müsabakalara baktığımız zaman karşımızda işte böyle sitelerden falan görüyoruz ya. Ne oynadı? Avrupa müsabakaları, bugünkü maçları, şunları bunları, evet, diye. Yani tamam. Ben şimdi Deniz Gül üzerinden baktığında evet kötü bir oyuncu diyemiyorum ama Osimhen'le kıyas konusunda bir dakika orada dur diyebiliyorum.
5: Peki, yok yok, ben asla Osimhen'le kıyaslamıyorum, öyle bir şey yok. Ben Deniz Gül'ü kıyaslasam Hakan Şükür'le kıyaslarım. Yani fizik olarak, oynadığı mevki olarak, oyun karakteri bilmiyorum benzer mi ona ama... Hani boy, hani pivot santrafor dediğimiz bu tip değil mi Doğan Bey?
4: 7 maç 1 gol. Milli takım.
5: Tamam, 7 maç 1 gol ama 7 maçın herhalde yarısında oynamamıştır. Yani son dakikalar, ben hatırlıyorum Montella onu son 10-15 dakika oynuyor. Neyse, konu o değil. Neticede ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray'ın bir pivot santrafora bir ihtiyacı vardı. İşte pivot santrafora şey giriyor mu, girmiyor mu? Osimhen pivot santrafora kabul edilir mi? Bence daha böyle striker bir adam Osimhen ama şeytan bir pivot santrafor Deniz Gül. Dediğim gibi ben Hakan Şükür'e benzetiyorum fiziğini falan da, iyi olacağını düşünüyorum. Bu arada sürekli o adamın da adını söylüyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz.
4: Söylemezse yani daha iyi. Hatırlatmayalım bile.
5: Peki. Tamam. Malum şahıs diyelim o zaman. milli takıma da Galatasaray'da hizmet etti. Ben o açıdan söyledim ama sonunda hain çıktı. Ne yapalım yani?

0: karpuz değil, dibini koklayıp
1: anlayalım. Yani inadını hatırlatıyormuşsunuz gibi olur. Ondan sonra yanlış anlaşılır. Ben de fırsat veriyormuşum gibi olur.
0: Ha, yok yok, öyle bir kastımız yok. Biz ülkenin birlik beraberliğine kimseyle konuşmaya, tartışmaya kapalı bir konu. O konuda bir beis yok yani. Tamam, teşekkür ederim. Bence doğru bir transfer. Ben umarım katkı da verir. Genç bir oyuncu. Milli takıma da faydalı olur. Biraz da Türkçe öğrenir bence bu arada. Faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ettim. Yani Ferdi Kadıoğlu da biliyor aslında, Türkçe falan deniliyordu ya. Ya bir Türkçe bilip bilmemesiyle alakalı, ya milli takıma katkısı, verdiği destek, onun sonrasında başarılardaki yaptıklarıyla falan, bunlar çok kıymetli şeyler. Ben şeye de inanmıyorum. Hani burada şeye bakıyorlar mesela. Geçen bir Beşiktaş taraftarı İtalyan'ı öyle ilgili şöyle bir şey söyledi. Abi Kadıköy'e takım elbiseyle gitsin. Biraz işi ciddiye alsın falan diye. Ya takım elbiseyle gitmek, ciddiye almak falan değil ki ya. Onun kıyafetiyle, eşofmanla gittiğinde, başarısız olduğunda ne olacak yani? Ben anlam veremiyorum. Bizim zamanımızda da vardı. Okula girerken saçlarımız kontrol edilirdi. Biraz uzunsa okula alınmazdık. Böyle deli saçması bir kesim yapılırdı. Berbere gönderilirdi. Biz de düzeltilip gelirdik. Biraz uzun saçımız var diye. Şimdiki öğrencilere bakıyorum. Omuzlarda saçlar var. Kimse onların eğitimiyle ilgili bunu engelleyebileceğini düşünmüyor. Ya detaylar dediğimiz konular, hani başarının yani şey gibi, Şenol Güneş'in kıyafeti gibi düşünün yani. Dünya Kupası'nda Hıncal Uluç'un ortaya atmış olduğu rahmetlinin gereksiz bir konuydu yani. Ya bizim tartıştığımız noktalara bakın, ne kadar ucuz ve boş konularla daha çok haşır neşir oluyoruz yani. Kim var hatta?
0: Sığ diyelim.
1: Evet. 88-92 miydiniz?
0: Ha, ben koptum. Pardon.
1: Peki. 40-73 müydünüz siz? Pardon. Tamam. Teşekkür ettim. 88-92 beni duyabiliyor musunuz? Yok. 40-73 beni duyuyor şu an herhalde. Peki.
2: Kolay gelsin.
1: Buyurun.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Hoş geldiniz.
2: Doğan kardeşim, ben zaman zaman mesajla şey yapıyorum sana, Erol Halim ben.
1: Hoş geldiniz.
2: Hayatımda ilk defa bir radyoya ayrıyorum. Orada 10-15 dakika önce bir kardeş konuştu da bayağı bir hararetliydi kendisi.
1: Artık daha arama ihtiyacı hissetti.
2: Şöyle oluyor. Bu kadar böyle oldu diye bir kardeş. Ben şu anda gözümden enfeksiyon yaşıyorum. Yani geçmiş evdeyim. Olsun. Dedim bir arayayım. Allah razı olsun. Şimdi az önce bir kardeş Deniz Gül'le alakalı benzetme yaptı. Deniz Gül'ün bence şu anki konumu, yani kötü bir Icardi'nin yani bir tık iyisi. Hani Icardi'nin bu çekilmez halleri vardı ya, yakın Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olan top performansı vardı ya. Evet. Deniz Gül o seviyede bir topçu şu anda benim için. Ama yani idare edebilir. Yani iyi bir forvet. Artı az önce o konuşan arkadaşa gelince, mesela Beşiktaş mesela 100. yılda şampiyon oldu değil mi? Hı hı. Fenerbahçe 100. yılda mesela ne kadar ehemmiyetli bir olay. 100. yıl yani, 100. yıl. Fenerbahçe oldu değil mi? 100. yılda.
1: Galatasaray olamadı.
2: Şimdi Galatasaray kullanıyor Efsun'u. Galatasaray'ı işte isim vermeden, genellikle Konaç kardeş var ya sizde, o yapıyor bunu. Adam Fener'e atanacak olan hakimin Fransız olmasından oradan girip Galatasaray'a bağlamaya çalışıyor. Yani çizgi film karakteri gibi bir adam. Yani yüzüne de söylerim, sıkıntı yok. Yani Galatasaray 100. yılında kullanıyorsa, 100. yılında yani o kadar ehemmiyet, bak çok büyük bir olay. Neden olamamış şampiyon? Yani bu vicdanlarına havale ediyorum mesela. Aklı fikri sağlam olan bir insan 100. yılında Galatasaray neden şampiyon olamamış? Bir düşünse belki vicdanı ona...
1: Peki size evet şeyi ya, sorayım az önce mesela şey olsun, Fenerbahçe kullanıyor diyenlere ne diyorsunuz? Mesela o da 10 küsur yıldır şampiyon olamıyor ya mesela.
2: O da şöyle oluyor kardeşim bence. Mesela Sayın Ali Koç geldi. Venezia, Slimani, Frey, Mirey, böyle garip futbolcularla. Yani gerçi o Slimani...
1: Kendi
2: oradan,
1: hatalarından kaynaklandığını düşünüyorsunuz, yoksa kimse...
2: Yani geldiler. Evet. Her sene eğer ki Galatasaray kullanıyorsa kendi mevcut elinde bulunan kadroyu insan bozmaz. Ne der? Mesela ya zaten bunlar kullanıyor, boşuna niye masraf yapalım der. Kullanıyorsa. Ertesi sene 20 küsür, ertesi sene 20 küsür. Yani Galatasaray kullanıyorsa bütün her şeyi kökten temizleyip yeni bir şey inşa etmek ne demek yani? Yani Galatasaray ciddi manada öyle bir şeyi varsa. Mesela geçen bir maçta Şikrin yardımı itti yani. Yani herkes kim görse, yani vicdanı yerinde olan bir insan görse der ki burada faul vardı. Mesela o hiç konu olmuyor. Galatasaray mesela 20 sene Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenememiş. Ya Galatasaray o manada kullanmış olsaydı, o 20 sene zarfında ya hiç olmasa Ali Aydın'ın bir Galatasaray kenar maçında Galatasaray yaptığı gibi 4 tane kırmızı kartı yapıştırırdı. Ya illa bir affedersin 20 sene zarfında bir kere yenerdi ya. Yani bir kere bir şey yapılırdı yani. Hani bunu o kardeşlerimiz unutmasın. Onlar Galatasaray'ın başarılarını sürekli bir kul taktıkları sürece, yani Galatasaray ne o 3 Temmuz'a inanır hiçbir Galatasaraylı, hiçbir şekilde inanmaz yani. Onlar öyle yaptığı sürece ama. Yani diyeceklerim böyle kardeşim benim.
1: Peki, teşekkür ettim. Sağ olun size de.
2: Allah'a emanet. Seviyoruz, dinliyoruz kardeşim.
1: Sağ olun, eksik olmayın.
2: Allah muhafaza etsin.
1: Biraz kolay gelsin. Sağ olun. 0593 telefonu kapatalım. Teşekkür ettim.
3: Alo.
1: Buyursunlar, hoş geldin.
3: İyi yayınlar Doğan Bey. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Biraz önce bağlanan Galatasaraylı kardeşi tebrik ediyorum. Sezar'ın hakkını Sezar'a verdi. Beşiktaş'ın kullanmadığını itiraf etti. Tebrik ediyorum kardeşi. Bir de abi sana ne diyeceğim ya, bu hakemler bu kadar ülkenin dilinde bu kadar insanlar konuşuyor diyor. Ya bu hakemler hiç sokağa çıkınca yüzleri kızarmıyor mu abi?
1: Ya fotoğraf çektiriyorlar biliyor musun?
3: Abi ya
1: bizim böyle
3: büyüğüm vardı. Bir lafı vardı hani, arsıza kıymığı batırmışlar, bu takırtı nereden geliyor demiş. Yani inanamıyorum abi, yani bunlar Mars'tan mı geldi? Türk değil mi bunlar, insan değil mi abi?
1: Peki derbiyle ilgili yorum yap, boş ver hakemleri şimdi. Hakem etkileyebilecek mi derbiyi sence?
3: Yok, iki mağdur takım oynayacağı için Beşiktaş yener diyor bana hakemsiz.
1: Olayı da bu hale getir. Ondan sonra vay efendim niye gülüyorsun'a geliyor konu.
3: Ya
1: gülmemizden bile
3: abi, ya gülünecek abi. Baksana abi, sosyal medyada bile dünyadaki ufak veletler tiye alıyorlar ya. Sarı kırmızı üstüne bir şey geçiren çocuk eline kıymık batırıyor, yere atıyor kendini. Öbürü de düdük çalıyor, penaltı veriyor. Ya dünya dalga geçiyor, daha kardeşler konuşuyor.
1: Peki Beşiktaş'ın en ön plana çıkacak oyuncusu derbide kim olur?
3: Abi
1: inşallah Orkun, Nübel olmaz diye Orkun, söyleyeyim hadi.
3: Orkun kaleci, ona laf yok zaten. Orkun'la Vlahovic
1: diyorsun. Ben yani bir Salih ve Trossard diyorum ama
3: onlar biraz daha geride yani oynadığı için.
1: İzlemek çok keyif veriyor. İki Beşiktaşlı yan yana geldiğimiz için konuşuyorum da o yüzden söylüyorum. Yani Trossard'ı izlemek bu kadar Pjanić'te geldiğinde öyleydi. Çok, bu kadar basit oynayan insanları aslında. Ya yani.
3: Bir de Galatasaray'ın başarısı Avrupa'da hiçbir şey yok. Bir de neymiş? Zaten takım yoktu ki. Galatasaray tek başına çıkıp oynuyordu.
1: Anladığım kadarıyla sen de Beşiktaş
3: kötü, Trabzon kötü. Bu sene görelim. Bir derbide görürüz.
1: Hadi bakalım, hayırlısı olsun o zaman. Başarılar diliyorum sana da. Sağ olasın.
3: Abi iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
1: 83-55 sana mı?
4: Hadi bakalım, evet. Hayırlısı olsun.
1: Belki 83-55.
5: Merhaba Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz.
5: Bugünkü şeyimizde Fener, Galatasaray, Beşiktaş kim kullanıyor?
1: Ya kimi şampiyon ona yapacaklar bir adlı yayınımızın ve sezonumuzun hayırlı olması dileğiyle diye söyledik işte, kimi şampiyon yapacaklar.
5: Aynen.
1: Oraya döndük işte.
5: Ben de şöyle bir yorum getireyim. Bu sene Beşiktaş, ben Fenerliyim biliyorsunuz, ara ara arıyorum. Hı hı. Beşiktaş'ın hakkı yerinde nasıl söylenir ona? Beşiktaş'ın lehine aleyhine yanlış kararlar oldu mu? Oldu. Fenerbahçe'nin lehine aleyhine yanlış kararlar oldu mu? Oldu. Galatasaray'ın lehine yanlış karar yok. Lehine var. Demek ki yani kullanıyor dediğimiz takım Galatasaray çıkıyor bu durumda, ama hakemlerin hatası desek olmuyor mu yani? İlla ortalığı mı karıştırmak gerekiyor?
1: Ya suçu zaten bir yerde yanlış bulmaya çalışıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Mesela şu an lider kim? Şu anki aynı Galatasaray. Puanda olsa Galatasaray mesela hani. İşler iyi gidiyor. Evet. Hani burada lider olamayan kollanmıyor diye bir şey yok. Daha ligin çok başındayız. Yani bunun bir uzun maraton olduğunu, ilerleyen haftalarda daha farklı şeylerle karşı karşıya kaldığımızda tablonun daha netleşmeye başlayacağını göreceğiz zaten yani. Hani oradan başarısızlığı bir yerde kulp bularak incelemek zaten birçok insanın geçim kaynağı. Ve onlar da çok fazla izlendiği için

0: konu oradan parlıyor ve tekrar yeşeriyor.
1: Şey, Galatasaray şunu çok güzel yapıyor Doğan Bey. İşte federasyondan yalandan arasını bozup bak bize düşman, ondan sonra arkadan işi götürüyor. Federasyon başkanının ismi şimdi aklıma gelmez. Fener şike yaptı diye neler yaptı adam. Geldi Kadıköy'de taraftara silah çekti. Onu biliyorsunuz değil mi? Stadın önünde taraftar ona küfür edince elini beline attı. Televizyonlar da gösterdi onu. Ben maçta değildim. Televizyondan gördüm. Elini beline attı. Fener'in taraftarına silah çeken bir adam şu anda federasyon başkanı. Bu adam Fener'i kollayacak. Dünya ters düz dönse bu adam Trabzon'da Fener'i kollayacak en son kişidir.
0: Peki.
1: Bilmiyorum artık nasıl Fener'i kolluyorsa onlar Haluk Ulusoy'a, bunun Mehmet Ekşi'ye bilmem öbürlerine, yani aşağı yukarı 10 tane Galatasaray tutan federasyon başkanı vardır. Onlara baksınlar yeter. Ümit Karan'ın her gün önüme düşüyor. Diyor ki oradaki karşısındaki konuşan kişi, sen diyor o golü niye arkadaşına pas vermedin, golü attırmadın? Fener'i mi şampiyon yapaydın diyor. Bu tür şeyleri görüp ona göre konuşsun Galatasaray'la. Kusura bakmayın, benim kulağım az duyduğundan biraz yüksek sesle konuşuyorum. Yani burada kimseye hakaret şu bu şeyim yok. Sadece hatırlatma amaçlı.
0: 16.34 sana da günaydın. Teşekkür ediyorum.
2: Merhabalar Doğan Bey, Atakan Demirci ben, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Teşekkür ederim Atakan Bey, sizleri sormalı. İyi geliyor sesiniz.
2: Çok teşekkür ederim, eksik olmayın. Şimdi bence yayını yaklaşık birkaç dakika evvelinde açtım. Tabii konuya çok hakim olmamakla beraber ama arkadaşların söylemlerinden...
0: Konuyu 1929'dan beri konuşuyoruz. Federasyon kuruluşundan bu yana kimin kollanıp kimin kollanmıyor. Aynı konu yani, değişen bir şey yok.
2: Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben şöyle bir slogan geliştirdim kendimce. Türk hekimlerine güveniyorum ama Türk hakemlerine güvenmiyorum. Söylemem bu yönde. Sayın Futbol Federasyonu Başkanı hepimizin de bildiği üzere bir cümle kullandı, bir şey söyledi. Dedi ki orta hakemler hata yapabilir. Çünkü görmez o an için maçı tekrardan yayınlama ya da görüntüyü ikinci defa görme şansı yok. Ama onun haricindeki VAR'daki hakemlerin hata yapmasını ben affedemem dedi. Bunları bütün vatandaş olarak hepiniz duyduk, personeller olarak sizler de duydunuz. Şimdi mesele şurada. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Ya kardeşim, bunlar belki çok klasik olacak ama bu ülkede bir futbol takımının otobüsü kurşunlanmadı mı? Aradan kaç yıl geçtikten sonra Allah bin defa razı olsun İçişleri Bakanlığımızdan bir soruşturma başlatıldı. Muhtemelen bir şeyler çıkacaktır. Şimdi böyle bir iklimde evet Fenerbahçe'ye karşı biz şunu istiyoruz arkadaşlar. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bir Galatasaraylı'nın Futbol Federasyonu hakemler Fenerbahçe'yi kolluyor deyip günün sonunda 4 sene peş peşe şampiyon olmaları enteresan bir şey. Yani bana yani bu akılla bağdaşmıyor bu söyledikleri. Daha öteye geçin. Ya arkadaşım siz madem çok mükemmel topçulardınız. Liverpool karşısında İngiltere'de oynanan Galatasaray maçını izlediniz değil mi hep beraber? Adamlar yer atmaktan bizlere güldüler ya. Bu nasıl bir futbol arkadaş? Sürekli yerdesin. Torreira sürekli yerde. Arif'ten gelen bir gelenek var arkadaşlarımıza. Sürekli yere atarlar kendilerini. Ya siz hiç gördünüz mü Allah aşkınıza? Biz bunları hep beraber yaşamadık mı arkadaşlar? Bugün bir hani normal bir kavga düşünün. Bir insanın burnunu sıkmakla o insan kendini yerde atıp parçalar mı? Domdom kurşunu mu yediniz arkadaş? Ne oluyor? Bu kadar gösteriş. Madem siz bu kadar Galatasaray mükemmel bir topçulardan oluşan bir futbol kulübüydü. 4 yıldır şampiyon olmuş. Ya bir tane futbolcu transfer olsun bakalım bir görelim. Kaç tane transfer yapmıştır yurt dışına? Kaç tane futbolcu satmıştır? Bugün açıkça söylüyorum. Evet, yapılan hatalar var mıdır? Lehte ya da aleyhte? Tabii ki vardır Fenerbahçe'li taraftar olarak söylüyorum. Olmaması gerekir. Olmaması gerekir. Ama Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hakemlerden yana şikayet etmeyecek yegane bir kulüp varsa o da Galatasaray olmalıdır. Bu kadar açık ve bu kadar net. Ben çok teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının dostluk içerisine geçmesini istiyorum. Tabii ki Fenerbahçe taraftarı olarak da takımın kazanmasını dilerim.
0: Peki, teşekkür ettik. Sağ olun size de. Valla herhalde yapılan, gönderilen ve satılan oyuncu anlamında Sasha Boye herhalde en üst sırada yer alıyordur son dönemlerde ama Sasha Boye'nin bile hani Okan Hoca'yla yaşadığı sorunları hatırlıyorum. Takımdan ayrıydı, istenmeyen bir oyuncu konumundaydı, öyle bir şeyler konuşuluyordu. Fatih Hoca döneminde mi Sasha Boye transfer edilmişti ilk? Hani genç oyuncu çıkarıp çıkaramaması çok eleştiriliyor ya Okan Hoca'nın da, işte Ozan Kabaklar'dan başlayın, işte genç oyuncuları çıkartma ve dokunma olayında hiçbir şey yapamaması falan çok eleştiriliyor. O yüzden işte yeni transferlerde genç olunca abi yapmayın genç transfer, oynatmıyor işte Okan Hoca falan diyenler de çıkıyor falan. Yani şu an lider konumda Galatasaray. Daha ciddi maçlar oynayacak. Önümüzde artık Şampiyonlar Ligi serüveni başlayacak. İşte takımlarımızın Avrupa hikayeleri, masalları, bunları hep beraber yaşayacağız. İnşallah mutlu sonla bitsin. Gidebildiği yere kadar güzel sonuçlarla ülkemizi temsil etsinler. Bunlara bakalım. Oynanan maçlarda, atılan gollerde keyif çıkartalım. Bir derbi havasına girelim. Burada hala da Vahap Beyaz'ın, Metin Tokat'ın, Haluk Ulusoy'un bilmem nenin falan, böyle onların şeyleri, konuları konuşuluyor. Değişmiyor, önümüze bakmamayı maalesef, ya bakmayı beceremiyoruz, o da bir gerçek. Ama yarın bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın, kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Taraftar Kulübü sona erdi. Reklam.

0: para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti. Reklam.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nis forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikinyer'in yanına hız, agresiflik ve gelişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde +4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nis'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nis'e dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nis formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasına gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nis'te 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz. Kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor. Baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nis'te üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Oponk'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante'ye de Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Oponk'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Oponk'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek. Ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol'de Kısa Paslar zamanı.
5: Galatasaray 10 numara transferini Alexey Batrakov ile tamamladı. Sarı Kırmızılar Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta sahayı kadrosuna kattı. Batrakov için bu transfer kariyerinin ilk yurt dışı deneyimi anlamına geliyor. Lokomotiv altyapısına yetişen ve 2 sezonda takımın hücum liderine dönüşen Rus oyuncu şimdi Galatasaray hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Alexey Batrakov kimdir? Batrakov'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız Kısa Paslar'da başlıyor. Alexey Batrakov 9 Haziran 2005'te Moskova yakınlarındaki Arehava Zuyuva kentinde dünyaya geldi. Futbolla annesinin çalıştığı

0: top hissi sonradan öğretilebilecek bir özellik değildi. 6 yaşında Lokomotiv Akademisi'ne kabul edilen Batrakov için asıl zorluk ulaşımdı. Alexi annesiyle haftanın 4 veya 5 günü banyo trenlerine biniyor, okul ödevlerini çoğu zaman vagonlarda yapıyordu. Ailesi 6. sınıfa kadar onu antrenmanlara sırayla götürdü. Ardından Lokomotiv'in yatılı okuluna taşındı. Akademide yaşıtlarının en kısa ve en ince oyuncularından biriydi. Neygib'e göre Batrakov daha güçlü ve daha hızlı rakiplerine karşı her gün sahada hayatta kalmak zorundaydı. Bu nedenle daha hızlı düşünmeyi, topu ayağından daha çabuk çıkarmayı ve doğru pozisyon almayı öğrendi. Eski hocalarından biri onun karar verme hızını bazen kafasında bir bilgisayar varmış gibi görünüyor sözleriyle anlatıyordu. Batrakov, Lokomotiv'in alt yaş takımlarında 27 gol ve 43 asist üretti. UEFL 2 ve Gençlik Ligi şampiyonlukları yaşadı. 2023 yılında ise MFL'in asist kralı ve sezonun oyuncusu seçildi. Teknik direktör Mihail Galaktyanov tarafından A takımı alınan Batrakov ilk resmi maçına 31 Mart 2024'te Krasnodar karşısında çıktı. İlk golünü ise 12 Mayıs 2024'te Orenburg deplasmanında attı. Asıl çıkışını 2024-25 sezonunda yaptı. Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 14 gol ve 7 asist üreterek gol ve asist toplamında zirveye yerleşti. Aynı yıl Rusya'nın en iyi 21 yaş altı oyuncularına verilen ilk 5 ödülünü kazandı ve Lokomotiv tarihinin en genç kaptanı oldu. Batrakov 2025-26 sezonunda 28 lig maçında 13 gol ve 10 asist üretti. Lokomotiv'in ligi 3. sırada tamamlamasında rol oynadı ve üst üste 2. kez Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu seçildi. Rusya A milli takımındaki ilk maçına Kasım 2024'te Burnley karşısında çıktı ve oyuna girdikten kısa süre sonra golünü attı. Milli formayla 12 karşılaşmada 4 gole ulaştı. 2026 yazında 83 numarayı bırakarak Lokomotiv efsanesi Dmitri Loskov ile özdeşleşen 10 numarayı aldı. Üstelik çocukken sahip olduğu ilk Lokomotiv formasının arkasında da kendi soyadı ve 10 numara yazıyordu. Peki Batrakov nasıl bir oyuncu? 1.73 boyundaki Batrakov ağırlıklı olarak 10 numarada görev yapan sağ ayaklı bir orta saha. Gerektiğinde merkez orta saha ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor. En önemli özelliği top kendisine gelmeden önce çevresini kontrol etmesi. Bir sonraki hamlesini önceden planladığı için baskı altında doğru pası bulabiliyor. Topu gereksiz yere ayağında tutmuyor. Güçlü ilk dokunuşu, kısa alandaki çabukluğu ve fazla gerilmeden çıkardığı vuruşlarla etkili oluyor. Ceza sahasında ikinci dalga koşular yapıyor ve gollerinin önemli bölümünü tek vuruşlarla kaydediyor. Kısa boyuna rağmen doğru zamanlamayla kafa golleri atabiliyor. Ara pasları, ceza sahası çevresindeki şutları ve duran toplarıyla hem hazırlayıcı hem de bitirici rolü üstleniyor. Ancak fizik gücü yüksek bir oyuncu değil. Sert temaslarda zorlanabilmesi ve üst düzey Avrupa tecrübesinin bulunmaması soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca topu uzun mesafe taşıyan, sürekli rakip eksilten bir 10 numara değil. Etkisini hızlı paslarla, topsuz koşularla ve doğru pozisyon alarak gösteriyor. Batrakov Galatasaray'da Osimhen'in arkasında hem son pası verebilecek hem de ceza sahasına girerek skor üretebilecek bir oyuncu. Sané'nin topu taşıdığı, Osimhen'in savunma arkasında koştuğu hücumlarda bu ikiliyi birbirine bağlayabilir. 2005 doğumlu Batrakov 2026-27 sezonunda en az 4 yabancının 1 Ocak 2004 veya...
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
2: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatlerimiz 14'ü gösterene dek. Umarım o saate kadar sizler de bizimle beraber olursunuz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda olursa ki tabii, yani umarız öyle bir problem olmaz ama benim açımdan. Deniz Gül transferi gerçekleşti. Yine Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin vedası var. Fenerbahçe'de Talişka ile yollar ayrılacak. El Cezire'nin yoğun bir isteği var ama onun özelinde, önceliğinde İbrahim Yavuz'a da bir merhaba diyelim. Abi nasılsın?
3: Merhabalar Cihan, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Sağ olasın. Yani 13-14 yıldır yayın yapıyoruz ama bugün niyeyse böyle bir heyecanlandım seni görünce.
3: Öyle mi?
2: Dilim milim. Ne haber abi, iyi misin?
3: Ya da, eyvallah, ya çok teşekkür ederim.
2: Ya da dün geceyi bir vakit geçirmedim herhalde o yüzden. Abi ben, kimle başlayalım? Yani Süper Lig.
3: Ben de tam tersini şu an çok iyi vakit geçirdin, onun heyecanı hala devam ediyor.
2: Yok, o da olabilir.

0: Öyle bir şey olmadı.
1: Abi mesela... neyle başlayalım? Şöyle başlayalım. Yani yine bütün spor kanalları sahayı göstereceğini herkes havalimanında değil mi? Yani normalde bizim izlememiz gereken antrenmanlar değil mi? Yani yeşili görmemiz gerekirken her kanal terminalde ve insanların garip bir şekilde en çok memnun olduğu, en çok görmek istediği şey. Yani havalimanında birilerini görmek istiyorlar ki... Daha problemli hadise, sayısını unuttuk. Son 3-4 senede bu havalimanına gelenlerin, gidenlerin sayısını unuttuk. Biraz buraya yolda gelirken bakayım dedim, hani Galatasaray'ın gidenler gelenlere bakıyoruz ya. Cuesta'yı gördüm orada. Cuesta nerede? Hani stoper aldı ya Galatasaray, o yüzden. Hani Sanchez'in arkadaşıydı bizim. Bayağı işimize yarayacak dediler. Şöyle oynarız, böyle oynarız falan. Oyuncu yok. Ya her zaman... aynı düşünceyle hareket edip sonra farklı bir şey beklemek çok garip bizde yani. Yani mesela bugün Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım eleştiriliyor. İşte dün bizim işte Murat Aşık'la Aydın Cingöz'le Sports Digital'de yaptığımız yayında, yani mesela eleştiriliyor Aziz Yıldırım transfer yapmadığı için. Düşünebiliyor musun? Yani aslında tam tersi, teşekkür edilmesi gerekir başkana. Yani tamam, kadro derinliği, kadro zenginliği kabul ediyorum da, bundan önceki yönetimlerde sürekli bu kadro zenginliği başına bela olmuş ya. Bak işte Talişka'yı göndereceksin, gönderemiyorsun değil mi? İşte diğerlerini göndereceksin, gönderemiyorsun. Öyle ya da böyle sana ideal bir 11 çıkarmış değil mi başkan ya? İdeal bir 11'i var Fenerbahçe'nin. İyi bir kadrosu var. Tabii ki rotasyon önemlidir de ya, orada da bir zahmet bizim ülkedeki teknik direktörler de, yani lütfen şu siz de bir şeyler katın ya. Hani istiyorsunuz ki hep oyuncuyla bu işi halledelim. Var mı Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ki Beşiktaş'ı bu sene ayırıyorum o konuda. Yani olabilecek en şahane teknik direktöre denk geldiler ki bence bu konuda da rol model yani. Ben daha hiç İtalyano'dan duymadım yani. Duymadım abi, yani benim sağ bekim yok, sol bekim yok. Ben Emirhan'la mı oynayacağım? 3 transfer dönemi de hiç o işle ilgilenmiyor. Eldekilerden maksimum verimi almaya çalışıyor. Ya bizim bence tamamen ilgilenmemiz gereken hadise oyuncuların gelişimiyle alakalı buna talip olan teknik direktörler. Oyuncular gelmesin demiyorum, gelsin de, ama sayısını unuttuk. Baksana spor kanalları bildiğin terminalden canlı yayın yapıyor sürekli. Ya eskiden de oluyordu bu, arada ya işte Drogba geldi diyorduk, böyle insanlar havalimanına koşturuyordu. Arkadaş, bildiğin muamirler şeyde havalimanında bekliyorlar ya, terminalde bekliyorlar.
2: Şey diyor mudur futbolcu, ben nereye düştüm acaba diyor mudur, yoksa daha çok motive mi oluyordur?
1: Motive
2: acaba?
1: Olmaz, onu söyleyeyim, bir şaşkınlık vardır çünkü hatta Galatasaray'ın yeni transferi, ismini nasıl söyleyeceğiz onu da bilmiyorum, genç Leipzig'ten gelen
2: bir şey
1: arkadaşımız.
2: Abo. Ne o? Bir şey abo.
1: Deniyor. Bir şey abo.
2: Bir şey abo, tamam. Diyen de var. Yani Fransızca bir şey abo. Çevirince bir şey abo diyorlar.
1: Biz ne yiyeceğiz? Türkçe'ye mi çevireceğiz?
2: Bir şey abo diyelim. Yayıncı kurulu bir kere nasıl anlatan, onu bekleyelim şimdilik bir şey abo diye.
1: Onun şaşkınlığını gördüm mesela, hiç hayatında değil mi, yani Paris Saint Germain, Fransız değil mi, Fransa altyapısı, evet. Kültürü oradan, Leipzig, hiç bilmediği görmediği bir şey görmüştür, ne oluyor yani bana mı geldiniz diye, değil mi, böyle bir enteresan yani, hani burada deneyimliyorlar onu ya, motivasyonla alakalı çok onun bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Esas şey sahada başlıyor. Orada da mesela hiç deneyimlemedikleri şeyi deneyimleyecekler. İşler biraz kötü gittiğinde korkunç bir tepkiyle karşılaşacaklar. Onlar oynadıkları kulüplerin kültürlerinde evet var tepki, protesto, ama öyle hemen işler iki maçta kötü gittiğinde yerden yere vurmuyorlar. Yani benim genel olarak düşüncem bu transfer çılgınlığı hadisesi. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Bu gelecek adına bizi ciddi anlamda bir problemin içine itecek. Kimse onu görmek istemiyor. Herkes diyor ki bana ne, benim olduğum dönemde en iyi oyuncuları bir araya getireyim. Senden sonraki idareciler ne yapacak? Mesela Saadettin Saran attırdı Talişka'ya imzayı. Şimdi Fenerbahçe yönetimi Talişka ile tutsa bir dert, gönderse bir dert diyor değil mi? Ne gerek vardı Talişka ile sözleşme imzalamaya yani? Niye o zaman
2: Acun Bey aldı diyorsun, siz bir daha ikinci hata
1: yaptınız. Niye yapıyorsunuz? Çünkü kadro planlaması diye bir şey var ya, bir de gideceğim diyorsun yani. Şimdi oldu mu bu? Şimdi bak gelenler de onunla uğraşıyor. Böyle plan, Şerif'i aldın. Yani Şerif'in geleceğine yatırım yapmakla Talişka'ya imza atmak arasında düşüncede ciddi fark var yani. Hangisinin ben peşinden gideyim yani? Ki sağlıklı olan Şerif'in, genç potansiyeli yüksek oyuncu. Ya Talişka'nın hani... Ya bir tane mesela hiç şey düşünmüyor muyuz biz ya, bu kadar yere göğe sığdıramadığımız oyuncuyu, ya şu Bologna ya, yani Bologna şeyin ne o, bizim Tedesco'nun yere göğe de sığdıramadığı oyuncuydu. Ya niye mesela açıp ya arkadaş siz deli misiniz ya, bana verin ben uçururum, niye demiyor mesela?

0: ya da Bulgaristan Ligi, şuradan Bulgaristan, Levski Sofya'da mesela oradan biri. Ya kimse almıyor ya. Çünkü onlar görmüyor mu senin Talişka'nın fiziksel olarak oyuna hiçbir katkısı olmadığını? Görmüyor mu onlar? Hala attığı gol, attığı gol. Ya attığı gol senin atacağın golün önüne geçmiş diyorum sana. Alacağın kupanın önüne geçmiş. Ve bu net ortada, bir tane başarın yok senin Talişka ile oynadığın oyunlarda. Sert oyunların hiçbirinde yok.
1: Zorla gönderttin Talişka İbrahim Yavuz. Her hafta Talişka'dan
0: ya, hadi ben...
1: Asensio sakatlanırsa ne olacak? İşin bu, ya, bu bak da diğer şimdi kısmı.
0: Asensio sakatlanırsa ne olacak diye transfer yapılmaz. Teknik direktör orada devreye giriyor ya. Asensio sakatlandığında teknik direktör o pozisyondan başka bir oyuncu icat edecek. Başka bir plan çıkartacak ortaya. Üçlü orta saha oynayacak. İsmail Yüksek, Kante, Genduzzi ile oynayacak, tamam mı? Orayı kaldıracak. Ön tarafta da üçlü hücum oyuncularıyla oynayacak yani. Böyle bir şey olabilir mi? Biri sakatlanacak diye oraya sezon boyu toplasan 10 tane maçta kullanacağın oyuncu transfer edilir mi? Planlama öyle yapılır mı ya?
1: Ben de sana katılıyorum. Sesli düşünmek istedim sadece.
0: Yok, kabul et yani, ama böyle olmaz ki yani. Nasıl planlama yapıyor bu kulüpler? O sakatlanacak diye bu gelsin. Bu sakatlanacak diye o gelsin. Ya gelmiş ya, bak ayağına dolanmış. Bir sürü diyorum, sayısını unuttum ya. Hep birileri sakatlanacak diye aldın onu. Galatasaray hep Abdülkerim'in arkasına birileri sakatlanacak diye doldurmadı mı orayı? Her gelen de gitti. Her gelen gitti. Yine onların ikisi oynadı yani.
1: Aslında ilk Semedo'dan çıkacaktı Fenerbahçe ama işte orada bir Mert Müldür'ün istikrarsız olması yani
0: orada
1: falan.
0: Orada net bir şekilde şöyle bir, bence orada şöyle bir problem var. Sonra Mert Müldür'le ilgili İsmail Kartal'ın bence hiç düşüncesi yok Mert Müldür'le ilgili. Hiç değerlendirmiyor Mert Müldür'ü. Bak hiç değerlendirmiyor. Değil mi mesela, hazırlarsın. Semedo evet yabancı konusunda önemli bir oyuncu ama yabancı konusunda beni biraz sıkıntıya sokuyor. Acaba Mert de orada bir şey inşa edebilir miyim? Mesela şöyledir. Semedo'nun bek pozisyon oynamasıyla Mert'in bek pozisyon oynaması aynı olmaz. İşte biri daha işin savunma kısmını halleder. Diğeri daha ofansif, yani iki yönlü oynamaya çalışır. Sen de teknik direktör olarak onu yapacaksın. O oyunu çizeceksin, anlatacaksın. Abi siz istiyorsunuz ki bize sürekli oyuncu gelsin. Ben yapamayayım, gelsin çözsün. Şimdi Okan Buruk mesela, ben Okan Buruk'un yerinde olsam şu an mahcup olurum biliyor musun? Bak vallahi billahi mahcup olurum. Şöyle mahcup olurum. Ya 4 senenin sonunda sayısını unuttum. Kaç antrenman yaptığım oyuncularla hiçbir şey yapamadım. Şu dönemde hiçbir şey yapamadım. Ve transferle bu problemi çözmek zorunda kaldım. Katamadım bir tane ya. Bir tane altyapıdan bir çocuğu. Ya bir 5 dakika atamadım şu sahaya ya. Tek başına bu çocuklarda sorun olabilir mi sence ya? Olamaz. Ne dedi Fatih Tekke Sergen Yalçın için? Çok üzüldüm tepkiye dedi. Sergen abi dedi çok iyi futbolcuydu dedi. Yani ne yapacağız, biz sizin futbolculuğunuza mı talip olacağız yani? Siz antrenörsünüz ya, artık futbolcu değilsiniz. Çıkamadınız ya bu düşünceden. Bak çıkamadın bu düşünceden. Bırak, istifa ettin. Kovuldu. Gönderildin bence.
1: Kovuldu.
0: Ama böyledir yani. Ne yapacağız biz şimdi? Sen iyi futbolcu olduğun için Trabzonspor seni mi bekleyecek yani? Ya da Beşiktaş Sergen Yalçın'ı mı bekleyecek? Senin Sergen abini bekleseydi Beşiktaş bugün Italiano'yu tanımayacaktı. Italiano ile bugün oynanan oyunu görmeyecekti. O yüzden bu düşüncenin, bu bizim özellikle yerli teknik direktörler, bu oyuna bakış açısı, hayat, bunu bence bir gözden geçirmeleri gerekiyor. Böyle olmaz. Sürekli oyuncu talep ederek teknik direktörlük olmaz. Siz ne katacaksınız bu organizasyonu? 4 senenin sonunda diyorum ya, bir şey çıkması lazım ya. Hala bu kadar kalabalık, Deniz Gül gelecek problemi çözecek, Batrokov gelecek çözecek, işte o Bişi gelecek çözecek. Nasıl olacak bu iş abi? O zaman benim buradaki varlığım sorgulanmaz mı? Ben ne yaptım koca sene burada 4 yıl? Yani 4 yılın sonunda bir şey çıkması lazım. Bir sürü eksikliği bile verseler sana, bir şeyin seni çıkarman lazım 4 yılın sonunda yani. Hani şunu deriz dışarıdan baktığımızda. Galatasaray takımı bir şey oynuyor ama evet, oyuncu dokunuşu konusunda sorunları var. Bu kadar bir oyun oyuncuya teslim edilmez. Mesela hala Galatasaray Ligi'nin en iyi bence futbol oynayan takımı. Ama hala sadece oyuncu üzerinden okunan bir takım. Yani teknik direktör takımı mı, oyuncu takımı. Ama bu kadar oyuncuya mahkum edilmez bir oyun. 4 senenin sonunda 4 sene üst üste şampiyon olmuş, İtalya'da futbol oynamış, değil mi? Dili de bilen insan buradan Avrupa'nın herhangi bir yerine gitmiyorsa bunun temel sebebi onlar bu işi böyle görüyorlar. Bu oyuncu takımı diyorlar. Bu teknik direktör takımı değil.
1: Ama İbo abi, yani şu da değil mesela. Bu oyuncuları zaten sen burada bana da hak veriyorsun. Yönetmek de kolay iş değil diyorsun.
0: Şey demiyorum
1: mesela, Fatih Hoca'nın eline oyuncu

0: bakımını verdiler mesela. Beceremedi. Şimdi kovuldu hocam. Yani istifa etti gerçi ama daha sonra kovuldu yani.
1: Kabul ediyorum zaten, onu da her zaman dile getiriyorum. Kolay değildir yıldız oyuncuları idare etmek. Ama senin teknik direktörlük kariyerinde belirleyici olan hadise o olmayacak. O işini görmez. Sadece oyuncuyla çözmek. Onları iyi antren etmek. Değil mi? O planlamada sürekli oyuncu talep etmemek. İtalyan, İngiliz, İspanyol ona bakar teknik direktör alırken. Bir şey demez, eyvallah, oyuncuları idare ediyor. Ama yetmez idarecilik. Okan Buruk evet iyi bir idareci. Ama onların ihtiyacı olan iyi bir teknik direktör.
0: Mesela bu hafta kaleci Cankat'ı izledin.
1: Cankat
0: kötü müydü?
1: Ya Cankat'la ilgili sana yayınlarımda da var yani defalarca. Ben ya Cankat'ı,
0: bir kaleciye 40 milyon vermek.
1: Bak ben Cankat'ı, hani daha önce bunu dile getirdiğim için yani radyoda ya da televizyonda, dijitalde. Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın oyuncusu, Cankat Galatasaray'ın oyuncusu. Florya'da Galatasaray Beşiktaş maçını izledim. Bak, çok bayağı birkaç sene oldu. İşte U19 olması lazım. Hatta denk gelebilirsen, bulabilirsen çok da sevinirim yani. Semih ya 1-1 mi bitmişti öyle bir şey, neyse. Şimdi Cankat o gün eski bir futbolcu abimle izliyorum maçı. Ya şahane oynuyor, tamam mı? Fizik, rahatlık, duruş. Bugün de Muslera ile ilgili, işte Muslera'nın arkası ile ilgili bir şey konuşuluyor. Ya şunu söylemiştim. Hatta altyapıdan da antrenör arkadaşım da o dönem.
0: Penaltı
1: ya,
0: falan kaçmış mıydı maçta? Hatırlıyor musun?
1: O kadar hatırlamıyorum ama Semih'le şeyi çok net hatırlıyorum. Çünkü Semih'i bir arkadaşım söylemişti. Bak bu da altyapısı Arnavutköy Belediye, bizim Gazi Osman Paşa'nın oralardan. Ya şu çocuk da hani çok şey olacak. Hatta Semih için şu yorumu yapmıştım. Ya iyi ama çok kalın gelmişti bana. Hani bu yaşta bir oyuncu bu kadar kalın olması hani normal değil. Gelecek adına ne olacak bilmiyorum demiştim. Şimdi siz bu kadar zaman geçmiş. Bak Cankat'la ilgili. Gitmiş Adana Demirspor'a, yanlış hatırlamıyorsam bir tane daha TFF ikincilik takımı var. İskenderun da olabilir, Karacabey de olabilir. Bir yere gitti o ara. Şimdi bu çocuk bütün bu şeyden, ki Eyüp'te oynama sebebini de bugün Kayserispor'un teknik direktörü Atilla Hoca da söyledi. Bir planla oynatmadık dedi yani. O gün bir kaos oldu, gönderdik onu sahaya dedi. Yani gözünüzün önündeki oyuncuyu planla gönderemiyorsunuz sahaya. Bir sürü o çaresizlikler, imkansızlıklar sizi doğru yola sürüklüyor. Ama şimdi bir tane de lütfen bak, Sasha Boy Galatasaray tarihinin en pahalı sağ beki değil mi? Ya onu da siz yapmamışsınız ki. Yetersiz diye göndermişsiniz adamı. Dubois'u almışsınız. Dubois tutmayınca Sasha Boy oynamış. Çaresizlikten oynamış. O da Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir dönem geçirmiş. Bayern Münih'te sağ bek ararken almış. Ya bundan hiç mesela rahatsız olmuyor mu kimse Galatasaray'da, bu işin teknik tarafında olan insanlar? Kimseyi öngörememişsiniz. Bak Arda Ünyay diye bir oyuncu var. Çok ümitliydim geçen sene sezon başı kampında. Bayılmıştım. Al sana şahane alternatif ve gelecek adına bir stoper. Ya bu kamp dönemi izledim. Çocuk tanınmaz hale gelmiş ya. Tanınmaz hale gelmiş. Dağılmış çocuk. Bırak bir şey öğretmeyi, var olan da gitmiş çocukta. Ama bu nasıl olacak abi yani? Siz hepsinde yanılıyorsunuz. Bir şey gelsin çözsün, Cuesta gelsin çözsün, Frankowski gelsin çözsün, ama olmuyor abi. Çözsün de bak, tükenecek bu. Bu ekonomi tükenecek. Götürme şansın yok. Mümkün değil. Yok böyle bir ekonomi çünkü.
0: Umarım yani Cankat'ı kaçırmaz elinden Galatasaray. Çünkü senin bu hani maç sonu açıklamalarına falan birazcık böyle tırnak içinde söylüyorum, takıksın, dinliyorsun ya. Evet. Hani oraya dikkat ediyorsun mesela. Cankat da maç sonunda bence çok olgun açıklamalarda bulundu.
1: Müthiş. Şahane.
0: Dinledim, böyle muazzam konuştu. Ya
1: kendini ifade. Hatta evet. Eyüp'teki kaleci antrenörü de takım arkadaşımdı. Biraz böyle sohbet, bana şey dedi abi, biraz hani ukala tarzı bir şey söyledi, tamam mı? İyi bir şeydir dedim yani. Hani bizde çocuğun o kendini hani bilmesi, o hani dile olan hakimiyeti, kendini ifade etmesi, sorgulaması bizde biraz şey karşılanır.
0: Egoist.
1: Alışmışlar ya mesela her şeye boyun eğen altyapıdan çıkan oyunculara. Biri soru sorduğunda ters geliyor antrenöre. Bu ne lan diyor, ukala bu diyor. Ukala olur mu? Çocuk soru soruyor, öğrenmeye çalışıyor. Muhtemelen kafasına yatmayan bir şey oldu onun antrenmanında. Sordu çocuk bunu. O da kızdı buna. Şimdi kendini bir de ifade etme konusunda da bu kadar donanımlı, kolay değildir ya. Bu planla gönderilmiyor sahaya yani. Ve Galatasaray'ın kalesine geçmek öyle kolay mı yani? Ve çok iyi iki performansın peşinden kaleye geçiyorsun değil mi? Uğurcan'da, Muslera'da. Şahane iki kaleci performansının peşinden. Ne yapsan başına bela olacak bir maç bir de yani. Göztepe maçı. Ama görüyorsun ondaki o duruşu. Ya niye kaybediyoruz biz bu çocukları ya? Ya oynatmadılar ha. Bak lütfen hangi takıma gittiğine bir bak. Orada bir yerde oynatmadılar çocuğu. Ya
0: Adana Spor baktım da söylemedim.
1: Adana Spor muydu?
0: Unuttum evet Adana Spor.
1: Oynatmadılar çocuğu biliyor musun orada da yani. Bir yerlerde yani çocuk gidiyordu ya. Hatta ben abimle sohbet ederken abim bana şey diyordu. Hani bu Can Kat'ta yanıldın mı gibi. Hani çünkü ben ona da söylemiştim. Hani bak gitti oynamadı çocuk. Acaba çocuğun... Hani... Ama yani enteresan bak biz kimseleri göremiyoruz. Sayı arttırmamız lazım. Gözümüzün dibinde ya. Göztepe. Ya adamlar hani senin sahaya çıkmam diyeceğin oyuncularla bütçelerle seninle yarışıyor 5 yıldır ya. Bir alt ligden bugüne. Ne hakemden şikayet ediyor, ne kuraldan şikayet ediyor, ne oyuncudan şikayet ediyor. Çıkıyor ve her oynadıkları maça renk katıyorlar. Kaybetseler de kazansalar da hiç problem değil. Keyif alıyorsun. Mesela Galatasaray'ın hafta sonu...
0: Bu hafta isyan etti ama bir Göztepe yani. Hakemleri ilk defa bizi duydular herhalde. Yıllardır değişmeyen senaryo tarzı bir paylaşım yaptılar. Hiç sesleri çıkmıyordu.
1: Ya onları ona zorlayan da bizim şey işte kalabalık ya bir tane paylaşım yapın diyorlardır. Hatta sen o Rasmus'la Ivan'ı biliyorsun idareci.
0: Osimhen'in pozisyonunu
1: şeye paylaşım. Gönderdiler ya. Sen biliyorsun geçen sene bunu şeye geçen sene bir önceki sene TFF'ye gidin gidin diye kıyamet kopardılar. Hani... Cem Yılmaz'ın var ya alışmamış hani
0: durmaz.
1: Durmuyor yani anladın mı? Ya baba adamlar gitti garibim hayatlarında hani öyle bir şey yapmış. O, üzerlerine de oturmuyor o. Ya gittiler federasyona MHK'yi falan şikayet etmeye ya hani diyor ya Cem Yılmaz ah canım hani yani yok yani hani size bu yakışmıyor. Bir de adamlar muhtemelen şey demiştir baba bizim burada ne işimiz var ya bizim kültürümüzde falan böyle bir şey yok. Biz böyle büyümedik. Adam biliyor onu. Muhtemelen o paylaşımı da ona yaptırıyorlar artık bir yerden sonra. Hani bu ülkede de yaşıyorsun. Hani iki tane de hakkını ara. Yok çünkü o biliyor problemin orada olmadığını. Anlatmadı mı İtalyan'a sonra Alanya maçından sonra? Ona da sordular. Ne dedi? Evet dedi. %100 kırmızı karttı. Ama onu bir tarafa bırakacağız. Bak, ama onu bir tarafa bırakacağız. Bizdekiler tam tersi. Oyun diyorsun onu bir tarafa bırakacağız. Hakem bizim için daha önemli. Bak yabancı hakem konuşuluyor ya. Bak yabancı hakem konuşuluyor. Türkiye'ye getir yabancı hakemleri bak iddia ediyorum. Hatta aldıklarından 1000 euro mu alıyor? 10 bin euro maç başı getir onları buraya. Eğer ikinci, üçüncü ayın sonunda bak hepsi bir araya gelip ceplerinden de özel uçak tutup buradan kaçmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum bak. Hepsi kaç tane getirdin? 20 tane bak 20'si sabahı beklemezler. Bak bir araya gelirler ceplerinden öderler. Ülkeyi terk ederler.
0: Zaten maçtan maça geliyorlar abi.
1: He?
0: Maçtan maça
1: ya
0: geliyorlar.
1: Ya gelmez bak kaçar
0: burada,
1: gider. Ya yani
0: burada kamp mı yaptıracak?
1: Ya bunda? Neyse kaçar gider. Sonuçta bu adamlar buraya bir şeye de gelecek kalacak yani. Devre arası kampları var bir şeyleri var kalacak yani.
0: Kurslar
1: bak,
0: falan.
1: Bak terk eder ya buraları terk ederler. Bir daha bak o bu şeyden hava sahasından falan geçmezler yani. Ya delirir çünkü bakar Galatasaray itiraz ediyor. Fenerbahçe itiraz ediyor. Konya Spor itiraz ediyor. Rize Spor itiraz ediyor. Kasımpaşa itiraz ediyor. Ya adam der ki arkadaş nasıl bir şey bu yani? Etmeme şansı yok. Diyor ya mesela burada yine konuşulan bir şey. Onlar oyunu hızlandıracak. Onlar oyunu nasıl hızlandıracaklar? Bak onlar oyunu nasıl hızlandıracaklar Cihan?
0: Vallahi
1: bir... Nasıl hızlandırabilir? Evet avantaj kuralı önemlidir. O önemli. Ama esas problem ne? Bizim oyuncular oynamıyor ki. Oyuncu oynamak istemezse sen hakem olarak oyunu nasıl hızlandıracaksın? Sürekli kendini yere bırakan, faul talep eden oyuncuların olduğu yerde ne bekliyorsun sen? İşte ben Kasımpaşa'da bir sürü maç izliyorum Süper Lig'de. Vallahi billahi oyuncu oyunu durdurmak için küçücük bir temasta kendini bırakıyor. Zaten o kendini bıraktığı an ne oluyor biliyor musun? İki kulübe var ya iki kulübe. Bak ikisi birden sahaya girecek neredeyse. Düşünebiliyor musun? Maç yönetiyorsun, bir düdük çalıyorsun ve iki kulübe birden sahaya girecek abi. İkisi de karara itiraz ediyor. Bir tanesinin lehine veriyorsun o yine beğenmiyor. Diyor ki verdim ya abi diyor. Yani senin istediğin kararı da verdim. Ya
0: yeni kurallar uygulanıyor. Ona rağmen topun oyunda kalma süresi artmıyor yine. Yani ortalama
1: çünkü,
0: 48 ile 53 dakika
1: çünkü
0: arası değişiyor.
1: Çünkü onları antrene eden hakemler değil. Antrenörler. Onlar fiziksel olarak hazır değil. Sen şimdi Fenerbahçe tempoyu nasıl çıkaracak yukarı? Bak Fenerbahçe'nin yaş ortalamasına. Nasıl çıkaracak Fenerbahçe? Ake ile mi çıkaracak tempoyu yukarı? Lukaku ile mi çıkartacak tempoyu yukarı? Genduzi ile mi çıkartacak? Ya da Kante ile mi çıkartacak? Ne olursa olsun ne kadar Kante bu anlamda örnek olsa da yaşı var.
0: 28 yaş ortalaması Fenerbahçe.
1: Çıkartamazsın 30 küsur üstü oyuncuların fazla olduğu bir antrenmanda. O çıkmaz o tempo yukarı.
0: Bu da 28.4'müş işte Talişka'yı gönderdiğini varsayıyorum.
1: Talişka ile olan yerde nasıl çıkacak şimdi? Sen Talişka ile antrenman yapıyorsun. Nasıl hızlanacak o antrenman yani?

0: Adanma şansı yok. O yüzden senin maçlarında tempolar düşük. Çünkü mecbur, oyuncu o fiziksel durumda mecbur kendini yere bırakma, oyunu durdurmaya, soluklanmaya ihtiyacı var çünkü. Hakemlerimizin tabii ki öyle bir derdi var bizimkilerin. Onlar da korkuyorlar, diyor ki lan oyun hızlanır, başımıza iş almayalım diyor oyun hızlandığında. Ama bütün organizasyonu sadece bir taraftan okumak, bir taraftan yargılamak, o çok büyük adaletsizlik. Onlar kadar oyuncun eksik, onlar kadar sistemin eksik, onlar kadar planlaman eksik. Statların boş ya.
1: Mesela Farhat hocam olsaydı şu an bir hazırlık maçı gösteriyor, hemen hakemin diagoneline kafayı takardı. Ya diagonal diye bir şey öğretti bütün dinleyenlere, bize de, yayın yapanlara da. Hakemlerin durduğu yer hep yanlış diyor mesela. Ona göre biraz daha topa yakın olması lazım diyor. Neyse.
0: Önemlidir. Teknik bir yorum sonuçta, bu kadar deneyimli. Sahada bunu defalarca üst seviyede deneyimlemiş birinin söylediği şey
1: mesela şu an önemlidir. Eleştirmişti, top nerede, hakem nerede falan diye. Yakın
0: tabii
1: değil.
0: Şöyle yakın olması lazım. Ama tabii onun için de fiziksel durumun iyi olması lazım.
1: Az önce
0: lazım
1: söylediğin için sen diyorsun ya, hakemler korkuyor oyunun hızlanmasından. Abi, buna yetişemiyorlar. Ona nasıl
0: ben mesela şeyi görüyordum hep Cüneyt Çakır'ı burada yani. Hani orta sahada maç yönetiyordu. Aynı Cüneyt Çakır şu an, hatta Bahattin Hoca ile aynı spor salonuna gidiyorduk. Aramda çok iyiydi. Konuşuyorduk ya, orada diyordu canımız çıkıyor diyordu. Hani bir Şampiyonlar Ligi Dünya Kupası maçında. Bir de burada dinleniyorsunuz.
1: orada orta zaten, sahadan görüyor diyorsun tempo, ceza sahası
0: tempoyu
1: işini.
0: Tempoyu çıkartmak derdi yok ki oyuncuların da yani. Herkesin işine geliyor temponun düşmesi.
1: Ha, bu şeye döneceğim. Yavaş yavaş maçları da geçeyim. Beşiktaş, Çorum Spor, Galatasaray, Göztepe, Fenerbahçe, Samsun Spor, daha doğrusu Samsun Spor, Fenerbahçe. Yani sen diyorsun ki tempo yok, oyunun içi diyorsun. Evet, kabul ediyorum hepsini. Topun oyunda kalma süresi vesaire. Mesela Samsunlu taraftarlar diyor ki ya kardeşim, ben diyor 2250 liraya neden en ucuz bileti alıp Fenerbahçe maçını izliyorum? Ben Samsun'um, hani birazcık da ucuzlat. Buna karşın Samsun Spor Başkanı da diyor ki gidin başka takım tutun. Sahiplenmiyorsanız tutmayın Samsun diyor. Yani takım benim diyor. Ben bu takımı satın aldım, benim diyor. Ve Samsun tribünleri boş kaldı Fenerbahçe maçında. Ya, işin ya boş kaldıdan ziyade yarı yarıya diyeyim.
0: Maliyet tarafıyla alakalı kısım ya kolay değil. 2000 küsür lira yani bir tane çocuğunu falan yanına almaya kalktığında.
1: Üçte biri de diye desek.
0: Değil mi yani, hani gittin 3 kişi yani, çok zor tabii ki o ekonomiyi karşılamak yani. Bilmiyorum o işin şeyi nasıl oluyor, gelir gider dengesi maliyet konusunda. Onlar da şöyle bakıyorlar, Fenerbahçe'yi izleyeceksen de bunun bir bedelin var diyor yani. Herhalde her maç için geçerli olmayan bir hadise herhalde.
1: Bence
0: yani
1: de her maç için değildir
0: Fenerbahçe
1: diye
0: maçı bu anlamda. Ama tabii şey, işin sıkıntılı tarafı stat dolmuyor. Daha problemli tarafı, ya bir kulübün başkanı öyle ifade kullanır mı ya, anlatırsın. Nedir o, ekonomik olarak bu işin getirisi götürüsü konusunda bir şeyler anlatırsın ama oradaki insanları git başka takım tut diye azarlamak çok bana mantıklı gelmiyor, çok sağlıklı gelmiyor yani. Hani bu bence başkan muhakkak bu söylemlerini bir gözden geçirmesi gerekiyor yani.
1: Başkanı biliyorsun biraz sivri dilli ama ve tehdit de etti yani. Kaybeden Samsun Spor olur, haberiniz
0: ya,
1: olsun dedi.
0: Hiç olmaz.
1: Düşer
0: ya,
1: diyor.
0: Ya hiç
1: düşer.
0: Olmaz. Samsun Spor bölgesel amatöre gider, doldurur insanlar o stadı. Yani Samsun'un bölgesel amatörde olmasıyla Süper Lig'de olması arasında o kulübe, camiaya aidiyeti olan insanlar için fark etmez. Düşmedi mi Kocaeli Spor amatöre? Dolmadı mı o stat? Ben gördüm.
1: Bursa keza, Eskişehir.
0: Bursa Spor aynı, Eskişehir. Ne alakası var? Onlar şeye aşık değil ki, oyunculara falan değil. Onlar camiaya aşık. Onun peşinden gidiyorlar yani. Tabii ki Süper Lig'de olmasını isterler ama yani sırf sen bu şekilde davranacaksın diye de o takım Süper Lig'de olması senin kontrolünde olacaksa kabul etmez ki insanlar onu. Bırak o zaman der yani. Şey yanlış tabii, mesela o kalbiyle dili olan bir hadise, onu çok fazla kullanıyoruz. İyi bir şey gibi anlatıyorlar mesela. Benim dilimle kalbim bir. Ben her şey söyleyemezsin abi, ne demek yani? Sen bir kulübün başkanıysan, sen bir teknik direktörsen, sen yorumcuysan söyleyemezsin abi. Bizim kalbimizle dilimiz nasıl bir olabilir yani? Ben kalbimden geçen o akıl süzgecinden geçirmeyeceğim şeyleri nasıl söyleyebilirim Cihan yani? Var mı öyle bir şey mesela? Öyle bir şey söyleyebilir misin yani? Olmaz yani. Hani bir şey söylerken bir önce düşünürsün yani, acaba birilerini kırıyor muyum, birilerine zarar veriyor muyum, birilerine haksızlık yapıyor muyum? Değil mi? Kişiselleştirmeden yani. Teknik bir yorum yaparsın, eleştiri yaparsın. O ayrı bir şey. Bir kiminin dili biraz daha sivridir, kimi yumuşaktır ama o diğer, beğenmiyorsan git. Okan Hoca da yaptı geçen sene, hatırla. Gitsinler Bayern Münih'i tutsunlar. Öyle şey olur mu yani? Ya da Fatih Tekin işte şeye çok ayıp ediyorlar. Sergen abiye ayıp ediyorlar. Niye?

0: ediyorlar. Sergen abini 30 bin kişi İnönü'de imza törenine gelirken niye demiyorsun ya, siz aklınızı mı yitirdiniz? Bir insan için 30 bin kişi İnönü Stadı'na imza törenine gider mi? Niye demiyorsunuz yani? Sen niye Sergen Yalçın çıkıp o gün ya ben çok mahcup oldum, 30 bin kişinin burada ne işi var kardeşim yani, hani bu teveccüh falan çok fazla diye demiyor. Ama eleştirince çok kırıldım. O gün niye bir şey yok? Ama ben onu hak ediyorum. Yani 30 bin kişi stada gelince herhalde ben Sergen Yalçın'ım, geleceksiniz diyorsun. Ama eleştiri olunca olmaz, olmaz. O da var, o da var yani. Onu da kabul edeceksin, onu da kabul edeceksin. Çok güzel bir yazı okumuştum birkaç sene önce.
1: Bana
0: bir tenisçi, bak bir tenisçi, tenisçi miydi? Öyle bir sporda çok başarılı olmuş bir adam. İşte olimpiyatlara gitmiş falan, çok başarılı olmuş, madalyalar kazanmış. Bir hastalığa yakalanıyor. Bir adam soruyor ona, diyor ki ya peki diyor, hiç diyor isyan ettiniz mi diyor. Hani neden benim başıma bu geldi diyor. Adam diyor ki ya işte dünyada şu kadar insan diyor spor yaparlar. İşte bunun diyor şu kadarı profesyoneldir diyor. Ve sadece diyor şu kadarı olimpiyatlarda yarışır ve bir tanesi o madalyayı kazanır. O gün diyor ben hiç diyor şey demedim diyor, Allah niye bu kadar insanın içinde bana bu başarıyı verdin demedim diyor yani. Değil mi? O gün diyor bu başarı bana verilirken hiç sorgulamadım. Bugün bu başıma geleni de diyor o şekilde sorgulamamam gerekir. Şimdi böyle baktığında sana bir faydası olur yani. Ha bizimkiler statta kalabalık varsa herhalde ben Fatih Tekke'yim, gelecek. Eleştiri olursa yok, öyle olmaz. O da var, o da var. İkisini de kabul edeceksin. İhtiyacın olan şey değil mi bizim yani?
1: Dış sesleri biraz susturup kendi içine döneceksin
0: abi,
1: diyorsun.
0: Bizim ihtiyacımız olan dingin zihinlere ihtiyacımız var. Böyle hani dalgalarda, böyle ortalığın karıştığı anlarda o sakinliğe ihtiyacımız var. Öyle insanlara ihtiyacımız var. Olmaz öyle. Ben duyguları yenilemezsin abi, sen duygularına. Trabzonspor teknik direktörü duygularına yenilemez. Yeniliyor mu Atletico Madrid'in teknik direktörü Simone? Enerji var mı kenarda? Uçuyor değil mi? Sen bu kadar enerjisi yüksek 15 yıl olmuş ya, bir dur otur ya, bir nefeslen değil mi? Sanki ilk maçına çıkıyor. Jilet gibi yine kenarda. Coşkusunu yaşıyor mu? Duygusunu en üst seviyelerde. Ama çok ince bir çizgi yani. Şey demiyor değil mi maç kaybedince? Ben bırakıyorum demiyor. Öyle olmaz. Fatih Terim dedi mi Galatasaray'da 96 senesinde TSD ile başladı Galatasaray. Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetleriyle başladı. Hatırlasınlar o dönemi. Lige başladı Galatasaray. Dördüncü hafta mı ne? Çok iyi hatırlıyorum. Çok da iyi Galatasaraylı olduğum için o dönem çok üzülmüştüm. 4-0 yenildi Galatasaray. Gollerden birinde Saffet Sancak'la atmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Yani. 4-0 yenildik. Şey yaptı mı o dönem Fatih Terim? Ben ekibime bile sormadım, bırakıyorum. Öyle olur mu? O gün başlıyor işte gelişim. Ona direnç gösterdiğinde başlıyor gelişim. Ama onun içinde bir altyapı ne olacak yani?
1: Mesela yerel gazeteler Fatih Tekke'nin gidişini, Trabzon'daki gazeteler Onaçu'ya bağlıyor. Mesela Onaçu'nun gitmesine Fatih Hoca onay vermiş ama Ertuğrul Bey onay vermemiş falan. Onaçu biraz takım içinde dengeleri karıştırmış vesaire deniyor ama o zaten Trabzon'daki gazetelerin yazdığı.
0: Ben şöyle yorumlamıştım zaten. Bu istifalar şöyle olur genelde.
1: Bir oyuncu mu yiyor genelde hocayı?
0: Yok.
1: Gruplaşıp.
0: Ya şöyle oluyor genelde. İçeride bir şey olduğu çok net belli. O istifanın aslında şey değil, idare edemiyorum değil. Önce temel sebebi şu. Belli ki soyunma odasına girdi. O negatif elektriği oyunculardan aldı. Kaç sayısı bilmiyorum yani. O öfkeyle, deneyim de olmadığı için çıktı, istifasını verdi. O da çok iyi biliyordu. Kabul etmeyecek yönetim o istifayı. Taraftar onun peşinden gelecek. Çok iyi biliyor Fatih Tekke bunu. Ve bir sonraki adımı şuydu aslında hocanın. Bir reaksiyon bekliyordu normal olarak. Yani istifalardan sonra bir reaksiyon olur. Eğer işler bir tık daha iyi olup arada yine bir sallantı olmuş olsaydı şu talep edilecekti. Kadro dışı. Bak dikkat et. Her dönem böyledir. Önce hoca gider, istifa eder, devamında hemen kadro dışı gelir. Böyledir bu iş yani. Böyle idare ediliyor. Ama Fatih Tekke üst üste tabii o duygusal dağılma hadisesi, özellikle Ahmet Spor maçından sonra yani kulübenin kenarındaki duruşun, liderlik öyle olmaz yani.
1: Çok duygusal.
0: Hani mesela iki türlü liderlik vardır değil mi? Mesela bir tanesi sahanın içinde liderlik oyuncu olarak. O tamamen fiziksel yetenekle alakalı bir durum. Diğeri de zihinsel. Yani düşüncede liderlik değil mi? Davranışta liderlik. O da teknik direktörlükte. İşte konuşmaları, anlattıkları, maç sonu mesajları. Mesela Fatih Hoca o konuda çok şeydi değil mi? Hep aklıma şey gelir. işte söylediği şeyler slogan olurdu değil mi soyunma odasında? Çok kritik.

0: maçlardan sonra kötü gidilen dönemde de şey de öyledir. Jose Mourinho'nun hatırlar Barcelona'dan 5 tane yediği maçtan sonra. 5-0 bitmiş ya Real Madrid. 5 tane yemiş Barcelona'ya. İlk basın toplantısında hemen yani hemen dakikalar sonra çıktı dedi ki acil bir maça ihtiyacımız var dedi. Yani bir an önce bunu unutmamız için hemen bir maç oynamamız lazım dedi. Hiç böyle o krizi başka bir yerlerden yorumlamadı. Hemen sahaya çıkmamız lazım dedi. Böyledir bu iş yani. İhtiyacın olan o. Ayağı seni o kaldırır.
1: Bir
0: O
1: de
0: düşünce ayağı
1: rezil
0: kaldırır.
1: Kepaze Ede'ye de yenmişlerdi ya.
0: Ama
1: normal işte. Bir galibiyet de değil. Maçın
0: Ama
1: içinde
0: orada ne
1: falan
0: diyor? Hemen sahaya gitmem
1: var.
0: Lazım diyor. Sağda halledeceğim tekrar. Ayağı orada kalkacağım diyor yani. O da bilir
1: Ona
0: istifa
1: rağmen
0: etmeyi
1: evet.
0: yani. Liderlik odur. Şimdi siz sahanın içinde hep liderlik yapmışsınız. İşte bizim yerli teknik direktörler de Emre Belözoğlu hep sahanın içinde liderlik yapmış. Çünkü oyunculuk yetenekleriyle çözmüş o problemi. Burak Yılmaz öyle yapmış. Selçuk İnan öyle yapmış. Ama sahanın dışında liderlik başka bir şey. Orada o sakinlik istiyor. Bilgi de ya bir sürü şey içinde barındırıyor. Senin ihtiyacın olan sahanın dışındaki o davranış olarak liderliği. Onlar hala futbolcu gibi davranıyorlar. O yüzden bir türlü o teknik direktörlük başarısında istikrarı yakalayamıyorlar.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. İbrahim abi biraz WhatsApp mesajlarına bakalım mı? Oradan da çok mesaj atıyorlar saat başına kadar. Saat başından sonra biraz derbiyi konuşuruz. Yine gelen transferlerden söz ederiz. Beşiktaş maçına da hiç giremedik. Ben onu da sana soracağım, Uğur Hoca'yı da soracağım. Bence güzel bir maçtı. Onun detaylarına da gireriz ama mesajlar birikti. Biraz arkadaşlarımızın, özür diliyorum, dostlarımızın mesajlarına bir bakalım. Sorar mısın İbrahim Bey diyor. Planlama nasıl yapılırmış? Her mevkiye ikişer, ön taraflara sakatlık çok olduğu için üçer oyuncu alınmaz mı?
0: Yok yok.
1: Biz mi yanlış biliyoruz?
0: Yanlış biliyorsun.
1: Ali Cemal.
0: Ali Cemal Bey şöyle, senin söylediğinle zaten takım sayısı kaç oluyor ya? Kaç oyuncu saydı?
1: Her mevki ikişer olsa 22 etti.
0: Yok, öne 3 diyor.
1: Öne de 3 oyuncu.
0: Üçer diyor öne diyor.
1: Öne dediği yer kanatlar mı acaba? 3 3.
0: Kanatlar santrafor. Ya planlama şöyle olur. 3, senin üçer dediğin bölgeye hem kanat hem forvet oynayabilen oyuncular transfer edilir. Yani iki pozisyon oynayabilen oyuncular transfer
1: Barış
0: edilir.
1: Barış tarzı.
0: İkincisi her bölgeye birer oldu? Adam dediğin altyapıdan oyuncular yetiştirilir. Mesela senin Arsenal son şampiyon gördüğün takım Everton maçında sağ beki sakatlandı. Değişiklik yaptı. Girdim merak ettim. Bir baktım altyapıdan oyuncuyu attı oyuna. Planlama böyle olur. Öyle olur mu ya? Cuesta gelsin yanılayım. Frankowski gelsin yanılayım. Singo gelsin yanılayım. Öyle planlama olmaz. Yanlış. Sana kim söylediyse bence yanlış. Hoş benim söylediğimi de bir tarafa bırak. Bu kadar örnek var önünde yani. Bence beni de bir tarafa bırak benim söylediğimi. Bir yaşadıklarına bir bak. Sana anlatılana bir bak. Gelenin gidenin sayısına bir bak. Oradan daha sağlıklı yorumlarsın.
1: Mirza ön saflardan dinlediğini yazmış. Daha önce de İbrahim abi söylemişti. Takım liderliği oynarken daha erken, daha net bir şey yok. Fatih Tekke kendisi inanmıyor ki taraftar inansın demişti.
0: Geçtiğimiz sezonki yorumumdu. Yani önce sen ikna edeceksin bazı konularda o liderlik dediğim hadise. Ya takım senden kopacak, sen takımı dizginlemeye çalışıyorsun. Hani vardır ya işte bu at yarış, gidecek at yani. Hani bırak, çekiyorsun sen, tutuyorsun atı yani. Dördüncü. Ne var ya bu dördüncülükte? İlk dört başarı. Niye başarı olsun Trabzonspor için ilk dört? Trabzonspor tarihinde zaten istemesen de ilk dördün içinde geziniyor yani. Onu başarı saymayacaksın. Sen geçen sene tutturdun ilk dört. Niye bir teknik direktör için iyi oyuncuların olduğu bir kadro, kovulmalık kadro olsun ki mesela? Onu da hiç anlamış değilim ya. Şimdi bana Sala gelecek, Fabiano gelecek, Onana gelecek, Savic gelecek, Onaçu gelecek. Ben diyeceğim ki bu tam kovulmalık. Niye kovulmalık? Bu tam teknik direktör olmalık kadro. Okan Buruk başarılı oldu ya bu kadroyla. Ama bu yani öyle olmaz yani. Sen şimdi yönetemem diyorsun. Hiçbir şey, şampiyon olamam diyorsun. Abdullah Avcı oldu diyorum, daha yakın tarihte olmadı mı Abdullah Avcı? Niye ben bu takımı 10. aldım geçen sene diyorsun? Abdullah Avcı 2 sene önce de şampiyon yaptı. Oradan niye bakmıyorsun? Yok. Ben buradan bakacağım. Niye? Ben hepinizden iyi futbolcuydum. Benim dediğim doğru. Değil hocam, kusura bakma. Sen sadece iyi futbolcuydun. İyi bir antrenör olmadın. Zaten
1: Abdullah Avcı deme bana, tüylerim.
0: Seni Trabzonspor'a getiren hadise senin çok iyi teknik direktör olman değil. Çok iyi futbolcu olduğun için, o kulübün efsanesi olduğun için. Yoksa sen var mı Bursa Spor'da hocanın başarısı?
1: Yok.
0: Bolu Spor'da var mı?
1: Yok.
0: Denizli Spor'da var mı? Alanya Spor'da var mı? Sen nereden

0: problemi hallettin. Ama demiyorsun mesela, beni buraya efsane olmam getirdi. Bir de şeyi de anlamıyorum ya, şundan da vazgeçin artık ya. Neymiş, Trabzon'da insanlar çok tepki gösteriyormuş. E aynı insanlar sizi çok seviyor. Severken bir şey demiyorsunuz. Niye bu kadar sarılıyorsunuz bizi, bu kadar değerli görüyorsunuz demiyorsunuz. Severken hakkımdır diyorsun. Seveceksin tabii beni diyorsun. Tepki gösterince burada insanlar, herkes teknik direktör. Öyle olmaz. Bak bir mekana gidiyorsun, yemek yiyorsun, seni değil mi yani pamuklara sarıyorlar. Orada demiyorsun lan siz ne yapıyorsunuz, hani bu kadar sevgi normal mi? Anam değilsin, babam değilsin. Niye beni bu kadar seviyorsun? Ben bir iş yapıyorum ve hiçbirinizin hayal edemeyeceği paraları kazanıyoruz demiyorsun değil mi mesela bunu? Bedava mı yapıyor insanlar bu işi yani? Orada seni severken, kucaklarken bir itiraz yok. Orada demiyorsun insanlar Trabzon'da çok fazla seviyor bizi. Anormal seviyorlar. Normal değil demiyorsun. Ama eleştirince burada da çok fazla eleştiriyor. Olacak
1: kral,
0: maalesef.
1: Krallar gibi değil mi? Yani Trabzon'da. Öyle. Evet, Murat'tan fantastik bir yorum gelmiş. Yani Dursun başkanı al diyor. Yerine Fatih Terim'i koy. Altyapı üst yapı değişik bir senaryo olur demiş. Çok olacak işler değil Murat onlar. Fatih Tekke çok egoluydu diye bir mesaj gelmiş.
0: Yani şöyle ben birkaç kez aynı ortamda bulundum. Şey var yani net. Yani o zaten şöyle, o çok böyle üst düzey oyuncularda öyle bir sorun var yani. Mesela Sergen Yalçın da böyleydi. O da öyleydi. Onlar da biraz ya tabii hep problemi yetenekleriyle çözmüşler ve ciddi bir kalabalık hep etrafında ya bunları onaylamış ya. Kimse eleştirmemiş. Kimse olumsuz bir şey söylemiş. Çünkü zaten yetenek anlamında onu çözmüş. Fatih Tekke'nin zaten bak dün çok güzel bir fotoğraf gördüm X'de. Fatih Tekke diyor ki hiçbir hatamdan pişman değilim, hepsi doğruydu gibi bir şey. Yani hiçbir şeyi hata olarak kabul etmiyor. O bir NTV'de bir programa katılmıştı ya. Orada hep böyle yani geçmişle ilgili bir ya işte pişman mısın? Mesela Schuster'le ilgili pişman mısın? Bununla ilgili pişman mısın? Zenit'te hiçbirinden pişman değil. Hepsinde haklı olduğunu düşünüyor. Ya bir insan zaten sürekli her konuda haklı olduğunu düşünüyorsa orada bir problem var yani. Bir insan kendisiyle öz eleştiri yapmak zorunda, gelişim orada başlar. Eleştirmek zorundasın kendini. Bizimkilerde en büyük sorun, eleştiremiyorlar kendilerini yani. Sürekli problemin kendileri dışında olduğunu inandırmışlar kendilerini. O bu çok ciddi bir problemdir yani. Gelişim orada başlar yani, öz eleştiri de başlar.
1: Şenol, olaylara dışarıdan bakıp yorumlamak kolay. İşin içinde olunca öyle olmuyor.
0: Ne oluyor mesela Şenol Bey? Mesela kendi Şenol Bey şeyde mi, Florya tesislerinden mi geliyor yani? Hani ya biz gene iyi kötü oralarda bir deneyimimiz var. Ya hayatımızın bir bölümü orada geçmiş. Ya orada geçmiş biri anlatıyor. Şenol Bey hayatının hiçbir alanını orada deneyimlememişsin. Diyorsun ki öyle olmuyor. Nasıl oluyor o zaman? Öyle olmuyorsa lütfen anlat bize. Biz de anlayalım yani. Ya bizde böyle bir durum var ya. Bana diyor ki dün bir mesaj atmış biri. Ya benim şimdi oynadığım kulüpleri bir daha söyleyeyim. Yani ben Gazi Osmanpaşa altyapım. İşte Süper Lig'de Adana Spor'da oynadım. Kayseri Spor'da oynadım. Ankara Gücü'nde oynadım. İşte Galatasaray'a gelmek. Süper Lig'de oynadığım kulüpler bunlar, tamam mı? Sonra işte Bolu Spor'a gitmişim. Diyarbakır Spor'a gitmişim. Neyse gezmişim. Şimdi adam diyor ki ya bunun diyor işte kariyerindeki futboldan. Yani düşünebiliyor musun bak. Benim 400 tane resmi maçım olsun. 100 tane de milli maçım olsun. 500'e yakın resmi maç oynamışım ben. 500 taneye yakın resmi maç oynamış birine, hayatının hiçbir alanını profesyonel sahada deneyimlememiş biri diyor ki bilmiyor diyor. Ve kendinin de bildiğine ikna olmuş yani. Abi acayip bir şeyiz biz ya. Ayrıca bak biz Transfer yorumcuyuz.
1: 346 maç diyor abi. Bilmiyorum.
0: Kaç diyor?
1: 346.
0: Ya Gazi Osman Paşa'yı yazmamış. Gazi Osman Paşa var abi benim ya, şimdi onu sayıyorum yani.
1: Ya ben biraz onlara zaten yumuşatayım
0: şeyini. Onlara zaten şöyle, ben tabii yorum yaparken önce o sayıyı kendim bakıyorum. Yani düşmem o tuzağa yani. Tabii milli maçlara mesela 87 maç gözüküyor. Milli takımlarda o da daha fazla eksik maçlar var. Şimdi onları hesaplıyorum o yüzden yani. Hani,
1: anladım.
0: Yani en fazla atıyorum 347 447 olur. Yani 500'de arada şey olmaz yani. Hani.
1: Yok senin bir yükselmeni engellemek için yaptım. Araya girdim bilerek.
0: Abi dikkat et aman ha.
1: Mesela Adana Spor'da ne oynamışsın İbrahim abi? Bakayım o iyi oynamışsın orada. Seviyorlar.
0: Ama en Adana çok benim en başarılı olduğum. Evet. Ya bir de benim şöyle Bolu bir galiba. Şöyle sıkıntım var. Bolu'da da iyi. Benim şöyle bir sıkıntım var. Ben hayatı boyunca kas sakatlığıyla geçirmiş bir insanım. Yani benim her sene iki defa adelem yırtılıyordu. Şimdi iki defa adele yırtılmak demek minimum 10 haftayı kaçırmak demek.
1: Kronik sakat mı oluyorsun?
0: Kronik sakattım ben yani. O yüzden mesela kendim gibi oyunculara önermem.

0: Yani niye diyorum mesela Singo'yu alma? Çünkü kendimden biliyorum. Oynamaz abi. Kas sakatlığı tekrar eden oyuncuları almayın. Çünkü bu yer ediyor. Bunun çözümü de yok abi. Çözemiyorsun bunu yani. Hele hele şimdi bir de maç sayıları falan da arttı. Bizim zamanımız zaten toplasan kaç maç oynuyorduk ya? 34 maç oynuyorduk. 34 maç yani. Kupaya da koy işte 2 tane 3 tane maç devam edersen. Bizim zaten yılda oynadığımız maç sayısı belli yani. Bir de bunun 10 tanesini sakatlıkla kaçırdığında geri döndüğünde 2-3 haftan geçti. Zaten sen her sene ligin yarısını kaybetmişsin yani. Bu arada kendimle ilgili olan tarafı da dünkü arkadaşımıza da mesaj. Neydi? Biraz önce mesela
1: dışarıdan bakmak kolay.
0: Dışarıdan bakmak kolay. Ya dışarıdan bakmak kolay dediğin adam sahanın içinden gelmiş. Sen hayatında sahanın içini deneyimlememişsin. Yani nasıl bir yorum ya? Gerçekten hani ya bir düşünsek mi acaba birine bir şey söylerken hani biz bu anlamda ne kadar donanımdayız? Ne kadar biliyoruz? Ha, aynı fikirde olmayabilirsin mesela. Ona bir itirazım yok. Hiç oynamamışsındır. Benim göremediğim bir şey görmüşsündür. Ona bir itirazım yok yani. Ama bu eleştiri çok şey değil mi? Ya da mesela yine gelen eleştiri. Takım al da görelim. Ver abi şimdi ben şimdi ne yapayım şimdi? Bana takım ver yani. Ayrıca şöyle bir durum da var. Yani ben işin yorum tarafıyla alakalı planlama yapamam mı? Yani hayatımı bu tarafta sürdürmek istemem suç mu yani? Herkes bir yerden değil mi mesela? Kim Emre Belözoğlu ne diyor? Ben hayatta yorumcu olmam. Niye? Ben o çim kokusunu koklayacağım, sahada olacağım diyor. Ben de diyorum ki ben işin bu tarafında olmak istiyorum. Burası benim için daha keyifli. Hayatımı buradan devam etmiş. Niye benim yani antrenörlük planlamamam suç mu yani? Hani bunu yapmamam gerektiğini gösteriyor. Ne alakası var ya? Diyor ki Sergen Yalçın da aynısını söylüyor. Sen hiç benim ağzımdan bak beni bir seneden fazla süredir tanıyorsun. Hiç duydun mu? Bu kolay, şu kolay, bunu buraya alırım, ikiyi buraya çekerim, dördü. Sergen Yalçın böyle yorum yapıyordu. Benim planlamadan bahsediyorum. Ben yarın bir takım çalıştırsam başarılı ya da başarısız olacağımı bilmiyorum ama planlama konusunda bugün ne anlatıyorsam aynı şeyleri yaparım. Başarı başarısızlıkla ilgili bir şey söyleyemem. Ama ben şu ifadeyi kullansam çok basit, buraya tahtaya çıksam yok dörtlüyü öne al, ikiliyi buraya al. O evet, o konuda haklılar. O sahada deneyimle alakalı, öyle anlattığın gibi olmuyor.
1: Singo Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Ben beğeniyorum demiş. Diğer Süper Ligi diğer yıldızlar çözer diye bir mesaj var. Yunus Emre'den.
0: Oynayamıyor ya, sakat oyuncu zaten. Yani sakatlanıyor sürekli.
1: Eskişehir Spor taraftarı Yüksel yazmış. Takımımız bu hafta pazar günü 3. ligde yeni sezonunu açıyor. Tüm takımlara başarılar diliyoruz demiş. Eskişehir Spor'da başarılar dileyelim. Çanakkale'den Bora selamlarını iletmiş. Arnavutlar gibi dobro dobro diye eklemiş. Abi biz Galatasaraylılar zaten yeteri kadar başka muhabirlere katlanıyoruz demiş ya. Demiş. Okan Buruk'u neden bu kadar eleştiriyorsun anlamakta zorlanıyorum ifadesini kullanmış. Aslında eleştirmedin çok ay.
0: Eleştirim ya.
1: Haydar.
0: Benim eleştirim şu. Oyuncu yetişmiyor yahu. Oyuncu yetişmiyor. Çok fazla para harcıyoruz. Para bizim para gidecek diyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Gidecek bak, bu ekonomi sürdürülebilir bir ekonomi değil. Beşiktaş aynı bu senin yaptığını yaptı. Bak bir yerde tükenecek. Bütün hepsi tükenecek. Ben şimdi niye? Ha sen bana şey diyorsun. Şampiyon oldu diyorsun. Eyvallah da ben kendi söylediğimle yarın yüzleşeceğim. Biliyorum yarın Okan Buruk eleştirisini sen benden daha fazla yapacaksın yani.
1: Evet, bir saat başına gidelim. Abi. Olur. Saat başının ardından bu yeni transferleri beğendin mi mesela? Pokusudur, Mirettisidir, işte Lukokusudur, Muriçi'dir, Batrokovudur, Ogucukvudur. Yine Trabzonspor'da Salah'tır, Fabinho'dur. Bunları beğendin mi? Bir bunları konuşuruz abi.
0: Olur abi.
1: Maçlara çok giremedik. Bunlara değiniriz. Tabii dostlarımızın mesajları var da okuyamadıklarımız. Onlara da değiniriz. Ama önce kısa bir ara. Aranın ardından hemen geliyoruz.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya

0: Mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
6: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nis forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Wieser Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nis'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nis'e dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nis formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nis'te 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nis'te üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Oponk'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Oponk'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Oponk'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasına koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Oponk öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak.
5: İbrahim Yavuz

0: birebir devam ediyor.
1: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir nefeslendik, hemen geri geldik ama saat 14'e kadar daha reklamımız yok. Sizlerle beraber olacağız. Abi, Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kazandı, Galatasaray kazandı. Kafadaki takımlardan bahsediyorum. Trabzonspor, Ahmet Sportif faaliyetlere mağlup oldu. Yeni transferler çok sorulmuş. Batrokov işte Lukaku'sudur, Batrokov'udur. Yine evet, Poku'yu falan çok izleyemedik. Miretti'yi de yine 15 dakika falan izleyebildik. Yani hangisinden başlamak istersin? Galatasaraylar Batrokov'u çok sormuş ama işte bu oyuncuları da çok da izleyemedik ama ya, gördüğün kadarıyla.
2: Ben şöyle yorumlayayım. Yani buraya getirdiğimiz oyuncuları yani oralardaki yetenekleriyle getiriyoruz ama buradaki davranışları çok belirleyici oluyor. Yani belki İngiltere'den İspanya'ya geçerken çok fazla oyuncuların performansları dalgalanmıyor ama burada çok dalgalanıyor. Yani oralardan getirdiğimiz oyuncuların ne davranışları ne de oyunculuk meziyetleri burada aynı olmuyor. Bir şey oluyor burada oyunculara. O yüzden burada gördükten sonra oyuncuları yorumlamak çok daha sağlıklı diye düşünüyorum. Şimdi Batrakov için çok erken zaten. Yani ama oyuncunun en belirgin özelliği yetenekleri. Yani buraya gelirken de hepimiz onu biliyoruz. İlk maçta çok kısa süre almış olsa da onu en azından görebiliyorsun ayak becerisi konusunda. Ya problemlerini fiziksel olarak çok kısa bir oyuncu ve zayıf bir oyuncu. Şimdi ona nasıl cevap verecek çok merak ediyorum. Çünkü günümüz futbolunda çok atletizm ve fizik çok belirleyici olmaya başladı. İşte onu yetenekle harmanlayanlar çok ön plana çıktı. Bu yetenek konusunda iyi ama fizik konusunda biraz problemli bir oyuncu. Ve ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynayacak yani. Orada buna nasıl cevap verecek? Hepimizin işte duyduğu ne? Paris Saint Germain çok talip olmuş bir oyuncuya.
1: Tabii ambargo.
2: Ama orada unuttuğumuz hadise şu. Paris Saint Germain gelişimine talip oluyor oyuncunun.
1: Alıp 11'e koymayacak.
2: Geliştiriyor onu. Yani alıp sonra bir planlamayla. Senin derdin o değil. Sen al gel beni kurtar diyorsun. Onlar öyle getirmiyorlar oyuncuları yani. Aradaki fark o. O alıyor. O bir planlamayla alıyor onu. İşte tıpkı Arda Güler'i Real Madrid'in aldığı gibi değil mi? Alıp hemen kullandı mı? Yok, 2 sene anca hazırladı oyuncuyu fiziksel olarak. Şimdi burada farklı bir durumla karşılaşıyor oyuncu. Beklenti ister istemez gel benim problemimi çöz. Burada halleder mi? Halledebilir. Türkiye Ligi'nde özellikle kendi sahanda oynadığın oyunlarda ya beceri çok ön plana çıkıyor. Orada problemleri çözebiliyorsun. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde buna nasıl cevap verecek? Açıkçası benim en merak ettiğim konu o. Yani problem yaşarsa Batrakov fiziksel durumuyla alakalı problem yaşar diye düşünüyorum. Diğer oyuncularla ilgili de yani daha fazla süre aldıklarında çok net bunu görebiliriz. Avantajları şu. Mesela Galatasaray'ı diğer oyun takımlardan ayıran en belirgin taraf oyuncular için de Galatasaray çok fazla tekrarı olan bir takım. Yani bir arada oynamış oyuncuların fazla olduğu bir takıma gelip oraya adapte olmak daha kolaydır. O avantajı var Galatasaray'ın. Yani çünkü önü de arkası da sağı da solda en azından oynama alışkanlığı olan bir hayli fazla oyuncuyla. Bak hala Galatasaray bakıyorsun mesela sezona başlarken en problemli takım gibi başladı ki o gün de bunu söylüyordum. Doğru değil yani. Tamam, eksik dediğin bölgeler olabilir ama bu kadar fazla oynama alışkanlığı olan ideal 11'i bu kadar güçlü takımın bu kadar karalar bağlamasına gerek yok. Galatasaray bu çok büyük zenginliktir oynama alışkanlığı. Ki bugün bakıyorsun Galatasaray'ı. Yani Çorum maçını da bunun işinin içine katarım yani. Hala ligin en iyi futbol oynayan takımı Galatasaray. Bak, en iyi futbol oynayan oyuncu takımı Galatasaray. En iyi futbol oynayan teknik direktör takımı Beşiktaş. Yani ikisini ayırıyorum. Bir tanesi teknik direktör dokunuşuyla, oyuncuyla bir seviyeye çıkacak. Henüz onun için zaman var. Zamana ihtiyacı var. Birkaç dokunuşa ihtiyacı var. Galatasaray'ınki tamamen oyuncu üzerinden okunabilecek bir oyun. Çünkü arada ciddi fark var. Çünkü diğeri çok fazla hiç şikayet etmeden çok fazla tekrarla bu işi halletme derdinde ve onu sürekli dile getiriyor. Fenerbahçe tarafıyla ilgili şöyle bir durum var. Fenerbahçe çok enteresan bir camia. Taraftarı da çok garip. Yani hemen seni göğe çıkartıp hemen yerden yere vurabiliyorlar. Mesela şu an İsmail Kartal Lyon maçları özellikle son maç ve Samsun maçından sonra geldi ve problemi çözdü yorumları yapılıyor değil mi İsmail Kartal için? Mesela istiyorsan beraber onu bir değerlendirelim. Mesela İsmail Kartal neyi çözdü? Şu an Fenerbahçe'nin en formda olan bölgesi ne? Oyunun bütününe baktığında sol taraf değil mi? Archie Brown'la Oğuz şu an Fenerbahçe'nin işleyen en güçlü bölgesi.

0: Sezon başı Archie Brown bu planlamanın içerisinde var mıydı?
1: Yoktu bence.
0: Hatırlayalım, ne diyordu? Osterwold'e sıkışırsam AK diyordu, sıkışırsam Levent diyordu değil mi? Hiç duydun mu hocadan sen Archie Brown diye bir oyuncu?
1: Oğuz'u da beklemiyorduk.
0: Oğuz için de aynı şeyi söylerim.
1: Nene bekleniyor.
0: Kerem oynuyordu. Nene giriyordu onun yerine. Oğuz var mıydı piyasada yani? Şeyde oynattı tamam, Gençler Birliği maçında oynattı, çıkardı oyunlar ama onun planlamasında Oğuz'a dair, hatta tam tersi bence başkanın daha fazla

0: Jose Mourinho zamanı da bir çıkış yakaladı. Sonra bir durdu.
1: Ama o çocuğu sağ tarafa koyunca köreliyor.
0: Çok, evet bence de çok sol oynadılar. Evet çok böyle oynadılar bölgesiyle ki bence Archie Brown'un bu seviyesinin geldiği günden beri en iyi duruma gelmesinin temel sebebinin de Oğuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kerem bu konuda beraber oynama konusunda bek pozisyonunda oyuncuyu bir hayli yıpratan bir oyuncu. Çok dağılıyor ama Oğuz çok zeki bir oyuncu. Bek'i oyunun içine katma konusunda da ki özellikle Archie Brown'un normalde her zaman yaptığı şeydi bu bindirmeler. Hatta eleştiriyorduk biz değil mi? Ya geriden giderken biraz kontrollü git yani tam anlamıyla aksiyon oluşmadan bölgeni boşaltıp gitme. Fenerbahçe Şturum biraz benzer pozisyonda golü yiyordu. Ama burada Oğuz çok iyi kullanıyor Archie Brown'u. Yani arkasından bindirme yaptığında eğer onun alanı kullanabileceği pozisyon varsa onu topla buluşturuyor. Oyuncu için düşün. Şimdi sen sol beksin. Atıyorsun bana bindiriyorsun yok. Atıyorsun bindiriyorsun yok. Ben Kerem'im. Atmıyorum. En son neredesin? Lanet olsun abi yani. Gitmezsin. Şimdi burada Oğuz'la o anlamda şahane bir uyum yakaladılar. Şimdi bu teknik direktörün planının dışında gelişmiş bir durum. Gel şeye nedir o? Santrafor bölgesine ya da işte 10 numara pozisyonu. Talişka onun için çok şeydi. Talişka da planın dışına çıktı. Şimdi Asensio ile ilgili bence bir düşüncesi yok ama şimdi Asensio kaldı eline. Nasıl bir cevap verecek onu da açıkçası bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Teknik direktör dokunuşu şöyle çok ön plan. Mesela Fenerbahçe'nin Ake diye bir oyuncusu var değil mi? 9, 8 mi? 9 maç oynamış Fenerbahçe'de. 8 maç mı oynamış? Ya bir tane Cihan Fenerbahçe Ake'nin üzerinden geriden oyun kurmadı. Adamın en belirgin özelliği
1: oyun kurması.
0: Oyun kurması City oyunlarının o geriden oyun kurma konusundaki en özel oyuncusu. Sen bir tane dışarıdan baktığında ya bu Ake'nin üzerine inşa edilmiş bir oyun planlaması diyor musun? Tam tersi yanında onu hiç yapamayacak Skriniar daha çok geriden oyun kurmaya çalışıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Doğaçlama hallediliyor. Oyuncu yeteneğine teslim ediliyor. Şimdi bizim teknik direktörlerin temel sebebi temel eksikliği bu. Buradan okumak istemiyorlar. Kazanınca İsmail Kartal'ın en çok kullandığı dil. Dikkat et kazanınca ya bir yere hedef gösteriyor, eleştiriye kızıyor, sinirleniyor. Değil mi? Hedef gösteriyor. Ya da ben diyor antrenmanda bunların hepsini çalıştım diyor attığı golleri. Yenilen gole gelince bireysel hata diyor. Ben ne yapayım diyor ayağındaki topu rakibe verdi diyor. Abi o zaman sizin düşüncenize göre siz başarısız olmazsınız ki. Kaybedersen oyuncu üzerinden anlatırsın. Kazanınca ben çalıştırdım dersin. Ama anlattığımla da sahada olan hadise de çok örtüşmüyor. Çünkü senin planlamanda sol bekte Archie Brown yoktu. Archie Brown şu an senin en iyi oyuncun. Oğuz yoktu. Oğuz şu an o planlamanın en iyi oyuncusu. Ben şimdi nasıl İsmail Kartal üzerinden okuyayım? Mesela şey diyorlar. Bir yorum dinledim. Hatta A-Spor'da Şenol Üstönver Hoca ile programa çıktığımızda o da şöyle bir yorum yapmıştı. Ben itiraz etmiştim ona. Lyon maçında Vedat Muriç Talişka'nın bölgesine çok geliyordu. Maçı bir hatırla Cihan, oraya çok fazla yardıma geliyordu Vedat Muriç. Dedi ki bu planla dedi. Hoca bunu istiyor dedi. Mesela hoca dedim bana mantıklı gelmeyen hadise şu. Takım savunmasında Talişka'nın olduğu yerde eksik kaldığı için biri oraya yardıma geliyor. Bu planla yapılıyorsa Talişka'nın orada ne işi var yani? Talişka nerede senin problemini çözecek? Önde çözecek. Önde de çözememiş. Anlattığın da olmamış. Ben ona katılmıyorum. O tamamen orada eksik kalan oyuncunun problemini normal olarak doğaçlama oyuncu gidip orada halletmeye çalışıyor.
1: Peki İbrahim abi ileri uça geçecek olursak mesela ben geçenlerde işte pazartesi günü sokak futbolunda dedim ki Fenerbahçe aynı tip iki santraforu aldı dedim. Katılır mısın katılmaz mısın işte ikisi de dedim bekleri sırtına alıyor dedim. Hani evet. Belki dedim Muriç'in yedeği Openda gibi işte Lyon'un forveti daha pırpır daha hızlı. Daha hızlı olabilirdi dedim. Şimdi Lukaku'yu gördüğümüzde sanki böyle yani Endombele'nin santrafor versiyonu gibi. Hep öyleydi Lukaku biliyoruz zaten. Evet. İri kemikli ama sanki bir tık daha dikkat etmiyor gibi kendine. Hani açılacak deniliyor. Ekim'de Kasım'da form tutacak diye düşünüyor. Birçok yorumcu öyle yorum yapıyorlar. Hani sence... Ya
0: çok mesela Lyon maçında Lukaku oyuna girdikten sonra bir tane top tutamadı Fenerbahçe ön tarafta. Hatta ona da itiraz eden bir sürü arkadaşımız olmuş. Nasıl tutamadı ya bir sürü aldı götürdü. Ben görmedim yani götürmüş almış topu. Yok, nereye götürdü
1: ben,
0: Lyon
1: maçında? Ben belinin dönmediğini düşünüyorum. Beli yani, dönmüyor.
0: Lukaku'nun şu an oyuna girmesi demek stoperlerin işini kolaylaştırmak demek. Hele hele kendi yarı sahana yaslandıysan Beşiktaş maçını hem oraya da biraz adım adım gidelim. Beşiktaş maçını hayal edelim değil mi?
1: Tabii.
0: Şimdi Fenerbahçe önde Vedat

0: Muriç yoruldu. Biraz skoru koruması gerekiyor. Lukaku'nun işte şeyinden faydalanacak. Gücünden, kuvvetinden. Attın oyuna. Beşiktaş yıktı oyunu senin yarı sahana. Sen nasıl Lukaku'yla o geniş alanı kullanacaksın? Kullanamazsın ki yani. Lukaku o arkadaki geniş alanı kullanma şansı yok. Lukaku'nun tek bir sana katkı sağlayacağı şey sırtı dönük oyunda ayağına atacaksın o topu. O da orada bile koordinasyon sorunu yaşadığını düşünüyorum. Çabuk oyuncu önüne hamle yaptığında rakibe faul yapıyor. Şu an Lukaku'yla kolay değil tabii şimdi onu hazırlamak ama şu an çok şey gözükmüyor Fenerbahçe'de. Yani kısa vadede Lukaku hemen senin o problemini çözer. Şu an Vedat Muriç'in dışında bir opsiyonun yok. Bir alternatifin yok.
1: Evet, Vedat yine geliyor stoperden falan top çıkarıyor.
0: Vedat şu an Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı yani.
1: Top çıkarıyor yani geriye
0: olmazsa
1: geliyor.
0: Olmazsa olmazı yani kenara geliyor geriye geliyor. Şu an Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı Vedat Muriç. Ama bu da yine seninle alakalı bir planlama yani. Yine birini koyamadığın için en iyi o geliyor işte. Geçtiğimiz sezonlar Talişka'nın dışında bir alternatifin olmaması gibi. Şerif'i getirdin, oynatmadın. Talişka çözüyor. Yok ki başka alternatif. Mecbur kaldın onunla oynamaya. Başka adamın yok elinde yani. Sayısal olarak başka oyuncu getirmemişsin. Şimdi onu çok merak ediyorum. Şimdi derbiye de gelecek olursak. Şimdi İtalyano ile ilgili bir teknik direktör dokunuşu olan bir takımdan bahsettim. Yani dışarıdan baktığında işte savunmadan hücuma, oyunun bütününde işte topun arkasına geçen, işin atletizm kısmında direnmeye çalışan ki bu oyuna beceri katan oyuncuları da dahil etmesi. Vlahovic burada ya sakatlık sorunu yaşamasın. Çok üst düzey bir oyuncu yani. Yani bak sakatlık sorunu yaşamasın. Ya Türkiye'de hakikaten çok anormal işler yapacak ve şey de çok önemlidir. Oyuncunun bu seviyelerde oyuncunun buralarda istemesi bu çok keyif alıyor yani.
1: Şu yorumu yapanları da gördüm işte. Çorum maçı sizi yanıltmasın. Genelde hep önüne düştü toplar.
0: Çorum maçı
1: kendi almadığı toplar yeteneğini kullandı.
0: Bu yorumu yapan arkadaşa direkt söyleyeceğin şey bu yorum seni yanıltır. Bence sen yorumunu gözden geçir yani. Konunun Çorum'la Konya'yla Beşiktaş'la alakası yok. Konu oyuncu meziyetiyle alakalı bir durum.
1: Kaçırmıyor yani ceza sahasında affetmiyor.
0: Oyunculuk İçin. Davranışlarından bahsediyorum. Onun karşısında Pepe'nin ya da en üst seviye kimse o stoperin olmasıyla alakalı bir durum değil. Çorum'la alakalı bir durum değil. Oyuncunun davranışları meziyetleriyle. Şimdi mesela bir pozisyon hatırlıyorum ben Žalgiris maçında. İade etti. Bak iade etti topu. Sonra Rıdvan'a iade etti. Sonra adım adım koştu ama şöyle koştu. Rıdvan'ın topun ayağından çıkmasını bekleyerek hamlesini yaptı, vurdu, kaleci çıkardı. Bu Žalgiris'in iyiliğiyle kötülüğüyle alakalı bir durum değil. Bu tamamen oyuncu davranışıyla alakalı bir durum. Santrafor yeteneğiyle alakalı bir durum. Şimdi bu şahane bir oyuncu. O yüzden hani bizde hep şey Beşiktaş yorumu da öyle yapılıyor. Daha sert maç oynamadı. Konu sert maç, konu düzen, konu davranış. Vlahovic'in oyunculuk davranışları çok sağlıklı. Eğleniyor oyuncu. Bu önemlidir. Bir futbolcu eğlenirse, keyif alırsa çok başka bir performans ortaya sergiler. Bu onu alıyor. Teknik direktörü aynı şekilde. Oyunun bütününe baktığında bir düzen var. Oyuncuların davranışı arasında çok sağlıklı işler var. Mesela Orkun alıyor penaltıyı Vlahovic'e veriyor. Önemlidir.
1: Tabii önemlidir onu, abi onu, yani. Onu gösteriyor falan.
0: Ona veriyor penaltıyı yani. Golle başlamasını istiyor bir an önce. Bu çok önemlidir. Takımın içinde o uyum da çok belirleyicidir. İşte mesela Salih'in gelmesi, Salih ile Orkun'un olan uyumu. Bunlar çok önemlidir ama önce bir oyundan bahsediyoruz. Oyun var sahada.
1: Fiorentina günlerine döndürebilir belki İtalyan hocam.
0: Ya burada çok çok iyi bir Vlahovic performansı bekliyorum. Ya Beşiktaş'la ilgili zaten
1: senin
0: biliyorsun.
1: Tabirinle çözer mi yani? Halleder burada.
0: Halleder.
1: Bir şey.
0: Halleder yani. Hani Vlahovic halleder. Ve teknik direktör üzerinden de okuyorum yani. Şahane de bir teknik direktörle çalışıyor Beşiktaş. Beşiktaş'la ilgili tek endişem daha önce de söyledim. İdareciler.
1: Bence de
0: bozarsa idareciler bozar Beşiktaş'ın.
1: Stoperler de bozabilir.
0: Stoper konusunda da aynı fikirdeyim. Gerçekten öyle yani. Hani mesela o zaten Fenerbahçe maçı ile ilgili devam edeyim. En belirleyici olacak hadisenin de Fenerbahçe maçı ile ilgili Fenerbahçe'nin ön tarafıyla Beşiktaş'ın savunması olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın savunmasının merkezdeki oyuncuların yani hele hele Agbatu ile falan oynarsa Beşiktaş yani bu çok ciddi anlamda Fenerbahçe'nin işine gelir diye düşünüyorum. Yani çok çok savruk, çok dağınık bir oyuncu Agbadu. Eğer oynarsa yani o yanına kimi koyarsan koy Beşiktaş merkezde çok ciddi problemler yaşar ama maçın bütünüyle ilgili yani kafamda şöyle bir oyun canlanıyor. Yani beraberliğe yani oyun başlar. Evet herkes birbirini yoklar. Yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışır. Ama sanki orada beraberlik İki tarafında ya hiç birbirimizi üzmeyelim tarafına götürür diye düşüncem var açıkçası. Yani bir beraberlik, yani gollü beraberlik olabileceğini düşünüyorum o karşılaşmada. İki tarafın da gol bulacağını düşünüyorum.
1: Ya yıllar sonra dördüncü haftada bir derbi izleyeceğiz. Yani çok uzun zaman olmuştu. Evet. Genelde böyle 10. haftaya falan tekrar ediyordu. Ve şimdi hakem de Halil Umut Meler diye açıklandı. Zaten yüksek ihtimal derbi sonrası hakem konuşacağız gibi duruyor.
0: Ya kaybeden konuşacak, onu söyleyeyim yani. Kaybeden şöyle net konuşacak.
1: 3-4 falan şöyle güzel bir derbi. Ya oluyor normalde
0: tam onu diyecektim. Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçları zaten çok keyifli oluyor. Çünkü onlarda şey yok. Galatasaray Fener'de genelde kaybetmeyelim daha ön planda oluyor ya. Bunlar daha fazla kazanmayı oynadıkları için daha keyifli oyunlar ortaya çıkıyor. Ama şeyin de İsmail Hoca'nın da değil mi derbilerde bir şeyi var. Bir önceki dönemden de
1: iyi diye biliyorum.
0: İyi bir istatistiği var. İyi bir istatistiği var. Bakalım nasıl bir oyun, ama şeye baktığında şahane Cihan, yani iki takımın da kadrosundaki oyunculara baktığında değil mi, yani Avrupa'nın en önemli takımlarında, en önemli ülkelerinde ciddi süre alan oyuncuların olduğu, ister istemez biz tabi bu işi yorumlayan, izleyen insanlar olarak en üst seviyede oyun bekliyoruz, olması gereken o. Bunlardan çok seyir zevki açısından keyifli oyun çıkması gerekiyor yani.
1: Tabii canım, yani Mirettiler, Pokular, hani diğer tarafta Greenwood'lar
0: ya
1: falan.
0: Müthiş oyuncular var yani.
1: Hani... Mirettin'in mesela neden anlayamadım sosyal medyasında, hani sanki böyle ülkemize geldiği için bir şeyi var gibi. Mesela Juventus'un oyuncusu, hani Juventuslu Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu diye sosyal medya biosuna bunu yazmıştı. Hani Juventuslu Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu diyor. Sonra Beşiktaş taraftarlar çok tepki gösterdi. Acayip.
0: Allah Allah.
1: Şimdi düzeltti. Sadece Beşiktaş player diyor. Beşiktaş'ın oyuncusu yazıyor. Hani şey mi var oyuncuda acaba? Hani ben buraya geldim ama hani böyle, şimdi ben de tabii Beşiktaş'ların da hevesini kursağında bırakmak istemiyorum. Hani burayı hor mu görüyor bizim ülkemiz, ya da hani Juventus da sonuçta dünya çapında bir takım. Onu da belirtmek mi istedi ya da? Gerçi hor görse o paylaşımları yapmaz.
0: Ya yapmazlar ya. Ya biz sürekli niyet okuyoruz yani. Hani bilmiyoruz ki. Çünkü onların kültüründe bu tarz davranışta bir problem yok ki.
1: Yani.
0: Onlar öyle düşündüğü
1: doğru
0: için.
1: Doğru olanı yazmış sonuçta yani, zaten.
0: Evet, Juventus'un oyuncusuyum. Kiralık Beşiktaş'a geldim.
1: Kötü bir şey yazmamış.
0: Bir şey değil ki adam yani. Hani şaşırmıştır da bence. Ama buradaki baskılar biraz hani, ya öyle deme, böyle yap, burada insanlar o işi sevmezler. Olabilir ama bu kadar büyütülecek bir durum değil. Hoş ne yazarsa yazsın. Yani Beşiktaş'a aşığım da dese, Beşiktaş'ı hiç sevmiyorum da dese, belirleyici olan performans olacak. Performansın iyi olursa her şeyi tolere eder insanlar yani. İyi bir oyun görürse. Ona bakarsan Soza da Fenerbahçe'den gelmişti değil mi?
1: Doğru.
0: Ama oyunu gördü Beşiktaşlılar değil mi? O sene şampiyon. Doğru. Şahane bir oyun gördü.
1: Gomez'deyi çok iyi ikili oldu.
0: Değil mi yani? Kimse itiraz etti mi yani? Ya böyledir bu işler yani. Oyundur belirleyici.
1: Ne bekliyorsun peki skor olarak? Hani içinden geçeni soruyorum.
0: Ben gollü beraberlik bekliyorum. Ha, beraber. Yani iki takım da birbirine gol atar diye düşünüyorum. Ve ikisinin oyunu düşündüğümde, Fenerbahçe'nin son iki maçtaki oyunu ama bütünle yayamama konusundaki problemi. Beşiktaş'ın evet teknik direktör dokunuşuyla iyi bir oyunu var ama oyuncu konusunda hala eksikleri var ki, özellikle işin savunma kısmında, merkezinde ciddi problemleri olduğunu düşünüyorum. Hepsini bir araya getirdiğimde, yani ikisinin de artılarını eksilerini bir araya getirdiğimde ikisinin de gol bulabileceğini ve beraberliğin sanki iki taraf içinde oyunun gidişatında belirleyici olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Böyle devam edelim. Sorularla gidelim istersen ufak ufak İbrahim abi. Galatasaray taraftarı demiş, son bir iki yıldır Abdülkerim'in temposunun yetersiz kaldığını görüyordu. Ama demiş 4 yıllık şampiyonluk sürecinde sorunlar halı altına süpürüldü. Yeni alınan stoper transferi planlı bir takviyeden ziyade Abdülkerim yetersiz eleştirilerini bastırmak ve kadroyu şişirmek için yapılmış bir panik hamlesidir diyor.
0: Yok ya, orada bir sayısal anlamda bir oyuncuya ihtiyacım var. Kim var Galatasaray'da Abdülkerim Sanchez'in arkasında? Yani yeni transferin dışında yok değil mi?
1: Leipzig'ten gelen bir şey
0: yani
1: var.
0: Bir şeyin dışında var mı şu an öyle bir oyuncu orada? Yoktu yani, şimdi ne yapacak yani şimdi?
1: İşte Arda falan oldu.
0: Arda ile olmayacak yani, o planlamayı yapamadın. Singo'ya da çok güvenemiyorsun. Şu sakatlık sorunu yaşıyor oyuncu. Ne yapacaksın, oraya bir oyuncu almak zorundasın yani. O yüzden diyorum, sözlerime başlarken en başında yetiştirecektin orada birilerini. Kendi altyapında yok değil mi? Var bu ülkede. Ya da git Avrupa'yı gez. Bir sürü var oyuncu. Var yani, yok diyemezsin yani. Hani çıkmıyor diyemezsin. Var, nasıl çıkmıyor, nasıl yok yani. Ama sen onunla uğraşmak istemiyorsun. Sana şey daha kolay geliyor. Alayım Leipzig'ten kiralık. Daha önce de yaptın. Çok zor ama Abdülkerim konusunda aynı fikirdeyim. Yani ben de bir kere şey yapmayalım tabii, oyuncuya haksızlık etmeyelim. Yani 4 sene şampiyon olmuş takımın çok önemli bir parçası. Milli takım oyuncusu. Yani eleştiri yapıyoruz ama bu yanlış anlaşılıyor. Sanki biz bu eleştiriyi yaparken bugüne kadar yaptıklarını yok sayıyormuşuz gibi, asla. Çok önemli işler yaptı. Ama her sene biraz daha özellikle savunmanın arkasına atılan toplarda problemi daha da fazla artmaya başladı. Bu sene daha da eksik başladı. Şimdi ister istemez bunu da göz ardı edemezler yani. Oraya onun yerine daha hızlı bir oyuncuya ihtiyacı olabilir. Hele hele Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın. Ama bugüne kadar yaptıkları konusunda ayıp ederiz yani. Şimdi Abdülkerim'e bir şey söylerse yani ne yapsın adam? Ve bence en değerlisi, en kıymetlisi şudur. Her zaman sahada. Bak en çok eleştiriyi aldığında da kaçmadı değil mi? Hep sahada. Yerden yere vurulduğunda da ilk geldiği dönemi hatırla. Oska geçti Konya maçı. Çok zordur bir oyuncu için. Yani o dönem Ali Koç senin için bu parayı eder mi diyor. Galatasaray'a geliyorsun. Hata çok kötü başlıyorsun. Direkt. Net yaptığın hatadan gol yiyor, kaybediyor Galatasaray. Hani diyoruz ya, tek başına yetenek değil. İşin o psikolojik tarafında da direnebilmek. Bak Fatih Tekke'nin gösteremediği direnci Abdülkerim gösterdi oyuncu olarak. Gitti üstüne. Kaçmadı. Yeterli görmedi. Aman bana ne, bende Galatasaray'da kontrat var. Dururum en kötü kut demedi. Üstüne gitti. Bak amil takımda da Galatasaray'da çok önemli işler yaptı. Ama planlamada şöyle yapılır. Oyuncu geriye gidiyorsa mesela, bunlarda veri var zaten. Takip ediyorlar mesela. Antrenman tekrarı. Antrenmandaki hızı. Yaş alıyorsun ya. Yaş aldıkça ister istemez bir şeyler eksiliyor Cihan.
1: Tabii.
0: Orada yenilemen gerekiyor. Enerjiyi yukarı çıkarman gerekiyor. Bir değişime gitmen gerekiyor. Planla yaptığında zaten bunlar çok kıymetli.
1: Paris maçında ölü taklidi yap, yoksa sokağa çıkamazsın Abdülkerim demişler. Biraz ilginciz ya.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Belki şimdi, daha hırsız yapar.
0: Bak şöyle bir durum var. Bizde hemen böyle kurallar çekilince yandık, 5 olur 6 olur. Hiç sonra bakıyorsun değil mi? Öyle de olmuyor. Yani o şeyde bambaşka bir yere de gidebiliyor yani. Geçen sene de çok acayip
1: yapmak
0: şeyler
1: söyledi. Yapmak ister misin yine bir? Ama şey fix yani şey ben, yapmak ister misin?
0: Yapalım. Geçen sene ne oldu? Bir dakika bir şey soracağım. Geçen sene benim söylediğim çıktı mı çıkmadı mı?
1: 11 mi demiştin?
0: 11. Kaçta bitirdi Galatasaray?
1: 13 mü bitirmişti?
0: 13 bitiremez.
1: 10 bitirdi galiba.
0: Ya 10 ya 11 bitir ya da 12 olsun maksimum.
1: 11 olabilir, Atletico ile de kaldı.
0: Dur 11 bitirdi, kaç bitirmiş diye düşünüyorum. Geçen sene.
1: 10 bitirmiş.
0: 10. Ben fazla bile vermiş. O gün neler dediler hatırlıyorsun değil mi? Galatasaraylılar bana. Ne ya, telefonuma ne hakaretler yani. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Şimdi yine yapalım istiyorsan bir. Ben de kendimi bir test edeyim. Geçen sene ben fazla vermişim. Burada kendimi eleştiriyorum yani. Galatasaray'a fazla puan vermişim.
1: Sporting Galatasaray abi. 9. ayın 9'unda.
0: 0.
1: Deplasmana gidiyor Galatasaray. Dur ben de not alayım, bekle.
0: 0.
1: Bir dakika. SPG.
0: Geçen seneyi almıyorsun. Bu seneyi alıyorsun.
1: tabii. Yayın kaydını da alacağım.
0: Tabii.
1: Evet şimdi. Barcelona evinde.
0: 0.
1: Ekim 13'te.
0: 0.
1: Buna da 0 dedin, tamam. Lille Galatasaray deplasman.
0: 0.
1: Ne yaptın ya? Evet, bari bir yazsaydın. Galatasaray Stuttgart evinde.
0: 3.
1: 3 yazdın. Galatasaray Aston Villa evinde Kasım 24.
0: 1.
1: Atina deplasmanına gidiyor. 1.
0: O da iyimser bir.
1: Zor deplasman zor diyorsun.
0: Orada oynadım bir de ben Galatasaray'la. Bir ayak şeyim var, o statta bir deneyimim var. Kaç oldu?
1: Söyleyeceğim. Şu an
0: 5.
1: 5 oldu.
0: Evet.
1: Feyenoord'da içeride oynayacak Ocak 19'da.
0: 8.
1: 3 daha verdim bunu, evet. O zaman. Paris deplasmanına gidiyor. Burada 0. Paris'in durumu da önemli tabii değil mi?
0: Durumu ne olursa olsun 0.
1: Mesela daha mağlup geldi.
0: Onlar senin gibi yani Paris bakmaz. Başka bir takım için bir şey demem de.
1: 7'de 7 yaptı mesela. 1'de mi olmaz?
0: 8 yapar. 8'de 8 yapar.
1: Olmuyor mu? Hiçbir şekilde yok mu?
0: Oradan bir şey olmaz yani. Onların o Paris çok o işe uygun bir takım değil yani. 8 mi?
1: 8 verdin. 24'de kalamadı. Eledin Galatasaray'ı.
0: 8 abi.
1: 8 de çok zor yani. 9 olsaydı kritik eşik. Sınırda kalanlar olduğu hani zaman.
0: Bir puan da bir yerden de yani senin mesela Lille'den hadi bir puan da Lille'den
1: ver,
0: 9
1: evet.
0: Yapabiliriz.
1: 9
0: yani.
1: Olsun
0: yani
1: hadi.
0: 8-9 arası.
1: Çünkü
0: yani.
1: 9 kritik eşik.
0: Evet 8-9 diyelim o zaman.
1: İhtimal var tamam.
0: Yani.
1: Hani çıkarttık hadi orada. Fenerbahçe'yi bakalım istersen.
0: Olur.
1: Roma iç saha.
0: 1.
1: 1 verdin. Tamam alıyorum. Aston Villa deplasmanı. İngiltere'ye gidiyor.
0: 0.
1: İçeride Slavia Prag'la oynayacak.
0: 3.
1: İçeride Liverpool'la oynayacak. Kasım, 0. Kasım 0. 4'te.
0: Tamam. Kasım 1 Mayıs'ta da oynasa.
1: Shakhtar deplasmanına gidiyor. İngiltere'de oynayacak yüksek ihtimal Stamford Bridge'de. İşte
0: oradan 1 ya da 3 kafam karışık orada mesela.
1: Dur bu kalsın. Sondaki duruma göre bir ekleme yaparız. LASK maçı var.
0: İçeride.
1: Yok deplasmanına gidiyor evet.
0: O da 1 ile 3 arası karışım. 1-1 diyelim ikisini o zaman.
1: Avusturya'ya gidecek yani.
0: İkisine birer diyelim ikisine de.
1: İçeride Villarreal ile oynuyor. Ocak 20'de.
0: 1.
1: Ve son maç Atletico Madrid Fenerbahçe deplasman İspanya.
0: 0.
1: Ne oldu? 4-5-7 yaptım burayı da.
0: Fenerbahçe'den 4-5-7.
1: Aslında...
0: İşte o iki tane Fenerbahçe'nin...
1: Aston Villa'dan puan vermedin tamam mı? Bir de... Kimden? Liverpool'dan puan vermedi.
0: Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa'ya puan vermedim. Sadece orada Fenerbahçe ile ilgili Shakhtar ve LASK deplasmanları ile ilgili şeyim. Yani 3'e de dönebilir onlar.
1: Mesela
0: yani.
1: LASK'a 3 yazsak. Evet. Shakhtar belki tehlikeli bir takım. Hani LASK'a 3 yazalım.
0: 9.
1: Ne oldu? 4, 5, aynen 9.
0: 9 oldu. Yani oralarda gezer diye düşünüyorum. Benzer. Ya aslına bak benim Şampiyonlar Ligi ile ilgili düşüncem şu. Birinci ve ikinci torbadan gelen takımlarla ilgili sıfır da çeksen bir problem yok. Dört takım geliyor değil mi oradan? 2-2.
1: Tabii.
0: 2-2. Senin bütün derdin kendinin de olduğu 3 ve 4. torbadaki takımlara karşı kazanmak. Senin adına belirleyici olan o olacak. Yukarıdan ne getirirsen kârdır. Yani birinci ve ikinci torbadan ne alırsan kârdır. Senin yarışın şeyle başlıyor. 3 ve 4 ile başlıyor. 3. ve 4. torbadaki takımlara verdiğin reaksiyonla başlıyor. Oradan maksimum almak zorundasın.
1: İşte Galatasaray geçen sene tam tersini yaptı.
0: Evet.
1: Monaco ve Saint-Julien'de sıkıntı yaşadı.
0: Takıldı oralara. Diğer yerlerden getirdi.
1: Sürpriz çıkardı diyorsun.
0: Sürpriz geldi. Yani şimdi yani aslında tam tersi senin gerçeğini ortaya çıkartacak.
1: Yani 9. Çok böyle 24'e kesin girmiş olmuyorsun 9'da. Yani, 24 dışına da çıkmıyorsun. Kritik eşit.
0: İkisi için de aynı şeyi düşünüyorum yani.
1: AYK'dan 3 puan alırsak 10 puan da bitiririz demiş. Böyle bir mesaj atmış Fenerbahçeli dinleyenimiz.
0: Olabilir yani hani o nasıl olacak bilmiyorum. Oralarda gezer yani.
1: Kamara Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diye tweet atılmış. Bu doğru mu diyor. Değil. Cihan Bey transferin bittiğini söyledi. Bu 23 kontenjanından bir transfer yapacağız dedi. Onu da aktardı zaten. Galatasaray bu sene istediği bir tane transfer bile gerçekleştiremedi. Çok abartılmış bonservisler verildi. Herkes gördüğü net olan yerlere transfer yapmadı demiş. Düşünsenize bir maçta hem Sané hem Leao kanat oynarsa bu beklerin durumu ne olacak diyor. Bu çocuklar hiç geri gelmiyor demiş. Değişik soru.
0: Ya şöyle ona göre oyun inşa edeceksin yani. Ona göre beklerinde mesela Galatasaray'da hoş ben mesela Sané'nin ya bu seneyle ilgili çok Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünmüyorum ya. Geçtiğimiz sezon zaten çok dalgalandı. Ama bu sene başlangıcı bir hayli kötü ya. Şey de kötü bir de Cihan. Ya beden dili çok sağlıklı değil. Stadyumda canlı izleyince bunu daha iyi görüyorsun. Beden dili enerjisi çok sağlıklı değil Sané'nin. Yani Galatasaray'ın o söylediğin şeyde durumda Sané'den sanki o şeyde oyun ritminde çok fayda alabileceğini açıkçası ben düşünmüyorum yani.
1: Yani Şalai kısmını çözerdi hani Jakob kısmı sanki biraz bir tık orayı bir çözmesi evet. lazım. Çok vurdum duymaz gibi oynuyor.
0: Yani çok bir, lüks olur zaten.
1: Bir de Yunus'u
0: yani.
1: Var Barış'ı var ya onları kesti
0: onlardan,
1: mesela.
0: Onlardan yani mesela direkt Barış yani. Ve özellikle Yunus yani Barış kötü başladı bu sene ama Barış oyunculuk davranışı olarak önemli bir oyuncu. Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Ama Yunus mesela şahane başladı bu seneye. Mesela çok beğeniyorum ben Yunus'un performansını hele hele bu sene. Yani üzerine koyarak devam eden bir Yunus performansı var. Şimdi nasıl faydalanacak o ön taraftaki rotasyondan merak ediyorum. Çünkü Yunus, Barış, Sané, Leao. Şimdi orada ciddi anlamda bir Deniz'i de aldın oraya. Deniz Gül de geldi ön tarafa. Değil mi? Şimdi Deniz olmasa derdin ki ya Leao'yu öne atar. Orada bir değişime gider. Şimdi hangisini oynatacaksın sen? Mesela Galatasaray Deniz'i aldı. Deniz'i Galatasaray nerede oynatacak? Osimhen olmadığında. Değil
1: tabii,
0: mi?
1: Evet.
0: Ya bu Osimhen de pek olmayacak gibi de durmuyor yani. Bu adam çok keyif alıyor yani. Hani,
1: Afrika Kupası da yok diyorsun.
0: He, yani nerede mesela Osimhen? Osimhen şey değil ki. Hani Osimhen'i hazırlık maçında bile çıkartamıyorsun. Adam o kadar keyif alıyor bu oyundan ya. Şimdi sen Deniz Gül'ü nerede oynatacaksın? Deniz şeyde bir oyuncu değil ki. Hani ya önde oynatmazsın, kenarda oynatırsın. O da öyle de bir oyuncu değil. Mesela Galatasaray'ın Deniz Gül transferini çok

0: Çok merak ediyorum. Yani geri bildirimini çok merak ediyorum.
1: Osimhen'e bir şey olsa Okan Buruk direkt denize güvenip oynatacak mı sence? Ben bence yine Barış'la zor. Oynar demiştim.
0: Bence ben de aynı fikirdeyim yani. Hani Leao ile oynar, Barış da oynar. Deniz'de çok zor. Deniz sanki burada biraz daha işte gelecek adına ve işte kupalarda özellikle Türkiye Kupası çünkü çok belirleyici oluyor bu tarz rotasyonda oyuncuları dinlendirme adına. Hoş Ahmet Kutucu da benzer düşünceyle alındı. Hiç katkı sağlayamadı. Deniz Gül konusunda da kafamda bir hayli fazla soru işareti var. Evet, milli takım oyuncusu çok genç. 22 yaşında mı? 21 yaşında mı? Yani çok genç 22, bir oyuncu. 22. 22 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Porto bu oyuncudan vazgeçmesi beni çok şaşırtıyor. Mesela bu Portekiz kulüpleri kolay kolay oyuncuda yanılmıyorlar yani. Birinden bu yaşta bu kadar kısa sürede vazgeçmeleri de biraz bende soru işareti.
1: 10 milyon kötü bir para değil.
0: Evet. Onlar için para değil ya. 10 milyon ne onlar için yani? Porto için. Porto 10 milyon. Barış şeye verdiler Benfica. Kerem'e 11 milyon verdi yani. Yani onlar öyle o paralara birini, hele hele bu yaşta milli takım seviyesinde bir oyuncu bırakır mı şimdi? Baktığın zaman Deniz Gül dediğin oyuncu milli takım oyuncusu. Onlar bir şeyi görüyorlar. Yani belki şunu görmüş olabilirler. Sınır bu. Bu daha gelişmeyecek galiba. Biz hazır onu bulmuşken verelim. Gelişirse orada gelişsin. Galatasaray'ın var mı böyle geliştirdiği bir oyuncu? Bir düşünelim mesela. Düşünelim ya, Galatasaray'ın bir tane bana 20'li yaşların başında gelip gelişen, özellikle Okan Buruk dönemi, bir tane oyuncu söyleyelim. Yusuf Yıldırım'dı değil mi?
1: Yunus.
0: Yusuf.
1: Barcelona'dan gelen çocuğu.
0: Ona da fena para vermediler Yusuf, değil mi o dönem
1: için? Yusuf Demir. Yusuf Demir değil.
0: Ya, Yıldırım nereden çıktı? 6-7 milyon euro o dönem için verildi bir de yani. O dönemde iyi bir paraydı. Değil mi? Yani iyi bir paraya alındı. Hatta
1: uzun yıllar kaldı zaten Galatasaray.
0: Bir de şey de oldu. O dönem hatırla ya, biz bunu Türk statüsünde oynatamıyoruz. Bu oyuncu şöyle bir oyuncu, böyle bir oyuncu. Hani bayağı bir Galatasaray Federasyonu'na da şey oldu yani. Sonra kupaya bile gönderemedi oyuncu. Kupada bile oynatamadı yani. Yelert'i aldı 9 milyon euro. Yelert nerede? Gitti gibi mi? O bir yere gitti yine. Yelert yani 9 milyon euro yani, yok. Ross'u aldılar. Matias Ross'tu değil mi? Yine böyle genç. Tabii. Ha, Matias Ross diye bir oyuncu aldı Galatasaray. Doğru. O da olmadı. Kazım Can'ı aldılar. O da olmadı. Var mı ya? Niyaga geldi. Bak geçen sene Kasımpaşa maçını canlı izledim. Sonra buradaki ilk yayınımda olursa benim için büyük sürpriz, nasıl böyle bir oyuncunun gelişimine talip oldu Galatasaray. Çok şaşırdım dedim. Bugüne kadar ondan da bilmiyorum, haksızlık etmiyorum ama bugüne kadar bir şey görmedik. Şimdi bu kadar bu tarz oyunculara yatırım yapıp hiçbirinden geri bildirim alamamış Galatasaray'ın Deniz, Batrakov gelişimini çok merak ediyorum. Acayip merak ediyorum yani. Çünkü önümde bayağı bir olumsuz deneyim var. Ha şöyle de olabilir. Şunu da diyebilirsin. Abi bu kadar olumsuz deneyim var. Hayatta böyledir ya, hani olumsuz deneyimlerden öğrenirsin ya bazı şeyleri. Belki Okan Hoca da genç oyuncu geliştirmeyi öğrenmiş olabilir yani. Hani bu kadar deneyimsiz, olumsuz deneyimden sonra bütün bu kazanımlarını Batrakov ve Deniz'in üzerinde de değerlendirip onları geliştirebilir.
1: Mesela
0: umarım öyle olur.
1: Şeyi kabul etmemiş dinleyenimiz. 22 yaş bence genç oyuncu değil demiş. Bizim ben standartlara göre, hani Türkiye'ye göre genç
0: yaşlı
1: oyuncu statüsünde.
0: Yani? Tamam değil de mesela yaşlı mı?
1: Ya şey demek istiyor. Ya tamam, olgunlaşmıştı herhalde.
0: Kabul ediyorum da, ama verdiğim örneklerin o yaşta gelmiş ya hepsi. Olmamış yani. O yaşlarda gelmiş. Olgunlaşmış. Şey olgunlaşmamış mıydı yani baktığın zaman? Yelert olgunlaşmadı mı? Milli takım seviyesinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde gelmedi mi sana? Oradan geldi. Kazımcan Süper Lig'de oynuyordu. 6 ayda geldi sana. Hiçbiri gelişmemiş ya.
1: Ne demiş?
0: Var mı başka itiraz?
1: Olan zavallı Sané'ye oluyor demiş. Trabzonspor Pereira'yı alacakmış diyor. Nasıl olur ifadelerini kullanmış. Vallahi az önce...
0: Hoca olarak mı? Çok kötü olur yani. Büyük ayak kırıklığı yaşar yani.
1: Az önce Okan Buruk ve Conte deniyordu da. Özür diliyorum. Arda Turan ve Conte deniyordu da. Yani ben Arda Turan'ın geleceğini
0: Arda
1: düşünmüyorum.
0: Arda Turan zaten gelmez. Niye gelsin Arda Turan? Arda Turan Şampiyonlar Ligi'nde kendi teknik direktörlük kariyerini de test edecek yani. Eğer burada gerçekten bir dokunuşu olursa başka bir yere gidebilir teknik direktörlük kariyeri. Şimdi bunu yakalamış biri niye gelsin Trabzonspor'a şimdi? Conte zaten maliyet anlamında bilmiyorum ama çok ciddi ekonomi. Bir de Conte'nin şu an için orayı tercih etmesi çok bana mantıklı gelmiyor. Kendi kurmamış, kendi antrenman planlamasını yapmamış, risktir çünkü. Parayla konusunda ya, Alanyaspor'a geldiği günden beri bana Alanya'nın Parayla bir gelişmiş bir oyundan bahsedin ya. Böyle ben diyeyim ki hakikaten mest oldum ya. Davranışı zaten bizden hiç farklı. Sürekli gidin canlı stadyumda izleyin. Sürekli hakemle didişen bir adam. Dördüncü hakemler bence bıkmıştır artık Parayla'yla. Dakika soluk onların yanına gidiyor. Sürekli rakip takım oyuncularıyla bir şeyi var. Münakaşası var. Mesela o kulübenin önünde bir oyuncu sakatlansın rakipten, sürekli onunla bir şey halinde. Ya bir şey yapmamış bu kadar süre. Tamamen menajerlik ilişkilerinin teknik direktörü yaptı. Portekizliler özellikle biliyorsun. Dünyada mesela bu Portekizli teknik direktörler, bu Portekizli menajerler. Neydi bu? Mendes. Mendes'in o kurduğu ağ bütün dünyaya yayıldı. Mesela bak, her yerde Portekizli şey var. Ya oyuncu var ya teknik direktör var. Bunlar böyle o ağı ördüler. Gidiyor mesela, alıyor. Sana diyor ki Cihan sen neredesin? Nottingham'dasın. Sana diyor Ahmet'i gönderiyorum diyor. Ahmet sen de diyor bir iki maç at sahaya diyor Ahmet'i. Sonra ben alacağım onu. Ya Türkiye'ye de Arabistan'a, Nottingham'da oynuyor diye 50'ye vereceğim. Jota diye bir oyuncu geldi, hatırlıyor musun Beşiktaş'a?
1: Hatırlamam mı? Jota Silva, Rafa Silva, Rafa Silva, Jota Silva.
0: Nerede abi Jota? Yok. Aynı Gençler Birliği Portekiz. Alan Hoca Portekizli hoca. O ağda hop. Parayla da böyle bir ağın bir ürünü buralarda geçmiş, Trabzonspor'da oynamış. Tabi ister istemez bizde hemen en kolay düşüncene daha önce buralarda olsun, kulüpte de oynamış olsun, taraftarı en azından o tepkisini bertaraf etmiş olursun düşüncesiyle. Mantıklı mı? Asla mantıklı değil yani.
1: Kamavinga transferinde bir gelişme var mı demiş. Ya Mustafa az önce bir şey iddia ortaya attı da, işte Abdullah Bey'in TCSPL uçağı İspanya'ya hareket ediyor diye. Ondan sonra herkes Kamavinga'yı sormaya başladı. Bilmiyorum. Yani bir bakın Abdullah Bey'in uçağına, İspanya'daysa bir şeyler oluyordur.
0: Olabilir.
1: Yani
0: gelebilir işin... yani biz herkese veriyoruz paraya. Yani şaşırmam ki daha. Ne yani, kime ne vereceğiz? Dünyaları dağıtıyoruz ya.
1: 60 milyon
0: yani.
1: Vereceksin.
0: Veririz, önemli değil ya. Ne olur 60 milyon bizim için para mı ya, 60
1: bilmiyorum
0: milyon?
1: Ben zannetmiyorum vallahi. Evet, profil resmini falan beyaza falan yaptı, beyaz falan. Son yaptıysa maçta da bayağı zaman, hata yaptı.
0: Kesin geliyor o zaman.
1: Kesin sana Galatasaray'a gelmek için mi yaptı o hataları?
0: Şey de öyleymiş ya, o Gardi diyor ya ne o, Leao çok isteyen olmuş. Leao bir Galatasaray demiş, başka bir şey dememiş. Yani Icardi de öyle diyordu. Ne oldu? Niye atmadı Icardi? Ölüyordu Galatasaray için Icardi. Atmadı, senin paranı kabul etmedi. Yani aşıktı Icardi Galatasaray'a. Öyle demiyor mu? Yanlış mı hatırlıyorum? Ne oldu?
1: Diyordu.
0: Aşıktı. Ölüyordu. Bulmuşlar bizi, öğrenmişler. Gardi neymiş? Çok ölüyormuş Leao. Herkes ölmüş bitmiş, hiçbir yere gitmemiş. Ben Galatasaray'a geleceğim demiş yani. Ya şunlara Allah aşkına inanmayın ya. Şu menajerlik ilişkilerinin size anlattığı şeylere inanmayın ya. Ya kimsenin kimseye öldüğü falan yok yani. Hayatlarında kazanamayacakları parayı sizden alıyorlar. Hayatlarında hiçbir kulüpte görmeyecekleri saygıyı burada görüyorlar ya. Bir zahmet de o kadar şeyler olsun ama bak, ilk fırsatta da kaçıyorlar. İşine gelmediğinde hemen gidiyor.
1: Kamavinga Beşiktaş'ta demiş. Serdal Adalı ile fotoğrafını atmış da. Bu yapay zeka. Her şey çok, evet, gerçek gibi ama orijinal değil yani. Böyle şey, sosyal medya gerçekten çok, evet, tehlikeli çok bir yer yani. Bir de böyle Atatürk Havacılık terminali falan yazılmış da.
0: Acayip, şu an herkesi her yere getirebilirler. Getirir. Yani.
1: Yani şu an mesela yani. Uzak yani, bu transfer ütopik olmasa, başka biri olsa.
0: Yok şöyle de, bu mesela bu fotoğraf 5 yıl önce atılmış olsa şu an ortalık yıkıldı değil mi?
1: Tabii.
0: Yani yapay zekanın olmadığı yani, dönemde atılmış olsa.
1: Şuradan göstersem sana, bilmiyorum, görebiliyor musun?
0: Ben hep inanırım zaten.
1: Birebir yani.
0: Elde sıkışıyor değil mi?
1: Hiç yani şey yok yani. Hani böyle bir ucundan kıyısından bir yeri de göremiyorsun.
0: Tamam.
1: Yani böyle Instagram'a falan atılsa o söylüyor yapay zeka içeriği diyor da, ikisi de öyle bir şey yok. Altta belki bir şey olursa yazıyor onu. Barış kiralansın deniyordu. Yunus kiralık gönderilmişti. Okan Hoca geri çağırdı.
0: Kimi geri çağırdı Okan Hoca? Yunus'u mu geri çağırmış? Evet. Nasıl geri çağırmış Okan Hoca'ya?
1: Ve yazmış. Unutma, Boya satılıyordu. İki sağ bek varken onda ısrar etti. Şalay'den sağ bek yarattı. Abdülkerim'i ya. Marcao'dan sonra Türkiye'nin stoperi yaptı.
0: Ya kimi yaptı?
1: Mert Ert'i orta sahada oynatmayı başardı
0: gidelim.
1: Demiş.
0: Tamam, adım adım gidelim. Sasha Boy Galatasaray'ın planlamasında yoktu, bu bir. Dubois'u aldı Galatasaray. Sacha Boey yoktu Galatasaray'ın. Dubois sakatlanınca Sacha Boey geldi. Bu anlattığınız gibi değil, bu bir. İkincisi, Abdülkerim kariyerinin en iyi dönemiydi. Fenerbahçe istiyordu. Yani Abdülkerim'den zaten beklenti buydu yani. Değil mi? Dönemin en pahalı transferlerinden biriydi. Yani en çok aranan oyunculardan biriydi. Abdülkerim şeyden gelmedi yani. Hani kimsenin bilmediği bir oyuncu falan değildi yani. Çok önemli bir oyuncuyu aldı, bu bir. Mertens'i ne yapmış? Orta saha mı yapmış Mertens'i hoca?
1: Mertens'ten bir verim aldı demek istedim.
0: Alacak ya, bir zahmet yani. Mertens ya, niye demiş, geldi?
1: Ne demiş bir saniye?
0: Orta saha mı yaptı diyor bir şey.
1: Mertens bile orta sahada oynatmayı başardı.
0: Ne, Mertens ne oynuyordu? Stoper mi oynuyordu yani? Neyi orta saha oynuyordu? Ben anlamadım yani. Mertens her yerde böyle oynayan oyuncuydu yani. Sende nasıl oynuyorsa öyle oynuyordu. Tamam, o zaman hemen arkadaşımıza soruyorum. Ndombele, Tete, Zaha, Ziyech, Cuesta, Yelert, Frankowski. Neydi o sol bek? Roma'ya giden.
1: Ben hatırlatmam sana.
0: Zaniola.
1: Yok,
0: bitmez Zaniola yani. Değil. Zaman yetmez yani. Şimdi yani öyle anlatırsan yanılırsın. Yanılırsın. Yok öyle bir şey çünkü. Yani ya bir de gerçekten senin anlattığın hadise olsa ya biz niye aksini iddia edelim? Benim ne derdim olabilir Okan Buruk'la, Tedesco'yla, İsmail Kartal'la? Niye İtalyano için aynı şeyi söylemeyeyim? İtalyano benim arkadaşım mı? İtalya'dan falan mı tanışıyoruz ya? Ne alakası var? Şimdi burada bir şey var. İtalyano'yu ben şimdi nasıl eleştireyim? Bu kadar sağlıklı davranan, bu kadar oyunu doğru anlatmaya çalışan, şikayet etmeyen, oyuncunun ve oyunun gelişimine talip olan birini ben görmüşüm. Niye şikayet edeyim yani? Niye onunla ilgili bir problem varmış gibi? Ama bu tarafta bir süre problem var ya. Şimdi sayısını unutmuşum, bak sayısını unuttum. Matias Roslar diyorum. Neler neler var gelmiş gitmiş buradan. Sen bana diyorsun ki Mertens'i orta saha oynattı. Ne oynuyordu? Stoper mi oynuyordu Mertens'i? Yani? Abdülkerim'den şar. Abdülkerim zaten dönemin en pahalı, en çok aranan oyuncusuydu. Sayısını unutmuşsun sol bekte kimlerin gelip gittiğini. Hadi sana o zaman
1: Angelino.
0: Bir tane daha söyleyeyim o zaman sana. Yunus'la ilgili söyleyeyim. Yunus Akgün Adana Demirspor'a gitti. Adana Demirspor'un en iyi oyuncusuydu.
1: Orada çok
0: iyi. Bak, sezon başı döndü. Kimdi hoca döndüğünde? Okan Buruk. İlk sezonuydu Okan Buruk. Devre arasına kadar başladı onunla. Devre arası çok kötü gitti. Gönderdiler. Nereye gitti? Leicester'a gitti. Leicester'dan döndü. Var mıydı Yunus Akgün Galatasaray'ın planında? Yoktu. Ne zaman Galatasaray'da Yunus Akgün oynamaya başladı? Hemen bir hafızasında canlandırsın Beşiktaş maçını. Tete, Zaha, Kerem, Ziyech. Ortalık karıştı. Galatasaray apar topar 4 tane oyuncuyu gönderdi. Ön tarafta Yunus'a alan açıldı. Şimdi bunları nasıl görmüyorsunuz? Nasıl, ben bilmiyorum ya. Konu Okan Buruk konusu değil. Konu İsmail Kartal, Tedesco falan değil. Konu birinin, bir teknik direktörün davranışı diyorum ya. Niye Stoylov için böyle bir şey söylemiyorum? Niye Ivan'la Rasmus için böyle bir şey söylemiyorum? Benim arkadaşım mı onlar yani? Ne alakası var? Ama bu kadar şimdi sağlıklı davranmış, senin oyununa bu kadar katkı sağlamış. Ben diyorum ki bunların sayısını çoğalt. Diğerlerinin sana bir faydası yok. Ben sana Fatih Tekke geldiği gün söyledim. Sana bir faydası olmayacak. Bu kadar kendi öz eleştirisini yapmayan, problemi dışarıda arayan insanların bize faydası yok. Ben sana bunu söylüyorum. Sen de inatlaşıyorsun abi benim. Sanki onunla bir sorunum varmış gibi anlatmaya çalışıyorsun.
1: Merhaba, tamam da diyor. Başarılı olan bir takımda oyuncular kötü diye satılmaz ki demiş.
0: Başarılı olan takımda?
1: Oyuncular kötü diye satılmaz ki. Zaten 4 yıl şampiyon olmuş takım diyor.
0: Ne demek o, ben anlamadım onu ya.
1: Yani. Niye satsın ki diyor, tutuyor oyuncuları.
0: Kimi satsın diyorum ben ayrıca. Ben kimseyi satsın demiyorum ya. Tam tersi, çok almış. Gereksiz almış diyorum, onu söylüyorum. Gelen giden oyuncunun sayısını unutmuşum. Florya'da bizim malzeme sorumlusu Veli abi var. Veli abiye sorsalar şimdi, deseler ki bu buradaydı, tesisin önünden geçse, yok bu gelmedi buraya der muhtemelen. Ben böyle birini hatırlamıyorum der. O kadar fazla sirkülasyon olmuş.
1: Bu menajer oyunları ile ilgili Atilla Türker'in bir kitabı var demiş. Ha, evet, futbolun arka bahçesi diye. Evet, güzel kitaptır, doğru. Önerelim. Severiz Atilla abiyi de. Şöyle devam edelim. Yusuf Demir'i Barcelona bile geliştiremedi demiş. O sayılmaz diyor.
0: O da mı sayılmaz?
1: Gülmüş.
0: Niye aldın o zaman?
1: Yani. Barış Solbek olur mu diye soru gelmiş.
0: Olmaz.
1: Hiç yapmaz mı orada?
0: Yok yok abi ya. Barış Solbek. Barış'ı bir kere oynattılar biliyorsun Solbek. Öyle bir şey yaptılar.
1: Abi senin bu İsmail Kartal'la derdin ne demiş. Okan Buruk'tan çıkıyor. İsmail Kartal yarım saat önce
0: ya benim
1: konuştun.
0: Kavak'ta bir şey var. Orada oturuyorum. Doğma büyüme oralıyım. Orada da çok zaman geçirdiğim yer var. İsmail Hoca'yı da orada görüyorum. Hiç de anlaşamıyoruz. Oradan gelme bir yani ne derdim olabilir? Hayatımda görmedim bile. Yani yüz yüze bile gelmediğim insan. Ne derdim olabilir? Bence senin genel olarak davranışlarıyla ilgili bir derdin olması lazım yani. İtiraz etmen lazım yani. Sen İsmail Kartal'ın anlattıklarına eğer ikna oluyorsan, evet ya söyledikleri doğru diyorsan, bence yanlış pencereden bakıyorsun yani.
1: Lyon maçında ben hocayı hiç göremedim. Bende mi bir sıkıntı vardı? Hep kayıt oyuncularla Lyon, diyalogdaydı.
0: Kim olacak yani orada? Kayıt olacak yani. Ne?
1: Yok hayır yani ya kamera çekmedi ya da ben mi dikkat etmedim bilmiyorum belki.
0: Ben oyunun başında gördüm mesela hocam.
1: Tamam onu hep çekiyorlar zaten.
0: Oyunun başında çok yani çok tedirgindi. İnanılmaz tedirgindi ya. Anlayabiliyorum yani. Hani onda da birçok problem görmüyorum. Ama maçtan sonra söylediği şey mesela oyuncular beni gördü.
1: Rahatladı.
0: Bendeki rahatlığı. Yani seni gören insanların kariyerinde 580 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. Yani hani senin hiç yok.
1: Olan var.
0: Bak senin hiç yok teknik direktör olarak. Senin Şampiyonlar Ligi maçın yok. Hiç öyle bir deneyimin yok. Beni gördüler, rahatladılar dediğin adamların kupaları var ve sayısını unutmuşlar Şampiyonlar Ligi deneyimi. Şimdi sen bunu söylemiş teknik direktörü diyorsun ki bu doğru diyorsun. Nasıl doğru? Ya maçtan önce bir şey dinledim. Saha içi videoları paylaşıyorlar. Hoca diyor ki oyunculara, yarın diyor çok önemli maçımız var diyor. Şimdi diyor teritmanı yapacağız diyor. Burada diyor lütfen diyor birbirimizi diyor sakatlayacak diyor şeyler yapmayalım, dikkat edelim. Bak bu ne biliyor musun? Bu altyapılarda, bak altyapılarda daha düşük seviyelerde oyunculara böyle önemli maçlardan önce söylenir. Ben Galatasaray'da antrenmana çıkıyoruz işte. Hasan Şaş'la aynı odada kalıyorum. Daha ilk kamp, Avusturya kampı.
1: En sevdiğim yerlere geldik.
0: Şimdi ben tabii bir pozisyon oldu böyle. Ayağımı çekiyorum tamam mı? 21 yaşındayım. Korkuyorum yani. Hani şimdi hepsi benim çocukluğumda işte Galatasaray'ın efsane futbolcuları. Bunlarla aynı. Hani birini sakatlamayayım. Ayağımı çekiyorum, korkuyorum. Odaya geldik. Hasan abi dedi ki bana sen ne dedi? Ayağını dedi niye çekiyorsun dedi. Abi dedim hani ya dedi burası Galatasaray dedi. Ayak çekme yok dedi. Burada dedi antrenmanlar maç temposunda olur. Maç sertliğinde olur.
1: Uygar Mert
0: burası
1: Zeybek,
0: Şampiyonlar Ligi takımı dedi.
1: Uygar da çekmemişti. Burun ayağını kırdı çocuğu. Yani abi, şey yaptı yani sakatladı.
0: Ya, tabii ki ben o
1: şey. Ve bilerek yaptığını ama, söylüyor Uygar biliyorsun. Bilerek yaptı bana diyor. Çektiler üstümden bir daha yaptı. Önce vurmuş Uygar'a mesela. Demiş ki oluyor muydu onu sormak için söylüyorum.
0: Ya kötü niyetli biri yapar. Ya bana mesela son bir 5'e 2'de kaval kemiğime bastı.
1: Uyarmışlar mesela önce Bruno'yu. Sonra demiş yapma falan. İkinci de bir daha gel aynı hareketi yaptı diyor mesela. Ya
0: onun niyeti kötüdür. Mesela Song bana çok sert girmişti 5'e 2'de. Bak kaval kemiğimden bileğime kadar balon gibi şişti ayağım. Hatta antrenmanı erken terk ettim. Eve gittim. Sonra bir baktım telefon çalıyor. Tercümanıyla beraber arıyor. Şimdi
1: ya kusura bakma falan.
0: Çok özür diliyor yani. Ha, ben o dönem içinde şeyim ha yani o takım içinde bir şey değilim yani. Hani benim varlığımdan haberi de olmayabilir. Yani o kadar nazik ve kibar bir adam yani. Hani arayıp özür diliyor senden. Şimdi sonra bunun yaptığının altında hiçbir şey aramazsın yani. Hani ama öteki yaşamış o daha iyi bilir oyuncu. Anlar da oyuncu zaten karşı tarafın art niyetle mi pozisyon icabı da yapmıyor. Yani orada Hasan abinin anlatmak istediği ayak çekilmez, sert oynarsın yani. Hmm. O başka bir şeydir yani. Langır lungur'da girme tabii ki yani.
1: Maç gibi yapacaksın.
0: Maç bence gibi olacak. Şimdi bir teknik direktör Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyunculara ayağınızı sakının, kaçının denmez ya. Oyuncu bilir zaten onu. Böyle ayak şeyle nedir o? Çekmekle, kaçmakla bu iş olmaz ya. O seviyelerin teknik direktör olmadığını o dille ifade ediyorsun. Kayıttan hayatın boyunca duymazsın teridmanında. Demez öyle bir şey. Öyle bir şey yok çünkü. Yani o yüzden İsmail Kartal'la benim itirazım o yani Fenerbahçe'de.
1: Evet İbrahim abi yavaş yavaş bitireceğiz.
0: Zaman su gibi aktı evet. Geçti.
1: Kimsenin beğenmeyip eleştirdiği Galatasaray lider demiş. Abi Teteler, Zahalar, Ziyeşler kim? Galatasaray seni bile kadro dışı bırakmış diyor. Takılma diyor. Gülmüş seviyorum seni demiş Kadir. Çorum FK'yı da sorar mısın Uğur Uçar?
0: Uğur Uçar'la ilgili hiç düşüncem değişmedi. Hep öyle mesajlar alıyorum. Değiştim.
1: Altı tane iyi yediği için asla öyle soruyorlar.
0: Yok, asla değişmedi. Tabii ki teknik direktörlük kariyeri açısından o ona şahane bir deneyim. Yani orada futbolda bizim hoşumuza gidiyor. Hani açık oynaması bir takımın göze hoş geliyor ama takım savunması çok önemlidir. Birinden vazgeçtiğinde tanınmaz hale getirebilirler seni. Onun gelişimi açısından çok önemli. Çok genç bir teknik direktör ve hayatında ilk defa Süper Lig'i deneyimliyor. Kolay değildir ve çok fazla değişime gitti. Bu da normal bir durum değil yani. Daha yeni yeni bir arada oynayan bir sürü oyuncusu var. Onun zamana ihtiyacı var. Kolay değil. Fikstür Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı, içeride Kasımpaşa. Ki Kasımpaşa maçını ben izledim. Evet, kaybettiler ama oyunun bütününde tamamen oyunu domine eden takımdı. Yani o önemlidir bir teknik direktör için. Burada da zaman zaman iyi oyunların da olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir takım, o yüzden zamana ihtiyacı var. Umarım skorlar üzerinden bir yanılgıya düşmez Çorum Spor yönetimi. Ama Uğur Uçar'ın da bu maçtan alması gereken dersler olduğunu da biliyorum.
1: İlk maçta Okan Hoca kulağına ne söylediyse iki maçtır sıkıntı yaşıyor. Onu bir çok öğrenmek istiyorum. Öyle eğildi mi? Kulağına bir şeyler
0: soralım
1: fısıldadı.
0: Abi. Soralım öğrenelim.
1: Bilmiyorum.
0: Yani. Bir dahaki yayında
1: hani Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini de biliyoruz Uğur Uçar'ın ama hani bir şey söyledi çünkü eğildi kulağına falan. Onu çok merak ediyorum. Ağzına sağlık İbrahim
0: abi. Çok teşekkür ederim.
1: Çok
0: canım.
1: Teşekkürler. Var mıdır eklemek istediğin?
0: Yani teşekkür ediyorum. Mesaj atan, destek veren herkese çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar diliyorum.
1: İyi haftalar dileyelim. Var mı bugün canlı yayın?
0: Bugün akşam 23'te A-Spor'da olacağım.
1: Süper.
0: Birazdan da sansürsüz de bir yayınımız olacak.
1: Canlı mı olacak o?
0: Yüksek ihtimal canlı olacak.
1: Peki. İbrahim Yavuz'u da sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Benim de ederseniz ben de size ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Az sonra Çağatay Çıtlak sizlerle beraber olacak. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
3: Reklam bitti. Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Galatasaray 10 numara transferini Alexey Batrakov ile tamamladı. Sarı Kırmızılar Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta sahayı kadrosuna kattı. Batrakov için bu transfer kariyerinin ilk yurt dışı deneyimi anlamına geliyor. Lokomotiv altyapısında yetişen ve 2 sezonda takımın hücum liderine dönüşen Rus oyuncu şimdi Galatasaray hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Alexey Batrakov kimdir? Batrakov'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Alexey Batrakov, 9 Haziran 2005'te Moskova yakınlarındaki Arehava Zuyuva kentinde dünyaya geldi. Futbolla annesinin çalıştığı reklam ajansında naylondan yapılan topu tekmeleyerek tanıştı. 5 yaşında Znamya Truda'ya götürüldü ancak yaşı nedeniyle kabul edilmedi. Bunun üzerine Vostok isimli futsal takımında kendisinden 2 ve 3 yaş büyük çocuklarla oynamaya başladı. Buradaki performansı Lokomotiv Moskova antrenörü Andriy Neygib'in dikkatini çekti. Neygib'in Batrakov'un fiziksel olarak rakiplerinin gerisinde kaldığını ancak sahada yaşının çok üzerinde kararlar verdiğini söylüyordu. Ona göre Alexey'nin top hissi sonradan öğretilebilecek bir özellik değildi. 6 yaşında Lokomotiv Akademisi'ne kabul edilen Batrakov için asıl zorluk ulaşımdı. Alexey annesiyle haftanın 4 veya 5 günü banyo trenlerine biniyor, okul ödevlerini çoğu zaman vagonlarda yapıyordu. Ailesi 6. sınıfa kadar onu antrenmanlara sırayla götürdü. Ardından Lokomotiv'in yatılı okuluna taşındı. Akademide yaşıtlarının en kısa ve en ince oyuncularından biriydi. Neygib'e göre Batrakov daha güçlü ve daha hızlı rakiplerine karşı her gün sahada hayatta kalmak zorundaydı. Bu nedenle daha hızlı düşünmeyi, topu ayağından daha çabuk çıkarmayı ve doğru pozisyon almayı öğrendi. Eski hocalarından biri onun karar verme hızını bazen kafasında bir bilgisayar varmış gibi görünüyor sözleriyle anlatıyordu. Batrakov, Lokomotiv'in alt yaş takımlarında 27 gol ve 43 asist üretti. UEFA 2 ve Gençlik Ligi şampiyonlukları yaşadı. 2023 yılında ise MFL'in asist kralı ve sezonun oyuncusu seçildi. Teknik direktör Mihail Galaktyanov tarafından A takımı alınan Batrakov ilk resmi maçına 31 Mart 2024'te Krasnodar karşısında çıktı. İlk golünü ise 12 Mayıs 2024'te Orenburg deplasmanında attı. Asıl çıkışını 2024-25 sezonunda yaptı. Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 14 gol ve 7 asist üreterek gol ve asist toplamında zirveye yerleşti. Aynı yıl Rusya'nın en iyi 21 yaş altı oyuncularına verilen ilk 5 ödülünü kazandı ve Lokomotiv tarihinin en genç kaptanı oldu. Batrakov 2025-26 sezonunda 28 lig maçında 13 gol ve 10 asist üretti. Lokomotiv'in ligi 3. sırada tamamlamasında rol oynadı ve üst üste 2. kez Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu seçildi. Rusya A milli takımındaki ilk maçına Kasım 2024'te Brunei karşısında çıktı ve oyuna girdikten kısa süre sonra golünü attı. Milli formayla 12 karşılaşmada 4 gole ulaştı. 2026 yazında 83 numarayı bırakarak Lokomotiv efsanesi Dmitri Loskov ile özdeşleşen 10 numarayı aldı. Üstelik çocukken sahip olduğu ilk Lokomotiv formasının arkasında da kendi soyadı ve 10 numara yazıyordu. Peki Batrakov nasıl bir oyuncu? 1.73 boyundaki Batrakov ağırlıklı olarak 10 numarada görev yapan sağ ayaklı bir orta saha. Gerektiğinde merkez orta saha ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor. En önemli özelliği top kendisine gelmeden önce çevresini kontrol etmesi. Bir sonraki hamlesini önceden planladığı için baskı altında doğru pası bulabiliyor. Topu gereksiz yere ayağında tutmuyor. Güçlü ilk dokunuşu, kısa alandaki çabukluğu ve fazla gerilmeden çıkardığı vuruşlarla etkili oluyor. Ceza sahasında ikinci dalga koşular yapıyor ve gollerinin önemli bölümünü tek vuruşlarla kaydediyor. Kısa boyuna rağmen doğru zamanlamayla kafa golleri atabiliyor. Ara pasları, ceza sahası çevresindeki şutları ve duran toplarıyla hem hazırlayıcı hem de bitirici rolü üstleniyor. Ancak fizik gücü yüksek bir oyuncu değil. Sert temaslarda zorlanabilmesi ve üst düzey Avrupa tecrübesinin bulunmaması soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca topu uzun mesafe taşıyan, sürekli rakip eksilten bir 10 numara değil. Etkisini hızlı paslarla, topsuz koşularla ve doğru pozisyon alarak gösteriyor. Batrakov Galatasaray'da Osimhen'in arkasında hem son pası verebilecek hem de ceza sahasına girerek skor üretebilecek bir oyuncu. Sané'nin topu taşıdığı, Osimhen'in savunma arkasında koştuğu hücumlarda bu ikiliyi birbirine bağlayabilir. 2005 doğumlu Batrakov 2026-27 sezonunda en az 4 yabancının 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olmasını zorunlu kılan kurala da uyuyor. Böylece Galatasaray kadro planlamasında da avantaj sağlıyor. Arya Hava Zuyuva'dan Moskova'ya giden kalabalık trenlerde başlayan yolculuk artık İstanbul'da devam edecek. Alexey Batrakov, Lokomotiv altyapısında yetişti, A takımın hücum liderine dönüştü ve Rusya'da üst üste 2 kez en iyi genç oyuncu seçildi. Şimdi ise kariyerine Galatasaray'da devam edecek. Sizce Alexey Batrakov Galatasaray'ın aradığı 10 numara olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Reklam.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. En para bankanın güzeli.
1: Reklam bitti.

Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 frekanslarından, İstanbul stüdyolarından, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme hoş geldiniz. Günlerden 2 Eylül Çarşamba, hepinizi mutlu, keyifli, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte sevgi dolu, selamlar dolu bir gün diliyorum hepinize. Bir yandan da telefonum çalıyor, ona bakıyorum. Çünkü o kadar çok yine gündemimiz yoğun ki, şu anlamda yoğun, bugün transferin son günü. Çünkü Avrupa takımları bugün listelerini gece 01'e kadar verecekler. Her an her şey olabilir diye bir yandan da gözüm telefonun diğer ucunda. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Her zaman olduğu gibi Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen radyo programı, spor programı Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündeme hoş geldiniz. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 sabah HT Spor ekranlarında, Habertürk ekranlarında beni yalnız bırakmayan tüm dinleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde hemen gelir gelmez sizlerden gelen mesajlarla başlayalım ki onlar da birikmesin. Ramazan Bey, selamünaleyküm Çağatay Hocam, aleykümselam. Ben Bahçeli Evler'den, Tatar Ramazan, hakemler berbat durumda. Bunun çözümü iyi maç yönetene ödül sistemi, başka türlü olmaz. Yayında okur musun demişler, tabii ki okurum. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum. Sabah katıldığım programda ne söylediysen Çağatay Hocam altına imzamı atarım demiş. Teşekkür ediyoruz. Bayram Olcay diyor ki, yayınlar diliyorum Çağatay Hocam. Fatih Hoca'nın istifasını değerlendirebilir misin? Teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Sabah televizyonda da anlattığım gibi tabii ki değerlendiririm sizin için. Şöyle söyleyeyim, yani Fatih Tekke o istifa ile kendi sonunu hazırladı. Hatta bunun çağrışımını da yaptı. Çünkü kendi çağırdı, kötüyü kendi çağırdı. Dedi ki bu kadro tam kovulmalı kadro dedi, ama futbolda duygusallığa yer yok. Siz eğer böyle bir açıklama yapıyorsanız ki, Avrupa Kupası'nda ilk maçınıza çıkıyorsunuz, French Varoş'la oynuyorsunuz ve Fatih Tekke gibi bir teknik direktörün artık tecrübelendi diye düşünüyordum ki, daha ilk Avrupa Kupası maçında ben istifa ediyorum sözü maalesef kendi sonunu hazırladı. Dediğim gibi, yani aslında anlatılacak çok şey var, fakat Trabzonspor'un bir oyun planı yoktu. Bunun için de bir taze kan gerekiyordu. Üçüncü haftada bu kararın alınması Trabzon tarafı için çok hayırlı oldu. Çünkü 13. haftada bu istifa gelseydi, yönetim böyle bir karar alsaydı, iş işten geçiyor olacaktı. Trabzonspor'un bence artık hiçbir hedefi kalmayacaktı diyorum. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Evet, İltu Bey, evet, dinlemeye başladık İzmir'e, İltu Bey'e de, ailesine de çok çok sevgiler, saygılar, selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar Çağatay Hocam, Fatih Demirkol'u bağlayabilir misiniz bugün Hollanda'dan, Süleyman Bey? Tabii ki bağlarım. Yunus Valdiyer, Osterwalde'nin ameliyat olması gerektiğini Roma'nın sağlık ekibi fark etti galiba. Fenerbahçe sakat sakat satmaya çalıştı galiba diyor. Muammer Bey, yine her zaman olduğu gibi alevleriyle bizi Amerika'nın o sıcak yollarından güzel emojiler yollamış. Kazasız belasız iyi yayınlarınız olsun Çağatay Hocam demiş. Orhan Bey'e çok teşekkürler. Hüseyin Bey'e yine çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hocam, sizce Aykut Kocaman Trabzon için nasıl olur demiş. Aykut Kocaman Trabzon asla düşünmez Nurullah Bey. Yani Trabzon'dan, çünkü kabul görmeyecektir Trabzon camiasından. Bu bilgiyi verelim. Siz gelmeden atayım mesajı dedim. Fenerbahçe son yıllarda hakem sayesinde elimizden kurtuluyor. Bu sefer 3-1 alırız diyor Kenan Bey. Bu arada tabii Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması var cumartesi günü. Sizler de 0212 273 10-10'a tahminlerinizi yollayabilirsiniz. Ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Yaşar Kut, çok teşekkürler, hoş geldin demişler. Galatasaray'da transfer sezonu kapandı mı demiş. Büyük bir ihtimalle kapandı Muhammed Bey. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz.

0: mesaj atmış. Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyor. Çağatay Abla transferiyle Leroy Sané'nin bu formsuzluğunda Barış Alper'in ait olduğu yere sağ geçeceğini düşünüyorum. Evet, doğru söylüyor. Bu maç olmasa da önümüzdeki maçlarda solda Leao, sağda Barış Alper bekliyorum. Ortada da Batrakov diyor. İsminize bakalım. Ozan Bey, evet haklısınız. Yani bu arada Barış yani sağda da oynayabiliyor. Biliyorsunuz. Ben Barış'ı keçi ören gücü zamanlarından hatırlıyorum. Ankara Keçiören Gücü de sol bek oynuyordu. Çağatay Hocam, Beşiktaş'a karşı Çorum Spor cesur ve güzel bir futbol oynamaya çalışınca 6 gol yedi. Bu Beşiktaş'ı da havaya soktu aynı zamanda. Biz hafta sonu 2 farklı yeneceğiz demiş Fenerbahçeli Serdar. Evet, bu arada Çorum Spor iyi transferler yaptı ve yaklaşık yani tahmini bence 5-6 maç sonra çok hazır hale geleceklerdir ve korkutucu bir deplasman olacaktır. Takımların oralarda puan kaybedeceğini düşünüyorum. Mehmet Yıldırım, hocam kolay gelsin, Trabzonspor'a Giray Bulak hocamız yakışır demiş. O da yorum yapmış. Sıradan devam edelim. Yunus Bey, Fatih Tekin'in ayrılmasıyla Okan Buruk Galatasaray'a geldiğinden bu yana rakipler 24 teknik direktör, 8 başkan değiştirmiş. Vay be, güzel istatistikmiş yani, gerçekten hiçbir yerde yoktu bu istatistik, görmemiştim. O yüzden güzel diyorum. Teşekkürler. Çağatay abi selamlar. Osimhen'in en yakın arkadaşı bundan sonra daha hareketli olacak. Tabii sonrası demiş. Serdal Bey, mesajınızı da okudum, merak etmeyin. Ben çok çok iyi aldım mesajı. Çok iyi Leo performans, Osimhen olmasa gelmezdi belki, Ahmet Ertaş demiş. Haklı, katılıyorum. Bence Leo özellikle Aston Villa'dan da birçok Avrupa takımından teklif gelirken bence Galatasaray'ı seçmesinin en büyük sebebi Osimhen'di. İyi yayınlar abi. Geçen hediye falan dedin. Hediyem ne zaman geliyor demiş, bakalım. Ramazan Karakaya, aynen böyle devam edin Ramazan Bey. Evet. Poku'yu yorumlar mısın? Beşiktaş'ın sönük oyunu olduğu zaman oyunu tabii ki hareketlendirir. Çünkü hani söylüyorum, Beşiktaş taraftarlar Enkudu taraf yani transferinden hatırlayın. Yani tarzı birazcık ona benziyor. Çok iyi, çok rahat adam da geçebiliyor. Beşiktaş'ın kanadında da ben yararlı olabileceğini düşünüyorum. Ama yavaş yavaş bu oryantasyon, adaptasyon, özellikle antrenmanlarda hazır gelip gelmediği, yüklemelerin ne kadar yapıldığı, bunlar çok çok önemli. Boray Köknel, Lukaku ara transferde yollanır mı demiş. Bence yollanmaz. Bugün canlı yayına çıktı. Resmi anlattı demiş ama dediğinizi anlayamadım. Çağatay abi, halı saha maçınızda hakemlik yapmak, o kadar tecrübem olmasa da Süper Lig hakemlerinden iyi yönetirim kesin demiş Firas Bey. Beklerim valla. Cumartesi günü aramızda oynayacağız. Sabah 10 ile 11 arasında. Heybeliada'da oynayacağız Perşembe günü. Başka ne var? Kozyata var. Trabzonspor'a en iyi hoca Rıza Çalınbay'dır. Kolay gelsin, iyi günler Çağatay Bey demiş. Sinan Yıldırım'ı da buradan selamlarımızı yollayalım. Çağatay Hocam, Fenerbahçe'nin bende dahi karamsar olması normal mi? Aslında her şey iyi ama bir karamsarlık var. İçimizde transfer gelmediği için. Ahmet Bozok. Ahmet Bey haklısınız. Yani Fenerbahçe taraftarlar da aslında geçen seneye kadar şu vardı. Yani Fenerbahçe önde de olsa uzatma dakikalarında her an gol yiyebilir. Her an berabere kalabilir. Hatta her an yenilebilir de böyle bir tedirginlik yaşanıyordu. Doğru söylüyorsunuz ama Fenerbahçe'nin bence kadro kalitesi anlamında daha iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe demişken de Fenerbahçe'yi en iyi yorumlayacak kişilerden bir tanesi şu anda telefonun diğer ucunda. Fenerbahçeli taraftarlar, lütfen Radyo Gol'ün sesini birazcık daha açsınlar. Çünkü Haber Global Spor Koordinatörü telefonun diğer ucunda Türkçesiyle, objektif yorumlarıyla, kelimelerini imtina edip seçerek çok güzel bir şekilde anlatan güzel Türkçesiyle Fatih Demirkol var. Hoş geldin yayınımıza Fatih'ciğim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum ama çok mahcup ediyorsun beni.
0: Estağfurullah. Gerçekleri söylemek bizim işimiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Fatih Demirkol, burada yaklaşık ben ayırdım Fenerbahçeli taraftarların tabii sorularını, dinleyicilerimizin isimlerini hem

0: Yayında da okuyorum ama Fatih Demirkol en çok sorulan soru 3 gün sonraki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Senin fikirlerini kadro açılarından yani futbolcular bazında değerlendirmeni istiyor Radyo Gol dinleyicileri. Neler söylemek istersin?
1: Bu iki takım için de aslında çok ciddi bir sınav olacak. Fenerbahçe şu ana kadar birçok maç oynadı. Hem Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde hem de ligde maçlar oynadı. Fakat bu düzeyde takım oyunu oynayan ve kaliteli kadroya yakın bir takımla oynamadı. Dolayısıyla Beşiktaş karşısındaki Fenerbahçe İsmail Kartal ve ekibinin çok ciddi bir sınavı olacak. Öncelikle Fenerbahçe ev sahibi açısından bakarsak olaya. Diğer taraftan Italiano takım halinde hareket eden, her şeyi paylaşan, sahayı, topu, pozisyonu, her şeyi paylaşan, duyguyu paylaşan bir takım oluşturmaya çalışıyor. Bunu ortaya koymaya çalışıyor. Böyle bir anlayışla Fenerbahçe gibi çok kaliteli bir kadro karşısında Beşiktaş'ın ne yapacağını da göreceğiz. Beşiktaş Alanya deplasmanında reaksiyon veremedi. Orada tabii ki hakem hataları vardı. Onu ayrı koyuyoruz ama oyun olarak da orada sonuca gitmeyi başaramadı örneğin. Bunun gibi bazen oyunda istediklerini yapamadığı oluyor. Sezon başı olduğu için bunlar da normal. Bunu bir eleştiri olarak değil, bir tespit olarak söylüyorum. Ama Fenerbahçe karşısında full konsantrasyonla çıkacak. Beşiktaşlı futbolcular çok iyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın ve artık takım oturdu. Yeni gelenlerle birlikte çok daha düzgün ve düzenli bir kadro haline geldiler. Vlahovic'in hat-trick yapmış olması onu çok daha havaya soktu ve bu maç öncesi, derbi öncesinde çok daha motive etti. Diğer takım arkadaşlarına baktığımız zaman da Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından bir tanesi bulduğu pozisyonları değerlendiremiyor olmasıydı. Son maçta 6 gol bulmuş olması siyah beyazları bu anlamda biraz daha özgüven açısından motive etti bence, yukarı çekti. Hı hı. Dolayısıyla iki çetin ceviz karşı karşıya gelecek. Bakalım hangisi kazanacak, ama teknik direktörler açısından da tam bir satranç maçı olacak diyebiliriz.
0: Sevgili Fatih Demirkol, çok soru geliyor ve sorularda da en çok şu soruluyor. Fatih Nedim, Çetin Taylan, Güray Selami ve Hasan Bey, Talişka'nın geri dönmesi, yaptığı paylaşımlar, yani Fenerbahçe bu dakikadan sonra zarar vermez mi diye sormuşlar.
1: İşin buraya gelmiş olması zaten Fenerbahçe'ye yeterince zarar verdi. Bundan sonrası bir şekilde tamir edilebilir mi? Edilir, neden olmasın? Ederson da geçen sezon sonunda son 3 hafta artık yok sayılmıştı, hatırlayın. Derbi sonrasında taraftarların da bir tepkisi vardı. Onun kulübe ve taraftara bir tepkisi vardı. Ederson gönül olarak bağını koparmış gibi görünüyordu. Ama geldi, bir şekilde toparlandı ve sarıp sarmalandı. Taraftar onu bağrına bastı. Şu anda kalesinde dev bir isim olarak, Fenerbahçe'nin en güçlü halkalarından biri olarak görevini yapmaya devam ediyor. İrfan Can Kahveci bir önceki sezon müthiş tepki alırken bir sonraki sezon taraftarın en çok güvendiği isimlerden biri olmuştu, hatırlayın. Dolayısıyla böyle kırgınlıklar, üzgün olma halleri ya da işte ayrılık esnasında söylenen sözlerle ilgili karşılıklı moral bozuklukları olabiliyor. Bunlar tamir edilir. Bunlar futbolcuyla taraftar arasında hemen çözülecek şeyler. Bir 90 dakikaya bakar, bir gole, bir asiste bakar iş. Ama burada, buraya nasıl geldiği biraz konuşmak lazım belki. Buradaki süreçte şu oldu. Fenerbahçe yönetimi Talisca'yla yolları ayırmaya karar verdi belli ki. Ve bu kararı verirken de bazı gerekçeleri olması lazım. Yani bu teknik direktör İsmail Kartal'ın ya da futbol direktörü Oğuz Çetin'in bir raporu vardır demek ki. Yönetime böyle bir rapor sunulmadan yönetim ne yapalım ne yapalım, bugün Talisca'yı gönderelim demiş olamaz. Öyleyse burada Talisca'ya da olayın anlatılması gerekiyor. Yani Anderson, bak şimdi biz böyle bir şey oynamak istiyoruz. Ve bu oyunda ön alandaki pres çok önemli. Burada kırıldığımız anda arka tarafta çok büyük bir zafiyet yaşıyoruz ve sen yaş itibarıyla da oyun tarzıyla da bunu karşılayamıyorsun. Yabancı kontenjanında da sıkıntımız var. O yüzden biz seninle yolları ayırmayı düşünüyoruz ama burada nasıl bir yol izleyelim anlamında bir şekilde ortası bulunabilirdi. Görünen o ki Talisca'nın haberi olmadan İşler ilerlemiş, en son ona haber verilmiş gibi görünüyor. Belki öyle değil ama en azından Talisca'nın tepkisi bunu gösteriyor bize. İşte beni kullandınız, attınız falan gibi bir ifade kullandı. Ve büyük bir moral bozukluğu, büyük bir kırgınlık da bu noktaya geldi. Yine her zaman olduğu gibi burada da futbolda çok küçümsenen, çok gereksiz görülen iletişim meselesinin ne kadar önemli olduğu ve bunun ne kadar hayati değer taşıdığını bir kez daha gördük. İletişimle çözülebilecek işler. Tabii ki futbolda birleşmeler kadar ayrılıklar da var. Ama bunu önce içeride, aile içinde halledip dışarıya bunun anlatımı belli bir mantık çerçevesinde yapılmalıdır, yapılmalıydı. Hı hı. Talisca ile kulüp arasındaki diyaloglar şu ana kadar böyle gelişmedi belli ki. Bundan sonra tamir edilir mi? Tabii ki edilir. Çok büyük zarar verir mi? Eğer inatlaşma olursa tabii ki verir. Ama olacağını zannetmiyorum. Talisca profesyonel bir futbolcu. Kulüp Talisca gibi birçok oyuncuyu şu ana kadar aldı, sattı, değerlendirdi, oynattı ya da kadro dışı bıraktı. Bir şekilde bu süreçleri takip etmiştir. Talisca'da da gidecekse de, kalacaksa da, bundan sonraki süreç nasıl ilerlenecekse profesyonel çerçeveler içinde yapılabilir. Yeter ki bu konu kulübün dışına taşınmasın. Yani taraftar desteğine ihtiyacım var. Dur ben taraftarı bir arkama alayım. Ya da taraftar desteğine ihtiyacım var. Talisca'yı sıkıştırırken taraftarı da yanıma çağırayım anlamında bir anlayış iki taraf içinde söz konusu olmazsa kendi aralarında konuşup hallederler bence.
0: Atakan Yıldız diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar. Lyon'daki Fofana ile Fenerbahçe ilgilendi mi? Fatih Bey'e sormanızı rica edecektim diyor.
1: Evet, ilgilendi. Fofana için ciddi bir teklif de yapıldı. Fakat Fofana Premier Lig'de olmayı çok istiyordu ya da İngiltere'de diyelim. 5 büyük ligde olmayı çok istiyordu. Daha 19 yaşında zaten ve gelişim kaydeden çok genç, çok yetenekli bir futbolcu. İki konu vardı. Bir, futbolcunun tavrı burada. Çünkü Lyon her türlü satmak istiyordu. Çok büyük bir ekonomik krizdeler ve Fenerbahçe eleyince bu kriz iyice derinleşti. Şampiyonlar Ligi'ne bir şekilde adım atabilselerdi, hı hı, oradan gelecek olan para onları bir şekilde ayakta tutacaktı. Sonrasında işte ona göre planlama yapacaklardı ama Şampiyonlar Ligi kapısı kapanınca ciddi bir ekonomik çöküş yaşıyorlar. Hemen Fofana'yı satmak zorundalardı. Ellerinde para edecek ne varsa satacaklar artık bundan sonra. Diğer değerli oyuncular da var ellerinde. Onları da çıkarmak istiyorlardı. Dolayısıyla Fofana bir şekilde gönderilecekti. Burada futbolcunun tavrı işte İngiltere'ye gitmekten yana oldu. Olmazsa işte İtalya olsun, İspanya olsun gibiydi. Orada gelişimini sürdürmek, daha büyük takımlara geçebilmek için bir ara takım bulmak gibi planları vardı. O yüzden Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakmadı. Bu birinci sebep. Fenerbahçe açısından da şöyle bir şey var. Kerem ve Oğuz isminde iki çok değerli oyuncu var orada ve Kerem her ne kadar beklentilere cevap veremese de sonuçta milli takım oyuncusu, Oğuz çok iyi başladı. Şimdi siz Fofana'yı getirdiğiniz anda iki futbolcuyu da yedek kulübesine göndermek zorundasınız. Zaten yabancı kontenjanıyla ilgili çok büyük sorunlar var. Çok büyük bir maliyeti de olacaktı. Dolayısıyla bunları kefeye koyunca Fenerbahçe yönetimi çok da ısrarcı olmadı. Zaten futbolcu da gelmek istemedi.
0: Evet. Çetin Bey Galatasaraylıymış. Fatih Demirkol için Çağatay Hocam ne söyleseniz azdır, bir Galatasaraylı olarak kendisini çok seviyoruz mesajını iletmiş Çetin Bey.
1: Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum.
0: Yine bu sefer de Beşiktaşlı bir dinleyicimiz Sinan Yıldırım diyor ki Beşiktaşlılar olarak Fatih Demirkol Bey beğendiğimiz gazetecilerden biridir diyor. Onu da paylaşmış olayım sevgili Fatih'cim seninle.
1: Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Burada bazen Beşiktaş Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Davet ediyorlar yönetim, sağ olsunlar, çeşitli vesilelerle. Orada da çok şakalaşmalar oluyor. Ben hep şey diyorum, yani işte işte bir Fenerbahçeli daha geldi, biz de Fenerbahçe ile oynayacağız anlamında takılıyorlar bana. İşte ben de hep şunu söylüyorum, yani konu zaten bu, güzel olan bu. Siz Beşiktaşlı olacaksınız, birileri Fenerbahçe, birileri Galatasaray olacak. Hep beraber bunu paylaşacağız, yani herkes aynı takımdan olsa bir anlamı kalmıyor ki. Herkes Beşiktaşlı olsa mesela ülkede, herkes Beşiktaşlı. O zaman yani neyi biz yaşayacağız, hangi heyecanı yaşayacağız? Bu hafta sonunu iple çekiyoruz hepimiz değil mi? Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Galatasaraylılar, Trabzonsporlular ve diğer takım taraftarları dahil. bu heyecanı bekliyoruz. Bunun sebebi iki karşı taraf var. Önemli olan bunun düşmanlık gibi, evet, algılanmaması.

0: bu güzel olan şey, farklılıkların güzelliği, farklılıkların zenginliği, bunun tadını çıkarmak lazım. Öbür türlüsü düşmanca tavırlar ya da işte sanki bir arada düşmanlık varmış gibi bakmak, böyle lanse etmek aslında çok yanlış gibi geliyor bana.
1: Sedat Uzun diyor ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar, kolay gelsin. Fatih Demirkol güzel adamdır. İkiniz de cansınız hocam demiş. Onu da sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım.
0: Saygılar. Saygılar, teşekkürler.
1: Peki senle son telefonda Şampiyonlar Ligi kurallarını değerlendirmemiştik sevgili Fatih Demirkol. Son olarak da Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri bir değerlendirirsen Fenerbahçe'nin şansı konusunda dinlemek isteriz.
0: Şöyle, hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileyelim. Hem Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'nde ve Trabzonspor'a Konferans Ligi'nde, ki Trabzonspor orada yürümesi, üst klasmanlara, işte finallere çıkması en muhtemel takımımız bu arada. Kadro kalitesi ve Konferans Ligi'ndeki yapıya baktığımız zaman Trabzon'dan çok şey bekliyorum bu yıl. Orada işte Fatih Hoca'nın ayrılığı sonrasında nasıl bir oluşuma gidilecek ve nasıl toparlanacak bilmiyorum ama Trabzonspor çok kaliteli bir kadroya sahip ve camia olarak da böyle Avrupa heyecanını seven, çok da özleyen bir camia. Hepsine başarılar dileyelim. Şimdi Fenerbahçe'nin birinci torbadan çekebileceği bence en iyi rakipleri çekti. Bunu bir söylemek lazım. Birinci torbadan daha iyisi gelebilir miydi? Bence bunlar gelirdi. Yani istesen bunlar ancak gelirdi. Dolayısıyla birinci torbaya baktığımızda onu görüyoruz. Aşağı doğru indiğimizde işte Roma çok formda, ona dikkat etmek lazım ama diğer takımları Fenerbahçe yenebilir. Ve ihtiyaç olan puan sanki 10-11 puan. Yani ilk 24'e girmek için Fenerbahçe'nin listesine baktığımız zaman sanki burada 12 puan alabilecekmiş gibi görünüyor. Rahat alacakmış gibi görünüyor. Sadece burada yaş ortalamasının çok yüksek olması biraz tereddüt ettiriyor. Neden? İşte ana kadroya giren 8 futbolcu 30 yaş üstü.
1: Evet, Şampiyonlar Ligi'nin de en yaşlı futbol takımı olarak gözüküyor herhalde Fenerbahçe'de. Öyle bir istatistik diyorlar.
0: Ona bakmadım ama olur mu? Olabilir. Çünkü 30 yaş üstü çok futbolcu var. Temponun ne kadar yüksek olduğunu biliyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve oradaki özellikle bir Avrupalı takımdan sonra Türkiye'ye gelip ligde de bir maç yaptığınızda çok yıpranıyorsunuz. İçeride puan kaybı ya da sakatlıklar çok olabiliyor. Oralarda Fenerbahçe'nin çok dikkatli olması, doğru dinlenme, doğru beslenme, neyse işte o prosedürleri doğru yapması ve bu mücadelenin içinde ekibi de iyi koruması lazım. Mesela şimdi hep kafa karıştıran nokta, iki stoperin yedeği nasıl olacak? Tamam, bir tane genç alternatif geldi ama o punk dışında diğer oyunculara baktığımız zaman stoperi tamamlayacak, Ake ya da Skriniar'ın yerini dolduracak oyuncu konusu soru işareti. Asensio'ya gittiği zaman onun yerini dolduracak oyuncu soru işareti. Hı hı. Ve o tempolara çıktığında Fenerbahçe'nin nasıl reaksiyon vereceğini bilmiyoruz. Kadro kalitesinin çok yüksek olduğunu ve çok deneyimli bir kadro olduğunu, bunun avantaj olduğunu belirtmemiz lazım. Fenerbahçe Lyon karşısında o kalite farkını ortaya koydu. Bunu her maç ortaya koyduğunda sorun yaşamayacaktır diye tahmin ediyorum. Ve burada yukarıdakilere bakmak yerine aşağıdakilere bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani dördüncü torbadan, üçüncü torbadan çektiğimiz takımlara odaklanmak lazım ağırlıkta diye düşünüyorum. Galatasaray için de aynısını düşünüyorum. Yani şimdi Galatasaray Paris Saint Germain ve Barcelona'yı çekti, hiç şansı yok diye bakılıyor ama bütün grup onlardan oluşmuyor ve her maç 3 puan. Dolayısıyla onlardan alamazsa bile Galatasaray'ın asıl 4. ve 3. torbalardan çektiği takımlardan toplayacağı puanlar sonucu belirleyecek. Sen dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ndeyseniz bu takımlarla oynayacaksınız. Çok da şey yapmaya gerek yok. Yani biz kendi aramızda hay Allah bu nasıl çıktı, hay Allah bu takım nasıl geldi falan diyoruz da kim çıkacaktı ki? Oranın adı Şampiyonlar Ligi zaten.
1: Aslında Fatih, bütün yani Galatasaray'da iyi takımlara karşı iyi oynuyor. Yani Liverpool örneği olduğu gibi.
0: Tabii. Yani geçen yıl Juventus'a 5 attı.
1: Evet.
0: Galatasaray. Ondan önceki yıllar Atletico Madrid'le berabere kaldı. Elinden kaçırdı bence. Yani iyi takımlara karşı çok iyi reaksiyon gösterebiliyor. Aynı şeyi Fenerbahçe'den de bekliyoruz bu yıl. Daha önce Fenerbahçe'nin hem Avrupa Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde çok iyi maçları vardı. Ve Avrupa'da çok daha farklı oynadığını biliyoruz. Dolayısıyla o futbolu bekliyoruz. Mümkünse inşallah bu alışkanlıklar

0: lige de yansır. O tempoyu, o kaliteli futbolu lige de taşırlar.
1: Evet. Fatih Demirkol, bu arada çok mesaj geliyor. Onlardan da söyleyeyim. Mehmet Bey diyor ki, hocam bakın Fatih Bey ne kadar güzel, kaliteli ve olumlu yorumlar yapıyor demiş. Galatasaraylı bir dinleyicimiz var. İsmine de bakayım. Ramazan Kabak. Bu spor camiasında Fatih Demirkol gibi düzgün insanların sayılarını artsın istiyoruz. Gerçekten çok düzgün bir insan. Zevkle dinliyorum Galatasaraylılar olarak diyor Fatih Demirkol.
0: Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Tabii burada en önemli konunun şu olduğunun altını çizmem lazım. Gerek futbol kalitesi olarak, gerekse futbol iklimi olarak belirleyici olan dinleyicilerimiz aslında. Taraftar yani. Yani futbol severler, siz ne istiyorsanız size onu vermek zorunda bu insanlar. Yani yönetimdeki yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular, siz ne istiyorsanız onu vermek zorundalar. Yayıncılar, bakın ben yayın dünyasındayım, çok basit anlatayım size. İşte niye televizyonda insanlar kavga edip duruyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, birbirlerine su şişesi fırlatıyorlar? Kardeşim doğru dürüst bu insanlar tartışamaz mı diye şikayet edildiğini biliyorum. Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizin de çok büyük bir bölümü muhtemelen böyle fanatizm içeren yorumlardan, tavırlardan, karşı tarafa, başka takımlara hakaret eden yorumculardan falan bıkmış olabilirler. Buna şikayet ediyor olabilirler. Ama ben bu işin içindeyim. Sürekli söylenen şu: arkadaş, düzgün yorum yapınca da kimse dinlemiyor. İnsanlar kavga istiyorlar. İnsanlar kavgayı, hakaret edeni takip edip reyting yaptırıyorlar. Reyting neredeyse, para orada. Biz de öyle yapmak zorundayız. Ne yapalım, bu tiyatroyu oynuyoruz diyor bu tarz yayın yapan, bu tarz olayları yorumlayan arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Yani dinleyici, izleyici, futbol sever ne isterse karşısındaki onu sunmaya başlıyor. İngilizlerin bir ifadesi vardır, der ki, medya toplumu yukarı çekmezse toplum medyayı aşağı çeker. Medyanın toplumu yukarıya doğru yönlendirme görevi vardır. Ama toplumun da isterken daha kaliteyi isteme gücü vardır. Güç sizin elinizde, bizi dinleyenlerin elinde, futbol severlerin elinde. Arkadaş, ben kavga gürültü istemiyorum, hakem konuşmak istemiyorum, ben futbol istiyorum, bana doğru dürüst futbol oynayın derseniz sizin tuttuğunuz takım doğru dürüst futbol oynamak zorunda kalır. Bakın bu yıllarca İspanya'da, İngiltere'de oldu. Tempo düştüğünde takım taraftarları takımı alkışlarla protesto ettiler. Yuhalayarak protesto ettiler. Yani 1-0 olmuş, takım 1-0'a yatmaya çalışıyor. Kendi arasında paslaşınca yuhalamaya başladı taraftarlar. Tempo yapın kardeşim, biz sizi burada 1-0'a yatın diye izlemiyoruz. Biz bu parayı, bu fedakarlığı, slow motion futbol oynayın, kendi aranızda paslaşın diye yapmıyoruz. Biz sizden kaliteli futbol istiyoruz diye bunu her fırsatta dile getirdiler. Kavga gürültüyü izlemediler. Ratingler sıfır çekince o programlar ortadan kalktı. Şimdi İngiltere Premier Ligi'nin nasıl yorumlandığını biraz takip ederse dinleyicilerimiz görecekler. Saf futbol, olabildiğince kaliteli yorum, hiç ses yükselmiyor ve sadece doyurucu futbol veriliyor. Ne oldu, nasıl oldu, bundan sonra ne olacak konuşuluyor. Öyle 3-5 saatlik programlar da yok. Kısa kısa, hı hı, ve çok kaliteli insanlar. Onlar prim yapıyor, onlar reyting yapıyor. O zaman iklim de değişiyor. Yani güç dinleyicilerimizin elinde, güç futbol severlerin elinde.
1: Çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol, bize zamanını ayırdığın için. Tekrar görüşmek üzere, kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Fatih Demirkol'la da bağlantımızı gerçekleştirdikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çağatay Hoca Instagram adresinde. Şimdi bakalım. Tabii ki bu bayağı bir mesaj geldi. Açıyorum, hiç merak etmeyin. Buradan başlayalım. Kemal Alçı'ya çok teşekkürler. Instagram'da takibi alan Ali Kara'ya çok teşekkürler. İdris Kılınç Aslan'a teşekkür ediyoruz. Musa Çota'ya çok teşekkür ediyorum. Musti Yaşar 19, Mustafa Yaşar'a çok teşekkür ediyoruz. Ferhat Essiz'e çok teşekkür ediyoruz. Sinan Bey'e zaten teşekkür etmiştim. Gelen yorumların hepsine de geri döneceğim ama sıradan yine sizlerle devam edelim. Bakalım. Adil Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Ahmet Spor maçını Yorumlarını merak ediyorum. Trabzonspor'la ilgili görüşlerin çok önemli ve çok da doğru şeyler söylüyorsun. Şöyle yorum yapalım. Yani şimdi programda da söyledim ama gerçekten şapkayı alıp düşünmek lazım. Eğer Onana ile Muhammed Salah bir maçta en çok topla oynayan ve 53 kere ikisinin de topla oynama sayısı aynı ise, yani bunu bir düşünmek lazım. Ya Onana maçta en çok topla oynayan 5. oyuncu olmuş. Bir oyun planı var mı? Yok. Geçen senenin gol kralı 9 haftadır gol atamıyor. Onana yürümekte gerçekten çıplak gözle izleyin. Ben kaç kere izledim, Kasımpaşa maçına da gittim. Futbolcu sahada yürümekte zorlanıyor. Ya bir futbolcu nasıl bu kadar evrim geçirebilir ki? Ben Onana'nın 3 tane futbolcuyu arkasına alıp kendi yarı sahasından karşı kaleye gidip 3 oyuncuyu da geçip gol attığını hatırlıyorum. Yani Onana 2 tane gol attı. Yılın en güzel 2 tane golü seçildi. 2-0-1 olan bir oyuncunun o hareketleri yapması, rövaşata atması, takla atması normal bir şey değil zaten. Gelelim Trabzonspor'un orta sahasına. Orta saha zaten yok. Defans beklerin ortada yok. Pina Zubkov'u geçen sene hatırlayın. Pina sağ bekti ve Zubkov da gidiyordu. Ama şu an Pina kadroda yok. Yani Pina Salah olması lazım. Ya Dünya Kupası'nın en iyi beklerinden biri değil miydi? İki tane altı numara ile zaten olmaz. Bir oyun planın olmaz. Folcarelli yoksa, Malinowski de sakatsa, Melih ve Fabinho ile çıktığın zaman zaten orta sahanı kaybetmiş oluyorsun. Bir 8 numaran yok, bir 10 numarası yok Trabzonspor'un. Aral Şimşir sağda değil solda oynar. Danimarka'da 33 gole direkt etki eden futbolcu, Danimarka'da yılın futbolcusu seçilen oyuncu Aral Şimşir sol tarafta oynar, sol kanatta oynar ve hani ambiyani tabirle de yani ölüsü şu anda ilk 11'de oynar. Yani sonuçta Saviola'yla, Melih'le, Samet'le, özellikle de Savic'le olmaz. Bir an önce Savic'le de sözleşme feshedilmeli. Trabzonspor'u bu kadar çok seviyorsa bence Trabzonspor'un teknik ekibinde devam etmeli. Gelen yorumlar, Çağatay Hocam ağzına sağlık, ne kadar güzel söyledin. İmzamı atarım diyor Dilan Bey, çok çok teşekkürler. Abi dedikleri çok değerliydi konunuzun, ama bizim toplumumuz ister kabul edelim ister etmeyelim kaliteli ve düşünen bir toplum değil. Maç hakkında tek bir teknik yorum yapamayan insanlar geçen senelerden rakiplerinin benzer pozisyonlarda kart görüp görmediğini gündeme getiriyor. Sadece X ile bu mecralarda, Twitter'da diyor Ferhat Gürses. Teşekkürler mesajlarınız için. İsim bakalım. Mehmet Bey, tabii ki tarafsızız. İşimiz gereği böyle olmak zorundayız. Arkadaş şiir gibi konuşuyor. 2 saat boyunca bu arkadaşı konuk alabilirsin demiş. Muammer Bey, siz de 2 saat boyunca bizde yolculuk yapabilirsiniz. Tırınızla birlikte. Evet, çok teşekkür ediyoruz ayrıca size. Çok da moral veriyor. Yani Muammer Bey sağ olsun. Amerika'da bile sabah kalktığında bana mesaj atabiliyor kendisi. Şu saatte kalktım hocam, şunları yapıyorum diye. Fatih Tekke'nin bırakma sebebi Yusuf Selamet. Söylediğimiz gibi perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Bunların olacağını biz defaatle yayınlarda da söyledik. Hiç gazete haberlerine bakmadık. Bir yandan Instagram da açık, bir yandan da bakıyorum. Arka arkaya tabii hem mesajlar geliyor hem istekler geliyor. Habib Esmer, buradan selam olsun, Instagram'da Çağatay Hoca adresini takibi alan Yusuf Süzen'e teşekkür ediyorum. Ali Kurt 39, Ali Kurt'a teşekkür ediyorum. Bayram Bey'e de zaten teşekkür etmiştim. Yorumlara daha sonra cevap vereceğim DM üzerinden. Abi Ahmet Spor'daki Diasaba çok teknik bir oyuncu. Kilosu fazla, bayağı fazla kebap yiyor demiş. Vallahi Ferhat Bey, ben Trabzonspor Ahmet maçında aynı yorumu yaptım. Diasaba çok iyi bir oyuncu. Gerçekten hani birazcık daha zayıf olsa, hatta ki zayıf da olacaktır kendine bakarsa, ben önümüzdeki sene dört büyüklerden bir tanesinin futbolcuyu transfer edeceğini düşünüyorum ki şu ana kadar çok şükür yanılmadık bu konuda. hangi futbolcuyu böyle bir yorum yaptıysak sonunda transfer yaptı. Hürriyet gazetesinden devam edelim.

Mehmet Aslan, Güntekin Onay, Uğur Melike ve Fırat Aydınus. Bakın ne yorumlar yapmış. Özellikle konu Fatih Tekke'ydi ama Galatasaray'ı, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u da değerlendirmişler. İsterseniz Galatasaray'dan başlayalım. Uğur Melike diyor ki Galatasaray'ın Göztepe önünde iki devre performansı gece ile gündüz gibi farklıydı. İlk 11'in boy ortalaması 1.88 olan ligin en uzun takımına karşı Galatasaray 45 dakikada 36 uzun top attı. 19'da orta yaptı. Devreden sonra ise doğru oyuna döndüler. Topu yere indirdiler ve kazandılar. Ben top yere indikten sonra akınların içinde sıkça Batrakov'u gördüm. Elbette adaptasyon süreci olacaktır ama kumaşı belli ki iyi. Rafael Leão'nun da Serie A'da 300 milli takım ve Avrupa'da 50'şer maçı var. 27 yaş için deneyimi olağanüstü diyor. Mehmet Aslan, Victor Osimhen çıkınca geriye Galatasaray'dan ne kalıyor diyor. Göztepe karşısında alışık olmadığımız bir Galatasaray vardı. Önde baskı ile rakibi bunaltan Galatasaray, Göztepe'nin uzun topları ile tüm ezberleri bozulan bir takıma dönüştü. Orta alan üretmekten uzaklaşıverdi. Ve hep altını çizdim ve aslında tehlikeli bir durum olan Osimhen takımına dönüştü. O maçı izledik. Osimhen'i çıkarın, geriye ne kalıyor Galatasaray'dan? Ben şu anki gidişi olumsuz yorumluyorum. Umarım yeni takviyeler düşüncemi değişir diyor. Fırat Aydınus eski hakemlerden, bakın o ne diyor. Rafael Leão ligde dengeleri değiştirebilecek bir oyuncu yorumu yapmış. Galatasaray ilk yarıda Göztepe karşısında istediği oyunu ortaya koyamadı. Ancak ikinci yarıyla birlikte oyunun kontrolünü eline aldı ve kalite farkını yansıtıp 3 puana ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kolay bir fikstür beklemiyor. Barcelona ve Paris Saint Germain gibi Avrupa'nın en üst seviyesindeki takımlarla karşılaşacak olması ciddi bir sınav. Fakat Sarı Kırmızılar bu organizasyonda artık sadece yer alan değil, iddiasını ortaya koyan bir takım. Batrakov ilk maçında önemli sinyaller verdi. Ancak Galatasaray'ın Devler Ligi seviyesinde ne kadar katkı alabileceğini zaman gösterecek. Leao'da sürati, adam eksiltme becerisi ve açık alandaki etkinliğiyle ligde dengeleri değiştirilebilir yorumu yapıyor. Güntekin Onay hala ritmini bulamadı ama Osimhen gibi bir canavarı var diyor. Özellikle top rakipteyken sorun yaşıyorlar. Ancak Osimhen gibi süper atletik ve kazanma hırsı ile dolu bir canavara sahipler. Osimhen'in açık konuşalım ligde bu formunu devam ettirdiği sürece gol atamayacağı maç yok. Leão'nun gelişi Galatasaray'ın hücum gücünü kuşkusuz çok yukarıya çekecektir. Özellikle Leão, Osimhen ve Sané üçlüsü Şampiyonlar Ligi'nde açık alanda her rakibi zor durumlara düşürür. Alexi Batrakov'a gelince, ben fiziksel olarak bu size'daki oyuncuları çok fazla tutmuyorum. Teknik kalitesi ve oyun zekası yüksek. Okan Buruk onu doğru kullanır ve uyum sorunu yaşamazsa tabii ki faydalı olur. Galatasaray'ın Devler Ligi kurası çok kolay değil. Lisbon deplasmanı, Aston Villa, Paris Saint Germain ve Barcelona kazanılması son derece güç maçlar. Son hafta AEK deplasmanı da zorlayıcı olabilir diyor. Bakalım aynı spor yazarları Fenerbahçe için neler söylemişler. Fırat Aydınus, Fenerbahçe 18 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi özlemine son verdikten sonra Samsunspor gibi zor bir deplasmandan galibiyetle dönerek önemli bir iş yaptı. Çünkü Avrupa maçının ardından ligde konsantrasyonu kaybetmek çok kolaydır. Fenerbahçe bunu yapmadı ve moralini 3 puanla pekiştirdi. Şampiyonlar Ligi kurasına baktığımızda ise Sarı Lacivertlileri çok ciddi bir sınav bekliyor. Büyük takımlarla oynayacak olmak elbette dezavantaj ama Şampiyonlar Ligi zaten bu seviyede bir organizasyon. Fenerbahçe'nin hedefi sadece Devler Ligi'ne dönmek değil, orada kalıcı olduğunu göstermek olmalı. Asıl soru şu, Fenerbahçe Avrupa'nın yüksek temposuyla Süper Lig'in yoğun fikstürünü aynı anda kaldırabilecek mi? Kadro derinliği ve rotasyon kalitesi burada belirleyici olacak. Eğer bunu başarabilirse Fenerbahçe bu kurada sürpriz yapabilecek bir takım olabilir diyor. Mehmet Aslan, dengeli bir takım Fenerbahçe artık. Bir yanı güçlüyken diğer yanı aksamayan, uyum yakaladığında da istediğini alan bir takım. Şüphesiz daha iyi olacaklar. Ama Samsunspor maçı için bir noktanın altını çizeyim. O maçta Lyon maçının da etkisi var tabii. Temposu çok düşüktü. Bu tempoyu yükseltmeli Fenerbahçe. Bunun altını çizerken sol kanat hariç demeliyim. Bir kelime de İsmail Kartal için.

0: İki hafta önce Fenerbahçe Kartal eleştirileriyle travmasını kendi yaratıyor demiştim. Ne mutlu ki haklı çıktım. Bravo hocam. Uğur Melike. Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanından Devler Ligi bileti çıkarması müthiş iş. Samsun Spor karşısında bu rüzgarı korudular. Şampiyonlar Ligi'nde tam 13 kez gruplardan çıkmış, 2 kez yarı final oynamış büyük bir markayı saf dışı etti Sarı Lacivertliler. Kura'da da 8 rakibinin UEFA katsayısı ortalaması 74,6. Mesela Inter'in, Real Betis'in rakiplerinin katsayı averajı 80'in üzerinde. LASK, Shakhtar, Slavia Prag maçlarından çıkarılacak minimum 7 puan ilk 24 için çok büyük avantaj sağlayacaktır. Güntekin Onay, Fenerbahçe ilk yarıdaki futbolu ile rakibin de hatalarından ve yetersizliğinden faydalanarak Samsun'dan 3 puan aldı. Her şeye rağmen Avrupa dönüşünde deplasmanlar kolay değildir. Özellikle sol kanatta hem Lyon maçında hem de Samsun'da Oğuz Aydın ve Archie Brown'un performansı Fenerbahçe için büyük kazanç. Kerem'in yokluğunda Oğuz adeta ilaç gibi geldi, Fenerbahçe'ye güç kattı. Vedat Muriç'in de santrafor olarak katkısı şu an için beklentileri karşılıyor. Fenerbahçe Asensio'nun da dönüşüyle Lukaku'nun katılımıyla hücumda problem yaşamaz. Şampiyonlar Ligi hiçbir maç kolay değil. Özellikle iç sahada en az 8 veya 10 puan toplamak hedefe ulaşmak için şart. Gasperini yönetiminde Roma Serie A'ya çok iyi başladı ve İstanbul'da tehlikeli olabileceğini gösterdi diyor Güntekin Onay. Ve Beşiktaş yorumlarına bakalım. Beşiktaş da neler söylemiş acaba spor yazarları? Bu arada tabii çok mesaj geliyor. Onlara da program bitmeden isimlerini de okumak istiyorum. Güntekin Onay. Vlahovic'in başlangıcı fiziksel olarak %100 olmamasına rağmen muhteşem oldu. Oyuncu çok karakterli ve çok istekli. Ayrıca Olaytan da pres yapıyor. Top kazanıyor, adam eksiltiyor, asist yapıyor. Salih de defansif görevlerini kusursuz yerine getiriyor. Trossard da form tutunca Beşiktaş daha can yakıcı hale gelecek. Zaman zaman telaş ve basit top kaybı şu an en büyük eksiklik. Beşiktaş Avrupa'da çok zor bir kura çekti. İç sahada Marsilya karşısında kazanarak başlamak hem puan hem de Avrupa'daki özgüven açısından çok önemli. Uğur Melek'e Beşiktaş için neler söylemiş bakalım. Vlahovic sadece Beşiktaşlılara değil bence tüm spor severlere keyif verdi. Çok arzulu, çok hareketli, çok iştahlı. Yanlış saymadıysam 10 akının içinde de vardı. Orkun topu her ayağına aldığında buldu onu neredeyse. Ayrıca Beşiktaş'ın iyi oyunla dönmesinde Salih, Olaytan'ın aynı anda sahada olmaları ve geri kazanma hızları çok önemliydi. Beşiktaş'ı izlerken şunu düşünmeden edemiyorum. Amerika'da milli takım 11'inde Salih, Orkun bir arada düzenli oynasalar daha iyi sonuç almaz mıydık diyor. Ben burada da katılıyorum. Evet, doğru bir yorum. Fırat Aydınus, Çorum karşısında 6-2'lik skor ve özellikle hücumda üretkenlik Beşiktaş'ın özgüven kazanması açısından önemli. Vlahovic ise Türkiye hesabını çok güçlü açtı. İlk maçta hat-trick Beşiktaş adına sadece 3 gol değil, aynı zamanda önemli bir psikolojik kazanç. Avrupa'da Beşiktaş'ı ciddi rakipler bekliyor. Özellikle deplasman performansı çok belirleyici olacak. Şimdi önemli olan Çorum karşısında gol ve oyun iştahını Avrupa'ya taşıyabilmek. Bunu başarırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sadece mücadele eden değil hedef koyan bir takım olabilir. Ve Mehmet Aslan. İddia ediyorum zorluk derecesi düşük maçlarda Beşiktaş'ın böyle gollü galibiyetlerini çok daha fazla izleyeceğiz. Özellikle Vlahovic'i. Ama zorluk derecesi yükseldikçe Beşiktaş için sorun başlar. Fenerbahçe maçı bir tür test olacak onlar için. O maçı aldıkları takdirde psikolojik eşiği de geçecekler. Ama Beşiktaş ta ki gelişmenin de farkına varmalıyız. Avrupa Ligi'ne gelince gerçekten güçlü rakiplerle eşleştiler ama asıl başarı da buradan çıkmak değil mi demiş Mehmet Aslan Hürriyet'teki köşe yazısında. Programı bitirmeden evet sizlerden gelen mesajları sahiplerini de okumak istiyorum. Atakan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum mesajları için. Diye sabah yorumları yapılmış. Yunus Bey'e teşekkürler. Şimdilik yok demiş. Radyodan cevap verseydiniz keşke. Ali Osman Bey. Evet ben de Galatasaraylı spor yazarlarından dönüş bekledim. Hocam iyi yayınlar, selamlar. Habib Esmer şansınız daim olsun demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Fatih Tekke'nin istifa sebebi yapılan transferlerden haberi olmaması gibi gözüküyor demiş. Mehmet Yıldırım da böyle bir yorum yapmış. Okumadığımız mesaj kaldı mı acaba, yine bakıyoruz. İsimlere Karasu var. İkna etsinler Fatih Tekke'mi, Fatih Terim'i uçurur takımı diyor. Yine buradan bakalım. Ahmet Vahap'a teşekkürler. Mesajlardan devam edelim. Bir soru işareti var. Abdullah Avcı, Şenol Güneş aynı kişilere daha önce de denendi ama olmadı. Gelse yine neyi değiştirecekler merak içindeyim. Kesinlikle hoca yabancı olmalı diyor. Behzat Ataç'ı da mesajını gördük. Serkan Yaprak'a teşekkürler. Lukaku alacağına Şerif'le Talişka kalsaydı daha iyi değil mi diyor. Talişka zaten kaldı Serkan Bey, o bilgiyi de verelim. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Harika program olduğunu söyleyen dinleyicilerimiz var. Çok çok teşekkürler. Son mesajlara da bakalım. Bektaş Bey'e de teşekkür ediyorum. Son olarak da yine gelen mesajlara ve Instagram takip isteklerinden Miray Mehmet'e, Necati Oktay'a teşekkürler. Serdar Akan'a teşekkürler. Bir de gelen mesajlardan son olarak onu da söyleyelim. Uğur Çalık'a teşekkür ediyorum. İstekler var. İdris Kılınç Aslan, bu camiada gördüğüm en mükemmel insansın. Evet, böyle mesaj için de çok teşekkür ediyorum. Bugün de yayının sonuna geldik. Hatta birazcık da süremizi aştık gibi ama az sonra bildiğim kadarıyla Berk olacak değil mi yayında? Onu da kesinlikle yalnız bırakmayın diyorum. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Yayında, yapımda ve yanımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 14'te Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde görüşmek üzere. Hepinizi bekliyorum. Sevgiler, saygılar. Çağatay Çıtlak ben. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
1: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Digifutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Burak Uçar'la beraberiz. Burak hoş geldin.
10: Hoş bulduk Muza.
9: Beşiktaş şov.
10: Evet, 6 gollü bir şov. 7 gollü olacaktı belki ama.
9: Evet, iptal oldu Poku'nun son dakika golü. Rakiplere net bir gözdağı, ben sana söyleyeyim.
10: Özellikle Fenerbahçe'ye.
9: Tabii yani derbi öncesi böyle bir skor olmak çok değerli diye düşünüyorum. Vlahovic yeni transfer, ilk 11 başladı, ilk maçta hat-trick. İnanılmaz bir performans. İstersen maçın genel değerlendirmesiyle başlayalım, neler söyleyeceksin?
10: Vallahi Beşiktaş için dediğin gibi mesaj maçı oldu. Şöyle ki yani iç sahada tabii derbi öncesi bir Çorum galibiyeti bekliyordu herkes. Yani böyle bir puan kaybı Alanya Spor deplasmanının üstüne çok şok edici olurdu. Ama hani Beşiktaş'ın ilk yarıda sergilediği oyun bence ikinci yarı sergilediği oyundan benim açımdan hani daha olumlu gözüktü. Şöyle tabii ikinci yarı goller gelince yani 4 gollü bir şov olunca o ikinci yarı daha eğlenceli hale geldi ama bence ilk yarı çok daha az pozisyon veren, rakibe çok daha az fırsat tanıyan

0: Orta sahada çok daha iyi duran bir Beşiktaş vardı bence. Yani Vlahovic konusuna gelirsek abi, Vlahovic gerçekten hani Beşiktaş sanki vasat üstü bir takımdı. Vlahovic bu takımı kaliteli bir takım haline getirdi.
1: En başında yani söyledim abi.
0: O yani sen Fenerbahçe'yi istiyordun. Fenerbahçe mesela Lukaku'yu tercih etti ama orada mesela Aziz Yıldırım veya yönetim şu an ne düşünüyordur? Tabii Vlahovic'in bu arada ekonomik olarak şartları tabii Lukaku'dan daha yüksek. Yani Lukaku ya biraz Fenerbahçe orada ucuza kaçtı açık söylemek gerekirse. İşte 5 milyon euro bonservis, işte 5 milyon civarında da bir maaşı
1: evet,
0: var.
1: Uygun bir fiyat.
0: Vlahovic 10 milyon maaş alıyor. İmza parası var vesaire. Beşiktaş'ın böyle bir yatırım yapması gerekiyordu. Bir de yani oyuncunun sahada duruşu, stoperleri hakimiyeti altına alması bence çok etkileyici. Yani Beşiktaş'a seviye atlatan bir oyuncu oldu. Yani mesela dün muhtemelen oynasaydı
1: tabii,
0: Beşiktaş maksimum 2 gol 3 gol bulabilirdi diye düşünüyorum. Bir de mesela galiba 36. dakika civarında bir pozisyon oldu. Mesela Černý topu orta sahaya taşıdı. Soldaki Vlahovic'i gördü. Orada tekrar soldan Černý Vlahovic'in önüne doğru kaçtı. Merkez boşaldı. Orkun'u gördü Vlahovic. O Trossard'a verdi. Yani Trossard'ın da ceza sahası içi koşusu çok iyiydi. Arka direkte de Amir vurdu. Neredeyse yani 0.90'lık bir gol beklentisi. Evet. Boş kale, top direkten döndü. O bence maçın Beşiktaş adına en iyi sekansıydı. Yani pozisyonun solda Vlahovic'le şekillenmesi ve sağ bek Amir'in kale ağzında işi bitirecek noktaya gelmesi bence çok değerliydi. Amir'in de yani bazen maç içinde kopmaları oluyor ama müthiş bir hücum performansı var. Yani adam sürekli her pozisyonda ceza sahası içinde. O çok değerli. Beşiktaş için olumsuz konuşabileceğimiz şey, açıkçası stoperler bana pek güven vermiyor Muzo. Yani
1: evet,
0: özellikle
1: var.
0: Derbi öncesi böyle ayaklarına çok güveniyorlar ama o güveni taraftara bence vermiyorlar. Mesela Çorum Spor 2-1'i bulduktan sonra da bir 10 dakikalık sekans var ki hani Beşiktaş taraftarı biraz diken üstünde izledi maçı. Orta sahayı Çorum'un rahat geçtiği anları izledik. Açıkçası derbi öncesi benim kafamda hani soru işareti yaratan bir noktaydı. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahası gerçekten çok
1: hem orta sahası yani, hem ileride de ayaklarını çok iyi kullanabilen oyuncuları
0: tabii
1: var.
0: Ya biraz daha tabii kaleye yakın oynayacaksın derbide. Ama yani orta sahada Kante, Gendouzi ikilisine diş geçirebilecek bir performans görmemiz lazım. Orkun'dan da Salih'ten de yani Beşiktaş derbiyi kazanacaksa Orkun da Salih de inanılmaz oynamalı.
1: Tabii.
0: Yani hani vasat üstü falan tabii asla yetmez. Müthiş bir performans izlemeliyiz ki Beşiktaş o maçı kazansın.
1: Ben Beşiktaş'ta bu sene üzerinde en çok konuşacağımız isimlerden birisinin de İlhan Fakıl olduğunu düşünüyorum.
0: Kesin.
1: Yani sonradan oyuna girip golünü de attı. Çok değerli bir oyuncu olacak bence Beşiktaş için. Belirleyici bir oyuncu olacak. Çünkü mesela işte Galatasaray'ın şampiyon olduğu yılları hatırladığımızda hep sonradan giren Yunus Akgünleri falan hatırlıyoruz ve şampiyonluğa doğrudan etki
0: İlk
1: eden.
0: İlk sezonda Raşit Sağ vardı.
1: Raşit Sağ vardı.
0: Düşünülmüyor ama tabii, Raşit Sağ da çok önemli performans sergiledi.
1: O yüzden İlhan'a bir parantez açmak lazım.
0: Tabii böyle bir joker oyuncu lazım. Oyuna girdikten sonra da çok etkiliydi. Şöyle diyeyim, mesela Trossard dün bence çok iyi bir performans sergilemedi ama olumlu tarafı şu, adam yırtınıyor abi.
1: Evet.
0: Her yere koşuyor, her işi yapmaya çalışıyor, rakibi kovalıyor. Yani o açıdan çok değerli ama hala formunun çok uzağında olduğunu söylemek lazım. Zaman zaman hani çok ince işler yaptı, değerli işler yaptı ama hani o performansı maçın geneline yayma konusunda sıkıntı yaşadı. Mesela ben Fenerbahçe derbisine hoca Trossard yerine İlhan'la başlarsa açıkçası şaşırmam. Şok geçirmem yani. Abi Trossard nasıl yok demem. Yani ikinci yarı Trossard'ı kullanırım veya kalan bölümde belki öne geçtikten sonra belki işte skor dezavantajına düşersek kullanırım diye bir plan yaparsa açıkçası çok şaşırmam. Bence İlhan şu an fizik açıdan da daha iyi. Tabii evet, Trossard'ın daha gelişmesi gerekiyor. Yani İlhan Temmuz'un başından beri hatta tabii, Haziran'ın sonundan beri takımla antrenmana çıkıyor ve yani o fiziksel durumunun Trossard'ın önünde olduğunu söylemek lazım.
1: Derbinin detaylarına da birazdan geliriz. Buradan transfere geçmek istiyorum. Artık transferde sayılı günler kaldı. Beşiktaş nasıl bir rota izleyecek bu kalan son günlerde?
0: Şimdi Beşiktaş'ta genç kontenjanı dolu. Yani orada kim var? Olaytan var, Poku var, Miretti var ve Ottara var.
1: Evet.
0: Orası dolu. Orada gönderebileceğimiz bir oyuncu da yok zaten. Hepsi neredeyse yeni transfer. Burada Beşiktaş'ın onluk kısımda şöyle bir şey yapma ihtimali var. Ndidi kadroda, gönderilmesi beklenen isimler arasında Raşitsa var. Bir de Rangers'tan teklif olduğu söylenen Černý vardı. Černý'ye şöyle Rangers 7,5 milyon euroluk bir teklif yapmış Muzo. Fakat şimdi Beşiktaş yönetimi de bakıyor ediyor piyasaya. Yani biz Černý'yi, hocanın da tuttuğu isimlerden biri. Dün de mesela golünü attı. yaptı.
1: Bence iyi performans sergiliyor.
0: Yani hiç fena performans sergilemiyor bence. Ve yani Beşiktaş'ın kanat dışında 8 numara rotasyonunda da değerlendirebileceği önemli bir oyuncu. Şimdi Beşiktaş yönetimi şuna bakıyor. Yani 7,5 milyon euroya biz bu oyuncuyu versek bunun yerini kimle ve nasıl doldurabiliriz? Piyasaya bakıyorsun, herkes en aşağı 10 milyon 15 Tabii. milyon euro bandında. Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk bir talebi olmuş ama Rangers olumlu

0: yanıt vermemiş bu noktada. O yüzden Çerni takımda kalıyor diyebiliriz. Hoca da bu arada hani gitsin yerine şöyle biri gelsin kafasında değil. O da Çerni ile yola devam etmek istiyor. Rabiot haberlerini görüyordum evet. Ama mesela İtalyan basınında da Rabiot'un Milan'la sözleşme yenileyeceği konusunda haberler var. Yani Rabiot ihtimalini çok görmüyorum. Burada Beşiktaş için belki son gün ortaya çıktı ama en önemli transfer ihtimali olan isimlerden biri Yusuf Fofana. Yani Galatasaray'da ilgilenmişti. Fenerbahçe'de galiba 2 sezon önce miydi? Yoksa geçen yaz mıydı? Transfer ismi geçen oyunculardan biriydi Fenerbahçe açısından. Yani önemli bir piyasa değeri var ama burada hani kiralık satın alma opsiyonlu şekilde kadroya katmak için Beşiktaş yönetimi uğraşıyor. Pape Matar Sarr ismi geçiyordu. O da Juventus'a gitmek üzere evet. Sanırım. Yani o da olmadı. Orada biraz oyuncunun galiba maaş beklentisinin fazla olduğu yönünde bir bilgi var. Yani Beşiktaş burada muhtemelen Raşitsa'dan çıkıp o bölgeye orta sahayı bir tık daha güçlendirmek için bir transfer yapacak. Tabii Endidi'nin durumu mesela Endidi dün bence önceki maçlarına göre daha iyi performans sergiledi. Belki de oyuncu da şunun rahatlığı da olmuş olabilir Muzo. Yani artık hani transferin son günleri takımda kalacağım gibi gözüküyor. Evet. Yani artık buraya odaklanayım gibi bir modda olabilir. Açıkçası ben hani Endidi mi Raşitsa mı dersen ya Endidi daha faydalı ya sezon genelinde bence daha de. Faydalı olabilir gibi geliyor bana Raşitsa. Çünkü orada yani Çerni var, Trossard var, İlhan var.
1: Oradaki rotasyon
0: var. Tabii. Yani Raşitsa zaten mümkünatı yok bu durumda. Hani
1: çok ekstra performans sergilemesi lazım.
0: Tabii ya oyuncu zaten hani mental olarak da tabii. Geri gittiği için o performansı açıkçası beklemiyorum. Transferde durum böyle.
1: Transfer sezonu bitene kadar en az bir transfer yapar diyorsun.
0: Bir transfer bekliyoruz. Zaten fazlasının olma ihtimali çok yok Muzo yani. Evet. Hani zaten kontenjan belli. Zaten mesela Fenerbahçe'de yani bugün Cihan Kamer açıkladı. Bir U23 oyuncu diyor. Yani bu transferin son günü tamam heyecanlı geçiyor. Kulüpler agresif tavır alıyor ama yani 2-3 transfer bu noktada beklemek mümkün değil. Zaten kulüplerin şu anda yani özellikle Beşiktaş'ın böyle mali durumu da yok. Mesela Fenerbahçe'nin eli burada biraz daha rahat ama Tabii. Onlarda da kontenjan sorunu var. Yani.
2: Büyük sorun var orada. Aynen. Peki şimdi bir El Musulati konusuna geçmek istiyorum. Şimdi El Musulati ile alakalı sosyal medyada hani biz bu oyuncudan daha iyi bir gelir elde edebilir miydik gibi konuşmalar geçiyor. Sende de bu konuyla alakalı bazı bilgiler var. Sözü sana bırakayım.
0: Şimdi Al Musrati konusunda Beşiktaş Musrati'nin sözleşmesini feshetti ve o şekilde gönderdi. Şöyle bir bilgi var bende. Al Musrati de maaşının yarısını bırakmış Beşiktaş'ta. Bir sene sözleşmesi kalmıştı zaten. Sanırım 2.4 milyon euro gibi maaş alıyor. 1.2 milyon eurosunu bırakarak karşılıklı anlaşmayla Beşiktaş'tan ayrıldı Al Musrati. Şimdi şöyle bir durum var orada. Şimdi Al Musrati de 2024-25 sezonunun devre arasında Muzo El Fetih kulübünden bir transfer teklifi geliyor. Transfer teklifi yani o belge elimde var benim. Ekrana da koyacağız izleyicilerimiz için.
1: Tamam.
0: Burada hani bir kiralık satın alma opsiyonlu bir sözleşme öneriyor Beşiktaş'a El Fetih. 1 milyon euro kiralama bedeli. El Fetih küme düşmezse de 7 milyon euroluk bir opsiyonu var. El Fetih'in zaten küme düşmeme olasılığı çok yüksekti. Beşiktaş yönetimi bu noktada Al Musrati'yi Monaco'ya göndermeyi tercih etti. Şimdi Monaco'da bu arada hani öyle bir satın alma opsiyonu vardı ama yani bu opsiyonun zorunlu olarak devreye gireceği bir durum yoktu. Monaco isterse oyuncuyu kadrosuna katacaktı. El Fetih'in önerdiği sözleşmede El Fetih küme düşmezse 7 milyon euroya Al Musrati kadroya katılacaktı. Bu arada artı 2 milyon euro da bonusları vardı. Yani toplamda 10 milyon euroya çıkabilecek bir teklif yapılmıştı. Beşiktaş yönetimi bu teklifi değerlendirmedi. Monaco'ya gönderdi oyuncuyu. Yani belki de biz 1,5 sene önce çok daha önceden Al Musrati'den çok daha iyi şartlarda yani neredeyse diyorum aldığımız paraya tabii. Çıkabilecektik. Çünkü 10 milyon euroya aldık Al Musrati'yi. 1 milyon da kiralama bedeli vardı. Toplamda 11 milyon euroya almıştık. Yani o dönem yapılan transferler Muçi ve Al Musrati'den bu şekilde Muçi Trabzon'a gitti. Al Musrati El Fethi'ye gitseydi olumlu bir şekilde, görece olumlu bir şekilde çıkabilirdik. Ama burada Monaco'ya gitti. Burada da insanın aklına şu geliyor. Monaco biliyorsun Jorge Mendes'in önemli kulüplerinden biri. Ahmet Bulut'un da Monaco'da çok ciddi yatırımları var. Evi var, orada yaşıyor vesaire. Yani burada biraz daha menajerlerin istediği kulübe gitmiş gibi gözüküyor Al Musrati. Tabii burada o oyuncuyu Monaco'ya gönderiyorsun. Oradan sağladığın ilişkilerle belki Jorge Mendes üzerinden başka bir oyuncuyu alabiliyorsun. Burada transferde öncelik elde ediyorsun. Bu noktada böyle bir durum olmuş. Yani keşke El Fethi'ye gitseydi de Beşiktaş kötü buradan olmuş. İyi bir para kazansaydı. Biraz da hani şöyle oluyor Muzo bu işler. Şimdi eski yönetim, Hasan Arat yönetimi en çok nereden vuruluyor? Muçi ve Al Musrati transferlerinden. Evet. Özellikle Al Musrati'den. Çünkü biz bir oyuncudan hiç faydalanamadık neredeyse. Yani bir akıllarda kupa finalinde son dakika attığı gol var. Hani tabii ki Hasan Arat yönetimi bu paraları paraları vermekle, bu oyuncuyu transfer etmekle ve performans alamamakla eleştirilecek ama bu biraz da sosyal medyada ya işte Hasan Arat'ın aldığı oyuncu işte bak anca parasını verip yollayabildik gibi bir kamuoyu oluşmasını da sağlıyor. Yani biraz da bu durumu gözetmek lazım. Hani bu kamuoyunu oluşturmak için de bu hamle aslında yapılıyor diyebiliriz yani.
1: Peki şimdi derbiye yaklaşırken bir diğer konumuz Arşı Buran ve Orkun'un birbirlerine, yani aslında Arşı Buran tabii ki direkt olarak Orkun'a değil ama
0: kendi kendine
1: orada diyor ki Beşiktaş taraftarına Kadıköy'e hoş geldiniz umarım hazırsınız şeklinde bir mesaj gönderdi. Orkun Kökçü de biz o toplara girmiyoruz, biz işimize bakıyoruz, onların ne dediğine bakmıyoruz, kendimize odaklanıyoruz. Futbolda en önemli şey büyük konuşmamaktır diye
0: çok karşı güzel cevap bence. Verdi. Bence yani belki de taraftar biraz daha sert tonda bir olabilir. Cevap bekliyor olabilir ama o zaman da Orkun büyük konuşmuş olurdu.
1: Tabii.
0: Ona gerek yok.
1: Abi yani, derbi her şeye gebe.
0: Valla Arşı Buran pek yani son yakın tarihi Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinin nasıl gittiğini nasıl bittiğini herhalde çok hakim değil. Belki kendi oynadığı dönemde geçen sene Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü vardı ama yine Kadıköy'de kupada bir Beşiktaş galibiyeti vardı. Yani enteresan geldi bana. Hani Brown çok özgüvenli bir oyuncu ama hani söz konusu Beşiktaş'sa Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinde çok böyle bir çok, özgüven içine girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani sayılar belli. Mesela son Kadıköy'deki son 4 maçta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 4'er galibiyeti var. 2 de beraberlik var. İç sahada Beşiktaş'ın görece fazla beraberlik var. Kaçtı o da? 3 Beşiktaş galibiyeti, 5 beraberlik, 2 Fenerbahçe galibiyeti var. Yani genel olarak Beşiktaş'ın son dönemde bir üstünlüğü var ama tabii önümüzdeki maç biraz daha Fenerbahçe için hani İsmail Kartal için rüştünü ispat etme maçı olacak.
1: Test maçı.
0: İsmail Hoca da her maça test maçı olarak. Yani doldur doldur bitmedi yani testi. Aynen. Hani yine bir test maçı var. Mesela Fenerbahçe yenilse sen muhtemelen yayınlarda ayağa kalkıp İsmail Hoca işte bu kadar bunu bekliyorduk. Zaten, ne bekliyordunuz
1: zaten adım
0: gibi.
1: İsmail Kartal düşmanına çıktığı için çok sorun yok yani.
0: Çok önemli değil senin için. Yani ben açıkçası ben beraberlik bekliyorum Muzo. Yani çok olabilir. Parlak bir oyun beklemiyorum ama Fenerbahçe Beşiktaş derbileri de gollere çok gebe oluyor. Yani. Yani böyle 2-3 bir maç da olabilir. Ama dengede bir maç görüyorum ben. Sen ne bekliyorsun?
1: Valla ben de aynı fikirdeyim. Özellikle temennim tabii ki bol gollü geçmesi. Çok objektif davranabilir miyim bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum.
0: Yani belki özellikle %51 biraz daha Fenerbahçe
1: olabilir. Yani özellikle senin Çorum maçında konuşurken ki söylediğin o önemli bir detay. Yani Beşiktaş'ın savunma tarafında hakikaten birazcık sinyaller var. Evet Fenerbahçe'nin de savunması müthiş diyemem
0: stoperler
1: ama.
0: Stoperler de eleştiriliyor mesela özellikle Skriniar ama. Ya Vlahovic'in oradaki tabii varlığı çok önemli tabii. olacak. Yani bu maç
3: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında sizlerle birlikteyim ve parantez programının gündemin içerisinde tam da transferde Avrupa listesinin son günü deriz. Sonra bir 2-3 gün geçmesini bekleriz. Bu sefer ya lig içinde yine alınabilecek, geleceğe yatırım olarak alınabilecek oyuncular vardı. Bir de oraya bakalım deriz. Bir postada böyle 1-2 gün orayı bekleriz. Tam da o gündemin içerisindeyiz efendim. Ne oluyor, ne bitiyor? Transferde ne bizi bekliyor, neler yaşıyoruz, neler yaşıyoruz, neler yaşıyoruz. Galatasaray tarafında örneğin bir transferin son zamanında, son günlerinde hareket varken Fenerbahçe'de günler önce Cihan Kamer'in yaptığı açıklamayla olursa bir bu 23'e uygun bir oyuncu olacak. Orada genç statüsünde uygun, oraya uygun bir oyuncu alacağız dedi ya da bir 10 numara alacağız dedi. Orada da akıllar tabii orta saha olunca da farklı farklı isimlere gitti geldi ama şu anlık kapattık. YouTuberlar, yayıncılar hikaye yazmaya devam etmeyin dedi. Cihan Kamer net konuştu. Beşiktaş tarafında ve Galatasaray tarafında transferler bekleniyordu. Trabzon ki hele hele bu süreçte en iyi başlayan dediğimiz, hatırlayın lütfen, Mayıs'ı, Haziran'ı ve Temmuz'un başını konuştuğumuz, ya neler yaptı Trabzonspor, öyle daha şimdiden 8 transfer geldi görüyor musun bakları konuştuğumuz bir gündemden. Bir haftada iki kez Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı haberini konuştuğumuz gündeme doğru geldi. Orada da birçok teknik direktör anılıyor. Bunun asıl sebebi neydi? Ne oldu, ne bitti? Bir iki hafta önce yaptığı açıklama Fatih Tekke'nin gerçeği yansıtıyor mu? Espride mi kalır? Tüm detaylarıyla konuşacağız. İki hafta önce yaptığı açıklamayı da hatırlatmak gerekir. Bu kadar yıldız oyuncunun olması da bir teknik direktörün en rahat kovulacağı senaryolardan biri olur dedi Fatih Tekke. O filozof kişiliğini, ki Şenol Güneş'te de Fatih Tekke'de de bu basın toplantılarındaki sözler çok akla gelir, hatırlanır, konuşulur. Onu hatırlatmış olalım. Orayı çokça ön plana çıkarmıştı. Ama ben örneğin bir futbol sever olarak Fatih Tekke gibi bir ismin Trabzonspor'un başında

olmayacağı adına, olmayacağı için üzgünüm. Ama sanki oraya da böyle bir yorumla tekrardan gevezeliğimi çok da tutturmadan bir yorumla bir şey daha söyleyecek olursam, sanki biraz daha inanç gerekiyordu Fatih Tekke'ye. Aynı zamanda Fatih Tekke'nin de Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda ilerlemesi adına biraz daha inancı gerekiyordu. Bu yolda sanki biraz o eksik gibiydi geçen yıldan bugüne konuştuğumuz. Değerlendireceğiz, konuşacağız.

0: Tekrardan hoş geldin diyeyim.
1: Hoş bulduk.
0: Ve bunun yanında öncesinde şunu hatırlatarak gireceğim. Galatasaray transferiyle girmek istiyorum. Galatasaray tarafıyla girmek istiyorum. Orada şöyle konuşuluyor. Adını söylemekte zorlanacağımız ikinci transfer daha şeklinde espriler yapılıyor ama o tabii o kadar da değil. Hani Ugochukwu gibi zor alışılacak bir isim değil. Ayrı konu ama o transferde durum nedir ne değildir? Detaylar sende. Galatasaray'da transferin son zamanında ne oluyor ne bitiyor? Ömer Faruk.
1: Yani şöyle Bitişabu'dan bahsediyorsun. Galatasaray transfer dönemiyle ilgili dün kendim YouTube'da yapmış olduğum yayında da şu ifadeyi kullandım. Galatasaray transferi henüz kapatmadı çünkü dün bir haber aldım. Bu haberi de izleyenlere aktardım. Galatasaray tabii ki burada bir stoper transferi yaptı. Bitişabu, genç kontenjan Yusuf Akçek transferi gerçekleşmeyince Bitişabu'ya yöneldi Galatasaray. Zaten onu arka planda sürdürmüş olduğu bir süreçti. Leipzig'le yapmış olduğu bir görüşme vardı. Bunun dışında Batrakov transferi gerçekleşti. Tamam. Deniz Gül geldi. Galatasaray Leao transferini gerçekleştirdi. Şimdi temelini değerlendiririz ama dün vermiş olduğum haber şu şekildeydi. Galatasaray Arda Okan'la ilgili Göztepe Kulübü ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Burada 8 milyon euro bir talebi vardı Göztepe'nin. Galatasaray da 5 milyon euro teklif etmişti. Sonraki görüşmede, dün yapılan görüşmede biliyorsun ki Başkan Dursun Özbek Sayın Bora Bahçetepe'li yaşamış olduğu talihsiz kazadan dolayı hastanede onu ziyaret etmek için gitti ama o süreçte bir Arda Okan'la ilgili de Göztepe Kulübü'yle görüşüldü. Burada oyuncu için Kazımcan Karataş, Günay Güvenç ve kiralık olarak da Niyaga teklif edildi. Göztepe aslında buna sıcak bakıyor çünkü Göztepe Niyaga'yı kiralamak istiyor. Ve bunun üzerine bir miktar para da talep etti Göztepe Kulübü'yle görüşmeler devam ederken acaba Niyaga hamlesi orta saha için bir kontenjan mı oluşturmak amacıyla Niyaga gönderiliyor düşünülürken bugün Galatasaray yönetimi dışarıya Galatasaray transferi kapattı bilgisini servis etti. Ben şöyle söyleyeyim, ben Galatasaray transferi kapattı demiyorum. Galatasaray transferi daha doğrusu bugün saatler biri gösterdiği zamana kadar kapattı demeyeceğim. Çünkü Galatasaray'ın orta saha transferi yapması lazım. Galatasaray en başında bir transfer planlaması çizdiğinde çizmiş olduğu planlamayla yapmış olduğu transferler arasında fark var. Bana göre Galatasaray'ın şu 4 senelik şampiyonluk süreci ve şimdiki bu sene 5. seneyle beraber en kötü geçirmiş olduğu transfer süreci. Net söylüyorum. Çünkü senin en başında planlamış olduğun orta sahaya transfer yapacağım dediğin sezonda orta sahaya transfer yapmadın. Ve bununla birlikte Galatasaray, bugün farkındaysan çok sakin konuşuyorum.
0: Evet.
1: Yani hararetli de konuşuyorum çünkü Galatasaray'ın yapmış olduğu şeyleri, yapmış olduğu başarısızlıkları böyle tane tane anlatmak lazım.
0: Peki.
1: Ve bu süreçte Ugochukwu'yu alarak aslında Galatasaray orta saha transferini yapmayacağını ifade etti. Tamam, Leao büyük bir transfer, kabul ediyorum ama senin bu sezon üzerinde en çok ihtiyacı olan şey orta sahaydı.
0: Ömer Faruk Özcan.
1: Evet, geliyor mu sesim?
0: Geliyor sesin. Cümlen bitmemiş gibi algıladım da çünkü daha 30 saniye öncesinde biraz sessiz sakin konuşacağım, bağırmayacağım
1: Evet.
0: ama çok da sinirliyim gibi bir şey söyleyince hani bu kadar kısa olamaz diye düşündüm cümlen.
1: Yok
0: O
1: yok,
0: yüzden.
1: kısa, sen bir şey
0: Peki.
1: söyleyeceğim gibi
0: Söylemeyeceğim.
1: oldun, o yüzden
0: Yok,
1: sana
0: hayır
1: söz
0: hayır.
1: bıraktım.
0: Hayır hayır ben sana bıraktım. Peki Galatasaray tarafında ben transferin son durumunu sormuştum ama hani o
1: Tabii.
0: eleştirel kısma da geliriz tabii. Eleştirel
1: Tamam.
0: kısma da bakarız tabii. Ömer
1: Tamam.
0: Faruk Özcan'la ET Spor'dan Ömer Faruk Özcan'la konuşuyoruz. Onunla değerlendiriyoruz. Galatasaray'da ne katar, ne yapar, ne biter. Ama konuşulanlar mesela örneğin Kamavinga ile girilen bir konu vardı. Gündem hafta vardı. Abdurrahim Albayrak sorulduğunda tabii o haliyle yetkili değil ama çok da yakın yönetime, bunu biliyoruz. Abdurrahim Albayrak konuşulduğunda o da gelecek, o da gelecek diye bir şey söylemişti ki normalde bir Galatasaray taraftarının burada bu cümlelerle heyecanlanmaması gerekirdi ama ben sosyal medyaya baktığımda, hatta çevreme baktığımda Abdurrahim Albayrak söylemiş, geliyormuş, ne oldu o transfer gibi gibi birçok sohbet, konu, soru görüyorum sağda solda. Bu açıdan baktığında Galatasaray'da ne bekleniyordu, ne oldu? Batrakovlar, Ugochukwu'lar, işte son gelen transfer,
1: Evet,
0: son
1: evet.
0: gelmesi konuşulan transfer. Onun yanında işte Arda Okan Kurtuluş, Arda Okan Kurtulan, düzeltiyorum, Kurtuluş hep oraya gidiyor aklımız. Yekta'ya mı gitti aklımız, ne oldu bilmiyorum ama şimdi buralara gidiyor aklımız hep. Bu oyuncular anıları oldu Galatasaray'la. Tabi burada uzaktan baktığında bir bekleneni veremeyen Galatasaray yönetimi vardı. Hani sanki bir devre arası transfer dönemi geçirilmiş gibi bir imaj bıraktı bende bu.
1: Evet ya, bak şunu söyleyeyim. Bir kere Kamavinga
0: Galatasaray'ı... Bu arada özür diliyorum. Arada sırada evet. Öksürük geliyor. Böyle bir

0: Küçük bir galiba yine bir tatsız böyle bir soğuk algınlığı tarzı bir şey geçiriyor olabiliriz. Onun için dinleyicilerimizden şimdiden özür dileyim.
1: Çok geçmiş olsun. Bu aralar evet
0: Evet,
1: var.
0: evet.
1: Soğuk, çok
0: Evet.
1: buzlu ve soğuk suda içmemeye dikkat et.
0: Aynen öyle. Sözü tekrar sana bırakayım dağıtmadan.
1: Şöyle Kamavinga noktasında Galatasaray uzun süredir bir isteği beklentisi var. Ama bu sürecin daha böyle sıcak hale gelmesinin sebebi tabii ki Abdurrahim Başkan'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Bu biraz daha taraftarları heyecanlandırdı, kabul ediyorum. Ya son güne kadar dün de yayında herkes bana Kamavinga sordu. Evet, Kamavinga'yı Galatasaray çok istedi. Doğru, ama Kamavinga'yı senin bu saatte getiremen, bu süreçte transfer etmen, bu seviyede transfer etmen çok zor. Mourinho ilk 11'de başlattı, performans aldı, oynattı. Yani sen burada o dediğin rakamlara alamazsın. Bir, zaten oyuncuyu bir kere bırakması da lazım Real Madrid'in. Oyuncuyu bırakmıyor. Çünkü sen her oyuncuya kiralık satın alma opsiyonunu teklifle gittiğin için, işte gündemine gelen o Tijani Reinders'ları bile alamadığın için, gidip Patrick Kovları, Gocukluları kötülediğim için söylemiyorum. Yani istediğin seviyelerin Bruno Fernandes'lerden nerelere geldiğini ifade etmeye çalışıyorum aslında. Ama Kamavinga Galatasaray'ın son güne kadar fırsat transferi hamlesiydi. Yönetim şunu düşündü: biz eğer yetişkin bir nokta transferi yapacaksak orta sahaya, bu Kamavinga profilinde biri olacak. Böyle profil olursa o zaman Lemina'dan çıkabiliriz, ama daha genç, daha böyle potansiyelini net olarak gösteremeyeceği bir oyuncuya gidip de Lemina'dan çıkmak çok mantıksız geliyor tarzı bir ifade vardı. Ama Galatasaray'ın bu süreçte en çok ihtiyacı olan şey orta sahaydı. Mesela santrfor noktasında ilgilenen çok başka isimler de oldu. Matisteller oldu, işte Ponomarenkolar oldu, birçok isim. Galatasaray Deniz Gül transferi neden gerçekleştirdi? Artık kontenjanı kalmadığı için. Yusuf Akçek transferi gerçekleşseydi orta saha için U23 kullanacaktı Galatasaray mesela. Öyle bir düşünce vardı. Şimdi Yusuf Akçek olmayıp orada bir Şiabo olunca, bu sefer acaba Arda Okan Kurtulan'ı alıp da orada Niyaga'yı bir şekilde kiralık gönderip U23 kontenjan transfer yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Al sana Kevin Donoiz, al sana Habib Diarra. Galatasaray'ın aldığı, bu arada kendi takımında direkt 90 dakika oynayan futbolculardan bahsediyorum. Bu oyuncuları getirdiğin zaman orta sahada senin tamamıyla işini çözebilecek bir isim. Ama nedir? Bu oyuncular yine 35 milyon euro bir beklentileri var kulüplerine. Okan Hoca basın toplantısında açıklama yaptı. O gün de hocaya da soru sordum. Biz dedi, orta sahaya genç transfer yapmak daha zor dedi. Çünkü her gitmiş olduğumuz oyuncuya 30-35 milyon euro fiyat çekiyorlar dedi. Şimdi hocam, yönetim ne dedi? Geçen sene devre arasında Papke'ler, Ugarte'ler, Edersonlar, Fabian Ruiz'ler kovalanırken, sen bu sezon içerisinde de transfer yapmayıp orta sahaya, başka bölgelere transfer yapınca, kusura bakmayın da taraftar bunu kabul etmez. Sen Şampiyonlar Ligi'nde bu sene sıfır çekersen ne olacak? Bu sefer almış olduğun Leao'nun, 40 milyonluk Leao'nun, 30'luk Batrakov'un, Ugocuku'nun, işte Bitşuabu'nun, bunların bir anlamı kalmayacak ki. Osimhen, bir kere bu Osimhen'e yapmış yapılan bir saygısızlık bence. En başına onu söyleyeyim. Ha, nedir buradaki süreç? Çünkü adam %100'ünü veren bir oyuncu var. Şimdi Galatasaray'ın oyun planına baktığında, bir kere savunma stoper hattının, seninle geçen programda konuştuk, formsuz olduğunu konuştuk. Santrfor'da deli bir hücum hattı var. Yunus çok formda, diğer oyuncular da toparlanacaktır. Ama orta saha noktasında Galatasaray'ın güçlenmesi lazım yorumunu yaptık. Güçlendirebilecek bir transfer yapılmadı. Okocukwu'yu yerden yere vurmuyorum. Okocukwu'nun kötü görünmesinin sebebi beklentilerinin karşılanmaması. Beklentilerin altında ilk Okocukwu transferinin yapılması. Okocukwu sana rotasyonda katkı sağlayabilir, toparlanabilir. İngiltere'de evet 70 maç oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama senin orada işte Kamavinga'ya gidip, Tijani'ye gidip, Bruno'ya gidip oyuncu transferi yapmazsan, bu sefer bambaşka bir noktaya gelirsin. Transfer planlaması baştan sona yanlıştı. Ama son güne kadar Kamavinga'yı kovaladın sen mesela. Mesela Lemina'nın gönderilme durumunu, mesela ben hep şunu söyledim: Lemina'yı gönderip de bir oyuncu riskine girilmemeli, çünkü sen stoper tandeminde de kullanıyorsun, orta sahada da kullanıyorsun Lemina'yı. Lemina'dan Lemina'yı kaybetmek o kadar kolay değil. İstikrarlı olmayabilir. Ama Lemina sana maç alır, sürecini kurtarır. Ha, bir oyuncu alacaksan, yetişkin bir oyuncu Kamavinga olacaksa, o zaman Lemina'dan çıkabilirsin. Ya da genç kontenjanı boşaltacaksın, oynatmıyorsan Niyaga'yı gönderip yerine bir tane U23 parası neyse verip alacaksın. Bak, kimse Galatasaray bir tane, yani kanada Leo'yu almasaydı, Noah Lang'ı 15'e alsaydı, orta sahaya da bir tane 30-35'lik sağlam bir orta saha alsaydı, kimse neden Galatasaray böyle yaptı demezdi, biliyor musun? Herkes kabul ederdi. Neden Leo'ya gelmedi demezdi kimse. Çünkü niye? Orta saha gelmiş olacaktı. Yani transfer planlaması anlatırken hem bilgiyi vererek hem de yorumlamak istedim aslında belki.
0: Evet. Hem o hem de hem o hem de tabii Sané krizi var. Sané'ye de değinmek istiyorum Galatasaray'ı bizler konuşurken. Oradan Trabzonspor gündemine geçeceğim ki daha sıcak olan gündem o Fenerbahçe tarafına oranla. Trabzonspor'da teknik direktör gündemi için dinleyicilerimizden Trabzon'da Fatih Terim'in de adı geçiyordu. Mesajları var. Geçiyor mesajları var ki bunu Galatasaray'ın hemen ardından konuşmak da yerinde olacaktır diye düşünen taraftayım. Ömer Faruk Özcan'la birlikte konuşuyoruz. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Sané'nin ben son 20 dakikada oynayacak futbolcu değilim şeklinde bir çıkışı olduğu, burada takımdaki yerini sorguladığı, böyle bir kriz doğduğu haberi var. Sendeki bilgiler neler, neler söylüyorsun Sané için? İlk etapta Sané, Leao ve Osimhen ön plana çıkarılıyordu. Leao transferi geldikten sonra, ama burada Sané tarafında mı bir sabırsızlık var yoksa hakikaten böyle bir problem mi var, düşünülmüyor mu? Zaman gösterecek ayrı konu ama takımın içinde neler oluyor çok net bilemiyoruz tabii. Ömer Faruk.
1: Yani bu arada şunu söyleyeyim. Sané'nin memnuniyetsizliği haberi doğru. O da şöyle. Şimdi bir kere Galatasaray'da Okan Hoca'yı tebrik etmek istiyorum. Çünkü forma adaleti önemli bir şey. %100 başlamış olan bir Yunus Akgün'ü kesmek doğru olmazdı. Leroy Sané hatırlarsan ilk hafta maçında oynadı. Çorum FK maçında. Sonrasında Okan Hoca onu dinlendirip Yunus Akgün'le başladı. Çünkü gerçekten de bu sezona fizik olarak da mental olarak da %100'üyle başlayan bir Yunus Akgün görebiliyoruz. O yüzden burada Yunus Akgün'ü kesmek orada forma yarışında bence çok farklı bir noktaya getirecekti. Ama ne oldu? Hoca Sané'yi kesti. Yunus Akgün'ü oynattı. Sonrasında oyuna giren Sané kıpırdanmaya başladı. Birkaç kişi işte ipe dizerek çalımlar atmaya başladı. Bir sonraki maçta yine sonradan girip performans vermeye başladı. Neden? Çünkü forma rekabetinin farkında olmalı. Hiçbir oyuncu bir takımdan büyük değildir. Sané dedi kulübüsünde oturabilir. İstediği kadar rahatsız olabilir. Ama mesela Barış Alper Yılmaz'ın da performansı son süreç çok kötü. Şimdi ne olacak? Barış Alper tek başına olduğu için oynuyordu. Sonraki maçta hatırlarsan hoca Yunus'u sağda, Sané'yi solda değerlendirdi. Barış'ı da kesti. Şimdi burada Sané'nin performansından dolayı değil. Sané'nin ya da itirazından dolayı değil. Barış'ın kötü performansından dolayı. Şimdi Leo geldi. Bu sefer Leo da Barış Alper'in performansını yükseltecek. O forma rekabetinde mecburen yükselecek. Hatırla, Noalank geldiği zaman geçen sene izleyen dinleyenler de hatırlar. Noalank gelir gelmez Barış Alper'in de performansı arttı. Noalank da çok katkı vermeye başladı. O yüzden Galatasaray'da Sané bir memnuniyetsiz olabilir. Ama performans veremedi yani itibariyle orada hazır olan Yunus Akgün oynamak zorunda. Ama Sané'nin ben toparlanacağını düşünüyorum. Galatasaray'a bence bu sene Galatasaray'ın ona çok ihtiyacı var. Onun da Galatasaray'a çok ihtiyacı var. Ciddi bir rakam kazanıyor Galatasaray'dan. Evet, sonradan girecek bir oyuncu değil ama performans anlamında düşüyorsa kusura bakmasın, bence Osimhen'in bile forması garanti olmamalı. Tek garanti olan o şu an çünkü onunla Uğurcan, ama onun bile olmamalı. Çünkü sen eğer katkı vermiyorsa yedek bırakmak zorundasın. Ne yaptı Galatasaray'da Okan Hoca? Icardi'yi bıraktı yedek. Bırakmak zorunda yoksa ne olacak? Hoca bu sefer kendi ayağına sıkmış olacak. Şimdi Sané'nin performansını dinleyen herkese sorayım. Yani bu ilk maçlarda iyi miydi? Ama Yunus Akgün formayı aldıktan sonra bu toparlamanın sebebi ne o zaman? Demek ki burada bir forma rekabetine ihtiyacı var Sané'nin. Ama şöyle ayrılık iddiaları falan yok. Onu da altını çizmiş olayım. Ha ne olur? Bu süreç devam eder. Devre arasına kadar Sané'nin performansı yükselmez, Sané oynayamaz. Devre arası Sané'ye yolları ayırır Galatasaray'la.
0: Ömer Faruk Özcan bu arada takımların orta saha rotasyonunu sormuş bir dinleyicimiz sana. Ferhat Bey'in mesajı. Ben Galatasaray'da ön plana çıkan bir orta saha var tamam, ama orada İlkay'ı, Kaan Ayhan'ı performansı sebebiyle, diğer tarafta ne vereceğini konuştuğumuz ve gitsin mi kalsın mıları konuştuğumuz Hugo Çuku, Naga gibi isimleri ön plana çıkartmayınca, kenarda tutunca işte Lemina'da az önce bir problem konuşuyorsun. Diğer tarafa döndüğümde Fenerbahçe'de Az ve Öz orta alanda ön plana çıkan, rotasyonda ön plana çıkan oyuncular görüyorum. Örneğin İsmail Yüksek, Yenduzi, Kante, Bartu gibi isimler Fenerbahçe'de daha net isimler gibi geliyor bana. Burada Lemina, Torreira, Naga, Hugo Çuku, İlkay, Kaan, Sara, Eyüp isimlerini ön plana çıkarmaktansa Fenerbahçe daha ağır basıyor gibi görüyorum. Senin düşüncen ne orta saha rotasyonu için her iki takımda transferi konuşuyorken Trabzon'a geçmeden önce?
1: Katılıyorum. Galatasaray normalde orta saha ikilisinde Torreira ve Lemina ikilisiyle Süper Lig'in en iyi orta sahasına sahipti. Ama Kante, Gendouzi orta sahası geldikten sonra, özellikle ikili oturduktan sonra bu özellikle yani şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin ikinci toplar toplama konusunda en iyi takım olduğunu düşünüyorum. Bütün ikinci topları toplayan bir takım haline geldiler. Ama burada isim olarak da daha iyi bir orta saha haline geldi Fenerbahçe. Kante Gündüz'ü. Evet, alternatif olarak İsmail bence sonradan gelince iyi katkı verebilen bir isim. Tabii ki Bartu'yu değerlendiririz ama orada daha dediğin gibi kısıtlı bir kadro var. Ama Galatasaray'da eğer bir orta sahanın, şu an konuşulan orta sahanın iyi görünebilmesi için Torreira ve Lemina'nın performans vermesi lazım. Yani en üst seviyesinde olacak ki iki isim. Alternatif olarak İlkay, Sara, işte Niyaga, Kaan, bunlar o zaman konuşulabilir. Ama Torreira ve Lemina'nın performans anlamında şu anda biraz daha form düşüklüğü var. Ama evet, son maçta kötü değillerdi. Ama Lemina ve Torreira'nın daha top seviyesini, Torreira'nın daha top seviyesini görmemiz için biraz zamana ihtiyaç var. Çünkü bir form düşüklüğü görünüyor. Ha, Beşiktaş'a da baktım. Beşiktaş'ın da mesela orta sahası iyi. Mesela Ndidi bile en son maçta performans vermeye çalıştı. Kartal Yılmaz bence performans vermeye çalışıyor. Orkun var, Salih var. Yani oraya Miretti transferi yapıldı. Yine Miretti'nin mesela çok teknik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 8-10'u da. Hocanın zaman zaman onu 10'da oynatacağını düşünüyorum. Çünkü Olaytan gibi ikili mücadelelerde çok etkin bir 10 numarası var. Yani o 10 numaradaki üstünlüğü kuran takım her zaman şampiyonluğa giden takımdı. Hatırla, Galatasaray şampiyon oldu. Şimdi bu sene özelinde orta sahada, evet tabii ki santrfor çok önemli ama orta sahadaki üstünlük her zaman santrfor, stoperin de elini rahatlatıyor. Stoperin de elini rahatlatıyor. İki tarafı da, yani santrforda stoperi rahatlatan bir tandem. Çünkü Galatasaray bu sene Fenerbahçe'ye göre daha zayıf. Bunu kabul ediyorum. Ama form grafiği ilerleyen süreç değişir mi? Süreç ne getirir? Çünkü Fenerbahçe'nin de aslında biraz daha rotasyonlu bir orta sahaya ihtiyacı vardı. Çünkü Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Türkiye Kupası vesaire derken bir Kante'den mahrum kaldığından, bir Gündüz'den bir maç mahrum kaldığından sıkıntılar yaşayabilirsin. Galatasaray'da kez aynı şekilde. Ukocuk bu sonradan girip, işte İlkay sonradan girip o katkıyı veremeyebilir. Bir tane baba orta sahaya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin de biraz daha o yedek kulübesinde bir orta sahaya da ihtiyacı vardı diye düşünüyorum ama Beşiktaş mesela bir orta saha daha alırsa ciddi üstünlük kurabilir. Ama şu anda bir ligin en iyi orta saha hattı Fenerbahçe'de.
0: Peki. Diğer tarafta bu kesin gibi duruyor. Tabii ileri hattı ama tartışırız. Orada Fenerbahçe'de de Lukaku'nun gelmesiyle, Vedat Muriç'in form tutmasıyla, Lukaku'dan beklenen bir form durumunun olmasıyla, gol krallığında 3'er 5'er asistle beraber, golle beraber hem Vedat'a hem Vlahovic'e hem de Osimhen'e yazabildiğimiz bir haftada, 3 hafta geçmişken, bunu geride bırakmışken, böyle bir haftada Lukaku'yu da konuşmak ister tabii Fenerbahçe camiası. Onu da bekliyoruz. Diğer tarafta ileriyi ve geriyi de değerlendiririz ama geride de bence savunmada da özellikle Lyon maçını baz alacaksak, son Samsun maçındaki prova bence iyiydi oradaki savunma anlamında da. Derbi öncesinde bir prova gibi görürsek orayı. Savunmada da orta alanda da Fenerbahçe'nin önde olduğunu an itibariyle söyleyebilirim Galatasaray'dan. Ama tabii bu yetmiyor. Bir oyun gerekiyor. Bir oyun gerekiyor derken de orada o kompaktlığı, o işte komple oyunu hangi taraf daha iyi yapabiliyorsa o zaten sezon sonunda başarıya götürüyor takımı. Derbi öncesini de konuşuruz, değerlendiririz belki. Oraya da girdim az önce ama Trabzonspor'daki teknik direktör gündemi için neler söylersin? Şenol Güneş'i yakın gibi görüyorum ya da dönüp dolaşıp Şenol Güneş'e gelecek bu iş gibi görüyorum ama Abdullah Avcı tarafı da ağır basıyor gibi duruyor bazı kaynaklarda yine. Fatih Terim'in dahi adı geçti diyor bir dinleyicimiz. Aynı şekilde o onu hatırlatıyor oradan, kıymetli bir dinleyicimiz. Diğer tarafta farklı bir dinleyicimiz, o da der ki abi Arda Turan gerçek mi cidden der. Mesela Samet Bey'in mesajı bu da. Arda Turan tabii teşekkür etti. Teşekkür ederek reddetti diyebiliyoruz ama detaylar sende ve yorumunu merak ediyorum açıkçası Ömer Faruk Özcan.
1: Ya şöyle bir kere artık yani hocayla olmayacağı belliydi. Bir kere istifa edildiği zaman, onun tadı kaçtığı zaman ikinci bir dans olmuyor. Fatih Hoca da bunu bence net olarak hissettirmişti. Onu öncelikle söyleyeyim. Burada tabii ki istifanın olması, şunu geçenlerde hep söyledim yayınlarda da. Hocanın kenarda olmasından ziyade hocanın oyunculara dokunabilmesi, hissettirebilmesi lazım. Burada çünkü Trabzonspor artık geçen seneki Trabzonspor değil. Daha çok yıldızlarla oluşan bir kadro kurmaya çalışan ve yıldızlarla daha büyük seviyeler oynamaya çalışan bir takımdan bahsediyoruz. Bu yıldız oyuncular da kenarda daha güçlü bir teknik direktör ister her zaman. Salah arkasına baktığı zaman sırtını yasladığı hocanın daha güçlü olmasını ister ama Fatih Hoca çok kırılgan bir tutum sergiledi. Bence tam tersi, daha güçlü durmalıydı ki güçlü bir hoca ama vazgeçmeyi bilen bir hoca. Bence burası tam vazgeçilecek nokta değildi. Eline böyle bir fırsat gelmişken Trabzonspor'un böyle bir kadro kurduğu noktada hem Konferans Ligi'nde hem Süper Lig'de belki de şampiyonluğu oynayabilecekken burada çabuk vazgeçtiğini düşünüyorum ben Fatih Hoca'nın. Ama onun dışında tabii gündeme gelen isimler var. Arda Turan, Şenol Güneş, Fatih Terim, Conte, çok fazla isim geliyor. Mesela Arda Turan şu anda Trabzonspor camiasına sorsan Arda Turan'ın gelmesini çok ister. Bir kere savaşan bir teknik adam. Bana şu an hangi ismi söylersen söyle Trabzonspor hangisini alsın diye bana göre bir sıra her zaman Arda Turan'dır. Ama Arda Turan'ı Shakhtar'dan getirmek o kadar kolay değil. Çünkü hocanın bazı hayalleri var. Shakhtar'dan, Avrupa'dan sonra biraz daha İspanya, İtalya bu tarz takımlarda hocalık yapma ve kendini çok yüksek noktalara taşıma hedefi var. Ha Trabzon olur mu? Tabii ki olabilir. Bu bir challenge. Hoca buraya gelip Trabzon'da bir hikaye yazabilir mi? Kesinlikle yazabilir. Ama dediğin gibi katılıyorum. Hoca, yani yine Trabzonspor'un gideceği hedefe sanki Şenol Güneş olacağını düşünüyorum ama bence gidilmemeli. Burak Yılmaz ihtimallerinin olmayacağını düşünüyorum. Abdullah Avcı ihtimallerinin olmayacağını düşünüyorum. Yabancı bir hoca olur mu dersen olabilir. Çünkü takımında artık çok yıldız isimler var. Yabancı hocayla daha iyi anlaşabilecek bir süreç de olabilir. Ben biraz da artık genç kafadayım. Yani Arda Turan gibi bir isim. Bence Trabzonspor'un hayallerini tekrardan yeşertebilir. Çünkü Fatih Tekke öyle bir isimdi geçen sene. Bir üst seviyeye çıktığın zaman mesela Conte evet çok tecrübeli bir isim. Ama ne kadar uyum sağlar bilmiyorum. Türk yabancı hocalar çünkü dört büyüklerde gördük. Fenerbahçe'de özellikle gördük. Mourinho'nun, Jesus'un olmadığını gördük. Belki Trabzonspor bunu farklı bir şekilde başarabilir. Ama Şenol Güneş'i tekrar bence denememeli Trabzonspor. Bu kanaatteyim ben.
0: Şenol Güneş tarafı Messi'yi sormuş dinleyicimiz. Türkiye'ye gelebilir mi demiş. Hala bu sorular soruluyor. Hala sorulara giriliyor bu arada. Israrla da yazınca dikkatimi çekti. Sergen Yalçın Trabzonspor olur mu demiş. Farklı bir dinleyicimizin mesajı. Bu çok da zor, Sergen Yalçın özelinde.
1: Bence çok zor.
0: Kafa sporları da, evet yani yorumculuk anlamında da daha yeni anlaştı. O tarz şeylere de dikkat ediyor Sergen Yalçın. Yani örneğin bekleyip hiç çıkmadığı bir dönem vardı ki Beşiktaş'a geliyor herhalde pişiyor iş denilen bir noktaydı ama belli ki kafasında böyle bir şey de yok. Beşiktaş'ta da böyle bir şeyin yakın süreçte olacağını düşünmese gerek böyle bir anlaşmayla ilerliyor. Gerçi o çok teknik direktör yorumculuğu yakıyor, teknik direktörlüğe geri dönüyor ama en azından oradan yorumladığımda ben böyle bakıyorum, öyle söyleyeyim. Yayınlar Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa fikstürünü verebilir misiniz? Veririz, konuşuruz, detaylandırırız ama Trabzonspor'u es geçmeyelim. Trabzonspor transfer anlamında sence iyi işler çıkarabildi mi? Bu transferleri adı geçen hangi hocalar en yakın ihtimalle daha iyi değerlendirebilecek hoca diye öne çıkartacağımız isim olur? Ne olur ne biter? Ömer Faruk Özcan sen ne dersin? Biraz daha detaylandırırsak bu kısmı.
1: Ya şöyle, ya Arda Turan'ın oynatmış olduğu oyun, bir kere onun kullanmış olduğu bir cümle var. Her oyuncuya ben 2000 dakika oynama sözü veriyorum diyor. Yani sezon bittikten sonra kadrodaki herkesin oynayabilmesi bence en önemli etkenlerden bir tanesi. Şimdi Arda Turan'ın oyun felsefesi, oyun sistemi, çalışkanlığı, hırsı. Yani ben mesela onun Arda Hoca'yla yüzde de görüştüğümüz zamanları biliyorum. Buraya eğitime geldiği zamanlarda. Hocanın saçındaki her beyaz telin bence bir anlamı var. Çünkü bu süreçte bu seviyeler kadar futbol oynayıp bu seviyeler kadar gerçekten ciddi paraları kazanıp da teknik direktörlüğe bu kadar emek vermek tamamıyla asla maddi bir beklenti değil. Tamamıyla başarı isteğinden kaynak. O yüzden Arda Turan ihtimalini çok zor buluyorum ama Trabzonspor için eğer Trabzonspor çözebiliyorsa bence ilk çözmesi gereken ismin Arda Turan olması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor için Fatih Terim ismi olur mu dersen, yani bir camia ile bütünleşmiş olan bir ismin gidip başka bir camiada tekrardan Türkiye'de yani dört büyüklerden birinde olma ihtimalini tabii ki tam olarak o başarıyı verir mi vermez mi kısmıyla ilgili tereddütlerim var benim. Ama Fatih Terim ben Trabzonspor'da yeni bir hikaye yazacağım derse çünkü gitmeli. Çünkü Trabzonspor Fatih Terim bir camiadan ziyade ülkeye mal olmuş bir teknik adam. Bir başarı hedefi hikayesi koyduysa ki Trabzonspor camiası çok hareketli, taraftarları çok arzulu ve asla sabrı olmayan bir taraftar grubu var. O yüzden burada gelen hocaya sabredebileceği bir nokta olmayacağını bildiğimiz için gelen hocanın bu eleştirileri, bu baskıyı kaldırabilecek bir hoca olması lazım. Mesela Fatih Terim bu baskıyı kaldırabilen bir isim olur. Arda Turan bu baskıyı kaldırır. Şenol Güneş evet kaldırır ama ben Şenol Güneş noktasında Trabzonspor'un daha canlı bir isme gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Abdullah Avcı ihtimallerinin hiç olacağını düşünmüyorum. Burak Yılmaz'ın bu seviye için yeterli olacağını düşünmüyorum. Yani yeterli derken şundan dolayı, hocanın hocalık kalitesinden dolayı değil. Biraz daha olmuş, pişmiş, biraz daha başarı yakalamış olan bir hocanın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Burak Yılmaz da bence son süreçlerde kendini geliştiren bir isim oldu. Ha, yeni bir dans yapar mı Trabzonspor? Risk yapar mı? Riske girer mi yerli hocalar noktasında? Şenol Güneş'e gideceğine Burak Yılmaz'a gitsin derim ben mesela. Genç hocalar bence her zaman daha verimli olacağını düşünüyorum Trabzonspor açısından. Ama Arda Turan ismi çok zor geliyor bana. Yani konduramıyorumdan değil, çok zor geliyor. Yani onun buradan vazgeçmesi, hayallerinden vazgeçmesi bana çok zor geliyor. Çünkü Türkiye'ye tekrar gelip buradan tekrar Avrupa yapmak o kadar kolay değil. Ama Shakhtar'dan Avrupa yapmak bence onun için daha kolay olabilir.
0: Beşiktaş'a döneceğim. Beşiktaş gündemine geçeceğim. Trabzonspor için söyleyeceğin farklı bir detay yoksa Ömer Faruk Özcan.
1: Geçebiliriz.
0: Son olarak resmi bir ayrılık geldi. Son dakika gelişmesi olarak yaklaşık 25 dakika 30 dakika önce ajanslardan gelen bilgiydi. João Mário resmi olarak karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bir oyuncu oldu Beşiktaş'ta. João Mário ile yollar böyle ayrıldı. Diğer tarafta Nicolas Raskin'den Beşiktaş'a son olarak kötü bir haberin geldiğini hatırlatalım. Orada Beşiktaş ilgileniyordu Rangers'tan ama Rangers tarafı bunu reddetti haberleri var. Bunu aktaralım. Diğer tarafta tabii Çerni ve Rashica tarafında bir tercih yapması beklenen Italiano vardı. Takımdan göndereceği oyuncu da bu anlamda belli oldu. Tabii burada haliyle sanki Çerni'den yana kullanmamıştır diye ilk etapta düşünebiliriz, böyle geçirebiliriz aklımızdan. Milliyet gazetesinin haberine göreydi bu da. Rashica'nın talibinin çıkması halinde gönderileceği konuşuluyordu ki artık son saatler orada da, son günler orada da. Hani baktığında belki buradan bir talip olursa, devam edecek olursa, Avrupa bazında değilse iş, yine iki gün daha devam edebilecek bir gündem olacaktır orada. Ama aynı zamanda Beşiktaş'ta Vlahović kırdı geçirdi diyebiliriz daha ilk 11 oynadığı maçtan ya da ilk haftalardan diyelim. Nübel tarafında dikkatimi çeken bir şey var. Nübel açıklama yaptı ve tatlı bir açıklamaydı. Güzel bir açıklamaydı. İstanbul kart çıkarttım ve İstanbul'u karış karış geziyorum dedi Nübel. Tek tek geziyorum dedi. Bu hoşuma gidiyor dedi. Geçen gün Taksim'e çıktım dedi. Taksim'e çıktım dedi bir de galiba. Öyle okudum satırı.
1: Evet.
0: Taksim'e gittim de demedi diye hatırlıyorum. Hani Bursa'da da o vardır mesela. Heykele gidilmez. Bursalılar bilir. Heykele çıkılır. Heykele gidilmez. Heykele çıkılır diye. Taksim'e de bir çıkarsın. Nereden gidersen git. Kabataş'tan da gitsen. Karaköy'den de gitsen, ne bileyim Şişhane'den de çıksan, Kasımpaşa'dan da gitsen hep bir çıkıyorsun Taksim'e. Mecidiyeköy'den sadece bir çıkma durumun olmuyor oraya doğru giderken. Her neyse, detaylandırmayalım çok fazla orayı. Dolmabahçe'den bile öyle yani, o kadar söyleyeyim. Onu dediğini hatırlıyorum. Diğer tarafta Nübel Kilyos'ta bir iyi alıştı buraya bu arada. Onu anlatmak için buralara giriyorum. Kilyos'ta bir plaja gittim dedi. Aynı şekilde muhtemelen dalgalı olduğu bir ana denk gelmiştir. Bu ne böyle demiştir. İstanbul'da denize girilmez altyapısı oluşmuştur kafasında, algısında. Hali hazırda zaten zor giriliyor da ayrı konu. Tüm bunlarla beraber Beşiktaş'ın transfer gündemi de böyleydi. Nübel'le, Vlahović'le ve aynı zamanda sadece bunlarla da değil, ön plana çıkarabileceğimiz o kadar çok Beşiktaş'ta katkı sağlayabilecek isim vardı ki son 6-2'lik Çorum maçından bile yola çıkarsak Ömer Faruk Özcan, örneğin bir Orkun'un bonservisinin alınması, Trossard'ın gelmesi, işte tüm bunlar Beşiktaş'ta, Salih'in gelmesi, tüm bunlar Beşiktaş'ta iyi şeyleri konuşturdu. Neler söylersin?
1: Ya bir kere Beşiktaş bence rüzgarı arkasına aldı. Oyuncu transferinden ziyade, yıldız transferinden ziyade savaşmaya inancı olan oyunculara transfer etmek, onlarla bir yola çıkmak bence en doğru olanı, en önemli olanı. Çünkü Vlahović'in yüzündeki o hırsı, isteği görmek en başı başına bence taraftara da, oyunculara da istek veriyor. Çünkü senin önündeki liderin ne kadar çok istiyorsa, ısrar ediyorsa sen o kadar çok istiyorsun. Osimhen'den onu örnek verebilirim. Osimhen ne kadar önde baskı yapıp istiyorsa arkadaki oyuncular onu izleyerek bence örnek alarak bir oyun planlaması çiziyorlar kafalarında. Icardi de nasıl oynuyordu, Osimhen de nasıl oynuyordu görüyorsun. Oh'ta evet bir istek var ama Vlahović'in o patlama gücü, isteği, arzusu, oyun aklı, bilinci, fırsatçılığı, yani bu kadar çok istemesi golü de beraberinde getiriyor ama Vlahović tek başına değil. Burada Orkun'un performansı çok değerli. Salih'in performansı çok değerli. Olayıtan'ın ikinci en son maçtaki kazanmış olduğu ikili mücadeleler bence çok değerli. Olayıtan'la beraber bence hoca yeni bir Olayıtan çıkardı Beşiktaş'ta. Çünkü göstermiş olduğu performansa baktığında ilk haftalarda şunu diyorduk. Olayıtan'la Beşiktaş 10 numarada yani bir transfer yapması lazım deniliyordu. Şimdi evet, üretkenlik açısından, efektif, teknik açısından kesinlikle bir oyuncuya ihtiyaç var. Ama Olayıtan'dan sen almış olduğun verimi belki de birçok oyuncudan alamayabilirsin. inanılmaz katkı veriyor. Trossard toparlandı. Sonradan giren genç bir oyuncum var, İlhan Fakılı. Ligdeki kanat oyuncularına baktığında yerli. Son vuruş olarak belki onlardan daha iyi durumda şu anda. 60 olduğu gol var. Murillo, sağ bek oyuncusu. Hoca sanki onu ikinci santrifor olarak kullanıyor. Hücumlara bindirmelere çıkıyor. Kornerlerde çıkıyor. Geri dönüşler yapıyor. Bence yani Beşiktaş'ın belirli eksiklikleri var. Özellikle stoper anlamında, sol stoper anlamında bir takviye hep bekliyordum ben. Olur mu olmaz bu saatten sonra bilmiyorum ama orta sahaya bir takviye yapacaklar. İşte orada pürüzler çıkmış, onu çözmeye çalışıyorlar Rangers tarafıyla. Rickson transferi, Raskin transferinde. O yüzden şunu söyleyeyim. Şu anda derli toplu olarak görünen.
0: Raskin'de de dediğim gibi, az önce aktardığım gibi bir pürüz var yani, dediğin gibi senin evet. Yani Rangers sistemi.
1: Kadar gittiler. Evet. Papesar'a gittiler. Yani orta sahada bir hedef var. Oraya da ciddi bir bonservisi harcamak istiyorlar. Yani o yüzden Beşiktaş'ın bu sene derlenme toparlanma açısından Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de şu an önde olduğunu düşünüyorum. İlerleyen süreçte ne olacağını bilmem. Beşiktaş bence çok iyi başladı. Yani şu anda ligi iki takımla konuşmaya gerek yok. Ligi üç takımla konuşalım. Hatta Trabzon'un biraz daha kendine gelmesiyle beraber dört takımla konuşacağız ama Beşiktaş net olarak var işin içinde.
0: Peki. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Beşiktaş'ı Fenerbahçe'ye şöyle bağlayacağım. Derbi ile bağlayacağım. Derbi için hangi takımı daha hazır görüyorsun? Tahminin ne olur ve neler bekliyorsun Ömer Faruk Özcan?
1: Bir kere Kadıköy'de oynanması Fenerbahçe açısından bir avantaj. Bir kere onunla başlayalım. Derbilerde kendisi avantajı çok önemli. Fenerbahçe'de savunma anlamında biraz toparlanma olduğunu söyledim. Bunun sebebi de şu. Genelde İsmail Hoca'nın oynatmış olduğu oyunda biraz da ön alan baskısını hızlı yapıp öne hızlı çıkmaya çalışırken ikinci topları kaptırmadan yakalayıp geri dönmek varken geri döndüğün zaman da Şikinyar ve Aker'in geri dönüşlerinde sıkıntılar yaşanıyordu. O yüzden savunma anlamında zafiyetler olduğu ifade edildi. Ya Şikinyar'la olmaz bile denildi ama oyun sisteminde biraz daha geri dönüşleri biraz da savunmayı çok fazla öne çıkarmamaya çalışan bir sistem olunca Şikinyar'ın daha kendi performansı oturdu.
0: Evet.
1: Bir kere Greenwood gibi bir
0: güven veriyor bence mı? Fenerbahçe'de savunma. Beklerde hücumla ve savunmayla aynı zamanda. Semedo'yu sadece ben beğenmeyen taraftayım. Bir futbol sever olarak yorum yaptığımda.
1: Katılıyorum ama Semedo'nun da bence oyun anlamında tecrübesiyle Fenerbahçe'ye katkıları var. Şu an Semedo'yu gönderdiğin zaman yerine mutlaka hamle yapman lazım. Mert Müldür'le oynayacağına Semedo'nun takımda kalması mantıklı. Ha ne yapabilirdi Fenerbahçe? Semedo'yu gönderip yerine bir sağ bek alacak olsaydı o zaman kimse buna hayır demezdi. Zaten gönderilme ihtimali olan Talişka ile birlikte, Osterwolde ile birlikte ihtimallerden bir tanesi de Semedo'ydu. Gözden çıkartılabilecek. Ama Osterwolde'nin sakatlanması, oraya işte savunma anlamında bir Opong transferi yapıldı. Opong'un da performansını merak ediyorum. Orta alan zaten çok güçlü Fenerbahçe'de. Kante Gündüz ikilisi çok iyi bir performans gösteriyor. Önde Asensio var. Sağda Greenwood bence çok iyi başladı. Yani şu an gidişat çok iyi ve bence daha performansını tam göremedik, toparlanacaktır. Diğer tarafta Kerem performansının, yani tabii ki geçmiş olsun diyelim Kerem ama bence Oğuz Aydın'a çok büyük bir fırsat doğdu. Oğuz Aydın'ı bu şekilde kazanıp devam ederse Kerem'den formayı, eğer forma adaletini devam ettirebilirse İsmail Hoca, Oğuz'un Kerem'e formayı kolay kolay vereceğini düşünmüyorum. Çok şık bir gol attı. Bence hücum anlamında daha üretken, daha farklı bir tonlaması var Oğuz'un. Ve bunu da Fenerbahçe sevdi. Gelelim hücum hattına. Hücumda ben Fenerbahçe'nin en yanlışı, büyük yanlışı orada yaptığını düşünüyorum. Vedat ve Lukaku'dan ziyade daha farklı, Cirasi gibi patlayıcı gücü olan, Vlahovic gibi, Osimhen gibi bir golcü almasını bekliyordum. Ben ama iki oyuncuya gitti Fenerbahçe. Ya yine de derbi anlamında şu anda favori kendi sahasında olduğu için Fenerbahçe. Ama Beşiktaş'ın da oyununa baktığında, oyuncularına, performansına, ya ben bu karşılaşma için, derbi olduğu için, İki takım da çok hazır olduğu için beraberlik derim. Çünkü Beşiktaş çok hazır başladı. Fenerbahçe'nin kadro anlamında, bireysel performans anlamında çok iyi. Ama Beşiktaş da takım oyunu olarak çok iyi.
0: Bu arada yani, bu işte, arada Fenerbahçe'yi konuşuyorken bu haberleri de severiz ya. Orta sahada dedik az önce, orta saha rotasyonu. Fred'in de Cruzeiro'da Atletico Mineiro'da iyi başladığı bir hafta oldu. Cruzeiro az önce alındığım takım karşısında. Alex de oradan mı gelmişti? Coritiba'ydı evet. Galiba o. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Coritiba.
0: Evet, Coritiba'ydı. Orada Cruzeiro karşısında bir gol bir asistle takımını Brezilya Kupası'nda finale taşıdığını hatırlatalım. Bu tarz haberler dikkat çeker. Böyle biraz severiz bunların magazinini. Onu da hatırlatmış olalım. Fenerbahçe transfer gündemini ve derbiyi konuşuyorken Ömer Faruk Özcan'la. Ömer Faruk Özcan, Fenerbahçe'nin transferlerini nasıl değerlendiririz? Biraz esasında girmiş olduk kadro yapılanmasıyla, oyunla, taktikle İsmail Kartal'ın yapmak istediği konusunu konuşurken seninle birlikte ama Biraz daha açalım isterim ben. Fenerbahçe'de transferi. Vedat'ıyla, Lukaku'yla, işte Greenwood'la, diğer tarafta savunmaya döndüğünde Ake'yle, tüm bunlarla. Ve kazanılan Ederson'la mesela. O da bir transfer bence.
1: Kesinlikle. Başkana yazar bu transfer. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum belki. Belki buna katılanlar olur, katılmayanlar olur. Ben

0: İsmail Hoca'nın biraz tarzını değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben nasıl bir tarzını? Çünkü şöyle düşünün. Bu oyuncular yerli, yeni olmaya çalışan oyuncular değil. Bu oyuncular hepsi yıldız oyuncular ve hepsinin farklı özellikleri olan, farklı oyun sistemlerinde alışık olan futbolcular. Bu oyunculara sen sadece önde baskı yap, önde baskıyla git, hücum yap, top kaptırma, geri dönüşlerde sıkıntı yaşama diye adlandırmak doğru olmaz. Çünkü bu oyuncuların çok özelliği var. Fenerbahçe'de İsmail Hoca Greenwood'un çok özelliğini kullanabilir. Onun dışında Asensio'nun, Kante'nin, Gendüzi'nin, Lukaku'nun, Vedat'ın hepsinin Skriniar'ın, Ake'nin farkındaysan bir Avrupa kulübü kalitesinde bir kadrosu var Fenerbahçe. Hoca burada evet çok fazla ön alan baskısı istiyor. Çok fazla önde baskı istiyor. Ama oyun kurulumunda ben mesela maçın sonuna doğru geldiğimde Greenwood'un artık yürüyecek dermanı kalmadığını görüyorum. Tabii ki tam hazır değil belki. 60 dakika çıkartabiliyor belki ama hocanın burada ön alan baskısı tabii ki de yapması lazım. Ama bütün oyun, bütün her şey ön alan baskısından geçmiyor. Bak Beşiktaş'ta olayı tanım bile en son maçta İlhan Fakıra'ya yapmış olduğu asist, Endidi'nin çizgiye inip yapmış olduğu, vermiş olduğu pas. Çok efektif bir oyun kurgusu izlerken Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyiyken bunu görememek daha kötü. Fenerbahçe oyun anlamında daha toparlanması lazım. Mesela şunu hep söylüyorum. Fenerbahçe yine transfer planlamasında bence çok doğru hamleler yapamadı. Hala eksiklikleri var. Lukaku ve Vedat'tan ziyade elinde bir tane yedek santrforun olduktan sonra bir tane sağlam bir santrfor alırken bunu daha rahat çözebilirdin. Bu sefer onun için başka bölge, stoper noktasına ya da orta sahaya farklı bir denklem çıkartabilirdin. O yüzden Fenerbahçe'nin evet çok güzel, çok güçlü bir kadrosu var ama planlama anlamında ben Fenerbahçe'nin daha iyi olabileceği kanaatindeyim. Mesela Beşiktaş elindeki imkanlar dahilinde daha iyisini kurmayı hedefledi. Daha iyisini kurmak istedi. Şimdi Greenwood'la bunu mesela Greenwood olmamış olsa Fenerbahçe'nin transfer planlaması mesela bu kadar yükseklere çıkartamazsın değil mi? Eğer Oğuz Aydın olmamış olsaydı Fenerbahçe şu anda sol kanatsız bir süreç geçiriyor olabilirdi. Oğuz Aydın'ın piyangosu çok önemli. Onun Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynamış olduğu oyun o gün Fenerbahçe'ye bir Oğuz Aydın kazandırıldığını bize ifade etti. Katılıyorum. Ama bu süreçte yine transfer anlamında ben Fenerbahçe'nin daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Greenwood büyük bir fırsat transferiydi bence. Ne kadar bonservis olursa olsun bu oyuncuların Türkiye'ye düşmesi zaten en büyük hedef. En büyük planlama. Düştüğü an itibariyle hiç düşünmeyeceksin, alacaksın zaten. 40'sa 40 zaten daha düşüğünü alamazsın bu oyuncuyu. O yüzden kötü bir kadro yok ama bence daha doğru teknik hamlelerle yönetilmesi gereken bir kadro var Fenerbahçe'de.
1: Daha doğru teknik hamleler dedin. Onu biraz daha açabilir misin? Az önce söylediklerini birleştirdiğimizde bir yere çıkıyor ama.
0: Evet. İsmail Hoca'nın ben Fenerbahçe'deki kariyerinin çok uzun olacağını düşünmüyorum. Hı-hı. Bu kendi kişisel fikrim. Tabii ki başarılı olmasını istiyorum. İsmail Hoca'yı hiçbir şekilde daha öncesinde de iletişimimiz olmuştur. Kendisi röportaj yapmışızdır. Ama doğru kadroyu doğru adam, teknik adamlarla özdeşleştirmek lazım. Tabii ki Mourinho geldi olmadı, Jesus geldi olmadı denilebilir. Ama oyun anlamında da bir şey verirken oyunun senden ne istediğini gören teknik adam olması lazım. Ben mesela İsmail Hoca'nın oynatmış olduğu oyunlarda ciddi eksiklikler görebiliyorum. Ha şu da var. Gitmiş olduğun santrfor, Lukaku. Ne zaman toparlanır, ne zaman %100 Lukaku'yu görürüz bilmiyorum. Vedat, ne zaman %100 görürüz bilmiyorum ama Fenerbahçe yine çok hızlı bir santrfor oyuncusu almadı farkındaysan. Yine ön alan baskısını yaparken ön alan baskısını yapabilecek bir santrfor almadı. Yine daha derli toplu, teknik, sırtını dönük oynayabilecek iki tane aynı profil oyuncu aldı. Şimdi Osimhen'in ön alandaki katkısını şu anda Süper Lig'de verebilen başka bir santrfor oyuncusu var mı Vlahovic dışında? Yok. Çünkü sen hücum hattında sen hedeflediğin şeyi aslında yapmıyorsun. Çünkü İsmail Hoca'nın oynatmış olduğu oyun, işte stoperlerin öne çıkmasını sağlayan şey ön alan baskısı. Hızlı oyun. Topu kaybettiğin an itibariyle çok hızlı bir şekilde geri kazanma. Sen bunu yaparken hücumda hiç... Yani Greenwood tamam. Greenwood'dan çok böyle aşırı süratle ön alan baskısı yapmasını beklememen lazım. O sana üretmesi lazım. Oyunu kurması lazım ki takımda en fazla sorumluluk alan oyuncu o. Asensio çok hızlı koşan bir oyuncu değil. Tamam Kerem'le ön alan baskısı yapıyorsun ama skor üretemiyorsun. Yani eksiklikler bir bir geliyor. Mesela Galatasaray'da Barış çok kötü bir süreç geçiriyor diyoruz bu haftalarda. Ama ne yapıyor? Osimhen bu açıyı kapatabiliyor. O yüzden Fenerbahçe'nin ben transfer planlamasında evet belirli eksikler olduğunu düşünüyorum ama bu şampiyonluk için, Süper Lig şampiyonluğu için yine yeterli bir kadro. Doğru teknik hamleler yani İsmail Hoca'ya oyun planında daha gelişebilecek bir sürece girecek ya da İsmail Hoca'nın kaybedeceği birkaç puanla beraber Fenerbahçe'de bir değişim olabilir. Onu özellikle ifade edeyim. Yani Lyon maçı bence kırılma maçıydı. Lyon maçını kaybetmiş olsaydı zaten Fenerbahçe büyük ihtimalle İsmail Hoca'da yollara ayrılırdı. Ama şu süreçte de İsmail Hoca'nın diken üstünde olduğunu söyleyeyim.
1: Peki. Ömer Faruk Özcan'la bağlantımız sürüyor. Bu arada az önce ne dedik? Hem Oğuz Aydın dedik hem de bir diğer tarafta Ederson dedik. Oğuz Aydın için Aziz Yıldırım'ın sözleri bence hatırlanması gereken sözler. Şöyle söylüyordu seçim sürecinde verdiği röportajlarda Oğuz Aydın için.
2: Evet.
1: Tabii orada sesi ayarlayamadım. Hemen sesi de çözmeye çalışacağım. Bu tarz problemlerde şöyle daha net olan şu kaynaktan örneğin. Ederson için kurduğu o cümlelerle
2: bu
1: başlayalım.
2: Bu uyum sağlayamamasının sebebi yalnız kendisi değil, defansta. Şimdi Avrupa'da maçları beraber de gittik, seyrettik. Hep 30 metrede oynuyorlar. İki takım 30 metre içerisinde oynuyor. Ve hiç topu tutmadan birbirine paslar yapıyorlar, şunlar bunlar. Kaleciler de ayaklarıyla oynuyorlar. Arsenal kardeşi de öbürü hepsi. Bizim kaleci de ayağı çok iyi oynuyor. Evet. Çok iyi kullanıyor. Evet. Ve attığı toplar yani hepsi isabetli. Evet. Şimdi bu kaleciyi atlatmak lazım. Onunla oturup konuşmak lazım. Ne düşünüyor? Benim önümden bakarsan arkadaşlarla da konuşuyorum. Maaşından dolayı, yüksekliğinden dolayı sıkıntılar yaşadı. Herkes maaşını, bir şey olduğunda maaşını söylüyor. Bu kadar para alıyor. Ama bundan dolayı başarılı olamıyor diye. Kendisini dinlemek lazım. Daha iyi kaleci çünkü. İyi. Beyaz Yemin takıma çağrıldı ve oynayacak. Oynaması onun değerini arttırır. Onun için onlarla tek tek konuşmamız lazım hepsiyle. Ederson iyi kaleci. İyi kaleci.
1: Tabii oynayacak dedi. Orada belki bir şeyleri doğru tahmin edemedi ama çünkü Brezilya'nın da ilerlemesi ayrıca sürpriz olmadı. İlerlememesi daha doğrusu. Oğuz Aydın için de şu sözleri etmişti Aziz Yıldırım. Şu sözleri söylemişti.
2: Yani Oğuz Aydın. Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım. Ama tam tersi Oğuz Aydın geriye gitti çocuk yani. Tamam, iyi oyuncu.
3: Kendisi
2: ama onu geliştirmek lazım. Ona bireysel çalışma yapacaklar veya onun motivasyonunu arttırmak için ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Ya elimizde var değer ama değerle ilgilenmediğimiz için değer dışarıda kaldı. Ama şimdi mesela Oğuz Aydın.
1: Hadi, böyle diyor Aziz Yıldırım. Böyle diyordu 30 Mayıs'ta. Aynı zamanda belki de bir 25 Mayıs'ta bir diğeri Ederson'a ilişkin ettiği sözler TRT Spor'da düzeltiyorum. Neredeydi? Sports Digital YouTube kanalındaydı. Aynı şekilde 30 Mayıs'ta bu sözleri de A Spor'da katılmış olduğu bir yayındaydı. Kaynakta belirtelim. Sözleri aldığımız yerden. Ve durum böyleydi. Çok geçmedi üzerinden. Belki 3 ay geçti. 3 ay 3 gün. 3 ay 2 gün gibi bir süre geçti. Bunları görüyoruz. Bunları konuşuyoruz. Fenerbahçe özelinde. Ederson ve Oğuz Aydın tarafında. Ama Aziz Yıldırım'ın Oğuz Aydın sözlerine parantez açmak istiyorum özellikle. Ya Oğuz Aydın gibi oyuncuları çok fazla örneğin bu sezon bir Arda Okan ve orada da çok fazla böyle bir yarış göremiyoruz ama Arda Okan Kurtulan dışında Anadolu takımlarından transfer edilmeye çalışılırken 4 büyüklerin 3 büyüklerin yarışa girdiği işte Mehmet Yozgatlı dönemini hatırlattığı, Ekici dönemini hatırlattığı her ne kadar faydalı oldu ya da olmadı bilinmez tartışılır ama işte Emre dönemini hatırlattığı, Emre Kılınç dönemini hatırlattığı bir dönem olmadı son 1-2 yıldır. Aziz Yıldırım'ın döneminde bu tarz oyuncular çıkıyordu. Bu tarz oyuncuların değerini de Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlar çok iyi biliyordu. Ve Aziz Yıldırım da orada o transferlerde başarılı bir isimdi esasında. Range Rover'lar konuşulur değil mi mesela bu transfer gündemlerinde. Bence o yüzden Oğuz Aydın gibi bir isme sahip çıktı. Ve böyle bir detaylandırdı ama dikkatimi çeken bir kısım olduğu için notlarımın arasında da vardı. Hem Ederson'a hem de Oğuz Aydın'a buradan bir parantez açalım istemiştim seninle Ömer Faruk.
0: Evet ya Oğuz Aydın'ın noktası şöyle söyleyeyim. Barış Alper'le aynı yaşta. Ya burada Oğuz Aydın'ın Barış Alper Yılmaz olması lazım Fenerbahçe'nin. Şöyle söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu ile beraber evet ciddi bir forma rekabetinde olacaklar bu süreçten sonra. Oğuz Aydın ilk geldiği süreçte hatırlarsın Alanyaspor'la yapılan görüşmelerde ilk olarak Galatasaray'a anlaştı. Sonra Fenerbahçe'ye döndüğü ibre birçok şey oldu. Ve Oğuz Aydın'ın zaten altyapısına baktığınızda bu oyuncu Hollanda altyapılı bir oyuncu. Yani aslında oynattığınız zaman çünkü futbolda şöyle bir şey vardır. Oyuncuyu alıp getiriyorsun. Ya niye Gani'ye performans vermiyor? Çünkü niye? Oynatmıyorsun. İsmail hoca kesti. Oynattıktan sonra nasıl katkı verdiğini gördük Fenerbahçe'de. O yüzden oyuncunun bir kere oynaması lazım. Bu oyuncu Fenerbahçe'ye Alanya'dan gelir gelmez Fenerbahçe performansını vermesini beklemeyeceksin. Oyuncuyu kazanman lazım. Oyuncuyu oynatman lazım. O yüzden Oğuz Aydın oynadıkça bence çok yüksek potansiyel olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Mesela milli takımla geçirmiş olduğu kamp sürecinde milli takım Amerika'ya karşı oynamış olduğu oyunda en önemli performans Oğuz Aydın'dı. Bunu çok gördük orada. Mert Müldür de evet o gün güzel performans sergiledi ama Oğuz Aydın'ın hem kanattaki performansı hem geri dönüşleri, beke yardımı Bence en önemli olan kıstas bu. Şu an Avrupa'da nasıl futbolcu bakılıyor? Kanatlı, hızlı, üretken, skorer ama dönüşlerde de savunmaya yardımcı olabilen bir oyuncu. Tamam işte Oğuz Aydın. Fenerbahçe'nin bu kadar, yani düşün, Kerem Aktürkoğlu'nun belki 3'te 1'i kadar maaş alıyordur. Tam net maaşını bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin bence bu süreçte, yani gidip de Malik Fofana'ya gitmesine gerek yok. Oğuz Aydın'ı kazansın. Sezon içerisinde şu an bir 5 hafta daha üst üste top oynasın. Oğuz Aydın zaten sen kendi Malik Fofana'nı yaratmış olacaksın. Oğuz Aydın büyük bir bence kazanın Fenerbahçe için. Yani mesela Ederson da aynı şekilde oldu. Şimdi şöyle düşünün. Büyük futbolcular zaten, yıldız futbolcular gösterebildiğini, kanıtlayabildiğini zaten kanıtlamıştır. Bundan sonrası için onun konfor alanını oluşturman lazım. Belli ki Sayın Başkan Aziz Yıldırım Ederson'u karşısına aldı. Onu o konfor alanını oluşturdu. Bir önceki yönetimde belirli sıkıntılar yaşanmışlardı. En önemlisi derbi maçıydı. Galatasaray maçında her şey olmuştu. E şimdi bununla birlikte Ederson'u tekrardan kazanmak, farkındaysan bambaşka bir Ederson, daha çok kafasını buraya vermiş, İstanbul'a vermiş, oyunu oynamaya yönelik ciddi bir maaş kazanıyor ama oyuncuyu kazandığın zaman, yani oynamasını kazandığın zaman, oyununu kazandığın zaman sana Şampiyonlar Ligi'nde performansını gösterir bu oyuncu. Bu lafımı unutmayın. Şampiyonlar Ligi'nde Ederson performansını görürsünüz. O günde evet büyük bir kalecimiz var der Fenerbahçe taraftarı. O yüzden burada Oğuz Aydın'ın özelinde konuştuğumuz için söylüyorum. Oğuz Aydın Fenerbahçe için bence en büyük kazanımlardan bir tanesi. Greenwood, Oğuz Aydın, Asensio, Vedat ya da Lukaku bilmiyorum. Bu hücum hattıyla Fenerbahçe daha iyi işler yapabilir ama hücum hattı noktasını yine söylüyorum. Santrfor biraz Fenerbahçe'nin Lukaku'nun gidişatı ve Vedat'ın nereye doğru evrileceği performans çok önemli. Evet, bitirme noktalarında iyi olabilir ama bu Santrfor oyuncuları, mesela Osimhen stilindeki oyuncular kendi pozisyonunu kendi yaratabilir, kendi fırsatını kendi çıkarabilir. Ama Vedat ve Lukaku tarzı santrforlara senin onlara pozisyon hazırlaman lazım. İşte burada da Asensio'ya, Greenwood'a, Oğuz Aydın'a, Kerem'e çok büyük iş düşüyor. Onları beslemeleri lazım. Bir cümle daha söyleyeceğim. Çok uzattım buraya ama. Sayın Okan Buruk.
1: Toparlıyoruz bunlarla beraber zaten.
0: Tamam. Gazete hocası şunu ifadeyi kullandı. Biz dedi bu sene dedi Osimhen'e daha fazla top taşıyabiliyoruz dedi. Bakın Osimhen'e daha fazla top taşımak demek Osimhen'in performansını ikiye çıkartmak demek. Çünkü zaten kendi pozisyonu yaratıyor. Ama Vedat ve Lukaku'ya seni getirip aldı at demen lazım. İşte burada da Greenwood'a, Asensio'ya kaliteli ayakları iş düşüyor. Burada Greenwood'un en önemli katkılarından bir tanesini bu olacağını düşünüyorum.
1: Peki. Ömer Faruk Özcan, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde. Kapatmadan.
0: Çok teşekkür ediyorum. Derbi maçı umarım çok zevkli geçer. Çünkü bence geçtiğimiz dönemlere göre çok ciddi kadrolar ve oyun anlamında evet, da kaliteli oyunlar görmeye başladık. Umarım keyifli bir oyun olur. Burada da parantez dinleyenlerine teşekkür ediyorum dinledikleri için. Parantezden ayrılmasınlar çünkü Berk çok kaliteli ve değerli program yapıyor. Ben de çok takip ediyorum. Senin de bu yükselişini izlemek bize gurur veriyor.
1: Estağfurullah. Kardeşim. YouTube'dan ben sana döndüreceğim konuyu. YouTube'dan ve aynı zamanda HT Spor'dan yayınların takip edilebilir ama YouTube tarafı biraz da soru işaretinde kalıyor. Oradaki evet, hangi kanalın adını aynı zamanda işte kanalındaki yayın saatlerinde bahsedersen dinleyicilerimiz haberdar olsun isterim.
0: Tabii seve seve. YouTube'dan Ömer Faruk Özcan yazarak Ömer Faruk Özcan YouTube kanalına girebilirler. Orada düzenli transfer yayınları, transfer yayınlarının dışında maçlarla ilgili yayınlarımız da oluyor. Şampiyonlar Ligi özel. Ve sabah kahvesi adı altında bir program planlıyorum. Sabahları böyle 10-10.30 kuşağında hem futbolu konuşmak, hem futbolda transferden ziyade futbolu, saha içini, oyuncu performanslarını konuşmak için programlar olacak. Takip edenler olursa da sevinirim. Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ömer Faruk Özcan, selamlar. Ağzına sağlık.
0: Teşekkürler, iyi günler.
1: Kıymetli kardeşim Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. HT Spor yorumcusu Ömer Faruk Özcan'la değerlendirmemiz oldu ki diğer tarafta gelen haberlere şöyle bir baktığımda Trabzonspor'a ilişkin bir haber gördüm ama şimdi dinleyicimizin o mesajı sildiğini gördüm. Tekrardan bakarız buradaki duruma göre ve yine o silinen mesajı şöyle bir de ben tekrardan Trabzonspor'da ne var ne yok kısmından ele alıp ben sizlere iletmeye, ulaştırmaya çalışayım. Galiba yanlış görmediysem Fabinho muydu? Fabinho değildi. Tabii Brezilyalı yıldız Richarlison ihtimali, Tottenham yıldızı, onunla alakalı forvet için bir haber var. HT Spor'un haberi bu da. Tabii Tüm bunlar gün içerisinde daha da netleşecek. Nurgül Günaydın'la da konuşacağız. Onunla da değerlendireceğiz. Onunla da Trabzonspor'u konuştuğumuz bir bölüm olacak. Zaten 18.30'u gösterdiğinde o bizlerle olacak. 18.10'u gösterdiğinde İrfan 25 Fenerbahçe'yi konuşmak üzere bizlerle olacak. 19 civarında da hem Galatasaray hem de tüm transfer gündemindeki isimler olmak üzere hepsini değerlendirip konuşacağımız bir haber masası olacak. Haber masasında görüşelim lütfen. Orada detaylandıralım lütfen. Ve gelen haberlerde bu şekildeydi. Sizlerle paylaşmış olduk. Parantezden bugünlük bu kadar. Haber masasında 18-10 civarında görüşünceye dek hoşça kalın demeden önce Instagram Sayerberk'ten görüşlerinizi, fikirlerinizi programa ilişkin ve aynı zamanda yayının detaylarına ilişkin orada paylaştıklarımı görebileceksiniz diyeyim ve görüşlerinizi, fikirlerinizi de oradan da bana iletebileceğinizi hatırlatayım. Oradan takip edin lütfen Sayerberk Instagram hesabı ve X'te, Twitter'da zaman zaman yine olmaya çalıştığımız bir platformda orada da Sayerberk adıyla varım diyeyim. Saatler 18.10'u gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
4: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam bitti.

0: Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam bitti. Reklam.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Abi nasılsın, hoş geldin.
2: Sağ ol, hoş bulduk. Sen nasılsın?
1: İyiyim. Niye gülüyorsun? Birilerine bir cevap vermen gerekiyor galiba.
2: Şeye, Murat Ayşe'ye gülüyorum. Sana evet. Yazmış ya. Doğru. Ama şöyle oldu. Ben aradım, o beni açmadı. Sonra o beni aradığında federasyon tarafından birisiyle konuşuyordum.
1: Evet.
2: Uzun sürdü. Sonra başka işler araya girdi. Unuttum ama Murat abiye de selam. Nezaket dolu.
1: Evet. Güzel
2: için,
1: sözlerini.
2: Güzel sözleri için.
1: Güzel sözlerini.
2: Sana söylemiş. Akşam buluşacağız Murat Aşık'la Sports Dijital'de. Gece 22'de. Hakikaten öyle. Yayından sonra arayacağım ama Murat abiye.
1: Peki. Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Murat Aşık'a da hoş geldiniz diyelim. Ayakları uzatmış, televizyonu açmış. O da bizi izliyormuş. Ona da selam evet. Olsun buradan.
2: Ortalık yanıyor.
1: Ortalık fena.
2: Ortalık yanıyor. Bence de Aziz Yıldırım istifa etmeli.
1: Öyle yani, mi düşünüyorsun?
2: Evet, yani hashtag açılmış Aziz Yıldırım istifa etsin diye.
1: Bu ciddi, gerçekten böyle bir gündem var.
2: Ben de
1: var.
2: Söylüyorum, ben de olsam evet. Yani, madem var. Öyle mi arkadaşlar, beğenmiyor musunuz, istifa ediyorum.
1: Neden böyle ben, bir iklim oluştu sence?
2: Ben de Aziz Yıldırım yerinde olsam
1: sence?
2: Şu anda istifa ederim. Ne bileyim abi, yani ben anlamadım mesela. Fenerbahçe'de tabii ki kadro planlaması tartışma konusu olur ama bugün

0: Kamer'in sözleri sonrası Aziz Yıldırım istifa etsin denecek kadar Fenerbahçe'de bir kaotik ortam var mı sorusuna belli ki sosyal medya meseleye böyle bakıyor ama hayat sosyal medyadan da ibaret değil. Ama hakikaten bu kadar böyle bir tepki varken ben bugün Aziz Yıldırım yerine olsam çıkarım derim ki ya bu kadar tepki var bilmem ne var peki istifa ediyorum. Sonra gitme dur başkan ne oluyoruz falan noktasına döner. Yani ben Fenerbahçe'de çok abartılı bir durum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biraz sakinliğe ihtiyaç var. Cihan Kamer'in açıklamalarıyla birlikte transferin artık sonuna doğru gelirken detayları konuşuruz. Ama az önce söylediğim gibi tekrar acayip bir tepki var. Böyle kadro mu olur, böyle planlama mı olur gibi eleştiri olacaktır. Ama bu kadar böyle net, bu kadar keskin tavırları da anlamakta açıkçası güçlük çekiyorum. Hatta süper chatlerde özellikle
1: Evet,
0: bu
1: burada
0: meseleye
1: görüşleri alalım.
0: itiraz edenler varsa gerçekten de hani anlamaya da çalışmak lazım. Ki insanlar ne düşünüyor, neden bu tepkileri veriyorlar diye. Belki bizim de kafamız daha açılır. En azından karşılıklı bir iki sohbette yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe'de bugün böyle bir yangın var ama enteresan. Şöyle tabii. Mesela Fenerbahçe'de özellikle şöyle eleştiriler de vardı. Yani basına çok bilgi verilmiyor, açık iletişim yapılmıyor diye. O bir eleştiri konusu. Cihan Kamer çıkıp bütün tabloyu anlatınca da ciddi tepkiler oluyor. Vay sen nasıl bunu söylersin gibi gibi. Hani onlar da muhtemelen ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Olur. Yani bunlar bu işin de cilvesi aynı zamanda. Bu tartışmalarda insanları bir yere götürüyor, konuları belli noktaya götürüyor, tartıştırıyor. Olacaktır. Diyelim ve gündemle
1: Yayınımıza
0: başlayalım
1: başlayalım.
0: istersen.
1: Cihan Bey'in açıklamalarını da tek tek ekrana getireceğim. Özellikle ilgi çeken yerler var. Onları da ilerleyen dakikalarda ekrana getireceğim. Tekrardan hatırlatalım. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve Aydın abinin de söylediği gibi Süper Chat üzerinden görüşlerinizi bize iletirseniz onları da ekrana getirip sizin adınıza seslendiriyor olacağım. İstersen oradan girmişken devam edelim abi.
0: Söyle.
1: Bu iklimin bir anda buraya dönmesinin sebebini sen neye bağlıyorsun? Yani ben açık konuşayım. Fenerbahçe'nin çok iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Bence eksik bölgeler tamamlandı. Stoperde bir soru işareti vardı. Oraya da bir U23 Oppong alındı. Ve şu anda da
0: Bir
1: Cihan
0: tane
1: Bey'in
0: daha
1: dediği gibi
0: oyuncu arıyor
1: bir oyuncu
0: Fenerbahçe.
1: arıyor. Ama neden bu sert iklime geçiş yapıldı sence bir anda?
0: Ya burada hani sosyal medyayla gerçeklik arasında farklılık olduğuyla görüşüyle birlikte Fenerbahçe'de niye bu oldu? Valla bunu biraz yapanlara da sormak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bugün Fenerbahçe'de özellikle bu transfer üzerindeki tartışmada şunu söylemek lazım. Bir kere çok sıkıntılı bir dönem transfer açısından şöyle sıkıntılı dönem. Limitler var. 10 artı 4 kuralı var. Federasyon burada esneme yapmamış. En son bu kural gelmiş. Türkiye Kupası maddesi konarak biraz kulüpler özellikle yollamak istediği oyuncular konusunda kulüplerin parası cebinde kalsın. Onlara biraz daha yardımcı olan noktasına bir değişikliğe gidilmiş. O değişiklik bir taraftan tartışılıyor. Kadro dolmuş taşmış. Bir sürü oyuncu yollaman lazım. Alman için yollaman lazım. Diyorlar ki sen niye bunu yapmıyorsun? Şimdi mesela bir izleyenimiz yazmış ilk Süper Chat deyince mesela
1: Evet.
0: Yıldız transferi diyor. Yıldız transferi gelmedi, yapılamadı gibi bir şey yazıyor.
1: Koca koca holdingler dev yatırımlar yapan zengin ordusu Fenerbahçe'ye yıldız alamıyorlar. Yazıklar olsun demiş Mehmet Akkaş.
0: Tamam, güzel. Mehmet Bey, şuradan devam edelim. Şimdi Fenerbahçe bugün bir tane mesela Rashford çok konuşuldu ya, konuşulan isimlerden bir tanesiydi.
1: Evet.
0: Leao süreci de bu tartışmaları tetiklemiş olabilir ama gitti Fenerbahçe oraya Lukaku'yu aldı. Bir tercih yaptı. Şimdi ben soruyorum buradan. Gerçekten yani samimiyetle soruyorum. Muzaffer sen de buna yanıt ver çünkü. Fenerbahçe bugün son dakika Rashford'u nasıl alabilir? Kim gitsin takımdan?
1: Talisca ile yolların ayrılacağı
0: Zaten
1: söylendi.
0: hayır. Bir tane gidecek
1: Mevcuttakiler.
0: kesin o. Yani Talisca gitti yerine transfer gelecek diye bakma sen meseleye. Ki Talisca'nın gideceğini çok defa konuştuk.
1: Evet.
0: Kafada o vardı.
1: Ya mevcut
0: Talisca gidiyor. Semedo var değil mi şu anda? Şöyle
1: Semedo'ya
0: Semedo denebilir ama şöyle söyleyelim. Fenerbahçe bugün örneğin Rashford'u almak için ve parası da var. Gidecek parayı basacak, alacak.
1: Evet.
0: Kimi yollasın? Ederson'u mu yollasın? Semedo'yu mu yollasın? Skriniar'ı mı yollasın? Ake'yi mi yollasın? Greenwood'u mu yollasın? Kante'yi mi yollasın? Guendouzi'yi mi yollasın? Vedat'ı mı yollasın? Lukaku'yu mu yollasın?
1: Semedo'yu yollasın.
0: Semedo'yu yollasın.
1: Evet.
0: Tamam, bu bir tercihtir. Fenerbahçe yönetimi Semedo'yu yollasın. Gitsin Rashford'u
1: Evet.
0: getirsin. Tamam. Bu bir tercihtir. Peki savunma problemi ortaya çıkınca ne diyecekler? yapamadın diyecekler. Şimdi biraz insanlara alan vermek lazım. Yani transferi gerçeklik üzerinden konuşmak gerekir. E şimdi düne kadar, bugüne kadar Fenerbahçe hangi transferleri yaptı? AK'ya

0: itiraz edenler de olacaktır o sözlerine. Onları da ayrıca konuşuruz.
1: Ayrıca konuşuruz. Tabii bir de şöyle de değerlendirme yapılması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Sonuçta Aziz Yıldırım'ın geldiği kadroyu da bir önceki kadroları da bir önceki yönetimler kurdu ve bu kadar takımın içerisinde bu kadar oyuncuyu dolduran da sıkıştıran da eski yönetimlerdi. Evet. Adam da şu anda elinden geleni yapıp mevcut kadroyu boşaltmaya çalışıp doğru yerlere doğru takviyelerle transfer yapmaya çalışıyor. Ben de eleştirileri doğru bulmuyorum yani.
0: İlk defa kamuoyu önünde bugün Cihan Kamer şikayetçi oldu.
1: Evet.
0: Geçmişte yapılan işlerden ötürü şikayetçi oldu. Ama orada da şöyle derler. Şikayet etme hakkınız da yok.
1: Bilerek geldiniz.
0: Neden? Çünkü bu tablo belliydi. Bu tabloya göre çalışmanız gerekiyordu. Fenerbahçe yönetimi ona göre bir çalışma yaptı. Ona göre bir takım kurdu. Yollaması gerekenleri yolluyor. Yollamaya çalışıyor. Ve bir oyuncu üzerinde özellikle Talisca üzerinde tabii büyük bir tartışma var. Bu da çok normaldir, olacaktır. Giden oyuncu sonuç itibariyle gidecek oyuncu. Evet. Talisca. Orada da ona teklif edilen şeyi de ayrıca birazdan konuşuruz. Ama geçmişten bugüne Fenerbahçe'nin transfer planlamaları hatalarının tamamını bedelinde kimse bu yönetimi de ödetmesin. Yani adamlara da haksızlık olduğunu
1: aynı
0: düşünüyorum.
1: Aynı fikirdeyim. Çok sayıda süper chat geldi. Onları alalım, interaktif ilerleyelim. Tamam. Konularımıza devam edeceğiz. Az önce okuduğum Mehmet Bey'in süper chatini ekrana getirmiş olayım. Onu getirememiştim. Çaval Lupo demiş ki dalga mı geçiyorsunuz beyler? 2 ay önce Aziz Baba deyip şimdi istifa diyemezsiniz diye. İstifa diyenlere bir mesajda bulunmuş. Erhan Karadağ demiş ki abi bu Galatasaray'ın yeni transferi Bitşua bu kimdir demiş. Ben tanımıyorum.
0: Bir onu. Daha söyler misin rica ederim?
1: Galatasaray'ın yeni transferi Bitşabu kim demiş, sana sormuş. Bilmiyorum. Tanıyor musun oyuncuyu? Tanımıyorsun. Mehmet Akkaş sana söylediklerine şöyle bir cevap vermiş. Kadro mühendisliğini de biz mi yapacağız abi demiş.
0: Bir daha söyler misin?
1: Kadro mühendisliğini de biz mi yapacağız abi demiş. Yani ben mi düşüneceğim onu da diyor. Yani Rashford'u almak için nasıl bir formül yaratılacağıyla
0: itiraz ediyorsunuz
1: alakalı.
0: Ya, o yüzden söylüyorum. Hı-hı. Yani ne yapsın adamlar peki? Yani
1: devam
0: ne yapabilirler yani? Hani mühendislik yapıyor. Hayır, yanlış yapıyorsun diyorsun. Doğrusu ne peki?
1: Şimdi diyor ki
0: yani o zaman bir görüş ortaya koymak lazım ya. Zaten birçok insan görüşünü ortaya koyuyor da.
1: Evet.
0: Burada hani adil tavırdan bahsediyorum yani. Ne yapacak bilmiyorum ki ben.
1: Devam etmiş. Onun süper chatlerini getireyim. Osterwolde dışında kadroda bir sürpriz mi yaşadık abi? Bu bilinmiyor muydu? Sürpriz mi oldu mesela yönetime? O zaman samimi olalım. Greenwood yangını yapılmasa alınır mıydı? Sadece soruyorum demiş.
0: Niye alınmasın?
1: Demek ki alacaklarını
0: tamam,
1: düşünmüyormuş
0: yani
1: Mehmet Bey.
0: Burada itirazın ne olduğunu anlamıyorum ben. Yani her şeye eğer biz böyle bakacaksak biz yangın yaptık, Greenwood aldı. Yangın yaptık, Talisca kaldı. Yangın yaptık, bilmem ne oldu. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden bir tanesi bu şeye göre, havaya göre hareket etmek değil miydi geçtiğimiz yıllarda?
1: Tabii.
0: Bu eleştirilmiyor muydu geçtiğimiz yıllarda? Eleştiriliyordu. Yani ben çok hakkaniyetli bir tavır olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama transferde Fenerbahçe daha nokta atışı ne yapabilirdi sorusuna gerçekten de yanıt vermek zor. Çünkü Fenerbahçe'nin sadece Fenerbahçe'nin değil yani bütün kulüplerin derdi 10 artı 4. Yani birçok kulübün derdi bu. Ne yapabilir abi burada? Yine söylüyorum. Şu anda Fenerbahçe'nin yollaması gereken 2 tane oyuncu var. Bir tane daha baba oyuncu almak istiyorsan eğer Semedo'yu da yollayacaksın. Talisca'yı da yollayacaksın. Ya da Semedo bu artı 10'un dışında kalacak oyuncuysa yolladın. Bir tane daha oyuncu almak istiyorsan Talisca'yı yollamak zorundasın. Ve aldığın zaman da niye Talisca gitti diyorsun. Ya da burada Semedo'yu yollayıp Semedo'yu tutup Talisca'yı yolladığın zaman niye yolladın diyorsun. Yani nasıl çıkacak bu işin içinden Fenerbahçe yönetimi?
1: Vallahi işin
0: yani siz mesela burada bir planlama yapıyor olsaydınız ne yapardınız? Temel olarak ben de hani konunun geldiği yer itibariyle ne yapsan kimseye beğendiremiyorsun noktasına bak. Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi'ne girmiş durumda. İsmail Kartal'ın büyük hatalarıyla kaybedilen bir Gençler Birliği maçı vardır. Bence Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaşadığı en büyük kriz odur.
1: Evet.
0: Onun dışında ben işlerin şu anda yolunda gittiğini
1: düşünüyorum. Ben aynı fikirdeyim seninle bu konuda. Peki o zaman şöyle devam edelim. Şu kalan süper chatleri de hemen bir ekrana tamam. Getireyim. Sonrasında Cihan Kamer'in sözlerine geçelim. Şu az önce sen bahsettin ama eski yönetimleri de eleştirdiği kısmı ve transferde ne dedi izleyenlerimize de hatırlatmış olalım. Canser Uzun demiş ki kalkıp Galatasaray daha yüksek kadro kuracağım deyip kuramazsan Galatasaray'dan daha yüksek bir kadro kuracağım deyip kuramazsan böyle derler. Yüksel Yıldırım savunmak nedir? Derhal istifa etmelidir Cihan Kamer. Aşağı çekti taraftar demiş.
0: Yüksel Yıldırım'ı savunma

0: Meselesi değil. Ben Fenerbahçe yönetiminin Yüksel Yıldırım konusundaki tavrı net. O görüntülerde çok döndü. Ama Yüksel Yıldırım'ı savunma konusunda Cihan Kamer'in söylediği şey şu. Konuyu da şöyle anlattı. Dedi ki maçın son 5 dakikasında Aziz Yıldırım çok üzüldü. Çünkü Fenerbahçe taraftarlarının Samsunspor başkanına küfretmesine içerledi. Yanlış dedi. Şimdi bir insana küfretmek doğru bir şey mi? Yarın sen bir yere gittin diyelim. Ne olursa olsun burada bazen polemikler oluyor. Senin başkanına birileri küfür ederse ne tepki verirsin? Ben Aziz Yıldırım'ın orada doğru tavır takındığını düşünüyorum. Yani ha denebilir ki şöyle denebilir. Ya başkan sen de içeriye girerken adamın yüzüne bile bakmıyorsun. Yarım yamalak elini sıkıyorsun. Sonra taraftar küfredince de vay niye küfrettin diyorsun. O zaman siz küfür edilmeyecek ortamı yaratsaydınız. Sarılıp bir fotoğraf verseydiniz diyebilirler. Bu mantıklı ve makul bir açıklama olabilir. Ama bir adama küfrediliyor diye ya bunu yapmayın demenin ben yanlış bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Yani her şeyde eğer istifa gelecekse Fenerbahçe'de
1: Abi şu
0: Fenerbahçe'nin
1: an
0: Allah yardımcısı olsun.
1: yani biz bence yani şu an itibariyle gerçekten anlayamıyorum. Yani istifa konusunun konuşması bana çok tuhaf ve saçma geliyor. Ne var ortada şu anda istifa konuşacağımız? Ne oldu yani?
0: Bilmiyorum.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giremedi. Üstüne gitti, Konya'da yenildi. Samsunspor'a yenildi.
0: Ama
1: Puan
0: şu hani
1: kaybetti.
0: bir
1: Böyle
0: beyefendi
1: şeyler
0: yazmış
1: mi
0: ya
1: oluyor?
0: Galatasaray'dan daha alt bir kadro muydu?
1: Daha yüksek bir kadro kuracağım dersen diyor kurmak gerekiyor diyor. Kalkıp Galatasaray daha yüksek kadro, Galatasaray'dan daha yüksek kadro kuracağım deyip kuramazsan böyle derler diyor.
0: Peki.
1: Devam ediyorum. Çok sayıda süper chat var. İlginize teşekkür ediyorum. İK33 demiş ki sırtındaki birçok yükten Fenerbahçe kurtuldu. Düne kadar 4 nokta atış transfer diyenler bitti deyince eleştiriyorlar. Bunların Fenerbahçeliği transfer dönemi boyunca diye bu süreci
0: Ya
1: eleştirenleri
0: insanlar
1: eleştirmiş.
0: görüşlerini ifade edebilirler ya. Buralarda bir problem yok. Yani fikir özgürlüğü var sonuç itibariyle. Bu bir fikri tartışmaysa insanlar da doğal
1: Bu
0: fikirlerini söyleyecekler.
1: şimdi Rashford konusunda şöyle genellikle ben de sosyal medyada gördüğüm kadarıyla şöyle bir formül yaratıyor Fenerbahçeli taraftarlar. Diyorlar ki Semedo gönderilip oraya Arda Okan Kurtalan alınabilir Göztepe'den. Orayı o şekilde halledebiliriz. Şampiyonlar Ligi'ne de girdik. Gelir elde ediyoruz. Oraya Rashford'ı çekebiliriz
0: Alabilirdik yani.
1: şeklinde bir yorum
0: Peki.
1: yapanlar vardı. Ama tabii yönetim bu yolu tercih etmedi. Yapılabilir miydi? Yapılabilirdi belki ama tabii Arda'nın performansı yeterli olur mu orası için onu da bilemiyorum ama bu şekilde düşünenler vardı.
0: Yani Fenerbahçe'nin sorunlu bir savunması var. Ve
1: Katılıyorum buna.
0: orayı güçlendirmeye çalışıyor. Orada şu anda savunma sorunluyken savunmadan adamlar yollayıp henüz ne vereceği belli olmayan bir oyuncu almanın Fenerbahçe'ye bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Şu olabilirdi. Fenerbahçe şunu yapabilirdi. Semedo ile ilgili bir muhalefet var. Gördüğüm kadarıyla beğenenlerden daha fazla
1: Evet.
0: Semedo konusunda. Şu olabilirdi Fenerbahçe'de. Semedo'yu yollayıp bu operasyonu yapıp ya da Semedo'yu şu yeni kural çıktıktan sonra ki o da her oyuncunun kabul edeceği bir şey değil. Burada ama biz daha temelden gidelim. Semedo'yu yollayıp Fenerbahçe oraya yaş sınırı olmayan daha güçlü bir kanat sağ bek alabilir miydi savunmayı daha güçlendirmek için? Bu olabilirdi ama belli ki hoca futbol koordinasyonu yapanlar burada Semedo'nun yeterli olduğu ve Fenerbahçe'de sorun çözecek noktasına bir karar vermişler. O yönde bir eylemde bulundular. Sonuçlarını lig devam ederken ve toplam manzarayı gördükten sonra konuşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ha bu olabilir miydi? Olabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin ataktan çok savunmasına hamle yapması gerektiği gerçekliği son 4-5 maçta ortaya çıkmış bir meseledir ve bunu da sürekli olarak yorumcular, teknik adamlar analiz ederek söylüyorlar.
1: Peki. Canser Uzun demiş ki Bartu, Yiğit, İrfan Can, Mert Müldür rotasyona bak. Bu mu büyük tecrübeli yönetim? Takımı daha da zayıflattılar. Çok yanlış transfer politikası izlendi diye bir
0: Belki.
1: görüşte bulunmuş. Bilal Asgar demiş ki iki paket içen sporcu olmaz. Sürekli taraftar ve medya suçlamak moda oldu. Bu çok yanlış. Sürekli taraftar dövmek ayıp oluyor artık demiş. İki paket içen
0: Bu Cihan
1: sporcu.
0: Kamer'in Çağlar Söyüncü sözleri
1: Ha
0: için
1: evet.
0: oldu bu. Bunu şey de yapmıştı. Şimdi Saadettin Saran yöneticisi kimdi abi?
1: Ertan
0: Ertan Torunoğulları da Ahmet Konanç'ın kanalına verdiği röportajda En-Nesyri'nin gitmesini Hatta Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran da, eski Başkanı Saadettin Saran da En-Nesyri'nin gitmesi meselesini buralara bağlamıştı. En-Nesyri bir oyuncu daha vardı galiba. Oyuncuların psikolojisi bozuluyor diye. Çağlar'la ilgili Çağlar'ı koruyayım derken, ona özen göstereyim derken burada Fenerbahçe taraftarına bir istem etti. Burada taraftarların bence haklı olduğu bir nokta var. O da şudur Çağlar konusunda. Yani oyuncu, taraftar ne istiyor oyuncudan? İyi oynamasını istiyor. Evet. Hazır olmasını istiyor. Fenerbahçe ona karşılığında bu oyunculara iyi paralar ödüyorlar. Efendim burada sorun bence Çağlar'ın psikolojisi değil ki. Çağlar'ın sakatlığı meselesi. Bir de kusura bakmasın. Yani sen bu kadar para alacaksın. Sana bu kadar itibar gösterilecek. Kötü oynadığın zaman taraftar seni iki yuvaladığında psikolojin darmadağın olacak. Ondan sonra da vay sorunlu taraftar. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil. Görüş değil. Her oyuncunun iyi ve kötü günü vardır. Ben Fenerbahçe statında maçları izledim. Abi iyi oynayan oyuncuya en azından o mücadelesini ortaya koyan, samimiyetini gösteren hiçbir futbolcuya karşı ben Fenerbahçe statında bir tepki olduğunu görmedim ki. Evet. Eğer oyuncu sürekli sakatsa, oynadığı maçlarda istenileni veremiyorsa, bir tepki varsa önce dönüp kendisine bakacak. Ha bu iş şu anlamda olabilir. Taraftara bir mesaj aslında. Bakın bunu yaptığınız zaman bizim oyuncularımız çok etkileniyor. Psikolojileri bozuluyor. Oyundan kopuyorlar. Buna dikkat edelim gibi bir uyarı anlaşılabilir. Ama Çağlar'la alakalı olarak tekrar söyleyeyim. Geldiğinden beri Fenerbahçe'ye hiçbir şey verememiş. Evet. Ve bütün eleştirileri de hak etmiş. Ve o tepkiler karşısında da yapacağı şey şuydu. Adam gibi çalışacaktı. Kendine dikkat edecekti. Çıkacaktı, çatır çatır top oynayacaktı, milletin ağzını kapatacaktı. Zaten şu anki tabloda esas olarak bu durumda esas acınası durum ne biliyor musun Çağlar için? Ya yabancı kuralı var, millet harıl harıl Türk oyuncu arıyor, Türk oyuncu bulamıyor. Elde avuçta var olan 3-5 oyuncudan bir tanesi kendisi. Bunu yapsa, başarsa, bugün 5 kazanıyorsa 10-20 diye gidecek. Bir de bu insanların psikolojisiyle millet uğraşmak zorunda değil
1: herhalde ki. Abi yani.
0: Milletin zaten canı burnunda, tamam mı? Bir sürü derdi sıkıntısı var. Bir de baba sen bu kadar iş yapacaksın, para kazanacaksın. O itibarı göreceksin. Ufak bir tepkide psikolojin bozuldu. O zaman yapmayacaksın bu işi.
1: Aynı
0: derler.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Yapamıyor abi yani, yapamıyor. Ama bu bugünün sorunu değil. Bu Fenerbahçe'nin sorunu.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe'nin şöyle bir sorunu var.
1: Ayrılamıyor, kopamıyor.
0: Yıllardır böyle bir sorunu var yani Fenerbahçe'nin. Nedir o? Geliyor. Yerli oyuncular üzerinde özellikle söylüyorum. Tamam yani şu an yerli oyuncu konusunda piyasada da sıkıntı var ama abi olmuyorsa yollayacaksın.
1: Bu kadar.
0: Bak Galatasaray bu işi çok iyi yapıyor. Yolluyor. Patır kütür yolluyor. Yollayacaksın. Başka çaresi yok. Tut. Sonra çıksınlar istenileni veremesinler. Tepki olduğunda psikolojileri bozulsun. Ne güzel dünyaya. Abi, olur mu öyle şey?
1: Aynı fikir.
0: O yüzden taraftan orada Çağlar konusunda veya buna benzer oyuncular konusunda tepki göstermesine ben haksızlar diyemem yani.
1: Peki. Anlıkta 3600 kişiyiz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Süper chatlerle devam ediyorum. Hızlıca eritelim oraları da. Bu arada dediğim gibi hepsini tek tek ekrana getireceğim sırayla. Faruk Özdemir demiş ki Arda, Okan, Can, Ümit, Yusuf bunlar da mı yabancı kuralı demiş. Yani bu oyunculara neden gidilmiyor konusu. İstiyorsan buradan da bir Can Uzun'a geçiş
0: yapalım.
1: Gidelim.
0: Sabah gelirken sordum. Fenerbahçe ne yapacak diye en azından son bilgileri toparlayayım istedim. Zaten bunu Cihan Kamer de söyledi. Fenerbahçe'nin özellikle 10 numara pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu arayışı var. Transferin tabii Avrupa'da defter bugün kapanıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne UEFA'ya listeyi bu gece verecek. Ama Türkiye'de yanılmıyorsam ayın 4'ünde Cuma günü bitiyor.
1: 4'ünde bitiyor.
0: Bazen
1: abi,
0: de bir böyle bir hafta falan uzatma olabiliyor.
1: Evet.
0: Belki olur, onu da bilemiyorum. Ama Fenerbahçe buraya bir oyuncu arıyor. Can Uzun'la ilgili olarak iki tane oyuncu çok gündemde biliyorsun. Biri Fofana, diğeri Can Uzun. Burada Can Uzun'un avantajları var. Birincisi yerli oyuncu, milli takım oyuncusu. Birkaç pozisyonda oynayabiliyor. Hatta sabah Murat Aşık'la da bir mesajlaştık. Hı hı. Yani adamın ana bölgesi 10 numara diyorlar zaten. Yerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Kenarda da oynayabilir. Ama maliyeti yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe kafayı kırıp son gün gidip 30-35 milyon euro Can Uzun'a ya da 40 milyon euro verir mi? Abi şu anda bende ona bir yanıt yok. Ama Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla ilgilendiğini, en azından bu görüşmeleri yaptığını söylemem gerekiyor. Fofana ile de, yani Lyon'lu oyuncuyla da

0: Fenerbahçe'nin bir teması oluyor. Ama burada tabii aynı zamanda limitleri de doğru planlamak gerekiyor. O
1: Gerekiyor.
0: yüzden hani bu iki oyuncu ile ilgili artık sona doğru geliyoruz. Fenerbahçe'nin bir ilgisi var mı? Var. Olur mu? Bunu da bugün yarın zaten göreceğiz. Ama
1: Göreceğiz.
0: Fenerbahçe'nin bu oyuncularla ilgili olarak bir planı olduğu açık. Bakarsın son dakika Fenerbahçe akşam saatlerinde güm diye açıklar. Can Uzun'la görüşmelere başlandı diye. Ama zor transfer olduğunu söylüyorlar. Son dakikaya sıkışmış bir transferin de büyük maliyetlerle çok kolay olmayacağı da çok açık. Ama şu var, hani orada detaylara da bakmak lazım. Dünyanın birçok yerinde Avrupa'da transfer defteri kapanıyor. Belki işte Frankfurt'ta oynuyordu değil mi Can Uzun? Öyle biliyorum ben.
1: Evet abi.
0: Belki Frankfurt son dakika kendi çıkarları için bir esneme yapacaktır. Fenerbahçe devreye girip bu operasyonu yapacaktır. Onu da hep birlikte
1: Bu
0: göreceğiz.
1: arada
0: Yani söylenen şu. Fenerbahçe anladığım kadarıyla Cihan Kamer bugünkü basın toplantısında biraz o beklentiyi de düşürdü. Beklentiyi de düşürdü. Transfer konusundaki beklentiyi de düşürdü. Burada da kendileri açısından bir haklılık payı mutlaka vardır. Ama oyuncularla ilgili bir temas var. Hani son durum nedir? Açıkçası ben de bu konuyla alakalı olarak net bir bilgi Fenerbahçe almak üzere ya da vazgeçti noktasında henüz ben de net bir bilgi olmadığını söyleyeyim.
1: Bu
0: Ama bunu doğruluyorlar.
1: Fofana ile
0: Yani Can
1: alakalı.
0: Uzun ve Fofana ile ilgili meseleyi doğruluyorlar.
1: Fofana İngiltere'de bir takıma transfer olacakmış. O şekilde bir haber geldi bana da şimdi. Orada herhalde o da
0: Olabilir.
1: denklemden çıktı
0: Olabilir.
1: gibi. Çünkü zaten transferin son günleri artık. Orada artık iyice hızlanacaktır işlemler diyelim. Bu Cihan Kamer transferlerle alakalı ne demişti? Onu ben bir dinleteyim
0: Tamam.
1: izleyenlerimize. En azından boşta kalmasın. Ekrana
0: Tamam.
1: getiriyorum.
0: Tamam.
1: Bir saniye hemen vereceğim.
2: Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. Hiç boşuna YouTuber arkadaşlarımız, diğer sosyal medyacı arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasınlar. Bitti, kapandı. Yani alınacaksa bir tane genç 23 yaş altı pozisyonuna kadar söyledim. Onunla ilgili spor toto başlamıştır. Biraz sonra bütün şeylerde YouTuber kanallarında onlarca hiç ilgilenmediğimiz, hiç alakamız olmayan insanları izlersiniz. Ama sonuç itibariyle dediğim gibi yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır. Olursa 10 numara kanatlarda da oynayabilecek 10 numarayı arayışımız var. Arayışımız demeyeyim daha doğrusu. Görüşmelerimiz var. Olursa bu 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa olmayacak.
1: Evet, Cihan Kamer'in transferle alakalı sözleri bu şekildeydi abi.
0: Bu arada yazan izleyenlerimiz var. Sunderland'e
1: Ya da
0: imza
1: Crystal,
0: attı
1: evet Sunderland
0: diyenler
1: ya
0: var.
1: da Crystal
0: Neyse yani
1: Palace
0: sonuçta
1: olduğu
0: bu bir gündeme
1: söyleniyor.
0: geliyor
1: Sunderland
0: Fenerbahçe'de.
1: sanıyorum.
0: Fenerbahçe'de bir gündeme geliyor. Belki bir görüşüyorlar, ediyorlar. Olabilir mi diye bakıyorlar. Gittiyse de ona hayırlı olsun. Can Uzun konusundaki mesele de bu. Cihan Kamer'in sözleri de dediğim gibi yani beklentiyi de iyice zaten aşağıya çekiyor. Burada tekrar altını çiziyorum. Abi yapacak bir şey de yok. Yani sadece şu. Fenerbahçe'de şu an şey devam ediyor. Türkiye'de yani bugün yarın bir oyuncu alırsa Fenerbahçe Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacak. Bu önümüzdeki 2-3 günde Fenerbahçe ligi desteklemesi bakımından Şampiyonlar Ligi'nde oynatmayacağı çeşitli orada belli ki formüllerde bakıyorlar oynatamayacağı ama ligde değerlendirebileceği bir oyuncu da alacak. Son dakika büyük bir oyuncu gelir mi? Şampiyonlar Ligi'ne bildiremeyeceği büyük bir oyuncuydu. Fenerbahçe'nin son dakika
1: Tabii o da
0: alma
1: önemli.
0: ihtimali de olmaz diye düşünüyorum.
1: İsenin
0: Mantıken böyle
1: tabii
0: yorumluyorum.
1: ikisine kadar yani aslında eğer Şampiyonlar Ligi'ne yazacağım bir oyuncu
0: Bugüne
1: alacaksan,
0: son
1: büyük
0: abi
1: oyuncu
0: bugüne son.
1: alacaksan bugün son yani ikisine kadar o oyuncuyu getiriyor olman lazım. Dediğin gibi o da doğru bir bakış açısı. Yani
0: Hadi
1: eğer bir transfer patlarsa ya bugün patlar ya yarın patlar yani.
0: Talişka ile de yapılan görüşmeyi söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Bugün Cihan Kamer Talişka ile ilgili olarak şunu söyledi. Onu da dedi güzel şekilde uğurlamak istiyoruz dedi. Yani yollar ayrılacak mesajını verdi. Talişka'ya şu söyleniyor ki bak biz buralarda seninle konuştuk. Talişka konusunda mesele şuydu. 20 ya da 21 Haziran olması lazım. İsmail Kartal göreve gelmiş. Çalışmalara başlamış Fenerbahçe ve özellikle 10 artı 4 kuralı çok tartışılıyor. Federasyon değişmeyeceğiz diyor. Ben Fenerbahçe tarafının o günlerde sorduğum zaman söylenen şey şuydu. İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Talisca ile ilgili bir şey söylenmemişti.
1: Evet.
0: Ancak kural böyle olursa eğer bu durumda Talisca ile Fred dışarıda kalacak. Plan başta buydu. Tamam. O plana uygun olarak Fred gitti mi? Gitti. Geliyoruz Talisca konusuna. Talisca konusu Fenerbahçe açısından ben Fenerbahçe'nin bu süreci şu ana kadar iyi yürüttüğünü düşünüyorum.
1: Alacağını da aldın oyuncudan.
0: Evet. Talisca meselesinde Vedat Muriç 23 ya da 24'ünde ya da 25'inde sakatlanınca golcü de Fenerbahçe ikinci oyuncuyu almamıştı. Ve Vedat'ın ana olarak hemen apar topar getirilmesindeki mesele Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playofflarını, elemelerini ve playofflarını golcüyle oynasın. Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. O yüzden apar topar getirildi. Orada Vedat'ın sakatlığı Fenerbahçe için bir şanssızlık oldu. Fenerbahçe'nin elinde ne var? Talisca var. Allah'a var. Adam da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesi için elinden gelen ne varsa, yapması gereken ne varsa yaptı ve Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi'nde ise onun katkısı çok büyüktür. Talisca'nın. Ancak Fenerbahçe özellikle Talisca konusunda, Fred konusunda yine söylüyorum bu kararları vermişti. Ve Talisca konusundaki özellikle Şampiyonlar Ligi'ne girme unsuru çok önemliydi. Orada oyuncuyu çok iyi yönetti Fenerbahçe. Ama burada Fenerbahçe'nin bu oyuncularla ilgili kararında ben pek bir değişiklik olmayacağını düşünüyordum. Özellikle Fred biliyorsun Lyon maçı ilk Lyon maçından önce mi ya da hemen sonra yollandı. Fenerbahçe bu oyuncuları koruyup kollayarak bu maçlara hazır hale getirelim. Buraları geçelim. Ondan sonra gerekeni yaparız mantalitesindeydi ve o şekilde hareket etti. Talisca'nın özellikle bu kadroda kenarda kalma ihtimali çok yüksekti. Evet. Ve o şekilde hareket edildi. Talisca'yla yapılan en son görüşmede Talisca gitme konusunda zaten niyetli bir adam değil.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Reklam.
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
6: Kripto. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için onu halledeceğim.
8: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. En para bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.
11: Bir gol de siz atın. Radyo Gol'de kalın.
4: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim ne dedi?
8: Zaten niyetli bir adam değil. Talişka'ya deniliyor ki ya şu anda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu kuraldan ötürü mecburen dışarıda kalıyorsun. Ama istersen şöyle yapalım. Bu federasyonun aldığı yeni kural gereği sadece Şampiyonlar Ligi maçları ve Türkiye Kupası maçlarında oynaman konusunda oynayacaksan ve bunu kabul ediyorsan sözleşme bu şekilde devam etsin. Etmiyorsa seni yollamak durumundayız.
9: O
8: belli
9: da kabul
8: ki Talişka'yla da görüşüldü. Oyuncu da buna sıcak bakmadı ve artık son noktaya gelindi. Cihan Kamer de oyuncuyu uğurlamak üzere olduklarını söylüyor. Belli ki bir kulüple görüşüyorlar. Tabii. Talişka meselesi bu ama Talişka'ya bu teklif sunuluyor. Burada da çok şey diyen var. Talişka kalsaydı ihtiyaç olacak. O yüzden Semedo yollansın diyenler var. Bu da bir görüştür. Fenerbahçe peki Talişka'yı yollarken ne yapıyor? Orada bir eksik olacak.
9: Evet.
8: Asensio'nun yerini doldurmak da
9: oraya
8: gerekir.
9: Oraya
8: yedeklemek
9: bakıyor.
8: Gerekir. O yüzden oraya bir oyuncu arıyor.
9: U23
8: ana olarak
9: uygun.
8: 10 numara oynayacak. Yani o pozisyonu oynayabilecek. Gerektiğinde Kerem ve Oğuz'un olduğu sol tarafta da Fenerbahçe'ye destek verecek bir oyuncu arıyor.
9: Peki. Süper chatlerle devam edelim.
8: Edelim.
9: Mehmet Erdoğan demiş ki taraftar müşteri her zaman haklıdır mantığı yaşıyor. Mantıklı düşünelim. Küfür olmaz. Kadro gayet iyi. Eksiksiz. Beraberlik şimdi ihtiyaç olan tek şeydir. Tüm gerçek Fenerbahçeli insanlara selam olsun. Fenerbahçe yıkılmaz demiş. Bu şekilde bir süper chat yollamış. Devam ediyorum. Mehmet Akkaş demiş ki Kante Gendouzi sakatlanınca Cihan Kamer oynar mı abi orta sahada? Seni seviyoruz. Yapma ne olursun demiş. Güzel.
8: Derler. Yani gerçekten de bak burada anlamak lazım. Biraz bu insanların yerine kendini koy abi. Kaç tane kritik karar verebilirdin?
9: Tanımıyorum beyefendiyi, belki bir üst düzey yöneticidir kendisi, bilemiyorum yani. Kötü adam, orta saha rotasyonu yok, 10 numara kronik demiş Asensio için. Fenerbahçe bu arada orada görmüyoruz ama hakikaten 10 numara pozisyonunda yani Asensio'ya bağlı. Dediğin gibi senin az önce U23'e uygun bir oyuncu bakılıyor, orada da iyi bir transfer yapılması gerekiyor bence. Serdar Man Sam Drak demiş ki Girassi alınsaydı kimse bir şey demezdi. Ya şu anda ama alınan
8: abi
9: golcülere
8: ya,
9: baktığında
8: bu işin yani, keşke onu alsaydı şimdi sen yani de
9: şu
8: bana
9: an golcü
8: söylüyorsun.
9: Problemin
8: sen
9: yok
8: de dün
9: ki.
8: Grupta yazıyorsun. Vlahovic 3
9: evet.
8: tane gol attı.
9: Ben en başından beri söylüyorum.
8: Çalışma ama. Grupları var söylüyorsun da Muzaffer yazıyor da yazıyor. Ya Fenerbahçe gitti Lukaku'yu aldı keşke gitseydi bunu alsaydı. Olur abi böyle şeyler yani yarın Leo ki o çok açık Fenerbahçe evet. onu istedi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çıktı mı ortaya o günden beri konuştuğumuz mesele?
9: Hangisini
8: Fenerbahçe
9: söylüyorsun?
8: Tarafı ha, açık evet. ve net olarak demişti ki bugün biz 40'ı versek Leao'yu alırız. Ve Fenerbahçe orada Leao mu yani bir kanat forvet mi yoksa merkezde bir forvet mi kararını sonunda verdi gitti Lukaku'yu aldı. Biraz daha doğal olarak biraz da bir hali maliyeti de düşüktü. Yarın Leao Galatasaray'da 2-3 tane maçı alsın. Hafif Fenerbahçe böyle bir sendelesin. Yine oradan yükselecekler.
9: Tabii.
8: Ama bu uzun bir yol. Biraz beklemek lazım. Biraz sabretmek lazım.
9: Çok erken.
8: Yine söylüyorum. Fenerbahçe'yi kimse kusura bakmasın. Çok kısa süre içerisinde. Bugün en kaçı?
9: 1
8: Eylül. 7 ya da 8 Haziran başkan koltuğa oturdu. Yani 7-8 Haziran'dı galiba değil
9: evet,
8: mi?
9: Evet evet.
8: Seçimler.
9: 8 Haziran.
8: 9 Haziran diyelim.
9: 9 Haziran'da.
8: 9 Haziran'da oturdu. Haziran, Temmuz,
9: Ağustos.
8: Ağustos Yani iki ayı daha yeni üç ayı tamamlamak üzere olan bir Fenerbahçe yönetimi var. Ve özellikle Fenerbahçe'nin son 7-8 yılına baktığımız zaman burada gayet net, olgun, anlamlı, sonuca gidebilecek bir operasyon yaptı bu Fenerbahçe yönetimi. Abi yapmadı demenin ben abartılı ve art niyetli olduğunu düşünüyorum.
9: Aynı fikirdeyim abi.
8: Ne yapsın?
9: Seninle.
8: Ben tekrar söylüyorum. Yani kadro şişkin. Geleceksin, transfer yapacaksın. İlk hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Bu arada yollaman gereken adamlar var. Onları da yollamışsın. Yollamışsın. Evet. Cihan Kamerun sözde biraz yanlış anlaşıldı. Sordum çünkü. Ya dedim bu bonservisi olan oyuncular. Yani o kural bu arada Fenerbahçe'nin elini çok rahatlatıyor. Bu arada Federasyon o kuralı çıkardığı için de çok mutlu. Kulüpleri koruduk diyor. Sordum sabah. Diyor ki.
9: Onu da konuşacağız Federasyon tarafını birazdan.
8: Evet. Diyor ki Fenerbahçe tarafı. Çünkü Cihan Kamer üstüne para verip yolladık deyince. Zaten bunlar Fenerbahçe'nin oyuncularıydı. Hani bonservisle satamıyorsun bir de gitsinler diye para mı verdin anlamı çıkıyor oradan. Hayır şöyle oyuncular alacaklarını Amrabat'ın 2 yıllık alacağı Costa'nın, Diego Costa mıydı?
9: Diego Carlos.
8: Carlos. Onun 2 yıllık yanılmıyorsam alacağı var. İkisinin toplamda 14-15 milyon euroluk Fenerbahçe'nin alacakları var. Fenerbahçe bu oyuncularla masaya oturuyor. Diyor ki bu paraları bırakın biz de size bonservisinizi verelim. Siz gidin ve bu konuda mutabık kalınıyor. Üstüne para verme meselesi de bu oyuncular alınırken taksitlerle alınıyorlar ya.
9: Evet.
8: Bu oyuncuların taksitlerini de ödemeye devam edecek Fenerbahçe yönetimi. Bu da çok bu arada bence eleştirilecek bir durum değil. Cihan Kamer orada bir sistem ediyor ama bugün Fenerbahçe yönetimi çeşitli transferler yaptı. Örneğin Greenwood'u kaça aldı Fenerbahçe? 39'a.
9: 39.
8: Kaç taksitle aldı?
9: Kaçtı?
8: 3 taksitle aldı. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum olacak. Diyelim ki Aziz Yıldırım bu sezon bıraktı. Sezon sonunda bıraktı. Yeni bir başkan geldi.
9: Evet.
8: O taksitleri mevcut yönetim ödemeye devam edecek.
9: Tabii.
8: Ama bu şu eleştiriyi yapıyor Fenerbahçe yönetimi. Özellikle En-Nesyri konusunda bu vardı. En-Nesyri'nin Aziz Yıldırım demişti çünkü o zaman sonra divanda da açıkladı. 2.9 milyon euro gelir gelmez Sevilla'ya para ödüyorlar. Aziz Yıldırım da şunu söylemişti. Bu adamın taksitleri var. Bu adamı Arabistan'a yolladılar. 15'e satmışlar. Kante'nin transferi sırasında. Paranın yarısını peşin almışlar. Yarısı anladım ki bir kısmı da kırdırılıyor. Yusuf Akçek konusunda da bu oluyor. Ya madem bunu yaptınız en azından bu adamın o bonservisini de yani taksitini de ödeseydiniz eleştirisi
9: evet,
8: vardı.
9: Evet hatırlıyorum.
8: Bu da eleştiri konusudur.
9: Doğru
8: yani olarak. Adamın taksitleri var. Adamı satıyorsun. Gelen parayı harcıyorsun. Taksitle ödemiyorsun. Gelen ödesin. O da çıkar der ki siz nasıl kulüp yönetiyorsunuz? Yani bu kadar da sorumsuzluk olur mu? Yoksa abi taksit ödemesi her yönetimin başında olan bir mesele. Tekrar söylüyorum. Aziz Yıldırım sezon sonuna bıraktı. Greenwood'un taksitini Aziz Yıldırım ödemeyecek. Fenerbahçe ödeyecek. Gelecek yönetimler ödeyecek. Ama şu olursa eğer o zaman aynı hataya düşülür. Diyelim ki Fenerbahçe Greenwood olağanüstü oynadı bu sezon. Evet Fenerbahçe de şampiyon olamadı. İşte Eylül-Ekim gibi Aziz Yıldırım olağanüstü kongre kararı aldı ama burada da şunu yaptı. Greenwood'u sattı mesela.
9: Hı hı.
8: Sattı. Yeni transfer almak için de o bütün parayı harcadı. Greenwood'un taksitini ödemedi. Kasım'ın 10'unda gelen yeni yönetim geldi bu parayı ödedi. O zaman Aziz Yıldırım'a derler ki Sayın Başkan siz buraları eleştirdiniz. Siz de sattınız.
9: Ama aynısını yaptınız.
8: Gelip Greenwood'un parasını harcadınız.
9: Evet.
8: Taksiti vardı onu da bize bırakıp gittiniz derler. Yaparsa eğer. Yani oradaki eleştiri de oydu.
9: Peki. Sertan var demiş ki Çağlar için taraftarı suçlamak nedir demiş.
8: Evet bunu konuştuk.
9: Aynen.
8: Orada ben taraftarın tepkisini açıkçası haklı buluyorum.
9: Peki.
8: Yani bak şu var. Aziz Yıldırım soyunma odasına girdiğinde oyunculara zaten geçmişten beri sürekli şu mesajı veriyor. Buranın hakkını verin. Ama yeri geliyor Aziz Yıldırım oyuncusunu tribüne karşı da koruyor. Destekliyor. Yani onun bir psikolojik politik tarafı vardır. Ama Çağlar konusu çok yıpranmış bir mesele.
9: Çok.
8: Yani ne zaman Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunda bu oyuncular var oldu. O desteği verdiler. Fenerbahçe'ye karşılık verdiler sorusuna yanıt olmayınca taraftar da çıldırıyor. Özet o. Yani belli başlı oyuncu konusunda bazı oyuncular konusunda taraftarın tepkisini ben haklı buluyorum abi.
9: Peki.
8: Onu söyleyeyim. Bu kadar da çıt kırıldım olmasınlar. Derler adama o güzel parayı alırken bu hayatı yaşarken güzel.
9: Tabii.
8: Ama sana iki laf söylenirse kırılıyorsun dağılıyorsun. Çık o zaman oyna milletin ağzını kapat.
9: Aynen.
8: Derler mi? Tabii derler. Ki. Bence doğrusu da bu.
9: Yasin Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada anlıkla 4500 bir beğeni rica ederiz. Abone olmayan varsa da aboneliği hatırlatalım. Çağrı Bey demiş ki siz bu kadronun şampiyon olacağına inancınız tam mı demiş. Benim evet. Sen cevaplamak ister misin?
8: Abi zor bir sezon. Kolay bir sezon değil ama şampiyonluk hedefiyle çıktı ama Fenerbahçe'nin son yıllardaki tablosuna baktığımız zaman geçen yıl Fenerbahçe şampiyonluğu bence kıl payı kaçırdı. Yönetimin zafiyetlerinden ötürü oldu. Fenerbahçe'nin irade bakımından, meseleleri okuma bakımından, kurduğu kadro bakımından 2018'den bugüne en iddialı kadrosudur.
9: Katılıyorum.
8: En iddialı dönemidir. Eksiklikler mutlaka olacaktır. Ama Fenerbahçe'nin elinde iyi bir kadro var. Ve burada bak bir tutarlılık da var. Tekrar altını çiziyorum. Aziz Yıldırım ben geleceğim bu kadroyu darmadağın edeceğim demedi. Ne dedi? 4-5 tane oyuncu alacağım dedi. Genelde 4'te tuttu. Doğru mu? Doğru. Evet. Ona yönelik de hamle yaptı. Özeti bu.
9: Eldeki mevcut oyuncularda da kopan isimleri takıma kazandırmak da bence bir transfer hamlesidir. Yani Ederson herkes gözden çıkarmışken şu anda sezon başladığından beri çok iyi bir performans sergiliyor. Yani o da oyuncuyu kazanmaktır yani.
8: İhtimali çok düşük görüyordum. Son dakika çok iyi transfer teklifi gelir yollarlar. Çünkü Aziz Başkan da oyuncuyla ilgili kanaatlerini her seferinde ifade etmişti. İyi önemli bir oyuncu olduğunu söylüyordu. Adam da bu sezona gayet iyi başladı. Gerekli on maçları, gerekse lig maçlarında Ederson'un iyi yolda olduğunu söylemek lazım.
9: Peki. Murat abi de arkadan bir şeyler yazıyor da ona
8: ne
9: gülüyorum.
8: Ne diyor Murat abi? Yaz söyle söyle.
9: Yok sonra. Söyle. Yok, yani bana önce. Geçirmiş tabii. Bana geçirmiş tabii. Ha. Peki.
8: Kime?
9: Bana.
8: Ben mi?
9: Murat abi bana geçirmiş söylediğim bir şey üzerinden de. Bana yazdı yani.
8: Ha, sana yazdı.
9: Kadir Bey demiş ki Çağlar'a ne zaman ihtiyacımız olsa sakat güle güle demiş.
8: Haklı.
9: Haklı doğal olarak yani Çağlar'la taraftar arasındaki bağ tamamen koptu zaten. Canser Uzun bu nasıl iletişim? Beşiktaş maçı var kalkıyor bütün taraftarın moralini yerle bir ediyor. Bu kadar saçma durduk yere iletişim olmaz. Gereksiz Yüksel Çağlar sevdası saçma taraftar suçlaması büyük rezillik diye. Ve burada taraftarın bir kızgınlığı var.
8: Peki.
9: Devam ediyorum süper chatlere. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Zipoter'e demiş ki Aydın Bey bütün yaz Galatasaray'da para yok diye bağırdınız algı yaptınız. Son iki hafta Galatasaray transfere 100 milyon artı harcadı. Bir özür borcunuz yok mu?
8: Özür borcu değil bu. Galatasaray'da kaynak sorunu olduğu çok açık. Bugün Galatasaray bu paraları harcadı. Ben özellikle meseleyi şuradan ele alarak anlatmıştım. Abi kendileri söylemediler mi? Bizim önümüz çok açık, elimiz çok rahat. Son dakikaya kadar Dursun Özbek her şeyi bekletti mi? Bekletti. Ve ısrarla Dursun Özbek dedi ki ben bu paraları harcamayacağım dedi. Kulübün geleceğini çöpe atmayacağım dedi. Bu arada bence Leao'ya Galatasaray'ın gidip bu parayı vermesinin nedeni de son dakika artık işlerini idare edilememesi ve Dursun Özbek'e o yapılan baskı. En yakınındakiler söylüyordu Dursun Özbek'in. Leao'ya bu parayı vermez diye. Yani bu parayı dediğim bu bonservis bedelini vermez. Kiralama formülüyle olursa olur diye gitti Galatasaray bu parayı verdi ve Leao'yu getirdi. Bu arada şunun altını özellikle çizeyim. Kaynak sorunu her kulübün başındaki en büyük dert. Büyük problem bu. Düşünsene hiçbir başkan bu kadar dayak yer mi ya? Dayak yer mi yani? Hı hı. Yemez.
9: Devam ediyorum abi. Ümit Sayhan, iyi yayınlar transfer yoksa bu yönetim Ocak ayını zor görür. Çok iddialı. Sırf Oğuz Aydın iki maçlık performans için kanattan vazgeçildi diyecek hiçbir şey yok demiş. Enteresan.
8: Abi şöyle,
9: saygı duyuyorum
8: yine,
9: tabii ki bir görüş bu.
8: Bu burada temel konu şu. Ya gerçekten de anlayamadığım bir mesele var. Kural var. Kurala uygun transfer yapmak zorundasın. Yani bu arada bütün kulüpler için geçerli bir mesele. Ne yapacak peki abi?
9: Peki tekrar oraya dönmeyelim. Zaten konuştuk.
8: Peki.
9: Bilal Asgar, Mert Hakan Yandaş güveni doğmuş çok belli oluyor. Çok büyük risk. Mert Hakan Yandaş güveni doğmuş çok belli oluyor. Çok büyük risk. Devam ediyorum. Kuzgun, Galatasaray ve Beşiktaş'a kaptırdığımız Leao Vlahović bu kadroda olsa neler olurdu bir düşünün demiş.
8: Doğru, bunlar tartışılır.
9: Tabii oyuncular da performans sergiledikçe.
8: Evet, evet. Öyle olur o iş.
9: Ahmet Hakkı Yazıcı, Çağlar konusunda çok haklı değiliz. Ben de bir taraftar olarak bizim psikolojimiz iyi mi ki futbolcunun psikolojisi sağlam kalsın demiş. Ama tabii arada hayat standartları farkı var, yaşam standartları farkı var.
8: Niye?
9: Ben de
8: kalacak abi.
9: Yani birazcık iradeli olması gerekiyor.
8: Öyle işte şimdi yani o çünkü verdiğinle aldığın arasında bir denge olmalı. Öyle bir dünya yok yani.
9: Peki. Yasin Salman, bir Fenerbahçeli abin olarak söylemeden edemedim. Aziz Yıldırım'ın en büyük şansı İsmail Kartal'dır. Greenwood hariç bir tane Trabzonspor ya da Beşiktaş alsa şaşıracağımız transferimiz yok. Hala başkanı övmeler demiş. Devam ediyorum.
8: Başkan iyi iş yaptı.
9: Ümit Sayhan, İrfan Can Kahveci en son İsmail Kartal'ın sebebi olacak. Ne var bu adamda anlamadım. Yerliler yetersiz demiş. Vallahi
8: ama ihtiyaç da var bu oyunculara.
9: İsmail Hoca İrfan Can konusunda ısrar ediyor.
8: İhtiyaç da var abi. Bu oyunculara ihtiyaç da var. 14 tane de yerli oyuncu olmak zorunda. Büyük problem yerli oyuncu sıkıntısı. Yerli oyuncu gelmiyor alttan, bulamıyorsun. Alamıyorsun. Bu oyunculara ihtiyacım var.
9: Acaba yerli transferi yapacak mı Fenerbahçe? Onu merak ediyorum yani. Hani Can Uzun'u falan dışarıda bıraktım. İşte Ümit Akdağ hala konuşulan isimlerden biri stopere takviye olarak. Evet. Ya da Arda Okan ismi geçiyor ki Galatasaray'da da anılıyor adı. Bakalım orada neler olacak. Ramazan Güneş. Aziz Başkan, bence bu açıklamaya taktik olarak kullanacak bir sürpriz yapacak bizlere. Arşi Manchester durumu varmış. Onu verip Rashford yapabilir demiş. Olabilir.
8: Nasıl yapacak abi Rashford?
9: Arşi'yi gönderip, ha gerçi Arşi...
8: Ay o şeyde zaten.
9: O kontenjanda zaten, evet.
8: O kuralın içerisinde.
9: Bilemiyorum. Cemil Çağlar, bizler sahaya çıkamayan Çağlar'ın psikolojisini bozmuşuz. Bu Sıdıkı'yı kim aldı? Nene PTT 1. Lig'de oynamaz derken, Kante'yi eleştirirken bunların psikolojisi doğru. Yok muydu? El doğru. Vicdan, el hak demiş.
8: Çok çok doğru yorum bu.
9: Peki, devam ediyorum. Mehmet Akkaş... Verilen sözler ne olacak o zaman abi? Genç takım kuracağız. 6 transfer kampa yetişecek. Rakipten daha iyi kadro kuracağız gibi mesela. Objektif olalım. Şu an Galatasaray'ın hücumu mu daha iyi, Fenerbahçe'nin mi demiş. Ne dersin buna?
8: Osman çok belirleyici bir oyuncu ama Fenerbahçe bu seneki transferleriyle Galatasaray'la arasındaki hücum oyuncuları farkını ciddi anlamda kapatmıştır.
9: Galatasaray'ı önde mi görüyorsun peki hücumda hala? Ya ben Leo'nun performansını görmeden bir şey diyemem mesela buna.
8: Ama sonuçta böyle referansı olan bir oyuncu aldın ama burada bence mesele şey abi. Osimhen çok fark yaratan bir oyuncumuz o.
9: Tabii. Yani ona hiçbir şey diyemiyoruz.
8: O yüzden Osimhen olduğu zaman, Osimhen bak bugün Türkiye'de Fenerbahçe'nin elinde Vedat var. Fenerbahçe'nin elinde Lukaku var. Beşiktaş'ın elinde Vlahovic var. Trabzon'da Onaçu var. Trabzon'da bu arada çok karışık.
9: Evet.
8: Salah geldi. Çok önemli oyuncular var ligde ama bu Osimhen bir adım önde abi.
9: Evet yani.
8: Bir adım önde yani.
9: Biraz o kulvardan haksız rekabet.
8: Farkı yaratan oyuncu. Farkı yaratan oyuncu.
9: Peki.
8: Yani burada Osimhen'e o haksızlığı yapmamak lazım. Diğer kulüplere de o haksızlığı yapmamak lazım. Vay sen bunun gibi kuramadın. Yani bundan çünkü
9: yok
8: çok yok yani. Olsa belki de tabii. Alacaklar.
9: Hakan Bey. Abi selamlar. Aziz Başkan Carlos'u yalanladı. 2 gün sonra indirmişti. Ben de ters köşe bekliyorum. Hakan Çalhanoğlu ile alakalı bir bilgin var mı?
8: Ben de Hakan'la ilgili bir bilgi yok açıkçası. Ama tekrar ediyorum. Bu Can Uzun'la ilgili bir temas var. Olumlu, olumsuz. Bugün, yarın zaten neticelenecektir. Olur ya da olmaz. Yani bu soru iki tane böyle net, yani keskin meselede şu an bende hani olmaz ya da olur diyebileceğim bir durum yok. Hani o kadar net bir bilgi yok. İlgi var. Çok para istediklerini söylüyorlar. Belki de Fenerbahçe son dakika bu akşam saat 19:20'de parayı basacak, Can Uzun'u getirecek. Bilemem.
9: Peki. Hakan Bey.
8: Yani bu bilgiler de, şunu da söyleyeyim, belli başlı bilgiler veriliyor. Ama bu bilgiler kesin, net, kesin böyle oluyor noktasında kulüpler bir değerlendirme, bir bilgilendirme yapmıyorlar. En azından benim bildiğim süreçler var. Bildiklerimi de burada aktarıyorum usulünce.
9: Peki. Hakan Bey demiş ki kadro kalitesini 400 milyona çıkaracağım deyip 300'ün altına indirirsen eleştirilirsin. Fred Talişka'nın yerine orta sahaya kimi aldın? Bitik Lukaku'yu niye aldın?
8: Demiş. Bir daha söyle. Bitik Lukaku'yu.
9: Bitik Lukaku'yu niye aldın demiş. Devam ediyorum. Bilal Askar.
8: Şu gelebilir Lukaku ile ilgili. Daha henüz hazır değil. Oğuz Çetin 4-6 haftaya ihtiyacı var demişti biliyorsun. Fenerbahçe onu oynatıyor. 4 hafta sonra Lukaku beklentilerin altında kalırsa tartışılır ama şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe aldığında şunu söyledi. Riskli ama maliyeti ucuz bir oyuncu, evet, aldık demişlerdi. Fenerbahçe'de Lukaku'yu alırken riskli bir transfer olduğunun farkındaydı. Belki de Ocak'ta başka bir operasyon yapacaklar.
10: Olabilir.
8: Belki de bütün bu eleştirileri bertaraf edecek bir iş yapacak.
10: Olabilir.
8: Lukaku biraz beklemek lazım.
10: Bir de ana rollerle bir oyuncuyu izlemek lazım. Genellikle hep yedek kadroyla sahada görüyoruz Lukaku'yu. Şimdi Greenwood'la izlemek ayrı, Asensio'yla izlemek ayrı, Oğuz Aydın'la, Kerem'le izlemek ayrı. Yani genellikle son dakikalarda giriyor.
8: Şöyle tabii, Fenerbahçe açısından yüksek şiddetli bir sezon olacak. Şampiyonlar Ligi. Evet. Biraz buraları görmek lazım, biraz beklemek lazım.
10: Bu arada Cihan Kamer tepkilerden dolayı tepkilerden sonra Instagram bence yorumlarını kapatmış.
8: Bence yanlış yapıyor.
10: Peki.
8: Niye yanlış yapıyor diye sor.
10: Neden abi? Cevapla sen.
8: Şu açıdan yanlış yapıyor. Ya insan fikrini söylüyor.
10: Evet.
8: Yani siz fikrinizi söylüyorsunuz. Yazan da yazsın. Bu kadar her yazılana yanıt vermek durumunda değilsiniz. Hani belki orada da derler ki o zaman bak, şeyden yola çıkarak niye Cihan Kamer özellikle Çağlar'ı çok iyi anlıyormuş noktasına gelirim. Cihan Kamer de çünkü belli ki tepkilerden morali çok bozulan bir insan. O yüzden Çağlar'a kendini yakın hissediyor.
10: Doğru, güzel bakış açısı. Demek ki öyle hakikaten.
8: Ya ben kapatmam mesela, niye kapatayım? Bir fikrimi söylüyorum. Küfür etmiyorum. Hakaret etmiyorum. Görüşümü söylüyorum. Biz burada yayınlar da yapıyoruz. İnsanlar yaptığımız yayınlarla ilgili, görüşlerimizle ilgili birçok şey söylüyor. Olumlu da söylüyor, olumsuz da söylüyor. Bunlara bakarak ya böyle olumsuz yazmışlar noktasından yola çıkarak hareket edince insanın psikolojisi darmadağın olur. Yani anlamak lazım, saygı durmak lazım. Hakaret, küfür başka bir şey. Ben yapmam mesela.
10: Peki.
8: İnsanların da fikrini söyleme hakkı var.
10: Kesinlikle abi.
8: Nasıl
10: bir de biz bu işi yapıyorsak.
8: Sen söylüyorsan, Cihan Bey yönetici olarak bunları söylüyorsa, bu kararları veriyorsa, ya burada bu kararlarda yanlışlık var deme hakkı var. Yani çok da itiraz etmemek lazım.
10: Peki, süper chatlere devam ediyorum. Tekrar ilginize çok teşekkür edelim. Bilal Bey, Aydın abi Mert Hakan Yandaş duyunca bir an düşündü. Haklı olduğumu iki yayın sonra Aydın abiden. Haklı olduğumu iki yayın sonra Aydın abiden. Yönetim Mert Hakan Yandaş'a rotasyonda güveniyor, özel haberiyle gelir demiş. Var mı böyle bir, yani Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal rotasyonda ya da orta sahada oynatmayla alakalı?
8: Ben de böyle bir bilgi yok.
10: Ben hiç sanmıyorum böyle olacağını.
8: Bir senedir neredeyse top oynamıyor ama bunu da kullanacaklardır. Ben Mert Hakan'la ilgili meseleyi anlatayım da.
10: Anlat abi.
8: Yani çünkü cezası da 6 aya düştü Mert Hakan Yandaş'ın. Bu arada tahkimin Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 6 aya düşürmesi de federasyon yönetimi için sürpriz olmuş. Onu da unutturma, konuşalım lütfen o meseleyi.
10: Yok, aklımda.
8: Cezaların ortadan kaldırılması konusunu. Ama Mert Hakan Yandaş'la ilgili olarak Fenerbahçe yönetiminin bu sözleşmeyi yapmasının nedeni şu. Ben hatta bunu Aziz Yıldırım'a sormuştum. Fenerbahçe Topuk Yaylası'na gittiği zamanda. Fenerbahçe Topuk Yaylası'na gittiği zaman Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldı. Hatta uzatılmadan Topuk Yaylası'na yollanmıştı, götürülmüştü. Orada da Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatılacak mı diye konuşuluyordu. Ben Aziz Yıldırım'a o zaman sorduğumda Aziz Yıldırım şunu söylemişti. Hatta bu Topuk Yaylası'na bir ziyarete gitmişti Fenerbahçe yönetimi. Şunu söylemişti. Yani şimdi bu adamın başından bir badire geçti. Bir badire geçti.
10: Evet.
8: Şimdi bu durumda adamın yanında olmak lazım. Yani sokağa atmamak lazım. Tamam, hataları da var. Gitti cezaevinde yattı. Anlamak lazım. Hatalarından da ders çıkarmış bir insan. Hatta orada da bir konuşma yapıyor. Yani burada özellikle Mert Hakan Yandaş'ın oynaması gerektiği, yani sen top oynayarak kendini kanıtlayacaksın noktasına bir değerlendirme yapıyorlar. Oyuncu da diyor ki haklısınız, yani bizim de buralarda hatalarımız oldu. Ve Mert Hakan Yandaş, ki galiba Fenerbahçe'de onu açıkladı, o zaman da söylemişler, Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de kalmak için sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesi için, kontrat için para da istemiyor.
10: Evet, boş
8: sözleşmeyi. Fenerbahçe bildiğim kadarıyla asgari ücretle sözleşmesini uzattın. Çünkü çalışanı bir şekilde,
10: tabii,
8: sen
10: maaş
8: para vermek zorundasın. Bu yoksa suça giriyor. Sigortası adam çalışmak. Bu yüzden yaptı. Ve bu teklif de Mert Hakan'dan gidiyor zaten. Ya diyor, bugüne kadar hani ben zaten oynayamadım. Fenerbahçe benim paramı verdi sağ olsunlar. Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Bana bir şans daha verin. Para da istemiyorum. Fenerbahçe yönetimi de o günün şartlarında kalktı. Ve Mert Hakan'la sözleşmesini uzattı. Fenerbahçe'de kaldı. Burada karşılıklı bir iyi niyet ve vefa meselesi de var. Mert Hakan'la ilgili şu anda böyle bir gündem yok. Çok uzun süredir futbol oynamıyor. Geçen Aralık ayında tutuklanmıştı.
10: Evet.
8: Neredeyse bir yıla yaklaşıyoruz. Belki de buradan adam yeni bir hikaye yazacak. Oynadığı zamanlarda da iş yapan bir adamdan bahsediyoruz.
10: Öyleydi, evet.
8: Belki de girecek Ekim-Kasım aylarında Fenerbahçe'de çok iş yapacak. Erken davranmamak lazım ama Sınıfı geçen bir oyuncu mu oynadı oyunla? Hayır değil. Sınıfı geçen bir oyuncu değil. Peki. Mert Hakan Yandaş.
10: Süper chatlere devam etmeden hazır konusu açılmışken oraya gelelim abi. Federasyonda neler oluyor? Şimdi Mahmut Uslu'nun cezası kaldırıldı. Serdal Adalı'nın kaldırıldı. Federasyon tarafında durumlar nasıl? Sen orayla görüştün. Senden bilgiler alalım.
8: Neden bu cezalar kaldırıldı? Sondan gidelim. Sonra kulisleri aktarayım. Konuşulanları aktarayım. PFDK bu cezaları verdi. Mahmut Uslu'ya da 15 gün hak mahrumiyeti ve para vermişti yanılmıyorsam. Beşiktaş'ta Hakan Daltaban yanılmıyorsam ona bir ceza vermişti. Serdal Adalı'ya bir ceza vermişti. Bunlar kaldırıldı. PFDK cezaları verdi. Tahkim de bu cezaları kaldırdı. Federasyon tarafında bu mesele, yani yönetim tarafında nasıl yorumlanıyor ya da geleceğim ama ben tahkim kurulundan bir üyeye bunu sordum. Neden dedim bu cezaları kaldırdınız? Çünkü geçmişte bu ve buna benzer açıklamalara verilen cezalar var. Nedir o? Sportmenlik dışı, yani madde PFDK 38'e uyuyorsa, disiplin talimatının 38'i ihlal edilmişse, genelde sen de katılacaksındır bana. Buralarda cezalar onanıyor. Ya da evet. PFDK örneğin 60 gün hak mahrumiyeti veriyor da tahkim geliyor diyor ki ya biz bunu 30'a düşürelim.
10: Düşürelim diyor.
8: 3 milyon İndirime cezayı da evet. 1.5'a düşürelim evet. gibi. Çeşitli değişiklikler yapabiliyor ama burada toptan, yani ben mesela Mahmut Uslu ile ilgili kısımda beklemiyordum. Kaldırıldı. Şunu söylüyorlar. Ya zaten biz bu kararları oy çokluğuyla aldık. Eleştiri sınırları içerisinde bu görüşlerin, yöneticiler tarafından dile getirilen bu görüşlerin eleştiri sınırları içerisinde olduğu kanaati tahkim kurulunun toplantısında daha çok oy aldığı için bu cezaları kaldırdık dediler. Yani zaten oy çokluğuyla bu cezaların kaldırıldığı açıklamada var. Gerekçe ise eleştiri sınırları içerisinde kalan sözler. Yani Mahmut Uslu'nun sözleri eleştiri sınırları içerisinde kalan sözler. Serdal Adalı'nın sözleri böyle. Hakan Bey'in sözleri böyle. O yüzden bu cezaları kaldırdık dediler. Şimdi maddeyi biz buraya koyduk. Bir de ilk kaldırılan cezası kaldırılan kişi Mahmut Uslu evet. olunca da o başka bir hikayeyi beraberinde getirdi. Tabii. Neyi getirdi? Bak işte Federasyon Fenerbahçe'yi kolluyor. Benim daha çok şaşırdığım bir konu oldu. Onu da söyleyeyim.
10: Nedir o?
8: Federasyon tarafında tahkime tepkili olanlar var.
10: Diyorlar neden ki, cezaları kaldırdılar diye.
8: Yani bu nasıl bir hukuktur? PFDK cezalandırıyor. O zaman siz bu kararlarınızla bize karşı operasyon yapıyorsunuz. Tahkim kurulunun verdiği bu kararlarla kendilerine operasyon yaptığını düşünen federasyon yöneticileri var. Yani bu cezaların onanması gerektiğini ya da asgari düzeyde bir indirim sağlanıp ceza verilmesi gerektiğini düşünen yöneticiler var. Diğer yandan biraz sordum, soruşturdum. Mesela şöyle bir görüş var. Dışarıdan bir görüş ama anladığım kadarıyla o dışarıdan görüş içeriye de biraz hakim bir isim olduğu için enteresan, dikkatimi çekti. Şimdi federasyonda yeni sezonda seçim var. Artık bu bir sır değil. Mustafa Eröğüt'ün federasyon başkanlığı konusu konuşuluyor ve bu konuda da bayağı bir çalışma var. Yani bir sene sonra, hemen bir sene sonra federasyonda seçim var. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyon seçimlerine tekrar aday olur mu?
10: Olur, niye
8: olmasın? Bence olur.
10: Aynen öyle.
8: Ya da bu federasyondan dışarıdan bir görüşü aktarıyorum çünkü ama federasyon da yapısını, içeriği iyi bilen birisinin aktardığı görüşten yola çıkarak bu analizi yapıyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun aday olması bekleniyor. Mustafa Eröğüt'ün aday olması bekleniyor ve bu konuda bir çalışma da var. Kulisler de yapılıyor. Kulüplerle de bir görüşme var. Burada şöyle bakanlar da var. Şimdi federasyonun içerisinde ya bu tahkim ne yapıyor? Bize operasyon yapıyor. Bizi birileriyle karşı karşıya getirme operasyonu olarak değerlendirenler var. Bunu nerede göreceğiz? Diyelim ki genelde buna en yatkın adam Metin Öztürk'tür.
10: Evet tabii.
8: Metin Öztürk mesela bu hafta Galatasaray deplasmanda kimle oynuyordu? Hatırlayamadım.
10: Bakayım hemen abi, ben de unuttum.
8: Galatasaray'ın bu haftaki deplasmandaki maçından sonra çıktı Metin Öztürk. Federasyona ver yansın etti. Hakemlere ver yansın etti. Yine Metin Öztürk.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
12: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.
13: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda gündemi birlikte konuşacağız. Tabii transfer anlamında da yoğun bir günün içerisindeyiz. 2 Eylül ve 4 Eylül tarihleri ayrı ayrı burada ön plana çıkıyor. Hatırlatalım, Avrupa listesi için son gün bugün. Transfer için de son gün 4 Eylül olacak. Tüm bunları konuşacağız. Tüm bunları değerlendireceğiz. Fenerbahçe'yi konuşarak, Fenerbahçe'deki transferde son saatlerin detaylarını alarak başlayacağız. İrfan 25'ten. İrfan 25, hoş geldin. Selamlar.
14: Merhabalar, belki yayınlar.
13: Teşekkür ediyorum. Duydun dediklerimi de, sen nasıl görüyorsun, neler, ne bilgiler var sende, neler oluyor transferin bu saatlerinde Fenerbahçe'de, Fenerbahçe gündeminde. Orada Cihan Kamer'in de dediği gibi esasında Fenerbahçe'de daha farklı bir heyecan, macera olmayacaktır haberleri vardı. Ama tüm bunu konuşurken, tüm bunları konuşurken diğer tarafta olursa bir genç oyuncu, orta sahaya kanatlarda da oynayabilen 10 numara oyuncu ihtimalinden bahsediliyordu. Sendeki detayları merak ediyorum.
14: Tabii Şampiyonlar Ligi'nde liste için bugün saat 12 son tarih. Fenerbahçe'de 23 yaş altı kriterine uyan bir oyuncu transfer için yoğun çaba sarf ediyor. Hem Lig 1'den, yani Fransa Ligi'nin

ilgilenen oyuncular var. Premier Lig'den ilgilenen oyuncular var. Onlarla temas kuruluyor ve oyuncularla temas kuruluyor. Yasin Ayadi ismi gündeme gelmişti biliyorsunuz. Ve onunla ilgili ciddi bir şekilde temas sürüyor. Bu oyuncularla ilgili Fenerbahçe eğer oyuncuları kadroya katmak için yoğun çaba gösteriyor ama eğer transfer yetişmezse de Fenerbahçe 4 Eylül tarihine kadar transferi kapatmış değil. Yani bir sürpriz transfer olabilir. Yani belki de Fenerbahçe yerli bir oyuncu olarak da kadroya oyuncu transferi yapabilir. Ama dediğim gibi 23 aşağı oyuncu transferi için yoğun çaba sarf ediyor Fenerbahçe. Hedef Şampiyonlar Ligi listesine yetiştirmek.

0: yani transfer bilmeden olduğu gibi transfer yapılır mı? Bekleyip göreceğiz. Tabii Çağlar'ın Championship'ten bir ekiple görüşmeler sürdürüyor ama o ekiple transferi gerçekleşmedi. Süper Lig'den isteyen kulüplar var. Tabii kalan süre içerisinde bu transfer gerçekleşimini dediğim gibi hep birlikte göreceğiz. Onun haricinde bence güçlü ve alternatif bir kadro oluşturdu Fenerbahçe. Şu ana kadar 5 transfer yapıldı. Bu 5 transferin hepsi de ilk 11'de oynayabilecek düzeyde. Şimdi Luka forvet hattına bakıyorsunuz. Vedat'la beraber Lukaku forvet hattını oluşturuyor. O bölgede Greenwood'u da çekebilirsiniz. Kanat mevkiinde Oğuz var. Sol kanatta Kerem var. Nene var. Sağ kanatta Greenwood var. Yine İrfan Can Kahveci'yi de oynatabilirsiniz. Oğuz Aydın'ı da oynatabilirsiniz. Hani orta saha rotasyonunda belki hani 10 numarada şunun alternatifi yok gibi gözüküyor. Ama o bölgede dediğim gibi kadro içerisinden de çözümler üretebilir Fenerbahçe. Şu ana kadar iyi bir transfer süreci yürüttü. Çünkü sadece alınacak oyuncular değil, gönderilecek oyuncular arasında oyuncu göndermek de zorundaydı Fenerbahçe. Mevcut yönetim göreve geldiğinde 20 tane yabancı vardı. 20'si yabancı, 40 oyuncu vardı. Yani dolayısıyla bu 28, yani bunu belli bir oyuncu seviyesine çekmek oldukça zordu, kolay da değildi. Fenerbahçe bir taraftan transfer yaparken, Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluştururken diğer taraftan da elindeki yabancı oyuncuları çıkarmaya çalıştı. Burada da zaman zaman hem oyuncuları isteyen kulüpler hem de oyuncuların karşı hamlesiyle de karşılaştı. Çünkü oyuncular kadro dışı kaldığınız, kadro dışı düşünmediği yetkinde tüm alacaklarını istiyorlardı Fenerbahçe'den. Ya da onu isteyen kulüpler de yani bonservis bedeli ödemek istemedi. Ama Fenerbahçe Amrabat'ta olduğu gibi Amrabat'ın mesela alacaklarından vazgeçti. Yaklaşık 3 milyon euro alacağı vardı Amrabat'ın. Ondan vazgeçti. O ayrıca 2 yıllık da sözleşmesinden kaynaklanan alacakları vardı. Yani yıllık ücreti vardı. Onlardan vazgeçmiş oldular Fenerbahçe. Vazgeçti ve bonservis bedeli olmadan Ajax'a gidiyoruz. İşte Parma'ya gitti. Diego Carlos kiralık olarak gitti ve ama şu var, şöyle anlaşmada şu var. Parma yıllık ücretinin %70'ini Parma kulübü karşılayacak. Yani Fenerbahçe burada da ciddi bir mali yükten de kurtulmuş oluyor. Şimdi toplamda baktığınız zaman 70 yani şöyle söyleyeyim 55 milyon euro gibi bir maaşından kurtulacak Fenerbahçe. Bu da ciddi bir maaşı demek.
1: Peki. Bununla beraber Fenerbahçe'de son güne yakın Talişka transferi, Talişka'nın gitmesi çok konuşuldu. Hatta az önce de Sansürsüz Futbol yayınında İbrahim Yavuz'dan çokça orada teknik taktik açıdan Talişka'yı dinlemiştik ama Digi Futbol'da da Aydın Cingöz'den, Muzaffer Can Bedir'den dinlemiştik. Talişka kısmında farklı alternatifler konuşuldu galiba. Süper Lig'de değil ama belki Kupa ve aynı zamanda Avrupa'da değerlendirilebileceğine yönelik alternatiflerin konuşulduğu. Talişka'nın buna çok sıcak bakmadığı söyleniyordu. Talişka'yı en yalın haliyle bir de senden dinleyelim mi İrfan 25? Talişka gündemini.
0: Fenerbahçe Talişka'nın transferi için El Cezire kulübüyle her konuda anlaştı. Ardından El Cezire kulübü de Talişka'nın yıllık ücretini karşılamayı kabul etmişti. Ama şu ana kadar El Cezire ile Talişka arasındaki yapılan görüşmelerde benim şu ana kadar adımda bir anlaşma yok. Ama Fenerbahçe yönetimi Talişka'ya kadro planlamasına düşünülmediğini kendisine iletti. Yani şimdi yabancı kontenjanı dolu olduğu için bazı oyuncularda da istemeyerek olarak yollarını ayırmak zorunda kalıyorsun. Şimdi kadro 10 kişilik oyun kadroyu sardığın zaman Talişka

0: Su-Atiki kontenjanına yazılacak. Yani bu noktada Tadiçka ile yollar ayrıldı. Ayrılmak isteniyor. Tabii burada Tadiçka sezonu çok iyi formda başladı. Tabii bu tartışılıyor. Hemen işte çok formda başlayan bir oyuncuyla neden yollar ayrılıyor diye. Ama oyun anlayışına baktığınız zaman Fenerbahçe'nin ve İsmail Kartal'ın oynatmak istediği oyun anlayışına baktığınız zaman bu oyuncular arasında gönderebileceğiniz bir oyuncu olarak başlıyor. Tadiçka daha fazla öne çıkıyor. Çünkü Ederson da çok iyi başladı sezonu. Şimdi o kaleci rotasyonunda Ederson'dan çıkmak demek bence çok tadilat olur. Semedo da iyi başladı. Semedo da Fenerbahçe'nin oynadığı resmi maçlarda, sıfır resmi maçların hepsinde oynadı ve bu anlamda bence Fenerbahçe'nin son özellikle yoğun maçlarındaki en iyi performans gösteren oyuncular arasında yer alıyor. Şimdi sağ bek rotasyonunda Semedo'nun ayrıca buraya Mimović ya da Mert Ödül ikisi de devam ediyor. Bence çok daha büyük hata oldu. Çünkü Tanişka'yı forvet hattında değerlendiren forvet olarak geçen sezon forma giymişti. Ama bu sezon forvette kim var? İki tane isim var. Vedat Muriç ve Lukaku var. Şimdi orta sahaya çektiğiniz zaman orada da 10 numarada Asensio var. Yani bir de 23 yaş altı orta saha transferi için çalışmalar sürdürülüyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda biraz bence Tadışkan'ın göndermesini en doğru karar olarak değerlendirebiliriz.
1: Şimdi 2025-26 sezonun orta saha rotasyonuna bakıyorum. Senin dediğin gibi. Fred, Guendouzi, Edson Álvarez, İsmail Yüksek ve Kante'yi görüyorduk. 26-27'ye bu sezona baktığımda Guendouzi, Kante, İsmail ve Bartu'yu görüyoruz. Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunda.
0: Şöyle söyleyeyim yani orta saha rotasyonunda bir 23 aşağı transfer daha yapacak. Şimdi şey de unutuyorsunuz yani belki cezası nedeniyle çok fazla gündeme gelmiyor ama Mert Hakan Yandaş da dönecek
1: Evet.
0: yani. Ekim ayı 1 Ekim itibariyle cezası sona eriyor ve da takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Hatta takımla birlikte çalışmalara başlıyor ama takıma dahil olacak. Sadece bir maç eksiği olacak. Aynı zamanda 23 aşağı altı bir orta saha transferi de yapacak. Dolayısıyla orta saha rotasyonunda çok fazla bir sorun olacağını düşünmüyorum ben.
1: Peki. İrfan 25, derbi öncesinde Fenerbahçe'yi soracağım. Bu son 10 dakikalık bölümde biraz orayı konuşalım isterim. Derbiden önce Fenerbahçe'de durumlar neler? İrfan 25, Fenerbahçe nasıl hazırlanıyor? Eksik cezalı durumu haliyle çok fazla cezalı anlamında sezonun başında bir şey konuşamıyoruz ama sakatlanan ve dönmesi ihtimal olan oyuncular vardı. Bunun Oğuz Aydın'a yol açtığını gördük mesela, Kerem'in sakatlığının. Nedir ne değildir merak ederim, sana sorarım.
0: Şimdi Kerem bugün saat 17 itibariyle şu anda zaten idman bitmiştir büyük ihtimalle. 17'de idman vardı. Kerem aktif oldu. Takımla birlikte çalışmalara başladı. Konyaspor maçında bir beyin sarsıntısını geçirmişti ve sarsıntı kortikolu nedeniyle hem Samsunspor maçında hem de Lyon'la oynayan rövanş mücadelesinde forma giymedi. Her iki maçta da sen de bahsettiğin Oğuz Aydın çok iyi performans sergiledi. Ve aslında ilk 11'i garanti ettiğini söyleyebilirim. Ben Beşiktaş derbisinde de Oğuz Aydın'la başlayacağını düşünüyorum ama Kerem Aktürkoğlu da sakatlığını atlattı ve artık tamamen hazır konumda. Asensio da yarın itibariyle kontrol takımla çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Asensio da Beşiktaş derbisinde kadroda olacaktır ama hani maç eksiği, sakattan yeni çıkması nedeniyle ilk 11 başlamasını beklemiyoruz. Onlardan önce dahil olur. Onun haricinde eksik bir futbolcu bulunmuyor. Çağlar kadroda düşünülmediği için kadroda yer almaz. Onun haricinde dediğim gibi sakat bir futbolcu bulunmuyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Asensio konusunda onların Beşiktaş derbisine sahaya dönmesini bekliyoruz. Onların dışında bir eksiklik yok. Tabii Fenerbahçe Beşiktaş derbisini mutlak kazanmak istiyor. Bunun için Cuma günü yönetiminde bir ziyaret etmesini bekliyorum. Hem başkan hem de yönetim kurulu üyelerinin Can Bartu tesislerinde takımı teknik eğitici yardımcılar onlara moral vermesini bekliyoruz. Yine bir yönetimin bu maç için de özel bir prim vereceği yönünde bilgiler var. Fenerbahçe'de tek hedef önce Beşiktaş maçı ardından ise Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk maçtaki Roma maçını kazanarak bu süreci daha olumlu bir şekilde yani galibiyet serilerine devam ettirmek ve önce Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazanmak ardından da ligde de zirve yarışında puan kaybetmek istemiyor. Çünkü ligin ilk haftasında beklenmedik bir puan kaybı yaşamıştı Fenerbahçe. Bundan sonraki süreçte ligde puan kaybetmek istemiyor. Özellikle Beşiktaş derbisinde alınacak bir galibiyet Fenerbahçe'nin ileriye daha umutla bakmasını sağlayacaktır. Şimdi transfer sürecinde bazı yorumlar transfer nedeniyle transfer işte yapılmayan transfer

0: işte veya transfer süreçleriyle ilgili eleştiriler varken yönetime, Beşiktaş derbisinde alınacak bir galibiyet bu eleştirilerin de azalmasına neden olacaktır diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe camiasının geleceğe daha umutla bakmasını sağlayacaktır.
1: Peki Fenerbahçe özelinde senin ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Son bölüme geçmeden önce.
0: Ya çok farklı. Çok bilmiyorum. Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Beşiktaş derbisinde mutlak hedef galibiyet. Teknik heyet 2 gün izin vermişti. İki gün izin vermişti.
2: Araya gireceksin direkt diyor bayan.
1: Peki.
0: 2 gün izin vermişti ve bu 2 günlük izinde teknik heyet izin yapmadı. Şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'ı tam tüm detaylarıyla analiz etti. Güçlü yanlarını, zayıf yanlarını analiz etti. Ve şimdi bugünden itibaren de bu taktik analiz futbolculara taktik ekipmanlarda anlatılacak ve Fenerbahçe'nin hedefi bu maçı galibiyetle tamamlamak. İsmail Kartal'ın da aslında derbi karnesine baktığımız zaman derbi karnesi de oldukça başarılı. Sadece bir mağlubiyeti var İsmail Kartal'ın Galatasaray ve Beşiktaş'ta bugüne kadar oynadığı maçlarda. Yanılmıyorsam 11 derbi mücadelesine çıktı. Ve bu 11 derbi mücadelesinde sadece bir mağlubiyeti var. Beşiktaş'a karşı ise 5 derbi mücadelesine çıktı ve 5 derbi mücadelesinde mağlubiyeti yok. 5 derbide 4 galibiyet, bir beraberlik ayrılmış İsmail Kartal'ın başındaki Fenerbahçe. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın dediğim gibi bu derbi derbi konusundaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Beşiktaş'a karşısında da yine sahadan galibiyet ayrılmak için sahada olacaklar.
1: Peki İrfan 25, sana gelen mesajları okuyarak tamamlayacağım son bölümde. İrfan abi, seni seviyoruz, iyi bir Fenerbahçelisin, selamlar demiş dinleyicimiz. Hemen adını da okuyalım tabii dinleyicimizin orada mesajını atmışken. Erdem Bülent böyle diyor. Erdem Bülent mesajını bizlerle paylaşıyor. Diğer tarafta bir mesaj daha var. O da şöyle ki, Nevzat Bey, o da eleştirel bakıyor. Sayın İrfan 25, Fenerbahçe'ye yaklaşımına özeniyorum. Son 12 seneyi ele aldığımızda kendisi için Fenerbahçe'nin kötü bir dönemi, sezonu Fenerbahçe'nin transferlerin arasındaki bir aylık dönemdir sadece demiş. Bu bir ay dışında her şey yolunda ve doğru yapılıyor demiş. Bir de peki hemen yo dedin İrfan 25, detay sende.
0: Ben buna cevap vereyim. Arkadaşlar yorumlar yaparsa, geçen sezon mesela Tedesco ile ilgili ilk eleştiri yapanlardan bir tanesiyim. Ondan dolayı da eleştirilmiştim Fenerbahçe tarafından. Yine Mourinho döneminde Mourinho'ya da ilk soruyu, hatta hatırlarsan şunu da sormuştum. O da çok fazla gündem olmuştu bu takımın yavaş oynadığı yönünde. Dolayısıyla eleştirel anlamda eleştiriyorum. Evet, yani bir hata görürsem bu noktada eleştiririm. Ben sezon başında da hata olduğu zaman da bu noktada eleştirdim. Dolayısıyla her şeyi dört yasak olarak göstermiyoruz. Yapılan bir yanlış varsa bunu dile getirmekten de hiçbir zaman çekinmem. Ama şu aşamada ben transfer politikasını doğru yürütüldüğüm için kolay değil. Çünkü süreç o kadar zorlu bir süreçti ki yönetim geldi. Yani yönetim 3 aylık süreç içerisinde 40 tane futbolcu var. 40 tane futbolcunun üzerine transfer çalışması yapacaksın. Artı bu futbolcuları minimum zarar elinden çıkaracaksın. Yani kolay bir şey değil. Herkese çok kolay geliyor bazı şeyler ama ciddi anlamda kulübe Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu göreve geldiğinde ciddi anlamda kulübe maddi destek sağladılar. 144 milyon euroluk bir hem sponsor geliri hem de yönetimin kendi inisiyatifiyle sağladığı gelirler söz konusu oldu. Aynı zamanda bu futbolcuların şimdi herkes şunu söyleyebilir, hani transfer anlamında şunu gelsin şunu göndersin. Aslında birçok şey bugüne kadar yapılan süreç, bugüne kadar ki geçmiş yönetimlerin yaptığı süreçler nedeniyle zaten kalabalık bir kadro oluştu Fenerbahçe'nin elinde. Yani şimdi kiralık bazı oyuncularla yollar ayrılmadı. 6-7 tane oyuncuyu kiralık gönderdin. Oyuncular tekrar sezon bittiğinde tekrar Fenerbahçe'ye geldi ve sonuçta 40 tane oyuncuyla sezona başlıyoruz. Yani bunun sıkıntılarını ilerleyen dönemlerde yabancı kontenjan azalırsa bunda daha da sıkıntı yaşayacak Fenerbahçe.
1: Peki. İrfan 25, teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Orada da çok fazla ses geliyor. İrfan 25 olduğun yerden de bir belli ki orada da yoğun bir gündem var. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Tamam.
0: Minibüsteydi.
1: Problem değil, çünkü tamam. Kapı, teşekkür ederim.
0: Kapalıydı. O yüzden çok fazla ses.
1: Evet evet. Şimdi tahmin
0: daha,
1: ettim.
0: Şimdi daha rahat konuşabiliriz belki. Eğer
1: peki,
0: bir soru varsa sorabiliriz.
1: Fenerbahçe ile ilgili başka soru yoktu ama hızlıca şöyle bir gelen mesajlara bakıyorum. İrfan 25 Fenerbahçe ne yaparsa yapsın doğru der demiş. İrfan abi yanındayız, selamlar demiş. Sayın 25 çok severim kendisini demiş. İrfan 25'e takıldım demiş.
0: Şöyle söyleyeyim, her şeye doğru demiyor hocam. Dediğim gibi çok fazla eleştirdiğimiz konular oldu Fenerbahçe ile ilgili hatalı bir şey söylediğimizde de. Yani biz sonuçta ama ben bunu yürekten inanıyorum. Ben bunu bir şey olarak söylüyorum. Şu andaki transferde 5 tane transfer yaptı Fenerbahçe. Ve hepsinde ilk 11 oyuncusu neredeyse. Yani daha ne, yani sürekli bir oyuncu mesela Fenerbahçe geçtiğimiz sezonda elinde Amrabat varken bir ortası oyuncusu daha transfer etti. Stubal'den varken Diego Carlos'u transfer etti. Sonuçta bu oyunculara işte uzun süreli sözleşmeler sunuyorsun ve oyuncularla ciddi anlamda yıllık ücretler veriyorsun. Ve sonra da başka bir yönetim geldiği zaman ya başka bir yönetim geldiği zaman bu oyuncular yollara ayırırken sıkıntı yaşıyorsun. Benim demek istediğim bu. Dolayısıyla bu her şeyi doğru demiyorum canım, onu söyleyeyim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum İrfan 25. Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. İrfan 25 ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Araya gideceğim. Araya gitmeden önce okuyamadığımız mesaj var mı diye bakalım. Sizce derbinin hakemi kim olur demiş. İrfan 25'in sesi Şenol Güneş'e çok benziyor. Beşiktaşlıyım. Seviyoruz kendisini demiş. Peki. Gelen mesajlara bakıyorum hızlıca. Ve okuyamadığımız bir mesaj var mı diye bakalım. Fenerbahçe sizce bu akşama kadar transfer yapar mı? Hissiyatınız nedir demiş. Bence yapmaz. Selamlar. Bu arada araç içerisinden de bizi dinlerken, Radyo Gol'ü dinlerken bir fotoğraf göndermiş bize dinleyicimiz. Radyo Gol logosu hemen orada aracın ekranında sağda yerini almış ve bizleri de yolda trafikte dinliyor. İyi yolculuklar dileyelim, kolaylıklar dileyelim. Bu yollarda İrfan 25'in de denk geldiği üzere kapalı olan yola denk gelince böyle çile haline gelebiliyor insanlar için, insanlarımız için. 0212-273-1010 ben buradayım şöyle trafik var, ben buradayım şöyle trafik yok, bugünü böyle atlattık diye mesajlarınızı, fotoğraflarınızı bize iletebilirsiniz. WhatsApp hattımızdan 0212-273-1010'dan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sadece bu konuda değil, dakikalar içerisinde Nurgül Günaydın'a gideceğiz. Nurgül Günaydın'la Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor'a ilişkin gündemi orada, transfer gündemini bir kenara bırakıyoruz haliyle diyoruz belki ama orada da Tottenham'dan Richarlison'ın adı geçiyor. Onun yanında diğer tarafta Trabzonspor'da bir teknik direktör gündemi var tüm bunlardan öte. Bunların hepsini konuşacağız. Masaya yatırdığımız konular olacak bunlarda. Ve gelen mesajlara bakacağız dedik. İlk mesaja geldi. Asaletine hayran demiş mesela dinleyicimiz. Nerenin asaletine hayran? Bunu herhalde bir erkek dinleyicimiz nereden yola çıkarak yapar? Ya bir Ramspark yanından, ya bir Kadıköy yanından, ya bir işte Dolmabahçe'de stadyumun, 3 stadyumun yanından geçerken böyle bir fotoğraf çeker ve bunu paylaşır. Kadıköy'den atmış bize. Fenerbahçe stadyumundan geliyor bu fotoğraf. Ümraniye'den Ertuğrul ben diyor. Selamlar diyor. Bayrampaşa'da trafiğe takıldık. Durum böyle demiş dinleyicimiz. Bizim oralarda peki. Fenerbahçe son yıllarda hakem sayesinde elimizden kurtuluyor. Bu sefer hakemlik bir şey olmazsa 3-1 alırız demiş Kenan Bey. Beşiktaş'ta bak o da. Peki ben de takılıyorum İrfan abiye. İyi bir muhabir. Tarafını saklıyor demiş. Başarılar demiş. Hızlıca reklama gidiyorum. Reklamların ardından Nurgül Günaydın'la Trabzonspor gündemini konuşarak devam edeceğiz.
2: Berksayar'la haber masası devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam bitti.
10: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.

0: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar var. Ava'dan eve dönüş demiş Harun Bey. Harun Şen orada Ava yolundan bizle fotoğrafını paylaşmış. Radyomuzu dinlerken 43 kilometrelikte bir yolum var diyor. 19.19'da varacağım diyor. Umarım hızlıca olması gereken saatte varırsınız varacağınız yere. Hakan Güneş Nurgül Günaydın'a bir soru sormuş. Peki hemen hızlıca Nurgül Günaydın'la ilgili bir mesajı var. Hemen Nurgül Günaydın'ı bağladığımız anlarda oraya dönelim. Berk kardeşim iyi akşamlar. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi yenmesi çok mümkün değil. Oynadıkları sert takıma yenildiler zaten. Beşiktaş en fazla 1-2 ay daha götürür böyle. Sonrası yok demiş Güngör Sayar. Ve bizi Radyo Golü aynı zamanda iyi misin, nasılsın kardeşim, selamlar, seni telefondan dinliyorum diye bu mesajını paylaşanlar da var. Nurgül Günaydın'a Trabzonspor özelinde, Galatasaray özelinde Hakan Güneş'ten bir mesaj var. Sadece Hakan Güneş'ten değil, Hakan Güneş orada Salah ve Osimhen'e ilişkin bir mesajını atmış. Maaş skalasına değinmiş. Nurgül Günaydın'a sorar mısınız Trabzonspor için Nagelsmann olur mu demiş. Ve tüm bunlar olurken sizlerden mesajlarınızı yollayın lütfen dediğimiz anlarda. Berk kardeşim selamlar deyip mesajını gönderen Ahmet Yürük yurt dışından yazıyor. O var. Onun yanında hızlıca Nurgül Günaydın da bağlandı. Bir mesaj daha var bize. Eyüp'te trafik felç, aman demiş, feci yoğun demiş Kadir Bey. Nurgül Günaydın bizlerle. Nurgül Günaydın hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Demirören Haber Ajansı ve Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın. Trabzonspor'daki gündemi bize aktarmak üzere bizlerle birlikte sağ olsun kırmadı bugün bizlerle. Senin adını anons ettikten sonra senin direkt adına 3 ayrı mesaj var. Hemen o diğer mesajı da bulacağım. Diğerini de okuyacağım. Nagelsmann'ı soran var. Diğer taraftan Nurgül Günaydın'a şunu sorar mısın diyen var. Osimhen sonrası diğer oyuncu maaşlarına dokunuldu. Sorun çözüldü. Trabzonspor'da Salah sonrasında maaş skalası oyun ve oyuncuları etkiledi mi demiş. Bunlar güzel sorular. Güzel sorular ama ben biraz böyle Fatih Tekke'ye bu soruyla ilerleyerek, ne oldu da Salah Fatih Tekke krizi mi çıktı da böyle bir şey oldu ya da farklı bir şey miydi? Ne oldu ne bitti?
1: Tabii
0: sana
1: ki yani
0: sorayım.
1: Fatih Tekke Salah krizi değil. Hı-hı. Aslında belki istifanın, hani Fatih Hoca'nın istifasının zamanlaması yanlıştı. Hani biz gazeteci arkadaşlarla da konuşuyoruz, aramızda konuştuk. Keşke Ahmetspor maçı sonrasında istifa etseydi. Hani French Faroş biraz spontane gelişti. Hakikaten yani hiç kimsenin beklemediği, hiç kimse olmadığı bir anda öyle bir istifanın o anda gelmesi bizleri de çok şaşırtmıştı ki o maçla alakalı herkes aynı şeyi söylemişti. Arkadaşlar da söylemişti. Bu maç Fatih Hoca'ya yazmaz. Hiçbir şekilde yazmaz. Ama Fatih Hoca belki de dediği gibi işte o yoğun duygusallığın verdiği bir psikolojiyle öyle bir karar verdi. Ama tabii doğru bulanlar, yanlış bulanlar çok yoğun yaşıyor Fatih Hoca. Gerçekten bir Trabzonlu olduğu için herkes de çok iyi biliyor Fatih Hoca'nın nasıl bir karakterde olduğunu. Çok iyi bir Trabzonsporlu, çok iyi bir Trabzonlu. Ama istifasıyla alakalı olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten zamanlaması yanlıştı. Hani kendisi de ifade etti. Bu saatten sonra belki takıma çok fazla hükmedemeyeceğini düşündüğü için ayrılma kararı aldı karşılıklı yönetimle. Yolları ayırdılar. Ama Salah krizi ya da herhangi bir oyuncuyla öyle bir şey olduğunu ben çok düşünmüyorum. Kaldı ki zaten Salah da French Faroş maçı sonrası bir açıklama yapmıştı. Ama gelinen süreçte belki ne kadar erken olursa o kadar iyidir den hareketle sezonun henüz başı diyoruz. Evet 3 hafta geride kaldı ama hiç kimsenin beklemediği bir tabloydu bu. Trabzonspor'un yani transferleri gerçekten çok iyi transferler yaptı ama hani belki biraz beklentilerin altında kaldı. Fatih Tekke'nin sezona belki mental olarak çok iyi başlamaması ki genel kanaat o yöndeydi. Bu ayrılığı getirdi. Ama Trabzonspor'da yani futbolcu hoca krizi var mı? Yok, ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama tabii kadronun da ağırlığı belki Fatih Hoca'nın da o mental yorgunluğu dönemine denk geldi. Öyle bir ayrılık yaşandı. Tabii bundan sonrasına bakmak gerekiyor. Bundan sonra ne olur? Biz de bekleyip göreceğiz. O kadar çok bilgi var, o kadar çok bilgi kirliliği de var. Bana o kadar çok soru geliyor. İnanın sosyal medya hesabını çok açmak istemiyorum. Yani Instagram'ı, evet. Twitter'ı çünkü
0: özellikle
1: çok bize
0: bu dönemlerde
1: de soranlar var. Yani ben şu anda da İstanbul'dayım. Diyarbakır'dan dün geldim. Hı-hı. Maçtan bir gün sonra. Zaten maç gece saat 2.30-3 gibi otele varabildik ve dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldim. Aktarma Diyarbakır direkt uçak olmadığı için biliyorsunuz. İstanbul'a geldim ve bu akşam da Trabzon'a döneceğim inşallah. Gerçekten hiç açmadım. Hatta bir ara açıp baktım sosyal medyaya. yani mesaj sayısını bilemiyorum. O kadar çok isim soruluyor ki. Tabii biz bu arada sosyal medyadan koptuk ama Trabzonspor'dan elbette kopmadık. Ben de biraz araştırma yaptım hocayla alakalı. Çok sık görüşme de yaptım. Halen daha konuşuyorum. Kendi haber kaynaklarım, kendi istihbaratlarım. Nagelsmann ismini sordu bir dinleyicimiz sanırım. Onunla birlikte en az, bak çok abartısız diyorum, en az 6-7 tane isim yabancı hoca gündemde var. Yani kimler ben onlar? En net şunu söyleyeyim size. Arda Turan konuşuluyor, Fatih Terim konuşuluyor. Arda Turan'a teklif götürüldüğü, yani o bir iletişime geçildiği bilgisi net. Ama süre istediği konusu da var. Yani Arda Turan'ın Trabzonspor'dan 1-2 gün süre istediği yönünde. Ama tabii çok zor, şartlar da çok zor gerçekten.
0: Bazı kaynaklara göre de teşekkür ederek reddettiği haberi vardı. Senin söylediğin o açıdan değerli, süre istediği.
1: Yani ben reddettiği yönünde henüz bilgisi bana ulaşmadı. Ama 1-2 gün süre istediği yönünde bende bilgi var. Hı hı. Hatta kluba dair.
0: O yüzden kıymetli, teklif farklı gitti. Bir haber almış olduk senden Nurgül Günay'da.
1: Yani Jürgen Klopp'a bile teklif gitti. Hatta Klopp'un da Trabzon şehriyle alakalı olarak bir araştırma yaptığı, o şehirde yapabilir miyim şeklinde bir düşünceye sahip olduğu yönünde de bilgiler geldi. Bu arada forvet transferi de devam ediyor Trabzonspor'un arayışları. Richarlison gündemde şu anda. Ben dün akşam, bana Richarlison ismi geldiği zaman Tottenham'da, biliyorsunuz hani ben şeyine de baktım Transfermarkt'te, Maçkolik'te, bu sezon çok fazla üretkenlik gösteremedi henüz ama dün bu isim geldiği zaman çok yakın istihbarat kaynağıma sordum. Yok dedi, gündeme gelmedi ama bugün aynı isim bana o ismi attı. Richarlison attı. Tabii bir yandan bu arayışlar da devam ediyor Trabzonspor'da. Çünkü yarın son gün. Zaten 4 Eylül'de bitiyor transfer sezonu.

0: Trabzonspor burada da elini çabuk tutmak zorunda. Enteresan olan, gelecek olan hoca kurulu takıma gelecek. Bu da tabii bir hoca için belki en sıkıntılı süreç. Çünkü herkes kendi kurduğu takımı çalıştırmak ister. Biliyorsun yani bizde daha çok yerli hocalar bunu çok söyler. Bu takımı ben oluşturmadım, ben kurmadım şeklinde. Hani böyle mazeretleri çok gördük bugüne kadar bazı hocaların kötü gidişatta. Haliyle şimdi de yeni gelecek olan hoca da sezon öncesi kurulan takıma gelecek. Şimdi Trabzonspor'un forvet anlamında da transferi bitirmesi gerekiyor. Yani umarım en kısa sürede bunu da tamamlar. Çünkü Trabzonspor'da gerçekten zaman çok çabuk ilerliyor. Çok isim var gündemde, çok isim konuşuluyor. Hiç gündeme gelmeyen bir ismin de Trabzonspor'un gündeminde oldu. Yani basına sızmayan daha doğrusu.
1: Şimdi bu biraz şifreli oldu ama Nurgül, günaydın. Merak
0: şöyle
1: ederim.
0: Şöyle ben açıkçası isme henüz ulaşamadım. ama bana şöyle bir bilgi geldi gün içerisinde. Basına, işte sosyal medyaya hiç sızmayan bir isim var. Hoca konusunda. Onunla da yönetimin, başkanın daha doğrusu işte görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor. İsim de gün içinde belki bize de ulaşır. Tabii çok senaryo var, çok şey söyleniyor. Sosyal medyaya baktığım zaman, ya dün ben Diyarbakır'dan İstanbul'a inene kadar hoca gitti yani. Hatta sağ olsun Türk Hava Yolları, çok seviyorum Türk Hava Yolları'nı, iyi ki var. TK Wi-Fi ile bağlandım ve her şeyden haberim de oldu gerçekten. Ve o arada haberlerimi de yazdım. Çok görüşme de sağladım. Çok enteresandır, benim için unutulmaz bir an olacak. Telefonum bile çaldı, inanır mısınız? WhatsApp'tan arandım. Tabii kapattım. Sadece yazışmayla kaldım. Dediğim gibi orada da o süreci yönettik. Orada bile dediğim gibi o kadar çok bilgi akışı oldu ki. Hiç en azından geri kalmamak, işte haberdar olmak için çok da iyi şeyler oldu. Şöyle yani ben Fatih Tekke'nin ayrılmasıyla alakalı olarak da belki ilk öğrenenlerden bir tanesiyim. Kaynağım benim gerçekten çok sağlam ve çok iyi bir kaynağım var ama yazmadım ben bunu, paylaşmadım. Biraz da kulübün içerisinde, kulübü, takımı takip eden bir muhabir olarak hani bunu çok yazmak da istemedim. Biliyorsun biraz da risktir gazetecilikte bunlar. Sosyal medya zaten yazıyor. Bunu uçaktayken hatta öğrendim ama paylaşma gereği de duymadım. Uçaktan inene kadar zaten sosyal medyaya düşmüştü. Dediğim gibi herkes için de hayırlısı olsun. Fatih Hoca için de, bundan sonraki kariyeri için de, Trabzonspor için de umarım en iyisi olur. Çünkü gerçekten iyi bir kadro yapılanması var. Takviye de yapılacak tabii ki. Belki yeni dönemde oyuncular için de hani hep olur ya, yeni hoca, yeni bir heyecan, yeni bir anlayışla belki daha iyi olacaktı. Daha da iyi olması gerekiyor. Çünkü yönetim gerçekten, Ertuğrul'dan Sayın Başkan çok çaba sarf etti, çok gayret etti, çok koşturdu. Ben de Trabzonspor'u takip eden bir muhabir olarak söylüyorum. Bu sezon, geçtiğimiz sezonlarda hani belki zaman zaman kendisine ulaşabiliyorduk. Sadece yazışmakla kaldı bu sezon. Başkanım şöyle mi böyle mi, evet hayır ya da işte olabilir falan, böyle kısa kısa. Öncesinde daha çok telefonla görüşme imkanımız oluyordu ama kendisinin de çok zamanı yok. Çok vakit, yani neredeyse mesaisinin tamamını Trabzonspor ayırıyor. O anlamda da hakkını vermek gerekiyor. Çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Umarım karşılığını alır. Yani Salah gibi bir oyuncuyu bir kere Trabzon şehrine getirmek, Trabzonspor'a getirmek sonrası için de inanılmaz bir referans yani. Bu çok önemli. Sadece Trabzonspor açısından değil, Türkiye açısından da çok önemli. Salah gibi bir oyuncunun o aidiyeti hissettirmesi taraftara, şehre, camiaya çok önemliydi. Bundan sonrası için de ben taraftarın, çünkü beklentisi çok yüksek. İnanın Trabzon'da camianın beklentisi çok yüksek. Çünkü öyle bir transferler yapıldı ki beklenti bir anda tavan yaptı. Geçtiğimiz yıllarda taraftarlar şunu söylüyordu. Yani evet, işte ilk üçü oynarız, ilk dörde oynarız, kafaya oynarız gibi. Ama şimdi hani futbol tabiriyle söylüyorum, şimdi baktığın zaman işte önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oluruz. Olmamız gerekiyor. İşte böyle bir kadroyu oynatacak çok iyi bir hocayla çok iyi işler yaparız. Hep bu yorumlar yapılıyor. O yüzden beklentilerin karşılık bulacağı en iyi hoca hangisiyse umarım o takımın başına gelir.
1: Peki tüm bunların yanında bilgi ağırlıklı ilerledin, yorum ağırlıklı ilerledin ama tahminin senin ya da gönlünden geçen Nurgül Günaydın. Bir Trabzonspor'u da uzun yıllardır takip eden
0: tabii ki ben Arda Turan'ın eğer olursa Trabzonspor'a çok faydalı olacağını, Trabzonspor'da başarılı olacağını düşünenlerdenim. Arda Turan'a çok çok yakın. Yani hatta birlikte İstanbul'da vakit geçirdikleri çok yakın ortak bir arkadaşımızla da ben konuştum yaklaşık bir saat önce. Sordum da kendisine. Evet, Trabzonspor bir teklif yaptı. Şartlar zor gözüküyor. Ama yani bugün yarın netleşir. Zor gözüküyor dedi bana, evet. Ama olmaması halindeki olmama ihtimali de yüksek gözüküyor. Mutlaka ama mutlaka yabancı bir hoca olacak diye ben tahmin ediyorum. Ben de açıkçası yabancı bir hoca olmasından yanayım. Yani çok daha faydalı olacak. Yani tek sıkıntı dediğim gibi kadronun, hazır bir kadroya gelecek. Belki kendi oyun yapısına, belki kendi oyun anlayışına uygun bir kadro olmayacaktır. Yani ama bana göre de beklentilerin çok altında bir kadro değil. Yabancı hocaların biliyorsunuz çok daha farklı oluyor beklentileri. Ya şu süreçte o kadar çok mesaj geliyor ki. Ya halen konuşurken bile işte evet. Vitor Pereira Trabzonspor'u takibi aldı. Arda Turan Trabzonspor'u takibi aldı. Yani hepsini yani cevap veremiyorsunuz, yorum yazamıyorsunuz. Çünkü çok riskli. Dediğim gibi işte hangi hoca gelir bir peki. Kelime yazsanız sizin yazdığınızı alıntılayıp bunu paylaşabilir de insanlar. Çok dikkatli de olmak gerekiyor. Dediğim gibi herkes herkesi takip ediyor şu anda.
1: Peki.
0: Bu sosyal medya çok tehlikeli bir hal almaya biraz başladı.
1: Öyle, biraz öyle. Şimdi dinleyicilerimizden de senin adına çok mesaj var demiştim. Orada gelen mesajlardan biri Bayram Bayık. O saatler 18 onu gösterdiğinde yazmıştı. Yayınımızda ilk mesajını öyle atmıştı. Nurgül Günaydın'a bağlanacak mısınız demişti. Ve saatini beklemiş. O da gelmiş. Yerini almış. Dinliyor bizi. Fatih Hoca'nın tam kavulmalı kadro derken bugünlerimi ima ettiğini düşünüyor. Nurgül Günaydın nasıl okumuştu o günü demiş. Bayram Bayık'ın
0: yani
1: mesajı.
0: Yani aslında bu. Biraz yadırgadık açıkçası. Yani Fatih Hoca'yı gerçekten bir Trabzonlu hoca olması, bu takımda başarılı olmasını en çok isteyenlerden birisi olarak. Yani ben de bazı meslektaşlarım gibi o ifadelerini aslında biraz garipsedik de. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası yarı finaliydi galiba. Orada Okan Buruk'la bir diyalog yaşamıştı. İşte çok kilo verdim, çok sıkıntı yaşadım gibi bir ifadede bulunmuştu. Evet. Kadrodaki o zafiyetten bahsetmişti. Belki ona atıfta bulunmuştu. Okan Buruk'a tabii senin kadron, işte tam olarak kelimeleri o kadar net hatırlayamıyorum ama söylemek istediği buydu. Senin kadron çok iyi, istediğin transferler yapılıyor tarzında bir ifade kullandı. Tabii rahat olursun, kilon da gayet yerinde gibi. Şimdi bu sezon ne oldu? Tam tersi, şimdi Fatih Tekke'nin onaylamadığı hiçbir oyuncu kulübe alınmadı, takıma katılmadı. Bütün transferler onun onayından geçti.
1: Hatta tam olarak şuydu. Diyalogda tam olarak şuydu yanlış hatırlamıyorsam.
2: Öyle basit bir şey değil. Ben öyle bakıyorum. Çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Ben 10 kilo kaybettim ya.
3: Ben kilo aldım hocam.
2: sende bu kadar para, bu kadar oyuncu varsa nasıl kilo almayacaksın? Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım kilo?
1: Fatih Tekke bundan bahsediyordu. Onu hatırlatmış olduk.
0: Şimdi bu sezonda istediğiniz kadro kuruldu. Salah gibi bir oyuncu, Fabinho geldi. İstediğin her mevki, hemen her oyuncu da senin onayladığın oyuncular. Bu kez de tam kovulmalık kadro diyorsun hocam. Yani bilmiyorum hoca, dediğim gibi mental olarak da biraz sanırım yoruldu. Geçen yılın stresi, Avrupa'da mücadele edecek olması, belki fikstürün zorluğu mu artık diyeyim. Yani French Baroş tabii kolay bir rakip değil. Evet, orada hakemin etkisi de çok var. İki maçı da takip ettim. Deplasmanda da bulundum ben. Kolay değil tabii ki. Her şeyle, çok şeyle mücadele ediyorsunuz. Dediğim gibi belki mental bir yorgunluğu vardır hocanın. Sezona da tabii ki tam erkenden bitirip transferleri o şekilde o da başlamak istemiştir. Ama tabii her şey sizin istediğiniz gibi olmuyor. Her istediğiniz oyuncuyu anında alamıyorsunuz. Şartlar, özellikle ekonomik şartlar çok sıkıntılı. Kulübün de mali dengelerini gözetmek gerekiyor. Ertuğrul Doğan da bunu yapmak zorundaydı. Ekonomik dengeleri koruyarak adım adım ilerlemek gerekiyordu. Belki bu anlamda dediğim gibi hocanın kafasında neler vardı. Herkes kendi içinde yaşa duyguyu, herkes kendisi çok daha iyi bilir. Biz dışarıdan gözlemlediğimiz kadar, dediğim gibi belki o French Forest maçında hoca psikolojik olarak, mental olarak kendisinin artık bu süreci yönetmekte zorlanacağını düşünerek istifa etmişti. Ya keşke, ben şöyle diyorum, keşke orada değil de işte Ahmet maçı sonrası o istifayı verseydi ya da yani oradaki o duygusal yoğunluğu yaşamasına ne vesile oldu tabii onu da bilemiyoruz ama süreçte neyin getireceğini tabii o da çok tahmin edemiyordu. Takımının reaksiyon vermemesi çok etkili oldu. Yani belki French Varuş maçındaki o hizmet diyelim ona, çünkü 4-0 çok önemli bir mağlubiyet. O maçın hemen ardından belki o da şunu düşünmüştür, istifasının kabul edilmemesi sonrası. Hani takım belki işte Ahmet maçında iyi bir reaksiyon verir, belki yeniden ayağa kalkarız diye düşünmüştür. Ama takım da ne yazık ki o reaksiyonu veremedi sahada. Hoca da ilerisi için çok umutlu olmadığı için de devam etmeme yönünde kendisi de karar aldı.
1: Peki burada ön plana çıkaracağımız detaylardan biri de tabii maça yetişir mi teknik direktör? Hafta sonuna yetişir mi teknik direktör?
0: Yok, şunu söyleyeyim. Hayır, ben yetişeceğini düşünmüyorum. Hüseyin Çimşir'le zaten Gençler Birliği maçına, o kulüpte açıklamasına bunu yazdı. Hatta Konya maçına da Hüseyin Hoca'yla çıkabilir takım. Büyük ihtimalle öyle olacaktır. Sanıyorum ondan sonra milli ara olacak. O arada da hoca işi netleşir. Zaten şu süreçte de netleşebilir ama hani Konya maçına da %50-%55 yine Hüseyin Hoca ile çıkabileceğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Ha, hoca gelir bu süreçte takım başına geçer, ekibiyle başlar, o da olabilir, olmayabilir değil ama yani Konya maçına Hüseyin Hoca ile de çıkabilir yine Trabzonspor. O süreci Hüseyin Çimşir ile geçirecek.
1: Arda Turan'ı vermeyiz abla. Uğurcan'ı 30 milyona verdiniz. Arda Galatasaraylıdır. Hakan Güneş ben demiş.
0: Valla kardeşim o iş senin benim söylememle olmuyor. Yani bizim söylememizle olsaydı bugün çok farklı şeyler olurdu. Bizler gazeteci, sizler taraftar olarak tabii ki hepimizin temennisi çok farklı. Çok daha duygusal bakıyoruz belki. Ama profesyonel, onlar daha profesyonel bakıyor. Arda Turan'ın Trabzon camiasıyla, Trabzonspor camiasıyla diyaloğu çok iyi, iletişimi çok iyi, dostlukları var. Yani Uğurcan... Yani burada ekonomik boyutuna ben çok girmek istemiyorum ama yani Arda Turan'ın eğer şartları oluşursa Trabzonspor'a da seve seve geleceğini düşünüyorum ben. Dediğim gibi onlar daha profesyonel bakıyor. Sizler, bizler. Bizler de gazeteci olduğumuz halde zaman zaman duygusal bakabiliyoruz. Ama onlar bizden çok daha profesyoneller. Emin olun yani.
1: Gelen mesajlarda Nurgül Günaydın selamlar demiş. Kalemine kuvvet demiş Hakan Güneş. Aynı şekilde mesajını atmış ve Nurgül Günaydın'a selamlarımı iletir misiniz lütfen mesajı var. Aykut Bey'den farklı bir mesaj var. Trabzon için Çağrı Yılmaz Vural der. Biraz oraya götürür konuyu. Yine teknik direktör önerilerinde Aykut Hoca'yı ikna etsinler ne yapıp ne edip demiş bir Fenerbahçeli dinleyicimiz. Herhalde öyle ki.
0: Valla kim gelirse gelsin ben hem bir gazeteci olarak tabii ki Trabzonspor'un Trabzonspor'u takip eden bir muhabiriz. Bizler de Trabzon şehrinde yaşıyoruz. Buranın ekmeğini yiyoruz ama benim için hiç var. Ben de profesyonel bakıyorum. Aykut Hoca da gelse kim gelirse gelsin saygı duyarız, sahipleniriz, destek veririz. Sonuçta Trabzonspor'a hizmet edecek olan herkese bizim de saygımız sonsuzdur.
1: Peki. Son olarak Richarlison transfer ihtimalini sormuş dinleyicimiz. Konuşmuştuk ama belki onunla kapatırız.
0: Evet yani yeniden ben dediğim gibi o isim bana dün akşam geldi. Hatta dün İstanbul'da burada abimle beraber de oturduk, sohbet ettik. İşte, hadi bana istihbarat ver falan diyor. Ben de çok fazla ona da şey yapmıyorum. Çünkü çok rahatlıkla yazabilir diye düşünüyorum. Bu isim var dedim ona ama şey yapmadım. Neden yazmıyorsun dedi. Yazmayacağım dedim. Paylaşmayacağım. Çünkü çok isim gündeme geliyor gerçekten. Yani bana dün saat 21.30 civarlarında bu isim geldi. Hatta paylaşabilirsin de dediler ama yazmama kararı aldım. Çünkü çok transfer haberi yazmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonra dediğim gibi çok hani böyle bu işlerle alakalı belki de etkin bir isime bu sordum. Bana yok dedi ya, konuştuk hatta, yok dedi ya öyle bir isim yok falan. İnanır mısınız, yaklaşık 2 saat önce aynı kişi bana bu isimle alakalı tweet'i attı. Birisi daha yazmış diye. Dedim ben zaten dün akşam bunu size söylemiştim diye. Evet. Yani dediğim gibi oyuncuyla bir temas olmuş ama tabii bir iki tane daha alternatif var. Zaten yarın bu iş netleşecek. Tabii büyük ihtimalle.
1: Şu da Trabzonspor'a biraz zarar veriyor olabilir. Haliyle son transfer saatlerinde, evet, Avrupa özelinde ve diğer tarafta da aynı zamanda diğer tarafta da 4 Eylül'e çok yaklaşmışken artık Trabzonspor'da, evet, belki son ihtimalleri konuşacakken teknik direktör konuşuluyor. Bu da biraz, evet, yine takım yapılanmasına zarar verebilir ama tabii bu ki anlamda 4 büyüklerin 4'ü de teknik direktörle ayrılsa şu süreçte en az zarar görecek takım yine Trabzonspor. Çünkü Mayıs'tan Haziran'dan 8-9 oyuncuyla onlar iyi bir yapılanmanın kapısını açtılar ama şu an o teknik direktör başında yok. Onun problemini yaşarlarsa, evet, yaşarlar gibi, evet, duruyor.
0: Kesinlikle.
1: Teşekkür ediyorum. Nurgül, günaydın. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Değerli katkıların için de ayrıca sağ ol diyeceğim. Tüm dinleyicilerimizin
0: ben teşekkür ediyorum. Selamlar. Herkese çok selamlar. Buradan Trabzon'a doğru dönelim. Allah nasip ederse akşam da uçağımızla gideceğiz. İyi yolculuklar. Şimdi havalimanına doğru yol alalım.
1: İyi yolculuklar dileyelim. Tabii sen çok dönene kadar ediyorum. Dönene kadar muhtemelen abimiz böyle çok fazla sıkıştıracaktır. Böyle bir cümle almaya çalışacaktır senden. Nurgül, günaydın. Orada da biraz çekeceğin var gibi duruyor.
0: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, var ol. Nurgül Günaydın'la konuştuk. Onunla Trabzonspor gündemini değerlendirdik. Tam da değerlendirdiğimiz noktada sizlerden gelen mesajlar da var. Sizlerden gelen mesajlara da şöyle hızlıca bakarak araya gidelim diyeceğim ama reklamın saati kaçacak. Dönüşte mesajlarla başlayalım. Reklamlar, reklamların ardından kısa bir aramız olacak. Totalde bir 6-7 dakikayı bulacak. Hemen ardından sizlerle birlikte mesajlarınızı okuyarak devam edeceğiz. Aynı zamanda burada okuduğum mesajların yanında Instagram Sayerberg'den de bana ulaşabilir, beni takip edebilirsiniz diyeyim. Hatta sizler Galatasaray gündemine ilişkin merak ettiklerinizi lütfen yazın. Oraya ilişkin, Galatasaray gündemine ilişkin konuşarak, orada ne oluyor ne bitiyor'yu masaya yatırarak devam edeceğiz Ömercan Özmen'le. Ardından tüm transfer gündemini, transfer sezonunu da konuşuyor olacağız Ömercan'la.
4: Berksay'la haber masası devam edecek.
5: Reklam.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
10: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyununda değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da formu bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil, işlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
9: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Serkan! Efendim abi?
14: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara. En para bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berksay'da haber masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömercan Özmen bizlerle birlikte. Galatasaray gündemini konuşarak devam edeceğiz Ömercan'la. Ömercan hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Galatasaray gündemiyle girelim isterim. Biraz böyle bir hızlı giriş yapalım isterim. Galatasaray'daki transfer gündemini konuşarak girelim isterim konuya. Stopere bir takviye geldi. Leipzig'ten kiralık olarak alınan bir isim geldi. Ve Bichuabi'yi konuşuyoruz. Onu konuşurken sen nelerini izleyebildin? Ne kadar biliyorsun oyuncuyu? Neler söylersin 21 yaşındaki oyuncu için?
1: Tabii çok derinlikli bir izleme yapamadım oyuncuyla ilgili. Ama biraz araştırdım, biraz izledim. Öncelikle tabii Galatasaray'ın bir stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Çünkü orada Abdülkerim'in geçtiğimiz sezonlara görece daha kötüye gidebilecek formu ilerleyen yaşıyla ilgili. İşte orada Sanchez'in zaman zaman yaşadıkları form düşüklükleri düşünüldüğünde bir de orada net bir stoper olması gerektiğini düşünüyordum. Hatta sezon başında hep işte belki de Abdülkerim'in yerine onu belki yedek oturtarak veya göndererek bir kabuk değişimi olması gerektiğini düşünenlerdendim. Tabii Bichuabu genç bir oyuncu, henüz 2005 doğumlu, 21 yaşında bir oyuncu, solak bir stoper, 1.96 boya sahip, oldukça uzun boya sahip bir stoper. Oyuncu genel anlamıyla hem altyapısı hem de işte oynadığı takımlar üzerine yapılan orada yatırımlar, Leipzig'in yaklaşık 15 milyon euroydu yanılmıyorsam bir yatırımı da var. O yüzden görüntü de genel anlamda profil olarak umut vadeden bir görüntüsü var. Oyun anlamında baktığımızda da tabii dediğim gibi çok uzun boylu bir stoper. Bu bir fiziksel olarak avantaj her zaman. Ama tabii çok hızlı bir stoper mi diye sorarsan bana, o kadar hızlı bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Ama genel anlamda o ortalamayı tutturacak, oradaki açığı bir nebze kapatabilecek bir stoper. Ama çok geniş alanlarda problem yaratabilir mi? Bence kesinlikle yaratabilir diye düşünüyorum. Orada belki daha farklı bir profile gidilebilirdi. Çünkü biraz Abdülkerim'e yakın bir profil olarak düşünüyorum. En azından hız konusunda, oradaki 3. bölgeye takım yerleştiğinde geriye atılacak koşularda cevap verme anlamında. Ama genel anlamıyla bence top kullanımı, uzun metrajlı, kısa metrajlı pasları, solak oluşu pozitif. Oyunun yönünü değiştirmeyi sevdiğini gördüm. Ters toplar atabilir. Zaten aslına bakarsan uzun sezonlardır Abdülkerim'in de en çok konuştuğumuz ve övdüğümüz konulardan bir tanesi o top kullanımı ve attığı işte isabetli uzun kısa paslardı. Buradan tabii bu oyuncudan bunu bekleyebilir miyiz? Evet, bekleyebiliriz. Hatta gelişimini devam ettirirse çok daha iyisini de bekleyebileceğimizi düşünüyorum Bichuabu'dan. Genel anlamda çok da negatif olmadığım bir transfer oldu Galatasaray özelinde. Çünkü orada dediğim gibi bir ihtiyaç da olduğunu düşünüyordum. Oradaki rotasyona baktığımızda tabii Arda Ünyay da var orada. Ama oyuncu bir türlü istediği süreleri bulamıyor. Bir türlü bulsa da o çıkışı gösteremedi veya o az şansı çok iyi kullanamadı. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında, Avrupa'daki maçlarda Galatasaray'ın biraz daha kendi bölgesinde kalması gerektiği veyahut da işte ikinci bölgelerde savunma hattını maçın zaman zaman bazı noktalarında kurması gerektiği yerlerde bence yararlı olabilecek bir stoper. Dediğim gibi hani evet boyu çok uzun ama kafa toplarında sıçrama anlamında çok çok mu iyi, onu tam kestiremiyorum. Orada soru işaretlerim var ama tabii ki uzun boyunun getirdiği bir avantajla cüssesiyle beraber yerleşik savunmada Galatasaray kalesini gole kapatmayı düşündüğü dakikalarda kesinlikle katkı verecektir diye düşünüyorum. O yüzden bu yatırımı çok da negatif bulmuyorum. Aksine ilerleyen süreçte oyuncunun mental pozisyonu, işte oradaki buradaki alışma süreci ve gösterecekleri bize daha farklı şeyler düşündürebilir diye düşünüyorum ben.
0: Sadece bu değil tabii. Galatasaray'da Deniz Gül de yeni gelen transferlerden. Batrakavu, Leao'yu, Deniz Gül'ü, Ugaçukwu'yu konuştuğumuz ve Bichuabi'yi konuştuğumuz. Doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama Bichuabu daha doğrusu. Onu konuştuğumuz bir süreçteyiz. Galatasaray'da Ugaçukwu'da da zorlanmıştık ama bunda çok zorlanmayacağız. Yani daha okunur bir isim Galatasaray için, Türk futbolu için.
1: Kesinlikle, yani Deniz Gül transferinden devam edebiliriz. Hı hı. Galatasaray'ın bir ikinci forvet arayışı vardı. Burada tabii yerliden kullanılması bu durumun bence avantaj. Deniz Gül benim genellikle beğendiğim bir oyuncu ki İşte İsveç milli takımının da bizim milli takımımızı tercih etmeden önce çok uğraşları olduğunu biliyorum. O dönemi hatırlıyorum. Orada çok fazla uğraşmışlardı Deniz Gül'ü milli takımlarına katabilmek için. Ama tabii bizim milli takımımızı seçti. Milli bir oyuncu. Osimhen'in arkasında Osimhen'le beraber nasıl bir performans verecek onu merakla bekliyorum. Ceza sahası içinde bence gelişime çok açık bir oyuncu. Yine fiziksel olarak bence hem ceza sahası içinde hem çevresinde önemli katkı verebilecek bir oyuncu. Osimhen kadar yüksek bir pres gücü yok ama tabii yaşının da genç olmasıyla beraber orada bir koşu kalitesi de katabilecek. Çok hızlı olmasa da oradaki enerji kalitesi diyelim daha doğru olur. Bir profil olduğunu düşünüyorum ama tabii Okan Hoca nasıl kullanacak? Direkt Osimhen'in dinlendirilmesi gereken maçlarda, sakatlı olduğu maçlarda 11'e koyacak mı, koymayacak mı? Orada tabii biraz bekleyip görmek lazım. Çünkü genel anlamıyla Okan Buruk'un profilini çıkarttığımızda Galatasaray kariyeri özelinde de şunu söyleyebiliriz. Çok fazla genç oyuncuları sahaya atan bir hoca değil. Onların gelişimine üzerine düşen çok fazla onlarla uğraşan da bir hoca değil. O yüzden tabii burada takımın ikinci forveti oldu artık Deniz Gül. Farklı bir profilde olabilir ama yine de benim soru işaretlerim var. Ama Galatasaray'ın ön alana yerleştiği yanlarda milli takımdan da düşünebiliriz. Hep söylemiştik işte hani burada içeride bir forvet olsa o kutunun içerisine bitirebilecek biri olsa diye. O tip anlarda gol aradığı, gol ararken işte rakip ceza sahasına sıkça girdiği ortalar yaptığı pozisyonlarda hem ikinci forvet olarak hem Osimhen'in yokluğunda bence direkt forvet olarak kullanılabilecek bir profil olduğunu düşünüyorum. Benim beğendiğim bir oyuncu. Yani Porto'da bence çok güzel bir veda etmiş yayınladığı videoyla. Deniz Gül ilerleyen yıllarda milli takım için de ekstradan bir seçenek olacak. Oradaki varlığını daha da güçlü şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum. Ve yine orada yerli olarak ikinci forvetin yerli olarak transfer edilmesini de evet anlaşılır ve doğru olabileceğini düşünerek aslına bakarsan doğru buluyorum diye düşünüyorum. Öte yandan tekrar hatırlatmanda fayda var. Kimde kalmıştık, kimi konuşuyorduk?
0: Galatasaray'da
1: Yine
0: Leo
1: orada.
0: Batrakov gibi isimleri konuştuk. Tabii bu Ugo Çukwu'yla başlamıştı bu süreç.
1: Batrakov da aslına bakarsan ilk gösterdiği performansla bence iyi işler yapabileceğinin sinyalini verdi. Oyuncu bence doğal yetenekli bir oyuncu. Gözlemlediğim o. Çok fazla dediğim gibi gelmeden önce maçlarını çok izleyebildiğimiz bir oyuncu değildi. Ama o hissiyatı veriyor. Yani sorumluluk alacak, o kilit pasları atacak, biraz daha takımın içerisine girdikçe ekstra işleri yapacak. Orada o işlerde olacak bir oyuncu görüntüsü veriyor. Tabii ki herkes o bölgede biraz Mertens performansı bekliyor Galatasaray'da. Ama o kadar kaliteli bir oyuncu ki Mertens.

0: neler yapabilecek. Ugochukwu'ya geçersek de orada biraz tabii ilk 11'in dışında kalıyor. Belki rotasyonun biraz daha dışında kalıyor gibi bir görüntü var ilk haftalarda. Onunla ilgili de konuşmuştuk. Oradaki işte Niaga'da var biliyorsun. Onun kiralanması da bir anda gündeme geldi tekrardan. Ki Gençler Birliği'nin de gelişimi olmuştu o konuda. Orada Niaga, Ugochukwu hani nasıl bir rotasyon olacak onu merak ediyorum açıkçası. Direkt olarak 11'e yerleşebilir mi? Onu pek sanmıyorum ama aslına bakarsan Ugochukwu'ya da çok negatif değilim. Ama tabii Galatasaray'ın içindeki dengeler, kadronun içindeki dengeler ne gösterecek onu da tam kestiremiyorum. O yüzden orada biraz kararsızım belki.
1: Peki Galatasaray'da bunları konuşuyorken bir diğer tarafta son dakikalara da artık bu Avrupa açısından giriyoruz. Tüm bunları konuşurken orada son dakikalarda bir sürpriz bekler misin? Galatasaray'da bir oyuncu bekliyor musun diye sorduğumda ne dersin? Bunun yanında sende detay var mıdır bu konuda?
0: Tabii şöyle, Yasin Ayar ismi son dakikalarda, son saatlerde çok öne çıkan bir isim oldu. Oyuncunun hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'a önerildiği konuşuluyor. Biraz önce Brighton'daki bir kaynağıma mesaj attım. Şu anda sen bunları söylerken bir dönüş yaptı. Hemen ona da bakıyorum bir yandan. O da söylüyor ki, şöyle söylüyor. Brighton teknik direktörü Hürzeler'in onu çok tuttuğunu biliyorum diyor. Onun gelişiyle beraber Ayari'nin performansı da çok yukarı çıktı. Sadece gelecek yaza kadar bir sözleşmesi var diyor Berk. Hani an be an söyleyelim. Yani birazdan ben kendim de bunları tabii ki haberleştireceğim ama Radyo Gol Özer burada hepsini söyleyelim. Yasin Ayari benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yani kardeşim koyu bir Galatasaraylı, onu söyleyebilirim. O da biraz önce işten eve geldiğimde Türkiye'ye gelse sizler beğenmezsiniz demiştim. Türkiye'ye geliyor diye bana takıldı. O yüzden benim çok beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray'ın oyununa özellikle topu ikinci bölgeden, birinci bölgeden üçüncü bölgeye geçirme, işte zaman zaman şut tehdidi olma çok büyük kalite katacağını düşünüyorum. Hangi takım olursa olsun, dediğim gibi menajeri anladığım kadarıyla Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye önerilerde bulunmuş. O yüzden bu transfer bence eğer olursa iyi olur. Tabii biraz bonservisi yüksek, herhalde 25 civarlarında bir bonservis bedeli var. Dediğim gibi bu çok daha taze, çok daha sıcak. Ama bakalım neler olacak. Buradan da elle tutulur bir şey geldikçe ben tekrardan araya girip sana söylerim. Şu anda bir yandan da tabii o tarafla, Brighton'daki kaynağımla konuşuyorum. İstersen senle beraber devam edelim. Buradan bir durum olduğunda ben araya gireyim ufak, uygun görürsen.
1: Peki Ömercan Özmen'le konuşuyoruz. Onunla değerlendirmelerimiz sürüyor. Galatasaray tarafında ve Fenerbahçe tarafında transfer gündemini de konuşacağız. Oraları da değerlendireceğiz ama Fenerbahçe'ye döneceğim yavaş yavaş. Sen bir detay gelmesi halinde yurt dışından oradaki o haberi de sıcağı sıcağına bizlerle paylaşır, bizlere aktarırsın Ömercan Özmen. Onunla beraber konuştuğumuz bölümde ben Fenerbahçe gündemine son transferlerle beraber gireceğim. Son transferle beraber gireceğim ki Cihan Kamer belki bir 10 numara transferi, genç oyuncu olursa 10 numara transferimiz olacak demişti. Kanat da oynayabilen bir isim istiyoruz demişti. Olursa ama demişti. O amanın devamında olmazsa da olmaz zaten gibi bir cümle vardı. Ki çok da elzem bir durum olmadığını anlatıyordu bu sözlerini kurma biçimi Cihan Kamer'in Fenerbahçe tarafında. Tüm bunlarla beraber Fenerbahçe'de tabii son süreçte Talişka'nın gidişi, onun haricinde son dakikalarda böyle biraz derbiye doğru da girmiştik az önceki bağlantılarımızda, özellikle 16'daki bağlantımızda da Ömercan Özmen'le konuşuyoruz belki şu an ama Ömer Faruk Özcan'la konuştuğumuz bölümde, HT Spor'dan Ömer Faruk Özcan'la derbiyi de konuşmuştuk. Tabii bunun gündeminde Fenerbahçe'de Can Uzun'da çok uzun süre konuşuldu. Fenerbahçe'deki transfer gündemini biraz da ele alalım istiyorum. Fenerbahçe'deki transfer gündeminde özellikle Greenwood, Vedat Muriç, son gelen isimlerden Opong, Ake, Nation Ake, Lukaku gibi isimler öne çıktı. Tabii Amara Diouf'un da bonservisi alındı sözleşme gereği. Tüm bunlarla beraber Fenerbahçe'deki bu gündemi nasıl değerlendirirsin? İsimleri nasıl değerlendirirsin? Ömercan Özmen.
0: Öyle Greenwood'la başlamak istiyorum. Çünkü bence en değerli transfer Greenwood gibi görünüyor burada. Özellikle takımın kalite standardını yukarıya taşıyan, yetenek setini yukarıya taşıyan bir transfer oldu ve kesinlikle ben Fenerbahçe'nin bu tip bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyordum sağ için.

0: Çünkü oyuncu her iki ayağını da kullanabiliyor, sorumluluk almaktan çekinmiyor, golcülüğü var, pasörlüğü, kilit pası var. Çok yönlü bir oyuncu ki zaten ilk maçlarda gördük. Gerilere kadar geliyor, oyun kurulumuna yardımcı oluyor, merkeze doğru devriliyor, sorumluluk alıyor. Bu çok değerli. Ben hep şöyle söylüyorum, yani onun kaleye daha yakın olduğu, daha yakın konumlandırılabildiği kurgular her zaman Fenerbahçe için gol tehdidi demek. Bu çok net. Ona şut pozisyonları hazırlamak, alanlar açmak. O yüzden Greenwood transferi zaten Fenerbahçe'nin bu sezon en çok ses getiren transferlerinden bir tanesiydi. Vedat Muriç'i de olumlu bir transfer olarak buluyorum. Zaman zaman seninle de bu konuda aslında tartışıyoruz. Yani ikimizin ayrıştığı konulardan bir tanesi bu. Ben Vedat Muriç'in Fenerbahçe'nin oyununa çok yararlı olacağını düşünüyorum ki olduğunu da düşünüyorum. Tabii ki bazı defolara eksikleri var. Kalite anlamında olabilir. Belki bitiricilik anlamında bana eleştiri getirebilirsiniz ama Fenerbahçe'nin genel takım oyunu, Fenerbahçe'nin saha yerleşimi, yardımlaşması anlamında Vedat Muriç şu ana kadar bence iyi sınavlar verdi, iyi görüntüler verdi. Yani özellikle bir tarafta işte Greenwood varken, diğer tarafta Kerem gibi bir oyuncu varken, Oğuz Aydın gibi bir oyuncu varken, arka tarafta işte Asensio gibi bir oyuncu varken, orada biraz daha servise yatkın, özellikle hücumdaki ikili mücadelelerde boğuşmalara girecek, oradaki mücadeleleri yapacak bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Ki bu yan olarak yaptığı durumlar, bir de ceza sahası içindeki o son vuruşlar var tabii ki. O yüzden Vedat Muriç'in transferinde ben Fenerbahçe'nin genel anlamda sezon genelinde oynayacağı oyuna çok büyük yararı olacağını düşünüyorum. Ki az sayıda da goller atmayacaktır. Yani orada Lukaku denklemi de var. Oraya bağlayacağım tabii ki. Hani burada hem Lukaku hem Vedat tabii ki iyi de bir aslında ikili gibi görünüyor. Orada sadece biraz Lukaku'nun ne vereceği soru işareti. Çünkü çok hazır görünmüyor oyuna girdiği maçlarda, izlediğimiz maçlarda çok hazır görünmedik ama kalite anlamında zaten dünya çapında, dünya standartlarında bir oyuncu, tecrübe anlamında da öyle. İki tane kurt diyebileceğimiz yaşı ileri seviyede santfor olmuş oldu Fenerbahçe'nin. Bunu ben böyle mi yapardım diye kendime soruyorum. Benim fikrim, ben böyle yapmazdım açıkçası. Yani Şerif'i satmak çok da bana mantıklı gelmedi. Tabii ki kötü bir paraya gitmedi ama yine de elinizde bir tane böyle Lukaku veya Vedat gibi kurt bir santfor, işte oyunun farklı yönlerini oynayabilen bir santfor, bir tane de kontralara yatkın, biraz
1: Bu arada
0: daha
1: tam bunu
0: çabuklu.
1: konuşuyorken, Fenerbahçe gündemini konuşuyorken gelen bir haber de o ki, bu tarz haberleri bu sıralar çok göreceğiz, öyle söyleyelim. Bugün çok göreceğiz özellikle. Anderson Talisca ile Jezire ile anlaşmaya vardı. Haberini zaten biliyorduk. Gidiyor haberini zaten biliyorduk. Bir resmiyete de çok yakın olduğumuzu söyleyelim burada. Bunu aktarmış olalım. Ömercan, söz tekrar sende.
0: Dediğim gibi benim aslında oradaki fikrim biraz daha bir genç, bir daha tecrübeli oyuncuyu kadroda tutmalık olurdu ama şu anda Fenerbahçe'nin elindeki ikili hem tecrübeli hem dediğim gibi oyunun arkadaşlarını rahatlatacak kısmını da oynayabilecek oyuncular. O yüzden olumlu buluyorum maç.
1: Peki Fenerbahçe'ye ilişkin ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Bölmüş oldum biraz sen konuşurken ama hem Vedat Muriç hem Opong hem de Greenwood'u konuştuğumuz, Ake'yi konuştuğumuz, Lukaku'yu, Difu ele aldığımız bölümde.
0: Kısa kısa onlara da değineyim tabii. Onlara biraz değinmeyi unuttum. Arada kaldık. Kusura bakma. Yani Opong tabii yine Galatasaray gibi aynı genç bir ekleme oldu arka tarafa, defansa. Onun performansını da göreceğiz. Çok bilgim olan bir oyuncu değil ama Ake, Skriniar ikilisi yine orada hem kalite hem tecrübe koymuş bir ikili olacak. Sadece bu ikilinin Ake ile beraber, transferiyle beraber tek sıkıntısı, birkaç sıkıntısından biri diyeyim, veya oradaki koşullara reaksiyon verme, işte çabukluk, hız gibi konular olabilir. Ama bunları da tabii çoğu zaman tecrübeleriyle, biraz daha pozisyon alma bilgileriyle kapatmaya çalıştıklarını, kapattıklarını görüyoruz. Orada defans hattının birbiriyle uyumu, oturması biraz daha zaman alacak gibi görünüyor Fenerbahçe'de. Çünkü yerleşim hatalarından, özellikle önde prese gidildiğinde adam paylaşımında biraz ağzı yanıyor Fenerbahçe'nin. Ama Ake hem top kullanımı anlamında hem zaten kalite anlamında çok üst düzey bir oyuncu. Tek sıkıntısı biraz atletizm, yaşının ilerlemesiyle beraber, ki prime olduğu zamanlar, iyi olduğu zamanlar, Bournemouth'taki zamanlarını da hatırlıyorum. Çok üst düzey bir stoperdi o zaman. Zaten Manchester'da yıllarca bunu bize gösterdi. Diyeyim, Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceklerimi de böyle noktalayayım.
1: Trabzonspor tarafında teknik direktör gündemine ilişkin fikrini alayım. Sonrasında Trabzonspor'un biraz da yapılanmasına dönelim. Kirill Charles'ın her ne kadar teknik direktör net olmasa da şu an

0: Trabzonspor tarafında Fatih Tekke'nin ayrılmasıyla beraber birçok isim anılıyor olsa da Nurgül Günaydın'dan aldığımız haberler o ki, az önce aldığımız haber o ki, belki bu hafta, belki de ondan sonraki haftaya dek orada bir beklentinin hala olabileceğine, hemen hızlı hareket edilmeyeceğine ilişkinde bir bilgi aldık. Ve zaten milli ara geliyor 2 hafta sonra. Tüm bunları konuştuğumuzda Trabzonspor'da biraz daha orada yavaş ilerleyecekleri izlenimini almadık değil. Bu dönemde tüm takımlarda, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da son dakikada bir sürpriz bekliyor musun mu konuşurken, bekliyorsun kısmından bakarken, bekliyoruz beklemiyoruz kısmından değerlendirirken işi, Ömercan Özmen Trabzonspor'da teknik direktör kısmından değerlendiriyoruz ama buna rağmen Richarlison gibi isimler, heyecan veren isimler de gelmeye devam ediyor ya da artık çok yakın diyebiliriz bu tarz haberlere de. Neler söylersin Trabzonspor'da hem teknik direktör hem de transfer gündemine ilişkin?
1: Pek de tabii transfer gündemi Richarlison ismi dediğin gibi şu anda gündemde olan isim. Biraz da aslında herkes şaşırtan bir transfer dönemi oldu diyebiliriz Trabzon adına. Çünkü işte Muhammed Salah, Malinovski, Richarlison, bu isimler evet takımın belki de biraz statüsünü yükseltecek, kalite düzeyini yükseltecek oyuncular ama bir yandan da buraya gelinirken ki o düzeni değiştirebilecek biraz daha farklı tipte oyuncular. Richarlison tabi biliyorsun Fenerbahçe, Galatasaray için de çok uzun süre konuşulmuştu. Çok uzun yıllardır Premier Lig'de forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Son yılları biraz sallantılı Tottenham'da. Tottenham'daki genel performans aslına bakarsan sallantılı. Çok üst düzeyde bir performans verdiğini söyleyemeyiz. Net bir golcü olduğunu hiçbir zaman düşünmedim Richarlison'ın. Tabii ki belli bir kalitenin üzerinde işte yapabilecekleri dribbling, koşu, bu tip işler var. Ligimizde kesinlikle iyi işler yapabilmeye aday bir isim ama benim çok hani bende yok diyorlar ya, bende çok olmayan bir oyuncu ama tabii Trabzonspor adına bu oyuncunun transfer edilmesi Muhammed Salah üzerine büyük yankı uyandıracaktır diye düşünüyorum. Orada nasıl bir performans verecek merakla bekliyorum. Oradaki genel düzen, genel sistem biraz farklılaşıyor tabii. Fatih Tekke'nin de takımdan ayrılmasıyla beraber bir bilinmezliğin içine girdi ki işte Gençler Birliği ile oynayacak bu hafta. Orada da Gençler Birliği'nin çıkış yaptığı bir süreç var. Trabzonspor için bir sıkıntılı hafta daha yaşanabilir mi? Bence kesinlikle orada ihtimaller arasında görünüyor. Ama hoca kısmında nasıl bir tercih yapacak Trabzonspor merakla bekliyorum. Hani biraz daha net bir hoca, yetiştiricilik veya işte bir sistem kurgu üzerine sabır gerektiren bir hoca değildi. Daha net bir hoca mı tercih edecek kısmından baktığımda sanırım bu transfer politikasına da baktığımda böyle bir isme gidebilir diye düşünüyorum. Hani hangi isimler konuşuluyor net olarak çok fazla açıkçası hakim değilim. Çok fazla net şu isim, şu isim, şu adaylar var gibi bir durumda olduğunu görmedim Trabzonspor adına şu ana kadar. Ama dediğim gibi transfer politikasından yola çıkarak biraz daha ben net bir hoca profili, daha tecrübeli bir hoca profili olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Peki, peki Ömercan Özmen, diğer tarafta gelen mesajlar da var. Ne uzun soru sordun be kral demiş, yayınlar demiş. Hangi soru için? Acaba Trabzonspor tarafı için mi? Olabiliyor bazen öyle uzattığımız. Kusura bakmayın lütfen, teşekkür ediyorum mesajlar için de. Ömercan, uzattıysam senden de ayrıca özür dileyeyim.
1: Yok, çok keyifli.
0: Soru sorarken, tabii ben biraz da radyoculukta şöyle bir şey var. Herhalde hem uzun saatler yayın yapınca hem de diğer tarafta sadece sesle bir şeyler anlatmaya çalışınca birçok şeyi de betimlemeye, geçmişine, geleceğine gitmeye, geçmişini anlatmaya, geleceğini de tahmin etmeye kadar gidiyorsun bazen soru sorarken. Ama bu zaman zaman keyifli, zaman zaman çok uzatmış hale gelebiliyor. Kendi yayınlarımı da tekrardan dinlediğim için orada hak vermiyor değilim. Zaman zaman böyle şeyler olabilir. Teşekkür edeyim dinlediğiniz ve orada eleştiriyle katkıda bulunduğunuz için. Abi ben Esen Ali çok merak ediyorum. Federasyonun yeni kuralına göre kadroya girmeyen fazla yabancı oyuncular Türkiye Kupası listesine yazılabiliyor. Diyelim ki bu yabancılar FIFA'ya gitti ve oynama hakkım elimden alınıyor diyerek sözleşmelerini feshetti. Tüm maaşlarını da isteyip o davayı kazandı. Bu zararı TFF'nin karşılaması gerekir. Bence böyle bir durum gerçekleşirse bütün parayı Hoca Osmanoğlu cebinden vermelidir. Çünkü bu durumda Türk futbol tarihinde kulüpleri dolandırmış ilk TFF. Nereden ne yazdınız? Nasıl bir senaryodur bu ya? Ömercan Özmen, ne okuyoruz dedim. Ali Esen, var mı sence böyle bir ihtimal Ömercan?
1: Yani bu ihtimal tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sezon
0: bence zor bir ihtimal.
1: Bir kural değişikliği benim çok desteklediğim, çok onayladığım bir durum değil. Ama arkadaşın, dinleyicimizin yazdığı tabii olabilir mi? Bunu bir avukata sormak lazım. Yani oynama hakkımı elimden alıyorlar gibi bir durum

0: sezon başladıktan sonra kural değişikliği de bilmiyorum. Yani çok da ilginç bence emsal olur. Tabii ki bu tip durumlar yaşayabilir miyiz? Bu kural bunu peşinden getirebilir ama sonuç ne çıkar bunu tahmin etmek mümkün değil. Dediğim gibi muhtemelen emsal olur ama bunların bence konuşturulmaması gerekiyor. Yani kural neyse o kuralın arkasında durularak devam edilmeli. Yani geçtiğimiz sezon açıkladı kuralı. Bu kural bu, tamam. Kimse için esneme yapamayız. Hiçbir takım için, hiçbir durum için esneme yapamayız. Bu böyle devam edecek. Seneye bu olacak, ona göre planlamanızı yapın, tamam. Kuralın doğruluğu yanlışlığını zaten bizler de tartışıyoruz. Bütün spor kamuoyu, futbol kamuoyu tartışıyor. Ama sezon başladıktan sonraki gelen bu değişim hani bir yandan şunu gösteriyor. Oyuncular, takımların elindeki fazla oyuncuları en azından takımları çok zarara sokmadan burada işte Türkiye Kupası'na kullanabilir. Yani Türkiye Kupası'nın bence prestijini de düşürebilecek bir durum bu. Yani Türkiye Kupası'na nasıl bakıyoruz o zaman? Bu soruyu da sormak lazım ki uzun yıllardır Türkiye Kupası'na da hiç öyle prestijli bir turnuvaymış, kupaymış gibi bakmıyoruz. Ama bizim ülkemizin yıllardır süregelen en önemli kupalarından bir tanesi bu. Yani lig kupası çok kritik bir kupadır ki birçok takımla maç yapabildiğiniz, birçok takımla karşı karşıya gelebildiğiniz, bütün ülke futbolunu kucaklayan bir kupa olması da başka bir önem arz ederken, İşte oynatmadıklarınızı da Türkiye Kupası'nda oynatırsınız gibi bir kural bence kupaya da zarar veriyor. Burada bir genel anlamda ben vizyon problemi olduğunu düşünüyorum ve çok da desteklediğim bir durum değil açıkçası.
1: Devam ediyoruz Ömercan Özmen'le konuşmaya. Trabzonspor'da dedik. Trabzonspor'da şöyle biraz genel açıdan bakarak değerlendirmeye çalıştık. Orada tabii oyuncuları tek tek konuştuğumuz noktada Beşiktaş biraz eksik kaldı. Bu arada Galatasaray'da Nelson'un sözleşmesi feshedildi. Bir son dakika haberi hatırlatalım. Sizlerle paylaşalım. Nelson'un sözleşmesi feshedildi. Galatasaray'da durum bu. Bu tarz haberler gelecek, gelmeye devam edecek demiştik. Diğer tarafta Beşiktaş'a geçeceğim ama Trabzonspor'da transfere ilişkin atladığı düşündüğün, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım.
0: Teşekkür ederim. Geçebiliriz nasıl istersen.
1: Beşiktaş'ta Trossard'la gireceğim konuya. Trossard tarafına değineceğim. Orada Trossard'ın transferiyle beraber bir havaya girilmişti. Trossard'ın ardından bir Salah görünür mü diye. O gelmeyince bu sefer bir kırılma olmuştu. Örneğin ben o yorumu yapanlardandım. Salah olmadı. İşte Trossard'ın ardından bir Salah daha olsaydı Beşiktaş rüzgar arkasına alabilirdi gibi. Hani klişe şeyler konuşuluyordu. Ben de onu konuşanlardan biriydim. Ama Vlahović transferiyle iyi kapandı. İyi tamamlandı. Oradaki o birliktelik, kompakt durum. Bu da tabii Çorum maçı ve öncesindeki yine Alanya maçı haricindeki oyunla da skorla da, sadece skor odaklı konuşmamak gerekir, bence ön plana çıktı. Ama sen transferleri nasıl değerlendirirsin? Neler söylersin? Merak ederim. Beşiktaş'ta Nübel'den Trossard'a, Trossard'dan Vlahović'e, Vlahović'ten Salih'e.
0: Tabii şöyle, öncelikle bence Trossard'dan başlayalım. Trossard ilk geldiğinde de söyledim. Aynı zamanda winner'da bir oyuncu. Bu çok önemli bir eklemeydi Beşiktaş için. Orada kazanan bir oyuncu eklemek kritikti. Ki zaten işte hem oyunu organize edebilmesi, hem işin kale tarafına, yani bitiricilik tarafında, asist tarafında olması çok çok önemli. Trossard tecrübeli de bir isim, winner da bir isim. Buradan dolayı çok pozitif yaklaşıyordum ama tabii buraya uyumu sürecini de o zaman konuşmuştuk seninle. Buraya uyumu süreci ne kadar sürecek? İşte burada çünkü çok farklı bir atmosfer var İngiltere'ye baktığımızda ki biraz da yaşlı, yaşında almış da dediğim gibi tecrübeli de bir oyuncu. Biraz oradaki uyumu, takım içindeki uyumu, kültüre, ülkeye, ülke futboluna, buradaki duruma uyumu gösterecek sonucu. Tabii ön tarafa Vlahović. Ben yine söylemiştim, Mario Gomez hissiyatı alıyorum ondan gibi. Önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zaten Türkiye ile adı geçiyordu Beşiktaş'tan önce sık sık. Birçok takımımıza da yazıldı, çizildi. Beşiktaş'ın transferi nasip oldu. Beşiktaş forması giymek nasip oldu Vlahović'e. İyi de başladığını düşünüyorum açıkçası. Yani hem o sol ayağı, işte duran toplara da zaman zaman vurabilmesi, şöyle bir topu alıp ceza sahasına doğru sallanması, kaliteli bir oyuncu net olarak. Beşiktaş'ın o ön taraftaki yani bunu tabii ki tırnak içinde söylüyorum, karizmatik forvet, yani iş yapabilecek forvet, işte orada yük bindiğinde onu kaldırabilecek forvet yapısına uygun. Açıkçası kendisini de oldukça istekli gördüm maçlarda. Pozitif gördüm Beşiktaş adına. O yüzden hem Trossard'ın işte biraz daha oyunun içine girmesi, biraz daha olayların içine girmesi Vlahović'i de pozitif etkileyecek kesinlikle. Zaten Salih, hep söylüyorum, yani uzun yıllardır Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi oynuyor. Orada Orkun'la uyumu,

0: hep konuşuyoruz iyi. Hem de bir yerli oyuncu, önemli bir kariyere sahip olan yerli oyuncu. Yine oradaki Beşiktaş'taki dengeleri sağlayabilen profillerden bir tanesi oldu. Tabii orada Ernest Poku, yanlış söylemiyorum sanırım ismini. O transfer
1: Doğru.
0: de bir yandan çok heyecanlandıran bir transfer oldu beni. Çünkü oyuncunun ismini sürekli duyuyoruz. Zaman zaman izliyoruz işte buralarda böyle bir oyuncu var. Daha iyi yerlere gelebilir. Önemli bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Özellikle driplik yapabilen, topla birlikte gidebilen hızlı da bir oyuncu. Bu nedenle o eksiği de kapatacaktır. Bence İlhan Fakıl'dan da bahsetmek lazım. O da bu rotasyonun içerisinde özellikle sezon başında Beşiktaş adına ne kadar yararlı olabileceğini gösterdi. İlhan da işte Vlahovic gibi, Trossard gibi oyuncuların arasında, Orkun gibi oyuncuların arasında bir yandan gelişimini sürdürecek. Bu da pozitif bir şey. Kadro yapılanmasının içinde kaliteli, tecrübeli, kazanmaya aç oyuncuların varlığı orada bir harmoni oluşturuyor ve genç oyunculara bence iyi etki edecektir bu. İlhan da bunlardan bir tanesi. İlhan iyi bir hücum oyuncusu. Zaten yeteneği gözde görülür şekilde hissediliyor. Özgüvenli. Bu çok önemli. Yani neredeyse üst düzey maçlarının çoğunu Beşiktaş'ta oynamaya başladı ve çok özgüvenli bir görüntü veriyor. Hatırlarsan işte Arda Güler'in ilk oynadığı zamanlar bundan bahsediyorduk. O özgüven yapabileceğini hissetmesi, bilmesi, onun üzerine çalışması ve forma için mücadele etmesi İlhan'ı daha ileri götürecektir. Beşiktaş adına ondan da pozitif anlamda konuşabiliriz diye düşünüyorum ben. Başka kimden bahsetmiştik? Çok özür dileyerek soruyorum.
1: Beşiktaş'ta transferde tabii Nübel'i hemen böyle kalede hatırlayıp konuşmuştuk.
0: Kesinlikle.
1: Salih demiştik, Trossard. Diğer tarafta senin dediğin gibi Poku, ki o da Çorum maçındaki golüyle de sonradan sayılmadı galiba, değil mi o gol? Yanlış hatırlamıyorsam oydu, evet. 7. gol olacaktı. Kaldı ki haricinde Vlahovic'i ve tabii Salih'i az önce söylediğim gibi konuşmuştuk. Konuşacağız demiştik Ömercan.
0: Nübel'e de parantez açmak lazım. Bugün de bir açıklamasını gördüm Beşiktaş dergisine. Şehri keşfediyorum,
1: Tabii
0: geziyorum
1: İstanbul kartı aldım,
0: anlamında.
1: geziyorum diyor.
0: Evet, yani bu da tabii ki güzel bir şey. Çünkü adapte olmaya çalışıyor. Futbol oynadığı, formasını giydiği takım, şehir geziyor, görüyor.
1: Tabii
0: Çünkü
1: siz
0: bunlar belki...
1: Ankaralılar, siz egolular bilmezsiniz İstanbul kartı Ömercan. Hep bu espriyi yapmak için ömür boyu beklemişimdir, biliyor musun? Bir 15 yıldır Ankara'da o kartların ego adıyla geçtiğini biliyorum. Ve hani çok ilginç gelmişti o bana. Siz egolular bilmezsiniz diyeyim ben. Oradan o espriyi bu şekilde yapayım. Çok da iyi bir espri olmadı biliyorum ama hani 10-15 yılın bir birikimi var bu konuda. Ankara'da da Ankaralılar bilir, gidenler bilir. O kartlar egodur yani. O Nübel'in bahsettiği İstanbul kartın adı egodur orada. O yüzden öyle bir giriş
0: Tabii.
1: yapayım istedim.
0: Ya şöyle, onun işte ismi Ankara Kartı olarak değiştirildi ama inan bana kimse Ankara Kart
1: Öyle mi?
0: demiyor. Hani yeni yeni, belki yeni nesil hep ego kartı, fazla ego kartı
1: Buradaki
0: vardır, bana
1: Akbil'den
0: ego kart
1: İstanbul
0: verin.
1: karta dönüş gibi bir şey olmuş o zaman o da.
0: Evet, aynen öyle bir durum oldu. O konuda bence haklısın. Espri de beklemeye değer bence. Güzel. Yani Nübel'in bu şekildeki bir profesyonelliği, bakış açısı, hayata bakış açısı da kulağa belki basit geliyor ama gerçekten futbolcular işte konum değiştirdiklerinde, ülke değiştirdiklerinde, ki Nübel için kolay değil, yıllarca Almanya'da kalmış bir isim. Burada biraz da hayata bakışları görüyoruz. Onların içindeki isteği görebiliyoruz. Bu da pozitif bir şey. Kalede duruşu da çok pozitif. Çünkü güven aşılamaya başardı hemen ilk maçlardan. Bu çok kritik bir nokta. Çünkü Beşiktaş'ın uzun süredir bir kaleci arayışı vardı. Tam anlamıyla olmuyordu. Evet, Mert Günok iyi bir kaleciydi. Ama son dönemini hatırlıyorsun. Yani o yüzden Beşiktaş'ın kaleci anlamında %100 güvenip oraya işte arkadan Nübel'den başka isim beklemiyorum diyeceği bir isim gelmiş oldu. Ki bence temel anlamında, fundamental anlamında çok çok iyi bir kaleci. Almanya'da Neuer'in arkasında, Neuer'den sonra ona emanet edilecek her şey denen yetenekli bir kaleci. Tabii ki işler her zaman çok istediğiniz gibi gitmeyebilir ama Beşiktaş onun içinde bu anlamda hem büyük bir takıma geliyor oluşu ki alışık. Hem de burada direkt olarak birinci kaleci, en güvenilen adam, kendi yükselişi anlamında da, sıçraması anlamında da güzel olacak, yararlı olacak Beşiktaş'a.
1: Peki Ömercan, yavaş yavaş toparladığım noktada sana son yorumunu sorayım. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diyeyim transfer gündemine ilişkin. O sırada ben de son dakika ne oldu ne bitti diye bir taraftan bakıyorum. Ama herhangi bir şey yok. Yayına girdiğimiz andan bu yana çok da farklı bir gündem yok. gelen bir Nelson'un işte yollarına ayrıldığına ilişkin resmi haberi vardı. Haricinde bir şey yok. Bu arada Ali Akman İstanbulspor'a gitti. Onu da aktaralım.
0: O da tabii ilginç bir kariyer oldu. Şunu söyleyebilirim yine Radyo Gol'e özel son olarak. Orada Yasin Ayari ile sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Hürzeler de bugün şunu söylemiş Berk. İşte taraftarlar onun gideceğinden dolayı endişeli gibi bir soru üzerine. Taraftarlarımız çok endişelenmesin gibi bir söyleme olmuş. Muhtemelen orada da girişimler sürüyor sözleşme yenilemek adına. Tabii neler olacak göreceğiz. Bu Hürzeler'in açıklaması, Brighton teknik direktörü, birazdan zaten haberleştireceğim. O yüzden bugün demede öyle bir katkı yapmış olalım.
1: Peki, haberinin daha fazla gazını kaçırmayalım Ömercan Özmen yayında. O yüzden bir tık da erken böyle veda etmiş olayım. Teşekkür edeyim sana. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ ederim. Ben iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Ömercan Özmen'le konuştuk, onu da değerlendirdik. Tabii son haberler dedik ya, orada ne oldu ne bitti. Oralara bir bakalım, transfer adına önemli bir gün. Galatasaray Nelson'la yollarını ayırdı. Hatırlatalım bu noktada Nelson haberinin resmileştiğini. İstanbulspor Ali Akman'ı 3 yıl boyunca renklerine bağladı. 24 yaşındaki oyuncu Ali Akman İstanbulspor'da. Diğer tarafta Nuno Da Costa hatırlayalım. O da çok öne çıkan bir isimdi ki Başakşehir'den Antalyaspor'a transfer oldu. Birinci lig takımına transfer oldu. Bir Antalya yolculuğu Nuno Da Costa'nın. Diğer tarafta Rashica menajeri tarafından açıklamalar gelmişti Rashica'nın ama hala resmi bir haber yok orada. Kulüp transfer dönemi kapanmadan sadece birkaç gün önce sözleşmeyi feshetme teklifinde bulundu. Bu da çok kısa bir sürede çözüm bulmayı imkansız kıldı diyor. Menajeri Lala ve muhabir Sadiku'ya, Alin Sadiku'ya yaptığı verdiği demeçte, daha doğrusu onunla yaptığı röportajda. Hızlıca gelen mesajlara da bakacağım ama şöyle bir Trabzonspor için Charles'ın haberi vardı. Onun gelişimi bekleniyor. Orada bir haber gelir mi, o bekleniyor. Aynı şekilde João Mário Beşiktaş'ta yollarına ayrıldığı açıklandı João Mário ile. Ve ondan gelen bir haberi sizlere aktarmıştık, sizlerle paylaşmıştık ama bunun haricinde şöyle öğle saatlerine doğru, yani daha bayat olan, daha taze olmayan kısma doğru gitmek durumunda kalıyorum. Yeni bir haber var mı diye bakarken tüm son haberlerde bu şekilde transfer gündemine ilişkin. Özetlemek gerekirse Federico Gatti'den Galatasaray'ın teklifine yanıt, Porto tarafına sıcak baktığı İtalyan stoperin, Juventuslu İtalyan stoperin Gatti'nin Galatasaray'ın teklifini reddettiği konuşuluyor. İddia o ki Nelson resmi olarak ayrıldı. Ali Akman İstanbul'da demiştik. Nuno Da Costa Başakşehir'den Antalya'ya gitti demiştik. Tüm bunları aktarmıştık. Rashica'da da işler biraz sarpa sarmış gibi duruyor. Beşiktaş tarafı son güne bırakmışken son günlerde bir kulüp bulun, feshedelim, karşılıklı feshedelim görüşmesi yapmışken bunun çok da mümkün olmayacağını düşünen bir Rashica tarafı var. Menajeri öyle diyor en azından. Nordin Amrabat Utre'ye transfer oluyor. Faslı sağ kanat oyuncusu Nordin Amrabat Hollanda'da devam edecek kariyerine, bunu demiştik. Adana Demirspor'a yine bir puan silme cezası geldi FIFA'dan. Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası geldi ikincilik ekibine. 24 puan silme cezası da tabii lig başlamadan oradan da düşen bir Adana Demirspor özelinde başlıklar attırabilir, konuşturabilir bunu artık. Maalesef ki geçen yılda benzer bir skor, benzer bir puan, benzer bir sonuç görülmüştü. Skor dedik ama skor da sonuçtur. Çok da yanlış olmadı orada. Benzer bir sonuç görülmüştür diye de hatırlıyoruz o geçen yılı. Bu yıl ne olacak, ne bitecek, oraları da takip edeceğiz ama Adana Demirspor gibi değerli takımların böyle başlıklarla anılması, buralarda onları konuşmamız acı. Onu söylemek lazım. Elektrikli gaz otobüs ego demiş. Dinleyicimiz bunu aktarmış. Kubilay Solak mesajını öyle detaylandırarak vermiş. Evet tabii canım, yani neticesinde burada da bazı kısaltmaları konuşurken işte ilginç geliyor kısaltılması ama diğer tarafta mantıklı açıklamaları oluyor yani. Selamlar, Ankara'dan Aydın ben. Anadolu kulüplerinin dört büyüklerinden istediği futbolcu var mı? Fenerbahçe'de Çağrı Balta forma şansı bulabilecek mi? Çağrı'nın bu yıl forma şansı bulabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası ama Anadolu kulüplerinin dört büyüklerden istedikleri futbolcu konusunda çok böyle bir hızlıca gelişen bir gündem olurdu şu sıralar. Ama bu yıl dediğiniz gibi mesela orada da bir eksiklik var gibi görünüyor. İyi hatırlattınız. Yani herhalde masraflar o kadar çok ki bu defa. Yani o masraflar mesela Reşit

0: gitmek istese ya da kiralanmak istese Anadolu kulüplerinden biri tarafınca, en son onu konuştuk ya, oradan haber vereyim. Kim bilir nasıl bir masraf çıkacak. Berk Bey, iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin futbolu olgunlaşıyor. Örneğin bir çay gibi harika bir dem alıyor. Taraftar olarak biz de sabırla takımımızın arkasında durup sonunda şampiyonluk görürüz inşallah demiş Mustafa Bey. Ertuğrul Sağlam Hoca'nın Trabzon'da maç izlemiş olması Fatih Hoca da acaba sorusu oluşturmuş olabilir mi? Bedir Kumral ben demiş. Gelen mesajlara baktığımda kolay gelsin Necmettin Ercan ben. Sakarya'dan en büyük Tatangalar demiş. Selamlar demiş. Sakarya'ya selamlar. Bizleri her yerden dinleyen olduğu gibi, her ilden dinleyen olduğu gibi, özellikle Bursa, Eskişehir konuşuyoruz ya hep buraları. Bursa, Eskişehir gibi yerlerden de çokça dinleyen var. Tabii bunun yanında Sakarya'dan dinleyen de çok. Sakarya'dan dinleyenlerden biri de Necmettin Ercan. Necmettin Ercan Tatangalardan iyi bir Sakarya spor taraftarı ve selamlarımı iletiyorum kendisine. Bizi de telefonundan radyo için ayırdı. Özel farklı bir telefondan, öyle ki fotoğraf çektiği için oradan anlıyorum. Farklı bir telefonuyla sizi oradan dinliyorum dediğini görüyorum. Necmettin Ercan'ın Sakarya en büyük Tatangalar diyor. Sakarya'ya selamlar. Bu arada Sakarya demişken de Karasu'dan çok fazla haber geliyor bu aralar sosyal medyada önüme. Karasu'ya da selamlar diyelim. Sakarya'ya da selamlar diyelim. Serdivan'a da selamlar diyelim. Sapanca'ya da selamlar diyelim. Madem Sakarya'yı ilçe ilçe gezelim. Eyüp'ten bizi dinleyen farklı bir dinleyicimiz, sol taraf Pierre Loti'ye gidiyor, sağ taraf Eminönü tarafına gidiyorsa Eyüp merkez meydana inen o yolda. Peki, bizi oradan dinliyor. Oradan mesajını gönderiyor dinleyicimiz. Fotoğraftan onu anladım, fotoğrafını paylaşmış. İyi yolculuklar dileyelim. Eyüp'te trafiğinde çok olduğunu söyleyen dinleyicilerimize vardı, ona da selamlarımızı iletelim. Selamlar Radyo Gol ailesine, ben İbrahim İstanbul'dan. İbrahim, Fenerbahçe taraftarıyım. Aziz Yıldırım'ı yeniler bilmez. Onlara şunu da diyelim, onlara şunu demek lazım. Merak etmesinler, destek olsunlar. Saygılar efendim demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. O zaman ben Berk Sayar, haber masasında bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Az sonra haber masasının hemen ardından Digi Futbol'da Beşiktaş gündemini dinleyeceksiniz. Beşiktaş gündemine ilişkin detayları dinleyebileceksiniz. Onun öncesinde, daha doğrusu, Fenerbahçe'de oyun yapısı değişiyor mu? Bu oyun yapısı az önce dinleyicimizin de söylediği gibi mesajla demleniyor dedi ya mesela, kimdir o? Hemen oradan bağlayalım. Dinleyicimizin mesajıyla Mustafa Bey'in mesajı gelecek içeriğimizin, programın ardından gelecek olan içeriğin habercisi gibi belki de. Harika demlenen bir oyun var dedi ya, Ufuk Ankaracan da L1 Üçgen YouTube kanalında bunu ele aldı. Fenerbahçe'nin oyun yapısı özelinde özür borçluyuz dedi. Özür diliyorum dedi. Hepimiz öyle dedi. İşte hepimiz eleştirmiyor muyduk bu oyunu dedi. Ve daha fazlası vardı dediklerinin arasında. Detaylandırdığı bölüm vardı. Ufuk Ankaracan'ın Fenerbahçe'nin oyun yapısına ilişkin olan o içeriğini dinleyeceğiz. Hemen ardından Digi Futbol'da, Digi Futbol YouTube kanalında Beşiktaş gündeminin konuşulduğu o içerik, farklı bir içerik sizlerle olacak. Onun da ardından 3 büyük gündem diyoruz adeta içeriklerle. Ve yine L1 Üçgen'de Ufuk Ankaracan'ın anlatımıyla Deniz Gül'ü dinleyeceğiz. Deniz Gül'ün Galatasaray'daki transferi öncesinde, transferi özelinde Deniz Gül konuşuluyor. Orada Ufuk Ankaracan'ın anlatımıyla, araştırmasıyla, yorumuyla, katkısıyla L1 Üçgen YouTube kanalından tüm içeriklere ulaşabilirsiniz diyeyim. Reklamlar ardından içeriklerimiz sizlerle.
1: Sayar'da haber masası sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: İsmail Kartal bizi yanıltıyor olabilir mi? Yani Lyon'da başka türlü kazandı, Samsun'da başka türlü ve oyuncu da kazanıyor. Görmediniz mi Oğuz Aydın nasıl yırtıldı? Fena yırtıldı yani. O zaman bir dakika. Dokunulmazlıklarımız bir kalksın baba. Şimdi bizi eleştirebilirsiniz. Çünkü ben tam tersini söyledim. Bırak bunları hocam dedim ya, onu oynatıyorsun, bilerek oynatıyorsun bunu kazanmak falan. Şimdi hep biz mi eleştireceğiz? Hak ettik. Yorumlar sizde, buyursunlar. Güzel insanlar, şunu da söylemiştim nacizane, öyle başlayacağım. Eylem mükemmel bir hitabettir, söylemenin en iyi biçimi yapmaktır demiştim. Konuşması eleştirilen hoca da yaparak, göstererek hitabetini hallediyor işte. Fenerbahçe kazanıyor ve Fenerbahçe ilerliyor. Bir de galiba şunu demem lazım, Fenerbahçe değişiyor. Çünkü topa sahip olayım, 90 dakika rakibi pasa boğayım yerine belirli anlarda olağanüstü yoğunluk üreteyim, rakibin zaaflarına göre geçişler yaratayım gibi bir model var karşımıza. Tek bir model de değil zaten. Şimdi Samsun maçına bakıyorsun, Fenerbahçe öyle aman aman topla oynamadı yani. Daha doğrusu şöyle, pas sayısıyla yönetmedi oyunu. Rakibe göre yönetiyor ve alan ortaya çıktığında zaten öldürücü yetenekleri var, onları kullanıyor. Alanı buluyor, şak Greenwood terse, lodosu bir estiriyor ya da Oğuz Aydın süratiyle ya da çalım becerisiyle fişi çekmeye gidiyor gibi. Ve hakikaten İsmail Kartal diyor ya hani trendleri takip ediyoruz diye, Chelsea'de Xabi Alonso da böyle oynuyor. Ya da eski hocamız Chelsea'nin Paris FC'yi çalıştırıyor. O da ne yapıyor? Uzun kaleci pası artı ikinci top sonra derin koşu gibi. Zaten topu kazandığı anda dönebilen oyuncun var. Taşıyabilen oyuncun var. Koşu atan oyuncun var. E o zaman 2'ye 2 ya da 3'e 3 olsa da oynayabiliyor. Alanı kullanacak kabiliyeti var. Dün işte Kante topu bir aldı. Akıllı adam. Taşımacılık da var. Mis gibi iş yaptı, hatırlayın lütfen. Yani bu zamansal kontrolü iyi işletiyor. Lyon maçında da olduğu için söylüyorum. Yani rakibi bozacağın anı kontrol etmek bu dediğim aslında. Lyon maçında da ne yaptı? Uzun oynadı dedik. Şimdi uzun oynadı dedik ama öyle lalettayin hani at topu belki biri alır değildi. Hedef oyuncu seç, ikinci top seçeneği yarat ve rakibin presini belki kendi aleyhine çevir. Tabii bu her maç her zaman olacak, her harika gidecek, öyle bir şey de demiyorum. Zaten İsmail Kartal da demiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sürekli dikkat edin, rakip analizi vurgusu yapıyor. Dün de yine hani Samsun'u övdü ve analizden bahsetti. Mesela neydi o? Samsun Spor eksik olsa da Jarju, Mendes ve Emre'yi efektif kullanabilen bir takım ve rakibi kanatlardan kapayan Fenerbahçe kanatlardan da avladı. Yani kanat organizasyonlarına bakalım, Greenwood topla yine iyi işler yaptı, bazen merkeze geldi ama ya da gol asist eklememiş olabilir ama daha fazla içe giren, çizgiden daha uzak bir Greenwood olması oyuncunun takımına uyumunun o doğru kullanılmasının bir tezahürü. Semedo'nun hani çok fazla bindirmesini göremedik. Ama o da savunma istatistiklerinde iyi bir oyun çıkardı. Ama sol tarafı hızlı tren gibi kullandı Fenerbahçe. Yani Oğuz'un asisti de golü de oradan geldi. Bunlar bir kenara, Archie Brown'un çok fazla bindirmesini gördük. Hani bir tanesinde yönü tam ayarlayamadı. Demarke olan Greenwood'un arkasına düştü top. Diğerinde kendi vurdu. Yine Muriç'in direkten dönen vuruşu oradan geldi. Yani kanat organizasyonlarını sık kullanan Samsun'dan o oyun yetkinliğini aldı. Dedi ki ben alacağım orayı. Ve orada daha az bek yardımı gelmesine sebebiyet verdi Fenerbahçe'nin kanat oyunu. Sağ bekinle daha fazla bindirmeye başladığı bir sistemde, lig adına konuşuyorum, Fenerbahçe'nin bir maçta iki gol bulması hani devede kulak bir duruma dönüşebilir yani. O yüzden rakip analiz kısmı Allah'a var. Yani iyi götürüyor ve övgüyü hak ediyor İsmail Kartal. Bunu söylemek lazım. Şimdi Unai Emery yapınca övüyoruz. Yani İsmail Hoca da Samandıra'dan çıkmıyor ders çalışmak için. Onun da hakkını vermek lazım. Mesela Emery der ki ben rakibin son 1-2 maçını izlemem. O kör eder adamı diyor. Geriye düştüğü maça bakarım, 10 kişi kaldığı maça bakarım, evinde başka, dışarıda başka 15 maçını seyrederim diyor. Tabii o da topçularla uzun toplantı demek. Kimdi bir eski oyuncusu şey demişti, sinemaya gitmişim gibi hissederdim falan diye. İşte orada oyuncuyu kaybetmemek de önemli. Ama buradan Fenerbahçe'ye bağlayayım. Fenerbahçe'nin ilerlemesindeki bir diğer faktör de bu bence. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalınca arada bir itimat sorunu varsa da o da ortadan kalktı bence. Şimdi yüksek egoların, uluslararası kariyerleri olan topçuların daha böyle yerelde bilinen bir teknik adama inanması, teslim olması elbette kolay değil. Ama ne oluyor? Kazandıkça, eşik atladıkça, ilerledikçe ne oluyor? Tutkal oluyor işte, kolaylaşıyor işler. Derbiyi de kazanırsa mesela Fenerbahçe yolu daha da çok açılır. Ama elbette her maç, her mevsim işler değişebilir. Yani müsbet olur, menfi olur. Ama bugün Fenerliler mutludur. Çünkü rahat maç izlediler. Dün ellerinde telefonla maç seyretmişlerdir yani. Ki bu da Samsun deplasmanı yani. Hani ama öyle ama böyle bir çekincen vardır bu deplasmanla ilgili. Şunu da ekleyeyim bir vesile. İsmail Kartal sadece oyuncuları geliştirmiyor. Ya da sadece onları ikna etmiyor diyeyim. Kamuoyunu da peyderpey maç maç ikna ediyor. Şimdi bir araba laf edildi İrfan Can konusunda mesela. Ben de ettim. Adam hiç de fena oynamadı. Oğuz Aydın meselesi işte. Bırak hoca ya nasıl kazandım ama demek için oynatıyorsun dediler. Ben de dedim. Son iki maça damga vurdu adam. Dolayısıyla ön yargıları parçalamak, atamı parçalamaktan zor olsa da hani futbolda kazanmak yeterli olabiliyor. Ha ben rotasyon konusu, psikolojisi, oyun kurulumu ile ilgili aynı yerdeyim. Ama bu tenkitlerin de aslında akıllı insan için faydalı olacağını düşünüyorum. Bazen bizim milletin anlamadığı o hep uçlarda dolaşır. Oysa zaten yayıncının işi nedir? Tenkit edip fikir dünyasındaki kalıplarla uğraşmaktır. Ama netice odaklı bir oyun var. Hani öyle demiştin, ne oldu böyle demiştin ne falan günler geçiyor gidiyor. Ben bir şey değiştirmek istesem bunu değiştirmek isterdim. Vallahi çok isterdim. Keşke değiştirebilsem yani. Bugün bunlar varken aslında yarın da değişebilir yani. Hani bugün iyi Fenerbahçe. Ama yarın da değişir onu unutuyoruz yani. Orayı çok unutuyoruz. Hani bir kıssayla anlatayım derdimi ne olur. Ama dur şey kıssadan önce şeyi unuttum. Merkezden bahsetmem lazım. Şimdi Oğuz Aydın dedik inanılmaz işlerle kazandı Fenerbahçe. Oğuz Aydın inanılmaz işleriyle kazandı diyebilirsiniz. Bu bir bakış. Ancak büyük resme baktığınızda Fenerbahçe'nin merkez üstünlüğünü görüyorsunuz. Gündüz ile bir kere savunma arasını doldurabiliyor. Ardından topu hatlar arasına göndermede, dikine çıkmada avantaj elde ediyor Fenerbahçe ve Kante'nin süpürücülüğünden de yararlanmaya devam ediyor. Örnek verelim. Maçın 30. dakikası. Kante pas arasıyla rakip hücumu süpürdü. Sonrasında ise topla mesafe kat edip atağı sağ tarafa yönlendirdi. Yine maç içerisinde bu ikilinin süpürdüğü pozisyonları izledik ki Fenerbahçe'nin bulduğu ikinci golde yine Kante'nin topla çıkarak İrfan oynadığını, sonrasında da Oğuz'un harika solosunu izledik demin bahsetti. Bunların hepsi takımın merkez gücüyle alakalı. Yani Kante 4, İrfan Can 3 top kaptı. Bunu gördük. Gündüz 6 sahipsiz top kazanmış. Recep Reis öyle dedi yani. Şimdi bütün bunlar birleştiğinde güçlü merkez eşittir. Samsun karşısındaki gibi majör pozisyon vermeme. Bunu beraberinde getirir. Onu da eklemiş olayım. Şimdi kıssaya geçebilirim. Şimdi köyün birinde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Niye? Çünkü dillere destan beyaz bir atı varmış bu adamın. Kral bu at için ihtiyara demiş ki hazineden ne istiyorsa vereyim. Teklif etmiş ama adam demiş ki yok ben satmam. Niye? At demiş kardeşim bu yani benim dostum arkadaşım demiş insan dostunu satar mı falan. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylüler toplanmışlar ihtiyarın başına. Ya demişler ihtiyar bu atın çalınacağı belli sana kalmaz bu. Krala satsaydın en azından ömrünün sonuna kadar böyle beyler gibi yaşardın. Şimdi demiş ne paran kaldı ne atın. Adam demiş ki karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp bu kadar. Tamam. Ondan öncesi de sonrası da sizin yorumunuz. Verdiğiniz karar bir göreceğiz bakalım demiş. Şimdi hakikaten de öyle olmuş. 15 gün geçmeden bir bakmış at bir gece ansızın dönmüş. Meğersem çalınmamış abi dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de peşine 12 at daha katmış. Köylüler yine toplanmışlar. İhtiyara gitmişler demişler ki özür dileriz baba. Sen haklı çıktın. Talihsizlik değil baya baya devlet kuşu kondu senin başına falan. Adam demiş ki bakın hala karar vermek için acele ediyorsunuz. At döndü bunu söyleyeceksin bu kadar. Bu başlangıç demiş yani. Millet yine dalga geçmiş bu iyice kafayı yedi falan filan. Abi bir hafta geçmeden... Abi şimdi vahşi atlar onları terbiye etmeye çalışırken

0: oğlu attan düşmüş adamın, ayağını kırmış. Evin geçimini de oğlu sağlıyor, herif ihtiyar. Köylüler yine gitmişler. Demişler ki vallahi yine haklı çıktın ya. Oğlun bacağını kullanamayacak, evin beti bereketi kaçacak, eve kimse ekmek getiremeyecek. Arap demiş. Ya kardeşim siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz ya. Acele etmeyin. Gerçek nedir? Oğlumun bacağını kırması. Bu kadar. Abi uzatmayayım. Sonra büyük bir savaş çıkıyor. Genç erkekleri savaşa götürmek için orduya katıyorlar. Bu sefer de oğlan sakat ya. Onu götürmüyorlar. Bu sefer de diyorlar ki çok şanslısın. Ya yeter diyor, yeter. Yani özetle acele karar vermeyin. Hayatı küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Dün rotasyon yanlıştı. Bugün Fenerbahçe izlemek çok keyifli. Derbi maçından sonra tersi de olabilir. Ya da devam edebilir. Çünkü futbol bize hep aynı şeyi söylüyor aslında. Bir ana bakıp hikayenin sonunu yazma. Galiba hepimizin öğrenmesi gereken şey bu. Yani süreci ayrıca yorumlayıp mümkün mertebe zanlardan kaçınmak. Eğer bunu öğrendiğimiz bir sezon olursa şu futbol bu hayatta bize bir şey daha öğretti der. Ben kendi adıma sevinirim valla. İnşallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Burak Uçar'la beraberiz. Burak hoş geldin.
4: Hoş bulduk Muza.
3: Beşiktaş şov.
4: Evet, 6 gollü bir şov. 7 gollü olacaktı belki ama.
3: Evet, iptal oldu Poku'nun son dakika golü. Rakiplere net bir gözdağı, ben sana söyleyeyim.
4: Özellikle Fenerbahçe'ye.
3: Tabii yani derbi öncesi böyle bir skor olmak çok değerli diye düşünüyorum. Vlahovic yeni transfer, ilk 11 başladı, ilk maçta hat-trick. İnanılmaz bir performans. İstersen maçın genel değerlendirmesiyle başlayalım, neler söyleyeceksin?
4: Vallahi Beşiktaş için dediğin gibi mesaj maçı oldu. Şöyle ki yani iç sahada tabii derbi öncesi bir Çorum galibiyeti bekliyordu herkes. Yani böyle bir puan kaybı Alanya Spor deplasmanının üstüne çok şok edici olurdu. Ama hani Beşiktaş'ın ilk yarıda sergilediği oyun bence ikinci yarı sergilediği oyundan benim açımdan hani daha olumlu gözüktü. Şöyle tabii ikinci yarı goller gelince yani 4 gollü bir şov olunca o ikinci yarı daha eğlenceli hale geldi. Ama bence ilk yarı çok daha az pozisyon veren, rakibe çok daha az fırsat tanıyan, orta sahada çok daha iyi duran bir Beşiktaş vardı bence. Yani Vlahovic konusuna gelirsek abi, Vlahovic gerçekten hani Beşiktaş sanki vasat üstü bir takımdı. Vlahovic bu takımı kaliteli bir takım haline getirdi.
3: En başında yani söyledim abi.
4: O yani sen Fenerbahçe'yi istiyordun. Fenerbahçe mesela Lukaku'yu tercih etti ama orada mesela Aziz Yıldırım veya yönetim şu an ne düşünüyordur? Tabii Vlahovic'in bu arada ekonomik olarak şartları tabii Lukaku'dan daha yüksek. Yani Lukaku ya biraz Fenerbahçe orada ucuza kaçtı açık söylemek gerekirse. İşte 5 milyon euro bonservis, işte 5 milyon civarında da bir maaşı
3: evet,
4: var.
3: Evet, uygun bir fiyat.
4: Hani Vlahovic 10 milyon maaş alıyor, imza parası var vesaire. Beşiktaş'ın böyle bir yatırım yapması gerekiyordu. Bir de yani oyuncunun sahada duruşu, stoperleri hakimiyeti altına alması bence çok etkileyici. Yani Beşiktaş'a seviye atlatan bir oyuncu oldu. Yani mesela dün muhtemelen oynasaydı
3: tabii.
4: Beşiktaş maksimum 2 gol 3 gol bulabilirdi diye düşünüyorum. Bir de mesela galiba 36. dakika civarında bir pozisyon oldu. Mesela Černý topu orta sahaya taşıdı. Soldaki Vlahovic'i gördü. Orada tekrar soldan Černý Vlahovic'in önüne doğru kaçtı. Merkez boşaldı. Orkun'u gördü Vlahovic. O Trossard'a verdi. Yani Trossard'ın da ceza sahası içi koşusu çok iyiydi. Arka direkte de Amir vurdu. Neredeyse yani 0.90'lık bir gol beklentisi. Evet. Boş kale, top direkten döndü. O bence maçın Beşiktaş adına en iyi sekansıydı. Yani pozisyonun solda Vlahovic'le şekillenmesi ve sağ bek Amir'in kale ağzında işi bitirecek noktaya gelmesi bence çok değerliydi. Amir'in de yani bazen maç içinde kopmaları oluyor ama müthiş bir hücum performansı var. Yani adam sürekli her pozisyonda ceza sahası içinde. O çok değerli. Beşiktaş için olumsuz konuşabileceğimiz şey, açıkçası stoperler bana pek güven vermiyor Muzo. Yani
3: evet,
4: özellikle derbi öncesi böyle ayaklarına çok güveniyorlar ama o güveni taraftara bence vermiyorlar. Mesela Çorum Spor 2-1'i bulduktan sonra da bir 10 dakikalık sekans var ki hani Beşiktaş taraftarı biraz diken üstünde izledi maçı. Orta sahayı Çorum'un rahat geçtiği anları izledik. Açıkçası derbi öncesi benim kafamda hani soru işareti yaratan bir noktaydı. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahası gerçekten çok
3: hem güçlü. Orta sahası yani, hem ileride de ayaklarını çok iyi kullanabilen oyuncuları
4: tabii
3: var.
4: Ya biraz daha tabii kaleye yakın oynayacaksın derbide. Ama yani orta sahada Kante, Gendouzi ikilisine diş geçirebilecek bir performans görmemiz lazım. Orkun'dan da Salih'ten de yani Beşiktaş derbi kazanacaksa Orkun da Salih de inanılmaz oynamalı.
3: Tabii.
4: Yani hani

0: Vasat, tuzağa vasat yakın üstü falan tabii. Asla yetmez. Müthiş bir performans izlemeliyiz ki Beşiktaş o maçı kazansın.
1: Ben Beşiktaş'ta bu sene özelinde en çok konuşacağımız isimlerden birisinin de İlhan Fakıl olduğunu düşünüyorum.
0: Kesin.
1: Yani sonradan oyuna girip golünü de attı. Çok değerli bir oyuncu olacak bence Beşiktaş için. Belirleyici bir oyuncu olacak. Çünkü mesela işte Galatasaray'ın şampiyon olduğu yılları hatırladığımızda hep sonradan giren Yunus Akgünleri falan hatırlıyoruz ve şampiyonluğa doğrudan etki eden.
0: İlk sezonda Raşit Sağ vardı.
1: Raşit Sağ vardı.
0: Düşünülmüyor ama tabii. Raşit Sağ da çok önemli performans.
1: O yüzden İlhan'a bir parantez açmak lazım.
0: Tabii böyle bir joker oyuncu lazım. Oyuna girdikten sonra da çok etkiliydi. Şöyle diyeyim, mesela Trossard dün bence çok iyi bir performans sergilemedi ama olumlu tarafı şu, adam yırtınıyor abi.
1: Evet.
0: Her yere koşuyor, her işi yapmaya çalışıyor, rakibi kovalıyor. Yani o açıdan çok değerli ama hala formunun çok uzağında olduğunu söylemek lazım. Zaman zaman hani çok ince işler yaptı, değerli işler yaptı ama hani o performansı maçın geneline yayma konusunda sıkıntı yaşadı. Mesela ben Fenerbahçe derbisine hoca Trossard yerine İlhan'la başlarsa açıkçası şaşırmam. Şok geçirmem yani. Abi Trossard nasıl yok demem. Yani ikinci yarı Trossard'ı kullanırım veya kalan bölümde belki öne geçtikten sonra belki işte skor dezavantajına düşersek kullanırım diye bir plan yaparsa açıkçası çok şaşırmam. Bence İlhan şu an fizik açıdan da daha iyi. Tabii evet. Trossard'ın daha gelişmesi gerekiyor. Yani İlhan Temmuz'un başından beri hatta tabii. Haziran'ın sonundan beri takımla antrenmana çıkıyor. Ve yani o fiziksel durumunun Trossard'ın önünde olduğunu söylemek lazım.
1: Derbinin detaylarına da birazdan geliriz. Buradan transfere geçmek istiyorum. Artık transferde sayılı günler kaldı. Beşiktaş nasıl bir rota izleyecek bu kalan son günlerde?
0: Şimdi Beşiktaş'ta genç kontenjanı dolu. Yani orada kim var? Olaytan var. Poku var, Miretti var ve Ottara var.
1: Evet.
0: Orası dolu. Orada gönderebileceğimiz bir oyuncu da yok zaten. Hepsi neredeyse yeni transfer. Burada Beşiktaş'ın onluk kısımda şöyle bir şey yapma ihtimali var. Ndidi kadroda, gönderilmesi beklenen isimler arasında Raşit Sağ var. Bir de Rangers'tan teklif olduğu söylenen Černý vardı. Černý'ye şöyle Rangers 7,5 milyon euroluk bir teklif yapmış Muzo. Fakat şimdi Beşiktaş yönetimi de bakıyor ediyor piyasaya. Yani biz Černý'yi, hocanın da tuttuğu isimlerden biri. Dün de mesela golünü attı.
1: Bence iyi performans sergiliyor.
0: Yani hiç fena performans sergilemiyor bence. Ve yani Beşiktaş'ın kanat dışında 8 numara rotasyonunda da değerlendirebileceği önemli bir oyuncu. Şimdi Beşiktaş yönetimi şuna bakıyor. Yani 7,5 milyon euroya biz bu oyuncuyu versek bunun yerini kimle ve nasıl doldurabiliriz? Piyasaya bakıyorsun, herkes en aşağı 10 milyon 15 tabii. milyon euro bandında. Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk bir talebi olmuş ama Rangers olumlu yanıt vermemiş bu noktada. O yüzden Černý takımda kalıyor diyebiliriz. Hoca da bu arada hani gitsin yerine şöyle bir gelsin kafasında değil. O da Černý ile yola devam etmek istiyor. Rabiot haberlerini görüyordum evet. Ama mesela İtalyan basınında da Rabiot'un Milan'la sözleşme yenileyeceği konusunda haberler var. Yani Rabiot ihtimalini çok görmüyorum. Burada Beşiktaş için belki son gün ortaya çıktı ama en önemli transfer ihtimali olan isimlerden biri Yusuf Fofana. Yani Galatasaray'da ilgilenmişti. Fenerbahçe'de galiba 2 sezon önce miydi? Yoksa geçen yaz mıydı? Transfer ismi geçen oyunculardan biriydi Fenerbahçe açısından. Yani önemli bir piyasa değeri var ama burada hani kiralık satın alma opsiyonunu şekilde kadroya katmak için Beşiktaş yönetimi uğraşıyor. Pape Matarsar ismi geçiyordu. O da Juventus'a gitmek üzere evet. Sanırım. Yani o da olmadı. Orada biraz oyuncunun galiba maaş beklentisinin fazla olduğu yönünde bir bilgi var. Yani Beşiktaş burada muhtemelen Raşit Sağ'dan çıkıp o bölgeye orta sahayı bir tık daha güçlendirmek için bir transfer yapacak. Tabii Ndidi'nin durumu, mesela Ndidi dün bence önceki maçlarına göre daha iyi performans sergiledi. Belki de oyuncu da şunun rahatlığı da olmuş olabilir Muzo. Yani artık hani transferin son günleri, takımda kalacağım gibi gözüküyor. Evet. Yani artık buraya odaklanayım gibi bir modda olabilir. Açıkçası ben hani Ndidi mi Raşit Sağ mı dersen ya Ndidi daha faydalı, ya sezon genelinde bence daha faydalı olabilir gibi geliyor bana Raşit Sağ. Çünkü orada yani Černý var, Trossard var, İlhan var.
1: Oradaki rotasyonu var. Tabii.
0: Raşit Sağ zaten mümkünatı yok bu durumda.
1: Hani çok ekstra performans sergilemesi
0: tabii
1: lazım.
0: Ya, oyuncu zaten hani mental olarak da tabii. Geri gittiği için o performansı açıkçası beklemiyorum. Transferde durum böyle.
1: Transfer sezonu bitene kadar en az bir transfer yapar diyorsun.
0: Bir transfer bekliyoruz. Zaten fazlasının olma ihtimali çok
1: zor.
0: Yok Muzo yani.
1: Evet.
0: Zaten kontenjan belli. Zaten mesela Fenerbahçe'de yani bugün Cihan Kamer açıkladı. Bir U23 oyuncu diyor. Yani bu transferin son günü tamam heyecanlı geçiyor. Kulüpler agresif tavır alıyor ama yani yani 2-3 transfer bu noktada beklemek mümkün değil. Zaten kulüplerin şu anda ya özellikle Beşiktaş'ın böyle bir mali durumu da yok. Mesela Fenerbahçe'nin eli burada biraz daha rahat ama tabii. Onlarda da kontenjan sorunu var. Yani.
1: Büyük sorun var orada. Aynen. Peki şimdi bir El Musrati konusuna geçmek istiyorum. Şimdi El Musrati ile alakalı sosyal medyada hani biz bu oyuncudan daha iyi bir gelir elde edebilir miydik gibi konuşmalar geçiyor. Sende de bu konuyla alakalı bazı bilgiler var. Sözü sana bırakayım.
0: Şimdi Al Musrati konusunda Beşiktaş Musrati'nin sözleşmesini feshetti ve o şekilde gönderdi. Şöyle bir bilgi var bende. Al Musrati de maaşının yarısını bırakmış Beşiktaş'ta. Bir sene sözleşmesi kalmıştı zaten. Sanırım 2.4 milyon euro gibi maaş alıyor. 1.2 milyon eurosunu bırakarak karşılıklı anlaşmayla Beşiktaş'tan ayrıldı Al Musrati. Şimdi şöyle bir durum var orada. Şimdi Al Musrati de 2024-25 sezonunun devre arasında Muzo El Fetih kulübünden bir transfer teklifi geliyor. Transfer teklifi yani o belge elimde var benim. Ekrana da koyacağız izleyicilerimiz için.
1: Tamam.
0: Burada hani bir kiralık satın alma opsiyonlu bir sözleşme öneriyor Beşiktaş'a El Fetih. 1 milyon euro kiralama bedeli. El Fetih küme düşmezse de 7 milyon euroluk bir opsiyonu var. El Fetih'in zaten küme düşmeme olasılığı çok yüksekti. Beşiktaş yönetimi bu noktada Al Musrati'yi Monaco'ya göndermeyi tercih etti. Şimdi Monaco'da bu arada hani öyle bir satın alma opsiyonu vardı ama yani bu opsiyonun zorunlu olarak devreye gireceği bir durum yoktu. Monaco isterse oyuncuyu kadrosuna katacaktı. El Fetih'in önerdiği sözleşmede El Fetih küme düşmezse 7 milyon euroya Al Musrati kadroya katılacaktı. Bu arada artı 2 milyon euro da bonusları vardı. Yani toplamda 10 milyon euroya çıkabilecek bir teklif yapılmıştı. Beşiktaş yönetimi bu teklifi değerlendirmedi. Monaco'ya gönderdi oyuncuyu. Yani belki de biz 1,5 sene önce çok daha önceden Al Musrati'den çok daha iyi şartlarda yani neredeyse diyorum aldığımız paraya tabii çıkabilecektik. Çünkü 10 milyon euroya aldık Al Musrati'yi. 1 milyon da kiralama bedeli vardı. Toplamda 11 milyon euroya almıştık. Yani o dönem yapılan transferler Muçi ve Al Musrati'den bu şekilde Muçi Trabzon'a gitti. Al Musrati El Fethi'ye gitseydi olumlu bir şekilde, görece olumlu bir şekilde çıkabilirdik. Ama burada Monaco'ya gitti. Burada da insanın aklına şu geliyor. Monaco biliyorsun Jorge Mendes'in önemli kulüplerinden biri. Ahmet Bulut'un da Monaco'da çok ciddi yatırımları var. Evi var, orada yaşıyor vesaire. Yani burada biraz daha menajerlerin istediği kulübe gitmiş gibi gözüküyor Al Musrati. Tabii burada o oyuncuyu Monaco'ya gönderiyorsun. Oradan sağladığın ilişkilerle belki Jorge Mendes üzerinden başka bir oyuncuyu alabiliyorsun. Burada transferde öncelik elde ediyorsun. Bu noktada böyle bir durum olmuş. Yani keşke El Fethi'ye gitseydi de Beşiktaş kötü buradan olmuş. İyi bir para kazansaydı. Biraz da hani şöyle oluyor Muzo bu işler. Şimdi eski yönetim, Hasan Arat yönetimi en çok nereden vuruluyor? Muçi ve Al Musrati transferlerinden. Evet. Özellikle Al Musrati'den. Çünkü biz bir oyuncudan hiç faydalanamadık neredeyse. Yani bir akıllarda kupa finalinde son dakika attığı gol var. Hani tabii ki Hasan Arat yönetimi bu para vermekle, bu oyuncuyu transfer etmekle ve performans alamamakla eleştirilecek ama bu biraz da sosyal medyada ya işte Hasan Arat'ın aldığı oyuncu işte bak anca parasını verip yollayabildik gibi bir kamuoyu oluşmasını da sağlıyor. Yani biraz da bu durumu gözetmek lazım. Hani bu kamuoyunu oluşturmak için de bu hamle aslında yapılıyor diyebiliriz yani.
1: Peki şimdi derbiye yaklaşırken bir diğer konumuz Arşı Buran ve Orkun'un birbirlerine yani aslında Arşı Buran tabii ki direkt olarak Arşı Orkun'a
0: biraz
1: değil ama
0: kendi kendine gelin
1: kendi oluyor. Kendine orada diyor ki Beşiktaş taraftarına Kadıköy'e hoş geldiniz umarım hazırsınız şeklinde bir mesaj gönderdi. Orkun Kökçü de biz o toplara girmiyoruz biz işimize bakıyoruz onların ne dediğine bakmıyoruz kendimize odaklanıyoruz. Futbolda en önemli şey büyük konuşmamaktır diye
0: çok
1: karşı
0: güzel
1: cevap
0: bence.
1: Verdi.
0: Bence yani belki taraftar biraz daha sert tonda bir cevap olabilir. Bekliyor olabilir ama o zaman da Orkun büyük konuşmuş olurdu.
1: Tabii.
0: Ona gerek yok.
1: Abi
0: yani
1: derbi her şeye gebe.
0: Vallahi Archie Brown pek yani son yakın tarihi Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinin nasıl gittiğini nasıl bittiğini herhalde çok hakim değil. Belki kendi oynadığı dönemde geçen sene Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü vardı ama yine Kadıköy'de kupada bir Beşiktaş galibiyeti vardı. Yani enteresan geldi bana. Hani Brown çok özgüvenli bir oyuncu ama hani söz konusu Beşiktaş'sa Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinde çok böyle bir çok, özgüven içine girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani sayılar belli. Mesela son Kadıköy'deki son 4 maçta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 4'er galibiyeti var. 2 de beraberlik var. İç sahada Beşiktaş'ın görece fazla beraberlik var. Kaçtı o da? 3 Beşiktaş galibiyeti, 5 beraberlik, 2 Fenerbahçe galibiyeti var. Yani genel olarak Beşiktaş'ın son dönemde bir üstünlüğü var ama tabii önümüzdeki maç biraz daha Fenerbahçe için hani İsmail Kartal için rüştünü ispat ettiği test maçı olacak. Test maçı. İsmail Hoca da her maça test maçı olarak. Yani doldur doldur bitmedi yani testi. Aynen. Hani yine bir test maçı var. Mesela Fenerbahçe yenilse sen muhtemelen yayınlarda ayağa kalkıp İsmail Hoca işte bu kadar bunu bekliyorduk. Zaten, ne bekliyordunuz
1: zaten adım İsmail Kartal düşmanına çıktığı için çok sorun yok yani.
0: Çok önemli değil senin için. Yani ben açıkçası ben beraberlik bekliyorum Muzo. Yani çok olabilir. Parlak bir oyun beklemiyorum ama Fenerbahçe Beşiktaş derbileri de gollere çok, çok gebe oluyor. Yani evet, böyle 2-2-3-3 bir maç da olabilir. Ama dengede bir maç görüyorum ben. Sen ne bekliyorsun?
1: Valla ben de aynı fikirdeyim. Özellikle temennim tabii ki bol gollü geçmesi. Çok objektif davranabilir miyim bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin yener kazanacağını mi düşünüyorum.
0: Yani belki özellikle %51 biraz daha Fenerbahçe
1: olabilir. Yani özellikle olabilir. Senin Çorum maçında konuşurken ki söylediğin o önemli bir detay. Yani Beşiktaş'ın savunma tarafında hakikaten birazcık sinyaller var. Evet, Fenerbahçe'nin de savunması müthiş diyemem ama.

de eleştiriliyor mesela özellikle evet. Skriniar, ama ya Vlahovic'in oradaki tabii varlığı çok önemli tabii. olacak. Yani bu maçta dediğim gibi mesela Salih, Orkun bence en önemli performans sergilemesi gereken oyuncular. E bir de Vlahovic tabii ki. Yani Fenerbahçe'de

0: O boşluk orada bir boşluk yaratabilen bir oyuncu. Vedat ve Greenwood'a dikkat etmemiz lazım tabii.
1: Peki.
0: Yani tabii Beşiktaş'ta derbide sol bekte muhtemelen Rıdvan'ı göreceğiz. Ama hani orada Vedat'ın Greenwood'un yerine gittiği anlarda Rıdvan'la bir uzun top eşleşmesinde Greenwood'un santrafor bölgesine geldiği senaryolar
1: Sıkıntı
0: Beşiktaş için tehlike
1: yaratabilir.
0: arz ediyor bence.
1: İnşallah güzel bir derbi olur. Bol gollü bir derbi olur. Hakem konuşmadığımız futbolu konuştuğumuz bir derbi olur diye temennide bulunayım ben.
0: Ya hakem dünkü mesela Çağdaş Altay'ı maç içinde konuşmadık ama ya ben hayatımda bu kadar oyundan kopuk
1: Hepsi
0: hani
1: öyle.
0: ya abi Çağdaş Altay'da özellikle bir şey var ya mesela Beşiktaş'ın attığı golde bile pozisyon neredeyse içindesin abi top sana çarpabilir yani bu kadar pozisyon alması kötü bir hakem olabilir mi? Yani sanki handbol maçı yönetiyormuş gibi bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor yani pozisyonlardan kopuk oyuncularla iletişimi de bence problemli yani özellikle hani hakem kararlarında ben mesela işte elin koluna çarptığı pozisyonu görmedi mesela bence
1: Evet.
0: net penaltı neden? Şimdi şöyle duruyor belki hani doğal konum gibi gözüküyor ama oyuncu bu kolunu topa
1: Açıyor.
0: doğru götürüyor. Yani
1: Açıyor.
0: ve vücudunu büyütüyor,
1: Tabii.
0: açıyor. Ha orada belki açısal olarak onu görememiş olabilir ama ben ona bakmıyorum. Daha çok yani pozisyonlarda hakemin nerede durduğuna bakıyorum. Yani bence hiç ışık vermeyen bir hakem. Bu arada Orkun'la mesela orada Vlahovic bence Çorumlu oyuncu hani orada kameralara yansıdı. Vlahovic'e küfür ediyor. Belki hakem onu orada göremedi, duyamadı ama ya Orkun'un biraz daha bu noktalarda sakin olması lazım bence. Orada mesela sarı kart gördü. Sonra
1: Tabii.
0: bir parmak sallaması var. Orada tam göremedik. Oyuncuya mı sallıyor, hakeme mi sallıyor ama ya orada ikinci sarıyı görme
1: Görsen
0: ihtimalim var yani.
1: haftaya
0: Derbi
1: derbi var.
0: öncesi olacak iş değil yani. Bir noktada mesela sarı kartı aldın. Yanlışlıkla mesela oyuncunun ayağına bastın.
1: Bassan,
0: Abi
1: tamam.
0: ikinci sarılara VAR devreye giriyor. Yani bence Orkun'un biraz daha sakin olması lazım. Yani bir hani taraftar onu evet gaza getiriyor. İşte ondan çok şey bekliyor. Lider olarak bakıyor ona haklı olarak. O liderliği de yapıyor ama Orkun'un biraz daha sakin kalması lazım sahada bence.
1: Peki son olarak Ahmet Spor Trabzonspor maçını konuşalım istiyorum biraz.
0: Enteresan bir maçtı.
1: Acayip bir maçtı. Ben onu
0: Yani
1: izledim.
0: abi Ahmet bence acayip bir iç saha takımı olmuş.
1: Vallahi öyle.
0: Muhtemelen iç sahada Muzo. Sezon sonu yine konuşuruz da iç sahada bence 5. 6. sırada olurlar. Yani iç
1: Olabilir.
0: saha sıralamasında. Deplasmanda da kolay kolay galip gelemezler. Puan alamazlar gibi geliyor. Yani bu şekilde dengelerler. Orta sıralarda bitirirler diye düşünüyorum. Trabzonspor demek ki abi böyle yıldız transferler yaparak bu
1: Olmuyormuş
0: işler
1: abi.
0: olmuyor. Bir hani
1: Olmuyormuş.
0: takım kimyası oluşturmak lazım. Mesela Salah golle başladı ama yani 30. dakikadan sonra artık top alamayınca saldı, yürümeye başladı.
1: Doğal
0: Yani
1: olarak.
0: doğal olarak mesela Fabinho maça yine iyi başladı, sonra
1: Evet.
0: çok düştü. Yani en önemli iki oyuncusu olduğu için Trabzonspor'un söylüyorum. Yani açıkçası skor bana sürpriz olmadı. Ben Ahmet Spor'un kazanmasını
1: Sen
0: bekliyordum.
1: söylemiştin evet bunu.
0: Yani Ahmet Spor'un kazanmasını bekliyordum çünkü çok iyi bir iç saha takım. Bir de yani Fatih Tekke'nin kendi kendine yarattığı bir kriz.
1: Ne olacak
0: Orada
1: sence orada
0: abi bence
1: gelecek?
0: orada şöyle bir şey oldu. Yani Fatih Tekke bir şu şekilde bir kumar oynadı bence. Şimdi yönetimin kendisine sahip çıkacağı kesindi değil mi? Böyle bir istifa kararından sonra
1: Net.
0: ya tamam
1: Konuştuk
0: bırakın
1: bunu
0: gitsin.
1: grupta zaten
0: Hani
1: ya.
0: bırakın gitsin diyecek bir durumu yoktu. Şöyle bir şey yaptı. Dönersem takıma şunu göstermiş olurum. Bakın yani siz çok kötü oynadınız. Aslında benlik hiçbir sorun yoktu. İşte Malinovski 10. dakikada atıldı. Sonra peş
1: Evet.
0: peşe goller yedik. Ona rağmen ben sorumluluk alıyorum ve istifa ediyorum
1: Ediyorum.
0: dedi. Yani takımına iyi bir mesaj vermiş olacaktı. Geri dönmezse de Trabzonspor'un açıkçası yönetimin veya Fatih Tekke yönetimin iyi bir kadro kurduğunu düşünmüyor bence. Yani kadronun kendi istediği şekilde kurulduğunu düşünmüyor. Kadrodan çok umudu yok. Bırakırsam da işler daha kötüleşmeden bırakırım. Daha sonra 2 sene sonra 3 sene sonra daha güçlü dönerim gibi bir şey yaptı. Ama geri döndüğü senaryoda açıkçası Ahmet maçı itibariyle o kafasındaki şeyin tutmadığını yani takımın olumlu bir reaksiyon vermediğini söylemek lazım. Ahmet Spor konusunda da şöyle bir bilgi geldi bana. Yani devletin en üst kademelerinden yöneticilere, başkanlara, kulüplere bilhassa da yani bu vasıtayla da futbolculara, teknik direktörlere sakın sezon boyunca herhangi bir provokasyona girmeyin. Bunun çok net altında kalırsınız. İş farklı noktalara gider şeklinde bir tebliğ yapılmış. Yani şöyle mesela nasıl bir provokasyon olabilir? En basitinden mesela bir futbolcusun Muzo. Atıyorum X takımda oynuyorsun. Ahmet Spor maçı var. Maç öncesi ya işte bir maça çok daha özel hazırlandı
1: Evet.
0: falan gibi. Saçma sapan sözleri asla duymak istemiyorlar. Bununla alakalı da çok ciddi briefing verilmiş. Aman demişler altında kalırsınız demişler yani.
1: Orası da bence mantıklı da olmuş yani.
0: Bu arada
1: Gerek de
0: Mustafa
1: yok.
0: Ferhan'ı hakim oldu Schalke'ye gitmek üzere. Orada da mesela hocanın zaten hiç onu düşünmediğini Temmuz'dan beri konuşuyoruz. Burada bence Beşiktaş şunu yapmalı. Mesela X bonservis bedeli isteniyorsa hani 2 milyon, 1 milyon, 2 milyon daha az alıp yarın öbür gün Türkiye'ye dönüşünde öncelik almalı Beşiktaş belli bir miktarda. Hı hı. Yani Mustafa Erhan Hekimoğlu iyi performans sergileyemiyor uzun zamandır ama belki hani Almanya'da çok daha farklı bir ortamda olabilir. İyi bir gelişim fırsatı yakalar ve hani en azından Fenerbahçe ve Galatasaray'a gitmesin.

0: Beşiktaş alsın diye düşünüyorum.
1: Peki. Burak ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
0: Yok Muzo, bu haftalık bu kadar olsun. Peki. Haftaya görüşmek üzere.
1: O
0: derbiden
1: zaman,
0: sonra yine konuşacağız.
1: Tabii derbiden sonra burada artık güzel güzel mi konuşacağız? Birbirimizi mi yiyeceğiz? Onu da göreceğiz. İzleyenlerimize çok teşekkür ederiz. Yayınımızı, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?

0: Radyo Gol'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Galatasaray Osimhen'in arkasına 11 milyon euro verip 22 yaşında Deniz Gül'ü alıyor. Ama bir dakika, Porto'ya bakıyorsun, 40 maç 6 gol. Galatasaray bu adamı alıp kimin yerine yedekliyor? Victor Osimhen. O zaman soru çok basit. Deniz Gül gerçekten Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın santraforu olabilir mi? Rakamları yan yana koyduğumuzda uçurum var. Evet, ama oyuncu izlediğinizde başka bir şey görüyorsunuz. Çünkü Galatasaray aslında Osimhen'in küçüğünü almıyor. Bambaşka bir santrafor profili alıyor. 1.92, pivot oynayabiliyor. Hava topu var, bağlantı kuruyor, top taşıyor. Hız, Şampiyonlar Ligi seviyesi, bitiricilik, işte oralarda ciddi soru işaretleri var. O yüzden bugün bu 11 milyon euroluk soruyu cevaplamaya çalışacağız. Galatasaray iyi bir yatırım mı yaptı, yoksa Osimhen'in arkasını gereğinden fazla riske mi attı? Yorumlar sizde, abone ol tuşu önünüzde, zahmet olmaz efendim. Buyursunlar, başlayalım. Güzel insanlar, Deniz Gül Porto formasıyla 22 yaşında o ilk büyük Avrupa sınavını tamamlamış, amili futbol takımımıza girmiş ve Galatasaray'ın bu ciddi bir bonservis bedeline razı olduğu bir santrafor. Ama dedik ki gerçekten Osimhen'in yokluğunda devreye girip işi götürebilir mi? Kısa cevaplayayım önce. Osimhen seviyesine tabii ki yaklaşamaz. Geçen sene tüm kulvarlarda 31 gol attı Osimhen. Maç başına 2.66 hava topu kazandı. Dribbling başarısı 2. 90 dakikada 1.62 denemesi var, 0.42 kazanımı var. Buna pres kapasitesini ekleyin. Topu kaybettikten sonra yüksek tempoda geri kazanmaya koşan, rakip savunmayı yüksekten baskı altına alan profil olduğunu da ekleyin. Yani dinamizm, hız, ön alan baskısı, bitiricilik. Osimhen bu 4 başlığın ortalamasını çok üst seviyelerde hallediyor. Deniz Gül'ün Porto'daki tablosu farklı. Porto'da yaklaşık 40 maçta 6 gol. Recep Reis bu rakamı verdi ama şunu da gösterir tabii. Yani onu da eklemiş, hoşuma gitti. Yani büyük ölçüde Porto'da rotasyonun alt sıralarında kaldığını, o süre kısıtlılığını da vurgulamam lazım abi dedi. Doğru. Ki üst düzey bir Avrupa Ligi'nde henüz çok sınırlı, net olmayan bir üretim ortaya koyduğunun da kanıtı, onu söylemiş olalım. Pas yüzdesi 60-65 bandında seyrediyor. Bu topla baskı altında oynayan ve sırtını dönen santraforlar için görece normal bir aralık. Dribbling denemeleri 90'da 1.5-2 arası. Lig yoğunluğuna göre dalgalı bir başarı oranıyla beraber. Yani istatistiksel uçurum tabii ki büyük. Ama bu uçurun Deniz Gül'ün değersiz olduğunu değil, aslında iki oyuncunun tamamen farklı profiller taşıdığını gösteriyor. Ama soruyu da doğru sormak lazım. Yani Galatasaray Osimhen'in yokluğunda tam eş değerini beklememelidir. Bu beklenti zaten hiçbir oyuncuyla karşılanamaz. O yüzden doğru soru şu: Deniz Gül sisteme yeterince uyum sağlayabilir ve belirli maç koşullarında iş görür bir alternatif sunabilir mi? Şimdi bu Deniz Gül benimle aynı boyda, 1.92. Oyun içindeki en belirgin silah bence. Hamur bir akademisine geçirdiği dönemde fiziksel dönüşüm yaşadı. Ve ligin temposuna bedensel olarak uyum sağlamış bir isimden bahsediyoruz. Hava toplarında rakip stoperlere karşı tutunabilmesi, arka direkte pozisyon alması, çizgiden gelen ortalara cevap verebilmesi Galatasaray için pratik bir değer. Bunu Osimhen'in yokluğunda en net şekilde şöyle çerçeveleyebiliriz. Galatasaray bazı maçlarda oyunu açmakta güçlük çekiyor. Rakip savunma derinleşiyor, orta saha boğuluyor. Kanat organizasyonları çizgiden veya yarı alandan içeri dönmeye çalışıyor ama kimse yok gibi algılanıyor. İşte bu anlarda Deniz Gül'ün o 1.92'lik varlığı referans veriyor. Sert ve yerleşik şutları var. Pozisyon bulduğunda hallediyor. Özellikle duran toplarda veya çizgiden gelen topların tamamlanmasında Süper Lig özelinde işe yarayacak bir profil gibi duruyor. Gerçi sadece Süper Lig değil, aslında yeni trend de böyle. Şunu araya bir sıkıştırayım, müsaade edin güzel insanlar. 2008-22 arasında elit futbolda bir düşünce değişimi yaşandı.

Ya. Şimdi Votval International attığı başlık bunu çok güzel özetliyor. Guardiola'nın Barcelona'sı ile beraber Messi sahte 9 oynadı ya. Santrafor stoperlerin arasına çıkıp orta sahaya gelmeye başladı. Manchester City bir dönem gerçekten santraforsuz oynadı. Liverpool'da Firmino klasik golcü değildi. Salah ve Mane için alan açan bağlantı oyuncusuydu. Dolayısıyla ideal hücumcu giderek hani küçük, çevik, teknik, bağlantı kuran, pres yapan profile doğru kaydı. The Guardian'ın bu yıl yaptığı önemli dosyada bu dönüşümün alt tepeye kadar indiği de anlatılıyordu. Yani genç oyuncular artık spesifik santrafor eğitimi yerine daha genel futbol eğitimi görüyor ve gerçek 9 numara bulunmuyor diye. Ama sonra futbol başka bir probleme çarptı. Ne o? Takımlar giderek daha kompakt savunmaya başladı. Şimdi bugün elit savunmalardan herkes çok sıkışık. Rakip genellikle işte 4-4-2, 4-5-1 blok kuruyor ya. Hatlar arasında 10-15 metre bırakıyor. Ceza sahasını kalabalıklaştırıyor yani. Şimdi merkezde o teknik kombinasyonu savunmaya açmakta zorlaşıyor. Sky Sports'ta Ocak 2026'da bir inceleme vardı. De ki Premier Lig'in yeni santraforları milyarlar harcıyorlar. Ama golcüler o kompakt savunmaları bir türlü aşamıyorlar. Ve teknik direktörler yeniden şu soruya gittiler. Rakibin kompakt bloğunu başka nasıl bozabilirim? Cevaplardan biri fiziksel referans noktası. Ama tabii şey değil, yeni uzun santrafor derken o eski target man değil. Bugün ideal örneklerine bakın. Haaland 1.95. Benjamin Şeşko bir o kadar vardır. Voltemade, ben öyle söyleyeyim, hoşuma gidiyor. 1.98. Gyökeres herhalde 1.86-87. Sadece boy değil ama değerleri. Modern santraforun artık uzun santraforun yani belli görevleri var. Stoperleri geriye çevirecek. Bence çok kritik bir özellik. 1.95'lik santrafor bir de hızlıysa yani savunmanın arkasına koşabiliyorsa stoper öne çıkmaya korkuyor. Stoper diyor ki 1 metre öne çıksam arkamdaki 40 metreye koşacak diye düşünüyor. Bunun sonucunda orta sahayla savunma arası bir alan açılıyor. Yani santrafor topa hiç dokunmasa bile takım arkadaşına o alanı yaratabiliyor. Uzun top diyoruz. Uzun top artık öyle çaresizlik topu değil abi. Eskiden uzun top denildiğinde biraz şöyle bir algımız vardı. Oyun kuramadık, vurduk ileri, şişirdik gibi. Ama artık bunu bilinçli olarak kullanan takımlar var. Yani rakip seni önde adam adama karşılar. Kaleci, stoper 6 numara üzerinden böyle 15 pas yapmak yerine kaleci 1.95'lik santrafor oynayabilirsin. Santrafor topu indirir. İkinci topu orta saha toplar. Rakibin pres hattını tamamını geçmiş olursun gibi. Bunları niye anlattık? Yani modern futbol şunu söyledi. Yani santrafor her şeyi yapmalı. Ama şimdi bazı teknik direktörler yeniden kardeşim ben sana 10 tane iş yaptırmayacağım. Sen değerli bir işi mükemmel yap diyor. Mesela milli takımımız Dünya Kupası'nda bu sorunu yaşamadı mı? O 9 sorununu. Ama orada bir parantez açayım. Deniz Gül'e de işaret edelim. Benim öğrendiğim yani milli takım yetkilileri santraforsuzluk konusu çok tartışıldığı için soruyorlar bunu Montella'ya. Hoca da diyor ki yani Deniz Gül'ün o omuz genişliğini, göğüs kafesini falan beğenmiyor gibi öyle teknik bir yorum yapıyor. Onu da söylemiş olayım. Yani Montella'nın da Deniz Gül'den çok razı olmadığı gibi bir bilgi var elimde. Bunu da Dünya Kupası maçları sırasında sizlere anlatmıştım. Oradaydık çünkü biliyorsunuz. Oradan topladığımız bazı bilgilerden bir tanesiydi. Kapa parantez. Ama uzun santrafor, pivot santrafor üzerine şunu söyleyelim. Yani bekler de artık orta yapabiliyor. Yani bir dönem Guardiola futboluna da bekler orta sahaya kadar giriyordu. Şimdi farklı sistemlerde görüyoruz ya yeniden. Takımlar tekrar kanadı açıyor. Rakibi içeri topluyor. Ters kanadı switch yapıyor, arka direğe orta çıkarıyor. Yani ceza sahasında 1.70'lik sahte 9 yerine abi 1.95'lik santraforum varsa onun değeri de değişiyor. Çünkü rakibin bekine karşı bak 1.75 bek 1.95 santrafor eşleşmesini yaratıyorsun. Yani futbol bazen de matchup oyununa dönüşebiliyor. Duran top çok konuşup duruyoruz abi, Premier Lig'den örnekler veriyoruz. Yani duran topların değeri çok önemli. Takımın da uzun santrafor olması o da önemli. Kornerde tehdit, savunma kornerinde yardım, ikinci toplar, uzun serbest vuruşlar bunları elde ediyorsun. Yani hava hakimiyeti satın almak artık kıymetli. Yani peki gerçek trend ne? Bence bunu şöyle tanımlamak lazım. Tabii ki target man geri döndü demiyorum ama süper santrafor söyleyebiliriz yani. Eğer bir santraforun 1.88'i 2 metre arası boyu varsa, aynı zamanda hızlıysa, önde basabiliyorsa, top saklayabiliyorsa, bağlantı kurabiliyorsa, sırtı dönük oynayabiliyorsa, ceza sahasını işgal edebiliyorsa zaten havadan tehdit yaratıyor. Bunlar önemli hale geldi. Eskiden hani kafa vuru yeterdi ama bugün bu özellikler kıymetli. Yani rakibe hiçbir savunma çözümünün rahat gelmemesi lazım. Öne çıksan koşuyor, geri çekilsen top alıyor, temas edersen seni fiziğiyle yeniyor, etmezsen dönüyor şey falan gibi. İşte önde basarsan kaleci uzun oynuyor. Şimdi trendler buna doğru dönmüş gibi duruyor. Bunun Türk futbolundaki karşılığı çok önemli.
Galatasaray açısından bakalım. Osimhen'in değerini şimdi sadece gol sayısıyla ölçmek eksik olmaz mı?

0: Savunmayı geri itiyor Osimhen. Arkaya tehdit yaratıyor. Hava topu kazanıyor. Pres yapıyor. Stoperlerle fiziksel mücadele ediyor. Bu nedenle onun arkasını alınacak santraforda sadece iyi bitirici mi falan gibi bir soru bence sorulmamalı. Asıl soru takımın oyun geometrisini değiştirebiliyor mu? Şimdi Deniz Gül gibi oyuncuların analizi burada ilginçleşiyor o yüzden. Şimdi scouting stats istatistiklerine göre Deniz Gül profilinde öne çıkan özelliklerinden biri bağlantı ve pivot kapasitesiymiş. Oyuncu topla sırtını döndüğünde tutunabiliyor diyor, yan tarafa dağıtabiliyor ve yakınla kombinasyon kurma kapasitesi var. Galatasaray'ın Sané ya da Leao hani topla ilerlediği anlarda ya da Barış Alper kanatla çalıştığında ceza sahasında bu tutma noktasına ihtiyaç duyulacak. Osimhen bu işi dinamizmiyle, derinlik koşullarıyla yapıyor. Deniz Gül bunu daha statik ama fiziksel bir pivot anlayışıyla gerçekleştirecek. Öyle gözüküyor. Bu yeterli mi? Lig özelinde belki evet. Belirli maç koşullarında yeterliliği var. Özellikle rakibin kapalı oturduğu konuştuk ya. Galatasaray'ın ortalara, çizgiden drop vuruşlara yaslandığı anlarda Deniz Gül bir değer katabilir diyorsun. Pres oyununa adaptasyon açısından da gençliği hasebiyle her türlü oyun planına entegre edilebilir herhalde diyorsun. Çünkü 22 yaşında. Bu neyi de beraberinde git abi. Taktiksel olarak da teknik olarak da daha hani şekillenmeye açık olduğunu unutmamak lazım. Dribbling kapasitesinden de söz etmek lazım. Oyuncu boyuna rağmen top taşıyabiliyor. Birebir gidiyor yani. Hani o boyda biraz zor. Onu da söylerim ama esneklik biraz var. O yüzden scouting stats'in verilerine baktık. Yani öne çıkan başlıklardan biri. Raporda o var. Ama buraya kadar söylenenlerin dengeli okunması için iki kritik soru işaretini de koymamız lazım masaya. Birincisi hız. Osimhen'in en yıkıcı özelliklerinden birisi o savunma arkasına çıkışındaki hızdır. Düz koşuda, derinlik koşusunda o birinci hareketteki patlamasında oyuncunun Galatasaray'la yine yarattığı alanlar devasa. Deniz Gül bu dinamizmi zannediyorum katamıyor. Yani Galatasaray hızlı geçiş oyununa dayandığında topu bir anda savunma arkasına açmak istediğinde Deniz Gül bu koşuyu aynı hızla, özgüvenle tamamlayamaz. Elbette burada Deniz Gül Osimhen'i yedeklemekle yükümlü olduğundan ondan hani Osimhen özelliklerini aramamak lazım birebir. İkincisi de Şampiyonlar Ligi seviyesi. Galatasaray bu sezon gruptan ilerleme hedefiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Öyle söylüyor yönetim. Öyle davranmıyor ama öyle söylüyor. O arenada Deniz Gül'ün karşılaşacağı stoper profilleri hız yoğunluğu ve pozisyonel okuma gereksinimi tabii ki Porto'dakinden çok daha yüksek seviyede olacak. Orada test edilmediği için bir şey söylemek doğru değil. Görmek lazım. O yüzden 40 maç 6 gol falan zaten seviyeyi gösteriyor bu açıdan. Ama potansiyelini Galatasaray'da şekillendirecek bir oyuncuyu biraz izlememiz gerekiyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliyoruz. Galatasaray Deniz Gül'ü Osimhen'in ikamesi olarak değil, tamamlayıcısı veya yokluğunu kısmen kapatan bir seçenek olarak konumlandırılmalı. Yerli ve bu yaştaki bir oyuncuyu hani 11 milyon civarını almak, hani belirli maç koşullarında değer üretmesini beklemek, gençliğinin getirdiği adaptasyon kapasitesine yararlanmak, aç parantez aslında her şey yabancı kontenjanın içinde kapat parantez. Yani bunların hepsini bir nimet olarak da görmek mümkün. Ama Galatasaray kanat ortaları yapıyor mu kardeşim? Sıklıkla yapıyor. Cevap verecek bir boyu var. Fiziksel olarak bazen yığıyor mu? Yığıyor. Bağlantı kapasitesine sahip olduğu da raporlarda da çok söylenen birisi. Yani bu ölçüde makul kabul edilebilir sebepler var Galatasaray'ın bu transfer için. Tabii ki bana kalırsa konuşulan isimlerden daha idealleri vardı. Ama dedim ya yabancı kontenjanı meselesi var malum. Ve şunu bilerek devam etmeli cimbonlular artık. Ki kimseye haksızlık olmasın. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın aynı Galatasaray olmayacağı açık abi. Bundan mütevellit. Bu transfer Galatasaray'ın Osimhen sorununu çözdüğü değil, yönetilebilir kıldığı bir hamle. Bunlar tabii kağıt üstünde Recep Reis'te yazdıklarımız, çizdiklerimiz. Saha başka, değil mi? Performans başka. Onları görürüz, tekrar konuşuruz. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da N1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 frekanslarından, İstanbul stüdyolarından, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Günlerden 2 Eylül Çarşamba, hepinizi mutlu, keyifli, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte sevgi dolu, selamlar dolu bir gün diliyorum hepinize. Bir yandan da telefonum çalıyor, ona bakıyorum. Çünkü o kadar çok yine gündemimiz yoğun ki, şu anlamda yoğun, bugün transferin son günü. Çünkü Avrupa takımları bugün listelerini gece 01'e kadar verecekler. Her an her şey olabilir diye bir yandan da gözüm telefonun diğer ucunda. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Her zaman olduğu gibi Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen radyo programı, spor programı Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'e hoş geldiniz. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 sabah HT Spor ekranlarında, Habertürk ekranlarında beni yalnız bırakmayan tüm dinleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde hemen gelir gelmez sizlerden gelen mesajlarla başlayalım ki onlar da birikmesin. Ramazan Bey, selamünaleyküm Çağatay Hocam, aleykümselam. Ben Bahçeli Evler'den, Tatar Ramazan, hakemler berbat durumda. Bunun çözümü iyi maç yönetene ödül sistemi, başka türlü olmaz. Yayında okur musun demişler, tabii ki okurum. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum. Sabah katıldığım programda ne söylediysen Çağatay Hocam altına imzam atarım demiş. Teşekkür ediyoruz. Bayram Olcay diyor ki, yayınlar diliyorum Çağatay Hocam. Fatih Hoca'nın istifasını değerlendirebilir misin? Teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Sabah televizyonda da anlattığım gibi tabii ki değerlendiririm sizin için. Şöyle söyleyeyim, yani Fatih Tekke o istifa ile kendi sonunu hazırladı. Hatta bunun çağrışımını da yaptı. Çünkü kendi çağırdı, kötüyü kendi çağırdı. Dedi ki bu kadro tam kovulmalık kadro dedi, ama futbolda duygusallığa yer yok. Siz eğer böyle bir açıklama yapıyorsanız ki, Avrupa Kupası'nda ilk maçınıza çıkıyorsunuz, French Varoş'la oynuyorsunuz ve Fatih Tekke gibi bir teknik direktörün artık tecrübelendi diye düşünüyordum ki, daha ilk Avrupa Kupası maçında ben istifa ediyorum sözü maalesef kendi sonunu hazırladı. Dediğim gibi yani aslında anlatılacak çok şey var, fakat Trabzonspor'un bir oyun planı yoktu. Bunun içinde bir taze kan gerekiyordu. Üçüncü haftada bu kararın alınması Trabzon tarafı için çok hayırlı oldu. Çünkü 13. haftada bu istifa gelseydi, yönetim böyle bir karar alsaydı, iş işten geçiyor olacaktı. Trabzonspor'un bence artık hiçbir hedefi kalmayacaktı diyorum. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Evet, İltu Bey, evet, dinlemeye başladık İzmir'e, İltu Bey'e de, ailesine de çok çok sevgiler, saygılar, selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar Çağatay Hocam, Fatih Demirkol'u bağlayabilir misiniz bugün Hollanda'dan, Süleyman Bey? Tabii ki bağlarım. Yunus Valliyer, Osorvalde'nin ameliyat olması gerektiğini Roma'nın sağlık ekibi fark etti galiba. Fenerbahçe sakat sakat satmaya çalıştı galiba diyor. Muammer Bey, yine her zaman olduğu gibi alevleriyle bizi Amerika'nın o sıcak yollarından güzel emojiler yollamış. Kazasız belasız iyi yayınlarınız olsun Çağatay Hocam demiş. Orhan Bey'e çok teşekkürler. Hüseyin Bey'e yine çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hocam, sizce Aykut Kocaman Trabzon için nasıl olur demiş. Aykut Kocaman Trabzon asla düşünmez Nurullah Bey. Yani Trabzon'dan, çünkü kabul görmeyecektir Trabzon camiasından. Bu bilgiyi verelim. Siz gelmeden atayım mesajı dedim. Fenerbahçe son yıllarda hakem sayesinde elimizden kurtuluyor. Bu sefer 3-1 alırız diyor Kenan Bey. Bu arada tabii Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması var cumartesi günü. Sizler de 0212 273 10 10'a tahminlerinizi yollayabilirsiniz ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde, buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Yaşar Kut, çok teşekkürler, hoş geldin demişler. Galatasaray'da transfer sezonu kapandı mı demiş. Büyük bir ihtimalle kapandı Muhammed Bey. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Almanya Füsen'den İbrahim Bey, merak ettim. Saygılar Cengiz Han Bey yazmış ama herhalde bir önceki programa atıfta bulunmuşlar. Evet, bundan sonraki mesajlar zaten bir önceki programı ilgilendiriyor. Abdullah Ercan'ı isteyen bir dinleyicimiz var. Abdullah Ercan'la konuştum. Abdullah şu anda toplantıda ve toplantı bittikten sonra eğer süre kalırsa beni arayacak. Ben

0: Hemen sizler için Abdullah Ercan'la canlı telefon bağlantısı kuracağım. Serkan Karataş. Evet Serkan Bey, yani Fener'in kadrosu yetersiz mi sizce demiş. Aslında Fenerbahçe'de çok yeterli bir kadro var. Bana göre de hatta tarihin belki de en iyi kadrolarından birine sahip, ama sol ön taraf beni çok düşündürüyor Fenerbahçe adına. Recep Çetin'in telefon numarası bende yok. Değerli Beşiktaşlı dinleyicimize de buradan söylemiş olalım. Abi Galatasaray transfer etmek çok zor. City senede 20 oyuncu alıyor. Kural yok. Sırf City'de oynuyor diye 40'lara 50'lere satılıyor. Galatasaray City olsa inan her oyuncumuz 70'lere satılırdı. Kazım Caninho, Yunusino. Evet aynen böyle olurdu. Abi Galatasaray'ın transferleri nasıl, bir değerlendirebilir misin? Tabii ki Cüneyt Bey, hiç merak etmeyin. Köylüm Hakan Ünsal'la iletişimin var mı demiş. Bakalım, isminizde yazarsanız Ramazan Korkmaz. Bir iletişimim yok ama telefon numarasını bulursak tabii ki Hakan Ünsal'la da bir telefon bağlantısı gerçekleştirebiliriz. Galatasaray'a bir orta saha lazım. İş yapar mı diyor. Kesinlikle lazım. Çünkü hep söylüyorum, Torreira ve Lemina'nın şu anda yedeği yok. Uğur Güneş, ben yine takipteyiz. Sabah yayın çok güzeldi Çağatay Hocam. Devamını dilerim selametle demiş. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum değerli kardeşime de. Mutlu oluyoruz ama zamanımızı geçirmeden cep telefonuna da bir yandan çaktırmayın. Şarja koydum telefonumu ki sizlerin mesajını da okuyup o arada hem şarjlı olsun hem de değerli gazeteci arkadaşlarımıza artık yavaş yavaş bağlanalım, başlayalım diye. İşte onlardan bir tanesi, yine sizler tarafından çok sevilen, Sports Dijital'den, Rabona'dan tanıdığınız ve hatta TRT Spor'dan da hepinizin bildiği, Beşiktaşların da en çok takip ettiği, özellikle taraftarların en çok soru sorduğu gazeteci dostlarımızdan bir tanesi Fırat Güneyer. Hoş geldin Fırat, Radyo Gol'e, Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'e.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Fırat Güneyer, şimdi buraya gelmeden sen de paylaştın sayfanda da özellikle Nicholas Raskin ismi var. Rangers'la alakalı son gelişmeleri alabilir miyiz senden?
1: Ya evet, Beşiktaş bir orta sahancısı almaya çalışıyor ama çok fazla oyuncuya gitti ve biraz sona kaldığı için, tarih anlamında biraz geciktiği için kimse de iyi oyuncularını bırakmak istemiyor. O yüzden de işte Blok olsun, diğer isimler olsun, birçok kasada olsun, birçok isme son 2-3 günde Beşiktaş tabiri caizse saldırdı ama hiçbirisinden sonuç alamadı. Raskin Beşiktaş'ın aslında uzun süredir Sergen Yalçın döneminden beri geniş listesinde olan bir oyuncu. Yani Raskin ismini Beşiktaş taraftarı ilk defa duymuyor. 1,5 yıl önce de Sergen Yalçın dönemleri çok yoğun, evet, Beşiktaş'ın istediği ama alamadığı bir oyuncuydu. Şu anda belli bir noktaya gelinmiş vaziyette. Rangers'a anlaşma sağlanmış vaziyette. Raskin'le görüşmeler devam ediyor. Bir takas konusu söz konusu değil. Çok fazla Chan'li sorusu geliyor. Chan'li'yi çünkü Rangers istiyor bildiğiniz gibi ama şu anda transferde Chan'li'yi vermek gibi bir durum söz konusu gözükmüyor. Belki transfer ilerleyen süreçlerinde Chan'li teklifini Beşiktaş yapar ama şu anda konuşulan konu tamamen oyuncunun kiralık artı satın alma opsiyonuyla alınması yönünde. Raskin'in kararı bekleniyor. Raskin karar verdikten sonra da Beşiktaş çok az bir zaman kaldı. Oyuncuyu buraya getirip sağlık kontrolünden geçirmek zorunda. O yüzden de tabii acele ediyorlar. Hızlı bir şekilde Beşiktaş bugün artık oyuncuyu tamamlamak, oyuncunun transferini tamamlamak istiyor. Başka da bir yer kalmadı bu arada. Yani başka bir mevki de kalmadı bu arada. Çünkü şu anki görüntüde yani endili kalmış gibi gözüküyor. Chan'liyle ilgili hala bir gelişme olmadığını görüyoruz. O yüzden de Beşiktaş büyük bir ihtimalle şu anki görüntü Raskin transferini yapacak ve şey yapacak, konuyu kapatacak gibi gözüküyor. Başka transfer yapmayacak gibi gözüküyor. Bu arada Joe Mario Yunanistan'a gitti. Hatta bana bir tane fotoğraf da geldi Yunanistan'dan. Havalimanında bir Beşiktaş taraftarıyla fotoğraf çekilmiş.
0: Son Yunanistan'a geçelim.
1: Aynen, AYK'ya büyük bir ihtimalle o anlaştı. Beşiktaş'la da anlaşırlar çünkü Beşiktaş zaten her halükarda o yüzden çıkmak istiyor. Yani orada bir çok ciddi bir pazarlık olacağını, Beşiktaş'ın çok ciddi bir pazarlıkta direteceğini düşünmüyorum. Oyuncu AYK'da geçtiğimiz yıllarda da görev yaptı. Bildiği bir yer AYK'da oyuncu istiyor. Büyük bir ihtimalle Beşiktaş bu oyuncuyu AYK'ya verecek gibi gözüküyor. Bunun dışında zaten elde de çok fazla oyuncusu kalmadı. İşte Elin Ricardo falan var ama onları da zaten bir şekilde koymayacaklar analisteye. Raşistan'ın bu arada yine yabancı kontenjanında olmayacağını söyleyelim. Belki eğer gitmezse bugün de Türkiye Kupası'nda oynatabilecek yabancılar arasına girecek. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon oluşturduğu bir yeni bir kural var, bildiğiniz gibi.

0: Eldeki yabancıları Türkiye Kupası'nda oynatabiliyorsunuz. O yüzden de büyük bir ihtimalle Raşisa da ana yabancı kadroda olmayacak ama Türkiye Kupası'nda oynayabilecek eğer kalırsa Beşiktaş'ta, ama ana yabancı kadroda olmayacak. Neticede Raskin bu akşam saatlerinde, bu gece saatlerinde gelecek, gelirse yani anlaşma tamamlanırsa gelecek ve Beşiktaş'a büyük bir ihtimalle transferi kapatacak gibi gözüküyor.
1: Sevgili Fırat Güney'e şimdi ligden bahsettik, transferlerden bahsettik. Ben bir de Avrupa Ligi'ne gelince gerçekten güçlü rakiple eşleşti Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi görünümlü bir kura çekti. Ben Marsilya'yı da izledim hafta sonu Olympic Lyon maçında ve Marsilya bana çok hani böyle üstün bir ekip gibi gelmedi. Beşiktaş'ın çok da rahat yenebileceğini düşünüyorum. Sen bu konuda neler söylüyorsun, neler söylemek istersin UEFA'da, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş için?
0: Zor bir kura çekti bir kere, onu söyleyelim. Yani şanssız bir kura çekti. Tabii ki Beşiktaş'ın kadro değeri anlamında özellikle Trossard'lar, Nübel'ler ve Lovic'ler geldikten sonra kadro değeri iyice yükselmiş durumda. Tabii ki başa baş mücadele edecektir ama özellikle 4. ve 3. torbadan o torbaların en güçlü takımları geldi. 2 tane Almanya deplasmanı, 2 tane Bundesliga deplasmanı var. Zor. Kolay gözüken maçların bir tanesini İstanbul'da oynayacak mı oynamayacak mı belli değil o İsrail takımına karşı. Diğer kolay deplasman gözüken takım Kıbrıs Rum kesimine yine sıkıntılı bir deplasman. Dolayısıyla güzel bir kura çekmediğini düşünüyorum. Ben biraz şanssız bir kura çektiğini düşünüyorum. Marsilya kendi sahasında, ki hoca da İtalyan zaten bu tarz bir hoca. Yani büyük bir ihtimalle belki bir Leverkusen deplasmanını bir kenara koyuyorum ki orada da yine hücum edecektir. Zaten hoca kazanmaya odaklı bir hoca. Yani riskleri alıp kazanmayı isteyen bir hoca. Beraberlik hocası değil. O yüzden de Marsilya maçına da Beşiktaş Avrupa Ligi'ne burada bir 3 puanla başlamak isteyecektir. Hı hı. Kazanabilir mi? Ya tam oyunu oturmuş değil Beşiktaş'ın. Zaman zaman zafiyetler gösterebiliyor ama tabii ki Vlahovic'in devreye girmesi, Trossard'ın biraz daha form tutması, bu son transfer eğer gelirse Raskin'in eklenmesiyle beraber tabii ki daha derli toplu bir hücum olacak gibi gözüküyor. Son maçta zaten bundan esintiler de verdiler. Marsilya, ya Beşiktaş kazanamaz, Beşiktaş yenemez denecek bir takım değil. Yani netice itibariyle problemleri olan bir takım. Onların da birçok problem var. Çok ortada maç gözüküyor. Kolay maç da değil. Sonuç itibariyle birlik bir takımı. Yani kolay işte Fenerbahçe-Lyon eşleşmesini de gördük. Yani burada zorluk çıkardılar. Orada Fenerbahçe yendi ama Lyon da bu arada orada ve kadrosunda bir sürü çıkış yapmış oyuncu var Lyon'un da. Yani lig bir de ortalama bir takımı yenmek çok kolay değil. Marsilya Dora'nın ilk 4 takımından bir tanesi diyelim. O yüzden de zor bir maç olacaktır ama ben Beşiktaş'la ilgili Avrupa kupalarında umutsuz değilim. Hoca bu arada çok Avrupa kupası odaklı. Geçtiğimiz yıllarda bunu gördük. Finalde var bildiğiniz gibi Avrupa'da. O yüzden de hoca Avrupa'yı çok önemsiyor. Ben güzel maç olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın Marsilya karşısında çok da böyle kazanamaz falan gibi değil. Ben de sizin gibi kazanma ihtimalini kaybetme ihtimalinden daha yüksek görüyorum.
1: Evet. Fırat Güneyer, şimdi önümde telefon var ve yaklaşık 30'a yakın soru geldi bile, ama bu soruların ortak noktası şu: 3 gün sonra oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile ilgili görüşlerini çok merak ediyor Radyo Gol dinleyenleri Fırat Güneyer'in.
0: Ya tabii ya, normal şartlarda Fenerbahçe'nin kadrosu daha güçlü.
1: Ya Beşiktaş için gelindiği bu psikolojik bir eşik midir? Yani bu maçı sonucu çok etkiler mi anlamında da çok soru geliyor Fırat.
0: Etkiler. Yani bir kere şu, kazanırsa çok etkiler olumlu anlamda. Yani bir şampiyon konumundaki rakibini deplasmanda yenebiliyor olman Alanya maçının bir kaza olduğunu gösterir ve bundan sonraki maçlar için gerçekten de çok büyük bir özgüven olur. Fenerbahçe'nin kadrosu daha güçlü bence ama Beşiktaş'ın oyunu da Fenerbahçe'den daha iyi gibi gözüküyor. Her ne kadar Fenerbahçe Lyon ve Samsun maçlarında güçlü bir oyun sergilese de Beşiktaş biraz daha organize gözüküyor. Hı hı. Tabii artık Vlahovic gibi Beşiktaş'ın da çok büyük bir oyuncusu var. Beşiktaş o oyuncu, o tarzda oyuncu eksikliğini Beşiktaş çok fazla hissediyordu. Vlahovic'le beraber Beşiktaş o eksiğini de kapamış durumda. Tabii şunu da unutmamak lazım. Kadıköy'de Beşiktaş'ın önemli galibiyetleri var. Yani Kadıköy deplasmanında iyi skorlar alıyor Beşiktaş. Defalarca bunu yaşadık. Ben o yüzden de çok ortada bir maç gibi görüyorum. Güzel, keyifli maç olacaktır. Şu kazanır bu kazanır demek çok kolay değil. Ama ben gollü bir maç bekliyorum. İtalyanların yine kapanmayacağını ve hücum edeceğini düşünüyorum. Keyifli, güzel maç olacaktır. Ben Beşiktaş'ın orada Beşiktaş'ın orada yenilmeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Beraber olabilir, kazanabilir ama yenilmeyeceğini düşünüyorum.
1: Evet, Fırat, seni uğurlamadan, bir de çok vaktini almadan, en son Miretti ve Poku'yu sormak istiyorum. Nasıl transferler sana göre?
0: Poku daha bildiğimiz oyuncu. Poku daha olgun, daha gelişmiş bir oyuncu. Poku'nun çünkü ne yaptığını çok daha izledik en azından. Yani Avrupa Ligi'nde işte AZ Alkmaar maçında Galatasaray'a karşı ne oynadığını gördük. Hollanda Ligi'nde gördük. Bundesliga'ya gitti. Bundesliga'da bayağı bir süre aldı. Şampiyonlar Ligi maçlarında gördük. Yani Poku'nun kendini göstereceğini, nasıl bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne yapacağını az çok kestirebiliyoruz. Meritli biraz daha sürpriz bence. Meritli Juventus'ta evet süre aldı ama az süre aldı. Çok fazla 11 çıkmadı. Genç yetenek olarak aldandırılıyor. Ya daha iyisi, her oyuncunun daha iyisi var. Yani Beşiktaş'ın orta sahasına belki tabii ki Meritli'den daha da iyi oyuncu alabilirdin ama ya 22 yaşında, 21 yaşında U23'e yıldız oyuncu almak demek 30-35 milyon euro vermek demek. Evet. Beşiktaş'ın da maddi durum belli. Zaten Vlahovic, Trossard, Nübel gibi önemli transfer yapmış vaziyette. Salih gibi. O yüzden de orada bir 35'lere 40'lara çıkamadığı için bu yola başvurdu Beşiktaş. Meritli'yi biraz şeyde göreceğiz. Ligde göreceğiz. Yani Meritli'nin ne yaptığını, nasıl bir oyuncu olduğunu az çok kestirebiliyorum ama netice itibariyle bu ligde yapabilir mi, yapamaz mı onu bilmiyorum. Poku biraz daha net bir oyuncu. Poku kendinden daha etkili olacaktır diye. Yani Beşiktaş'ın sağ kanalına Poku çok daha net katkı verecektir diye düşünüyorum. Meretti direkt 11 oyuncusu olmaz. Poku 11 oyuncusu olur. Meretti 11 oyuncusu olmaz. Meretti zaman zaman oynar. Belki iyi maçlar çıkartırsa ilerleyen süreçte 11 alabilir ama direkt 11'de çıkacağını zannetmiyorum. O biraz daha rotasyonda sanki dolaşacak gibi gözüküyor ilk bir iki ay.
1: Evet, yani Meretti benim yanlış hatırlamıyorsam şu an hafızamda kalan Juventus'a da yani 100 küsur maçı var. Bildiğim kadarıyla da 103 maç oynamış bir isim sevgili Fırat Güneyer. Yine bakacağım, kontrol edeceğim.
0: Ama işte onlar şey değil. 11
1: sonra,
0: değil.
1: Sonradan yani orada, süre alsa da evet.
0: Evet. Sonra da ya çok fazla orada son 15 dakikalar, son 20 dakikalar, son 25 dakikalar var. Ki oyuncu aslında 2022'de İtalya'nın en önemli genç oyuncusu ödülünü aldı. Yani çok büyük bir potansiyeli vardı. Onun direkt ilk 11 oyuncusu olacağını düşünüyordu herkes ama çok da istediklerini yapamadı. Biraz fiziksel anlamda sertlik karşısında biraz yılan bir oyuncu. O konuda eleştirildi çok fazla. Tabii şunu da konuşmak lazım. Juventus kötü dönem geçiriyor. Yani Juventus 6 yıldır şampiyon olamıyor. İtalya'nın en çok şampiyon olan takımı ve kötü dönemde biliyorsunuz takımlar kötü olduğu zaman oyuncular da düşüyor. Belki iyi bir Juventus'ta daha iyi işler yapabilirdi. Onu da atlamak lazım. O yüzden de oyuncunun potansiyeli çok yüksek. Onu biliyoruz. İtalyanlar da oyuncunun potansiyelini çok yüksek olarak hep yorumladılar. Juventus'a tam bekleni veremese de bir potansiyeli var. O potansiyeli Süper Lig'de çıkartabilir mi? Tabii ki çıkartabilir. Ama Beşiktaş'ın 11'ine ve oyun şekline baktığımızda sanki hemen pat diye ilk 11'i alabileceğini ben düşünmüyorum. Biraz daha yedek oyuncu olacak gibi gözüküyor. Poku ilerleyen süreçte 1-2 maça Poku ilk 11'e girer.
1: Fırat Güneyer, bu kadar yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinle ilgili.
0: Sağ olun, teşekkürler, iyi yayınlar, ben teşekkür ederim.
1: İyi yolculuklar, hoşça kal.
0: Sağ olun.
1: Fırat Güneyer'e bağlandık. Onun da tüm görüş ve düşüncelerini aldık. Bir yandan da bakıyorum, Aksal Yavuz, evet, hikayesini de eklemiş, ona bakıyorum da yakışıklı çıkmış mıyım, çıkmamış mıyım diye. En azından Photoshop falan yapılır bir şeye benzeyebiliriz belki diye resmime bakıyordum da. Aksal abi sağ olsun, 14.30'da yani yaklaşık 5 dakika sonra canlı yayın konuğumuz olacak. HT Spor yorumcusu ve aynı zamanda Milliyet Gazetesi spor yazarı Aksal Yavuz. 2 gündür de bana da yazıyordunuz, hatta şöyle bir 6-7 dinleyicimiz vardı, şimdi isimlerini hatırlayamadım. Onları da kırmamak adına az sonra sevgili Aksal Yavuz sizlerle birlikte olacak. 0212 273 10.10'da gelen mesajlarınızla devam edelim. Instagram Çağatay Hoca'ya da yazabilirsiniz. Bakalım, evet, Deli Nickname'i dinleyicimiz, isminizle yazarsanız çok mutlu oluruz. Almanya'dan Füsen'den dinleyicimiz Cengiz Han Bey diyor ki Beşiktaş'ı Fenerbahçe yendirmez derken Beşiktaş'ın mı kazanmasını istemezler hakemler? Tekrar yazabilirseniz sevinirim. Orada çünkü bir cümle düşüklüğü olmuş. Selamlar Çağatay Hocam diyor. Yine bakıyoruz. Yakışıklı bir beyefendi diyor ki işimden dolayı maalesef sessiz ama devamlı dinleyicinim. Her hafta içi sizi dinliyorum. Kırklar elinden sevgiler demiş. İyi yayınlar. İsminize de bakayım ama burada yazıyor mu? Kadir Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sessiz olmayın. Sesiniz çıksın. Çağatay Başkan nasılsın demiş. Ben başkan değilim. Bir kere sınıf başkanı olmuştum. Bir de

Spor Kolu Başkanı, çok teşekkür ediyorum. Mehmet Kandemir, selamlar olsun. Sıradan devam edelim. Bil mukabele. Çok çok teşekkürler. Aleyküm selam Mehmet Yıldızeli. Aksel abiye sorar mısınız? Bir hafta önce kabul edilmeyen istifa neden bir hafta sonra karşılıklı anlaşılarak feshedildi? Bunun cevabı çok basit. Çünkü Trabzonspor Ahmet deplasmanında mağlubiyet aldı. Çağatay hocam, kulaklarımıza hoş geldiniz. Miço Tamer, cansınız. Çok teşekkürler. Yaşar Kut, acaba Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse veya Beşiktaş Fenerbahçe'ye yenilirse hocalar gider mi demiş. Gitmez, çünkü daha ligin başı, çok ama çok zaman geçecek. Raskin geliyor. Evet, biraz önce Fırat Günayer son dakika bilgisini verdi bizlere. Beşiktaş'ın Raskin'le anlaştığını ama kulüpler seviyesinde görüşmelerin de devam ettiğini söyleyelim. Galatasaray ile ilgili bilgiler de vereceğiz. Cüneyt Bey, merak etmeyin, ben de yorumlayacağım. Bana da sorduğunuz için söylüyorum, cevap veriyorum. Ben bana sorulanlara her zaman cevap vermişimdir. Vermeye de çalışıyorum. Çok uzun mesaj var. Bakalım, yurt dışından gelmiş. Ali Esen Bey'e lütfen daha kısaltırsanız sevinirim. Çünkü bu mesajı okursam inanın at yarışında biter. Hocam hoş geldiniz demiş. Ben de yine açtım radyoyu, şükür kavuşturana hayırlı yayınlar demiş. Ferhat Bey, çok teşekkürler. Allah şükür sizin gibi dinleyiciler var. Yakışıklı Aksal abi, selamlar, seviyoruz seni. Fatih Tekke neyi başaramadı? Abi istemediği transferleri yapıldı, yoksa yapılan transferleri yönetemedi mi demiş. Bir yandan da böyle bakılabilir aslında. Yaşar Bey de çok doğru yerden bakmış ama yani ters giden bir şeyler olduğu çok belli. Bunu da söyleyelim. Yani tezat olan bir takım şeyler var. Ve tezat olan şeyleri de aslında ben bir açıklama getirilmesinden yanayım. En azından Fadi Hoca da bunları söyleyebilirdi. Çünkü açık sözlü, dobra bir insan. Rıdvan Bey, teşekkürler. Çağatay Hocam, ekranlarda daha sık görürüz inşallah demiş. İnşallah çağıranlara gidiyoruz. Rıdvan Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Evet hocam, Beşiktaş'ı hakemler yendirmez demiş Cengiz Han Bey. Öyle bir yorum yapmış. Bilmesem Çağatay Hoca'yı tipsiz zannederim. Photoshop'la bir şeye benzerim demekle kendini gömdüm bir hocam. Olsun, gömelim, ne olacak Aykut Bey. Malzememiz bu kadar. Allah böyle yaratmış. Allah'a hamdolsun her zaman. İyi yayınlar yakışıklı hocam. Sizin Photoshop'a ihtiyacınız yok demiş. Çok çok teşekkürler. Fatih Bey, çok teşekkür ediyorum. Allah. Böyle tabii kendimizle de dalga geçebiliyoruz. Çünkü kendimize barışık insanlarız. Her zaman da böyle olmak lazım. Her şeye de şükretmek lazım. İnanın yani ben hep şunu söylüyorum. Eğer biz yürüyebiliyorsak, eğer biz su içebiliyorsak, nefes alabiliyorsak, çok affedersiniz ama tuvalete kimsenin yardımına ihtiyaç olmadan da gidebiliyorsak, aslında her anımıza nefes alabiliyorsak, her anımıza şükretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Her zaman şükürler olsun. Şükürler olsun ki bakın burada beraber program yapıyoruz sizlerle. Beşiktaş'ın kadro ve kadro derinliği açısından nasıl buluyorsunuz? Bu hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sizce favori kim demiş? Hakikaten Ferhat Bey, bu maçın inanın favorisi olmaz ama ben tahminimi program içinde yapacağım, lütfen hatırlatın. Hamit ben, merhabalar, yeni transferi nasıl buldunuz demiş. Hangi takımla ilgili transferi ve ismini yazarsanız buradan da cevaplama imkanım olur. Çağatay abi, adım Ercan. Fatih Hoca'ya ne yaptılar? Geçen sene takımı kötü yerden iyi noktaya getirdi. Sonu bu olmamalıydı. Fenerbahçeliyim, hocayı severdim demiş. Ercan Bey, şöyle söyleyeyim. Trabzon gibi bir yerde inanın yani 18 ay bile görev yapmak aslında çok büyük bir başarı. Hemen aklıma gelmişken yine söyleyeyim. Trabzonspor'un son 30 senesine bakın. Trabzonspor'un teknik direktörlerine bakın. Sadece Şenol Güneş 2 sene çalışabildi. Açın istatistikleri, bakın. Sadece Şenol Güneş'e tahammül edilebildi. Çünkü Trabzon gerçekten diğer takımlara nazaran bütün şehir futbolla yaşadığı için, Trabzon'da futbolla yatılıp futbolla kalkıldığı için, Trabzonspor galibiyet aldığında o şehirde herkes güler oynar ama mağlubiyet aldığında kimse kimseye inanın günaydın demekten bile imtina eder. O yüzden bu baskıyı kaldırmak gerçekten çok zor. Yaşar Bey,

0: Bu mesajı es geçtim ama hakikaten güldürdünüz beni. Çok teşekkürler. Beşiktaş yeni transfer derken hangisi? Acaba Miretti mi soruyorsunuz? Poku mu soruyorsunuz? Poku, evet, Enkodu gibi bir futbolcu. 10 saniye geçiyor, hemen cevap geliyor. Çok harikasınız demiş. Rica ederim, gördüklerimiz hepsine cevaplamaya çalışıyoruz. Amin mesajları var. Bir araya gideceğiz. Talişka olayı ne oldu? Talişka olayı anlayabildiğim kadarıyla kulüpler, eğer Cihan Kamer'in bu ayrılacak açıklamalarından sonra Talişka da kulüpte kalırsa faydadan çok zarar sağlar demiş. İsminizi de bakalım. Bakıyoruz. Ahmet Berk Bey. Evet, yani Talişka şu anda Fenerbahçe'de kaldı. Gözüken o. Aynı şekilde Osterwalde'de hem ameliyat oldu hem de Fenerbahçe'nin futbolcusu. Çünkü burada devamlı sorular ve yorumlar geldiği için. Cem Özdemir, bakıyorum benim saatimi ilgilendiren yerde mesaj atmış. Çünkü diğer programları da atmış. Çağatay Hocam, Beşiktaş takımı çokmuş şişiriliyor, büyütülüyor. 4 hafta sonra Beşiktaş'ı nerede görürüz demişler. Yani Beşiktaş böyle giderse iyi yerlerde görürüz. Bunu söyleyelim. Çağatay Hocam, Beşiktaş son yıllarda hep en önemli maçlarda, derbiler öncesi, hatta aynı gün camialarında kavgalar da çıkmıştı. Umarım bu sene aynı hataya düşmezler demiş. Manisa'dan Yenal Bey'e de sevgiler. Genel bir yorum var. Leo ve Sané beki kovalayamaz, Galatasaray geri dönüşte sorun yaşar deniyor da merak ediyorum. İleride Osimhen, Leo, Sané varken Türkiye'de hangi bek onları bırakıp ileri çıkabilecek? Var mı böyle bir bek diye Ali Cemal de farklı bir bakış açısıyla yorum yapmış. Çağatay Bey selamlar. Sercan Bey yollamış. Ben sizi dinlemeyi seviyoruz. Talişka'nın gitmesi değil de Semedo veya Ederson'un gitmesi daha iyi olmaz mıydı diye bir soru sormuş. Hocam iyi yayınlar. Hafta sonu derbide Beşiktaş'a başarılar diliyorum. İnşallah kazanacağız yorumu yapmış Hüseyin Başpınar. Araya gideceğim, merak etmeyin. Son mesajı da okuyorum. Çağatay Hocam dinlemedeyiz, seviliyorsun demiş Onur Bey'e de benden kucak dolusu sevgiler. Kısa bir araya gidiyoruz. Kısanın hemen ardından sevgili Aksal Yavuz'la canlı yayın konuğunda tekrar birlikte olacağız. Dört büyük gündemdesiniz. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde, işte sizler tarafından en çok istek alan spor yazarlarımızdan, gazetecilerden ve hepimizin en çok sevdiği isimlerden bir tanesi sevgili Aksal abimiz var. Aksal Yavuz, hoş geldin Radyo Gole yayınımıza. Nasılsın Aksal abi, iyi misin?
1: Hoş buldum, iyiyim. Herkese selamlar, size de kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: İdare ediyoruz işte.
0: Bu hafta da çok yakışıklıydın. HT Spor ekranlarında izledim seni.
1: İzledin mi? Nasıldı yayın? Hoşuna gitti mi?
0: Yani sesi kapadım Aksal abi. Sadece seni izlemeyi ben istedim. Sadece dedim Aksal abi izleyeyim bugün. Eyvallah, şaka yapıyorum tabii. Paylaşımı da gördüm bu arada. Çok da güzel çıkmışsın.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Aksal abi, şimdi benim önümde yaklaşık ki 4 notlarımı da almıştım. 7, 8, bir 9, bir de programın başında, evet. 10 tane mesaj var ve 10 tane, tamam, soru da hemen hemen aynı. Aksal abiye de sorabilir misin diye. Hep Fatih Tekke istifası, bundan sonra Trabzonspor'a ne katar, ne getirir, faydası, zararı senden dinleyebilir miyiz? Dinleyicilerimiz çünkü çok merak ediyor.
1: Anladım. Ya şöyle başlayalım. Fatih Hoca'nın bu Avrupa Kupası maçından sonra istifa etmesi gereksiz, gereksizdi. Yani bunu başkanla paylaşması gerekirdi, paylaşmadı. Tabii daha sonra başkan ve yönetim kurulu olaya müdahale etti. Görüldüğünü oldu. İsterdi ki orada bir hasar olmasın, hasar oluşmasın. Ve Amespor karşılaşmasında da gördüğümüz Fatih Hoca'nın olaya tam konsantre olamadığını, hala o olayın şokunu atamadığını gözlemledik. Tabii şunu da söyleyeyim, her geçen hafta Fatih Hoca'ya olan destek azalıyordu. Bu da gayet doğaldı. Çünkü Fatih Hoca'nın maç esnasında oyunu okuyamaması, oyuncu tercihleri, sahaya çıkan kadrolarda hakikaten yanlışları bayağı bir fazlaydı. tabii bizler bu olayı yorumlarken şöyle düşünüyorduk. Teknik adamlar oyuncularına performans danışmanlığı yapan kişidir. Onlarla 7-24 yaşayan kişidir. Form durumlarını iyi bilir. Hazır olup olmadıklarını vesaire. Onu değerlendirerek bunları yapıyorduk ama gördük ki tabii bu eleştirileri de Trabzonspor'un menfaatleri işte doğrultuda pek yapmak istemiyorduk. En azından diyorduk yani hep zamanın ipine sarılalım, bekleyelim gibilerinden. Onun için hoca kadrosu güçlendiği zaman, eli güçlendiği zaman daha da mesajlara gür ve topa şey olması lazımdı. Yani topluma verdiği mesaj insanlara biraz daha hareketlendirmesi gerekirdi. Oysa Fatih Hoca hep bahanelere sığınmaya çalıştı. Yani zaman yok efendim kadrom iyi değil gibi bir anlatış, bakış bu camia karşısında pek karşılık bulmadı. Hal böyle olunca tabii o andan iki maçta alınan ki beraberlik ister istemez kendisini rahatsız etti, istifa etti. Buradan bir spor adamı olarak şunu söyleyeyim. Yani futbolculuğuna, geçmişine saygımız sonsuz, adamlığına bir şey diyemem ama dört büyük takımı çalıştırmak başka bir seviye olması lazım. Yani başka bir şey. Hoca bu yükü kaldıramadı, öyle söyleyeyim.
0: Peki bundan sonra yeni hoca için nasıl bir profil olmalı? Yani nasıl bir tercihte bulunmalı Trabzonspor? Yeni hoca nasıl özellikler taşımalı Aksal abi?
1: Ya bir kere yüzyıllar olması lazım, öyle söyleyeyim. Hırslı olmalı, oyuncular üzerinde ismen etkili birisi olmalı.
0: Kesin.
1: Mesela okuyoruz işte Şenol Güneş mi olsun, Abdullah Avcı mı olsun diye düşünün yani. Tekrar geçmişe dönüş olur bu. Bu pek sağlıklı bir şey olmaz. Mesela Şenol Hoca dendiği zaman zaten Şenol Hoca'dan geldik buralara. Doğru mu?
0: Evet.
1: Yani Şenol Hoca'dan kaç hafta, 16 hafta mı, 18 hafta mı deplasmanda galip gelemiyordun. Oradan geldin buraya. Yani tekrar Şenol Hoca ismini zikretmek pek sağlıklı olmaz. Abdullah Hoca da zaten yine camiada tartışılıyor. Olsun be olmasın. Ama orada başka bir isim söylediğiniz zaman, örneğin Arda Turan ismi geçiyor, yabancı İtalyan teknik adamların isimleri geçiyor. Hı hı. O zaman onlar olduğu zaman camia daha farklı bir şey olur. Bir hava olur ama bakalım zaman ne gösterecek. Yani bugün yarın belli olması lazım. Çünkü Avrupa'ya
0: gece bile
1: teknik
0: kadar,
1: adamın evet. Tabii Avrupa'ya teknik adamın ismini vermeniz gerekiyor. Bu arada Trabzonspor bir iki oyuncu da alması gerekir. Çünkü bir an önce yaptığımız, daha doğrusu bir an önce yorum yaptığımız zaman Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu kadar da güçlenmemiştir Çağatay. Hem Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına devam etmesi, hem Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ellerini daha da güçlendirdi. Her ne kadar kadrolar iyi olsa bile bunun üzerine takviye yaptılar. Trabzonspor'da o anlamda bir golcü ve bir de 8 numara alması gerekir.
0: Kenan Bey diyor ki, Çağatay Hocam merhaba, Aksal Hoca'ya sorar mısınız? Sergen Yalçın nasıl olur demiş.
1: Yok yok.
0: Evet.
1: Olmaz. Sergen Hoca'ya Beşiktaş'ta görürüz. Krizi yönetecek hoca olması lazım.
0: Aksal abi, evet, ben şunu özellikle hani senin pencerenden nasıl görüyorsun, resme nereden bakıyorsun diye merak ettiğim bir konu var. Ahmet maçı öncesinde Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Dedi ki bu duygusal bir süreçti dedi. Evet dedi, istifa ettim dedi. Ondan sonra biz bu defteri kapadık, yeni bir sayfa açtık. Ama bugün dedi futbolcularım benim ne demek istediğimi anladılar. Bambaşka bir Trabzonspor izleyeceksiniz dedi. Çok farklı bir Trabzon göreceksiniz dedi. Fakat biz yani Trabzon'un T'sini göremedik. Yani
1: yok, göremedik.
0: Ben şu örneği verdim. Muhammed Salah'la kaleci Onano'nun maç boyunca topla buluşma süreleri aynı.
1: Evet.
0: 53 kere topla buluşmuşlar. Maçın özeti bu. Yani burada bir ne olabilir? Yani acaba şimdi benim aklıma

0: Acaba Trabzonlu oyuncular hani Fatih Tekke'yi mi sevmiyordu?
1: Yok, sevmedi. Yani ona bir şey diyemem. Sevmediklerine bir şey diyemem de.
0: Seçeneklerden gidiyorum.
1: Ya biliyorsun, konuşmakla yapmak, uygulamaksa yansıtmak başka bir şey. Bugün bakın televizyonlarda eski teknik adamlar öyle konuşurlar ki zannedersiniz bütün işleri hallettiler de kupa aldılar. Ona rağmen Fatih Hoca birkaç sene önce en büyük hayalim Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor'da final oynamak dedi, değil mi?
0: Hı hı.
1: Ama sahaya geldiğiniz zaman, uygulamaya geldiğiniz zaman elde ne var? Veya en son pes eden kişi, düzeltiyorum, söyleyeyim odasında pes edeni görmeyeceğim asla diyen teknik adam ne oluyor o zaman? Önce siz pes ediyorsunuz. Yani buradan şu var, yürütemedi hoca bu işi. Geçen sene de mesela birçok maçta Trabzonspor Muçi ona açıyor ve Zutlu'nun sayesinde alıyordu ama oyun anlamında yoktu. Demem o ki siz şartlar ne olursa olsun bir Ahmet Spor karşısında bu kadar kişiliksiz veya Frans Baroş maçında bu kadar kişiliksiz futbol oynamaması lazım. Ben takım etkisi kondisyonunda pek yeterli görmediğimi defalarca anlattım. Ben burada hem Ahmet Spor'da anlattım. Çünkü Trabzon erken oynanışıyor, erken yoruluyor. Sizin salak gibi bir oyuncunuz var, bunu kullanamıyorsunuz. Orta sahada düşünün şöyle, fazla laf uzatmaya gerek yok. Bugün bakıldığından bile nerede oynuyor geçense ne Antep'te ama Trabzonspor'da 11'de oynuyorsa bir yerde bir sorun var demektir. Kimse kusura bakmayacak.
0: Yani şimdi Trabzonspor'un da bir orta sahası yok. Yani hep söyledik. Senle de arada hep konuşuyorduk Aksal abi. Ya Folcarelli ne kadar önemliymiş Trabzonspor için, değil mi?
1: Ya benim o falkorolü sakatlandı. Yani kendi kendime birkaç gün böyle şey yapıyordum ya. Yolda şaşıran ötek gibi dolaştı. Çünkü oraya bir adam alınması lazım. Ama bu Şari mesela gönderilmesi gerekiyordu. Bu Şari'ye hoca çok bel bağladı.
0: Elde kaldı bu arada bu Şari'ye. Anlaşmada yok.
1: Ya belki bugün yarın bir şey olabilir ama nihayetinde orta sahada problem var. Ama ne olursa olsun Trabzonspor... Ya şöyle bir örnek vereyim ben sana. Geçen hafta, yani bu hafta hangi maçı seyrettik? Eyüpspor Alanyaspor maçını seyrettim.
0: Hı hı.
1: Alanyaspor ilk dakikada golü attı. Eyüpspor hiç oyundan düşmedi ama hocanın bir teknik anlamda bir oyun anlayışının felsefesinin olduğunu çok rahat gözlemleyebildik ve son dakikada da iki maçı aldılar ama bir oyunu var o kadroya rağmen. Trabzonspor'un bir oyun şablonu yok. Geçen sene ligin gol kralı olan ona açıyor bile oyundan düşürdük. Bununla ilgili hoca yetersiz kaldı. Yani diyorum ya size, teknik adamlık başka bir şey, hocalık başka bir şey.
0: Evet, güzel bir soru gelmiş bu arada.
1: Evet, buyurun.
0: Mehmet Açı diyor ki, Çağatay Hocam, Aksal Yavuz abiye sorabilir misiniz? Fatih Terim bir şekilde ikna edilemez mi acaba? Senin görüşün
1: ya,
0: Yılmaz Vural olmaz mı demişler.
1: Ya yok, Yılmaz Vural ne olacak ya? Şimdi belli bir yaştan sonra çalışacak hocalara da ya biraz genç olması lazım ama akademisyen olacak, öyle söyleyeyim, alaylı olmayacak.
0: Aksal abi bugün... çok soru var bu arada, lütfen devam
1: tamam,
0: et.
1: Tamam, devam edelim abi.
0: Valla Ozan biliyor ki sen de seviyorsun soruları, dinleyicilerimiz de hani bu kadar yazmışken onların da değerlendirmelerini muhakkak okumak isterim. Çağatay Hocam kolay gelsin. Aksal abiye sevgiler, saygılar. Trabzon'un artık bu camianın evladı düşüncesinden biraz çıkması lazım. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Bizde hep takım içinden futbolcular hoca oldu ama bir başarıları var diyor. Sonuçta Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u hak edecek bir başarısı yoktu. Zaten hata burada başladı. İleride olur mu bunu bilemeyiz. Bir de Trabzon'daki yerel gazete baskısından dolayı orada hiç Türkçe bilmeyen bir hocanın, yani yabancı hocanın çalışması lazım. Tercümanın da Türkçe çevirisi yapmaması lazım ki oradaki baskıdan etkilenmesin demiş. Ozan Bey ne düşünüyor diyor Aksal abi.
1: Kitap yazarım o Ozan'ın, sevgili Ozan'ın yazdıklarını kitap yazar. Doğru düşünüyor. Burada şöyle bir detay vereyim. Mesela Okan Hoca da Galatasaray camiasının evladı ama Okan Hoca'nın yardımcıları çok iyiydi. Bunu daha önce de söyledim size. Bakın Fatih Hoca'nın yardımcılarına bakın. İrfan Hoca deneyiminde bir teknik adamı yok.
0: Peki Aksal abi, her zaman merak ettiğim bir soru var. Bunu cevaplayabilir misin? Belki biliyorsundur. Trabzonspor'un yıllardır neden bir sportif direktörü yok?
1: Çünkü onlar kendi içlerine birbirini yiyorlar abi. Oraya kimse geldi mi rahat etmez.
0: Yani ben bunu da anlayamıyorum. Yani Trabzonspor'un sportif direktörü yok yıllardır.
1: Şimdi bak, ses

0: Fatih Hoca gitti ya.
1: Evet.
0: Gitti. Ellerini uğuşturanlar var Trabzon'da. Şu hoca gelsin, bu hoca gibilerinden. Çünkü dedi ki ya, küçük olsun benim olsun anlayışımda olanlardan.

0: iddiaları doğru mu? Çağatay Hocam, bu da başka dinleyicimiz Mustafa Bey de diyor ki Enes Bey'den haricinde Arda Turan Trabzonspor'u Instagram'dan takip aldı demiş. Bu bilgiyi şöyle düzeltelim. Takip almadı. Arda Turan zaten Trabzonspor'u ve Galatasaray'ı takip ediyordu. Ben biliyorum bunu. Çünkü ben de takip ediyordum. Hani bu şeyi de düzeltmiş olalım. Neler söylemek istersin Aksal abi bu konuda?
1: Ya Arda Turan son dönemlerde hakikaten kendini çok iyi geliştirdi. Zaten yurt dışında da başarısının tesadüf olmadığını gösterdi. Bunu Eyüpspor'da da başardı. Şahsım adına söylüyorum. Yerli teknik adamların içerisinde olursa ben onun olmasını isterim.
0: Bora Bey diyor ki Alman teknik direktör disiplinini nasıl olur Aksal Bey demiş.
1: Ya bunu her daim söylüyorum. Kaliteli bir teknik adam neden olmasın? Çünkü bu kadro iyi bir kadro ve hoca geleceği zamanda der ki ya bana bir tane santrforla bir tane 8 numara alın diye. İşte onu da bugün yarın halledilmesi lazım. Çünkü bu kadar masraf yapıldı. En azından desteği sezonun başında kıydık. Öyle söyleyeyim.
0: Evet. Ufuk Çelik hemen hemen aynı soru. Bir Galatasaraylı olarak Aksal abimi çok seviyorum. Çok selamlar iletiyorum. Ona soruyorum, Fatih Terim olur mu olmaz mı, olursa neden, olmazsa neden demiş. Zaten cevaplamıştın.
1: Evet.
0: Özkan Sümer Galatasaray nasıl olduysa Fatih Terim de Trabzon'u olabilir demiş. Bora Ayhan abi sana selam söylemiş. Aksal Bey'e selam olsun, severek yorumlarını dinliyoruz. Acaba Salah Trabzonspor'un dengesini bozdu mu, yoksa para konusunda arada uçurum olunca futbolcular oynamak istemiyor mu? Saygılar sevgiler, ne düşünüyor demiş.
1: Eyvallah ya, Salah konusunda ben olumsuzluk olacağını hiç zannetmem. Çünkü Salah'la fotoğraf çektirme imkanı olmayan, o şansı yakalamayacak olanlar aynı takımda top oynuyor. Ama problem orta sahada. Mesela Ahmet maçından bir örnek vereyim ben size. Ahmet maçında diyelim ki Salah'a bir özgürlük tanıdı Fatih Hoca. Kanatlarınız çalışmıyor, merkezden gitmeye çalışıyorsunuz. Yani iki işi çalınmayıp veya kanattan gitmek varken merkezde göbekten nasıl gideceksiniz? Çok basit bir örnek. Yani Fabinho'yu aldınız, eyvallah. Belki bir hafta sonra, iki hafta sonra biraz daha toparlanacaktır. Ama orta sahayla, bu orta sahayla olmaz bu.
0: Aksal abi, Trabzon Ahmet maçında iki tane altı numarayla oynadı. Biri Melih, öbürü de Fabinho'ydu.
1: Ya düşün işte. Ya şöyle.
0: İki altı numarayla maç kazanılmaz ya, ki. Nerede görülmüş?
1: Hayır, şöyle diyelim ki bir oyuncu vardır. Hem altı özellikleri vardır, hem sekiz özellikleri vardır. Değil mi?
0: Evet.
1: Buna kreatif oyuncu denir. Ama senin öyle bir oyuncun yok.
0: 8 numaran yani, da yok, 10 numaran da yok.
1: Hayır, yok. Dolayısıyla oradan 6'dan 8'e evirmiyorsunuz oyuncuyu, ama yani Trabzonspor'un bir oyun şablonu yok. Onu anlatmaya çalışıyorum size.
0: Ahmet Yürük diyor ki Aksal Hocam, Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ni bırakıp Trabzon'a gelmez yorumu yapmış.
1: Ya bilemiyorum. Şimdi belki öyle düşünebilirsiniz ama nihayetinde size teklif eden Trabzonspor. Burada iyi iş yaptığınız zaman kendi ülkenizi yaşayacaksınız. Kendi ülkenizde çoluk çocuğunuzla, ailenizle, sevdiğinizle bir arada yaşamak mı? Yoksa Türkiye'den çok uzaklarda olup hasret çekmek mi daha önemli? Ben olsam kabul ederim.
0: Fenerbahçe taraftarlar da bir yandan sana hem selamlar yollamışlar Aksal Yavuz. İstanbul'dan Serdar ben. Fenerbahçe taraftarıyım. Aksal Bey'e sevgiler. Gitmek isteyen futbolcu ya da teknik direktör kesinlikle bırakılmalı. Ona şu kafa topuna bile çıkmıyor. Aksal Bey ne der?
1: Ya var orada bir şey var. Yani onu artık nasıl, ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Ya bir de baktığın zaman işte oyun düzeninin ona açıyor göre olmuyor. Yani buna biz ne deriz? Doğaçlama bir oyun oynuyorsunuz.
0: Spontane.
1: Evet.
0: Yunus Bey diyor ki Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalanması hataydı. Türkiye'de hangi teknik direktör aralıksız 5 yıl kalmış? Okan Hoca bile şampiyon olarak kalabiliyorken. Fatih Hoca Trabzonspor'u yeni oyuncuları yalnız bırakmıştır. Fatih Hoca yıldızları yönetemeyeceğini anlamıştır diyor.
1: Olabilir, doğru. Ama o şöyle oldu. Normalde 1,5 yıl imzalanıyordu. Trabzonlu ve Trabzonspor'u olduğu için dediler ona ki aslında 5 sene. O öyle oldu. Onu net söyleyeyim yani.
0: Evet. Peki şimdi Gençler Birliği maçı var. Yani çok da önemli bir maç. Trabzonspor'un sevgili Aksal abi. Ve gençler bile yanılmıyor.

0: yanılmıyorsam puan durumu önümde değil ama ikinci. Galatasaray'ın hemen arkasında, Beşiktaş'ın ve Fener'in üstünde olması lazım. Öyle hatırlıyorum çünkü. Ne olur Trabzonspor Gençler Birliği maçı?
1: Ya Gençler Birliği mesela Metin Hoca'm iyi tanırım, dostumuz sayılır. Oynattığı futbol belli. Yani geçen sene eğer Metin Diyad'ın Gençler Birliği'nde olmamış olsaydı emin olun şu an birincilikle mücadele edecekti. O anlamda haddini bilerek oynatıyor ve takımlarının fizik kondisyonunda çok şey yüksek. Mesela bu hafta diyelim ki Trabzonspor Amedspor'a mağlup oldu. Defans arkasına atılan uzun toplarla pozisyona girmeye çalıştılar. Bunu da başarılı oldu. Gençler Birliği de bunu deneyecek, bunu yapmaya çalışacak. Ama şartlar ne olursa olsun Trabzonspor bu maçı alır seyircinin de desteğiyle birlikte. Eğer bu maçı alamazsa işte o zaman umutlar başlar. Umutlar daha da yükselir. Ben Trabzonspor'un kaybı yaşayacağını tahmin etmiyorum.
0: Evet. Bu arada Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar da Aksal abi biliyorum hani yanıtlamak ister misin ama derbi yorumu istiyorlar senden bu haftanın en önemli karşılaşması. 3 gün kaldı Fenerbahçe Beşiktaş maçı için.
1: Ya derbi yorumu şöyle. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ilk defa güçlü bir rakibe karşı oynayacaklar. Aslında buradan zırh futbol sever olarak bizim alacağımız ürün şu. Avrupa takımlarına karşı ne elde ederiz? Burayı anlatabildim mi burayı?
0: Evet,
1: yani ilk defa kantara çıkıyorlar. Avrupa takımlarında da böyle rakiplerle karşılaşacağız. Ama ben bu derbinin berabere biteceğini tahmin ediyorum. Çok
0: berabere
1: keyifli.
0: Evet.
1: Ben çok keyifli bir karşılaşma izleyeceğimi tahmin ediyorum. Ve de belki de son yıllarda ilk defa böyle bir derbi olacağız. Çünkü iki takımın oyuncuları da çok değişti. Çok tecrübeli oyuncuları var. Beraberlik diyorum.
0: Evet Aksal abi çok teşekkür ediyoruz. Ağzını
1: ben teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim.
0: Vallahi bugün 30'u geçti sana gelen soru.
1: Eyvallah sağ olsun.
0: Günden güneş sorular çoğalıyor Aksal abi sana.
1: Eyvallah sağ olun.
0: Görüşmek üzere sevgiler.
1: Sağ olun.
0: Milliyet gazetesi spor yazarıydı. Aksal Yavuz aynı zamanda HT Spor yorumcusu. Oo baya bir mesaj gelmiş. Süleyman Arat yarın olabilir demiş. Ona da bir yandan mesaj yazdım. Berk sağ ol. Abi selamlar, iyi yayınlar. Yine yollarda seni dinliyoruz. Beşiktaş transfer haberi var mı? Rangers'tan Raskin adı geçiyor. Doğruluk payı var mıdır? Tekrardan iyi yayınlar güzel insan demiş. Berk de bizim kalecimizdir. Halı saha takımımızda. Berk'cim programın başında herhalde sonradan katılmış olabilirsin. Fırat Güneyer'le bağlantıya girdik. Raskin'le anlaşıldığı haberini son dakika olarak bizlere geçti. Radyo Gol'e geçti. Sağ olsun. O bilgiyi de sana da vermiş olalım. Ama kulüpler bazında şu an görüşmeler devam ediyor. Yılmaz Bey ve Orhan Bey. Önce Orhan Bey'inkine bakayım. Aksal abi ben Metin Diyed'in hocanın yerinde olsam bir teklif gelse hemen Trabzonspor'a giderim demiş. Görüşlerini paylaşmış. Çağatay abicim iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Hasan. Aksal abi sorar mısınız? Fatih Tekin bütün futbolcularını satıp Fatih'e başarı beklemek normal bir şey midir demiş. Evet orada da geç kaldık. Bir fotoğraf yollamış. Bir anda da yazıyor bakalım. Ahmet Yürük bir fotoğraf çek. Fotoğraf çeken mi? Alkışlayan teyzem var. Vlahovic'in evet. Sevinmesi esnasında tribünlere gittiğinde bu resmi yorumlarsan çok sevinirim demiş. Ya harika, eğer Photoshop değilse muhteşem resim ya. Ben bunu ilk kez gördüm. Ya teyze parmaklıkların arasından kafayı da sokup çıkarmış ve o sevinci hakikaten yüzüne yansımış. Vlahovic ikinci Mario Gomez'dir Beşiktaş'ın, buradan da söyleyelim. Mısır antrenörler gelirse haklı çıkarım yalnız demiş. Peki dinleyicimiz Yenal Bey, ona da cevap vermiş olalım. Bakıyoruz burada Gökçe Bey diyor ki Çağatay Hocam Leao transferini yorumlayabilir misin demişler. Hani bedeli parası neler yapabilir? Tabii yorumlayalım. Yani Leao 38 milyon euro bonservis

de geldi. %5 yetiştirme bedeli vardı. 9 milyon euro maaş, bonuslar da anlaşıldı. Hatta bu bonuslarla birlikte 10 milyon euroyu da buluyor. Aslında Leao çok doğru bir kulübe geldi. Gelebileceği en doğru kulübe geldi. Çünkü Leao'nun, yani Portekizce isminin anlamı da zaten aslan. O yüzden Galatasaray'ı seçmesi çok doğru oldu. Uzun vadeli yapılacak bir ödeme planıyla Galatasaray Leao'yu aldı. Aslında 1,5 ay önce gündemine almıştı. Leao ile anlaşılmıştı. Bakın, Galatasaray Leao ile anlaşılmıştı. Ne olduysa o 1,5 ayda bu görüşmeler çok ama çok uzadı. Yani hatta şu bilgiyi de vereyim size. Bakın, çok önemli iki tane bilgi vereyim. Bir tanesi, Leao alındığı için Noelang defteri kapandı. Noelang'tan vazgeçildi. Ve en önemli yine tabii bilgilerden bir tanesi. Bu arada hani bir ay önce gelseydi takımla zaten kampa katılacaktı. 2021-2022'de Milan'da yılın futbolcusu, ligin en iyi futbolcusu seçildi. 7 sene Milan'ın yıldızıydı. Evet, 2025-2026 yılı üzerinden değerlendiriliyor. 31 maçta sadece 10 gol 3 asist yaptı deniliyor ama... Yani 31 maçta da Serie A'da oynamak da çok büyük bir başarıdır. Yani buradan yola çıkarsak o zaman 2022-2023'e bakalım. 48 maçta 16 gol 15 asist yapmıştı. 23-24'te yanılmıyorsam 47 maçta yine 15 gol 14 asisti vardı. 2024-2025'e baktığımızda da 50 maça oynadı bu futbolcu. 12 gol 13 de asist yaptı. Yani çok da eleştirmemek lazım. Ben şimdi sosyal medyayı da takip ediyorum. Portekiz milli takımında takımın Dünya Kupası'nda en çok öne çıkan isimlerinden biriydi. Hatırlayın, hatta tek bir ortayla asist de yapmıştı, gol olmuştu. Ama burada Galatasaray'ın en büyük avantajı şu: Osimhen'le çok ama çok iyi arkadaş. Yani aralarındaki bağ inanılmaz. Galatasaray adına çok umut verici bir arkadaşlık ilişkisiyle sağda eğer Sané olursa, solda Leao olursa, ileride de Osimhen olursa Şampiyonlar Ligi'nde de bence adından söz ettirecek bir kadro gibi duruyor. Kısa bir araya gidiyoruz. 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde son bir saatte yine görüş, düşüncelerinizi ve mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük günden de son bir saatteyiz. Evet, Bahadır İşler diyor ki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi tahminim çok gollü maç olacak, güzel bir maç olacak inşallah demiş. Ama 3-2 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum diyor. Rıza Akpınar, Galatasaray taraftarıyım. Kızım Gökçe Naz'ın doğum gününü rica etsem kutlar mısınız demiş. Tabii ki kutlarım. Gökçe Naz'cığım... Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllar. Hep sevdiklerinle, arkadaşlarınla, ailenle birlikte. Buradan ancak sana pasta emojisi yollayabiliyorum. Nice mutlu yıllar. Güzel güzel yaşların olsun inşallah. Şaban Bey, Bulgaristan'dan selamlar. Her gün severek sizi dinliyorum Çağatay Hocam. Galatasaray'dan son haberleri alabilir miyiz? Orta saha hakkında teşekkürler demiş. Tabii ki alabilirsiniz. Bu arada sevgili Serhan Türk'e de yazdım. Ona da bağlanmak istiyorum. Biraz sonra bana geri dönecektir. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun demiş. Fatih Bey ne demek? Mehmet Ali Demiroğlu, her zaman olduğu gibi Ulusoy Çanta tüm personeliyle dinlemede seni seviyoruz her zaman demişler. Buradan sevgilerimizi de yolladık. Bakalım bugün, evet çok şükür Instagram'dan da takibi alanlar var. Sinan Al'a teşekkür ediyorum. Ali Önsoy'a teşekkür ediyorum Instagram adresinde. Yine beni takibi alan Bahadır İşler'e teşekkür ediyorum. Sıradan devam ediyoruz. Savaşoğlu teşekkür ediyorum. İsminiz tam çıkmasa da. Soner Aksan'a çok teşekkür ediyorum. Evin Saban Acıbadem'den değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Demir Bayhan çok teşekkürler. Yine Instagram'da dün programdan sonraydı herhalde beni takip almıştı. Ayhan Demir. Yapılan yorumlar var. Çok çok teşekkürler. Evet, sayfaya yorum yapanlar da var. Yine programdan sonra akşam üzeri Ahmet Gönen beni takip almıştı. Dinliyorsa ona da sevgiler, saygılar, selamlarımızı yollayalım. Tabii sizlerin mesajlarıyla devam ediyoruz. O kadar çok mesaj var ki

0: Kimlere bakalım? Cengiz Bey ve Ercan Bey'in bir mesajı var. Çağatay abi, saat 10'da yayını bitirdikten sonra 2'ye kadar ne yapıyorsun çok merak ettik demiş. saat 10'da evet Habertürk'te HT Spor ekranlarından çıktım. Daha sonra bir dijital kanalda telefonla bağlantı vardı, ona katıldım. Yine sonrasında Dolmabahçe Sarayı'na gittim. Bugün öğlen saat 12 ile 13.30 arasında Dolmabahçe Sarayı'nı gezdim. Atatürk'ün vefat ettiği odayı gördüm. Yani vaktiniz varsa muhakkak Dolmabahçe Sarayı'nı, sultanları, işte Abdülhamitlerden, Abdülmecitlerden, o kadar çok yani hamamlardan, misafir odalarından inanılmaz, yani inanılmaz tarihi eserler, tavanlara kadar o zamanlarda çizilen harika resimler, yani çok büyük bir emek, yani gerçekten etkileniyorsunuz. O yüzden vaktiniz varsa, gördüyseniz hatta bir kere daha gidin, hem deniz kenarında hem çayınızı için hem turunuzu yapın. Benden size naçizane bir tavsiye. İyi yayınlar demiş, harika Radyo Gol dinliyormuş Ercan Erşahin, ona da selamlar. Kornaya basın Ercan Bey, beni dinliyorsanız. Cengiz Han Bey teşekkürler, yine harika mesajlar, harika fotoğraflar geliyor. Beşiktaş maçındaki teyzenin resmi doğru abi, süper bir görüntü demiş Kenan Bey. Sevgiler olsun. Kartal Kadıköy'e indiğinde diğer İsmail Kartal maçtan sonra pek olmayacak diyor. Yılmaz Bey böyle bir mesaj atmış. Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyor. Çağatay Abla transferiyle Leroy Sané'nin bu formsuzluğunda Barış Alper'in ait olduğu yere sağ geçeceğini düşünüyorum. Evet, doğru söylüyor. Bu maç olmasa da önümüzdeki maçlarda solda Leo, sağda Barış Alper bekliyorum. Ortada da Batrakov diyor. İsminize bakalım. Ozan Bey, evet haklısınız yani. Bu arada Barış yani sahada da oynayabiliyor. Biliyorsunuz. Ben Barış'ı Keçiören Gücü zamanlarından hatırlıyorum. Ankara Keçiören Gücü'de sol bek oynuyordu. Çağatay Hocam, Beşiktaş'a karşı Çorum Spor cesur ve güzel bir futbol oynamaya çalışınca 6 gol yedi. Bu Beşiktaş'ı da havaya soktu aynı zamanda. Biz hafta sonu 2 farklı yeneceğiz demiş Fenerbahçeli Serdar. Evet, bu arada Çorum Spor iyi transferler yaptı ve yaklaşık yani tahmini bence 5-6 maç sonra çok hazır hale geleceklerdir ve korkutucu bir deplasman olacaktır. Takımların oralarda puan kaybedeceğini düşünüyorum. Mehmet Yıldırım, hocam kolay gelsin, Trabzonspor'a Giray Bulak hocamız yakışır demiş. O da yorum yapmış. Sıradan devam edelim. Yunus Bey, Fatih Ekin ayrılmasıyla Okan Buruk Galatasaray'a geldiğinden bu yana rakipler 24 teknik direktör, 8 başkan değiştirmiş. Vay be, güzel istatistikmiş yani, gerçekten hiçbir yerde yoktu bu istatistik, görmemiştim. O yüzden güzel diyorum. Teşekkürler. Çağatay abi selamlar. Osimhen'in en yakın arkadaşı bundan sonra daha hareketli olacak. Tabii sonrası demiş Serdal Bey. Mesajınızı da okudum, merak etmeyin. Ben çok çok iyi aldım mesajı. Çok iyi Leo performans, Osimhen olmasa gelmezdi belki, Ahmet Ertaş demiş. Haklı, katılıyorum. Bence Leo özellikle Aston Villa'dan da, birçok Avrupa takımından teklif gelirken bence Galatasaray'ı seçmesinin en büyük sebebi Osimhen'di. İyi yayınlar abi. Geçen hediye falan dedin, hediyem ne zaman geliyor demiş, bakalım. Ramazan Karakaya, aynen böyle devam edin Ramazan Bey. Evet, Poku'yu yorumlar mısın? Beşiktaş'ın sönük oyunu olduğu zaman oyunu tabii ki hareketlendirir. Çünkü hani söylüyorum, Beşiktaş taraftarları Enkodu taraf, yani transferinden hatırlayın. Yani tarzı birazcık ona benziyor. Çok iyi, çok rahat adam da geçebiliyor. Beşiktaş'ın kanadında da ben yararlı olabileceğini düşünüyorum. Ama yavaş yavaş bu oryantasyon, adaptasyon, özellikle antrenmanlarda hazır gelip gelmediği, yüklemelerin ne kadar yapıldığı, bunlar çok çok önemli. Boray Köknel, Lukaku ara transferde yollanır mı demiş. Bence yollanmaz. Bugün canlı yayına çıktı, resmi anlattı demiş ama dediğinizi anlayamadım. Çağatay abi, halı saha maçınızda hakemlik yapmak o kadar tecrübem olmasa da Süper Lig hakemlerinden iyi yönetirim kesin demiş Firas Bey. Beklerim valla. Cumartesi günü aramızda oynayacağız. Sabah 10 ile 11 arasında. Heybeliada'da oynayacağız Perşembe günü. Başka ne var? Kozyatağı var. Trabzonspor'a en iyi hoca Rıza Çalınbay'dır. Kolay gelsin, iyi günler Çağatay Bey demiş. Sinan Yıldırım'ı da buradan selamlarımızı yollayalım. Çağatay Hocam, Fenerbahçe'nin bende dahi karamsar olması normal mi? Aslında her şey iyi ama bir karamsarlık var. İçimizde transfer gelmediği için. Ahmet Bozok. Ahmet Bey haklısınız. Yani Fenerbahçe taraftarlar da aslında geçen seneye kadar şu vardı. Yani Fenerbahçe önde de olsa uzatma dakikalarında her an gol yiyebilir, her an berabere kalabilir, hatta her an yenilebilir de böyle bir tedirginlik yaşanıyordu. Doğru söylüyorsunuz ama Fenerbahçe'nin bence kadro kalitesi anlamında daha iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe demişken de Fenerbahçe'yi en iyi yorumlayacak kişilerden bir tanesi şu anda telefonun diğer ucunda. Fenerbahçeli taraftarlar, lütfen Radyo Gol'ün sesini birazcık daha açsınlar. Çünkü Haber Global Spor Koordinatörü telefonun diğer ucunda Türkçesiyle, objektif yorumlarıyla, kelimelerini imtina edip seçerek çok güzel bir şekilde anlatan güzel Türkçesiyle Fatih Demirkol var. Hoş geldin yayınımıza Fatih'ciğim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum ama çok mahcup ediyorsun beni.
0: Estağfurullah. Gerçekleri söylemek bizim işimiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Fatih Demirkol, burada yaklaşık ben ayırdım Fenerbahçeli taraftarların tabii sorularını, dinleyicilerimizin isimlerini hem yayında da okuyorum ama Fatih Demirkol en çok sorulan soru 3 gün sonraki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, senin fikirlerini kadro açılarından yani futbolcular bazında değerlendirmeni istiyor Radyo Gol dinleyicileri, neler söylemek istersin?
1: Bu iki takım için de aslında çok ciddi bir sınav olacak. Fenerbahçe şu ana kadar birçok maç oynadı. Hem Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde hem de ligde maçlar oynadı. Fakat bu düzeyde takım oyunu oynayan ve kaliteli kadroya yakın bir takımda oynamadı. Dolayısıyla Beşiktaş karşısındaki Fenerbahçe İsmail Kartal ve ekibinin çok ciddi bir sınavı olacak. Öncelikle Fenerbahçe ev sahibi açısından bakarsak olaya. Diğer taraftan Italiano, takım halinde hareket eden, her şeyi paylaşan, sahayı, topu, pozisyonu, her şeyi paylaşan, duyguyu paylaşan bir takım oluşturmaya çalışıyor. Bunu ortaya koymaya çalışıyor. Böyle bir anlayışla Fenerbahçe gibi çok kaliteli bir kadro karşısında Beşiktaş'ın ne yapacağını da göreceğiz. Beşiktaş Alanya deplasmanında reaksiyon veremedi. Orada tabii ki hakem hataları vardı. Onu ayrı koyuyoruz ama oyun olarak da orada sonuca gitmeyi başaramadı örneğin. Bunun gibi bazen oyunda istediklerini yapamadığı oluyor. Sezon başı olduğu için bunlar da normal. Bunu bir eleştiri olarak değil, bir tespit olarak söylüyorum. Ama Fenerbahçe karşısında full konsantrasyona çıkacak. Beşiktaşlı futbolcular çok iyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın ve artık takım oturdu. Yeni gelenlerle birlikte çok daha düzgün ve düzenli bir kadro haline geldiler. Vlahovic'in hat-trick yapmış olması onu çok daha havaya soktu ve bu maç öncesi, derbi öncesinde çok daha motive etti. Diğer takım arkadaşlarına baktığımız zaman da Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından bir tanesi bulduğu pozisyonları değerlendiremiyor olmasıydı. Son maçta 6 gol bulmuş olması siyah beyazları bu anlamda biraz daha özgüven açısından motive etti bence, yukarı çekti. Hı-hı. Dolayısıyla iki Çetin Ceviz karşı karşıya gelecek. Bakalım hangisi kazanacak ama teknik direktörler açısından da tam bir satranç maçı olacak diyebiliriz.
0: Sevgili Fatih Demirkol, çok soru geliyor ve sorularda da en çok şu soruluyor. Fatih Nedim, Çetin Taylan, Güray Selami ve Hasan Bey, Talişka'nın geri dönmesi, yaptığı paylaşımlar, yani Fenerbahçe bu dakikadan sonra zarar vermez mi diye sormuşlar.
1: Şimdi buraya gelmiş olması zaten Fenerbahçe'ye yeterince zarar verdi. Bundan sonrası bir şekilde tamir edilebilir mi? Edilir, neden olmasın? Ederson da geçen sezon sonunda son 3 hafta artık yok sayılmıştı, hatırlayın. Derbi sonrasında taraftarların da bir tepkisi vardı. Onun kulübe ve taraftara bir tepkisi vardı. Ederson gönül olarak bağını koparmış gibi görünüyordu. Ama geldi. Hı.

0: bir şekilde toparlandı ve sarıp sarmalandı. Taraftar onu bağrına bastı. Şu anda kalesinde dev bir isim olarak Fenerbahçe'nin en güçlü halkalarından biri olarak görevini yapmaya devam ediyor. İrfan Can Kahveci bir önceki sezon müthiş tepki alırken bir sonraki sezon taraftarın en çok güvendiği isimlerden biri olmuştu, hatırlayın. Dolayısıyla böyle kırgınlıklar, üzgün olma halleri ya da işte ayrılık esnasında söylenen sözlerle ilgili karşılıklı moral bozuklukları olabiliyor. Bunlar tamir edilir. Bunlar futbolcuyla taraftar arasında hemen çözülecek şeyler. Bir 90 dakikaya bakar, bir gole, bir asiste bakar iş. Ama burada, buraya nasıl geldiği biraz konuşmak lazım belki. Buradaki süreçte şu oldu. Fenerbahçe yönetimi Talisca ile yolları ayırmaya karar verdi belli ki. Ve bu kararı verirken de bazı gerekçeleri olması lazım. Yani bu teknik direktör İsmail Kartal'ın ya da futbol direktörü Oğuz Çetin'in bir raporu vardır demek ki. Yönetime böyle bir rapor sunulmadan yönetim ne yapalım ne yapalım bugün Talisca'yı gönderelim demiş olamaz. Öyleyse burada Talisca'ya da olayın anlatılması gerekiyor. Yani Anderson, bak şimdi biz böyle bir şey oynamak istiyoruz ve bu oyunda ön alandaki pres çok önemli. Burada kırıldığımız anda arka tarafta çok büyük bir zafiyet yaşıyoruz ve sen yaş itibarıyla da oyun tarzıyla da bunu karşılayamıyorsun. Yabancı kontenjanında da sıkıntımız var. O yüzden biz seninle yolları ayırmayı düşünüyoruz ama burada nasıl bir yol izleyelim anlamında bir şekilde ortası bulunabilirdi. Görünen o ki Talisca'nın haberi olmadan işler ilerlemiş, en son ona haber verilmiş gibi görünüyor. Belki öyle değil ama en azından Talisca'nın tepkisi bunu gösteriyor bize. İşte beni kullandınız, attınız falan gibi bir ifade kullandı. Ve büyük bir moral bozukluğu, büyük bir kırgınlık da bu noktaya geldi. Yine her zaman olduğu gibi burada da futbolda çok küçümsenen, çok gereksiz görülen iletişim meselesinin ne kadar önemli olduğu ve bunun ne kadar hayati değer taşıdığını bir kez daha gördük. İletişimle çözülebilecek işler. Tabii ki futbolda birleşmeler kadar ayrılıklar da var. Ama bunu önce içeride aile içinde halledip dışarıya bunun anlatımı belli bir mantık çerçevesinde yapılmalıdır, yapılmalıydı. Talisca ile kulüp arasındaki diyaloglar şu ana kadar böyle gelişmedi belli ki. Bundan sonra tamir edilir mi? Tabii ki edilir. Çok büyük zarar verir mi? Eğer inatlaşma olursa tabii ki verir. Ama olacağını zannetmiyorum. Talisca profesyonel bir futbolcu. Kulüp Talisca gibi birçok oyuncuyu şu ana kadar aldı, sattı, değerlendirdi, oynattı ya da kadro dışı bıraktı. Bir şekilde bu süreçleri takip etmiştir. Talisca'da da gidecekse de, kalacaksa da, bundan sonraki süreç nasıl ilerlenecekse profesyonel çerçeveler içinde yapılabilir. Yeter ki bu konu kulübün dışına taşınmasın. Yani taraftar desteğine ihtiyacım var. Dur ben taraftarı bir arkama alayım. Ya da taraftar desteğine ihtiyacım var. Talisca'yı sıkıştırırken taraftarı da yanıma çağırayım anlamında bir anlayış iki taraf içinde söz konusu olmazsa kendi aralarında konuşup hallederler bence.
1: Atakan Yıldız diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar. Lyon'daki Fofana ile Fenerbahçe ilgilendi mi? Fatih Bey'e sormanızı rica edecektim diyor.
0: Evet, ilgilendi. Fofana için ciddi bir teklif de yapıldı. Fakat Fofana Premier Lig'de olmayı çok istiyordu ya da İngiltere'de diyelim. 5 büyük ligde olmayı çok istiyordu. Daha 19 yaşında zaten ve gelişim kaydeden çok genç, çok yetenekli bir futbolcu. İki konu vardı. Bir, futbolcunun tavrı burada. Çünkü Lyon her türlü satmak istiyordu. Çok büyük bir ekonomik krizdeler ve Fenerbahçe eleyince bu kriz iyice derinleşti. Şampiyonlar Ligi'ne bir şekilde adım atabilselerdi, oradan gelecek olan para onları bir şekilde ayakta tutacaktı. Sonrasında işte ona göre planlama yapacaklardı ama Şampiyonlar Ligi kapısı kapanınca ciddi bir ekonomik çöküş yaşıyorlar. Hemen Fofana'yı satmak zorundalardı. Ellerinde para edecek ne varsa satacaklar artık bundan sonra. Diğer değerli oyuncular da var ellerinde. Onları da çıkarmak istiyorlardı. Dolayısıyla Fofana bir şekilde gönderilecekti. Burada futbolcunun tavrı işte İngiltere'ye gitmekten yana oldu. Olmazsa işte İtalya olsun, İspanya olsun gibiydi. Orada gelişimini sürdürmek, daha büyük takımlara geçebilmek için bir ara takım bulmak gibi planları vardı. O yüzden Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakmadı. Bu birinci sebep. Fenerbahçe açısından da şöyle bir şey var. Kerem ve Oğuz isminde iki çok değerli oyuncu var orada ve Kerem her ne kadar

0: beklentilere cevap veremese de sonuçta milli takım oyuncusu Oğuz çok iyi başladı. Şimdi siz Fofana'yı getirdiğiniz anda iki futbolcuyu da yedek kulübesine göndermek zorundasınız. Zaten yabancı kontenjanı ile ilgili çok büyük sorunlar var. Çok büyük bir maliyeti de olacaktı. Dolayısıyla bunları kefeye koyunca Fenerbahçe yönetimi çok da ısrarcı olmadı. Zaten futbolcu da gelmek istemedi.
1: Evet. Çetin Bey Galatasaraylıymış. Fatih Demirkol için Çağatay Hocam ne söyleseniz azdır. Bir Galatasaraylı olarak kendisini çok seviyoruz mesajını iletmiş Çetin Bey.
0: Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum.
1: Yine bu sefer de Beşiktaşlı bir dinleyicimiz Sinan Yıldırım diyor ki Beşiktaşlılar olarak Fatih Demirkol Bey beğendiğimiz gazetecilerden biridir diyor. Onu da paylaşmış olayım sevgili Fatih'cim senle.
0: Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Burada bazen Beşiktaş Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Davet ediyorlar yönetim sağ olsunlar çeşitli vesilelerle. Orada da çok şakalaşmalar oluyor. Ben hep şey diyorum yani işte bir Fenerbahçeli daha geldi, biz de Fenerbahçe ile oynayacağız anlamında takılıyorlar bana. İşte ben de hep şunu söylüyorum. Yani konu zaten bu, güzel olan bu. Siz Beşiktaşlı olacaksınız, birileri Fenerbahçe, birileri Galatasaray olacak. Hep beraber bunu paylaşacağız yani. Herkes aynı takımdan olsa bir anlamı kalmıyor ki. Herkes Beşiktaşlı olsa mesela ülkede, herkes Beşiktaşlı. O zaman yani neyi biz yaşayacağız, hangi heyecanı yaşayacağız? Bu hafta sonunu iple çekiyoruz hepimiz, değil mi? Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Galatasaraylılar, Trabzonsporlular ve diğer takım taraftarları dahil bu heyecanı bekliyoruz. Bunun sebebi iki karşı taraf var. Önemli olan bunun düşmanlık gibi
1: Evet.
0: algılanmaması. Bu güzel olan şey, farklılıkların güzelliği, farklılıkların zenginliği, bunun tadını çıkarmak lazım. Öbür türlüsü düşmanca tavırlar ya da işte sanki bir arada düşmanlık varmış gibi bakmak, böyle lanse etmek aslında çok yanlış gibi geliyor bana.
1: Sedat Uzun diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar, kolay gelsin. Fatih Demirkol güzel adamdır. İkiniz de cansınız hocam demiş. Onu da sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım.
0: Saygılar. Saygılar, teşekkürler.
1: Ve peki senin son telefonda Şampiyonlar Ligi kurallarını değerlendirmemiştik sevgili Fatih Demirkol. Son olarak da Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri bir değerlendirirsen Fenerbahçe'nin şansı konusunda dinlemek isteriz.
0: Şöyle hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileyelim. Hem Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'nde ve Trabzonspor'a Konferans Ligi'nde, ki Trabzonspor orada yürümesi, üst klasmanlara işte finallere çıkması en muhtemel takımımız bu arada. Kadro kalitesi ve Konferans Ligi'ndeki yapıya baktığımız zaman Trabzon'dan çok şey bekliyorum bu yıl. Orada işte Fatih Hoca'nın ayrılığı sonrasında nasıl bir oluşuma gidilecek ve nasıl toparlanacak bilmiyorum ama Trabzonspor çok kaliteli bir kadroya sahip ve camia olarak da böyle Avrupa heyecanını seven, çok da özleyen bir camia. Hepsine başarılar dileyelim. Şimdi Fenerbahçe'nin birinci torbadan çekebileceği bence en iyi rakipleri çekti. Bunu bir söylemek lazım. Birinci torbadan daha iyisi gelebilir miydi? Bence bunlar gelirdi. Yani istesem bunlar ancak gelirdi. Dolayısıyla birinci torbaya baktığımızda onu görüyoruz. Aşağı doğru indiğimizde işte Roma çok formda, ona dikkat etmek lazım ama diğer takımları Fenerbahçe yenebilir. Ve ihtiyaç olan puan sanki 10-11 puan. Yani ilk 24'e girmek için Fenerbahçe'nin listesine baktığımız zaman sanki burada 12 puan alabilecekmiş gibi görünüyor. Rahat alacakmış gibi görünüyor. Sadece burada yaş ortalamasının çok yüksek olması biraz tereddüt ettiriyor. Neden? İşte ana kadroya giren 8 futbolcu 30 yaş üstü.
1: Evet, Şampiyonlar
0: ve
1: Ligi'nin de en yaşlı futbol takımı olarak gözüküyor herhalde Fenerbahçe'de. Öyle bir istatistik diyorlar.
0: Ona bakmadım ama olur mu? Olabilir. Çünkü 30 yaş üstü çok futbolcu var. Temponun ne kadar yüksek olduğunu biliyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve oradaki özellikle bir Avrupalı takımdan sonra Türkiye'ye gelip ligde de maç yaptığınızda çok yıpranıyorsunuz. İçeride puan kaybı ya da sakatlıklar çok olabiliyor. Oralarda Fenerbahçe'nin çok dikkatli olması, doğru dinlenme, doğru beslenme, neyse işte o prosedürleri doğru yapması ve bu mücadelenin içinde ekibi de iyi koruması lazım. Mesela şimdi hep kafa karıştıran nokta, iki stoperin yedeği nasıl olacak? Tamam, bir tane genç alternatif geldi ama Opong dışında diğer oyunculara baktığımız zaman stoperi tamamlayacak, Ake ya da Skriniar'ın yerini dolduracak oyuncu konusu soru işareti. Asensio gittiği zaman onun yerini dolduracak oyuncu soru işareti. Hı hı. Ve o tempolara çıktığında Fenerbahçe'nin nasıl reaksiyon vereceğini bilmiyoruz. Kadro kalitesinin çok yüksek olduğunu ve çok deneyimli bir kadro olduğunu, bunun avantaj olduğunu belirtmemiz lazım. Fenerbahçe Lyon karşısında o kalite farkını ortaya koydu. Bunu her maç ortaya koyduğunda sorun yaşamayacaktır diye tahmin ediyorum. Ve burada yukarıdakilere bakmak yerine aşağıdakilere bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani dördüncü torbadan, üçüncü torbadan çektiğimiz takımlara odaklanmak lazım ağırlıkta diye düşünüyorum. Galatasaray için de aynısını düşünüyorum. Yani şimdi Galatasaray Paris Saint Germain ve Barcelona'yı çekti, hiç şansı yok diye bakılıyor ama bütün grup onlardan oluşmuyor ve her maç 3 puan. Dolayısıyla onlardan alamazsa bile Galatasaray'ın asıl 4. ve 3. torbalardan çektiği takımlardan toplayacağı puanlar sonucu belirleyecek. Sen dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ndeyseniz bu takımlarla oynayacaksınız. Çok da şey yapmaya gerek yok. Yani biz kendi aramızda hay Allah bu nasıl çıktı, hay Allah bu takım nasıl geldi falan diyoruz da kim çıkacaktı ki? Oranın adı Şampiyonlar Ligi zaten.
1: Aslında Fatih, bütün yani günün... Galatasaray'da iyi takımlara karşı iyi oynuyor. Yani Liverpool örneği olduğu gibi.
0: Tabii. Yani geçen yıl Juventus'a 5 attı.
1: Evet.
0: Galatasaray. Ondan önceki yıllar Atletico Madrid'e berabere kaldı. Elinden kaçırdı bence. Yani iyi takımlara karşı çok iyi reaksiyon gösterebiliyor. Aynı şeyi Fenerbahçe'den de bekliyoruz bu yıl. Daha önce Fenerbahçe'nin hem Avrupa Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde çok iyi maçları vardı. Ve Avrupa'da çok daha farklı oynadığını biliyoruz. Dolayısıyla o futbolu bekliyoruz. Mümkünse inşallah bu alışkanlıklar lige de yansır. O tempoyu, o kaliteyi futbolu ligde taşırlar.
1: Evet. Fatih Demirkol, bu arada çok mesaj geliyor. Onlardan da söyleyeyim. Mehmet Bey diyor ki, hocam bakın Fatih Bey ne kadar güzel, kaliteli ve olumlu yorumlar yapıyor demiş. Galatasaraylı bir dinleyicimiz var. İsmine de bakayım. Ramazan Kabak. Bu spor camiasında Fatih Demirkol gibi düzgün insanların sayılarını artsın istiyoruz. Gerçekten çok düzgün bir insan. Zevkle dinliyorum Galatasaraylılar olarak diyor Fatih Demirkol.
0: Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Tabii burada en önemli konunun şu olduğunun altını çizmem lazım. Gerek futbol kalitesi olarak, gerekse futbol iklimi olarak belirleyici olan dinleyicilerimiz aslında. Taraftar yani. Yani futbol severler, siz ne istiyorsanız size onu vermek zorunda bu insanlar. Yani yönetimdeki yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular, siz ne istiyorsanız onu vermek zorundalar. Yayıncılar, bakın ben yayın dünyasındayım, çok basit anlatayım size. İşte niye televizyonda insanlar kavga edip duruyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, birbirlerine su şişesi fırlatıyorlar. Kardeşim, doğru dürüst bu insanlar tartışamaz mı diye şikayet edildiğini biliyorum. Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizin de çok büyük bir bölümü muhtemelen böyle fanatizm içeren yorumlardan, tavırlardan, karşı tarafa, başka takımlara hakaret eden yorumculardan falan bıkmış olabilirler. Buna şikayet ediyor olabilirler. Ama ben bu işin içindeyim. Sürekli söylenen şu: arkadaş, düzgün yorum yapınca da kimse dinlemiyor. İnsanlar kavga istiyorlar. İnsanlar kavgayı, hakaret edeni takip edip reyting yaptırıyorlar. Reyting neredeyse, para orada. Biz de öyle yapmak zorundayız. Ne yapalım, bu tiyatroyu oynuyoruz diyor bu tarz yayın yapan, bu tarz olayları yorumlayan arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Yani dinleyici, izleyici, futbol sever ne isterse karşısındaki onu sunmaya başlıyor. İngilizlerin bir ifadesi vardır, der ki, medya toplumu yukarı çekmezse toplum medyayı aşağı çeker. Medyanın toplumu yukarıya doğru yönlendirme görevi vardır ama toplumun da isterken daha kaliteyi isteme gücü vardır. Güç sizin elinizde, bizi dinleyenlerin elinde, futbol severlerin elinde. Arkadaş, ben kavga gürültü istemiyorum, hakem konuşmak istemiyorum, ben futbol istiyorum, bana doğru dürüst futbol oynayın derseniz sizin tuttuğunuz takım doğru dürüst futbol oynamak zorunda kalır. Bakın, bu yıllarca İspanya'da, İngiltere'de oldu. Tempo düştüğünde takım taraftarları takımı alkışlarla protesto ettiler, yuhalayarak protesto ettiler. Yani 1-0 olmuş, takım 1-0'a yatmaya çalışıyor. Kendi arasına paslaşınca yuhalamaya başladı taraftarlar. Tempo yapın kardeşim, biz sizi burada 1-0'a yatın diye izlemiyoruz. Biz bu parayı, bu fedakarlığı

0: slow motion futbol oynayın, kendi aranızda paslaşın diye yapmıyoruz. Biz sizden kaliteli futbol istiyoruz diye bunu her fırsatta dile getirdiler. Kavga gürültüyü izlemediler. Ratingler sıfır çekince o programlar ortadan kalktı. Şimdi İngiltere Premier Ligi'nin nasıl yorumlandığını biraz takip ederse dinleyicilerimiz görecekler. Saf futbol, olabildiğince kaliteli yorum, hiç ses yükselmiyor ve sadece doyurucu futbol veriliyor. Ne oldu? Nasıl oldu? Bundan sonra ne olacak? Konuşuluyor. Öyle 3-5 saatlik programlar da yok. Kısa kısa, hı hı, ve çok kaliteli insanlar. Onlar prim yapıyor. Onlar rating yapıyor. O zaman iklim de değişiyor. Yani güç dinleyicilerimizin elinde, güç futbol severlerin elinde.
1: Çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Bize zamanını ayırdığın için. Tekrar görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Fatih Demirkol'la da bağlantımızı gerçekleştirdikten sonra Trabzonspor'la ilgili görüşlerin çok önemli ve çok da doğru şeyler söylüyorsun. Şöyle yorum yapalım. Yani şimdi programda da söyledim ama gerçekten şapkayı alıp düşünmek lazım. Eğer Onana ile Muhammed Salah bir maçta en çok topla oynayan ve 53 kere ikisinin de topla oynama sayısı aynı ise, yani bunu bir düşünmek lazım. Ya Onana maçta en çok topla oynayan 5. oyuncu olmuş. Bir oyun planı var mı? Yok. Geçen senenin gol kralı 9 haftadır gol atamıyor. Onana yürümekte gerçekten çıplak gözle izleyin. Ben kaç kere izledim. Kasımpaşa maçına da gittim. Futbolcu sahada yürümekte zorlanıyor. Ya bir futbolcu nasıl bu kadar evrim geçirebilir ki? Ben Onana'nın 3 tane futbolcuyu arkasına alıp kendi yarı sahasından karşı kaleye gidip 3 oyuncuyu da geçip gol attığını hatırlıyorum. Yani Onana 2 tane gol attı. Yılın en güzel 2 tane golü seçildi. 2-0-1 olan bir oyuncunun o hareketleri yapması, rövaşata atması, takla atması normal bir şey değil zaten. Gelelim Trabzonspor'un orta sahasına. Orta saha zaten yok. Defans beklerin ortada yok. Pina Zubkov'u geçen sene hatırlayın. Pina sağ bekti ve Zubkov'la gidiyordu. Ama şu an Pina kadroda yok. Yani Pina Salah olması lazım. Ya Dünya Kupası'nın en iyi beklerinden biri değil miydi? İki tane altı numara ile zaten olmaz. Bir oyun planın olmaz. Folcarelli yoksa, Malinowski de sakatsa, Melih ve Fabinho ile çıktığın zaman zaten orta sahanı kaybetmiş oluyorsun. Bir 8 numaran yok, bir 10 numarası yok Trabzonspor'un. Aral Şimşir sağda değil solda oynar. Danimarka'da 33 gole direkt etki eden futbolcu, Danimarka'da yılın futbolcusu seçilen oyuncu Aral Şimşir sol tarafta oynar, sol kanatta oynar ve hani ambiyani tabirle de, yani ölüsü şu anda ilk 11'de oynar. Yani sonuçta Saviola'yla, Melih'le, Samet'le, özellikle de Savic'le olmaz. Bir an önce Savic'le de sözleşme feshedilmeli. Trabzonspor'u bu kadar çok seviyorsa bence Trabzonspor'un teknik ekibinde devam etmeli. Gelen yorumlar, Çağatay Hocam ağzına sağlık, ne kadar güzel söyledin. İmzamı atarım diyor Dilan Bey, çok çok teşekkürler. Abi dedikleri çok değerliydi konunuzun, ama bizim toplumumuz ister kabul edelim ister etmeyelim kaliteli ve düşünen bir toplum değil. Maç hakkında tek bir teknik yorum yapamayan insanlar geçen senelerden rakiplerinin benzer pozisyonlarda kart görüp görmediğini gündeme getiriyor. Sadece X ile bu mecralarda, Twitter'da diyor Ferhat Gürses. Teşekkürler mesajlarınız için. İsim bakalım. Mehmet Bey, tabii ki tarafsızız. İşimiz gereği böyle olmak zorundayız. Arkadaş şiir gibi konuşuyor. 2 saat boyunca bu arkadaşı konuk alabilirsin demiş. Muammer Bey, siz de 2 saat boyunca bizde yolculuk yapabilirsiniz. Tırınızla birlikte. Evet, çok teşekkür ediyoruz ayrıca size. Çok da moral veriyor. Yani Muammer Bey sağ olsun. Amerika'da bile sabah kalktığında bana mesaj atabiliyor kendisi. Şu saatte kalktım hocam, şunları yapıyorum diye. Fatih Tekke'nin bırakma sebebi Yusuf Selamet. Söylediğimiz gibi perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Bunların olacağını biz defaatle yayınlarda da söyledik. Hiç gazete haberlerine bakmadık. Bir yandan Instagram da açık, bir yandan da bakıyorum. Arka arkaya tabii hem mesajlar geliyor hem istekler geliyor.

0: Habib Esmer, buradan selam olsun. Instagram'da Çağatay Hoca adresini takibi alan Yusuf Süzen'e teşekkür ediyorum. Ali Kurt 39, Ali Kurt'a teşekkür ediyorum. Bayram Bey'e de zaten teşekkür etmiştim. Yorumlara daha sonra cevap vereceğim DM üzerinden. Abi Ahmet Spor'daki Diasaba çok teknik bir oyuncu. Kilosu fazla, bayağı fazla kebap yiyor demiş. Valla Ferhat Bey, ben Trabzonspor Ahmet maçında aynı yorumu yaptım. Diasaba çok iyi bir oyuncu. Gerçekten hani birazcık daha zayıf olsa, hatta ki zayıf da olacaktır, kendine bakarsa ben önümüzdeki sene dört büyüklerden bir tanesinin futbolcuyu transfer edeceğini düşünüyorum ki şu ana kadar çok şükür yanılmadık bu konuda. Hangi futbolcuyu böyle bir yorum yaptıysak sonunda transfer yaptı. Hürriyet gazetesinden devam edelim. Mehmet Aslan, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, bakın ne yorumlar yapmış. Özellikle konu Fatih Tekke'ydi ama Galatasaray'ı, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u da değerlendirmişler. İsterseniz Galatasaray'dan başlayalım. Uğur Meleke diyor ki Galatasaray'ın Göztepe önünde iki devre performansı gece ile gündüz gibi farklıydı. İlk 11'in boy ortalaması 1.88 olan ligin en uzun takımına karşı Galatasaray 45 dakikada 36 uzun top attı. 19'da orta yaptı. Devreden sonra ise doğru oyuna döndüler. Topu yere indirdiler ve kazandılar. Ben top yere indikten sonra akınların içinde sıkça Batrakov'u gördüm. Elbette adaptasyon süreci olacaktır ama kumaşı belli ki iyi. Rafael Leão'nun da Serie A'da 300, milli takım ve Avrupa'da 50'şer maçı var. 27 yaş için deneyimi olağanüstü diyor. Mehmet Aslan, Victor Osimhen çıkınca geriye Galatasaray'dan ne kalıyor diyor. Göztepe karşısında alışık olmadığımız bir Galatasaray vardı. Önde baskı ile rakibi bunaltan Galatasaray, Göztepe'nin uzun topları ile tüm ezberleri bozulan bir takıma dönüştü. Orta alan üretmekten uzaklaşıverdi. Ve hep altını çizdim ve aslında tehlikeli bir durum olan Osimhen takımına dönüştü. O maçı izledik. Osimhen'i çıkarın, geriye ne kalıyor Galatasaray'dan? Ben şu anki gidişi olumsuz yorumluyorum. Umarım yeni takviyeler düşüncemi değişir diyor. Fırat Aydınus, eski hakemlerden bakın o ne diyor. Rafael Leão ligde dengeleri değiştirebilecek bir oyuncu yorumu yapmış. Galatasaray ilk yarıda Göztepe karşısında istediği oyunu ortaya koyamadı. Ancak ikinci yarıyla birlikte oyunun kontrolünü eline aldı ve kalite farkını yansıtıp 3 puana ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kolay bir fikstür beklemiyor. Barcelona ve Paris Saint Germain gibi Avrupa'nın en üst seviyesindeki takımlarla karşılaşacak olması ciddi bir sınav. Fakat Sarı Kırmızılar bu organizasyonda artık sadece yer alan değil, iddiasını ortaya koyan bir takım. Batrakov ilk maçında önemli sinyaller verdi. Ancak Galatasaray'ın Devler Ligi seviyesinde ne kadar katkı alabileceğini zaman gösterecek. Leao'da sürati, adam eksiltme becerisi ve açık alandaki etkinliğiyle ligde dengeleri değiştirilebilir yorumu yapıyor. Güntekin Onay hala ritmini bulamadı ama Osimhen gibi bir canavarı var diyor. Özellikle top rakipteyken sorun yaşıyorlar. Ancak Osimhen gibi süper atletik ve kazanma hırsı ile dolu bir canavara sahipler. Osimhen'in açık konuşalım ligde bu formunu devam ettirdiği sürece gol atamayacağı maç yok. Leão'nun gelişi Galatasaray'ın hücum gücünü kuşkusuz çok yukarıya çekecektir. Özellikle Leão, Osimhen ve Sané üçlüsü Şampiyonlar Ligi'nde açık alanda her rakibi zor durumlara düşürür. Alexi Batrakov'a gelince, ben fiziksel olarak bu size'daki oyuncuları çok fazla tutmuyorum. Teknik kalitesi ve oyun zekası yüksek. Okan Buruk onu doğru kullanır ve uyum sorunu yaşamazsa tabii ki faydalı olur. Galatasaray'ın Devler Ligi kurası çok kolay değil. Lisbon deplasmanı, Aston Villa, Paris Saint Germain ve Barcelona kazanılması son derece güç maçlar. Son hafta AEK deplasmanı da zorlayıcı olabilir diyor. Bakalım aynı spor yazarları Fenerbahçe için neler söylemişler. Fırat Aydınus, Fenerbahçe 18 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi özlemine son verdikten sonra Samsunspor gibi zor bir deplasmandan galibiyetle dönerek önemli bir iş yaptı. Çünkü Avrupa maçının ardından ligde konsantrasyonu kaybetmek çok kolaydır. Fenerbahçe bunu yapmadı ve moralini 3 puanla pekiştirdi. Şampiyonlar Ligi kurasına baktığımızda ise sarı lacivertlileri çok ciddi bir sınav bekliyor. Büyük takımlarla oynayacak olmak elbette dezavantaj ama Şampiyonlar Ligi zaten bu seviyede bir organizasyon. Fenerbahçe'nin hedefi sadece Devler Ligi'ne dönmek değil, orada kalıcı olduğunu göstermek olmalı. Asıl soru şu: Fenerbahçe Avrupa'nın yüksek temposuyla Süper Lig'in yoğun fikstürünü aynı anda kaldırabilecek mi? Kadro derinliği ve rotasyon kalitesi burada belirleyici olacak. Eğer bunu başarabilirse Fenerbahçe bu kurada sürpriz yapabilecek bir takım olabilir diyor. Mehmet Aslan, dengeli bir takım Fenerbahçe artık. Bir yanı güçlüyken diğer yanı aksamayan, uyum yakaladığında da istediğini alan bir takım. Şüphesiz daha iyi olacaklar. Ama Samsunspor maçı için bir noktanın altını çizeyim. O maçta Lyon maçının da etkisi var tabii. Temposu çok düşüktü. Bu tempoyu yükseltmeli Fenerbahçe. Bunun altını çizerken sol kanat hariç demeliyim. Bir kelime de İsmail Kartal için. İki hafta önce Fenerbahçe Kartal eleştirileriyle travmasını kendi yaratıyor demiştim. Ne mutlu ki haklı çıktım. Bravo hocam. Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanından Devler Ligi bileti çıkarması müthiş iş. Samsunspor karşısında bu rüzgarı korudular. Şampiyonlar Ligi'nde tam 13 kez gruplardan çıkmış, 2 kez yarı final oynamış büyük bir markayı saf dışı etti Sarı Lacivertliler. Kurada da 8 rakibinin UEFA katsayısı ortalaması 74,6. Mesela Inter'in, Real Betis'in rakiplerinin katsayı averajı 80'in üzerinde. LASK, Shakhtar, Slavia Prag maçlarından çıkarılacak minimum 7 puan ilk 24 için çok büyük avantaj sağlayacaktır. Güntekin Onay, Fenerbahçe ilk yarıdaki futbolu ile rakibin de hatalarından ve yetersizliğinden faydalanarak Samsun'dan 3 puan aldı. Her şeye rağmen Avrupa dönüşünde deplasmanlar kolay değildir. Özellikle sol kanatta hem Lyon maçında hem de Samsun'da Oğuz Aydın ve Archie Brown'un performansı Fenerbahçe için büyük kazanç. Kerem'in yokluğunda Oğuz adeta ilaç gibi geldi, Fenerbahçe'ye güç kattı. Vedat Muriç'in de santrafor olarak katkısı şu an için beklentileri karşılıyor. Fenerbahçe Asensio'nun da dönüşüyle Lukaku'nun katılımıyla hücumda problem yaşamaz. Şampiyonlar Ligi hiçbir maç kolay değil. Özellikle iç sahada en az 8 veya 10 puan toplamak hedefe ulaşmak için şart. Gasperini yönetiminde Roma Serie A'ya çok iyi başladı ve İstanbul'da tehlikeli olabileceğini gösterdi diyor Güntekin Onay. Ve Beşiktaş yorumlarına bakalım. Beşiktaş'ta neler söylemiş acaba spor yazarları? Bu arada tabii çok mesaj geliyor. Onlara da program bitmeden isimlerini de okumak istiyorum. Güntekin Onay, Vlahovic'in başlangıcı fiziksel olarak %100 olmamasına rağmen muhteşem oldu. Oyuncu çok karakterli ve çok istekli. Ayrıca olay tandığı pres yapıyor. Top kazanıyor, adam eksiltiyor, asist yapıyor. Salih de defansif görevlerini kusursuz yerine getiriyor. Trossard da form tutunca Beşiktaş daha can yakıcı hale gelecek. Zaman zaman telaş ve basit top kaybı şu an en büyük eksiklik. Beşiktaş Avrupa'da çok zor bir kura çekti. İç sahada Marsilya karşısında kazanarak başlamak hem puan hem de Avrupa'daki özgüven açısından çok önemli. Uğur Meleke Beşiktaş için neler söylemiş bakalım. Vlahovic sadece Beşiktaşlara değil bence tüm spor severlere keyif verdi. Çok arzulu, çok hareketli, çok iştahlı. Yanlış saymadıysam 10 akının içinde de vardı. Orkun topu her ayağına aldığında buldu onu neredeyse. Ayrıca Beşiktaş'ın iyi oyuna dönmesinde Salih, Olaytan'ın aynı anda sahada olmaları ve geri kazanma hızları çok önemliydi. Beşiktaş'ı izlerken şunu düşünmeden edemiyorum. Amerika'da milli takım 11'inde Salih, Orkun bir arada düzenli oynasalar daha iyi sonuç almaz mıydık diyor. Ben burada da katılıyorum. Evet, doğru bir yorum. Fırat Aydınus, Çorum karşısında 6-2'lik skor ve özellikle hücumda üretkenlik Beşiktaş'ın özgüven kazanması açısından önemli. Vlahovic ise Türkiye hesabını çok güçlü açtı. İlk maçta hat-trick Beşiktaş adına sadece 3 gol değil, aynı zamanda önemli bir psikolojik kazanç. Avrupa'da Beşiktaş'ı ciddi rakipler bekliyor. Özellikle deplasman performansı çok belirleyici olacak. Şimdi önemli olan Çorum karşısında gol ve oyun iştahını Avrupa'ya taşıyabilmek. Bunu başarırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sadece mücadele eden değil hedef koyan bir takım olabilir. Ve Mehmet Aslan, İddia ediyorum zorluk derecesi düşük maçlarda Beşiktaş'ın böyle gollü galibiyetlerini çok daha fazla izleyeceğiz. Özellikle Vlahovic'i. ama zorluk derecesi yükseldikçe Beşiktaş için sorun başlar. Fenerbahçe maçı bir tür test olacak onlar için. O maçı aldıkları takdirde psikolojik eşiği de geçecekler. Ama Beşiktaş ta ki gelişmenin de farkına varmalıyız. Avrupa Ligi'ne gelince gerçekten güçlü rakiplerle eşleştiler ama asıl başarı da buradan çıkmak değil mi demiş Mehmet Aslan Hürriyet'teki köşe yazısında. Programı bitirmeden evet sizlerden gelen mesajları sahiplerini de okumak istiyorum. Atakan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum mesajları için. Diye sabah yorumları yapılmış. Yunus Bey'e teşekkürler. Şimdilik yok demiş. Radyodan cevap verseydiniz keşke. Ali Osman Bey. Evet ben de Galatasaraylı spor yazarlarından dönüş bekledim. Hocam iyi yayınlar, selamlar. Habip Esmer şansınız daim olsun demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Fatih Tekke'nin istifa sebebi yapılan transferlerden haberi olmaması gibi gözüküyor demiş. Mehmet Yıldırım da böyle bir yorum yapmış. Okumadığımız mesaj kaldı mı acaba, yine bakıyoruz. İsimlere Karasu var. İkna etsinler Fatih Tekke'mi, Fatih Terim'i. Uçurur takımı diyor. Yine buradan bakalım. Ahmet Vahap'a teşekkürler. Mesajlardan devam edelim. Bir soru işareti var. Abdullah Avcı, Şenol Güneş aynı kişilere daha önce de denendi ama olmadı. Gelse yine neyi değiştirecekler merak içindeyim. Kesinlikle hoca yabancı olmalı diyor. Behzat Ataç'ı da mesajını gördük. Serkan Yaprak'a teşekkürler. Lukaku alacağına Şerif'le Talişka kalsaydı daha iyi değil mi diyor. Talişka zaten kaldı Serkan Bey, o bilgiyi de verelim. Evet çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Harika program olduğunu söyleyen dinleyicilerimiz var. Çok çok teşekkürler. Son mesajlara da bakalım. Bektaş Bey'e de teşekkür ediyorum. Son olarak da yine gelen mesajlara ve Instagram takip isteklerinden Miray Mehmet'e, Necati Oktay'a teşekkürler. Serdar Akan'a teşekkürler. Bir de gelen mesajlardan son olarak onu da söyleyelim. Uğur Çalık'a teşekkür ediyorum. İstekler var. İdris Kılınç Aslan, bu camiada gördüğüm en mükemmel insansın. Evet böyle mesaj için de çok teşekkür ediyorum. Bugün de yayının sonuna geldik. Hatta birazcık da süremizi açtık gibi ama az sonra bildiğim kadarıyla belki olacak değil mi yayında, onu da kesinlikle yalnız bırakmayın diyorum. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Yayında, yapımda ve yanımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de, Türkiye Radyoları'nın kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de görüşmek üzere. Hepinizi bekliyorum. Sevgiler, saygılar. Çağatay Çıtlak ben. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Saygı duymak önemli aslında. Herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. O yüzden söylüyorum saygı duymak önemli diye. Önce saygılar herkese, sonra sevgiler yollayalım. Kimseyi sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak bazen zorunda kalabildiğimiz gerçekler arasında yer alıyor. Az önce Muzaffer Can Bedir'le Burak Dici Futbol'da Beşiktaş'ı yorumluyorlardı da derbi öncesinde Trossard'ın oynamama ihtimali, İlhan oynarsa

falan demiş olabilir yani. O reaksiyonu göstermiş olabilir. Tabii bir stres var, bir gerginlik var. Gerginlik ve stres aslında hayatın içinde her alanda var. İş yerinde var, trafikte var. Onun sonrasında mahallede var, evin içinde var. Var oğlu var. Gerginlik dediğimiz konuyla alakalı. Bunun sebepleri arasında geçen bir şey okudum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış, her okuduğunuz doğru diye de bir gerçek yok ama okuduğum bir makale değildi, sadece bir yorumdu ve bu yorumun altında bir imza yoktu ama beni aldı, kendine çekti. Diyor ki şehir hayatında, diyor, stres ve gerginlik her zaman daha fazla olur. Çünkü şehir hayatında bir yıl boyunca neredeyse sadece 10-15 günlük bir ayağın toprağa teması olur. Diğer tarafta eğer bahçeli bir eviniz yoksa, mahalle kültürüyle, sürekli terliklerle, ayakkabılarla alışveriş merkezlerinde beton üzerinde gezerken vücutta biriken stresin ve elektriğin dışarı aktarımı söz konusu olmaz diye. Hani böyle bir şeyi birine verirken tüf biri bir çarpıldı. Ulan çarpıldım. Ay nasıl çarpıldım falan diyorsunuz ya. O vücuttaki biriken elektrikten, stresten ya da gerginlikten kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Şimdi köy hayatında ya da tatil dönüşlerinde sürekli terliği çıkartıp kumsallarda, yeşilliklerde falan o vücuttaki elektriği toprağa bırakınca gerginliği de vücuttan atıyormuşuz. O yüzden tatil abi bir rahatlattı beni be falan diyorsun ya. O işte toprakla temastan kaynaklanıyor. Kumla temastan, suyla temastan kaynaklanıyor. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bilim insanları araştırırlar. Bu konuda mutlaka bizi dinleyen bir yetkili kişi de vardır. Bir cevap da yazabilir. Çok doğru söylüyor. Aslında %100 doğru olmasa da %70'lerde, 80'lerde bir doğruluk payı vardır şeklinde yorum yapılabilir. Şimdi bazı stresler var. Adamı uyutmaz. Bazıları vardır. İyi heyecan yaptırır. İşte o beklentiler dediğimiz, çocukluk yıllarımızda kafada takıntılı olan 3-5 konu varsa onlardan bir tanesi de bu hafta derbi ne olacaktı? Şimdi geçim kaynağıydı, iş stresiydi, işte arabaydı, oydu, buydu, ödeneceklerdi, faturalardı, kiraydı, şu. Onlar ayrı bir gerginlik sebebi. Ama bu arada tabii gerginlik deyince biraz da dün de Ahmet Konanç'la konuşurken Karadeniz ve o coğrafya üzerinden gidince anlık gerginlikler üzerinden gidiliyor ve bir kere bardak kırıldı, yapıştırıldı ama o dışarıdan belli eder. Eskisi gibi asla ve asla olmayacaktır. Ne kadar boyasan da, üzerine cila da atsan, Fatih Hoca'nın bu gidişi geri dönüşü olmayan bir yolculuk gibi aslında diyorduk. Ve Fatih Tekke dönemi de sona erdi. O gerginliklerin gelişinin, bazen duruşunun. O yüzden bazı şeyler var. Şimdi Fatih Tekke o istifayla bir kendi sonunu mu hazırladı? Bundan sonrası için artık başarı mümkün değil mi? Teknik adamlık Türkiye'de çok mu zor? Bir sürü şey söylenebilir. Yani geçtiğimiz sezonun belki de yıldız teknik adamlarından bir tanesi olarak konuştuğumuz Fatih Hoca ile ilgili konuşuyoruz ama bu sezon özellikle Ferencvaros maçından sonra anlam veremediğimiz bir destek arayışına girdi. Camia ile ilgili, şehirle ilgili, yerel basınla ilgili, eski oyuncuları ile ilgili, arkadaşları ile ilgili, ailesiyle, akrabaları falan, her şeyi ortaya koydu. Ve bunun oyuncular üzerinde yarattığı etkiyi belki de hiç hesaplayamadı ve kanıtlayamam ama istifasını kabul görmeyeceğini zaten biliyordu belki de. Hemen beni salmazlar diye o da tahmin ediyordu ama bunu bilerek ve stratejik bir hamle olarak yapmadığını da düşünüyorum. O yüzden oyuncular üzerindeki etkisini biraz bu hamlenin arttırdığını planlıyorum. Yani o da bir stratejik hamle olabilir. Geniş düşündüğümüz zaman ortaya çıkan bir sonuçtan bahsediyorum aslında. Hani Obradovic'in ya da koçların teknik foul almaları, Ergin Ataman da yapar ya, hakemle didişir, yabancı yardımcı teknik adamla didişir, rakip teknik

adamla koçla didişir, oyuncuyla didişir falan filan. Bir teknik faul olur. Onun sonrasında oyuncular bir kendine gelir. Hoca kenarda çok sinirlenmişi görür, hisseder, yaşar. Ondan sonra olur yani. Fatih Hoca da belki buradaki oyuncular üzerinde bak giderim blöfünü mü oynadı acaba? Bir kendinize gelin için buna mı ihtiyaç duydu? Kötü bir strateji olurdu. Oldu da belki. Ama doğru olanı yapmadı. Saçma sapan bir güven problemi yarattı kendi ismi üzerinde. Ya istifa eder gidersiniz ya da göreve devam edersiniz. Orada blöfe ihtiyaç yoktur denilen bir camiada bulunuyordu Trabzon için. Tabii bu arada Salah'ın gelişiyle birlikte yakalanan büyük bir havaya rağmen o beklenildiği gibi gitmeyen süreçte özellikle Onaçu'nun eski formundan çok uzak kalması, işte Augusto ve Ulayi gibi oyuncuların yerinin doldurulamaması Trabzon'u da tabii olumsuz yönde etkiliyor. Fatih Tekke'den beklenti çok daha cesur ve agresif bir futbol oynatmaya çalışmasıydı aslında ama o da olmadı. Değerli genç bir teknik adam, yolu açık olsun dediğimiz, ileride milli takımın bile emanet edilebileceğine inandığımız bir teknik adam. Önünde umarım upuzun ve başarılı bir kariyer vardır. Ancak bir Budapeşte gecesi bir karar açıklamak yerine sakin kalsa, üzerine bir yatsa ya da fikrine güvendiği arkadaşlarıyla bazı şeyleri paylaşsa önce, bu kararı almadan önce böyle bir düşüncem var ne diyorsunuz diye, kendi kendini ismini tartışılır hale getirmezdi bana göre, biraz gerçekçi bakarsak. O yüzden onun içinde, Trabzon içinde, camia içinde, şehir içinde hayırlısı olsun. Bunları konuşuyoruz. Bir anda o havanın nasıl kara bulutlar tarafından kapandığını, günlük güneşlik bir ortamın nasıl bir anda grileştiğini, kasvet haline geldiğini, kasvete büründüğünü hep beraber yaşadık. Evet, futbol konuşuyoruz ama ülkenin gerçekten aslında bir voleybol ülkesi olduğunu da zaman zaman hatırlatıyoruz. Dün bir maç vardı. Ben hayatımda ilk defa Azerbaycan izledim diyenler de vardı. Avrupa Şampiyonası'nda artık son 8'deyiz. Azerbaycan karşısında alınan o 3-0'lık galibiyet skordan çok görevini yerine getirmiş olmasıyla değerli kızlarımızın. İşte dünkü oyunda zaten oyuna Eda ile başlamış olması Santarelli'nin, ister istemez rakibin ne kadar cılız olduğunu, aynı kulvarda olmadığını falan gösterdi bize. Skor da zaten 3-0'lık net bir galibiyetti. Şimdi asıl sınavlar artık şimdi başlayan. Yani bu maçın galibiyetini falan çok da büyüttüğümüzü düşünmüyorum ama zaten bunu bir kenara koymak, hatta doğru bir yere koymak gerekiyor. Ve bu geçilmesi gereken bir eşik diye hesaplanması gerekiyor. Çünkü çeyrek finalde rakip Almanya, üstelik yabancı olduğumuz bir takım değil, grup aşamasında karşılaştığımız ve mağlup ettiğimiz bir rakip. Fakat eleme maçı başka bir psikoloji. Ya biz bunları zaten yendik gibi bir havaya büründüğümüzde, kızlarımızın rehavete kapıldığında toparlanmaları biraz geç oluyor, zaman alıyor. O yüzden hoş değil. Başarılar diliyoruz. Güven sonsuz mu? Sonsuz. İnanç sonsuz mu? Sonsuz. Ayrı bir konu. Başaracaklarını düşünüyor muyuz? Şüphemiz var mı? Bence yok. O yüzden bir Fatih Terim konuşması gibi oldu. O zaman yapar mıyız? Yaparız. Yaptık mı? Yaptık. Bundan şüphesi olan var mı? Varsa hemen dışarı çıksın falan diye. Öyle şeyler yapar yani Fatih Hoca da. Onun gibi bir konuşma oldu. Voleybol kadın milli takımımız Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı set vermeden geçip çeyrek finale yükseldi. Tebrikler kızlar diye de eklemek lazım. 0212 273 10 10. Ali Naci artık yok arkadaşlar. Radyo sadece Digifutbol'da yapmış olduğu yayınlar ve orada anlattıklarıyla zaman zaman zaten radyomuzda da yayınlanıyor. Kim ne dedi kuşağında Ali Naci ile beraber Aydın Cingöz'de Galatasaray'ın gündemini belirliyor. Dün gece
gene kalabalık bir

masada, güzel bir ortamda spor camiasının çok kıymetli, çok değerli isimleriyle birlikteydik. Genel değerlendirmeler yaptık. Bu arada Trabzon'un teknik adamlığı konusunda kimine göre yabancı bir teknik adamın getirilmesi ve birçok kişinin ağzının bantlanması gerektiği düşünülüyor. Ertuğrul Doğan'ın da bununla ilgili bir hamle yaptığı söyleniyor. Kimine göre Salah gibi dünyanın önemli isimlerini getirdiysen ve buna bir devamlılık kararı alındıysa getir o zaman Conte'yi şeklinde yorumlar yapanlar da oldu. Ama şöyle bir gerçek daha var. Bir taraftan da siyasi gücünü kullanıp bundan sonrasında Trabzon sayfasını açmaya çalışan birkaç isim üzerinde ben fikir ürettim. Dedim ki Abdullah Avcı acaba hocam kenarda küçük çekçek bavuluyla bekliyor mudur? Maceraya, yarım kalan bir hikayeye tekrar bir şampiyonluk parolasıyla gelebilir mi? Olabilir mi? Yani bir ihtimal dendi. Genel anlamda hep böyle bir şey oldu. Dedim ki Sergen Yalçın ismi geçmiyor ama hiç mi düşünülmüyor sizce şeklinde yorumlandım. Çünkü İsmail Kartal'ın eğer Lyon maçında Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamadığı takdirde Sergen Hoca'nın Fenerbahçe'ye gelebilme ihtimalini Aziz Başkan'ın daha önceki konuşmalarından böyle biraz hissettiğimi de dile getirdim. Öyle bir ihtimal de konuşuldu. Ama Trabzon gibi bir camiaya bu kadar stresin altına Sergen Hoca girebilir mi? Hani Beşiktaş'ta o kadar efsanesi gibi ağırlanan, öyle karşılanan, öyle görülen bir hocanın oradaki baskıyı bile kaldıramaması Trabzon'da Sergen Hoca'yı çiğ çiğ yerler. Hani çiğnemeden yutarlar falan gibi düşündüm. Sergen Hoca olmayabilir ama sonrasında bir isim olarak dediler ki Fatih Terim hocanın Trabzon'un başına geçebilme ihtimali nasıl olur diye bir konu açıldı. Yani olmaz diyebiliyor musun? Ben diyorum. Sen diyor musun? Ben demiyorum. Burada Türkiye, burası Türkiye. Ne zaman neyin ne olacağı belli olmayan bir ülke moduna da geçilebiliyor. Onlar da olabilir. Yaşanabilir ama zor süreçler. Bundan sonrası için gerçekten herkes bir fikir yürütür. Camianın eski isimleri, işte Trabzonspor'un milletvekilleri falan, hani orada spor bakanları. Zaten hani Trabzonlu olup da üst düzey yönetici olmayan çok nadir insan olduğu için o da ince bir mesajdır. Ondan sonra orada görev alınabilmek önce yukarısının iznini almak lazım falan moduna da geliyor çünkü. Hani bunları açık açık konuşunca da Doğancığım Silivri'de soğuk falan gibi söyleniyor ama yani bu gerçeği bilmeyen de yok. Hani bunu Silivri'deki de biliyor, Silivri'nin dışındaki de biliyor zaten yani. Şenol Güneş'in bir ihtimal gelebilmesi, yok o sayfa kapandı artık, Fatih Tekke'nin gelişindeki strateji çok yanlıştı, Şenol Hoca kalacak dendi. Kaldıysa kenarda köşede bir yerlerde, ya burada bir Şenol Güneş. Şenol Hocam nerede? Şenol, bu Şenol Hoca buradaydı ya, Fatih Tekke ile beraber diyorlardı. Bak bakayım dolabı, dolabı orada mı? Dolap yok. Difrize bak bakayım, dondurucuya koymuş olabilirler mi? Orada da yok. Şenol Hoca nerede ya, Şenol Hoca diye? Oraya gider konu. Şenol Hoca gidişini tam olarak güzel yapamadı ki gelişini yapabilsin bir daha. Bana göre öyle yani. Ya tabii herkesin düşüncesi var. O düşüncelere de öncelikle dediğimiz gibi programın açılışında bir saygımız var. O saygıdan mütevellit gelen yorumları da gözden geçiririz, bakarız. Olur, doğru söylüyorsun ama bir de şunu unuttun dediğiniz alternatifler de vardır mutlaka. Onlarla alakalı da görüşler, düşünceler, öneriler. Hem telefon hattımızı açacağız ilerleyen dakikalarda hem de WhatsApp üzerinden 0212 273 10 10'dan mesajları okuyacağız. Bakalım neler var neler yok, şöyle bir gözden geçirelim bakalım. Şimdi dün programın sonunda bir sponsorluk anlaşması vardı. Tabii Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in bir basın toplantısı havasına da döndü. Ve orada konuşulanlarla ilgili olarak sarf ettiği sözlerden bir tanesi manşet oldu. Bizim stadımızda küfür olmayacak, bizim stadımıza küfür girmeyecek şeklinde. Bunun sebepleri arasında

Da işte Çağlar Söyüncü'nün ayrılma nedenlerinden biri de taraftarın onu soktuğu o psikolojik travma durum diye yorumlandı. Konudan konuya atlıyormuşuz gibi ama ben konu başlıklarını aktarıyorum ki siz devamlılığını getirin diye söylüyorum. Sonra derbinin havasına gireriz. İşte o havayı kısa mı tutarız aydın havası kıvamında, yoksa harmandalı tarzında ağır ağır sindire sindire mi işleriz, yoksa horon gibi bir Karadeniz havasıyla hızlı bir şekilde mi geçiştirir bitiririz bilmiyorum. Ama dediğim gibi bir taraftan Becao, bir taraftan Carlos, bir taraftan Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılmaktaki nedenleri arasında camianın verdiği reaksiyonlar ve oyuncuların psikolojilerinin bozuk falan diye öyle yorumlar yapıldı yani şimdi. Ama Talişka'yı da alkışlarla uğurlayacağız diye de eklendi. Şimdi stadın hınca hınç dolacağını biliyoruz, fakat Samsun maçında başkanımız karşı takımın başkanına yapılan küfürlü tezahürat için aşırı üzgün olduğunu dile getiriyor. Bir taraftan eskiden kalan bazı hesaplar varsa onların şimdi ödenme vakti değildir, onların da zamanı gelebilir gibi yorumlanmış. Şimdi Diego Carlos'un gönderiyoruz ama 8 milyon euro daha transfer bedelini ödeyeceğiz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz maalesef gibi bir ekonomik sıkıntının da nedenlerini aktardı sevgili Cihan Kamer. Bakmak lazım. Şimdi burada Cihan Bey'e şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Çağlar Söyüncü'nün ayrılma nedenlerinden biri taraftarın onu soktuğu psikolojik durum diye söylüyor ya. Ben hemen anında yansıtırım. Yani bir de tersten bakmayı severim. Çağlar'ın taraftar üzerinde yarattığı psikolojik durumu Sayın Cihan Kamer biraz inceleyip söyleseydi, araya onu da sıkıştırsaydı, Çağlar'ın gidişindeki hata sadece camiadan, tribünlerden kaynaklı değil, Çağlar'ın da giderkenki değil döndükten sonraki performansının hiç alışık olmadığımız bir seviyeye gelmesi falan gibi ekleseydi, tatlı bir dille iletişim böyle kaynaklanırdı diye söylemek isterim ben de Sayın Cihan Kamer'e. O yüzden söylüyorum, tabii ki oyuncuyu korumak lazım. Şimdi taraftarı gönderdiğinde parasını ödemek zorunda kalmıyorsun. Ama böyle bir oyuncuyu gönderdiğinde, şimdi bunu göndereceğiz ama bir de bunun bir yükü var gibi oluyor. Ama Çağlar'ı göndermek için o yükten kurtulmak adına tekrar sığındığın liman taraftar oluyor. Camia oluyor. Fener olalım oluyor. Sefalar, cefalar, vefalar dönemleri başlıyor. Hadi bir kampanyada sen yak, bir ışıkta sen tutlar falanlar oluyor. O yüzden suçlanılan sürekli olarak taraftarın olması bana göre yapılan en büyük iletişim yanlışlarından bir tanesi. Taraftar mı soktu? İşte bölünmelerin sebepleri sizce çok iyi başarılı bir sezon geçseydi, arkadaşlar çok başarılıyız ama tek yürek olarak başarıyı yakalamayalım, ikiye bölünelim, daha çok başarılı olalım falan mı dendi bu zamana kadar ya? Böyle bir şeye mi ihtiyaç duydu? Alın örnek Galatasaray. Ya da öyle bir güçlü bir oluşum oldu ki onun sonrası diğer oluşumları üzerine çökebilecek. Ha, hayırdır, bir şeyler kurmaya çalışıyor musunuz? Falan deyip böyle dili dışarı çıkartıp da yumruğu havaya kaldırıp falan böyle bir tavır mı sergilendi? Yok. Bölünmeye artık yüz tutmuş olan bazı camialarda ister istemez o parçalanmaların sadece tribün üzerinden olmadığını da aslında sevgili Kamer biliyor. Yönetimin içerisinde her şey güllük gülistanlık, birlik beraberlik var da bir tek tribünlerde mi dağılma oldu? Hani bu Fenerbahçe üzerinden bakıldığında söylüyorum yani. O yüzden Trabzon'un bu kadar iyi bir havaya girmesinden sonra sizce Trabzon'u sürekli eleştiren bir kesimin olan zor bir döneme giriyoruz, Trabzon'da hiç bu kadar öyle bir havaya girmemişti deyip de rahatsız olduğunu düşünmüyor musunuz yani? Ya bu takımda Fatih Hoca var, öyle isimler geldi ki keşke ben olsam, keşke ben olsam diyen birilerinin arkadan kuyu kazmaya başladığını hiç mi düşünmüyorsunuz yani? Fatih Hoca'nın rahatsızlığının bundan kaynaklandığını hiç mi tahmin etmediniz yani? Ya? Hasetlik, kıskançlık, çekememezlik bizim her zaman
duyduğumuz şeylerdi ama bu kadar yoğun olmamıştı kısmına gelebilirim. Normal hayatımız içerisinde etrafımızdaki arkadaşlarımızdaki ilişkilerine de bakın. Yani burada sadece bir sektör üzerinden gidip de futbolda bunlar oluyor, olumsuzluklar maalesef hayata da yansıyor gibi bakmayın. Hayatın içinde olan şeyler de spora yansıyor işte böyle. Ama kabul etmemek de var. Ya ne alakası var diyen de şu an hani müsaitse, başka bir işi varsa onunla ilgilensin derim yani. Yani zincirin halkaları gibidir. Ondan oraya, oradan oraya %1'le, %5'le, %10'la, %50'yle, %70'le, %100'le etki hep vardır yani. Sebepleri arasında, nedenleri arasında ve sebep sonuç ilişkileri arasındaki bağ işte böyle kurmak gerekiyor. Yani iletişim dediğimiz konu bu. Ya sen ne anlatıyorsun bir abi diyen kişi var ya, aslında anlattığı şeyi ben anlayamadım ama kendimi suçlayacağıma bunu suçlayayım deyip atılan mesajdan kaynaklanıyor. Ben de ara sıra o seviyeye inip hani ne mi anlatıyorum dur bir daha baştan alayım deyip ezdiğim de oluyor ya da şey kısmına da geliyor yani. O hayatın içinde de oluyor. Böyle böyle böyle yapmalısın diyorum. Ya bırak Allah aşkına, sen ne anlatıyorsun? Sen görmüyor musun karşı tarafın yaptıkları? Ya bir dakika. Ben senin yaptıklarınla başladım. Karşı tarafa daha geçmedik gibi de konuşabilirim. Karşı tarafı suçlayınca sana helal olsun kardeşim. İşte böyle arkadaşlara ihtiyacı var. Dur bir dakika. Senin hatalarını biliyor musun dediğimde. Seni de adam sandık. Sen de bir anda döndün hemen hanım köylü oldun falan gibi. Oralara gidiyor. Hep böyle bir destek isteniyor. Hep böyle. Hep beni pohpohla. Beni sev, beni öv, beni yücelt, bana bak, benle ilgilen. Hep böyle şeyler bekleniyor yani hayatta. Şimdi gelelim mesajlara. Fasulyenin faydaları kıvamında. Emre Beylerle başlayan bir mesaj trafiği sabahtan beri dinleniyor radyo beyefendi tarafından. Güzel. Doğan Öncel, o oluşumu biz biliyoruz. Hacılarla hoca ama girmeyelim bu konulara arkadaşlar. Hani bu da şey değil, hani burası sözcü radyosu veya halk radyo falan değil, öyle hani açıp 24 saat kanal var. Böyle benim de çevremde bazı akrabalarım falan, böyle eve girdiğimde biliyorum mesela hani televizyonda neyin açık olduğunu falan. Bangır bangır bir de. Doğan abi, sadık bir dinleyicin olarak konuksuz olmuyor be abi. Galatasaraylı yorumcu kalmadı. Yakup'u senin programa kaydırsak mı acaba, İlhan abiye söylesek de diye yazmış. Vallahi yönetimde tanıdıklarınız varsa, Ankara'da aldığınız haberler var. Şuradan bir yönetici tanıyamadınız ya. O yüzden söylüyorum. Konuksuz dediğim sizden iyi konuk mu olur arkadaşlar ya? Nasıl bağladım? Hani bu bağlama... Bir Neşet Ertaş da vardı, bir Arif Sağdı, ben de bir de Nusret Karaca şöyle der. İyi günler, iyi yayınlar abi. Yalova'dan Nusret ben. Bence Trabzonspor Yılmaz Vural'a bir şans versin diye. Olayı hemen yangında, hani var ya hani kırılacak cam gibi, tehlike anında kurtarılacak ilk evrak gibi, öyle bir şey ya. Almanya bizi kıskanıyor transferlerimizi. Sevgili Doğan, Beşiktaş'ın farklı galibiyeti Fenerbahçe'nin lehine mi oldu acaba diye bir düşünce var. Aynen Doğan Bey, AVM'ler insanı çok yarıyor. Sırf elektrik boşalması olmadığı için, ama Doğan Bey taraftara mesajı verdi aslında diye yazmış. Cihan Kamer'in söylediği Aziz Yıldırım tribünlerde küfür istemiyor sözlerinden sonra Aziz Yıldırım'ın Lyon deplasmanında taraftara söylediği İltifatı aklına geldi mi acaba diye yazmış. Şurada Doğan abi, o zaman gergin maçlardan önce tribünleri sırayla sahanın içine alalım. Yalın ayak bir elektriklerini atsınlar. Maçta gergin bir havada geçmez. Tribünlerde rahat, relax. Kebap gibi maç seyrederler diyor. Doğan abi, ben de maçı izleyemedim ama önemli bir video düştü. Azerbaycanlı maçı anlatan abimiz Vargas'a biraz sitem etmiş. Vargas, insafsız Vargas diye bağırmış. Doğan abi, ben de tamam, bir futbolcuya küfür edilmesine karşıyım, eyvallah. Çağlar Söyüncü de çok narin bir abi. Ben kendim Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe tribünlerini haklı görüyorum bu durumda. Yani adamlar durduk yere birisine küfür etmiyordur herhalde. Geldiğinden beri kaç maç kaçırdı Çağlar Söyüncü. En ihtiyacı olduğu zaman sakatlandı. Futbolcular çok çok kırılgan abi. Bana küfür ettiler, ben gidiyorum, yolun açık olsun o zaman derler adama diyor. O zaman gergin maçlardan önce dediğimiz gibi çimlere mi basmalıyız
teklifini düşüneceğim. Federasyonu ileteceğim, merak etmeyin. Kimlere basacağına

Ferhat Gündoğdu'yu bir göndersek valla diye öyle gidelim. Doğan abi günaydın. Bu Talişka gidiyor diye herkes ya Talişka gönderilir mi diyor da mesela senden bir ricam var, hatırladığım çok önemli bir maçta ya Talişka iyi ki vardı, bu maçı yoksa Fenerbahçe kazanamaz dediğim bir maç örneği verebilir misin lütfen demiş. Ya bu sezonun başlangıcındaki ilk 5 maçlık periyot içerisinde sahneye çıkan ismin, vitrindeki ismin Talişka olması zaten benim size yapmış olduğum bir yorumu hatırlatıyor tekrar bana. Bak böyle dönemleri sever. Eğer onunla ilgili bir planlama varsa, kendisi birazcık olsun gideceğini hissettiyse veya menajeri aracılığıyla, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan, Katar, o taraflardan bir teklif gelir, bir yokluyorlar seni gibi bir şey zehir verildiyse Talişka'dan umudu kesin dedim. Kendini gösterme maçları oynar. Sonrasında aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor moduna gelir. Ben Beşiktaşlıyım biliyorum. İyi bir hava yakalandığında, takımla uyumu iyi olduğunda Talişka oynamaktan keyif alıyorsa kalır. Ama birazcık para artışı bazı şeyleri devreye sokar dedim. Bu sadece paradan kaynaklı değil, sistemden kaynaklı olarak da ekleyip paket halinde sunabilirim yani. Rütü'nün bir an devreye girme ihtimali. Doğan abi, ben İsmail Trabzonspor adına çok üzüldüm bir Galatasaraylı olarak. Onaçu nasıl katlanır Onaçu'ya diye yazmış. Ya aslında hani az önce Şenol Hoca'yı aradık ya. Ya bir Şenol Hoca vardı. Fatih Hoca ile beraber olacaktı. Ondan sonra dediler ki hani buralarda kalacak, bir üst akıl olarak ona danışılacak ama Fatih Hoca falan. Şenol Hocam. Şenol Hocam burada mısınız? Yok, Şenol Hoca yok. Bir anda gitti. Yani gidişinin sessiz sedasız oluşunun bir anda hani gidişim suskunda ama dönüşüm muhteşem olacak modunda mı acaba bir hava var? Onu bilmiyorum. Gelir mi? Ben hatta gel ya, yok abi bir daha o sayfa kapandı gibi bir şey olmaz. Hani şunu söyleyebilirim. Bir sene için geldik diyen İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bu sene başarı gelmezse bir daha olmaz diyebilirim. Ama Şenol Hoca için Trabzon'a bir daha gelemez diyemem. Adını stadın üstüne yazdırmış bir isimden bahsediyoruz. Tarihinden bahsediyoruz falan yani. Orasına karışamam. Ama Şenol Hoca'yı aradığım gibi Onaçu'yu da ararım. Yani burada fiyattan dolayı mıdır, sistemden dolayı mıdır, yoksa sistemin falan bozulduğu da yoktu ya Trabzon'da. Şimdi Hüseyin Cimşir geldi diye Onaçu oynamaya başlarsa sıkıntı Fatih Hoca ile Onaçu arasındaymış dedirtir mi? Bağırtır. Hani dedirtmeyi bırak, bağırtır. Ama Trabzon'da tartışılan bir diğer isim Onaçu. Geçen sezon 22 golle krallık tacını takan bir Nijeryalı'dan bahsediyoruz. Şimdi bu yılda ilk 3 haftada bir tane gol var mı? Yok, bir şey yok değil mi? Arabistan'dan gelen yüksek teklifin reddedilmesi sonrasında bir isteksiz görüntü var mı? Beni salmadınız deyip bir Barış Alper moduna geldi mi? O sendromu yaşamaya başlamış olabilir mi? O da olabilir. O yüzden Bordo Mavili yönetim Yıldız Santrofor'un formsuzluğunun takıma zarar vermesinden duyduğu endişeyi biraz ortadan kaldırmaya çalışmalı. Bunu Hüseyin Şimşir'le mi, Cimşir'le mi, başı Şimşir nereden çıktı? Hüseyin Cimşir'le mi başarır? Bunu yönetim olarak Ertuğrul Doğan bizzat ilgilenir. O mu konuya el atar? Bilemem ama onu söyleyeyim yani. Ben yine de bir taraftan Vitor Pereira'nın, bir taraftan Antonio Conte'nin, yerli olarak da Abdullah Avcı'nın kenarda beklediğini biliyorum. Onu söyleyeyim size. Yani duyumlar o yönde. Ama Hüseyin Hoca ile devam edilmez. Serdar Topraktepe gibi olur yani. İdareten. Hani bankaya gittim, dükkana baksanaya gelir yani. Dünkü güneş bugünkü çamaşırları kurutur mu? Onu yazmış. Şenol Hoca gelirse şöyle deriz. Dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurumaz diye. Dodo Fenerli.

0: Yedeği çağır peşinden mutlaka gelecektir. Yedeği, Fenerli yedeği çağır peşinden mutlaka gelecektir. Dodo mümkünse Galatasaraylı yorumcu alma. Çok ukala konuşuyorlar demiş. Beşiktaş taraftarı Çorum FK 6 tane attı. Çorum Fenerbahçeli karıştırmasınlar. Onu da bir hatırlat demiş. Kaan Azaklı yazmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah. Ercan yazmış. Ahmet Spor ligi çok iyi bir yerde bitireceğine inancım tam. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Türkiye'de en fazla taraftarı olan Ahmet Spor lige çok yakıştı. İlerleyen dönemlerde daha iyi seviyelere geleceğine de eminiz diye. Galatasaray Fenerbahçe, hani Beşiktaş, Trabzon falan deyip ekleyerek mi devam edelim, yoksa hani Galatasaray Fenerbahçe'den sonra direkt çok daha taraftarı olan Ahmet Spor olarak mı bakıyorsun? Başarılar Ahmet diye yazmış da ben ona hani bir anda Galatasaray Fenerbahçe'den sonra en çok taraftarı olan takım araştırmasını hani neye göre dayanarak yapıldı onu tam çözemedim ya. Selam, Ankara'dan Aydın ben. Kadın futbol takımının tribünlerde bile küfrü var. Çağlar Efendi oralara bir baksın, belki utanır. Bu arada küfürü savunmuyorum tabii ama hani suçu da sadece tribünlerde aramasınlar demek istiyor. O değil de Ahmet Konanç kapı çalıyor, kapı çalıyor diye ortalıkta gezdi. Kapının arkasından Cihan Kamer çıktı bir anda diyor. O başkanım siz misiniz diye. Doğan abi günaydın. Bu izin üç büyüklere çıkmadı ama Trabzon'a çıkabilir. Sonuçta TFF başkanı da bir Trabzonlu, çok sevdiği Montella, bence Trabzon'a hayırlı olsun der miyiz? Ha, Atakan Yıldız yazmış. Montella'yı da paketlemediğimiz yer kalmadı ya. Hadi bakalım bugün de buraya gidiyorsun diye. Ali Naci'nin yerine kimseyi almayacak mısınız deyip. Ali Naci'nin yerini kimle doldurayım ki ben? Nibani. İyi yayınlar Doğan Bey. Galatasaraylı yorumcu olarak yayınınıza katılabilirim. Sayın Konanç kadar ben de sağa sola sallarım. Ne olur ki yani demiş. Ara kardeşim. Ara açtığımızda, telefon attığımızı. İsmini bilmiyorum ama var mı, yazıyor mu? Ali'ymiş. Ali kardeşim. Ara. Galatasaraylı yorumcu az, sürekli Fenerbahçeli konuşuluyor. Fenerbahçeli yorumcu daha fazla, sabaha kadar Galatasaray konuşuluyor zaten demiş. Güzel. Abi Fatih Tekke ile ilgili şu andan itibaren aklımda benim tek kalan yıldız yönetemediği, ancak ben de bu da teknik direktörlüğü konusunda onu hep önüne geçecek bir done olarak kalacak demiş. Vallahi Doğan abi sen tek yayın yapınca çok keyif alıyorum. Dün Ahmet vardı diye kanalı değiştirdim diyen de var. Kimi mutlu edeceğimi de bilemedim ki ben. Açıyoruz telefon hattını, hadi açalım. Hadi buluşalım, hadi konuşalım artık. Her şeyi de benden beklemeyin Allah aşkına. Ben de geldim 50 yaşına yani. O saat de olmuş 10.43 yani 45 dakikadır bır bır bır bır bır bır bır bır bır bır bır bır konuşuyorum. Daha ne yapayım yani şimdi? Tamam alacağım, maaşı çıkardım ben. Tamam yeter bu kadar falan diye. Ya her şeyin para olmadığını zaten hala daha devam etmekten anlarsınız yani. Bu şu. 85 günde bir devre alem yapan Fenerbahçe'nin Aziz Başkan'ın gelişiyle 7 Haziran'dan 1 Eylül arasındaki o inanılmaz bir operasyonun meyveleri aslında 2026-27 kadrosuna baktığında, işte Ederson'undan, Mert Günoğ'undan, Tarık'ına bir kaleci zenginliği var. Mert'in performansıyla, Tarık'ın daha önce yaptıklarıyla, Ederson'un toparlanmasıyla bakıldığında çok şey yapmıyor, rahatsız etmiyor. Semedo, Mert Müldür, Mimović gibi bir sağ kanat var, sağ bek üzerinden. Kojo ve Şikrinyar sağ stoper. Solda Ake, Yiğit Efe var. Arşi Buran, Levent sol bek alternatifleri, isimleri. Genduzi bir yedeği yok, ben size söyleyeyim. Şimdiden hiç kimse gelmiyor bile aklıma. Genduzi'nin alternatifi kimdir diye sorsanız ben ya şunu nasıl unutursun diyebileceğim bir isim gelmiyor. Asensio gibi daha yok çünkü. Kerem'in bile Oğuz üzerinden tartışılabileceğini söylerim. Vedat Lukaku ikilisi diyebilirim. Greenwood, hatta oraya Nene'yi ekleyebilirim. Hatta Nene'yi Greenwood'un kanadına bile koyabilirim zaman zaman. Oraya İrfan Can'ı da ekleyebilirim. İrfan Can'ı zaman zaman Asensio muadili olarak kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Onu da yapabilirim. Genduzi'nin yerine oynatamam, onu söyleyeyim. Genduzi'nin hala yok. Söyleyeyim yani böyle bir değişim var. Yani Carlos gitti, Bekao gitti, Çağlar gitti, Talişka gitti, Şerif gitti, Fred gitti, Livakovic gitti. Başka kim gitti? Amrabat gitti, Musabba gitti, Alvarez gitti, Cengiz gitti, İrfan Can Eğribayat gitti, Emre Mor gitti, Emre Demir gitti, Engin Can Biterge gitti. Değil mi? Onlar gidenler. Gelenler işte Vedat Muriç, Greenwood, Ake, Lukaku, Opong geldi. Kojo, Perah, Opong geldi değil mi? İşte onun da şeyi belli, mevkii belli yani. Skriniar'ın yediği. Zaman zaman belki Ake ile ikisi oynayacak, belki Kojo Skriniar oynayacak falan gibi. Bir taraftan da Beşiktaş var. İtalyano'nun gelişiyle, o hani Aziz Bey'in gelişiyle yaşanılan o değişim Beşiktaş'ta çok daha fazla var. Yani bir Galatasaraylı'yla da karşı karşıya geldiğimde en fanatiğinden, en tutkulusundan, bir Fenerbahçeli de geldiğinde oğlum çok iyi takım oldunuz ha, ne yapıyorsunuz lan siz deyip hani olayı biraz böyle şokla lanse etmeye başladılar. Beşiktaş bir toparlandı vardı. Oğlum siz ne yapıyorsunuz öyle deyip. Tabii bu skora falan da yansıyınca bu ölçü değildir. Çorum maçında atılan 6 gol. Oradaki ölçü şeydir. Şimdi ligin son haftasında abi Çorum maçında ya puan kaybedersek dediğimiz dönemleri de hatırlıyorum ben. Yani Fenerbahçe'nin Eyüp karşısında galip gelebileceğine burada kaç kişi evet diyebiliyor hemen? Abi vallahi diyemem. Şimdi Eyüp öyle bir motivasyon, konsantrasyon var ki bilemem artık yani. Başkanı, Galatasaraylı, yöneticileri, kayyumu falanı filanı deyip o dönemleri konuşuyorduk. O zaman hemen şeydi, ölçüydü. Sivas'ıydı, Kasımpaşa'sıydı, Eyüp'üydü, hep ölçüydü. Şimdi neden Çorum morum ölçü olmuyor? İlk hafta aldığı puanlar, sonrasında yaptıkları, yapacakları teminatı falan niye ölçü olmuyor? Ben onu anlamıyorum yani. Her takım ölçüdür arkadaşlar. Yani rakip kötüydü, bilmem neydi. Tamam. Bir reaksiyon gösteremedi. Gösteremedi. Samsun Spor gösterebildi mi? Şimdi Samsun'a tamam, o zaman bu sene Samsun maalesef bu sene de teşekkür ediyoruz, bay bay diyoruz. İşte birincilikte Samsun'u izlemek üzere kendisini uğurluyoruz falan mı diyeceksin şimdi yani Samsun'a? Hemen. En ne çok seviyoruz ya bir anda göndermeyi, atmayı, şey yapmayı, çöp. Yani, yok öyle bir şey. Giymediğin kotun duruyor, kaç senedir aldığın. Attın mı onu, atamadın. Kendinin olunca atamıyorsun, başkasının olunca hemen bekara boşanmak kolaydır mantığı var ya yani. Abi bıraksana bir ayrıl be abi falan diye hemen böyle. Oğlum kolay mı öyle hemen ayrılabilmek falan. Ay ay. Açtım vallahi telefon hattını. Benden günah gitti diye böyle bir şey. Vallahi korka korka elim titriye titriye açıyorum hattı. Basıyorum düğmeye. Veriyorum coşkuyu. Kimle başlıyormuşuz? Duyuyordur umarım beni. 47-17. Orada mısın? Orada olduğunu biliyorum.
1: Doğan abi.
0: Kardeşim. Böyle uzaktan koşup Türk filmi gibi olacakmış yemin ederim. Doğan abi. Kardeşim. Gel buraya aslanım. Neredeydin? Yıllardır yoktun.
1: Doğan abi girsene içeri. Zamanın mı var?
0: Ha? Girsene içeri zamanımız mı var mı? Ha, girsene içeri zamanımız var diye. Galoş ver abi, ayakkabıları çıkartmayayım deyip öyle devam edeyim. Ne yapayım?
1: Doğan abi selam. Ayhan Kılıç ben.
0: Ayhancığım sevgiler, saygılar.
1: Abi yani günlerdir bu videoda takılı kaldım. Yani Ahmet Konanç'ı hem şaşkınlıkla hem de keyifle izliyorum. Artık level atladı videolarında. Bütün marifetlerini gösteriyor herkese. O yüzden Ahmet Konaç'tan keyif almaya baksın Galatasaraylılar. Eğlenmeye baksınlar. Takılmasınlar o Ahmet Konanç'a. Öyle gidiyor.
0: Galatasaray'ın tek derdi şu an Ahmet Konanç mı sence?
1: Abi yani şu anda ben yani benim için dert değil ki artık Ahmet Konanç bizim için abi.
0: Tamam.
1: Keyif ve eğlence yani dert değil.
0: Ya Galatasaray'dan çok Ahmet'i konuştum da o yüzden söylüyorum.
1: Abi yani şöyle söyleyeyim sana. Bu son haftalarda çok kafayı takmışız transfere. İşte Dursun Başkan'a almıyor, etmiyor, para harcamıyor. Bizim başkan cimrimimli diye de yani adamın şeyi varmış, bildiği varmış. Yani sonuçta transfer yapıyor. Takılmamak lazım.
0: Hemen affedildi şey, değil mi?

0: 5 hafta 6 hafta bir takıma uyum süreci yok. Hiçbir şey yok mesela. Bir direkt ilk maçta 11'de başlayacak diye düşünüyorsun.
1: Abi Türk insanının zaten şeyi bu maalesef en büyük eksiği bu. Çabuk unutuyor. Hani ben unutmasam da unutmuş gibi davranıyorum. Ne yapalım abi? Keyif almaya bakıyoruz hayattan. Zaman abi.
0: Ya şey dönüyor mesela, Dursun Başkan istifa, yönetim istifa, transfer geldi, yönetim transfer geldi, yönetim sen bizim her şeyimizsin, yönetim sen biz adamsın, Dursun Başkan, Dursun Başkan, öl de ölelim, seninle gelelim, öl de ölelim falan diyor. Hemen anında işte bir Türk insanının anlık değişimi canlandırılmıştır şu an radyomuzda.
1: Abi böyle değil mi? Bizim ülkemizin zaten en büyük zaafı bu yani. Tabii. Sadece Galatasaray değil. Fenerbahçe'de keza öyle. İnsanlar geliyor, gidiyor, giderken eğlence, gelirken eğlence. Ne yazık ki mahkus kaderimiz bu. Biz de düzen ayak uyduruyoruz Doğan abi. Ne yapalım abi?
0: Senin... Hadi bakalım hayırlısı. Yani. Peki bir Fenerbahçeli olarak, bir Galatasaraylı olarak, çok Fenerbahçe'yi konuşan bir Galatasaraylı olarak derbi içinde bir şeyler söylersin herhalde.
1: Vallahi Doğan abi şunu söyleyeyim sana, yani oyunlara baktığım zaman Fenerbahçe böyle tutarsız, bir iyi bir kötü, hani bir şey diyemiyorum. Sonuçta kendi evinde oynayacak. Ama geçmiş yıllara bakarak tecrübelerinden de Beşiktaş'ta, Kadıköy'de çoğunlukla mutlu ayrılıyor. Yani oyunu da iyi Beşiktaş'ın. Bir hava da yakaladılar.
0: Biraz tarih
1: Beşiktaş'ın hani puanla ayrılacağını düşünüyorum. Bir puan, en kötü bir puanla ayrılacağını
0: en
1: düşünüyorum.
0: En kötü diyorsun yani.
1: Sen ne diyorsun Doğan abi Beşiktaş'ta olarak? Umutlu olsun takımından Kadıköy'de.
0: Yani tabii ki ben oynanan oyundan, kadrodan, takım içerisindeki uyumdan, oyuncuyla teknik adam arasındaki bağdan hepsine baktığımda buradan bir memnuniyetsizlik çıkartan insan sorun arayan insandır. Yani önce kendinde bir sorun bulması lazım. Yani sorunun kendinde olduğunu kabul etmesi lazım yani.
1: Evet. O yüzden... Ya ben inşallah Beşiktaş'ın kazanacağı, sağa bağırdık sıkıldım 4 yıldan beri, hep iki takım hep biz geriliyoruz, hep biz gerginiz, sosyal medyada geriliyoruz. Ya biraz da Beşiktaş veya Trabzon bir ipi alsın eline, bir götürsün abi Mayıs'a kadar ki biz bu Galatasaray çekişmesinde artık psikolojimiz bozuldu. İnşallah Beşiktaş da bu sene yarışın içerisinde olur, üzerimizdeki yükü de alır diye düşünüyorum abi.
0: Peki, teşekkür ettim sana da Ayhan'ım. Eyvallah, kolay gelsin.
1: Başarılar. Abi saygılar, öpüyorum.
0: Saygılar bizden kardeşim. Eksik olma. Mouse'da mı sorun var değil. 8732 günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey.
0: Buyursunlar.
2: Sesim net mi efendim?
0: Buyurun efendim.
2: Ben biraz federasyona yürüyeceğim izniniz olursa ama.
0: Nereden gideceksiniz? Riva üzerinden mi? Havadan, yok, karadan, sudan nereden gidiyorsunuz?
2: Yok, sizin üzerinizden sesli...
0: Benim üzerimden yapmazsak abi o işleri. Beni de yakmazsak. Yani kendi kendini yak. Ben yok, çok ya, yanarsan şey, söndürmeye çalışırım ama şey değil ya. Beni yakma.
2: Sağdan gideceğim. Ya, sağdan. Çok sevindim. Şimdi Doğan Bey, bu federasyon başkanı göreve geldi. Dedi ki, benim zamanımda dedi kulüplere dedi ceza verilmeyecek dedi, kulüp başkanlarına dedi. İlk kulüp başkanı olarak Dursun Başkan'a ceza verdi. İlk canlı yayında tehdidi Dursun Başkan'a yaptı. 600 yıllık Osmanlı'nın torunlarıyız dedi. Yabancı hakem de neymiş dedi. İlk yabancı hakemi Galatasaray'ın Ralfpark'taki derbi maçına getirdi. Adalet arayacaksan Kadıköy'e de verecektin. O zaman tamam, dengeledi derdim. Ama ne yaptı? Orada yerli hakem Atilla Oğlan, Fenerbahçe'nin oğlu, Ransbach'ta Vinçic, Acun Efendi'nin Polonya'dan bilmem nereden getirdiği adam. Onun ricasını dinletildi. Ondan sonra efendim şimdi kulüplerin arasında hem sahada sportif rekabet vardır, hem de saha dışında mali rekabet vardır. Doğru mudur efendim?
0: Doğrudur.
2: Ben kendim söylüyorum, kendim dinliyorum ama cevaplıyorum ama.
0: Doğrudur.
2: Hani biraz daha hani pekiştirmek için insanlar biraz daha böyle anlasın diye böyle bastıra bastıra konuşuyoruz efendim. Şimdi son

0: son dakika Fenerbahçe'nin elinde 10 küsur oyuncu olmasına rağmen biraz önce siz saydınız ya, bayağı saydınız, ben unuttum valla, bir başladınız baştan sonunu yakalayamadım Fenerbahçe'den giden futbolcuları. Şimdi bu adamlar UEFA nezdinde elleri güçlüydü. Gitmeyeceklerdi, paralarını da alacaklardı, sesi olacaklardı vesaire vesaire. Federasyon son dakika Fenerbahçe'yi düşünerek, Fenerbahçe'sini düşünerekten son dakika kural değişti. Maç başlamışken, dere geçilirken, derenin yarısı geçilmiş karşıya at değiştiriyorsun. Olmaz. Olmaz kardeşim. Şimdi bu kulüpler hem sahada sportif olarak, sağ dışında mali olarak. Ben mali olarak kendi kulübünü, ben o yüzden Federasyon Başkanı diyorum. Sen kendi kulübünü bana yaklaştırıyorsun. Olmaz. Burada adaletsizlik var. Birincisi bu. Birincisi derken çok saydım gerçi de. Ya gibi bu Federasyon Başkanı şeydir efendim, yeteneksizdir, beceriksizdir, yapamıyordur görevini, liyakatlı bir şekilde yapamıyordur. Kulüplere eşit davranamıyordur, eşit en büyük...
1: Bunu daha önceki yönetimlerle ilgili de konuşabilir misiniz? Ali Kulusoylar'dan başlayıp büyük ekşilere kadarki süreçte.
0: Allah, yaşım o kadar eskiye gitmiyor. Ben şimdi yeni oldum.
1: Anladım, peki. Yeni siz yeni geldiniz. Türkiye çok... kesin dönüşü geçen sene yaptınız herhalde diye tahmin ediyorum. Peki.
0: Geçmişe çok takılmıyorum Doğan. Anladım. Abi de ondan sonra.
1: O yüzden geçmişte yaşananların abi, belki yansımalarıdır diye de eklenebilir aslında, ama bir sürü şey söylenebilir ama yani. Tek taraflı olunca ben de böyle bu adamı konuşturuyorsun kıvamına geliyor çünkü. Ondan sonra bütün suçlu ben oluyorum. Ama ben bunu bir Fenerbahçeli'de yapıyor olduğunda ya ben de diyorum ki ya kendi hatalarından acaba ders çıkarttın mı ki hataları başka yerde arıyorsun? Önce onları bir temizlesek mi diye. Bunu da söylüyorum mesela, söylüyorum. Galatasaray'da da var. Mesela Necati Ateş'te programda şey söylüyor mesela, gündeme gelmiş. Greenwood transferinin arkasındaki maddi şeyleri incelemek lazım. Ya sen Zaha transferini konuştun mu bu zamana kadar? Sen gelen sponsorluklarla ilgili bir kelime edebildin mi falan diye soranlar adama diye hatırlatıyorum ben de. Şimdi benim burada Galatasaray'a bir düşmanlığım falan yok. Fenerbahçe'nin de bu zamana kadar yaptıkları ile ilgili olarak başarısızlıklarda Ali Bey'in, Saadettin Bey'in gelir gelmez yaşadıkları özel hayatları bilmem neleri falan gündem olmadım. Ben Ahmet Nur Çebi dönemlerinde, Fikret Orman dönemlerinde başarı yakalarken bu kadar büyük paraların hesabı sormadım mı? Sorduk, hepsinde oluyor. Trabzon'un bu kadar kaos ve sıkıntı içerisinde oluşu, herkes böyle dört dörtlük bir tek kollanan Fenerbahçe'ymiş gibi anlatmayın lütfen.
0: Şimdi Doğan abi, ben sizin objektifliğinizden bir fanatik Galatasaraylı olarak gram şüphem yok. Gram. Size bazen sizi şey yapıyorlar. Yok, siz şu takımı kolluyorsunuz. Ya Doğan Öncel neydi? TGR'de futbolda da neyse odur. Radyo sporda da neyse odur. Ben buraya gönül rahatlığıyla bağlanıyorum zaten. Size saygı sevdim.
1: Eksik olmayın, sağ olun. Anlaşılabilmek şimdi, çok güzel bir şey çünkü yani.
0: Şimdi efendim şöyle baktığınız zaman şimdi... Son dakikada kural değişikliği olmaz. Bu kural değişikliğini o zaman diyeceksiniz ki biz bu kural değişikliğini Fenerbahçe için yapıyoruz diyeceksiniz.
1: Son dakika kural değişikliğini isteyen Galatasaray oldu. 10+4'ü ilk değiştirmek isteyen Galatasaray oldu. Geçen sene bu açıklanmış olmasına rağmen.
0: O zaman neden yapılmadı o zaman? Geçen, o zaman neden yapılmadı Sayın
1: Ya İnce? Bu kadar baskı geldi. Arka arkaya kulüplerden hepsinden geldi.
0: Hayır Sayın Öncel, ondan sonra Galatasaray'ın istemesi üzerine, Galatasaray bundan 5-6 ay önce dedi, Okan Buruk dedi ki bu dedi yabancı kuralı, bizim Avrupa'da elimizi kolumuzu bağlıyor. Biz dedi yabancı oyunculara dedi bilmem şu kadar para vermek zorunda kalıyoruz dedi. 23 yaş altı.
1: O zaman ilk bu dedi, konu açıklandığında vesaire, o zaman değiştirebileceklerini düşündükleri için mi sessiz kaldılar?
0: Efendim neyse, o zaman yapmadılar. Biz istiyoruz yapmıyor, Fenerbahçe istiyor yapıyor. Biz istiyoruz yapmıyorlar, Fenerbahçe istiyor yapıyor. Bizim başkana ceza vermiyorlar, Beşiktaş. Bizim başkana ceza veriyorlar, Beşiktaş başkanına vermiyorlar. Fenerbahçe başkanına vermiyorlar. Erdem Timur demedim böyle ne gibi şey. Adam özür diledi, pişman oldu. Adama hak mahrumiyetini kitlediler, cezayı kitlediler. Fenerbahçe Beşiktaş başkanları yapıyor, bunlara niye vermiyorlar? Özellikle Fenerbahçe bu federasyon tarafından kullanıyor efendim. Kullanıyor. Benim diyeceğim bu kadar yani. Bunu herkes görüyor efendim ya.
1: Teşekkür ettim.
0: Teşekkürler efendim.
1: Ben teşekkür ettim. Saygılar, sağ olun. Diliyorum. Ben saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Eksik olmayın, sağ olun. 51-74.
2: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
2: Alo.
1: Buyursunlar, buyur.
2: Selamünaleyküm Doğan abi.
1: Aleykümselam, hoş geldin.
2: Bir konu hakkında bilgi rica edeceğim sizden.
1: Lütfen. Biliyorsam sonuna kadar cevaplayayım.
2: Akşam saatlerinde yayınlanan bir iddia programı vardı. Efe Uysal'la kazandıran saatler. Bu yayından kalktı mı acaba? Yayınlanmıyor da artık.
1: Bir bilgi alayım. Ona bir bakayım. Ben de sorayım Berke. Belki senelik izin kullanmış olabilir Efe. Yani bir problem yoktu diye biliyorum. Hafta sonları da akşamları da yapılıyordu. Belki yeni sezonda saati değişmiştir, bir şey değişmiştir. Tam bilgim yok ama ama öğrenir. Yarın da aktarırım size.
2: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sevilen programlardan bir tanesi. İnsan merak ediyor tabii. İster istemez. 51-18.
3: Şu an sessiz konumdan çıkarıldınız.
1: 51-18 var mıydı? Pardon, neymiş? 51-18 dedik. 51-18 beni duyabiliyor musunuz?
4: Evet, duyabiliyorum.
1: Buyursunlar, pardon. Bu duyuyorum efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, buyurun efendim.
4: Efendim ben Beşiktaşlıyım, koyu bir Beşiktaşlıyım. Sadece şunu söylemek istiyorum, bu sene ne kadar kıvranırlarsa kıvransınlar, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Trabzonspor'u futbol oynamayınca hiçbir şekilde onlar şampiyon falan olamayacaklar. Çatır çatır şampiyon olacağız ve herkes izleyecek. Takım kurduğumuz için şampiyon olacağız. Öyle parayla da olmayacak bu iş. Sadece hazmetsinler, otursunlar ve izlesinler. Kim eğer Beşiktaş'ın karşısında oluyorsa, bunu neden söylüyorum? Çünkü Fenerbahçe Galatasaray lobisi her zaman iş başında. Yine Beyinsports'un, bence ben direkt olarak suçluyorum, bir rekabet arayışında. Ama gün gelir büyüğün kim olduğu anlaşılır. 4 yıl nasıl şampiyon oldular bunu da biliyoruz. Kendi taraftarları futbol oynamadan şampiyon olduk diyorsa 4 yıl, demek ki burada bir sıkıntı vardır. Bu lobiyi de yıkacağız. Fenerbahçe'nin şu an yapmakta olduğu şeyi de yıkacağız. Hepsini yıkacağız. Biz Beşiktaş olarak hiç yılmadık. Bunu da böyle bilsinler. Öyle havalara da girmesinler. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gene tabii şey üzerinden gidiyor. Bunları söyleyen arkadaşı benim burada sürekli olarak alkışlamam lazım. Doğru söylüyorsun, helal olsun sana falan deyip arkasından da çocukluk aşkımsın falan diye bağırmam bekleniyor. Ya senin Galatasaray düşmanlığından tarafsız olmaya davet ediyorum diye yaklaşık olarak böyle 43 tane 45 tane hala daha yazmaya devam edip böyle hani F5 yapıp böyle ekranı yenilersin ya, öyle gidiyor. Öyle bir mesaj da var. Takılmak falan değil konu da. 26.54, günaydın, mutlu sabahlar.
5: Günaydın, hayırlı sabahlar Doğan Bey.
1: Hani başıma bir şey gelmeyecekse açıyorum telefonu dedim ya, hani ellerim titriyor, bir heyecan yaptım diye, işte sebebi buydu yani.
5: Doğan Bey merhabalar, İsmail Altın ben, İstanbul.
1: Hoş geldin İsmail'cim, nasılsın?
5: Sağ olun, siz de iyi misiniz?
1: Eksik olmayın, sağ olun.
5: Keyifle dinliyorum programlarınızı, denk geldikçe seyir halindeyken. Çok
1: olmayın.
5: Tarafsız bir program yapıyorsunuz. Öncelikle teşekkür ederim. Ben birkaç konuya değineceğim. İki konuşmacı arkadaşların, önceki arkadaşın federasyon üzerinden ve Fenerbahçe kullanıyor, Galatasaray kullanmıyor gibi bir yorumundan istinaden birkaç cümle söylemek istiyorum. Yani ben Türkiye'deki futbol anlayışını, futbol yapılanmasını çok anlayan biri değilim işin açıkçası. Nedeni de şu, yani insanlar şunu sorar size, siz bir takım kullanıyor bir takım kullanmıyor derseniz, ya 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor Galatasaray, acaba kim kullanıyor diye sormak gerekiyor. Ben bundan ziyade şunu söylemek istiyorum. Yani örneğin Okan Buruk'u eleştireceksek, İsmail Kartal'ı eleştireceksek, bir başka bir teknik direktörü eleştireceksek, kulübü eleştireceksek, böyle değil de federasyonu eleştireceksek, ya kardeşim bir sisteminiz yok. Siz bir teknik direktör üretemiyorsunuz. Siz 85 milyon 90 milyon nüfuslu bir ülkede yeterince futbolcu çıkartamıyorsunuz. Siz 4 yıldır bir takımın başındasınız, 4 yıl üst üste şampiyon oluyorsunuz, bir tane futbolcu ihraç edememişsiniz. Siz ondan sonra yıllardır işte bundan önceki federasyonlar, daha önceki yapılanmalar, bir tane teknik direktör ihraç edememişsiniz. Yani bunları konuşmak lazım, bunları düşünmek lazım, bunlara kafa yormak lazım. her yıl 50 tane futbolcu transfer edip 30 tanesini zararına satmakla

0: dan ziyade bunları nasıl koordine edilebilir, nasıl altyapılara daha çok ehemmiyet verilebilir, nasıl ondan sonra sistem kurulabilir. Yani bu çok uzak değil. Bugün örnekleri, dünyada örnekleri çok var. Yani bunları konuşmak lazım. Ya kardeşim federasyon şuna kolluyor, bunu kollamıyor. Şuna son anda şey yaptı, işte 14+2 çıkarttı falan. Bunlar kısır döngüler. Yani bunlarla Türk futbolu, ülkemiz bir yere giremez. Bakın bizim ülkemiz çok değerli insanlardan oluşan çok ciddi bir insan kaynağına sahip bir ülkeyiz. Bunları değerlendirmek lazım. Yani siz bir sistem kuramazsanız bunların hepsi, ya şimdi Mehmet Büyükekşi'yi konuşayım. Yani benim çok sevdiğim bir abim. Galatasaraylıydı. Yani şimdi Fenerbahçeliler de bunu mu konuşacak yani? Galatasaray'a çok kıyak geçtiğini mi konuşması lazım? Ya bunlarla biz bir yere gidemeyiz. Biz
1: daha ya ben de az önce dedim ya, daha önceki yönetimlerden acaba Galatasaray'ın biraz daha kollandığını düşünüyor musunuz? Çünkü Fenerbahçe'ye bu sene bu yönetimin kollandığını iddia etti ya arkadaş az önce. Şimdi, ya ben de Haluk Ulusoy dönemlerinden Büyükekşi'ye kadarki süreçte hiç mi yoktu diye biraz söylendiğinde Fenerbahçeliler hiç bunu gündeme getirmedi mi demek istedim aslında, ama buradan şey çıkıyor mesela. Hani buradan hemen ya onu şampiyon yaptılar ya o senede diye geliyor konu.
0: Ya şöyle, yani şimdi insanlar sorar, siz Galatasaray bencesi olarak ya da Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe kullanıyor derseniz, ya 12 yıldır şampiyon olamayan bir takım var, nerede kullanıyor der Fenerbahçe taraftarı da. Yani ben ona bakmıyorum, ben şuna bakıyorum. Tabii ki bir lobiniz vardır, olmalıdır da. Ya dünyada da var, sadece bizim ülkemizde değil ki, dünyada da futbol lobileri var, futbol ekonomisi var. Buna ben hayır demiyorum. Ama
1: peki şuna mı inanıyorsunuz? Burada sadece şu araya girip şunu sorma. Şuna mı inanıyorsunuz? Bütün bir sezona değil ama çok önemli maçlarda 3-5 dokunuşa mı sahne oluyor ligimiz?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bununla hep fikiriz herhalde. Yani futbol seyreden hepsi buna onay verir yani.
1: Ya ben bu kadar organizasyon bozukluğu yapan bir federasyonun sezonun başında bunu organize edebileceğine inanmıyorum. İnanamıyorum yani. Yapamaz diye düşünüyorum.
0: Ya şöyle Doğan Bey, yani federasyonlar kaç yıllığına seçiliyor? Bakın gelir gelmez federasyon bizim ülkemizden genç, yetenekli 20 tane teknik direktörü yurt dışına eğitime gönderse, görev süresi bitmeden bu ülke en az 7-8 tane teknik direktör kazanır. Geliştiren, oyun kuran, futbolcuyu geliştiren, yani şimdi Okan Buruk'un Avrupa'daki kariyerini görüyoruz. Ya demek ki yapamıyoruz. Ya ben Okan Buruk derken, yani bunu başka bir teknik direktör için de söylerim. Okan Buruk'un üzerinden konuşmak istemiyorum da şahıs üzerinden. Yani bizim bunlara kafa yormamız gerektiğini söylüyorum. Yani bizim bunları geliştirmemiz gerektiğini söylüyorum. Yani sizin yani bir tane Arda değil, bir tane Merih değil, yani bir tane Arda, teknik direktörümüz Arda Bey değil, daha fazla olmaları gerektirdiğini söylüyorum. Yani bunlar için federasyonların, yani Türkiye'de bir takımı kollayıp bir takımı kollamama değil de bunları organize etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya bence sadece federasyonun kollayabildiği hakemler var, başka bir şey yok yani. Başka bir şeyi kollayabildiğini düşünmüyorum yani. Ya da federasyonun federasyon olarak da bakmayacağım yani. Çünkü federasyon ve merkez hakem kurulu diye ikiye bölündü. Merkez hakem kurulu ayrı bir özellik, federasyon ayrı bir özellik gibi bakıyoruz artık. Olay o boyuta geldi. O yüzden çözümü ya ben bu, ilerleyen günlerde bir Tahir Kum yapacağım bağlantı.
0: Hakemler üzerinden de okuyabiliriz. Yani bu hakemlerimiz de eğitilebilir. Ya bizim insanımız bunlar ya. Biz bunlarla bu ligi götüreceğiz. Bu futbol yani tutkusu olan insanla bunlarla yapacağız. Yani peki. Oraya siyaset
1: çok, çok uzattık. Telefonlar var. Onlara da bakalım. Diğer telefonlara peki. Da bir göz gezdireyim. Sağ olun, eksik olmayın.
0: Peki, görüşmek
1: üzere. Dileyim. Sağ olun. 19.02 günaydın.
2: Alo, merhaba.
1: Hoş geldiniz, buyursunlar.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Ya ben bu kollanma işlerine girmek istemiyorum pek de sadece şunu söyleyebilirim. Bütün iş yerlerinde şey vardır, stajyer çalışanlar vardır. Bunlar da belli bir personel sayısının %5'ini %10'unu geçiyor.

yetmeyecek seviyede tutulması gerekiyor. Çünkü acemiler, belli bir tecrübeye ulaşmamış kişilerdir. Bizim hakemler zaten geçen sene komple stajyer hakem gibi atınca hata yapmama şansları yoktu zaten. Burada kollanan bir tek şey var. Futbol Federasyonu ya da MHK kendi koltuklarını kolluyor. Kollamaya çalışıyor. Hı hı. Zaten bir şey isteseler de bu genç hakemlere yaptıramazlar. O beceri ya da o yetenek yok. Yani bu hakemleri belli bir tecrübeye gelmesi gerekiyor. Belli bir şeylere gelmesi gerekiyor ki anca hata yapmasınlar. O yüzden bu konuları ne bileyim nereden baksanız...

0: biliyoruz ki
1: mesela
0: hata
1: yapıyorlar. Beşiktaş maçını seyrettiniz mi?
0: Evet.
1: Çorum maçını. Hakemi hatırlıyor musunuz?
0: Yok, isimleri ben bakmıyorum bile. Hakemlere dikkat
1: peki,
0: bile.
1: Peki Beşiktaşlı futbolcuların hakemle gibi ilgili olarak en büyük şikayeti atağa kalkarken sürekli hakeme çarpan top oldu mu? Birkaç kere, böyle üç kere falan neredeyse. Hatta maçı evet, anlatan evet, arkadaş şey dedi. Hakemin topla oynama şu an 15%2 falan diye, yani öyle bir şey söyledim. Hakem dedi ki ne yapayım diye. Evet, mesela evet. Doğru yerde durabilir misin aynen hocam acaba? Mesela hani yanlış yerde duruyor olabilir misin? Ya da top bir anda o kadar hakemlik hızlı gittiğinde işte. Şimdi hakemlikle mi acemilik diyeceğim, yoksa oyunun hızlılığından dolayı bu Collina olsa da oluyordu. Collina da çarpıyordu abi top. Yani mesela oradaki şikayet bile artık hani hakeme şöyle bakıldı bak Orkun tarafından. Abi zaten yeteneksizsiniz, bir de çık önümden bari orada durma diye. Anladın mı? Bak orada o isyan oydu yani, anladın mı?
0: Evet, zaten Orkun'un suratından belli oluyordu, mimiklerinden belli oluyordu.
1: Ya zaten yapamıyorsunuz bu işi, bari engellemeyin bizi diye. Evet, öyle bir şeydi yani.
0: Aynen öyle. Mesela biz daha iki ay önce Dünya Kupası yaşadık. Hakem hataları olmadı mı, skandallar olmadı mı, bir sürü şeyler oldu.
1: Babası yani oldu ya.
0: Biz konuşmayı seviyoruz. Biraz konuşmayı fazla sevdiğimiz için sürekli konuşuyoruz. Ya bunlar olacak, bu hakemler de acemi ve biz bunları biliyoruz. Önceden diyorduk ki hakem hata yapsın ama art niyet olmasın, genç olsun fark etmez diyorduk. Şimdi de tamam, hakemler genç, hata yapıyor ama bu sefer
1: ya
0: de
1: hakemler dediğimiz yok. Ege Akdeniz'e inerken durduğumuz şey gibi, Susurluk, Afyon falan tesisleri gibi, anlatabiliyor muyum ya, oraya mutlaka aynen, bir uğruyoruz. Aynen. Tokken de uğruyoruz, anladın mı? Bak tokken bile, başarılıyken bile uğruyoruz oraya yani.
0: Doğru. Bir de benim asıl bahsetmek istediğim konu, biz ülke olarak başarıyı sevmiyoruz. Yani başarılı olanın ayağından aşağı çekme huyumuz var bizim. Mesela bir 30 yıla bakarsak bir Faruk Süren vardı. 4 yıllık şampiyonluk yaşadığı UEFA kupası aldı. Bir şekilde indirildi. Sonra ne bileyim Süleyman Saban'ın nasıl gittiğini biliyoruz. Bundan sonra Fikret Orman vardı mesela, paralar nerede? En Beşiktaş'ın en cafcaflı zamanında Fikret Orman'ı aşağı indirmek için neler yapıldı neler. Sonrası gördük zaten, Ahmet Çelebi, diğer Beşiktaş'ın şu anki düştüğü duruma bakıyoruz. Şimdi bu yıllara bakıyoruz, son 3 yıl 4 yıla. Şu anda Galatasaray Başkanı ile alakalı aynı şekilde aşağı çekme huyumuz var. Ya da futbolcularda olsun, ne bileyim teknik direktörde olsun, muhakkak bir şey bulacağız ki aşağı çekeceğiz. Böyle bir huyumuz var. Biz başarılıya ya başarılısın, daha iyi başarılı ol gibi şeyler yerine onu nasıl aşağı çekeriz, buna enerjimizi tüketiyoruz.
1: Hep de yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Diğer telefonlara bakacağım.
0: Kesinlikle.
1: Teşekkür ediyorum. Toparlayalım kesinlikle. İstiyorsanız var mı ekleyeceğiniz? Derbiyle ilgili bir tahmin alayım.
0: Ya derbinin tahmini, Beşiktaş'ın son oynadığı maç çok güzeldi. Gerçekten onlar için de çok bir
1: kimine göre ölçü değildi.
0: İyi geldi.
1: Ama bir havadır ama derbi işte öncesi. İyi bir motivasyon kaynağıdır.
0: Çok iyi bir motivasyon kaynağıdır. Beşiktaş'ın çok kötü zamanda bile Fenerbahçe'yi yendiğini biliyoruz. O yüzden onun, yani ben Beşiktaş'ın en kötü beraberlik alacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Yenilmez diyorsunuz.
0: En kötü ihtimal
1: en kötü
0: yenilmez
1: diyorum.
0: Beşiktaş Fenerbahçe derbileri daha çok Beşiktaş ağırlık bastığı için biraz gerçekçi olmak lazım ama
1: 2-2 bir skora çok sıcak mısınız? 2-2 gibi gollü geçen bir beraberlik mesela.
0: Ya daha çok 2-3 gibi olur gibi geliyor bana. Beşiktaş alır gibi geliyor. Beşiktaşlı değilim ama Beşiktaş alır gibi geliyor.
1: Peki. Teşekkür ettim size de, sağ olun. Görüşmek üzere. Biz de bir reklama gidelim. Eksik olmayın. Reklama gidelim. Hemen saat başı zaten geçirdik. Birazdan birlikteyiz. Devam ediyoruz. Telefon hattımız açık. 0212 273 10 üzerinden dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Onlarla konuşuyoruz. 8111 ile de devam ediyoruz. Beni duyuyorsa mutlu sabahlar olsun.
2: Selam aleyküm abi. Nasılsın?
1: Aleyküm selam. Hemen hızlı hızlı geçelim. Diğer telefonlara bakacağız çünkü.
2: Tamam abi. İstanbul'dan Galatasaray'la Ahmet ben. Abi hakemler konusunda ben birkaç şey söyleyeceğim ya. Şampiyonlar Ligi maçlarını izliyoruz mesela. Orada ikili mücadelelerde böyle omuz omuza olan mücadelelerde hiç faul çalmıyorlar. Ya Singo mesela Liverpool maçında neler yaptı abi? Adam omuz vuruyordu.

0: çizginin dışına atıyordu. İskişehir hakem kalk diyordu. Türkiye'de az bir ikili mücadele olsun, bir omuz olsun, bir şey olsun, hemen oyunu durduruyorlar. Bence çok saçma abi. Biraz devam ettirmeleri lazım. Hem oyunun zevkini de bozuyor, hem yani huzurunu da kesiyor abi oyunun. Bir de abi az önce Beşiktaş'tan sonra şey dedi, Anadolu şampiyon oluyorlar 4 senedir falan dedi de. Ya ben çok polemiğe girmek istemiyorum abi. Zaten 20 puan fark yiyorlardı 2 senedir. Galatasaray bir de derbileri iyi oynuyordu abi, kazanıyordu. Ya hakem her takıma yapılıyordu abi. Her takıma yani hatalar oluyordu. Her takıma ya tolerans sağlanıyordu abi. Sağlanmıyor değildi ama ben pek katılamadım o arkadaşa. Bu sene iyi kadro kurdular abi. Derbiyle ilgili Beşiktaş'ın o tasası biraz daha ağır bastığını düşünüyorum abi. Orkun, Salih, Olaytan daha dinamik gibi geliyor bana. 3-2 Beşiktaş ya da 2-1 Beşiktaş alacak gibime geliyor abi. Ben böyle düşünüyorum. Peki. Hayırlı yayınlar dilerim abi. Çok bağlandığım için uzatmak istemiyorum.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hassasiyetinden dolayı da 99-69 sende, günaydın.
2: Günaydın abi, kolay gelsin.
1: Hoş geldin.
2: Abi az önce hoş bulduk Galatasaray için. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Az önce Galatasaray'da bağlanan abimize dedi kollanma konusunda Fenerbahçe'yi suçladı ama kollanma konusunda adaletsizlik yapıldığını düşünüyorum. Her kulüp kullanıyor. Kullanmayan kulüp maalesef yok. Bunu Galatasaray'da yaşıyor, Fenerbahçe'de yaşıyor. Yaşamayan en az kulüp dersen ben bunu kesinlikle bir Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'u burada kesinlikle es geçiyorum. Trabzonspor'un kullandıkları görülmüyor. Çünkü bir başarıları yok. Başarı olmadığı için gözükmüyor. Ama kullanmayan kısmına gelirsek kesinlikle Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Sadece Beşiktaş başkanının Trossard konusunda, psikolojisi bozuldu konusunda hiç katılmıyorum. Yani Rafa Silva da bu takıma geldi, psikolojisi bozuluyor. Trossard da yine psikolojisi bozuluyor. O zaman takım olarak senin bir şeyler yapman gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu oraya çıkıp da açıklama yapmaya hiç gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sahada kazanırsın, tokat da atarsın, tokat da yersin. Önemli değil ama sahada kazanmak için elinden geleni yapman lazım. Biz de çok tokat yedik ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bir de transferler konusunda da Galatasaray'ın hala bir orta saha eksiği var. Biz büyük ihtimal transfer sezonu kapatılır diye konuşuluyor. Yani Lemina, Torreira, Sara üçgeninden nasıl bir başarı sağlayacağız? Hiçbir fikrim yok. Okan Hoca'nın da en çok şundan korkuyorum. Bir başarısızlıkla yönetimi topu atacağını düşünüyorum.
1: Ya son kullanma tarihi geçti mi Lemina, Sara, Torreira'nın? Tavsiye edilen tüketim tarihi doldu mu Torreira, Lemina, Sara'nın?
2: Abi Torreira ile ilgili şimdi kaç gündür yani bütün Galatasaraylı yorumcuları tek tek dinlemeye çalışıyoruz. Hepsi de bir yorum yapıyor. Özellikle hepsine birleştiği noktada şu var. Torreira zam istiyor. İşte zam konuşmuş. Singo'nun o kadar aldığı maaşla benim bu kadar almam haksızlık olarak. Yani işi artık paraya dökmüşler ve oynamak istemiyorlar tarzı yansıtılıyor. Lemina bariz bir ağır kalma gibi. Yani bu gerçi Lemina'da olan bir şey değil. Lemina zaten böyle bir oyuncuydu diye düşünüyorum. Sara da gelmeden önce videolarına bakıyorduk. 35 metre, 30 metreden sol ayağıyla 10 numara şutlar olan bir Sara sol ayağını unutmuş gibi oynuyor. Yani son tüketim tarihi mi yoksa hocanın bir şeyi var mı onu tam kestiremiyorum.
1: Biraz hoca dokunuşları olarak bakmak lazım aslında. Böyle yorumlar da geliyor dinleyicilerden. Mesela geçen sene abi bu adamdan olmayacak denilen Jalo'dan Beşiktaş taraftarı mutlu. Rıdvan'ın bile bazı defoları artık görmezden geliniyor gibi yorumlanıyor. Takım iyi oldukça, başarı geldikçe evet, bunlar gözükmüyor gibi mi yorumlamak gerekiyor?
2: Abi Abdül, şimdi bazen Galatasaray taraftarları Abdülkerim'i de şu an mesela yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Ama geçen seneye baz alırsak Davinson Sanchez'in çok eksik kaldığı yerlerde Abdülkerim'i kapattığını biliyoruz. Abdülkerim sayesinde bu takım şampiyon oldu, denilen de oldu. Ama şu an herkes Abdülkerim'i şey ilan etti. Son ayağı işte ağır kalıyor. Çok top kaçırıyor. Dediğim gibi hoca faktörü var ama bizim takımda bence artık biraz da doymuşluk var diye düşünüyorum. Bazı yorumcular diyor ki ya niye doysun bir oyuncu, sürekli başarı ister. Ya ister de bizim Türkiye'de de artık bu böyle gitmiyor bence. Yani bir İngiltere gibi değiliz, bir Almanya gibi değiliz. 4 sene şampiyonuz abi, artık bazı şeylerin, ana şeylerin değişmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun yorumlarınızdan dolayı.
2: Size
1: iyi günler diliyorum. 07:20. Sana da günaydın.
3: Doğan abicim. İyi günler, hayırlı programlar diliyorum.
1: Hepimize inşallah, buyursunlar.
3: Doğan abicim, şimdi senin konuşamadığın bir şeyler var. Az önce bahsettin ama konuşamıyorsun işte. Yayın gelirin, yayın şeyinden dolayı konuşmuyorsun. Şimdi Necati Ateş'i bahsettin. Dedi ki Greenwood'a, evet sen çok güzel bir şey söyledin ama devamını getiremedin. Biz neler gördük bir Fenerbahçe taraftarı için? Biz meritleri de gördük, sponsorları da gördük Necati Ateş. Bunların cevabını da ver. Biz maydanozları da gördük. Bunların cevabını da ver. Bir tane arkadaşa gelin. Bu Fenerbahçe taraftarı kadar, Fenerbahçe kulübü kadar çeken bir insan yok, kullanıyor. Neyi kullanıyor? 2005-2006 Adnan Polat çıkıyor, 20-45 diyor ve Denizli maçı iptal olacak maç, olmuyor. Ulusoy, Haluk Ulusoy neredeyse ailesiyle kupayı kaldıracak. Doğru mu Doğan abi? Sen bunları konuşamıyorsun.
1: Ama hala soruyorsun, bana soruyorsun. Benim konuşamadığım bir şey yok ya.
3: Soruyorum.
1: Ben sana söyleyeyim yani. Hani,
3: aynen sormamam lazım. Çünkü sen bunları bir önceki federasyona diyorsun Haluk Ulusoy. Evet, Haluk Ulusoy hasta kaldı. Neredeyse torununu, çocuğunu, kızını, karısını, eşini alıp kupayı kaldıracak bir federasyondu. 20-40. Sonra Fenerbahçe kulübü taraftarı neler atlattı?
1: Gene de böyle konuşmuyorum. Gene de böyle yorumlar yapmıyorum. Rize'ye, eskilere gitmeyelim ya. Önümüze bakalım mı artık?
3: Yapmayacağım.
1: Yani eskilere aynen falan gitmeyelim.
3: Rize'den geliyoruz. Rize'ye 5 tane attık. Şampiyonluğa gidiyoruz. Arabamız kurşulandı. FETÖ davası çıktı. Şike dediler. Onu atlattık. Biz Fenerbahçe taraftarları neler atlattı? Doğan abi bu kadar söylüyorum.
1: Peki. Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın. 0-1-41. Sana da günaydın.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz, buyursunuz.
4: Hoş bulduk. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Şu anda Fenerbahçe'nin pozisyondan, durumundan, gelişiminden çok memnunum. Talişka ile ilgili yorumlar var tabii, işte gidilir mi, satılır mı, edilir mi? Tamam, Talişka gol atıyor ama Talişka'nın attığı gollerde Fenerbahçe'ye çıkardığı maliyet de var. Önde basmaması, bir baskı kurmaması, koşmaması vesaire gibi nedenlerden dolayı ben Talişka'nın miadını doldurduğunu ve yönetimin doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum açıkçası. Vedat Muriç'te de hiç görmediğimiz o sırtı dönük oyunda topu kavrama, tekrardan takıma kazandırma, doğru zamanda doğru yerde olma ve doğru vuruşları yapma eğilimlerini, bir santroforu ne kadar özlediğimizi ve bunun takıma ne kadar faydalı olabileceğini görmek, sonuçlarla da bunun desteklendiğini görmek çok keyif verici.
1: Vedat aslında biraz hem Ceko'yu hem de Tadic'i mi hatırlatıyor?
4: Evet, tam manasıyla. Sadece Lukaku biraz ağır kalıyor. Tamam, geçmişine, tecrübesine saygı duyuyoruz, ediyoruz ama gerçekten biraz ağır kalıyor. Daha net bir şey göremedik açıkçası.
1: Bu bir benim şey yapamayacağı anlamına noktada gelmiyor. Tıpkı Onaçu gibi. Biliyorsun bir şeyler yapabileceğini ama
4: aynen
1: neden
4: öyle
1: diye sorduğunda buna belki tam olarak hazır değil diyebilirsin. Biraz oynama, o ritme kaptırma durumu diyebilirsin falan, bir sürü şey ekleyebilirsin.
4: Doğru.
1: Ama bir gerçek var ki Lukaku gibi biri olduğunda Lukaku'nun orada duruşu iki tane stoperi başında diker. Güvenlik görevlisi gibi
4: doğru
1: kenarda durur.
4: Doğru.
1: O yüzden açık olacaktır. Doğru. Greenwood'a açık olacaktır. Diğer taraftan sol kanada açık olacaktır Oğuz için. Yani o yüzden olması gereken isimlerden biridir bana göre de.
4: Doğru. Onaçu'nun kafa topları çok iyi. Lukaku'da herhangi bir böyle bir zıplama kafa topuyla vuruş kazanmayı da göremedik ama bekliyoruz taraftar olarak inşallah. Galatasaray'ı da biraz Osimhen'e yaslanmış görüyorum. Her ne kadar son iki haftaki skorları iyi olsa da hani Galatasaray eksi Osimhen eşittir dediğiniz zaman takımın böyle %40'ı %50'si kalacakmış gibi gözüküyor. Hani Fenerbahçe, Beşiktaş olarak yani Vialovic, siz Beşiktaş ne kadar olur? İşte belki %100'den %80'e düşer. Ya da hani Allah korusun Vedat'a bir şey olsa Fenerbahçe %70, %80'lere düşer. Ama Osimhen'e bir şey olması durumunda Galatasaray %40, %50'lere düşer gibi geliyor bana. Tamamen Osimhen'in domine ettiği, takım oyununun biraz daha geride kalıp kişiye bağlı bir oyun matematiği var gibi geliyor. Bence Galatasaraylılar da çok memnun değil bundan. Her ne kadar skordan memnun olsalardı, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yani ben de Galatasaray'ın hala bir ritmini bulabildiğini düşünmüyorum. Özellikle top rakipteyken sorun yaşıyor farkındaysanız. O yüzden ama Osimhen gibi süper atletik ve kazan

0: hırsıyla dolu bir canavara sahipler. O yüzden Osimhen'siz Galatasaray'ı konuşmak bile istemem bu noktada. Bununla ilgili olarak da herhalde bir çözüm üretecektir Okan Hoca.
1: Yani Türkiye Ligi'nde yine neyse, ama Avrupa'da biliyorsunuz geçen sene 5 yenilgi, 5 galibiyet, 1 tane beraberlik. Bir önceki sene 4 yenilgi, 5 beraberlik, sadece 3 galibiyet. Yani hani Türkiye'de yine toparlıyorlar ama Avrupa'da bilemiyorum, çok daha kötü sonuç
0: olacak. Ama şunu da eklemek lazım. Hani Batrakov falan bilmem ama Leao'nun gelişi Galatasaray'ın hücum gücünü kuşkusuz daha yukarı çekecektir.
1: Hareketlendirebilir. Barış Alper'in bu yılki performansının açığını kapatabilir. Çünkü geçen sene iyi bir Barış Alper görüyorken bu sene neredeyse nötrlenmiş gibi gözüküyor. Zaten çok teknik bir oyuncu olmadığı için gol pozisyonlarında çok skor sağlayamıyordu. Ama sanki onun boşluğunu dolduracak gibi. Doldurursa Galatasaray orada bir ivme kazanabilir.
0: Var ya, o böyle kısa paslar gibi ara sıra yayınlıyoruz. Leao ile ilgili anlatıyor ya arkadaşlar. İşte ilk oynadığı takımda böyleydi. Sonra transfer olduğunda o sezonki performansı şöyleydi diye. Leao ile ilgili defansa geri dönüş ve yardım konusunda bir şey duydunuz mu hiç?
1: Duymadım, hiç duymadım.
0: Mesela hani Sané, Leao ve Osimhen üçlü hattı dediğimde ooo baba bir saniye orada bir dur dersin. Yani müthiş değil mi? Üçüncü bölge. Osimhen sağda, Sané solda, Leao. Dersin ki bir dakika baba, hani önlem almamız lazım dersin. Ama Sané'nin geri dönüşünü, Leao'nun geri dönüşünü çok fazla bilmiyorum. Orada zaten biraz da eleştirilen Lemina'ya, Saray'a veya ne bileyim Torreira'ya daha fazla iş düşecek gibi gözükürken onların performansı tartışılınca ortaya biraz sıkıntı çıkıyor gibi gözüküyor.
1: Biraz da şey var Galatasaray'da sanki. Torreira'nın gidişi konuşuluyor işte şimdi Fiorentina'ya. Lemina hatta konuşuldu. Ya böyle biraz takımda da çatlaklar var gibi sanki gibi hissediyorum ben Galatasaray tarafında.
0: Ben de az önce bir yorum vardı, katılıyorum sonuna kadar. Lukaku eleştirildi ya demin, biraz şöyle kalıyor böyle kalıyor evet diye. Yani Lukaku'nun Asensio ile oynaması lazım. Ben de katılıyorum ona.
1: Doğru. Evet.
0: Yani bir iyi bir 10 şey numara, iyi bir 10 numara zaten işte şey gibi, Galatasaray'ın da eksikliği bu. Beşiktaş'ın da iyi bir 10 numara eksikliği var. Bakmayın Olaytan şu an çok hırslı, doğru, çok atletik gibi gözüküyor ama teknik anlamda sıkıntılı. Yani bizi doğru şey yapıyorsun. Ya bir Sosa istiyor, anladın mı? Sosa Beşiktaş'ta mesela. Doğru.
1: Olaytan da bir oynuyor, bir oynamıyor, bir oynuyor. Tam böyle bir istikrarı yok yani. İstikrarsız.
0: Ama çabasından biraz dolayı şüphe duyurmuyorsun. Yani diyorsun ki adam bir doğru şey yapmak istiyor yani.
1: Doğru.
0: Peki, teşekkür ederim. Son bir şey, buyurun.
1: Fatih Bey için bir şey söyleyeceğim. Fatih Tekke için, Fatih Hoca için. Biraz böyle şey oldu. Hani tam kovulacak takım dedi. Adam kovdurulacak takım gibi dedi. Biraz böyle çağırdı gibi geliyor bana.
0: Bence hani biliyordu.
1: Sözleri, psikolojisi, davranışlarını etkiler ya.
0: Ya başına geleceğini biliyordu.
1: Evet evet. Ama biraz da böyle psikolojisini doğru yönetemedi gibi geliyor bana. Çünkü o mesela o Avrupa maçında hemen elendikten sonra hiç yönetimle fevri olmadan istifa etmeseydi ben bugün bir şekilde karşılıklı anlaşıp gönderilebileceğini düşünmüyordum açıkçası. Onun yerine de ben hani Abdullah Avcı'nın gelmesini isterim. Türk antrenör, teknik direktör gelmesini isterim. Her ne kadar istisnai de olsa işte.
0: Ya ben de Trabzon'a yabancı teknik adam isterim. Çünkü yerliyi yemeleri çok kısa sürüyor. Yani hemen biraz böyle bir şey olması lazım ya abi. Hemen yeme o tabağı. Anladın mı? Biraz böyle tadını çıkart. Bir damakta gezdir. Ne bileyim bir dilinle bir şey. Hani böyle ne bileyim böyle kaşık kaşık yapma. Böyle çatal çatal. Böyle Japonlar gibi çubukla falan yemesi lazım, anladın mı? Öyle bir isim gelmesi
1: bir
0: lazım.
1: Bir tek şey var orada. Şimdi yabancı hoca da biraz istikrar ve zaman gerektiriyor ya, çünkü biz öyle veya böyle her ülkede olduğu gibi şahsına münhasır bir ülkeyiz veya ligiz. Bir kültür anlayışımız, yaklaşımımız, sabırsızlığımız, sonuçlarla alakalı aldığımız tavırlar falan biraz farklı. Bir yabancının bunu hazmetmesi, sindirmesi, rakipleri tanıması, hele hele hani biz farklı bir ligiz, şahsına münhasır bir ülkeyiz ama Trabzon bambaşka bir coğrafya, bambaşka bir taraftar yapısına sahip. Dolayısıyla bunları anlayan, bilen, sindirebilecek, hızlıca anlayabilecek birisinin olması Trabzon özelinde ben daha faydalı olacağına inanıyorum.

0: şahsen bir yabancı noktasında.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: O yüzden
1: ediyorum.
0: Geçmişe baktığınız zaman Trabzon'un hani yerli hocası bence daha çok olmuştur hani diğer kesinlikle takımlara göre. Onda da arka planda bunu hissettiğim için onu söylemek istedim.
1: İyi bir spor muhabbeti, sohbeti yaptığımız için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Görüşmek üzere. 33.93 sana da günaydın.
2: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam, hoş geldiniz.
2: Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak Doğan Bey şey diyecektim. Yani yaşım 54. Yaklaşık 40 senedir, 45 senedir futbolu takip ediyorum. İyi de bir Fenerbahçe taraftarıyım ama öyle fanatik falan da değilim yani. Sadece böyle anladım. Sen futbolu seviyorum ve izliyorum. Yalnız bu reklamdan önce bir, herhalde benim evladım yaşındadır belki, bir genç arkadaş Galatasaraylı birisi bağlandı. O hani federasyon başkanının Fenerbahçeli olmakla itham etti ya, kolluyor dedi ya. Hı hı. Şimdi ben buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Madem bu Fenerbahçe bu kadar kullanıyor, 10 senedir şampiyon kim oldu? En fazla şampiyon kim oldu? Yani bir de yani utanmadan, arlanmadan, yani bu kadar bunu Fenerbahçe kullanıyor diyorlar ya, bu artık tuzun koktuğu yerdir yani. Tuz koktu, tuz. Sivas maçını hatırlıyorsunuz, ofsaytın golü. Ya Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı. Bir hafta zor anladım sen ligleri tatil ettiler. O hafta, ertesi hafta bizi Akisar'a boğdurdular. Emenike'nin penaltısını o arkadaş bir atsın baksın. Bu hafta Osimhen'e verilen penaltı, Osimhen'e dokundu adam. Osimhen faul yaptı, penaltı verdiler. Bir Emenike'nin o atsın şeyden, o internetten izlesin. Fenerbahçe Akisar maçını bir izlesin. O Emenike'ye yapılan o faulü, bitti resmen, bitti, hakem penaltı vermez diye 1-0 yenildik. O sene şampiyon Galatasaray oldu. Ya bu Galatasaray 35 senedir kullanıyor ya. Yani Türk futbolunda olan bütün rezillikler Galatasaray maçlarında oluyor. Bu arkadaşlar bunları görmüyorlar mı? Bu kadar mı şizofreni bu Galatasaraylılar ya? Ya milletin gözünün önünde az buçuk futboldan anlayan bir insan, tamam mı? Yani en fazla anladığım zaman diyorlar ya, en fazla işte Beşiktaş şey oluyor. Efendim Trabzon'un hakkı yeniliyor. Beşiktaş 4 sene oldu, şampiyon oldu. Şenol Güneş'ten üstüse şampiyon. Ya Fenerbahçe 10 senedir doğranıyor ya.
1: Peki. Ya bunlar hatırlatma oldu. Bir kez daha öyle gitti. Teşekkür ettim.
2: Yani ben şunu da söylemek istiyorum. Yani tamam mı? Bu futbolun, yani bu Galatasaray bu kadar senelerde şampiyon oluyor. Senelerde Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Arda'dan başka Avrupa'ya gidip de başarılı olan bir futbolcu var mı Galatasaray'dan?
1: Teknik
2: bunlara ne yediriyorlar, ne yedirip ne itiriyorlar onu da bilmiyorum. Yani giden futbolcu çöp olup geri geliyor. Kayboluyor. Hadi sani yok. Şimdi Osimhen gittiği zaman da Osimhen'i de göreceğiz bakalım. Osimhen başka bir takıma gittiği zaman bakalım ne olacak yani. 75 milyon euro, 150 milyon euro. Şeye de öyle diyordular. Barış Alper'e de 50 milyon euro, 60 milyon euro. Hani Barış? Barış 5-6 sene daha top oynayamaz. Herkese saygılar sunuyor.
1: Peki, teşekkür ettik. 64-56 sana da günaydın.
3: Selamünaleyküm, günaydın Doğan Bey, kolay gelsin.
1: Hepimize inşallah, buyursunlar.
3: Doğan Bey, ben genel özet yapmak istiyorum. Beşiktaş'ı en sona bırakıyorum. Öncelikle Trabzon'la başlayayım. Trabzon, Fatih Tekin'in gitmesi bence hayırlı oldu. Çünkü sezon başından beri hiç top oynatamıyor. Hani tamam sezon başıdır, kötü oynar ama o kadar kötü bir futbol vardı ki iki sporcunun yanı pas yapamıyordu. O yüzden bence hayırlı oldu ve bence Trabzon iyi bir teknik direktörle çok iyi bir yerlere gelebilir. Sezon başında çok iyi başlayanlar sonra tam tersine dönebiliyor. Beşiktaş 5-0'la başlamıştı Galatasaray ilk sezonda. Sonra Beşiktaş dibe doğru gitti. Tabii bu sene inşallah öyle olmaz çünkü çok iyi bir teknik direktör var Beşiktaş'ın. O yüzden ben Beşiktaş'a o yönden güveniyorum ama kadro bence yetersiz. Şu an Çorumspor'a 6-2 yenmesi beni yani çok büyük bir şey ifade etmiyor. Benim gözümde Beşiktaş kendi sahasında iyi top oynuyor ama deplasmanda Beşiktaş yok. Yani baktığınızda deplasmanda Beşiktaş iyi top oynamıyor. Öyle bir sıkıntısı var Beşiktaş'ın. Beşiktaş bence taraftar yitiyor Beşiktaş'ı. Deplasmandaki oyunu hiç iyi değil. Bilmiyorum, bakalım inşallah iyi olur ve kadro yetersiz olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da Leo bence gereksiz bir transferdi. İyi bir futbolcu ama o kanada öncelik orası mıydı yoksa iyi bir forvet miydi? Çünkü sen Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Deniz gibi bir ikinci bir forvet yeter mi? Ben ondan şüpheliyim. Bilmiyorum, Galatasaray ben bu sene çok iyi görmüyorum. Yani bence
4: ya Osimhen'den beklediğini belki Deniz'den bekleyebilir misin?
3: Ya tabii ki bekleyemezsin ama hani Osimhen'in
4: sistemi bir belki bir anda Osimhen'siz sistemi bir anda Deniz'e evirebilir misin?
3: Ya bence Deniz etmez. Ben öyle düşünüyorum ve Galatasaray'ın bence forvet yönünde patlayacağını düşünüyorum. Leo bence böyle sırf tarafların biraz gazını almak için yapılmış bir transfer ve çok da pahalı. Orada zaten bir sürü futbolcu var. Yani sol kanada yeri geldiği zaman Barış da oynar. Yeri geldiği zaman Sane de oynar. Ama forvette Deniz yeter mi? Bence yetmez. Milli takımda da yetmedi Deniz. Yetseydi milli takımda oynardı yani. Ben öyle düşünüyorum. Bir de son olarak Fenerbahçe'yi söyleyeyim. Fenerbahçe bence şu an Türkiye'deki en iyi kadro genişlik olarak, derinlik olarak en iyi Fenerbahçe'de. Yani ikinci forvet Lukaku yani düşünün Vedat Muriç'in yerine. Bence Fenerbahçe bu sezonun en iyi takımı olarak görüyorum ama işte İsmail Hoca'ya çok güveniyor muyum? Orada biraz şüpheliyim ama kadro olarak kesinlikle Fenerbahçe diyorum. Beşiktaş da inşallah şampiyon olur ama Beşiktaş'ın çok aciliyetleri var ve Trabzon'un da acil iyi bir forvet, hızlı bir forvet. Çünkü Salah'la beraber oynayacak forvet Onaçu değil. Onaçu çok ağır kalıyor. Yani Salah top atacak, Onaçu koşamıyor. Eğer ki Salah'tan verim almak istiyorsa Trabzon iyi hızlı bir forvet lazım ve bir iki tane de çok sağlam orta sahası lazım. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Saat kaç oldu? Oo, 20 dakikamız daha var. Bir sürü telefon daha alırız. 43.40. Sana da günaydın.
5: Günaydın abi. Selamünaleyküm.
4: Aleykümselam. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk abi. Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Arayayım. Parti tekiyi boşuna yediklerini düşünüyorum. Yani şöyle topçular geçen sene oynayan topçuları bu sene Fatih Hoca oynama mı dedi? Veya daha kaliteli futbolcular alıyoruz veya onlara oynama mı dedi? Ben öyle düşünüyorum. Bence topçuların bireysel bir mutsuzluğu var. Ondan kaynaklı Fatih Hoca'nın boşuna yenildiğini düşünüyorum yani.
4: Yani ben şöyle söyleyebilirim. Fatih Tekke'nin elbette sahadaki sonuçlarda bir sorumluluğu olabilir. Fakat ayrılması belki bugün için iyi bir sonuçtur. Ama Fatih Hoca'dan daha büyük bir sorunu var gibi Trabzon'un sanki. Mesela yani en büyük abi, hatası yönetimin Fatih Hoca'nın istifasını kabul etmemesi oldu.
5: Ya Fatih Hoca tamamen duygusal olarak istifa etti. Yani Trabzonspor taraftarı olarak, ben de bir Trabzonspor taraftarı olarak onun takımın başında olmuş olsam ben de istifa ederdim. O yenilgiyi hazmedemediğinden kaynaklı. Ama topçulara bakıyor, yani ben bakıyorum antrenmanlarına falan izliyorum. Şu şekilde o topçularla arası o kadar iyi, o kadar güzel ama topçular bireysel olarak yeteneklerini tamamıyla kullanamıyorlar. Örnek veriyorum, Aral Şimşir geldiğinden beri bir tane katkısı yok. Yani bu adam ne yapabilir? Pas atmayın mı diyor oyunculara veya top yapmayın mı diyor. Bu kadar kötü olabiliyor bu takım. Ahmet Spor maçında izlediğime göre takım o kadar kötüydü ki. Ben belki son iki senede gördüğüm en kötü takımdı Trabzonspor. Ve o kadar kaliteli futbolcular, kaliteli ayakları almamıza rağmen. Ya ben bunu Fatih Tekke'nin suçu olduğunu düşünmüyorum. Ya bu ligin, tamamen takımda daha, ya başka bir...
4: Bak ligin daha 3. haftası bitti. 4. hafta oynanacak. Antep ve Trabzon teknik adamlarını değiştirdi. Plansızlık, evet, programsızlığı işte görüyor musun? Yani bundan, daha neyi konuşuyoruz?
5: Bundan bahsediyorum
4: yani
5: abi.
4: Evet. Ve bu arada İsmail yani, Hoca'yı da neredeyse gönderiyorduk. Lyon maçı olmazsa İsmail Hoca da gidiyordu. Hepimizin kafasında öyle bir şey vardı. Yok muydu yani?
5: Evet evet, kesinlikle. Yani Lyon maçı. Bir de Fenerbahçe kullanmıyor, Galatasaray kullanıyor konusuyla ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçeli arkadaşlar bana lütfen kızmasın ama 2010-2011 sezonu diyorum. Başka da bir şey demiyorum abi Fenerbahçe taraftarına.
4: Peki. 88-92, sana da günaydın.
6: Merhaba, günaydın.
4: Buyursun Bey, hoş
6: ben
4: geldiniz.
6: Ben de kısaca bir Galatasaray değerlendirmesi yapayım. Fazla da vaktinizi almayayım.
4: Estağfurullah, buyurun.
6: Deniz Gül, sizin hani önünüzde mutlaka ekran açık. Şeyin milli takım performansı nedir Doğan Bey? Bir bakabilir misiniz? Niye? Çünkü hani pivot santrafor olarak ben değerlendiriyorum Deniz Gül'ü. Porto'da herhalde çok değil ama 44 maça 7 gol atmış diye. Milli takımdaki performansı nedir? Bir bilginiz var mı?
4: Bakalım. Hemen Deniz Gül'le ilgili olarak Stockholm doğumlu, 2004 doğumlu, 22 yaşında, güncel milli takım oyuncusu Türkiye. Milli takımda yapmış olduklarıyla alakalı öyle bir çok da bilgi yok karşımda duran.
6: Çok fazla dakikası yok hatırladığım kadarıyla.
4: Göze çarpan bir dakikası da yok zaten.
6: Belki bir golü, iki golü falan vardır yani.
4: İşte Hammerby'de oynamış, Porto'ya geçmiş, Porto'dan Galatasaray'a gelmiş bir oyuncu. Piyasa değerleri karşımda duruyor. Ondan sonra müsabakalara baktığımız zaman karşımızda işte böyle sitelerden falan görüyoruz ya, ne oynadı, Avrupa müsabakaları, bugünkü maçları, şunları bunları, evet, diye. Yani tamam, ben şimdi Deniz Gül üzerinden baktığında evet, kötü bir oyuncu diyemiyorum ama Osimhen'le kıyas konusunda bir dakika orada dur diyebiliyorum.
6: Peki, yok ben asla Osimhen'le kıyaslamıyorum, böyle bir şey yok. Ben Deniz Gül'ü kıyaslasam Hakan Şükür'le kıyaslarım. Yani fizik olarak, oynadığı mevki olarak, oyun karakteri bilmiyorum benzer mi ona, ama hani boy, hani pivot santrafor dediğimiz bu tip değil mi Doğan Bey?
4: 7 maç 1 gol milli takım.
6: Tamam, 7 maç 1 gol ama 7 maçın herhalde yarısında oynamamıştır. Yani son dakikalar, ben hatırlıyorum Montella onu son 10-15 dakika oynuyor. Neyse, konu o değil. Neticede ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray'ın bir pivot santrafora bir ihtiyacı vardı. İşte pivot santrafora giriyor mu girmiyor mu? Osimhen pivot santrafora kabul edilir mi? Bence daha böyle striker bir adam Osimhen, ama tam bir pivot santrafor Deniz Gül. Dediğim gibi ben Hakan Şükür'e benzetirim fiziğini falan da, iyi olacağını düşünüyorum. Bu arada sürekli o adamın adını söylüyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz.
4: Söylemezsek daha iyi. Hatırlatmayalım bile.
6: Peki. Tamam. Malum şahıs diyelim o zaman. Yani milli takıma da Galatasaray'da hizmet etti. Ben o açıdan söyledim ama sonunda hain çıktı. Ne yapalım yani? Karpuz değil.
4: Yani inadını hatırlatıyormuşsunuz gibi olur. Ondan sonra yanlış anlaşılır. Ben de fırsat veriyormuşum gibi olur.
6: Yok öyle bir kastımız yok. Biz ülkenin birlik beraberliğine, kimseyle konuşmaya, tartışmaya kapalı bir konu. O konuda bir beis yok yani. Tamam, teşekkür ederim. Bence doğru bir transfer. Ben umarım katkı da verir. Genç bir oyuncu, milli takıma da faydalı olur. Biraz da Türkçe öğrenir bence bu arada. Faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ettim. Yani Ferdi Kadıoğlu da biliyor aslında, Türkçe falan deniliyordu ya. Ya bir Türkçe bilip bilmemesiyle alakalı, ya milli takıma katkısı, verdiği destek, onun sonrasında başarılardaki yaptıklarıyla falan, bunlar çok kıymetli şeyler. Ben şeye de inanmıyorum. Hani burada şeye bakıyorlar mesela. Geçen bir Beşiktaş taraftarı İtalyano ile ilgili şöyle bir şey söyledi. Abi Kadıköy'e takım elbiseyle gitsin, biraz işi ciddiye alsın falan diye. Ya takım elbiseyle gitmek, ciddiye almak falan değil ki ya, onun kıyafetiyle eşofmanla gittiğinde, başarısız olduğunda ne olacak yani, ben anlam veremiyorum. Bizim zamanımızda da vardı, okula girerken saçlarımız kontrol edilirdi. Biraz uzunsa okula alınmazdık, böyle deli saçması bir kesim yapılırdı. Berbere gönderilirdi, biz de düzelttirip gelirdik. Biraz uzun saçımız var diye. Şimdiki öğrencilere bakıyorum, omuzlarda saçlar var. Kimse onların eğitimiyle ilgili bunu engelleyebileceğini düşünmüyor. Ya detaylar dediğimiz konular, hani başarının yani gibi, Şenol Güneş'in kıyafeti gibi düşünün yani. Dünya Kupası'nda Hınca Uluç'un ortaya atmış olduğu rahmetlinin gereksiz bir konuydu yani. Ya bizim tartıştığımız noktalara bakın, ne kadar ucuz ve boş konularla daha çok haşır neşir oluyoruz yani. Kim var hatta?
6: Sığ diyelim.
4: Evet, 88-92 miydiniz?
6: Ben koptum, pardon.
4: Peki, 40-73 müydünüz siz? Pardon, tamam, teşekkür ettim. 88-92 beni duyabiliyor musunuz? Yok, 40-73 beni duyuyor şu an herhalde. Peki.
7: Kolay gelsin.
4: Buyurun.
7: Selamünaleyküm.
4: Aleykümselam, hoş geldiniz.
7: Doğan kardeşim, ben zaman zaman mesajla şey yapıyorum sana, Erol Halim ben.
4: Hoş geldiniz.
7: Hayatımda ilk defa bir radyoya ayırıyorum. Orada 10-15 dakika önce bir kardeş konuştu da bayağı bir hararetliydi kendisi.
4: Artık arama ihtiyacı hissetti.
7: Şöyle oluyor. Bu kadar böyle oldu diye bir kardeş. Ben şu anda gözümden enfeksiyon yaşıyorum. Yani geçmiş evdeyim. Olsun. Dedim bir arayayım. Allah razı olsun. Şimdi az önce bir kardeş Deniz Gül'le alakalı benzetme yaptı. Deniz Gül'ün bence şu anki konumu yani kötü bir Icardi'nin yani bir tık iyisi. Hani Icardi'nin bu çekilmez halleri vardı ya, yakın Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olan top performansı vardı ya. Evet. Deniz Gül o seviyede bir topçu şu anda benim için. Ama yani idare edebilir. Yani iyi bir forvet. Artı az önce o konuşan arkadaşa gelince, mesela Beşiktaş mesela 100. yılda şampiyon oldu değil mi? Hı hı. Fenerbahçe 100. yılda mesela ne kadar ehemmiyetli bir olay. 100. yılda hani 100. yıl. Fenerbahçe oldu değil mi? 100. yılda
4: şampiyon. Galatasaray olamadı.
7: He, şimdi Galatasaray kullanıyor Efsun'u. Galatasaray'ı işte isim vermeden, genellikle Konaç kardeş var ya, sizde o yapıyor bunu. Adam Fener'e atanacak olan hakimin Fransız olmasından oradan girip Galatasaray'a bağlamaya çalışıyor. Yani kuyruğunu çizgi film karakteri gibi bir adam. Yani yüzüne de söylerim, sıkıntı yok. Yani Galatasaray 100. yılında kullanıyorsa, 100. yılında yani o kadar ehemmiyet, bak çok büyük bir olay. Neden olamamış şampiyon? Yani bu vicdanlarına havale ediyorum mesela. Aklı fikri sağlam olan bir insan 100. yılında Galatasaray neden şampiyon olamamış bir düşünse belki vicdanı ona...
4: Peki size şey sorayım, az önce mesela şey Fenerbahçe kullanıyor diyenlere ne diyorsunuz? Mesela o da 10 küsur yıldır şampiyon olamıyor ya mesela.
7: O da şöyle oluyor lan kardeşim bence. Mesela Sayın Ali Koç geldi. Venezia, Slimani, Frey, Mirey, böyle garip garip futbolcular var. Yani... Gerçi o Slimani
4: kendi
7: oradan
4: hatalarından kaynaklandığını düşünüyorsunuz, yoksa kimse
7: yani, yani geldiler. Evet. Her sene eğer ki Galatasaray kullanıyorsa kendi mevcut elinde bulunan kadroyu insan bozmaz, ne der mesela, ya zaten bunlar kullanıyor, boşuna niye masraf yapalım der. Kullanıyorsa ertesi sene 20 küsür, ertesi sene 20 küsür, yani Galatasaray kullanıyorsa bütün her şeyi kökten temizleyip yeni bir şey inşa etmek ne demek yani? Yani Galatasaray ciddi manada öyle bir şeyi varsa. Mesela geçen bir maçta Şükrü'nün yardımı itti yani. Yani herkes kim görse, yani vicdanı yerinde olan bir insan görse der ki burada faul vardı. Mesela o hiç konu olmuyor. Galatasaray mesela 20 sene Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenememiş. Ya Galatasaray o manada kullanmış olsaydı o 20 sene zarfında, ya hiç olmasa Ali Aydın'ın bir Galatasaray Fenerbahçe'nde Galatasaray yaptığı gibi 4 tane kırmızı kartı yapıştırırdı. Ya illa bir affedersin 20 sene zarfını bir kere yenerdi ya. Yani bir kere bir şey yapılırdı yani. Hani bunu o kardeşlerimiz unutmasın. Onlar Galatasaray'ın başarılarını sürekli bir kulp taktıkları sürece, yani Galatasaray ne o 3 Temmuz'a inanır hiçbir Galatasaraylı? Hiçbir şekilde inanmaz yani. Onlar öyle yaptığı sürece ama. Yani diyeceklerim böyle kardeşim benim.
4: Peki, teşekkür ettim. Sağ olun size de.
7: Allah'a emanet. Seviyoruz, dinliyoruz kardeşim.
4: Sağ olun, eksik olmayın.
7: Allah'a emanet.
4: Biraz eyvallah. 0593 telefonu kapatalım. Teşekkür ettim.
8: Alo.
4: Buyursunlar, hoş geldin.
8: İyi yayınlar Doğan Bey. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Biraz önce bağlanan Galatasaraylı kardeşi tebrik ediyorum. Sezar'ın hakkını Sezar'a verdi. Beşiktaş'ın kullanmadığını itiraf etti. Tebrik ediyorum kardeşi. Bir de abi sana ne diyeceğim ya, bu hakemler bu kadar ülkenin dilinde bu kadar insanlar konuşuyor diyor. Ya bu hakemler hiç sokağa çıkınca yüzleri kızarmıyor mu abi?
4: Ya fotoğraf çektiriyorlar biliyor musun?
8: Abi ya
4: bizim böyle
8: bir düğün vardı. Bir lafı vardı hani, arsıza kıymığı batırmışlar, bu takırtı nereden geliyor demiş. Yani inanamıyorum abi, yani bunlar Mars'tan mı geldi? Türk değil mi bunlar, insan değil mi abi?
4: Peki derbiyle ilgili durum ya, boş ver hakemleri şimdi. Hakem etkileyebilecek mi derbiyi sence?
8: Yok, iki mağdur takım oynayacağı için or Beşiktaş yener diyor bana hakemsiz.
4: Olayı da bu hale getir. Ondan sonra vay efendim niye gülüyorsuna geliyor konu. Ya gülmemizden
8: abi, ya gülünecek var. Baksana abi, sosyal medyada bile dünyadaki ufak veletler tiye alıyorlar ya. Sarı kırmızı üstüne bir şey geçiren çocuk eline kıymık batırıyor, yere atıyor kendini. Öbürü de düdük çalıyor, penaltı veriyor. Ya dünya dalga geçiyor, daha kardeşler konuşuyor.
4: Peki Beşiktaş'ın en ön plana çıkacak oyuncusu derbide kim olur?
8: Abi
4: İnşallah Orkun, Nübel olmaz diye Orkun, söyleyeyim hadi.
8: Orkun kaleci, ona laf yok zaten. Orkun'la Vlahovic
4: diyorsun. Ben bir Salih ve Trossard diyorum ama
8: onlar biraz daha geride
4: yani
8: oynadığı için.
4: İzlemek çok keyif veriyor. İki Beşiktaşlı yan yana geldiğimiz için konuşuyorum da o yüzden söylüyorum. Yani Trossard'ı izlemek bu kadar Pjanić'te geldiğinde öyleydi. Çok, bu kadar basit oynayan insanları aslında. Ya yani.
8: Bir de Galatasaray'ın başarısı Avrupa'da hiçbir şey yok. Bir de neymiş? Zaten takım yoktu ki. Galatasaray tek başına çıkıp oynuyordu.
4: Anladığım kadarıyla sen de Beşiktaş konuşamayacaksın.
8: Trabzon kötü. Bu sene görelim. Bir derbide görürüz.
4: Hadi bakalım, hayırlısı olsun o zaman. Başarılar diliyorum sana da. Sağ olasın.
8: Abi iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
4: 83-55. Sana mı?
9: Hadi bakalım, evet. Hayırlısı olsun.
4: Peki. 83-55.
10: Merhaba Doğan Bey.
4: Hoş geldiniz.
10: Bugünkü şeyimizde Fener, Galatasaray, Beşiktaş kim kullanıyor?
4: Ya kimi şampiyon ona yapacaklar bir... adlı yayınımızın ve sezonumuzun hayırlı olması dileğiyle diye söyledik işte, kimi şampiyon yapacaklar.
10: Aynen.
4: Oraya döndük işte.
10: Ben de şöyle bir yorum getireyim. Bu sene Beşiktaş, ben Fenerliyim biliyorsunuz, ara ara arıyorum. Hı hı. Beşiktaş'ın hakkı yerinde nasıl söylenir ona? Beşiktaş'ın lehine aleyhine yanlış kararlar oldu mu? Oldu. Fenerbahçe'nin lehine aleyhine yanlış kararlar oldu mu? Oldu. Galatasaray'ın lehine yanlış karar yok. Aleyhine lehine var. Demek ki yani kullanıyor dediğimiz takım Galatasaray çıkıyor bu durumda, ama hakemlerin hatası desek olmuyor mu yani? İlle ortalığı mı karıştırmak gerekiyor?
4: Ya suçu zaten bir yerde yanlış bulmaya çalışıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Mesela şu an lider kim? Şu anki aynı puanda olsa Galatasaray mesela hani. İşler iyi gidiyor. Evet. Hani burada lider olamayan kollanmıyor diye bir şey yok. Daha ligin çok başındayız. Yani bunun bir uzun maraton olduğunu, ilerleyen haftalarda daha farklı şeylerle karşı karşıya kaldığımızda tablonun daha netleşmeye başlayacağını göreceğiz zaten yani. Hani oradan başarısızlığı bir yerde kulp bularak incelemek zaten birçok insanın geçim kaynağı. Ve onlar da çok fazla izlendiği için konu oradan parlıyor ve tekrar yeşeriyor.
10: Şey, Galatasaray şunu çok güzel yapıyor Doğan Bey. İşte federasyondan yalandan arasını bozup bak bize düşman, ondan sonra arkadan içi götürüyor. Federasyon başkanının ismi şimdi aklıma gelmez. Fener şike yaptı diye neler yaptı adam. Geldi Kadıköy'de taraftara silah çekti, onu biliyorsunuz değil mi? Stadın önünde taraftar ona küfür edince elini beline attı. Televizyonlar da gösterdi onu, ben maçta değildim, televizyondan gördüm, elini beline atıyor. Fener'in taraftarına silah çeken bir adam şu anda federasyon başkanı. Bu adam Fener'i kollayacak. Dünya ters düz dönse bu adam Trabzon'da Fener'i kollayacak en son kişidir.
4: Peki.
10: Bilmiyorum artık nasıl Fener'i kolluyorsa onlar, Haluk Ulusoy'a, bu Mehmet Ekşi'ye, bilmem öbürlerine, yani aşağı yukarı 10 tane Galatasaray tutan federasyon başkanı vardır. Onlara baksınlar yeter. Ümit Karan'ın her gün önüme düşüyor. Diyor ki oradaki karşısındaki konuşan kişi, sen diyor o golü niye arkadaşına pas vermedin, golü attırmadın? Fener'i mi şampiyon yapaydın diyor. Bu tür şeyleri görüp ona göre konuşsun Galatasaray'la. Kusura bakmayın, benim kulağım az duyduğundan biraz yüksek sesle konuşuyorum. Yani burada kimseye hakaret şu bu şeyim yok. Sadece hatırlatma amaçlı.
4: 16.34, sana da günaydın. Teşekkür ediyorum.
11: Merhabalar Doğan Bey. Atakan Demirci ben. Nasılsınız? İyi misiniz?
4: Teşekkür ederim Atakan Bey. Sizleri sormalı. İyi geliyor sesiniz.
11: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Şimdi bence yayını yaklaşık birkaç dakika evvelinde açtım. Tabii konuya çok hakim olmamakla beraber ama arkadaşların söylemlerinden...
4: Konuyu 1929'dan beri konuşuyoruz. Federasyon kuruluşundan bu yana kimin kullanıp kimin kullanmıyor. Aynı konu yani. Değişen bir şey yok.
11: Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben şöyle bir slogan geliştirdim kendimce. Türk hekimlerine güveniyorum ama Türk hakemlerine güvenmiyorum. Hekimim bu yönde. Sayın Futbol Federasyonu Başkanı, hepimizin de bildiği üzere bir cümle kullan, bir şey söyledi. Dedi ki orta hakemler hata yapabilir. Çünkü görmez o an için maçı tekrardan yayınlama ya da görüntüyü ikinci defa görme şansı yok. Ama onun haricindeki vardaki hakemlerin hata yapmasını ben affedemem dedi. Bunları bütün vatandaş olarak hepimiz duyduk. Sporseverler olarak sizler de duydunuz. Şimdi mesele şurada. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Ya kardeşim, bunlar belki çok klasik olacak ama bu ülkede bir futbol takımının otobüsü kurşunlanmadı mı? Aradan kaç yıl geçtikten sonra Allah'ın defa razı olsun İçişleri Bakanlığımızdan bir soruşturma başlatıldı. Muhtemelen bir şeyler çıkacaktır. Şimdi böyle bir iklimde evet Fenerbahçe'ye karşı biz şunu istiyoruz arkadaşlar. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bir Galatasaraylı'nın Futbol Federasyonu hakemler Fenerbahçe'yi kolluyor deyip günün sonunda 4 sene peş peşe şampiyon olmaları enteresan bir şey. Yani bana yani bu akılla çek bağdaşmıyor bu söyledikleri. Tamam. Daha öteye geçin. Ya arkadaşım siz madem çok mükemmel topçulardınız. Liverpool karşısında İngiltere'de oynanan Galatasaray maçını izlediniz değil mi hep beraber? Adamlar yer atmaktan bizlere güldüler ya. Bu nasıl bir futbol arkadaş? Sürekli yerdesin. Torreira sürekli yerde. Arif'ten gelen bir gelenek var arkadaşlarımıza. Sürekli yere atarlar kendilerini. Ya siz hiç gördünüz mü Allah aşkınıza? Biz bunları hep beraber yaşamadık mı arkadaşlar? Bugün bir hani normal bir kavga düşünün. Bir insanın burnunu sıkmakla o insan kendini yerde atıp parçalar mı? Domdom kurşunu mu yediniz arkadaş? Ne oluyor? Bu kadar gösteriş. Madem siz bu kadar daha sonra mükemmel bir topçulardan oluşan bir futbol kulübüydü. 4 yıldır şampiyon olmuş. Ya bir tane futbolcu transfer olsun bakalım bir görelim. Kaç tane transfer yapmıştır yurt dışına? Kaç tane futbolcu satmıştır? Bugün açıkça söylüyorum. Evet yapılan hatalar var mıdır? Lehte ya da aleyhte tabii ki vardır Fenerbahçe'nin taraftarı olarak söylüyorum. Olmaması gerekir. Olmaması gerekir. Ama Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hakemlerden yana şikayet etmeyecek yegane bir kulüp varsa o da Galatasaray olmalıdır. Bu kadar açık ve bu kadar net. Ben çok teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için. Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe maçının dostluk içerisine geçmesini istiyorum. Tabii ki Fenerbahçe taraftarı olarak da takımın kazanmasını dilerim.
4: Peki teşekkür ettik. Sağ olun size de. Vallahi herhalde yapılan, gönderilen ve satılan oyuncu anlamında Sasha Boye herhalde en üst sırada yer alıyordur son dönemlerde ama Sasha Boye'nin bile hani Okan Hoca'yla yaşadığı sorunları hatırlıyorum. Takımdan ayrıydı, istenmeyen bir oyuncu konumundaydı, öyle bir şeyler konuşuluyordu. Fatih Hoca döneminde mi Sasha Boye transfer edilmişti ilk? Hani genç oyuncu çıkarıp çıkaramaması çok eleştiriliyor ya Okan Hoca'nın da. İşte Ozan Kabaklar'dan başlayın, işte genç oyuncuları çıkartma ve dokunma olayında hiçbir şey yapamaması falan çok eleştiriliyor. O yüzden işte yeni transferlerde genç olunca abi yapmayın genç transfer, oynatmıyor işte Okan Hoca falan diyenler de çıkıyor falan. Yani şu an lider konumda Galatasaray. Daha ciddi maçlar oynayacak. Önümüzde artık Şampiyonlar Ligi serüveni başlayacak. İşte takımlarımızın Avrupa hikayeleri, masalları, bunları hep beraber yaşayacağız. İnşallah mutlu sonla bitsin. Gidebildiği yere kadar güzel sonuçlarla ülkemizi temsil etsinler. Bunlara bakalım. Oynanan maçlarda, atılan gollerde keyif çıkartalım. Bir derbi havasına girelim. Burada hala da Vahap Beyaz'ın, Metin Tokat'ın, Haluk Ulusoy'un bilmem nenin falan böyle onların şeyleri, konuları konuşuluyor. Değişmiyor. Önümüze bakmamayı maalesef ya bakmayı beceremiyoruz. O da bir gerçek. Ama yarın bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
3: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatlerimiz 14'ü gösterene dek. Umarım o saate kadar sizler de bizimle beraber olursunuz. 0212 273 10-10 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda olursa, ki tabii yani umarız öyle bir problem olmaz ama benim açımdan. Deniz Gül transferi gerçekleşti. Yine Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin vedası var. Fenerbahçe'de Talişka ile yollar ayrılacak. El Cezire'nin yoğun bir isteği var ama onun özelinde, önceliğinde İbrahim Yavuz'a da bir merhaba diyelim. Abi nasılsın?
4: Merhabalar Cihan, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Sağ olasın. Yani 13-14 yıldır yayın yapıyoruz ama bugün niyeyse böyle bir heyecanlandım seni görünce.
4: Öyle mi?
3: Dilim milim. Ne haber abi, iyi misin?
4: Eyvallah,
3: ya da
4: çok teşekkür ederim.
3: Ya da dün gece iyi bir vakit geçirmedim herhalde o yüzden. Abi ben, kimle başlayalım yani, Süper Lig?
4: Ben de tam tersini, şu an çok iyi vakit geçirdin, onun heyecanı hala devam ediyor.
3: Yok, o da olabilir. Öyle bir şey olmadı.
4: Abi mesela, neyle başlayalım? Şöyle başlayalım. Yani yine bütün spor kanalları sahayı göstereceğini, herkes havalimanında değil mi? Yani normalde bizim izlememiz gereken antrenmanlar değil mi? Yani yeşili görmemiz gerekirken her kanal terminalde ve insanların garip bir şekilde en çok memnun olduğu, en çok görmek istediği şey yani havalimanında birilerini görmek istiyorlar. Ki daha problemli hadise, sayısını unuttuk. Son 3-4 senede bu havalimanına gelenlerin, gidenlerin sayısını unuttuk. Biraz buraya yolda gelirken bakayım dedim, hani Galatasaray'ın gidenler gelenlere bakıyoruz ya. Cuesta'yı gördüm orada. Cuesta nerede? Hani stoper aldı ya Galatasaray, o yüzden. Hani Sanchez'in arkadaşıydı bizim. Bayağı işimize yarayacak dediler. Şöyle oynarız, böyle oynarız falan. Oyuncu yok. Ya her zaman aynı düşünceyle hareket edip sonra farklı bir şey beklemek çok garip bizde yani. Hani mesela bugün Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım eleştiriliyor. İşte dün bizim işte Murat Aşık'la Aydın Cingöz'le Sports Dijital'de yaptığımız yayında, yani mesela eleştiriliyor Aziz Yıldırım transfer yapmadığı için. Düşünebiliyor musun? Yani aslında tam tersi, teşekkür edilmesi gerekir başkana. Yani tamam, kadro derinliği, kadro zenginliği kabul ediyorum da, bundan önceki yönetimlerde sürekli bu kadro zenginliği başına bela olmuş ya. Bak işte Talişka'yı göndereceksin, gönderemiyorsun değil mi? İşte diğerlerini göndereceksin, gönderemiyorsun. Öyle ya da böyle sana ideal bir 11 çıkarmış değil mi başkan ya? İdeal bir 11'i var Fenerbahçe'nin. İyi bir kadrosu var. Tabii ki rotasyon önemlidir de ya, orada da bir zahmet bizim ülkedeki teknik direktörler de yani lütfen şu siz de bir şeyler katın yani, istiyorsunuz ki hep oyuncuyla bu işi halledelim. Var mı Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ki Beşiktaş'ı bu sene ayırıyorum o konuda, yani olabilecek en şahane teknik direktöre denk geldiler ki bence bu konuda da rol model yani. Ben daha hiç İtalyano'dan duymadım yani. Duymadım abi yani, benim sağ bekim yok, sol bekim yok, ben Emirhan'la mı oynayacağım? 3 transfer dönemi de hiç o işle ilgilenmiyor. Eldekilerden maksimum verim almaya çalışıyor. Bizim bence tamamen ilgilenmemiz gereken hadise oyuncuların gelişimiyle alakalı, buna talip olan teknik direktörler. Oyuncular gelmesin demiyorum, gelsin de, ama sayısını unuttuk. Baksana spor kanalları bildiğin terminalden canlı yayın yapıyor sürekli. Ya eskiden de oluyordu bu, arada ya işte Drogba geldi diyorduk, böyle insanlar havalimanına koşturuyordu. Arkadaş, bildiğim muamirler şeyde havalimanında bekliyorlar ya, terminalde bekliyorlar.
3: Şey diyor mudur futbolcu, ben nereye düştüm acaba diyor mudur, yoksa daha çok motive mi oluyordu?
4: Motive olmaz onu söyleyeyim, bir şaşkınlık vardır çünkü hatta Galatasaray'ın yeni transferi, ismini nasıl söyleyeceğiz onu da bilmiyorum, genç Leipzig'ten gelen
3: bir şey
4: arkadaşımız.
3: Abo. Ne o? Bir şey abo.
4: Dedi. Bir şey abo.
3: Bir şey abo diyen de var ya, Fransızca bir şey abo çevirince bir şey abo diyorlar.
4: Biz ne yiyeceğiz, Türkçe'ye mi çevireceğiz?
3: Bir şey abo diyelim. Yayıncı kurulusu bir kere nasıl anlatalım? Onu bekleyelim yani. Şimdilik bir şey abo diye.
4: Onun şaşkınlığını gördüm mesela. Hiç hayatında değil mi yani, Paris Saint Germain, Fransız değil mi? Fransa altyapısı, evet, kültürü, oradan Leipzig. Hiç bilmediği, görmediği bir şey görmüştür. Ne oluyor yani? Bana mı geldiniz diye. Değil mi? Böyle bir enteresan yani. Hani burada deneyimliyorlar onu. Ya motivasyonla alakalı çok onun bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Esas şey sahada başlıyor. Orada da mesela hiç deneyimlemedikleri şeyi deneyimleyecekler. İşler biraz kötü gittiğinde korkunç bir tepkiyle karşılaşacaklar. Onlar oynadıkları kulüplerin kültürlerinde evet var tepki, protesto, ama öyle hemen işler iki maçta kötü gittiğinde yerden yere vurmuyorlar. Yani benim genel olarak düşüncem bu transfer çılgınlığı hadisesi. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Bu gelecek adına bizi ciddi anlamda bir problemin içine itecek. Kimse onu görmek istemiyor. Herkes diyor ki bana ne, benim olduğum dönemde en iyi oyuncuları bir araya getireyim. Senden sonraki idareciler ne yapacak? Mesela Saadettin Saran attırdı Talişka'ya imzayı. Şimdi Fenerbahçe yönetimi Talişka ile tutsa bir dert, gönderse bir dert diyor, değil mi? Ne gerek vardı Talişka ile sözleşme imzalamaya? Yani? Niye o zaman
3: Acun Bey aldı diyorsun? Siz bir daha ikinci hata
4: yaptınız. Niye yapıyorsunuz? Çünkü kadro planlaması diye bir şey var ya, bir de gideceğim diyorsun yani. Şimdi oldu mu? Şimdi bak gelenler de onunla uğraşıyor. Böyle plan Şerif'i aldın. Yani Şerif'in geleceğine yatırım yapmakla Talişka'ya imza atmak arasında düşüncede ciddi fark var yani. Hangisinin ben peşinden gideyim yani? Ki sağlıklı olan Şerif'in, genç potansiyeli yüksek oyuncu. Ya Talişka'nın hani ya bir tane mesela hiç şey düşünmüyor muyuz biz ya? Bu kadar yere göğe sığdıramadığımız oyuncuyu. Ya şu Bologna ya. Yani Bologna şeyin ne o, bizim Tedesco'nun yere göğe de sığdıramadığı oyuncuydu. Ya niye mesela açıp ya arkadaş siz deli misiniz ya, bana verin ben uçururum. Niye demiyor mesela? Ya da Bulgaristan Ligi, şuradan Bulgaristan, Levski Sofya'da mesela oradan biri. Ya kimse almıyor ya. Ya çünkü onlar görmüyor mu senin Talişka'nın fiziksel olarak oyuna hiçbir katkısı olmadığını? Görmüyor mu onlar? Hala attığı gol, attığı gol. Ya attığı gol senin atacağın golün önüne geçmiş diyorum sana. Alacağın kupanın önüne geçmiş. Ve bu net ortada, bir tane başarın yok senin Talişka ile oynadığın oyunlarda. Sert oyunların hiçbirinde yok.
3: Zorla gönderttin Talişka İbrahim Yavuz. Her hafta
4: ya, hadi ben
3: Asensio sakatlanırsa ne olacak? İşin
4: ya bak şimdi, diğer kısmı. Asensio sakatlanırsa ne olacak diye transfer yapılmaz. Teknik direktör orada devreye giriyor ya. Asensio sakatlandığında teknik direktör o pozisyondan başka bir oyuncu icat edecek. Başka bir plan çıkartacak ortaya. Üçlü orta saha oynayacak. İsmail Yüksek, Kante Genduzzi ile oynayacak, tamam mı? Orayı kaldıracak. Ön tarafta da üçlü hücum oyuncuları ile oynayacak yani. Böyle bir şey olabilir mi? Biri sakatlanacak diye oraya sezon boyu toplasan 10 tane maçta kullanacağın oyuncu transfer edilir mi? Planlama öyle yapılır mı ya?
3: Yok, ben de sana katılıyorum. Sesli düşünmek istedim sadece.
4: Yok, kabul
3: ediyorum
4: yani, ama böyle olmaz ki yani. Nasıl planlama yapıyor bu kulüpler? O sakatlanacak diye bu gelsin. Bu sakatlanacak diye o gelsin. Ya gelmiş ya, bak ayağına dolanmış. Bir sürü diyorum, sayısını unuttum ya. Hep birileri sakatlanacak diye aldın onu. Galatasaray hep Abdülkerim'in arkasına birileri sakatlanacak diye doldurmadı mı orayı? Her gelen de gitti. Her gelen gitti. Yine onların ikisi oynadı yani.
3: Aslında ilk Semedo'dan çıkacaktı Fenerbahçe, ama işte orada bir Mert Müldür'ün istikrarsız olması
4: orada
3: falan.
4: Orada net bir şekilde şöyle bir, bence orada şöyle bir problem var. Sonra Mert Müldür'le ilgili İsmail Kartal'ın bence hiç düşüncesi yok Mert Müldür'le ilgili. Hiç değerlendirmiyor Mert Müldür'ü. Bak hiç değerlendirmiyor. Değil mi mesela, hazırlarsın. Semedo evet yabancı konusunda önemli bir oyuncu, ama yabancı konusunda beni biraz sıkıntıya sokuyor. Acaba Mert de orada bir şey inşa edebilir miyim? Mesela şöyledir. Semedo'nun bek pozisyon oynamasıyla Mert'in bek pozisyon oynaması aynı olmaz. İşte biri daha işin savunma kısmını halleder, diğeri daha ofansif, yani iki yönlü oynamaya çalışır. Sen de teknik direktör olarak onu yapacaksın, o oyunu çizeceksin, anlatacaksın. Abi siz istiyorsunuz ki bize sürekli oyuncu gelsin. Ben yapamayayım, gelsin çözsün. Şimdi Okan Buruk mesela, ben Okan Buruk'un yerinde olsam şu an mahcup olurum, biliyor musun? Bak vallahi billahi mahcup olurum. Şöyle mahcup olurum. Ya 4 senenin sonunda sayısını unuttum. Kaç antrenman yaptığım oyuncularla hiçbir şey yapamadım. Şu dönemde hiçbir şey yapamadım ve transferle bu problemi çözmek zorunda kaldım. Katamadım bir tane ya. Bir tane altyapıdan bir çocuğu ya, bir 5 dakika atamadım şu sahaya ya. Tek başına bu çocuklarda sorun olabilir mi sence ya? Olamaz. Ne dedi Fatih Tekke Sergen Yalçın için? Çok üzüldüm tepkiye dedi. Sergen abi dedi çok iyi futbolcuydu dedi. Yani ne yapacağız? Biz sizin futbolcunuza mı talip olacağız yani? Siz antrenörsünüz ya, artık futbolcu değilsiniz. Çıkamadınız ya bu düşünceden. Bak çıkamadın bu düşünceden. Bırak, istifa ettin. Kovuldu. Gönderildin bence.
3: Kovuldu.
4: Ama böyledir yani. Ne yapacağız biz şimdi? Sen iyi futbolcu olduğun için Trabzonspor seni mi bekleyecek yani? Ya da Beşiktaş Sergen Yalçın'ı mı bekleyecek? Senin Sergen abini bekleseydi Beşiktaş bugün İtalyano'yu tanımayacaktı. İtalyano ile bugün oynanan oyunu görmeyecekti. O yüzden bu düşüncenin, bu bizim özellikle yerli teknik direktörler bu oyuna bakış açısı, hayat, bunu bence bir gözden geçirmeleri gerekiyor. Böyle olmaz, sürekli oyuncu talep ederek teknik direktörlük olmaz. Siz ne katacaksınız bu organizasyonu? 4 senenin sonunda diyorum ya, bir şey çıkması lazım ya. Hala bu kadar kalabalık, Deniz Gül gelecek problemi çözecek, Batrokov gelecek çözecek, işte o Bişi gelecek çözecek. Nasıl olacak bu iş abi? O zaman benim buradaki varlığım sorgulanmaz mı? Ben ne yaptım koca sene burada? 4 yıl. Yani 4 yılın sonunda bir şey çıkması lazım. Bir sürü eksikliği bile verseler sana, bir şeyin seni çıkarman lazım 4 yılın sonunda yani. Hani şunu deriz dışarıdan baktığımızda. Galatasaray takımı bir şey oynuyor ama evet, oyuncu dokunuşu konusunda sorunları var. Bu kadar bir oyun oyuncuya teslim edilmez. Mesela hala Galatasaray Ligi'nin en iyi bence futbol oynayan takımı. Ama hala sadece oyuncu üzerinden okunan bir takım. Yani teknik direktör takımı mı, oyuncu takımı. Ama bu kadar oyuncuya mahkum edilmez bir oyun. 4 senenin sonunda 4 sene üst üste şampiyon olmuş İtalya.

0: Oyuncuları zaten sen burada bana da hak veriyorsun. Yönetmek de kolay iş değil diyorsun.
1: Şey demiyorum.
0: Mesela Fatih Hoca'nın eline oyuncu takımını verdiler mesela. Beceremedi. Şimdi kovuldu mesela, hocam. Yani istifa etti gerçi ama daha sonra kovuldu yani.
1: Kabul ediyorum zaten, onu da her zaman dile getiriyorum. Kolay değildir yıldız oyuncuları idare etmek. Ama senin teknik direktörlük kariyerinde belirleyici olan hadise o olmayacak. O işini görmez. Sadece oyuncuyla çözmek. Onları iyi antren etmek. Değil mi? O planlamada sürekli oyuncu talep etmemek. İtalyan, İngiliz, İspanyol ona bakar teknik direktör alırken. Bir şey demez, eyvallah, oyuncuları idare ediyor ama yetmez idarecilik. Okan Buruk evet iyi bir idareci ama onların ihtiyacı olan iyi bir teknik direktör.
0: Mesela bu hafta kaleci Cankat'ı izledin.
1: Cankat
0: kötü müydü?
1: Ya Cankat'la ilgili sana yayınlarımda da var yani defalarca ben
0: yani
1: Cankat'ı...
0: Yani kaleciye 40 milyon vermek...
1: Ben Cankat'ı hani daha önce bunu dile getirdiğim için yani radyoda ya da televizyonda, dijitalde... Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın oyuncusu, Cankat Galatasaray'ın oyuncusu. Florya'da Galatasaray Beşiktaş maçını izledim. Çok bayağı birkaç sene oldu. İşte U19 olması lazım. Hatta denk gelebilirsen, bulabilirsen çok da sevinirim yani. Semih ya 1-1 mi bitmişti öyle bir şey, neyse. Şimdi Cankat o gün eski bir futbolcu abimle izliyorum maçı. Ya şahane oynuyor, tamam mı? Fizik, rahatlık, duruş. Bugün de Muslera ile ilgili, işte Muslera'nın arkası ile ilgili bir şey konuşuluyor. Ya şunu söylemiştim. Hatta altyapıdan da antrenör arkadaşım da o dönem.
0: Penaltı ya, falan kaçmış mıydı maçta? Hatırlıyor musun?
1: O kadar hatırlamıyorum ama Semih'le şeyi çok net hatırlıyorum. Çünkü Semih'i bir arkadaşım söylemişti. Bak bu da altyapı sağ Arnavutköy Belediye, bizim Gazi Osman Paşa'nın oralardan. Ya şu çocuk da hani çok şey olacak. Hatta Semih için şu yorumu yapmıştım. Ya iyi ama çok kalın gelmişti bana. Hani bu yaşta bir oyuncu bu kadar kalın olması hani normal değil. Gelecek adına ne olacak bilmiyorum demiştim. Şimdi siz bu kadar zaman geçmiş. Bak Cankat'la ilgili. Gitmiş Adana Demirspor'a, yanlış hatırlamıyorsam bir tane daha TFF ikincilik takımı var. İskenderun da olabilir, Karacabey de olabilir. Bir yere gitti o ara. Şimdi bu çocuk bütün bu şeyden, ki Eyüp'te oynama sebebini de bugün Kayserispor'un teknik direktörü Atilla Hoca da söyledi. Bir planla oynatmadık dedi yani. O gün bir kaos oldu, gönderdik onu sahaya dedi. Yani gözünüzün önündeki oyuncuyu planla gönderemiyorsunuz sahaya. Bir sürü o çaresizlikler, imkansızlıklar sizi doğru yola sürüklüyor. Ama şimdi bir tane de lütfen bak, Sasha Boy Galatasaray tarihinin en pahalı sağ beki değil mi? Onu da siz yapmamışsınız ki. Yetersiz diye göndermişsiniz adamı. Dubois'u almışsınız. Dubois tutmayınca Sasha Boy oynamış. Çaresizlikten oynamış. O da Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir dönem geçirmiş. Bayern Münih'te sağ bek ararken almış. Ya bundan hiç mesela rahatsız olmuyor mu kimse Galatasaray'da, bu işin teknik tarafında olan insanlar? Kimseyi öngörememişsiniz. Bak Arda Ünyay diye bir oyuncu var. Çok ümitliydim geçen sene sezon başı kampında. Bayılmıştım, al sana şahane alternatif ve gelecek adına bir stoper. Ya bu kamp dönemi izledim, çocuk tanınmaz hale gelmiş ya. Tanınmaz hale gelmiş, dağılmış çocuk. Bırak bir şey öğretmeyi, var olan da gitmiş çocukta. Ama bu nasıl olacak abi yani, siz hepsinde yanılıyorsunuz. Bir şey gelsin çözsün, Cuesta gelsin çözsün, Frankowski gelsin çözsün, ama olmuyor abi. Çözsün de bak, tükenecek bu. Bu ekonomik tükenecek. Götürme şansın yok. Mümkün değil. Yok böyle bir ekonomi çünkü.
0: Umarım yani Cankat'ı kaçırmaz elinden Galatasaray. Çünkü senin bu hani maç sonu açıklamalarına falan birazcık böyle tırnak içinde söylüyorum, takıksın, dinliyorsun ya, evet. Oraya dikkat ediyoruz mesela. Jankat da maç sonunda bence çok olgun açıklamalarda
1: bulundu. Ya müthiş,
0: şahane. Dinledim, böyle muazzam konuştu ya.
1: Ya kendini ifade, hatta evet. Eyüp'teki kaleci antrenörü de takım arkadaşımdı. Biraz böyle sohbet, bana şey dedi abi, biraz hani ukala tarzı bir şey söyledi, tamam mı? İyi bir şeydir dedim yani. Hani bizde çocuğun o... kendini hani bilmesi, o hani dile olan hakimiyeti, kendini ifade etmesi, sorgulaması bizde biraz şey karşılanır.
0: Egoist.
1: Alışmışlar ya mesela her şeye boyun eğen altyapıdan çıkan oyunculara. Biri soru sorduğunda ters geliyor antrenöre. Bu ne lan diyor, ukala bu diyor. Ukala olur mu, çocuk soru soruyor, öğrenmeye çalışıyor. Muhtemelen kafasına yatmayan bir şey oldu onun antrenmanında. Sordu çocuk bunu. O da kızdı buna. Şimdi... kendini bir de ifade etme konusunda da bu kadar donanımlı, kolay değildir ya bu, planla gönderilmiyorsa yani. Ve Galatasaray'ın kalesine geçmek öyle kolay mı yani? Ve çok iyi iki performansın peşinden kaleye geçiyorsun değil mi? Uğurcan'da, Muslera'da. Şahane iki kaleci performansının peşi. Ne yapsan başına

0: bela olacak bir maç bir de yani Göztepe maçı. Ama görüyorsun ondaki o duruşu. Ya niye kaybediyoruz biz bu çocukları ya? Ya oynatmadılar ha. Bak lütfen hangi takıma gittiğine bir bak. Orada bir yerde oynatmadılar çocuğu.
1: Adana Spor baktım da söylemedim.
0: Adana Spor muydu?
1: Unuttum evet Adana Spor.
0: Oynatmadılar çocuğu biliyor musun orada da yani? Bir yerlerde yani çocuk gidiyordu ya. Hatta ben abimle sohbet ederken abim bana şey diyordu. Hani bu can katta yanıldım mı gibi. Hani çünkü ben ona da söylemiştim. Hani bak gitti oynamadı çocuk. Acaba çocuğun hani. Ama yani enteresan bak biz kimseleri göremiyoruz. Sayıyı arttırmamız lazım. Gözümüzün dibinde ya. Göztepe. Ya adamlar yani senin sahaya çıkmam diyeceğin oyuncularla bütçelerle seninle yarışıyor 5 yıldır ya. Bir alt ligden bugüne. Ne hakemden şikayet ediyor, ne kuraldan şikayet ediyor, ne oyuncudan şikayet ediyor. Çıkıyor ve her oynadıkları maça renk katıyorlar. Kaybetseler de kazansalar da hiç problem değil. Keyif alıyorsun. Mesela Galatasaray'ın hafta sonu...
1: Bu hafta isyan etti ama bir Göztepe yani. Hakemleri ilk defa bizi duydular herhalde. Yıllardır değişmeyen senaryo tarzı bir paylaşım yaptılar. Hiç sesleri çıkmıyordu.
0: Ya onları onda zorlayan da bizim şey işte kalabalık ya bir tane paylaşım yapın diyorlardır. Hatta sen o Rasmus'la Ivan'ı biliyorsun idareci. Bunları şeye gönderdiler ya. Sen biliyorsun geçen sene bunu şeye geçen sene bir önceki sene TFF'ye gidin gidin diye kıyamet kopardılar. Hani Cem Yılmaz'ın var ya alışmamış hani...
1: Durmaz.
0: Durmuyor yani anladın mı? Ya baba adamlar gitti garibim hayatlarında hani öyle bir şey yapmış o, üzerlerine de oturmuyor o ya gittiler federasyona MHK falan şikayet etmeye ya hani diyor ya Cem Yılmaz ah canım hani yani yok yani hani size bu yakışmıyor bir de adamlar muhtemelen şey demiştir baba bizim burada ne işimiz var ya bizim kültürümüzde falan böyle bir şey yok biz böyle büyümedik. Adam biliyor onu muhtemelen o paylaşımı da ona yaptırıyorlar artık bir yerden sonra hani bu ülkede de yaşıyorsun. Hani iki tane de hakkını ara. Yok çünkü o biliyor problemin orada olmadığını. Anlatmadı mı İtalya'na sonra Alanya maçından sonra? Ona da sordular. Ne dedi? Evet dedi %100 kırmızı karttı. Ama onu bir tarafa bırakacağız. Bak, ama onu bir tarafa bırakacağız. Bizdekiler tam tersi. Oyun diyorsun onu bir tarafa bırakacağız. Hakem bizim için daha önemli. Bak yabancı hakem konuşuluyor ya. Bak yabancı hakem konuşuluyor. Türkiye'ye getir yabancı hakemleri bak iddia ediyorum. Hatta aldıklarından 1000 euro mu alıyor? 10 bin euro maç başı getir onları buraya. Eğer ikinci, üçüncü ayın sonunda bak hepsi bir araya gelip ceplerinden de özel uçak tutup buradan kaçmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum bak. Hepsi kaç tane getirdin? 20 tane bak 20'si sabahı beklemezler. Bak bir araya gelirler ceplerinden öderler. Ülkeyi terk ederler.
1: Zaten maçtan maça geliyorlar abi.
0: He?
1: Maçtan maça geliyorlar.
0: Ya gelmez bak kaçar
1: burada,
0: gider. Ya
1: burada yani kamp mı yaptıracaksın
0: bunu? Ya neyse kaçar gider. Sonuçta bu adamlar buraya bir şeye de gelecek kalacak yani. Devre arası kampları var bir şeyleri var kalacak
1: tabii,
0: yani.
1: Kurslar
0: bak,
1: falan.
0: Bak terk eder ya buraları terk ederler. Bir daha bak bu şeyden hava sahasından falan geçmezler yani. Ya delirir çünkü bakar Galatasaray itiraz ediyor. Fenerbahçe itiraz ediyor. Konya Spor itiraz ediyor. Rize Spor itiraz ediyor. Kasımpaşa itiraz ediyor. Ya adam der ki arkadaş nasıl bir şey bu yani? Etmeme şansı yok. Diyor ya mesela burada yine konuşulan bir şey. Onlar oyunu hızlandıracak. Onlar oyunu nasıl hızlandıracaklar? Bak onlar oyunu nasıl hızlandıracaklar Cem?
1: Vallahi
0: bir... Nasıl hızlandırabilir? Evet avantaj kuralı önemlidir. O önemli. Ama esas problem ne? Bizim oyuncular oynamıyor ki. Oyuncu oynamak istemezse sen hakem olarak oyunu nasıl hızlandıracaksın? Sürekli kendini yere bırakan, faul talep eden oyuncuların olduğu yerde ne bekliyorsun sen? İşte ben değil. Kasımpaşa'da bir sürü maç izliyorum Süper Lig'de. Vallahi billahi oyuncu oyunu durdurmak için küçücük bir temasta kendini bırakıyor. Zaten o kendini bıraktığı an ne oluyor biliyor musun? İki kulübe var ya iki kulübe. Bak ikisi birden sahaya girecek neredeyse. Düşünebiliyor musun? Maç yönetiyorsun, bir düdük çalıyorsun ve iki kulübe birden sahaya girecek abi. İkisi de karara itiraz ediyor. Bir tanesinin lehine veriyorsun o yine beğenmiyor. Diyor ki verdim ya abi diyor. Yani senin istediğin kararı da verdim. Ya
1: yeni kurallar uygulanıyor. Ona rağmen topun oyunda kalma süresi artmıyor yine. Yani ortalama
0: çünkü,
1: 48 ile 53 dakika
0: çünkü
1: arası değişiyor.
0: Onları antrene eden hakemler değil. Antrenörler. Onlar fiziksel olarak hazır değil. Sen şimdi Fenerbahçe tempoyu nasıl çıkaracak yukarı? Bak Fenerbahçe'nin yaş ortalamasına. Nasıl çıkaracak Fenerbahçe? Ake ile mi çıkaracak tempoyu yukarı? Lukaku ile mi çıkartacak tempoyu yukarı? Genduzi ile mi çıkartacak ya da Kante ile mi çıkartacak? Ne olursa olsun, ne kadar Kante bu anlamda örnek olsa da yaşı var.
1: 28 yaş ortalaması Fenerbahçe.
0: Çıkartamazsın 30 küsur üstü oyuncuların fazla olduğu bir antrenmanda. O çıkmaz o tempo yukarı.
1: O da 28.4'müş işte. Talişka'yı gönderdiğini varsayıyorum.
0: Ya Talişka ile olan yerde nasıl çıkacak şimdi? Sen Talişka ile antrenman yapıyorsun. Nasıl hızlanacak o antrenman yani? Hızlanma şansı yok. O yüzden senin maçlarında tempolar düşük. Çünkü mecbur, o oyuncu o fiziksel durumda mecbur kendini yere bırakma, oyunu durdurmaya, soluklanmaya ihtiyacı var çünkü. Hakemlerimizin tabii ki öyle bir derdi var bizimkilerin. Onlar da korkuyorlar, diyor ki lan oyun hızlanır, başımıza iş almayalım diyor oyun hızlandığında. Ama bütün organizasyonu sadece bir taraftan okumak, bir taraftan yargılamak, o çok büyük adaletsizlik. Onlar kadar oyuncun eksik, onlar kadar sistemin eksik, onlar kadar planlaman eksik. Statların boş ya.
1: Mesela Fırat hocam olsaydı şu an bir hazırlık maçı gösteriyor. Hemen hakemin diagoneline kafayı takardı. Ya diagonal diye bir şey öğretti bütün dinleyenlere, bize de, yayın yapanlara da. Hakemlerin durduğu yer hep yanlış diyor mesela. Ona göre biraz daha topa yakın olması lazım diyor. Neyse.
0: Eminem midir? Teknik bir yorum sonuçta, bu kadar deneyimli. Sahada bunu defalarca üst seviyede deneyimlemiş birinin söylediği şey
1: mesela şu an önemlidir. Eleştirmişti top nerede, hakem nerede falan diye yakın.
0: Tabii şöyle yakın olması lazım. Ama tabii onun için de fiziksel durumun iyi olması lazım.
1: Az önce
0: lazım
1: söylediğin için sen diyorsun ya, hakemler korkuyor oyunun hızlanmasından. Abi, buna yetişemiyorlar. Ona ya nasıl
0: ben mesela şeyi görüyordum hep Cüneyt Çakır'ı burada yani. Yani orta sahada maç yönetiyordu. Aynı Cüneyt Çakır şu an, hatta Bahattin Hoca ile aynı spor salonuna gidiyorduk. Aramda çok iyiydi. Konuşuyorduk ya, orada diyordu canımız çıkıyor diyordu. Hani bir Şampiyonlar Ligi Dünya Kupası maçında. Bir de burada dinleniyorsunuz.
1: orada zaten, sahadan görüyor diyorsun tempo, ceza sahası işini.
0: Tempoyu çıkartmak derdi yok ki oyuncularında yani. Herkesin işine geliyor temponun düşmesi.
1: Ha, bu şeye döneceğim. Yavaş yavaş maçları da geçeyim. Beşiktaş, Çorum Spor, Galatasaray, Göztepe, Fenerbahçe, Samsun Spor, daha doğrusu Samsun Spor, Fenerbahçe. Yani sen diyorsun ki tempo yok oyunun içi diyorsun. Evet, kabul ediyorum hepsini. Topun oyunda kalma süresi vesaire. Mesela Samsunlu taraftarlar diyor ki ya kardeşim, ben diyor 2250 liraya neden en ucuz bileti alıp Fenerbahçe maçını izliyorum? Ben Samsun'um, hani birazcık daha ucuzlat. Buna karşın Samsun Spor Başkanı da diyor ki gidin başka takım tutun, sahiplenmiyorsanız tutmayın Samsun diyor. Yani takım benim diyor, ben bu takımı satın aldım, benim diyor. Ve Samsun tribünleri boş kaldı Fenerbahçe maçında. Ya, ya boş kaldıdan ziyade yarı yarıya diyeyim.
0: Maliyet tarafıyla alakalı kısım ya kolay değil. 2000 küsür lira yani, bir tane çocuğunu falan yanına almaya kalktığında
1: 3'te 1'i de diye desek.
0: Değil mi yani, hani gittin 3 kişi yani, çok zor tabii ki o ekonomiyi karşılamak yani. Bilmiyorum o işin şeyi nasıl oluyor, gelir gider dengesi maliyet konusunda. Onlar da şöyle bakıyorlar, Fenerbahçe'yi izleyeceksen de bunun bir bedelin var diyor yani. Herhalde her maç için geçerli olmayan bir hadise herhalde.
1: Bence
0: yani
1: de her maç için değildir
0: Fenerbahçe
1: diye
0: maçı bu anlamda. Ama tabii şey, işin sıkıntılı tarafı stat dolmuyor. Daha problemli tarafı, ya bir kulübün başkanı öyle ifade kullanır mı ya, anlatırsın. Nedir o, ekonomik olarak bu işin getirisi götürüsü konusunda bir şeyler anlatırsın. Ama oradaki insanları git başka takım tut diye azarlamak çok bana mantıklı gelmiyor. Çok sağlıklı gelmiyor yani. Hani bu bence başkan muhakkak bu söylemlerini bir gözden geçirmesi gerekiyor yani.
1: Başkanı biliyorsun biraz sivri dilli. Ama ve tehdit de etti yani. Kaybeden Samsun Spor olur, haberiniz ya, olsun dedi.
0: Hiç olmaz. Samsun Spor bölgesel amatöre gider, doldurur insanlar o stadı. Yani Samsun'un bölgesel amatörde olmasıyla Süper Lig'de olması arasında o kulübe, camiaya aidiyeti olan insanlar için fark etmez. Düşmedi mi Kocaeli Spor amatöre? Dolmadı mı o stat? Ben gördüm.
1: Bursa keza, Eskişehir.
0: Bursa Spor aynı, Eskişehir. Ne alakası var? Onlar şeye aşık değil ki, oyunculara falan değil. Onlar camiaya aşık. Onun peşinden gidiyorlar yani. Tabii ki Süper Lig'de olmasını isterler ama yani sırf sen bu şekilde davranacaksın diye de o takım Süper Lig'de olması, senin kontrolünde olacaksa kabul etmez ki insanlar onu. Bırak o zaman der yani. Şey yanlış tabii, mesela o kalbiyle dili olan bir hadise, onu çok fazla kullanıyoruz ve iyi bir şey gibi anlatıyorlar mesela. Benim dilimle kalbim bir, ben her şeyi söyleyemezsin abi, ne demek yani. Sen bir kulübün başkanıysan, sen bir teknik direktörsen, sen yorumcuysan söyleyemezsin abi. Bizim kalbimizle dilimiz nasıl bir olabilir yani? Ben kalbimden geçen, o akıl süzgecinden geçirmeyeceğim şeyleri nasıl söyleyebilirim Cihan yani? Var mı öyle bir şey mesela, öyle bir şey söyleyebilir misin yani? Olmaz yani. Hani bir şey söylerken bir önce düşünürsün yani, acaba Hani birilerini kırıyor muyum, birilerine zarar veriyor muyum, birilerine haksızlık yapıyor muyum? Değil mi? Kişiselleştirmeden yani. Teknik bir yorum yaparsın, eleştiri yaparsın, o ayrı bir şey. Bir kiminin dili biraz daha sivridir, kimi yumuşaktır, ama o diğer beğenmiyorsan git. Okan Hoca da yaptı geçen sene, hatırla. Gitsinler Bayern

0: kimliği tutsunlar, öyle şey olur mu yani? Ya da Fatih Tekke'nin işte şeye çok ayıp ediyorlar, Sergen abiye ayıp ediyorlar. Niye ayıp ediyorlar? Sergen abini 30 bin kişi İnönü'de imza törenine gelirken niye demiyorsun ya, siz aklınızı mı yitirdiniz, bir insan için 30 bin kişi İnönü stadına imza törenine gider mi, niye demiyorsunuz yani? Sen niye Sergen Yalçın çıkıp o gün ya ben çok mahcup oldum, 30 bin kişinin burada ne işi var kardeşim yani, hani bu teveccüh falan çok fazla diye demiyor, ama eleştirince çok kırıldım. E o gün, o gün niye bir şey yok? E ama ben onu hak ediyorum. Yani 30 bin kişi stada gelince herhalde ben Sergen Yalçın'ım, geleceksiniz diyorsun. Ama eleştiri olunca olmaz, olmaz. O da var, o da var yani. Onu da kabul edeceksin, onu da kabul edeceksin. Çok güzel bir yazı okumuştum birkaç sene önce.
1: Bana
0: bir tenisçi, bak bir tenisçi, tenisçi miydi? Öyle bir sporda çok başarılı olmuş bir adam. İşte olimpiyatlara gitmiş falan, çok başarılı olmuş, madalyalar kazanmış. Bir hastalığa yakalanıyor. Bir adam soruyor ona, diyor ki ya peki diyor, hiç diyor isyan ettiniz mi diyor, hani neden benim başıma bu geldi diyor. Adam diyor ki ya işte dünyada şu kadar insan diyor spor yaparlar, işte bunun diyor şu kadarı profesyoneldir diyor ve sadece diyor şu kadarı olimpiyatlarda yarışır ve bir tanesi o madalyayı kazanır. O gün diyor ben hiç diyor şey demedim diyor, Allah niye bu kadar insanın içinde bana bu başarıyı verdin demedim diyor yani. Değil mi? O gün diyor bu başarı bana verilirken hiç sorgulamadım. Bugün bu başıma geleni de diyor o şekilde sorgulamamam gerekir. Şimdi böyle baktığında sana bir faydası olur yani. Ama bizimkiler statta kalabalık varsa herhalde ben Fatih Tekke'yim, gelecek. Eleştiri olursa yok, öyle olmaz. O da var, o da var. İkisini de kabul edeceksin. İhtiyacın olan şey değil mi bizim yani?
1: Dış sesleri biraz susturup kendi içine döneceksin diyorsun.
0: Bizim ihtiyacımız olan dingin zihinlere ihtiyacımız var. Böyle hani dalgalarda, böyle ortalığın karıştığı anlarda o sakinliğe ihtiyacımız var. Öyle insanlara ihtiyacımız var. Olmaz öyle. Ben duyguları yenilemezsin abi sen duygularına. Trabzonspor teknik direktörü duygularına yenilemez. Yeniliyor mu Atletico Madrid'in teknik direktörü Simone? Enerji var mı kenarda? Uçuyor değil mi? Sen bu kadar enerjisi yüksek 15 yıl olmuş ya, bir dur otur bir nefeslen değil mi? Sanki ilk maçına çıkıyor. Jilet gibi yine kenarda. Coşkusunu yaşıyor mu? Duygusunu en üst seviyelerde. Ama çok ince bir çizgi yani. Şey demiyor değil mi maç kaybedince? Ben bırakıyorum demiyor. Öyle olmaz. Fatih Terim dedi mi Galatasaray'da 96 senesinde TSD ile başladı Galatasaray. Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetleriyle başladı. Hatırlasınlar o dönemi. Lige başladı Galatasaray. Dördüncü hafta mı ne, çok iyi hatırlıyorum. Çok da iyi Galatasaraylı olduğum için o dönem çok üzülmüştüm. 4-0 yenildi Galatasaray. Gollerden birinde Saffet Sancak'la atmıştı. Çok iyi hatırlıyorum yani. 4-0 yenildik. Şey yaptı mı o dönem Fatih Terim? Ben ekibime bile sormadım, bırakıyorum. Öyle olur mu? O gün başlıyor işte gelişim. Ona direnç gösterdiğinde başlıyor gelişim. Ama onun içinde bir altyapın olacak yani.
1: Mesela yerel gazeteler Fatih Tekke'nin gidişini, Trabzon'daki gazeteler Onaçu'ya bağlıyor. Mesela Onaçu'nun gitmesine Fatih Hoca onay vermiş ama Ertuğrul Bey onay vermemiş falan. Onaçu biraz takım içinde dengeleri karıştırmış vesaire deniyor ama o zaten Trabzon'daki gazetelerin yazdığı.
0: Ben şöyle yorumlamıştım zaten. Bu istifalar şöyle olur genelde.
1: Bir oyuncu mu yiyor genelde hocayı?
0: Yok.
1: Gruplaşıp.
0: Ya şöyle oluyor genelde. İçeride bir şey olduğu çok net belli. O istifanın aslında şey değil, idare edemiyorum değil. Önce temel sebebi şu. Belli ki soyunma odasına girdi. O negatif elektriği oyunculardan aldı. Kaçsa sayısı bilmiyorum yani. O öfkeyle, deneyim de olmadığı için çıktı, istifasını verdi. O da çok iyi biliyordu, kabul etmeyecek yönetim o istifayı. Taraftar onun peşinden gelecek. Çok iyi biliyor Fatih Tekke bunu. Ve bir sonraki adımı şuydu aslında hocanın. Bir reaksiyon bekliyordu normal olarak. Yani istifalardan sonra bir reaksiyon olur. Eğer işler bir tık daha iyi olup arada yine bir sallantı olmuş olsaydı şu talep edilecekti. Kadro dışı. Bak dikkat et. Her dönem böyledir. Önce hoca gider, istifa eder, devamında hemen kadro dışı gelir. Böyledir bu iş yani. Böyle idare ediliyor. Ama Fatih Tekke üst üste tabii o duygusal dağılma hadisesi, özellikle Ahmet Spor maçından sonra yani kulübenin kenarındaki duruşun, liderlik öyle olmaz yani.
1: Çok duygusal.
0: Hani mesela iki türlü liderlik vardır değil mi? Mesela bir tanesi sahanın içinde liderlik oyuncu olarak. O tamamen fiziksel yetenekle alakalı bir durum. Diğeri de zihinsel. Yani düşüncede liderlik değil mi? Davranışta liderlik. O da teknik direktörlükte. İşte konuşmaları, anlattıkları, maç sonu mesajları. Mesela Fatih Hoca o konuda çok şeydi değil mi? Hep aklıma şey gelir. İşte söylediği şeyler slogan olurdu değil mi soyunma odasında? Çok kritik maçlardan sonra. Kötü gidilen dönemde de. Şey de öyledir. Jose Mourinho'nun hatırlar Barcelona'dan 5 tane yediği maçtan sonra. 5-0 bitmiş ya Real Madrid. 5 tane yemiş Barcelona'ya. İlk basın toplantısında hemen yani hemen dakikalar sonra çıktı, dedi ki acil bir maça ihtiyacımız var dedi. Yani bir an önce bunu unutmamız için hemen bir maç oynamamız lazım dedi. Hiç böyle o krizi başka bir yerlerden yorumlamadı. Hemen sahaya çıkmamız lazım dedi. Böyledir bu iş yani. İhtiyacın olan o. Ayağı seni o kaldırır. O düşünce ayağa kaldırır.
1: Rezil kepaze hedeye de yenmişlerdi. Yani. Işte. Normal bir galibiyet de değil. Maçın
0: ama
1: içinde
0: falan.
1: Ama o da
0: ne diyor? Hemen sahaya gitmem var. Lazım diyor. Sahada halledeceğim tekrar. Ayağı orada kalkacağım diyor yani. O da bilir istifa etmeyi evet. Yani. Liderlik odur. Şimdi siz sahanın içinde hep liderlik yapmışsınız. İşte bizim yerli teknik direktörler de Emre Belözoğlu hep sahanın içinde liderlik yapmış. Çünkü oyunculuk yetenekleriyle çözmüş o problemi. Burak Yılmaz öyle yapmış. Selçuk İnan öyle yapmış. Ama sahanın dışında liderlik başka bir şey. Orada o sakinlik istiyor. Bilgi de bir sürü şey içinde barındırıyor. Senin ihtiyacın olan sahanın dışındaki o davranış olarak liderliği. Onlar hala futbolcu gibi davranıyorlar. O yüzden bir türlü o teknik direktörlük başarısında istikrarı yakalayamıyorlar.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. İbrahim abi biraz WhatsApp mesajlarına bakalım mı? Oradan da çok mesaj atıyorlar saat başına kadar. Saat başından sonra biraz derbiyi konuşuruz. Yine gelen transferlerden söz ederiz. Beşiktaş maçına da hiç giremedik. Ben onu da sana soracağım, Uğur Hoca'yı da soracağım. Bence güzel bir maçtı. Onun detaylarına da gireriz ama mesajlar birikti. Biraz arkadaşlarımızın, özür diliyorum, dostlarımızın mesajlarına bir bakalım. Sorar mısın İbrahim Bey diyor. Planlama nasıl yapılırmış? Her mevkiye ikişer ön taraflara sakatlık çok olduğu için üçer oyuncu alınmaz mı?
0: Yok yok.
1: Biz mi yanlış biliyoruz?
0: Yanlış biliyorsun.
1: Ali Cemal.
0: Ali Cemal Bey şöyle senin söylediğinde zaten takım sayısı kaç oluyor ya? Kaç oyuncu saydı?
1: Her mevkiye ikişer olsa 22 etti.
0: Yok öne 3 diyor.
1: Öne de 3 oyuncu
0: üçer alır. 3'er diyor öne diyor.
1: Öne dediği yer kanatlar mı acaba? 3 3.
0: Tabii kanatlar santrafor. Ya planlama şöyle olur. Üç senin 3'er dediğin bölgeye hem kanat hem forvet oynayabilen oyuncular transfer edilir. Yani iki pozisyon oynayabilen oyuncular transfer
1: Barış
0: edilir.
1: Barış tarzı.
0: İkincisi her bölgeye birer adam dediğin altyapıdan oyuncular yetiştirilir. Mesela senin Arsenal son şampiyon gördüğün takım Everton maçında sağ beki sakatlandı. Değişiklik yaptı. Girdim merak ettim. Bir baktım altyapıdan oyuncuyu attı oyuna. Planlama böyle olur. Öyle olur mu ya? Cuesta gelsin yanılayım. Frankowski gelsin yanılayım. Singo gelsin yanılayım. Öyle planlama olmaz. Yanlış. Sana kim söylediyse bence yanlış. Hoş benim söylediğimi de bir tarafa bırak. Bu kadar örnek var önünde yani. Bence beni de bir tarafa bırak benim söylediğimi. Bir yaşadıklarına bir bak. Sana anlatılana bir bak. Gelenin gidenin sayısına bir bak. Oradan daha sağlıklı yorumlarsın.
1: Mirza ön saflardan dinlediğini yazmış. Daha önce de İbrahim abi söylemişti. Takım liderliği oynarken daha erken, daha net bir şey yok. Fatih Tekke kendisi inanmıyor ki taraftar inansın demişti.
0: Geçtiğimiz sezonki yorumumdu. Yani önce sen ikna edeceksin bazı konularda. O liderlik dediğin hadisi. Ya takım senden kopacak, sen takımı dizginlemeye çalışıyorsun. Hani vardır ya işte bu at yarış, girecek at yani. Hani bırak, çekiyorsun sen, tutuyorsun atı yani. Dördüncü ne var ya bu dördüncülükte? İlk dört başarı. Niye başarı olsun Trabzonspor için ilk dört? Trabzonspor tarihinde zaten istemesen de ilk dördün içinde geziniyor yani. Onu başarı saymayacaksın. Sen geçen sene tutturdun ilk dört. Niye bir teknik direktör için iyi oyuncuların olduğu bir kadro, kovulmalık kadro olsun ki mesela? Onu da hiç anlamış değilim ya. Şimdi bana Sala gelecek, Fabiano gelecek, Onana gelecek, Savic gelecek, Onaçu gelecek. Ben diyeceğim ki bu tam kovulmalık. Niye kovulmalık? Bu tam teknik direktör olmalık kadro. Okan Buruk başarılı oldu ya bu kadroyla. Ama bu yani öyle olmaz yani. Sen şimdi yönetemem diyorsun. Hiçbir şey, şampiyon olamam diyorsun. Abdullah Avcı oldu diyorum, daha yakın tarihte olmadı mı Abdullah Avcı? Niye ben bu takımı 10. aldım geçen sene diyorsun? Abdullah Avcı 2 sene önce de şampiyon yaptı. Oradan niye bakmıyorsun? Yok. Ben buradan bakacağım. Niye? Ben hepinizden iyi futbolcuydum. Benim dediğim doğru. Değil hocam, kusura bakma. Sen sadece iyi futbolcuydun. İyi bir antrenör olmadın. Zaten
1: Abdullah Avcı deme bana, tüylerim.
0: Seni Trabzonspor'a getiren hadise senin çok iyi teknik direktör olman değil. Çok iyi futbolcu olduğun için, o kulübün efsanesi olduğun için. Yoksa sen Var mı Bursa Spor'da hocanın başarısı?
1: Yok.
0: Bolu Spor'da var mı?
1: Yok.
0: Denizli Spor'da var mı? Alanya Spor'da var mı? Sen nerede hangi problemi hallettin? Ama demiyorsun mesela. Beni buraya efsane olmam getirdi. Bir de şeyi de anlamıyorum ya. Şundan da vazgeçin artık ya. Neymiş, Trabzon'da insanlar çok tepki gösteriyormuş. E aynı insanlar sizi çok seviyor. Severken bir şey demiyorsunuz. Niye bu kadar sarılıyorsunuz, bizi bu kadar değerli görüyorsunuz demiyorsunuz. Severken hakkımdır diyorsun. Seveceksin tabii beni diyorsun. Tepki gösterince burada insanlar, herkes teknik direktör. Öyle olmaz. Bak bir mekana gidiyorsun, yemek yiyorsun, seni değil mi yani pamuklara sarıyorlar. Orada demiyorsun lan siz ne yapıyorsunuz, hani bu kadar sevgi normal mi? Anam değilsin, babam değilsin, niye beni bu kadar seviyorsun? Ben bir iş yapıyorum ve hiçbirinizin hayal edemeyeceği paraları kazanıyoruz demiyorsun değil mi mesela bunu? Bedava mı yapıyor insanlar bu işi yani? Orada seni severken, kucaklarken bir itiraz yok. Orada demiyorsun insanlar Trabzon'da çok fazla seviyor bizi. Anormal seviyorlar, normal değil demiyorsun. Ama eleştirince burada da çok fazla eleştiriyor. Olacak
1: kral,
0: maalesef.
1: Krallar gibi değil mi? Yani Trabzon'da. Evet, Murat'tan fantastik bir yorum gelmiş. Yani Dursun başkanı al diyor, yerine Fatih Terim'i koy. Altyapı üst yapı değişik bir senaryo olur demiş. Çok olacak işler değil Murat onlar. Fatih Tekke çok egoluydu diye bir mesaj gelmiş.
0: Yani Hasan'dan. Şöyle ben birkaç kez aynı ortamda bulundum. Şey var yani net. Yani o zaten şöyle, o çok böyle üst düzey oyuncularda öyle bir sorun var yani. Mesela Sergen Yalçın da böyleydi. O da öyleydi. Onlar da biraz ya tabii hep problemi yetenekleriyle çözmüşler ve ciddi bir kalabalık hep etrafında ya bunları onaylamış ya. Kimse eleştirmemiş. Kimse olumsuz bir şey söylemiş. Çünkü zaten yetenek anlamında onu çözmüş. Fatih Tekke'nin zaten bak dün çok güzel bir fotoğraf gördüm X'de. Fatih Tekke diyor ki hiçbir hatamdan pişman değilim, hepsi doğruydu gibi bir şey. Yani hiçbir şeyi hata olarak kabul etmiyor. O bir NTV'de bir programa katılmıştı ya. Orada hep yani geçmişle ilgili bir ya işte pişman mısın? Mesela Schuster'le ilgili pişman mısın? Bununla ilgili pişman mısın? Zenit'te hiçbirinden pişman değil. Hepsinde haklı olduğunu düşünüyor. Ya bir insan zaten sürekli her konuda haklı olduğunu düşünüyorsa orada bir problem var yani. Ya bir insan kendisiyle öz eleştiri yapmak zorunda, gelişim orada başlar. Eleştirmek zorundasın kendini. Bizimkiler de en büyük sorun, eleştiremiyorlar kendilerini yani. Sürekli problemin kendileri dışında olduğunu inandırmışlar kendilerini. O bu çok ciddi bir problemdir yani. Gelişim orada başlar yani, öz eleştiri de başlar.
1: Şenol, olaylara dışarıdan bakıp yorumlamak kolay. İşin içinde olunca öyle olmuyor.
0: Ne oluyor mesela Şenol Bey? Mesela Şenol Bey şeyde mi, Florya tesislerinden mi geliyor yani? Hani ya biz gene iyi kötü oralarda bir deneyimimiz var. Ya hayatımızın bir bölümü orada geçmiş. Ya orada geçmiş biri anlatıyor. Şenol Bey hayatının hiçbir alanını orada deneyimlememişsin. Diyorsun ki öyle olmuyor. Nasıl oluyor o zaman? Öyle olmuyorsa lütfen anlat bize. Biz de anlayalım yani. Ya bizde böyle bir durum var ya. Bana diyor ki dün bir mesaj atmış biri. Ya benim şimdi oynadığım kulüpleri bir daha söyleyeyim. Yani ben Gazi Osmanpaşa altyapım. İşte Süper Lig'de Adana Spor'da oynadım. Kayseri Spor'da oynadım. Ankara Gücü'nde oynadım. İşte Galatasaray'a. Bak Süper Lig'de oynadığım kulüpler bunlar, tamam mı? Sonra işte Bolu Spor'a gitmişim. Diyarbakır Spor'a gitmişim. Neyse gezmişim. Şimdi adam diyor ki ya bunun diyor işte kariyerindeki futboldan. Yani düşünebiliyor musun bak. Benim 400 tane resmi maçım olsun, 100 tane de milli maçım olsun, 500'e yakın resmi maç oynamışım ben. Şimdi 500 taneye yakın resmi maç oynamış birine, hayatının hiçbir alanını profesyonel sahada deneyimlememiş biri diyor ki bilmiyor diyor. Ve kendinin de bildiğine ikna olmuş yani. Abi acayip bir şeyiz biz ya. Ayrıca bak biz transfer yorumcuyuz.
1: 346 maç diyor abi, bilmiyorum.
0: Kaç diyor?
1: 346.
0: Ya Gazi Osman Paşa'yı yazmamış. Gazi Osman Paşa var abi benim yani, şimdi onu sayıyorum yani.
1: Ya ben biraz
0: onlara zaten
1: yumuşatayım
0: seni. Onlara zaten şöyle, ben tabii yorum yaparken önce o sayıyı kendim bakıyorum. Yani düşmem 30'a yani. Tabii milli maçlara mesela 87 maç gözüküyor. Milli takımlarda o da daha fazla eksik maçlar var. Şimdi onları hesaplıyorum o yüzden yani. Hani,
1: anladım.
0: Yani en fazla atıyorum 347-447 olur. Yani 500'de arada şey olmaz yani. Hani.
1: Yok senin bir yükselmeni engellemek için yaptım. Araya girdim bilerek.
0: Abi yani, dikkat et aman ha.
1: Adana Spor'da ne oynamışsın İbrahim abi? Bakayım o iyi oynamışsın orada. Seviyorlar.
0: Ama en Adana çok benim en başarılı olduğum. Ya bir de benim şöyle bir sıkıntım var. Bolu'da da iyi. Benim şöyle bir sıkıntım var. Ben hayatı boyunca kas sakat sakatlığıyla geçirmiş bir insanım. Yani benim her sene iki defa adelem yırtılıyordu. Şimdi iki defa adele yırtılmak demek minimum 10 haftayı kaçırmak demek.
1: Kronik
0: yani.
1: Sakat mı oluyorsun?
0: Kronik sakattım ben yani. O yüzden mesela kendim gibi oyuncuları önermem yani. Niye diyorum mesela Singo'yu alma? Çünkü kendimden biliyorum. Oynamaz abi. Kas sakatlığı tekrar eden oyuncuları almayın. Çünkü bu yer ediyor. Bunun çözümü de yok abi. Çözemiyorsun bunu yani. Hele hele şimdi bir de maç sayıları falan da arttı. Bizim zamanımız zaten toplasan kaç maç oynuyorduk ya? 34 maç oynuyorduk. 34 maç yani. Kupaya da koy işte 2 tane 3 tane maç devam edersen. Bizim zaten yılda oynadığımız maç sayısı belli yani. Bir de bunun 10 tanesini sakatlıkla kaçırdığında geri döndüğünde 2-3 haftan geçti. Zaten sen her sene ligin yarısını kaybetmişsin yani. Bu arada kendimle ilgili olan tarafı da dünkü yani, arkadaşımıza da mesaj. Neydi? Biraz önce mesaj.
1: Dışarıdan bakmak kolay.
0: Dışarıdan bakmak kolay. Ya dışarıdan gelir. Bakmak kolay dediğin adam sahanın içinden gelmiş. Sen hayatında sahanın içini deneyimlememişsin. Yani nasıl bir yorum ya? Gerçekten hani ya bir düşünsek mi acaba birine bir şey söylerken hani biz bu anlamda ne kadar donanımdayız? Ne kadar biliyoruz? Aynı fikirde olmayabilirsin mesela. Ona bir itirazım yok. Hiç oynamamışsındır, benim göremediğim bir şey görmüşsündür. Ona bir itirazım yok yani. Ama bu eleştiri çok şey değil mi? Ya da mesela yine gelen eleştiri. Takım al da görelim. Ver abi şimdi ben şimdi ne yapayım şimdi bana takım ver. Yani ayrıca şöyle bir durum da var. Yani ben işin yorum tarafıyla alakalı planlama yapamam mı? Yani hayatımı bu tarafta sürdürmek istemem suç mu yani? Herkes bir yerden değil mi mesela? Kim Emre Belözoğlu ne diyor? Ben hayatta yorumcu olmam. Niye? Ben o çim kokusunu koklayacağım, sahada olacağım diyor. Ben de diyorum ki ben işin bu tarafında olmak istiyorum. Burası benim için daha keyifli. Hayatımı buradan devam etmek. Niye benim yani antrenörlük planlamamam suç mu yani? Hani bunu yapmamam gerektiğini gösteriyor. Ne alakası var ya? Diyor ki Sergen Yalçın da aynısını söylüyor. Sen hiç benim ağzımdan bak beni bir seneden fazla süredir tanıyorsun. Hiç duydun mu? Bu kolay, şu kolay, bunu buraya alırım, ikiyi buraya çekerim, dördü. Sergen Yalçın böyle yorum yapıyordu. Benim planlamadan bahsediyorum. Ben yarın bir takım çalıştırsam başarılı ya da başarısız olacağımı bilmiyorum ama planlama konusunda bugün ne anlatıyorsam aynı şeyleri yaparım. Başarı başarısızlıkla ilgili bir şey söyleyemem. Ama ben şu ifadeyi kullansam çok basit, buraya tahtaya çıksam yok dörtlüyü öne al, ikiyi buraya al. O evet, o konuda haklılar. O sahada deneyimle alakalı, öyle anlattığın gibi olmuyor.
1: Singo Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Ben beğeniyorum demiş. Diğer Süper Ligi diğer yıldızlar çözer diye bir mesaj var. Yunus Emre'den.
0: Oynayamıyor ya, sakat oyuncu zaten. Yani sakatlanıyor sürekli.
1: Eskişehir Spor taraftarı Yüksel yazmış. Takımımız bu hafta pazar günü 3. ligde yeni sezonunu açıyor. Tüm takımlara başarılar diliyoruz demiş. Eskişehir Spor'da başarılar dileyelim. Çanakkale'den Bora selamlarını iletmiş. Arnavutlar gibi dobro dobro diye eklemiş. Abi biz Galatasaraylılar zaten yeteri kadar başka muhabirlere katlanıyoruz demiş ya. Demiş. Okan Buruk'u neden bu kadar eleştiriyorsun anlamakta zorlanıyorum ifadesini kullanmış. Aslında eleştirmedin çok ay.
0: Eleştirim ya
1: Haydar.
0: Benim eleştirim şu. Oyuncu yetişmiyor yahu. Oyuncu yetişmiyor. Çok fazla para harcıyoruz. Para bizim para, gidecek diyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Gidecek, bak bu ekonomi sürdürülebilir bir ekonomi değil. Beşiktaş aynı bu senin yaptığını yaptı. Bak bir yerde tükenecek, bütün hepsi tükenecek. Ben şimdi niye, ha sen bana şey diyorsun, şampiyon oldu diyorsun, eyvallah da ben kendi söylediğimle yarın yüzleşeceğim. Biliyorum yarın Okan Buruk eleştirisini sen benden daha fazla yapacaksın yani.
1: Evet, bir saat başına gidelim. Abi, olur. Saat başının ardından bu yeni transferleri beğendin mi mesela? Pokusudur, Mirettisidir, işte Lukokusudur, Muriçi'dir, Batrokovudur, Ogucukvudur, yine Trabzonspor'da Salah'tır, Fabinho'dur. Bunları beğendin mi? Bir bunları konuşuruz abi.
0: Olur abi.
1: Maçlara çok giremedik. Bunlara değiniriz. Tabii dostlarımızın mesajları var da okuyamadıklarımız. Onlara da değiniriz. Ama önce kısa bir ara. Aranın ardından hemen geliyoruz. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir nefeslendik. Hemen geri geldik. Ama saat 14'e kadar daha reklamımız yok. Sizlerle beraber olacağız. Abi Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kazandı, Galatasaray kazandı. Kafadaki takımlardan bahsediyorum. Trabzonspor, Ahmet Sportif faaliyetlere mağlup oldu. Yeni transferler çok sorulmuş. Batrakov işte Lukaku'sudur, Batrakov'udur. Yine evet Poku'yu falan çok izleyemedik. Miretti'yi de yine 15 dakika falan izleyebildik. Yani hangisinden başlamak istersin? Galatasaraylılar Batrakov'u çok sormuş ama işte bu oyuncuları da çok da izleyemedik ama ya, gördüğün kadarıyla.
0: Ben şöyle yorumlayayım. Yani buraya getirdiğimiz oyuncuları yani oralardaki yetenekleriyle getiriyoruz ama buradaki davranışları çok belirleyici oluyor. Yani belki İngiltere'den İspanya'ya geçerken çok fazla oyuncuların performansları dalgalanmıyor ama burada çok dalgalanıyor. Yani oralardan getirdiğimiz oyuncuların ne davranışları ne de oyunculuk meziyetleri burada aynı olmuyor. Bir şey oluyor burada oyunculara. O yüzden burada gördükten sonra oyuncuları yorumlamak çok daha sağlıklı diye düşünüyorum. Şimdi Batrakov için çok erken zaten. Yani hani oyuncunun en belirgin özelliği yetenekleri. Yani buraya gelirken de hepimiz onu biliyoruz. İlk maçta çok kısa süre almış olsa da onu en azından görebiliyorsun ayak becerisi konusunda. Ya problemlerini fiziksel olarak çok kısa bir oyuncu ve zayıf bir oyuncu. Şimdi ona nasıl cevap verecek çok merak ediyorum. Çünkü günümüz futbolunda çok atletizm ve fizik çok belirleyici olmaya başladı. İşte onu yetenekle harmanlayanlar çok ön plana çıktı. Bu yetenek konusunda iyi ama fizik konusunda biraz problemli bir oyuncu. Ve ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynayacak yani. Orada buna nasıl cevap verecek? Hepimizin işte duyduğu ne? Paris Saint Germain çok talip olmuş bir oyuncuya.
1: Tabii ambargo.
0: Ama orada unuttuğumuz hadise şu. Paris Saint Germain gelişimine talip oluyor oyuncunun.
1: Alıp 11'e koymayacak.
0: Geliştiriyor onu. Yani alıp sonra bir planlamayla. Senin derdin o değil. Sen al gel beni kurtar diyorsun. Onlar öyle getirmiyorlar oyuncuları yani. Aradaki fark o. O alıyor. O bir planlamayla alıyor onu. İşte tıpkı Arda Güler'i Real Madrid'in aldığı gibi değil mi? Alıp hemen kullandı mı? Yok, 2 sene anca hazırladı oyuncuyu fiziksel olarak. Şimdi burada farklı bir durumla karşılaşıyor oyuncu. Beklenti ister istemez gel benim problemimi çöz. Burada halleder mi? Halledebilir. Türkiye Ligi'nde özellikle kendi sahanda oynadığın oyunlarda ya beceri çok ön plana çıkıyor. Orada problemleri çözebiliyorsun. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde buna nasıl cevap verecek? Açıkçası benim en merak ettiğim konu o. Yani problem yaşarsa Batrakov fiziksel durumuyla alakalı problem yaşar diye düşünüyorum. Diğer oyuncularla ilgili de yani daha fazla süre aldıklarında çok net bunu görebiliriz. Avantajları şu. Mesela Galatasaray'ı diğer oyun takımlardan ayıran en belirgin taraf oyuncular için de Galatasaray çok fazla tekrarı olan bir takım. Yani bir arada oynamış oyuncuların fazla olduğu bir takıma gelip oraya adapte olmak daha kolaydır. O avantajı var Galatasaray'ın. Çünkü önü de arkası da sağı da sol da en azından oynama alışkanlığı olan bir hayli fazla oyuncuyla. Bak hala Galatasaray bakıyorsun mesela sezona başlarken en problemli takım gibi başladı ki o gün de bunu söylüyordum. Doğru değil yani. Tamam eksik dediğin bölgeler olabilir ama bu kadar fazla oynama alışkanlığı olan ideal 11'i bu kadar güçlü takımın bu kadar karalar bağlamasına gerek yok. Galatasaray bu çok büyük zenginliktir oynama alışkanlığı. Ki bugün bakıyorsun Galatasaray'ı. Yani Çorum maçını da bunun işinin içine katarım yani. Hala ligin en iyi futbol oynayan takımı Galatasaray. Bak en iyi futbol oynayan oyuncu takımı Galatasaray. En iyi futbol oynayan teknik direktör takımı Beşiktaş. Yani ikisini ayırıyorum. Bir tanesi teknik direktör dokunuşuyla, oyuncuyla bir seviyeye çıkacak. Henüz onun için zaman var. Zamana ihtiyacı var. Birkaç dokunuşa ihtiyacı var. Galatasaray'ınki tamamen oyuncu üzerinden okunabilecek bir oyun. Çünkü arada ciddi fark var çünkü diğeri çok fazla hiç şikayet etmeden çok fazla tekrarla bu işi halletme derdinde ve onu sürekli dile getiriyor. Fenerbahçe tarafıyla ilgili şöyle bir durum var. Fenerbahçe çok enteresan bir camia. Taraftarı da çok garip. Yani hemen seni göğe çıkartıp hemen yerden yere vurabiliyorlar. Mesela şu an İsmail Kartal Lyon maçları özellikle son maç ve Samsun maçından sonra geldi ve problemi çözdü. Yorumları yapılıyor değil mi İsmail Kartal için? Mesela istiyorsan beraber onu bir değerlendirelim. Mesela İsmail Kartal neyi çözdü? Şu an Fenerbahçe'nin en formda olan bölgesi ne? Oyunun bütününe baktığında sol taraf değil mi? Arşi Brown'la Oğuz şu an Fenerbahçe'nin işleyen en güçlü bölgesi. Sezon başı Arşi Brown bu planlamanın içerisinde var mıydı?
1: Yoktu bence.
0: Hatırlayalım ne diyordu? Osterwold'e sıkışırsam Ake diyordu, sıkışırsam Levent diyordu değil mi? Hiç duydun mu hocadan sen Arşi Brown diye bir oyuncu?
1: Oğuz'u da beklemiyorduk.
0: Oğuz için de aynı şeyi söylerim.
1: Nene bekleniyor.
0: Kerem oynuyordu. Nene giriyordu onun yerine. Oğuz var mıydı piyasada yani? Şeyde oynattı tamam Gençler Birliği maçında oynattı, çıkardı oyunlar ama onun planlamasında Oğuz'a dair hatta tam tersi bence başkanın daha fazla Oğuz'a dair planı vardı. Şimdi şu an en güçlü dediğim bölge aslında senin planına gelmemiş. Kerem sakatlanmış. Osterwolde sakatlanmış. Çaresizlik seni en iyi ikiliye itmiş, getirmiş. Ha, onu da şeyi de bilmiyoruz. Önemli olan bundan sonraki süreçte sürdürülebilir performans. Ne alacağını bilmiyorsun. Mesela Fenerbahçe

0: Oğuz Aydın'dan zaman zaman böyle performansı aldı yani. İlk defa olmadı. Jose Mourinho zamanı da bir çıkış yakaladı. Sonra bir durdu.
1: Ama o çocuğu sağ tarafa koyunca köreliyor.
0: Çok, evet bence de çok oynadılar. Evet çok böyle oynadılar bölgesiyle ki bence Archie Brown'un bu seviyesinin geldiği günden beri en iyi duruma gelmesinin temel sebebinin de Oğuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kerem bu konuda beraber oynama konusunda bek pozisyonunda oyuncuyu bir hayli yıpratan bir oyuncu. Çok dağılıyor ama Oğuz çok zeki bir oyuncu. Bek'i oyunun içine katma konusunda da ki özellikle Archie Brown'un normalde her zaman yaptığı şeydi bu bindirmeler. Hatta eleştiriyorduk biz değil mi ya, geriden giderken biraz kontrollü git yani, tam anlamıyla aksiyon oluşmadan bölgeni boşaltıp gitme. Fenerbahçe Sturmgras benzer pozisyonda golü yiyordu. Ama burada Oğuz çok iyi kullanıyor Archie Brown'u. Yani arkasından bindirme yaptığında eğer onun alanı kullanabileceği pozisyon varsa onu topla buluşturuyor. Oyuncu için düşün. Şimdi sen sol beksin, atıyorsun bana, bindiriyorsun yok. Atıyorsun, bindiriyorsun yok. Ben Kerem'im, atmıyorum. En son neredesin? Lanet olsun abi yani, gitmezsin. Şimdi burada Oğuz'la o anlamda şahane bir uyum yakaladılar. Şimdi bu teknik direktörün planının dışında gelişmiş bir durum. Gel şeye, nedir o? Santrafor bölgesine ya da işte 10 numara pozisyonu. Talişka onun için çok şeydi. Talişka da planın dışına çıktı. Şimdi Asensio ile ilgili bence bir düşüncesi yok ama şimdi Asensio kaldı eline. Nasıl bir cevap verecek onu da açıkçası bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Teknik direktör dokunuşu şöyle çok ön plan. Mesela Fenerbahçe'nin Ake diye bir oyuncusu var değil mi? 9 maç oynamış Fenerbahçe'de. 8 maç mı oynamış? Ya bir tane Cihan, Fenerbahçe Ake'nin üzerinden geriden oyun kurmadı. Adamın en belirgin özelliği
1: oyun kurması.
0: Oyun kurması City oyunlarının o geriden oyun kurma konusundaki en özel oyuncusu. Sen bir tane dışarıdan baktığında ya bu Ake'nin üzerine inşa edilmiş bir oyun planlaması diyor musun? Tam tersi, yanında onu hiç yapamayacak Skriniar daha çok geriden oyun kurmaya çalışıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Doğaçlama hallediliyor. Oyuncu yeteneğine teslim ediliyor. Şimdi bizim teknik direktörlerin temel sebebi, temel eksikliği bu. Buradan okumak istemiyorlar. Kazanınca İsmail Kartal'ın en çok kullandığı dil. Dikkat et, kazanınca ya bir yere hedef gösteriyor, eleştiriye kızıyor, sinirleniyor. Değil mi? Hedef gösteriyor. Ya da ben diyor antrenmanda bunların hepsini çalıştım diyor, attığı golleri. Yenilen gole gelince bireysel hata diyor. Ben ne yapayım diyor, ayağındaki topu rakibe verdi diyor. Ya abi o zaman sizin düşüncenize göre siz başarısız olmazsınız ki. Kaybedersen oyuncu üzerinden anlatırsın, kazanınca ben çalıştırdım dersin. Ama anlattığımla da sahada olan hadise de çok örtüşmüyor. Çünkü senin planlamanda sol bekte Archie Brown yoktu. Archie Brown şu an senin en iyi oyuncun. Oğuz yoktu. Oğuz şu an o planlamanın en iyi oyuncusu. Ben şimdi nasıl İsmail Kartal üzerinden okuyayım? Mesela şey diyorlar. Bir yorum dinledim. Hatta A-Spor'da Şenol Üstönver Hoca ile programa çıktığımızda o da şöyle bir yorum yapmıştı. Ben itiraz etmiştim ona. Lyon maçında Vedat Muriç Talişka'nın bölgesine çok geliyordu. Maçı bir hatırla Cihan, oraya çok fazla yardıma geliyordu Vedat Muriç. Dedi ki bu planla dedi. Hoca bunu istiyor dedi. Mesela hoca dedim, bana mantıklı gelmeyen hadise şu. Takım savunmasında Talişka'nın olduğu yerde eksik kaldığı için biri oraya yardıma geliyor. Bu planla yapılıyorsa Talişka'nın orada ne işi var yani? Talişka nerede senin problemini çözecek? Önde çözecek. Önde de çözememiş. Anlattığın da olmamış. Ben ona katılmıyorum. O tamamen orada eksik kalan oyuncunun problemini normal olarak doğaçlama oyuncu gidip orada halletmeye çalışıyor.
1: Peki İbrahim abi, ileri uçağa geçecek olursak mesela ben geçenlerde işte pazartesi günü sokak futbolunda dedim ki Fenerbahçe aynı tip iki santraforu aldı dedim. Katılır mısın, katılmaz mısın? İşte ikisi de dedim bekleri sırtına alıyor dedim. Hani evet, belki dedim Muriç'in yedeği Openda gibi, işte Lyon'un forveti daha pırpır daha hızlı olabilirdi dedim. Şimdi Lukaku'yu gördüğümüzde sanki böyle yani Ndombele'nin santrafor versiyonu gibi. Hep öyleydi Lukaku, biliyoruz zaten. Evet. İri kemikli ama sanki bir tık daha dikkat etmiyor gibi kendine. Hani açılacak deniliyor. Ekim'de Kasım'da form tutacak diye düşünüyor. Birçok yorumcu öyle yorum yapıyorlar. Hani sence... Ya
0: çok mesela Lyon maçında Lukaku oyuna girdikten sonra bir tane top tutamadı Fenerbahçe ön tarafta. Hatta ona da itiraz eden bir sürü arkadaşımız olmuş. Nasıl tutamadı ya, bir sürü aldı götürdü. Ben görmedim yani, götürmüş almış topu. Yok, nereye götürdü
1: Lyon maçında? Ben belinin dönmediğini düşünüyorum. Beli yani, dönmüyor.
0: Lukaku'nun şu an oyuna girmesi demek stoperlerin işini kolaylaştırmak demek. Hele hele kendi yarı sahana yaslandıysan Beşiktaş maçını, hem oraya da biraz adım adım gidelim. Beşiktaş maçını hayal edelim değil mi?
1: Tabii.
0: Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe önde. Vedat Muriç yoruldu. Biraz skoru koruması gerekiyor. Lukaku'nun işte şeyinden faydalanacak. Gücünden, kuvvetinden. Attın oyuna. Beşiktaş yıktı oyunu senin yarı sahana. Sen nasıl Lukaku'yla o geniş alanı kullanacaksın? Kullanamazsın ki yani. Lukaku arkadaki geniş alanı kullanma şansı yok. Lukaku'nun tek bir sana katkı sağlayacağı şey sırtı dönük oyunda ayağına atacaksın o topu. O da orada bile koordinasyon sorunu yaşadığını düşünüyorum. Çabuk oyuncu önüne hamle yaptığında rakibe faul yapıyor. Şu an Lukaku'yla kolay değil tabii şimdi onu hazırlamak ama şu an çok şey gözükmüyor Fenerbahçe'de. Yani kısa vadede Lukaku hemen senin o problemini çözer. Şu an Vedat Muriç'in dışında bir opsiyonun yok. Bir alternatifin yok.
1: Evet, Vedat yine geliyor stoperden falan top çıkarıyor.
0: Vedat şu an Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı yani.
1: Top çıkarıyor yani geriye
0: olmazsa
1: geliyor.
0: Olmazsa olmazı yani kenara geliyor geriye geliyor. Şu an Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı Vedat Muriç. Ama bu da yine seninle alakalı bir planlama yani. Yine birini koyamadığın için en iyi o geliyor işte. Geçtiğimiz sezonlar Talişka'nın dışında bir alternatifin olmaması gibi. Şerif'i getirdin, oynatmadın. Talişka çözüyor. Yok ki başka alternatif. Mecbur kaldın onunla oynamaya. Başka adamın yok elinde yani. Sayısal olarak başka oyuncu getirmemişsin. Şimdi onu çok merak ediyorum. Şimdi derbiye de gelecek olursak. Şimdi İtalyano ile ilgili bir teknik direktör dokunuşu olan bir takımdan bahsettim. Yani dışarıdan baktığında işte savunmadan hücuma, oyunun bütününde işte topun arkasına geçen, işin atletizm kısmında direnmeye çalışan ki bu oyuna beceri katan oyuncuları da dahil etmesi. Vlahovic burada ya sakatlık sorunu yaşamasın. Çok üst düzey bir oyuncu yani. Yani bak sakatlık sorunu yaşamasın. Ya Türkiye'de hakikaten çok anormal işler yapacak ve şey de çok önemlidir. Oyuncunun bu seviyelerde oyuncunun buralarda istemesi bu çok keyif alıyor yani.
1: Şu yorumu yapanları da gördüm işte. Çorum maçı sizi yanıltmasın. Genelde hep önüne düştü toplar.
0: Çorum maçı
1: kendi almadığı toplar yeteneğini kullandı.
0: Bu yorumu yapan arkadaşa direkt söyleyeceğin şey bu yorum seni yanıltır. Bence sen yorumunu gözden geçir yani. Konunun Çorum'la Konya'yla Beşiktaş'la alakası yok. Konu oyuncu meziyetiyle alakalı bir durum.
1: Kaçırmıyor yani. Ceza sahasında affetmiyor.
0: Oyunculuk İçin. Davranışlarından bahsediyorum. Onun karşısında Pepe'nin ya da en üst seviye kimse o stoperin olmasıyla alakalı bir durum değil. Çorum'la alakalı bir durum değil. Oyuncunun davranışları, meziyetleriyle. Şimdi mesela bir pozisyon hatırlıyorum ben Žalgiris maçında. İade etti. Bak iade etti topu. Sonra Rıdvan'a iade etti. Sonra adım adım koştu ama şöyle koştu. Rıdvan'ın topun ayağından çıkmasını bekleyerek hamlesini yaptı, vurdu, kaleci çıkardı. Bu Žalgiris'in iyiliğiyle kötülüğüyle alakalı bir durum değil. Bu tamamen oyuncu davranışıyla alakalı bir durum. Santrafor yeteneğiyle alakalı bir durum. Şimdi bu şahane bir oyuncu. O yüzden hani bizde hep şey Beşiktaş yorumu da öyle yapılıyor. Daha sert maç oynamadı. Konu sert maç, konu düzen, konu davranış. Vlahovic'in oyunculuk davranışları çok sağlıklı. Eğleniyor oyuncu. Bu önemlidir. Bir futbolcu eğlenirse, keyif alırsa çok başka bir performans ortaya sergiler. Bu onu alıyor. Teknik direktörü aynı şekilde. Oyunun bütününe baktığında bir düzen var. Oyuncuların davranışı arasında çok sağlıklı işler var. Mesela Orkun alıyor penaltıyı Vlahovic'e veriyor. Önemlidir.
1: Tabii önemlidir onu, abi onu, yani. Onu gösteriyor falan.
0: Ona veriyor penaltıyı yani. Golle başlamasını istiyor bir an önce. Bu çok önemlidir. Takımın içinde o uyum da çok belirleyicidir. İşte mesela Salih'in gelmesi, Salih ile Orkun'un olan uyumu. Bunlar çok önemlidir ama önce bir oyundan bahsediyoruz. Oyun var sahada.
1: Fiorentina günlerine döndürebilir belki İtalyano hocam.
0: Ya burada çok çok iyi bir Vlahovic performansı bekliyorum. Ya Beşiktaş'la ilgili zaten
1: senin
0: biliyorsun.
1: Tabirinle çözer mi yani? Halleder burada.
0: Halleder. Şey. Halleder yani. Hani Vlahovic halleder. Ben teknik direktör üzerinden de okuyorum yani. Şahane de bir teknik direktörle çalışıyor Beşiktaş. Beşiktaş'la ilgili tek endişem daha önce de söyledim. İdareciler.
1: Bence de
0: bozarsa idareciler bozar Beşiktaş'ı.
1: Stoperler de bozabilir.
0: Stoper konusunda da aynı fikirdeyim. Gerçekten öyle yani. Hani mesela o zaten Fenerbahçe maçı ile ilgili devam edeyim. En belirleyici olacak hadisenin de Fenerbahçe maçı ile ilgili Fenerbahçe'nin ön tarafıyla Beşiktaş'ın savunması olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın savunmasının merkezdeki oyuncuların yani hele hele Agbatu ile falan oynarsa Beşiktaş yani bu çok ciddi anlamda Fenerbahçe'nin işine gelir diye düşünüyorum. Yani çok çok savruk, çok dağınık bir oyuncu Agbadu. Eğer oynarsa yani o yanına kimi koyarsan koy Beşiktaş merkezde çok ciddi problemler yaşar ama maçın bütünüyle ilgili Yani kafamda şöyle bir oyun canlanıyor. Yani beraberliğe oyun başlar. Evet, herkes birbirini yoklar. Yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışır. Ama sanki orada beraberlik iki tarafında ya hiç birbirimizi üzmeyelim tarafına götürür diye düşüncem var açıkçası. Yani bir beraberlik, yani gollü beraberlik olabileceğini düşünüyorum o karşılaşmada. İki tarafında gol bulacağını düşünüyorum.
1: Ya yıllar sonra dördüncü haftada bir derbi izleyeceğiz. Yani çok uzun zaman olmuştu. Evet. Genelde böyle 10. haftaya falan tekrar başlıyordu. Ve şimdi hakem de Halil Umut Meler diye açıklandı. Zaten yüksek ihtimal derbi sonrası hakem konuşacağız gibi duruyor.
0: Kaybeden konuşacak, onu söyleyeyim yani. Kaybeden şöyle net konuşacak.
1: 3-4-4 falan şöyle güzel bir derbi. Ya oluyor normalde Beşiktaş
0: Fener derbileri. Tam onu diyecektim. Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçları zaten çok keyifli oluyor. Çünkü onlarda şey yok. Galatasaray Fener'de genelde kaybetmeyelim daha ön planda oluyor ya. Bunlar daha fazla kazanmaya oynadıkları için daha keyifli oyunlar ortaya çıkıyor. Ama şeyin de, İsmail Hoca'nın da değil mi, derbilerde bir şeyi var. Bir önceki dönemden de
1: iyi diyebiliyorum.
0: İyi bir istatistiği var. İyi bir istatistiği var. Bakalım nasıl bir oyun, ama şeye baktığında şahane Cihan. Yani iki takımın da kadrosundaki oyunculara baktığında, değil mi? Yani Avrupa'nın en önemli takımlarında, en önemli ülkelerinde ciddi süre alan oyuncuların olduğu. İster istemez biz tabii bu işi yorumlayan, izleyen insanlar olarak en üst seviyede oyun bekliyoruz. Olması gereken o. Ya bunlardan çok seyir zevki açısından keyifli oyun çıkması gerekiyor ya. Yani.
1: Tabii canım, yani Mirettiler, Pokular, hani diğer tarafta Greenwood'lar
0: falan. Müthiş oyuncular var yani.
1: Hani... Mirettin'in mesela neden anlayamadım, sosyal medyasında hani sanki böyle ülkemize geldiği için bir şeyi var gibi. Mesela Juventus'un oyuncusu, hani Juventuslu Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu diye sosyal medya biosuna bunu yazmıştı. Hani Juventuslu Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu diye, sonra Beşiktaş taraftarlar çok tepki gösterdi. Acayip.
0: Allah.
1: Şimdi düzeltti. Sadece Beşiktaş player diyor.
0: Beşiktaş oyuncusu
1: yazıyor. Hani şey mi var oyuncuda acaba? Hani ben buraya geldim ama hani böyle, şimdi ben de tabii Beşiktaş'ların da hevesini kursağında bırakmak istemiyorum. Hani burayı hor mu görüyor bizim ülkemiz, ya da hani Juventus da sonuçta dünya çapında bir takım. Onu da belirtmek mi istedi ya da? Gerçi hor görse o paylaşımları yapmaz.
0: Ya yapmazlar ya. Ya biz sürekli niyet okuyoruz yani. Hani bilmiyoruz ki. Çünkü onların kültüründe bu tarz davranışta bir problem yok ki.
1: Yani.
0: Onlar öyle düşündüğü
1: doğru
0: için.
1: Doğru olanı yazmış sonuçta yani, zaten.
0: Evet, Juventus'un oyuncusuyum. Kiralık Beşiktaş'a geldim. Yani
1: kötü bir şey yazmamış.
0: Bir şey değil ki adam yani. Hani şaşırmıştır da bence. Ama buradaki baskılar biraz hani, ya öyle deme, böyle yap. Burada insanlar o işi sevmezler. Olabilir ama bu kadar büyütülecek bir durum değil. Hoş ne yazarsa yazsın. Yani Beşiktaş'a aşığım da dese, Beşiktaş'ı hiç sevmiyorum da dese, belirleyici olan performans olacak. Performansın iyi olursa her şeyi tolere eder insanlar yani. İyi bir oyun görürse. Ona bakarsan Soza da Fenerbahçe'den gelmişti değil mi?
1: Doğru.
0: Ama oyunu gördü Beşiktaşlılar değil mi o sene şampiyonlukta? Doğru. Şahane bir oyun gördü.
1: Gomez'de çok iyi ikili oldu.
0: Değil mi yani? Kimse itiraz etti mi yani? Ya böyledir bu işler yani. Oyundur belirleyici.
1: Ne bekliyorsun bana peki skor olarak? Hani içinden geçeni soruyorum.
0: Ben gollü beraberlik bekliyorum. Beraber. Yani iki takım da birbirine gol atar diye düşünüyorum. Ve ikisinin oyunu düşündüğümde, Fenerbahçe'nin son iki maçtaki oyunu, ama bütünle yayamama konusundaki problemi. Beşiktaş'ın evet teknik direktör dokunuşuyla iyi bir oyunu var ama oyuncu konusunda hala eksikleri var ki, özellikle işin savunma kısmında, merkezinde ciddi problemleri olduğunu düşünüyorum. Hepsini bir araya getirdiğimde, yani ikisinin de artılarını eksilerini bir araya getirdiğimde ikisinin de gol bulabileceğini ve beraberliğin sanki iki taraf içinde oyunun gidişatında belirleyici olacağını düşünüyorum.
1: Evet, böyle devam edelim. Sorularla gidelim istersen ufak ufak İbrahim abi. Galatasaray taraftarı demiş, son bir iki yıldır Abdülkerim'in temposunun yetersiz kaldığını görüyordu. Ama demiş 4 yıllık şampiyonluk sürecinde sorunlar halı altına süpürüldü. Yeni alınan stoper transferi planlı bir takviyeden ziyade Abdülkerim yetersiz eleştirilerini bastırmak ve kadroyu şişirmek için yapılmış bir panik hamlesidir diyor.
0: Yok ya, orada bir sayısal anlamda bir oyuncuya ihtiyacım var. Kim var Galatasaray'da Abdülkerim Sanchez'in arkasında? Yani yeni transferin dışında yok değil mi?
1: Leipzig'ten gelen bir şey
0: yani
1: var.
0: Bir şeyin dışında var mı şu an öyle bir oyuncu orada? Yoktu yani, şimdi ne yapacak yok, yani şimdi?
1: İşte Arda falan oldu.
0: Arda ile olmayacak yani, o planlamayı yapamadın. Singo'ya da çok güvenemiyorsun. Şu sakatlık sorunu yaşıyor oyuncu. Ne yapacaksın, oraya bir oyuncu almak zorundasın yani. O yüzden diyorum... sözlerime başlarken en başında yetiştirecektin orada birilerini. kendi altyapında yok değil mi? Var bu ülkede. Ya da git Avrupa'yı gez. Bir sürü var oyuncu. Var var yani, yok yok diyemezsin yani, hani çıkmıyor diyemezsin. Var, nasıl çıkmıyor, nasıl yok yani. Ama sen onunla uğraşmak istemiyorsun. Sana şey daha kolay geliyor. Alayım Leipzig'ten kiralık. Daha önce de yaptın. Çok zor ama Abdülkerim konusunda aynı fikirdeyim. Yani ben de bir kere şey yapmayalım tabii, oyuncuya haksızlık etmeyelim. Yani 4 sene şampiyon olmuş takımın çok önemli bir parçası. Milli takım oyuncusu. Yani eleştiri yapıyoruz ama bu yanlış anlaşılıyor. Sanki biz bu eleştiriyi yaparken bugüne kadar yaptıklarını yok sayıyormuşuz gibi, asla. Çok önemli işler yaptı. Ama her sene biraz daha, özellikle savunmanın arkasına atılan toplarda problemi daha da fazla artmaya başladı. Bu sene daha da eksik başladı. Şimdi ister istemez bunu da göz ardı edemezler yani. Oraya onun yerine daha hızlı bir oyuncuya ihtiyacı olabilir. Hele hele Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın. Ama bugüne kadar yaptıkları konusunda ayıp ederiz yani. Şimdi Abdülkerim'e bir şey söylerse yani ne yapsın adam? Ve bence en değerlisi, en kıymetlisi şudur. Her zaman sahada. Bak, en çok eleştiriyi aldığında da kaçmadı değil mi? Hep sahada. Yerden yere vurulduğunda da ilk geldiği dönemi hatırla. Oscar geçti Konya maçı. Çok zordur bir oyuncu için. Yani o dönem Ali Koç senin için bu parayı eder mi diyor. Galatasaray'a geliyorsun. Çok kötü başlıyorsun. Direkt. Net yaptığın hatadan gol yiyor. Kaybediyor Galatasaray. Hani diyoruz ya, tek başına yetenek değil. İşin o psikolojik tarafında da direnebilmek. Bak, Fatih Tekke'nin gösteremediği direnci Abdülkerim gösterdi oyuncu olarak. Gitti üstüne. Kaçmadı. Yeterli görmedi. Aman bana ne, bende Galatasaray'da kontrat var. Dururum en kötü demedi. Üstüne gitti. Bak, amil takımda da Galatasaray'da çok önemli işler yaptı. Ama planlamada şöyle yapılır. Oyuncu geriye gidiyorsa mesela, bunlarda veri var zaten. Takip ediyorlar mesela. Antrenman tekrarı. Antrenmandaki hızı. Yaş alıyorsun ya. Yaş aldıkça ister istemez bir şeyler eksiliyor Cihan.
1: Tabii.
0: Orada yenilemen gerekiyor. Enerjiyi yukarı çıkarman gerekiyor. Bir değişime gitmen gerekiyor. Planla yaptığında zaten bunlar çok kıymetli.
1: Paris maçında ölü takleti yap, yoksa sokağa çıkamazsın Abdülkerim demişler. Biraz ilginciz ya.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Belki şimdi, daha hırsız yapar.
0: Bak, şöyle bir durum var. Bizde hemen böyle kurallar çekilince yandık, 5 olur 6 olur. Hiç sonra bakıyorsun değil mi? Öyle de olmuyor. Yani o şeyde bambaşka bir yere de gidebiliyor yani. Geçen sene de çok acayip
1: yapmak
0: şeyler.
1: Yapmak ister
0: söyledi.
1: Misin yine bir? Ama şey fix yani şey yapmak yani, ister misin?
0: Yapalım. Geçen sene ne oldu? Bir dakika, bir şey soracağım. Geçen sene benim söylediğim çıktı mı çıkmadı mı?
1: 11 mi demiştin?
0: 11. Kaçta bitirdi Galatasaray?
1: 13 mü bitirmişti?
0: 13 bitiremez.
1: 10 bitirdi galiba.
0: Ya 10 ya 11 bitir ya da 12 olsun maksimum.
1: 11 olabilir, Atletico ile de kaldı.
0: Dur 11 bitirdi, kaç bitirmiş diye düşünüyorum. Geçen sene.
1: 10 bitirmiş.
0: 10. Ben fazla bile vermiş. O gün neler dediler hatırlıyorsun değil mi? Galatasaraylılar bana. Ne ya, telefonuma ne hakaretler yani. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Şimdi yine yapalım istiyorsan bir. Ben de kendimi bir test edeyim. Geçen sene ben fazla vermişim. Burada kendimi eleştiriyorum yani. Galatasaray'a fazla falan vermişim.
1: Sporting Galatasaray abi. 9. ayın 9'unda. 0. Deplasmana gidiyor Galatasaray. Dur ben de not alayım, bekle.
0: 0.
1: Bir dakika. SPG.
0: Geçen seneyi almıyorsun. Bu seneyi alıyorsun.
1: tabii. Yayın kaydını da alacağım.
0: Tabii.
1: Şimdi. Barcelona evinde.
0: 0.
1: Ekim 13'te.
0: 0.
1: Buna da 0 dedin, tamam. Lille Galatasaray deplasman.
0: 0.
1: Ne yaptın ya? Evet, bari bir yazsaydın. Galatasaray Stuttgart evinde.
0: 3.
1: 3 yazdın. Galatasaray Aston Villa evinde Kasım 24.
0: 1.
1: Atina deplasmanı. 1. Gidiyor.
0: O da iyimser bir.
1: Zor, zor deplasman diyorsun.
0: Orada oynadım bir de ben Galatasaray'la. Bir ayak şeyim var, o statta bir deneyimim var. Kaç oldu?
1: Söyleyeceğim. Şu an
0: 5.
1: 5 oldu.
0: Evet.
1: Feyenoord'da içeride oynayacak Ocak 19'da.
0: 8.
1: 3 daha verdim bunu, evet. O zaman. Paris deplasmanına giriyor. Burada 0. Paris'in durumu da önemli tabii değil mi?
0: Durumu ne olursa olsun 0.
1: Mesela daha mağlup geldi.
0: Onlar senin gibi yani Paris bakmaz. Başka bir takım için bir şey demem de.
1: 7'de 7 yaptı mesela. 1 de mi olmaz?
0: 8 yapar. 8'de 8 yapar.
1: Olmuyor mu? Hiçbir şekilde yok.
0: Oradan bir şey olmaz yani. Onların o Paris çok o işe uygun bir takım değil yani. 8 mi?
1: 8 verdin. 24'e kalamadı. Eledin Galatasaray'ı.
0: 8 abi.
1: 8 de çok zor yani. 9 olsaydı kritik eşik. Sınırda kalanlar olduğu hadi zaman.
0: Bir puan da bir yerden de yani senin mesela Lille'den hadi bir puan da Lille.
1: Lille'den ver.
0: 9 yapabiliriz.
1: 9
0: yani.
1: Olsun
0: yani 8-9 arası.
1: Çünkü 9 kritik eşik.
0: Evet, 8-9 diyelim o zaman.
1: Tamam. Yani. Hani çıkarttık hadi orada. Fenerbahçe'yi bakalım istersen.
0: Olur.
1: Roma iç sağ.
0: Bir.
1: Bir verdin. Tamam, alıyorum. Aston Villa deplasmanı, İngiltere'ye gidiyor.
0: Sıfır.
1: İçeride Slavia Prag'la oynayacak.
0: Üç.
1: İçeride Liverpool'la oynayacak. Kasım,
0: sıfır.
1: Kasım 4'te.
0: Tamam. Kasım 1 Mayıs'ta da oynasa.
1: Shakhtar deplasmanına gidiyor. İngiltere'de oynayacak yüksek ihtimal Stamford Bridge'de. İşte
0: oradan 1 ya da 3 kafam karışık orada mesela.
1: Dur bu kalsın. Sondaki duruma göre bir ekleme yaparız. LASK maçı var.
0: İçeride.
1: Yok deplasmanına gidiyor, evet.
0: O da 1 ile 3 arası.

0: Shakhtar ve LASK deplasmanları ile ilgili şeyim. Yani 3'e de dönebilir onlar.
1: Mesela LASK'a 3 yazsak. Evet. Shakhtar belki tehlikeli bir takım. Hani LASK'a 3 yazalım.
0: 9.
1: Ne oldu? 4, 5. Aynen 9.
0: 9 oldu. Yani oralarda gezer diye düşünüyorum. Benzer. Ya aslına bak, benim Şampiyonlar Ligi ile ilgili düşüneceğim şu. Birinci ve ikinci torbadan gelen takımlarla ilgili sıfır da çeksen bir problem yok. 4 takım geliyor değil mi oradan? 2-2.
1: Tabii.
0: 2-2. Senin bütün derdin kendinin de olduğu 3 ve 4. torbadaki takımlara karşı kazanmak. Senin adına belirleyici olan o olacak. Yukarıdan ne getirirsen kârdır. Yani birinci ve ikinci torbadan ne alırsan kârdır. Senin yarışın şeyle başlıyor. 3 ve 4 ile başlıyor. Üçüncü ve dördüncü torbadaki takımlara verdiğin reaksiyonla başlıyor. Oradan maksimum almak zorundasın.
1: Galatasaray geçen sene tam tersini yaptı.
0: Evet.
1: Monaco ve Saint-Julien'de sıkıntı yaşadı.
0: Takıldı oralara. Diğer yerlerden getirdi.
1: Sürpriz çıkardı diyorsun.
0: Sürpriz geldi. Yani şimdi yani aslında tam tersi senin gerçeğini ortaya çıkartacak.
1: Yani 9. Çok böyle 24'e kesin girmiş olmuyorsun 9'da. Yani, 24 dışına da çıkmıyorsun. Kritik eşit.
0: İkisi için de aynı şeyi düşünüyorum yani.
1: AYK'dan 3 puan alırsak 10 puanda bitiririz demiş. Böyle bir mesaj atmış Fenerbahçeli dinleyenimiz.
0: Olabilir yani, hani o nasıl olacak bilmiyorum. Oralarda gezer yani.
1: Kamara Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diye tweet atılmış. Bu doğru mu diyor. Değil. Cihan Bey transferin bittiğini söyledi. O 23 kontenjanından bir transfer yapacağız dedi. Ona da aktardı zaten. Galatasaray bu sene istediği bir tane transfer bile gerçekleştiremedi. Çok abartılmış bonservisler verildi. Herkes gördüğü net olan yerlere transfer yapmadı demiş. Düşünsenize, bir maçta hem Sané hem Leao kanat oynarsa bu beklerin durumu ne olacak diyor. Bu çocuklar hiç geri gelmiyor demiş. Değişik soru.
0: Ya şöyle, ona göre oyun inşa edeceksin yani. Ona göre beklerini, mesela Galatasaray'da hoş ben mesela Sané'nin ya bu seneyle ilgili çok Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünmüyorum ya. Yani geçtiğimiz sezon zaten çok dalgalandı. Ama bu sene başlangıcı bir hayli kötü yani. Şeyde kötü bir de Cihan. Ya beden dili çok sağlıklı değil. Stadyumda canlı izleyince bunu daha iyi görüyorsun. Beden dili enerjisi çok sağlıklı değil Sané'nin. Yani Galatasaray'ın o söylediğin şeyde durumda Sané'den sanki o şeyde oyun ritminde çok fayda alabileceğini açıkçası ben düşünmüyorum yani.
1: Yani Şalai kısmını çözer de hani Jakob kısmı sanki biraz bir tık orayı bitirmesi evet. lazım. Çok vurdum duymaz gibi oynuyor.
0: Yani çok bir, lüks olur zaten.
1: Bir Yunus'u var, Barış'ı var, ya onları de, kesti
0: onlardan,
1: mesela.
0: Onlardan mesela direkt Barış yani. Ve özellikle Yunus, yani Barış kötü başladı bu sene ama Barış oyunculuk davranışı olarak önemli bir oyuncu. Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Ama Yunus mesela şahane başladı bu seneye. Mesela çok beğeniyorum ben Yunus'un performansını, hele hele bu sene. Yani üzerine koyarak devam eden bir Yunus performansı var. Şimdi nasıl faydalanacak o ön taraftaki rotasyondan merak ediyorum. Çünkü Yunus, Barış, Sané, Leao. Şimdi orada ciddi anlamda bir Deniz'i de aldın oraya. Deniz Gül de geldi ön tarafa, değil mi? Şimdi Deniz olmasa derdin ki ya Leao'yu öne atar, orada bir değişime gider. Şimdi hangisini oynatacaksın sen? Mesela Galatasaray Deniz'i aldı. Deniz'i Galatasaray nerede oynatacak? Osimhen olmadığında, değil mi?
1: Evet.
0: Ya bu Osimhen de pek olmayacak gibi de durmuyor yani. Bu adam çok keyif alıyor yani. Hani
1: Afrika Kupası da yok diyorsun.
0: He, yani nerede mesela Osimhen? Osimhen şey değil ki. Yani Osimhen'i hazırlık maçında bile çıkartamıyorsun. Adam o kadar keyif alıyor bu oyundan ya. Şimdi sen Deniz Gül'ü nerede oynatacaksın? Deniz şeyde bir oyuncu değil ki hani, ya önde oynatmazsın, kenarda oynatırsın. O da öyle de bir oyuncu değil. Mesela Galatasaray'ın Deniz Gül transferini çok merak ediyorum. Yani geri bildirimini çok merak ediyorum.
1: Osimhen'e bir şey olsa Okan Buruk direkt Deniz'e güvenip oynatacak mı sence? Ben bence de Barış zor. Da oynar demiştim.
0: Bence ben de aynı fikirdeyim yani. Hani Leao ile oynar, Barış da oynar. Deniz de çok zor. Deniz sanki burada biraz daha işte gelecek adına ve işte kupalarda özellikle. Türkiye Kupası çünkü çok belirleyici oluyor bu tarz rotasyonda oyuncuları dinlendirme adına. Hoş Ahmet Kutucu da benzer düşünceyle alındı. Hiç katkı sağlayamadı. Deniz Gül konusunda da kafamda bir hayli fazla soru işareti var. Evet, milli takım oyuncusu çok genç. 22 yaşında mı? 21 yaşında mı? Yani çok genç 22, bir oyuncu. 22. 22 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Porto bu oyuncudan vazgeçmesi beni çok şaşırtıyor. Mesela bu Portekiz kulüpleri kolay kolay oyuncuda yanılmıyorlar yani. Birinden bu yaşta bu kadar kısa sürede vazgeçmeleri de biraz bende soru işareti.
1: 10 milyon kötü bir para değil.
0: Ya onlar için para değil ya.

0: 10 milyon ne onlar için yani, Porto için. Porto 10 milyon. Barış şeye verdiler, Benfica Kerem'e 11 milyon verdi yani. Yani onlar öyle o paralara birini, hele hele bu yaşta milli takım seviyesinde bir oyuncu bırakır mı şimdi? Baktığın zaman Deniz Gül dediğin oyuncu milli takım oyuncusu. Onlar bir şeyi görüyorlar. Yani belki şunu görmüş olabilirler. Sınır bu. Bu daha gelişmeyecek galiba. Biz hazır onu bulmuşken verelim. Gelişirse orada gelişsin. Galatasaray'ın var mı böyle geliştirdiği bir oyuncu? Bir düşünelim mesela. Düşünelim ya, Galatasaray'ın bir tane bana 20'li yaşların başında gelip gelişen, özellikle Okan Buruk dönemi, bir tane oyuncu söyleyelim. Yusuf Yıldırım'dı değil mi?
1: Yunus.
0: Yusuf
1: Barcelona'dan. Barcelona'dan gelen çocuğu.
0: Ona da fena para vermediler Yusuf, değil mi o dönem?
1: Yusuf Demir.
0: Tamam, 6-7 milyon euro o dönem için verildi bir de, yani o dönemde iyi bir paraydı değil mi? Yani iyi bir paraya alındı. Hatta
1: uzun yıllar kaldı zaten Galatasaray.
0: Bir de şey de oldu o dönem, hatırla ya, biz bunu Türk statüsünde oynatamıyoruz. Bu oyuncu şöyle bir oyuncu, böyle bir oyuncu. Hani bayağı bir Galatasaray Federasyonu'na da şey oldu yani. Sonra kupaya bile gönderemedi oyuncu. Kupada bile oynatamadı yani. Yelert'i aldı 9 milyon euro. Yelert gitti gibi mi? O bir yere gitti yine. Yelert yani 9 milyon euro yani, yok. Ross'u aldılar. Matias Ross'tu değil mi? Yine böyle genç. Tabii. Ha, Matias Ross'u diye bir oyuncu aldı Galatasaray. Doğru. O da olmadı. Kazımcan'ı aldılar. O da olmadı. Var mı ya? Niyaga geldi. Bak geçen sene Kasımpaşa maçını canlı izledim. Sonra buradaki ilk yayınımda olursa benim için büyük sürpriz, nasıl böyle bir oyuncunun gelişimine talip oldu Galatasaray, çok şaşırdım dedim. Bugüne kadar ondan da bilmiyorum, haksızlık etmiyorum ama bugüne kadar bir şey görmedik. Şimdi bu kadar bu tarz oyunculara yatırım yapıp hiçbirinden geri bildirim alamamış Galatasaray'ın Deniz Batrakov gelişimini çok merak ediyorum. Acayip merak ediyorum yani. Çünkü önümde bayağı bir olumsuz deneyim var. Ha şöyle de olabilir. Şunu da diyebilirsin. Abi bu kadar olumsuz deneyim var. Hayatta böyledir ya, hani olumsuz deneyimlerden öğrenirsin ya bazı şeyleri. Belki Okan Hoca da genç oyuncu geliştirmeyi öğrenmiş olabilir yani. Hani bu kadar deneyimsiz, olumsuz deneyimden sonra bütün bu kazanımlarını Batrakov ve Deniz'in üzerinde de değerlendirip onları geliştirebilir.
1: Mesela
0: umarım öyle olur.
1: Şeyi kabul etmemiş dinleyenimiz. 22 yaş bence genç oyuncu değil demiş. Bizim standartlara göre, hani Türkiye'ye göre genç
0: yaşlı
1: oyuncu statüsünde.
0: Tamam değil de mesela yaşlı mı ne diyeyim?
1: Ya şey demek istiyor. Ya tamam, olgunlaşmıştı herhalde.
0: Kabul ediyorum da, ama verdiğim örneklerin o yaşta gelmiş ya hepsi. Olmamış yani. O yaşlarda gelmiş. Olgunlaşmış, olgunlaşmamış mıydı yani baktığın zaman? Yelert olgunlaşmadı mı? Milli takım seviyesinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde gelmedi mi sana? Oradan geldi. Kazımcan Süper Lig'de oynuyordu, 6 ayda geldi sana. Hiçbiri gelişmemiş ya.
1: Ne demiş?
0: Var mı başka itiraz?
1: Olan zavallı Sané oluyor demiş. Trabzonspor Pereira'yı alacakmış diyor. Nasıl olur ifadelerini kullanmış. Vallahi az önce...
0: Hoca olarak mı? Çok kötü olur yani. Büyük ayak kırıklığı yaşar yani.
1: Az önce Okan Buruk ve Conte deniyordu da. Özür diliyorum. Arda Turan ve Conte deniyordu da. Yani ben Arda Turan'ın geleceğini düşünmüyorum.
0: Arda Turan zaten gelmesin. Niye gelsin Arda Turan? Arda Turan Şampiyonlar Ligi'nde kendi teknik direktörlük kariyerini de test edecek yani. Eğer burada gerçekten bir dokunuşu olursa başka bir yere gidebilir teknik direktörlük kariyeri. Şimdi bunu yakalamış biri niye gelsin Trabzonspor'a şimdi? Conte zaten maliyet anlamında bilmiyorum ama çok ciddi ekonomi. Bir de Conte'nin şu an için orayı tercih etmesi çok bana mantıklı gelmiyor. Kendi kurmamış, kendi antrenman planlamasını yapmamış. Risktir çünkü. Parayla konusunda yani Alanyaspor'a geldiği günden beri bana Alanya'nın Parayla bir gelişmiş bir oyundan bahsedin ya. Böyle ben diyeyim ki hakikaten mest oldum ya. Davranışı zaten bizden hiç farklı. Sürekli gidin canlı stadyumda izleyin. Sürekli hakemle didişen bir adam. Dördüncü hakemler bence bıkmıştır artık Parayla. Dakika soluk onların yanına gidiyor. Sürekli rakip takım oyuncularıyla bir şeyi var. Münakaşası var. Mesela o kulübenin önünde bir oyuncu sakatlansın rakipten, sürekli onunla bir şey halinde. Bir şey yapmamış bu kadar süre. Tamamen menajerlik ilişkilerinin teknik direktörü yaptı. Portekizliler özellikle biliyorsun, dünyada mesela bu Portekizli teknik direktörler, bu Portekizli menajerler, neydi bu, Mendes'in o kurduğu ağ, o ağ bütün dünyaya yayıldı mesela. Bak her yerde Portekizli şey var. Ya oyuncu var ya teknik direktörü var. Bunlar böyle o ağı ördüler. Gidiyor mesela alıyor. Sana diyor ki Cihan sen neredesin? Nottingham'dasın. Sana diyor Ahmet'i gönderiyorum diyor. Ahmet sen de diyor. Bir iki maç at sahaya diyor Ahmet'i. Sonra ben alacağım onu. Ya Türkiye'ye de Arabistan'a Nottingham'da oynuyor diye 50'ye vereceğim. Jota diye bir oyuncu geldi. Hatırlıyor musun Beşiktaş'a?
1: Hatırlamam mı? Jota Silva, Rafa Silva, Rafa Silva, Jota Silva.
0: Nerede abi Jota? Yok. Aynı Gençler Birliği Portekiz. Alan Hoca Portekizli hoca. O ağda hop. Parayla da böyle bir ağın bir ürünü buralarda geçmiş. Trabzonspor'da oynamış. Tabi ister istemez bizde hemen en kolay düşüncene daha önce buralarda olsun. Kulüpte de oynamış olsun. Taraftarı en azından o tepkisini bertaraf etmiş olursun düşüncesiyle. Mantıklı mı? Asla mantıklı değil yani.
1: Kamavinga transferinde bir gelişme var mı demiş. Ya Mustafa az önce bir şey iddia ortaya attı da işte Abdullah Bey'in TCSPL uçağı İspanya'ya hareket ediyor diye. Ondan sonra herkes Kamavinga'yı sormaya başladı. Bilmiyorum. Yani bir bakın Abdullah Bey'in uçağına İspanya'daysa bir şeyler oluyordur.
0: Olabilir.
1: Yani.
0: Gelebilir yani, yani biz. Biz herkese veriyoruz paraya. Yani şaşırmam ki daha. Ne yani kime ne vereceğiz? Dünyaları dağıtıyoruz ya.
1: 60 milyon
0: yani.
1: Vereceğim.
0: Veririz önemli değil ya. Ne olur 60 milyon bizim için para mı ya 60
1: bilmiyorum
0: milyon?
1: Ben zannetmiyorum vallahi. Evet profil resmini falan beyaza falan yaptı beyaz falan. Son
0: yaptı
1: maçta da bayağı hata yaptı.
0: Kesin geliyor o zaman.
1: Kesin geliyor. Galatasaray'a gelmek için mi yaptı o hataları?
0: Şey de öyleymiş ya o Gadi diyor ya ne o Leao çok isteyen olmuş. Leao bir Galatasaray demiş başka bir şey dememiş. Yani Icardi de öyle diyordu. Ne oldu? Niye atmadı Icardi? Ölüyordu Galatasaray için Icardi. Atmadı senin paranı kabul etmedi. Yani aşıktı Icardi Galatasaray'a. Öyle demiyor mu? Yanlış mı hatırlıyorum? Ne oldu?
1: Diyordu.
0: Aşıktı. Ölüyordu. Bulmuşlar bizi, öğrenmişler. Gardi neymiş? Çok ölüyormuş Leao. Herkes ölmüş, bitmiş, hiçbir yere gitmemiş. Ben Galatasaray'a geleceğim demiş yani. Ya şunlara Allah aşkına inanmayın ya. Şu menajerlik ilişkilerinin size anlattığı şeylere inanmayın ya. Ya kimsenin kimseye öldüğü falan yok yani. Hayatlarında kazanamayacakları parayı sizden alıyorlar. Hayatlarında hiçbir kulüpte görmeyecekleri saygıyı burada görüyorlar ya. Bir zahmet de o kadar şeyler olsun ama bak ilk fırsatta da kaçıyorlar. İşine gelmediğinde hemen gidiyor.
1: Kamavinga Beşiktaş'ta demiş. Serdal Adalı ile fotoğrafını atmış da. Bu yapay zeka. Her şey çok evet gerçek gibi ama orijinal değil yani. Böyle şey sosyal medya gerçekten çok evet, tehlikeli çok bir yer yani. Bir de böyle Atatürk yani. Havacılık terminali falan yazılmış da.
0: Acayip şu an herkesi her yere getirebilirler yani.
1: Yani şu an mesela yani. Uzak yani bu transfer ütopik olmasa başka biri olsa.
0: Yok şöyle de bu mesela bu fotoğraf 5 yıl önce atılmış olsa şu an ortalık yıkıldı değil mi?
1: Tabii.
0: Yani yapay zekanın olmadığı yani, dönemde atılmış olsa.
1: Şuradan göstersem sana bilmiyorum görebiliyor musun?
0: Ben hep inanırım zaten.
1: Birebir yani.
0: Elde sıkışıyor değil mi?
1: Hiç yani şey yok yani. Hani böyle bir ucundan kıyısından bir yeri de göremiyorsun. Hani böyle Instagram'a falan atılsa o söylüyor yapay zeka içeriği diyor da ikisi de öyle bir şey yok. Altta belki bir şey olursa yazıyor onu. Barış kiralansın deniyordu. Yunus kiralık gönderilmişti. Okan Hoca geri çağırdı.
0: Kimi geri çağırdı Okan Hoca? Yunus'u mu geri çağırmış? Evet. Nasıl geri çağırmış Okan Hoca'ya?
1: Ve yazmış. Bir şey unutma. Boya satılıyordu. İki sağ bek varken onda ısrar etti. Şalay'den sağ bek yarattı. Abdülkerim'i ya. Markado'dan sonra Türkiye'nin stoperi yaptı.
0: Ya kimi yaptı?
1: Mert Ertli orta sahada oynadı.
0: Adım adım gidelim. Tamam adım adım gidelim. Sasha Boy Galatasaray'ın planlamasında yoktu. Bu bir. Dubois aldı Galatasaray. Sasha Boy yoktu Galatasaray'ın. Dubois sakatlanınca Sasha Boy geldi. Bu anlattığınız gibi değil bu bir. İkincisi Abdülkerim kariyerinin en iyi dönemiydi. Fenerbahçe istiyordu. Yani Abdülkerim'den zaten beklenti buydu yani. Değil mi? Dönemin en pahalı transferlerinden biriydi. Yani en çok aranan oyunculardan biriydi. Abdülkerim şeyden gelmedi yani. Hani kimsenin bilmediği bir oyuncu falan değildi yani. Çok önemli bir oyuncuyu aldı bu bir. Mertens'i ne yapmış? Orta saha mı yapmış Mertens'i? Hoca?
1: Mertens'ten bir verim aldı demek istedim.
0: Alacak ya bir zahmet yani Mertens ya bak, niye demiş, geldi?
1: Ne demiş bir saniye?
0: Orta saha mı yaptı diyor bir şey.
1: Mertens değil. Bile orta sahada oynatmayı başardı.
0: Ne Mertens ne oynuyordu? Stoper mi oynuyordu yani? Neyi orta saha oynadı? Ben anlamadım yani. Mertens her yerde böyle oynayan oyuncuydu yani. Senden nasıl oynuyorsa öyle oynuyordu. Tamam o zaman hemen arkadaşımıza soruyorum. Endombele, Tete,

0: Ziyech, Cuesta, Yelert, Frankowski. Neydi o sol bek Roma'ya giden?
1: Ben hatırlatmam sana.
0: Zaniola.
1: Yok,
0: bitmez Zaniola yani değil. Zaman yetmez yani. Şimdi yani öyle anlatırsan yanılırsın. Yok öyle bir şey çünkü yani. Ya bir de gerçekten senin anlattığın hadise olsa ya biz niye aksini iddia edelim? Benim ne derdim olabilir Okan Buruk'la, Tedesco'yla, İsmail Kartal'la? Niye İtalyano için aynı şeyi söylemeyeyim? İtalyano benim arkadaşım mı? İtalya'dan falan mı tanışıyoruz ya? Ne alakası var? Şimdi burada bir şey var. İtalyano'yu ben şimdi nasıl eleştireyim? Bu kadar sağlıklı davranan, bu kadar oyunu doğru anlatmaya çalışan, şikayet etmeyen, oyuncunun ve oyunun gelişimine talip olan birini ben görmüşüm. Niye şikayet edeyim yani? Niye onunla ilgili bir problem varmış gibi? Ama bu tarafta bir sürü problem var ya. Şimdi sayısını unutmuşum, bak sayısını unuttum. Matias Roslar diyorum. Neler neler var gelmiş gitmiş buradan. Sen bana diyorsun ki Mertens'i orta saha oynattı. Ne oynuyordu? Stoper mi oynuyordu Mertens'i? Yani? Abdülkerim'den şer. Abdülkerim zaten dönemin en pahalı, en çok aranan oyuncusuydu. Sayısını unutmuşsun sol bekte kimlerin gelip gittiğini. Hadi sana söyleyeyim. O zaman
1: Angelino.
0: Bir tane daha söyleyeyim o zaman söyleme. Yunus'la ilgili söyleyeyim. Yunus Akgün Leicester. Adana Demirspor'a gitti. Adana Demirspor'un en iyi oyuncusuydu.
1: Orada çok iyi.
0: Bak, sezon başı döndü. Kimdi hoca döndüğünde? Okan Buruk. İlk sezonuydu Okan Buruk. Devre arasına kadar başladı onunla. Devre arası çok kötü gitti. Gönderdiler. Nereye gitti? Leicester'a gitti. Leicester'dan döndü. Var mıydı Yunus Akgün Galatasaray'ın planında? Yoktu. Ne zaman Galatasaray'da Yunus Akgün oynamaya başladı? Hemen bir hafızasında canlandırsın Beşiktaş maçını. Tete, Zaha, Kerem, Ziyech. Ortalık karıştı. Galatasaray apar topar 4 tane oyuncuyu gönderdi. Ön tarafta Yunus'a alan açıldı. Şimdi bunları nasıl görmüyorsunuz? Nasıl, ben bilmiyorum ya. Konu Okan Buruk konusu değil. Konu İsmail Kartal, Tedesco falan değil. Konu birinin, bir teknik direktörün davranışı diyorum ya. Niye Stoylov için böyle bir şey söylemiyorum? Niye Ivan'la Rasmus için böyle bir şey söylemiyorum? Benim arkadaşım mı onlar yani? Ne alakası var? Ama bu kadar şimdi sağlıklı davranmış, senin oyununa bu kadar katkı sağlamış. Ben diyorum ki bunların sayısını çoğalt. Diğerlerinin sana bir faydası yok. Ben sana Fatih Tekke geldiği gün söyledim. Sana bir faydası olmayacak. Bu kadar kendi öz eleştirisini yapmayan, problemi dışarıda arayan insanların bize faydası yok. Ben sana bunu söylüyorum. Sen de inatlaşıyorsun abi benim. Sanki onunla bir sorunum varmış gibi anlatmaya çalışıyorsun.
1: Merhaba, tamam da diyor. Başarılı olan bir takımda oyuncular kötü diye satılmaz ki demiş.
0: Başarılı olan takımda?
1: Oyuncular kötü diye satılmaz ki. Zaten 4 yıl şampiyon olmuş takım diyor.
0: Ne demek o, ben anlamadım onu ya.
1: Yani. Niye satsın ki diyor, tutuyor oyuncuları.
0: Kimi satsın diyorum ben ayrıca. Ben kimseyi satsın demiyorum ya. Tam tersi, çok almış. Gereksiz almış diyorum, onu söylüyorum. Gelen giden oyuncunun sayısını unutmuşum. Florya'da bizim malzeme sorumlusu Veli abi var. Veli abiye sorsalar şimdi, deseler ki bu buradaydı, tesisin önünden geçse, yok bu gelmedi buraya der muhtemelen. Ben böyle birini hatırlamıyorum der. O kadar fazla sirkülasyon olmuş.
1: Bu menajer oyunları ile ilgili Atilla Türker'in bir kitabı var demiş. Ha, evet, futbolun arka bahçesi diye. Evet, güzel kitaptır, doğru. Önerelim. Severiz Atilla abiyi de. Şöyle devam edelim. Yusuf Demir'i Barcelona bile geliştiremedi demiş. O sayılmaz diyor.
0: O da mı sayılmaz?
1: Gülmüş.
0: E niye aldın o zaman?
1: Yani. Barış Solbek olur mu diye soru gelmiş.
0: Olmaz.
1: Hiç yapmaz mı orada?
0: Yok yok abi ya. Barış Solbek. Barış'ı bir kere oynattılar biliyorsun, Solbek. Öyle bir şey yaptılar.
1: Abi senin bu İsmail Kartal'la derdin ne demiş. Okan Buruk'tan çıkan İsmail Kartal yarım saat önce
0: ya benim
1: konuştun.
0: Kavak'ta bir şey var. Orada oturuyorum. Doğma büyüme oralıyım. Orada da çok zaman geçirdiğim yer var. İsmail Hoca'yı da orada görüyorum. Hiç de anlaşamıyoruz. Oradan gelme bir, ya ne derdim olabilir? Hayatımda görmedim bile. Yani yüz yüze bile gelmediğim insan. Ne derdim olabilir? Bence senin genel olarak davranışlarıyla ilgili bir derdin olması lazım yani. İtiraz etmen lazım yani. Sen İsmail Kartal'ın anlattıklarına eğer ikna oluyorsan, evet ya söyledikleri doğru diyorsan, bence yanlış pencereden bakıyorsun yani.
1: Lyon maçında ben hocayı hiç göremedim. Benden bir sıkıntı vardı. hep kayıt oyuncularla Lyon diyalogdaydı.
0: E kim olacak yani orada? Kayıt olacak yani, ne?
1: Yok hayır yani, ya kamera çekmedi ya da ben mi dikkat etmedim bilmiyorum belki.
0: Ben oyunun başında gördüm mesela hocam.
1: Tamam, onu hep çekiyor.

0: vardı.
1: Oyunun başında çok yani çok tedirgindi. İnanılmaz tedirgindi ya. Anlayabiliyorum yani. Hani onda da birçok problem görmüyorum. Ama maçtan sonra söylediği şey mesela oyuncular beni gördü.
0: Rahatladı.
1: Bendeki rahatlığı yani seni gören insanların kariyerinde 580 tane Şampiyonlar Ligi maçı var yani. Hani senin hiç yok.
0: Olan var.
1: Bak senin hiç yok teknik direktör olarak. Senin Şampiyonlar Ligi maçın yok. Hiç öyle bir deneyimin yok. Beni gördüler, rahatladılar dediğin adamların kupaları var ve sayısını unutmuşlar Şampiyonlar Ligi deneyimi. Şimdi sen bunu söylemiş teknik direktörü diyorsun ki bu doğru diyorsun. Nasıl doğru? Ya maçtan önce bir şey dinledim. Saha içi videoları paylaşıyorlar. Hoca diyor ki oyunculara, yarın diyor çok önemli maçımız var diyor. Şimdi diyor teritmanı yapacağız diyor. Burada diyor lütfen diyor birbirimizi diyor sakatlayacak diyor şeyler yapmayalım, dikkat edelim. Bak bu ne biliyor musun? Bu altyapılarda, bak altyapılarda daha düşük seviyelerde oyunculara böyle önemli maçlardan önce söylenir. Ben Galatasaray'da antrenmana çıkıyoruz işte. Hasan Şaş'la aynı odada kalıyorum. Daha ilk kamp, Avusturya kampı.
0: En sevdiğim yerlere geldik.
1: Şimdi ben tabii bir pozisyon oldu böyle. Ayağımı çekiyorum, tamam mı? 21 yaşındayım. Korkuyorum yani. Hani şimdi hepsi benim çocukluğumda işte Galatasaray'ın efsane futbolcuları. Bunlarla aynı bir, hani birini sakatlamayayım. Ayağımı çekiyorum, korkuyorum. Odaya geldik. Hasan abi dedi ki bana, sen ne dedi? Ayağını dedi, niye çekiyorsun dedi. Abi dedim, hani ya dedi, burası Galatasaray dedi. Ayak çekme yok dedi. Burada dedi antrenmanlar maç temposunda olur, maç sertliğinde olur.
0: Uygar Mert,
1: burası Şampiyonlar Ligi takımı dedi.
0: Uygar da çekmemişti. Burun ayağını kırdı çocuğu. Abi yani şey yaptı yani, sakatladı ve.
1: Ya tabii ki ben o
0: şey. Ve bilerek yaptığını ama söylüyor Uygar, biliyorsun. Bilerek ha yaptı bana diyor. Çektiler üstümden, bir daha yaptı. Önce vurmuş Uygar'a mesela, demiş ki oluyor muydu, onu sormak için söylüyorum.
1: Ya kötü niyetli biri yapar ya, bana mesela son bir 5'e 2'de kaval kemiğime bastı.
0: Uyarmışlar mesela önce Bruno'yu. Sonra demiş yapma falan. İkinci de bir daha gel aynı hareketi yaptı diyor mesela.
1: Ya onun niyeti kötüdür. Mesela Song bana çok sert girmişti 5'e 2'de. Bak kaval kemiğimden bileğime kadar balon gibi şişti ayağım. Hatta antrenmanı erken terk ettim. Eve gittim. Sonra bir baktım telefon çalıyor. Tercümanıyla beraber arıyor. Şimdi
0: ya kusura bakma falan.
1: Çok özür diliyor yani. Ha, o ben o dönem içinde şeyim ya, yani o takım içinde bir şey değilim yani. Hani benim varlığımdan haberi de olmayabilir. Yani o kadar nazik ve kibar bir adam yani. Hani arayıp özür diliyor senden. Şimdi bunun yaptığının altında hiçbir şey aramazsın yani. Hani ama öteki yaşamış, o daha iyi bilir oyuncu. Anlar da oyuncu zaten karşı tarafın art niyetle mi pozisyon icabı da yapmış. Yani orada Hasan abinin anlatmak istediği, ayak çekilmez, sert oynarsın yani. Hmm. O başka bir şeydir yani. Langur lungur da girme tabii ki yani.
0: Maç gibi yapacaksın.
1: Maç zaten gibi olacak. Şimdi bir teknik direktör Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyunculara ayağınızı sakının, kaçının denmez. Ya. Oyuncu bilir zaten onu. Böyle ayak şeyle nedir o? Çekmekle, kaçmakla bu iş olmaz ya. O seviyelerin teknik direktörü olmadığını o dille ifade ediyorsun. Kayıttan hayatın boyunca duymazsın teridmanında. Demez öyle bir şeye. Öyle bir şey yok çünkü. Yani o yüzden İsmail Kartal'la benim itirazım o yani Fenerbahçe'de.
0: Evet İbrahim abi, yavaş yavaş bitireceğiz.
1: Zaman su gibi evet geçti.
0: Kimsenin beğenmeyip eleştirdiği Galatasaray lider demiş. Abi Teteler, Zahalar, Ziyeşler kim? Galatasaray seni bile kadro dışı bırakmış diyor. Takılma diyor. Gülmüş, seviyorum seni demiş Kadir. Çorum FK'yı da sorar mısın, Uğur Uçar?
1: Uğur Uçar'la ilgili hiç düşüncem değişmedi. Hep öyle mesajlar alıyorum. Değiştim.
0: Altı tane iyi yediği için öyle soruyorlar.
1: Yok, asla değişmedi. Tabii ki teknik direktörlük kariyeri açısından o ona şahane bir deneyim. Yani orada futbolda bizim hoşumuza gidiyor. Hani açık oynaması bir takımın göze hoş geliyor ama takım savunması çok önemlidir. Birinden vazgeçtiğinde tanınmaz hale getirebilirler seni. Onun gelişimi açısından çok önemli. Çok genç bir teknik direktör ve hayatında ilk defa Süper Lig'i deneyimliyor. Kolay değildir ve çok fazla değişime gitti. Bu da normal bir durum değil yani. Daha yeni bir arada oynayan bir sürü oyuncusu var. Onun zamana ihtiyacı var. Kolay değil. Fikstür Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı, içeride Kasımpaşa. Ki Kasımpaşa maçını ben izledim. Evet kaybettiler ama oyunun bütününde tamamen oyunu domine eden takımdı. Yani o önemlidir bir teknik direktör için. Burada da zaman zaman iyi oyunlarında olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir takım, o yüzden zamana ihtiyacı var. Umarım skorlar üzerinden bir yanılgıya düşmez Çorumspor yönetimi. Ama Uğur Uçar'ın da bu maçtan alması gereken dersler olduğunu da biliyorum.
0: İlk maçta Okan Hoca kulağına ne söylediyse. İki maçtır sıkıntı yaşıyor. Onu bir çok öğrenmek istiyorum. Öyle eğildi mi? Kolağına bir şeyler soralım fısıldadı.
1: Abi. Soralım öğrenelim.
0: Bilmiyorum.
1: Bir dahaki yayında.
0: Yani Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini de biliyoruz Uğur Uçar'ın ama hani bir şey söyledi çünkü eğildi kulağına falan. Onu çok merak ediyorum. Ağzına sağlık İbrahim
1: abi. Çok teşekkür ederim.
0: Çok
1: canım.
0: Teşekkürler. Var mıdır eklemek istediğin?
1: Yani teşekkür ediyorum. Mesaj atan, destek veren herkese çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar diliyorum.
0: İyi haftalar dileyelim. Var mı bugün canlı yayın?
1: Bugün akşam 23'te A-Spor'da olacağım.
0: Süper.
1: Birazdan da sansürsüz de bir yayınımız olacak.
0: Canlı mı olacak o?
1: Bandı yüksek mı? İhtimal canlı olacak.
0: Peki. İbrahim Yavuz'u da sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Benim de ederseniz ben de size ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Az sonra Çağatay Çıtlak sizlerle beraber olacak. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında sizlerle birlikteyim ve parantez programının gündemin içerisinde tam da transferde Avrupa listesinin son günü deriz. Sonra bir 2-3 gün geçmesini bekleriz. Bu sefer ya lig içinde yine alınabilecek, geleceğe yatırım olarak alınabilecek oyuncular vardı. Bir de oraya bakalım deriz. Bir postada böyle 1-2 gün orayı bekleriz. Tam da o gündemin içerisindeyiz efendim. Ne oluyor, ne bitiyor? Transferde ne bizi bekliyor, neler yaşıyoruz? Bir Galatasaray tarafında örneğin bir transferin son zamanında, son günlerinde hareket varken Fenerbahçe'de günler önce Cihan Kamer'in yaptığı açıklamayla olursa bir bu 23'e uygun bir oyuncu olacak. Orada genç statüsünde uygun, oraya uygun bir oyuncu alacağız dedi ya da bir 10 numara alacağız dedi. Orada da akıllar tabii orta saha olunca da farklı isimlere gitti geldi ama şu anlık kapattık. YouTuberlar, yayıncılar hikaye yazmaya devam etmeyin dedi. Cihan Kamer net konuştu. Beşiktaş tarafında ve Galatasaray tarafında transferler bekleniyordu. Trabzon ki hele hele bu süreçte en iyi başlayan dediğimiz, hatırlayın lütfen, Mayıs'ı, Haziran'ı ve Temmuz'un başını konuştuğumuzda ya neler yaptı Trabzonspor, öyle daha şimdiden 8 transfer geldi görüyor musun bakları konuştuğumuz bir gündemden. Bir haftada iki kez Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı haberini konuştuğumuz gündeme doğru geldi. Orada da birçok teknik direktör anılıyor. Bunun asıl sebebi neydi? Ne oldu, ne bitti? Bir iki hafta önce yaptığı açıklama Fatih Tekke'nin gerçeği yansıtıyor mu? Espride mi kalır? Tüm detaylarıyla konuşacağız. İki hafta önce yaptığı açıklamayı da hatırlatmak gerekir. Bu kadar yıldız oyuncunun olması da bir teknik direktörün en rahat kovulacağı senaryolardan biri olur dedi Fatih Tekke. O filozof kişiliğine, ki Şenol Güneş'te de Fatih Tekke'de de bu basın toplantılarındaki sözler çok akla gelir, hatırlanır, konuşulur. Onu hatırlatmış olalım. Orayı çokça ön plana çıkarmıştı. Ama ben örneğin bir futbol sever olarak Fatih Tekke gibi bir ismin Trabzonspor'un başında olmayacağı için üzgünüm. Ama sanki oraya da böyle bir yorumla, tekrardan gevezeliğimi çok da tutturmadan bir yorumla bir şey daha söyleyecek olursam, sanki biraz daha inanç gerekiyordu Fatih Tekke'ye. Aynı zamanda Fatih Tekke'nin de Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda ilerlemesi adına biraz daha inancı gerekiyordu. Bu yolda sanki biraz o eksik gibiydi geçen yıldan bugüne konuştuğumuz. Değerlendireceğiz, konuşacağız. Beşiktaş'ıyla, Trabzonspor'uyla, Galatasaray'ıyla, Fenerbahçe'siyle hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz dediğimiz noktada HT Spor'dan kıymetli kardeşim Ömer Faruk Özcan bizlerle. Ömer Faruk, hoş geldin, selamlar.
5: Teşekkürler Berk. Parantez izleyicilerine, dinleyicilerine herkese selamlar diyorum.
4: Tabii sen YouTube'dan da HT Spor'dan da alışıyorsun ama tabii. İzleyici diyorsun orada direkt.
5: Evet. Pardon, burada dinleyicilerim gerekiyor ama parantezi sıkça takip ettiğim için isminden de olduğu üzere dinleyen herkese teşekkür ediyorum.
4: Peki Ömer Faruk, tekrardan hoş geldin diyeyim. Bunun yanında öncesinde şunu hatırlatarak gireceğim. Galatasaray transferiyle girmek istiyorum. Galatasaray tarafıyla girmek istiyorum. Orada şöyle konuşuluyor. Adını söylemekte zorlanacağımız ikinci transfer daha şeklinde espriler yapılıyor ama o tabii o kadar da değil. Hani Ugo Chukwu gibi

0: zor alışılacak bir isim değil, ayrı konu, ama o transferde durum nedir ne değildir? Detaylar sende. Galatasaray'da transferin son zamanında ne oluyor ne bitiyor Ömer Faruk?
1: Yani şöyle, Bitiş Yabu'dan bahsediyorsun. Galatasaray transfer dönemiyle ilgili dün kendim YouTube'da yapmış olduğum yayında da şu ifadeyi kullandım. Galatasaray transferini kapatmadı çünkü dün bir haber aldım. Bu haberi de izleyenlere aktardım. Galatasaray tabii ki burada bir stoper transferi yaptı. Bitiş Yabu, genç kontenjan Yusuf Akçek transferi gerçekleşmeyince Bitiş Yabu'ya yöneldi Galatasaray. Zaten onu arka planda sürdürmüş olduğu bir süreçti. Leipzig'le yapmış olduğu bir görüşme vardı. Bunun dışında Batrakov transferi gerçekleşti. Tamam. Deniz Gül geldi. Galatasaray Leo transferini gerçekleştirdi. Şimdi temelini değerlendiririz ama dün vermiş olduğum haber şu şekildeydi. Galatasaray Arda Okan'la ilgili Göztepe kulübüyle bir görüşme gerçekleştirmişti. Burada 8 milyon euro bir talebi vardı Göztepe'nin. Galatasaray'da 5 milyon euro teklif etmişti. Sonraki görüşmede, dün yapılan görüşmede, biliyorsun ki Başkan Dursun Özbek Sayın Bora Bahçetepe'li yaşamış olduğu talihsiz kazadan dolayı hastanede, onu ziyaret etmek için gitti ama o süreçte bir Arda Okan'la ilgili de Göztepe kulübüyle görüşüldü. Burada oyuncu için Kazımcan Karataş, Günay Güvenç ve kiralık olarak da Niyaga teklif edildi. Göztepe aslında buna sıcak bakıyor çünkü Göztepe Niyaga'yı kiralamak istiyor. Ve bunun üzerine bir miktar para da talep etti Göztepe. Göztepe kulübüyle görüşmeler devam ederken acaba Niyaga hamlesi orta saha için bir kontenjan mı oluşturmak amacıyla Niyaga gönderiliyor düşünülürken, bugün Galatasaray yönetimi dışarıya Galatasaray transferi kapattı bilgisini servis etti. Ben şöyle söyleyeyim, ben Galatasaray transferi kapattı demiyorum. Galatasaray transferi daha sonra bugün saatler biri gösterdiği zamana kadar kapattı demeyeceğim. Çünkü Galatasaray'ın orta saha transferi yapması lazım. Galatasaray en başında bir transfer planlaması çizdiğinde çizmiş olduğu planlamayla yapmış olduğu transferler arasında fark var. Bana göre Galatasaray'ın şu 4 senelik şampiyonluk süreci ve şimdiki bu sene 5. seneyle beraber en kötü geçirmiş olduğu transfer süreci. Net söylüyorum. Çünkü senin en başında planlamış olduğun orta sahaya transfer yapacağım dediği sezonda orta sahaya transfer yapmadın. Ve bununla birlikte Galatasaray, bugün farkındaysanız çok sakin konuşuyorum.
0: Evet.
1: Yani hararetli de konuşuyorum çünkü Galatasaray'ın yapmış olduğu şeyleri, yapmış olduğu başarısızlıkları böyle tane tane anlatmak lazım.
0: Peki.
1: Ve bu süreçte Okocuku'yu alarak aslında Galatasaray orta saha transferini yapmayacağını ifade etti. Tamam, Leao büyük bir transfer, kabul ediyorum, ama senin bu sezon üzerinde en çok ihtiyacı olan şey orta sahaydı.
0: Ömer Faruk Özcan.
1: Evet, geliyor mu sesim?
0: Geliyor sesin. Cümlen bitmemiş gibi algıladım da, çünkü daha 30 saniye öncesinde biraz sessiz sakin konuşacağım, bağırmayacağım, evet, ama çok da sinirliyim gibi bir şey söyleyince hani bu kadar kısa olamaz diye düşündüm cümlen.
1: Yok, o yüzden. Yok, sen bir şey söyleyeceğim.
0: Peki, söylemeyeceğim. Oldun, yok, hayır ben sana bıraktım. Peki, Galatasaray tarafında ben transferin son durumunu sormuştum ama hani o eleştirel kısma da geliriz tabii. Eleştirel kısma da bakarız tabii. Ömer Faruk Özcan'la, Etespor'dan Ömer Faruk Özcan'la konuşuyoruz. Onunla değerlendiriyoruz. Galatasaray'da ne katar, ne yapar, ne biter. Ama konuşulanlar, mesela örneğin Kamavinga ile girilen bir konu vardı. Gündem hafta vardı. Abdurrahim Albayrak'a sorulduğunda tabii o haliyle yetkili değil ama çok da yakın yönetime, bunu biliyoruz. Abdurrahim Albayrak'la konuşulduğunda o da gelecek, o da gelecek diye bir şey söylemişti ki normalde bir Galatasaray taraftarının burada bu cümlelerle heyecanlanmaması gerekirdi ama ben sosyal medyaya baktığımda, hatta çevreme baktığımda, Abdurrahim Albayrak söylemiş, geliyormuş, ne oldu o transfer gibi gibi birçok sohbet, konu, soru görüyorum sağda solda. Bu açıdan baktığında Galatasaray'da ne bekleniyordu, ne oldu? Batrakovlar, Ugoçukular, işte son gelen transfer, son gelmesi konuşulan transfer. Onun yanında işte Arda Okan Kurtuluş, Arda Okan Kurtulan, düzeltiyorum, Kurtuluş hep oraya gidiyor aklımız. Yekta'ya mı gitti aklımız, ne oldu bilmiyorum ama şimdi buralara gidiyor aklımız hep. Bu oyuncular anılır oldu Galatasaray'la. Tabi burada uzaktan baktığında bir bekleneni veremeyen Galatasaray yönetimi vardı. Hani sanki bir devre arası transfer dönemi geçirilmiş gibi bir imaj bıraktı bende bu.
1: Evet ya, bak şunu söyleyeyim. Bir kere Kamavinga Galatasaray'ın...
0: Bu arada özür diliyorum. Arada sırada öksürük geliyor. Böyle bir küçük bir galiba yine bir tatsız, böyle bir soğuk algınlığı tarzı bir şey geçiriyor olabiliriz. Onun için dinleyicilerimizden şimdiden özür dileyeyim.
1: Çok geçmiş olsun. Bu aralar evet. Soğuk, çok buzlu, evet, ve soğuk suda içmemeye dikkat et.
0: Aynen öyle. Sözü tekrar sana bırakayım dağıtmadan.
1: Şöyle, Kamavinga noktasında Galatasaray uzun süre

0: farklı bir isteği, beklentisi var. Ama bu sürecin daha böyle sıcak hale gelmesinin sebebi tabii ki Abdurrahim Başkan'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Bu biraz daha taraftarları heyecanlandırdı, kabul ediyorum. Ya son güne kadar, dün de yayında herkes bana Kamavinga sordu. Evet, Kamavinga'yı Galatasaray çok istedi, doğru. Ama Kamavinga'yı senin bu saatte getiremen, bu süreçte transfer etmen, bu seviyede transfer etmen çok zor. Mourinho ilk 11'de başlattı, performans aldı, oynattı. Yani sen burada o dediğin rakamlara alamazsın. Bir, zaten oyuncuyu bir kere bırakması da lazım. Real Madrid'in oyuncuyu bırakmıyor. Çünkü sen her oyuncuya kiralık satın alma opsiyonu teklifle gittiğin için, işte gündemine gelen o Tijani Reinders'ları bile alamadığın için, gidip Patrikovları, Gocuklu'ları kötülediğim için söylemiyorum. Yani istediğin seviyelerin Bruno Fernandes'lerden nerelere geldiğini ifade etmeye çalışıyorum aslında. Ama Kamavinga Galatasaray'ın son güne kadar fırsat transferi hamlesiydi. Yönetim şunu düşündü: biz eğer yetişkin bir nokta transferi yapacaksak orta sahaya, bu Kamavinga profilinde biri olacak. Böyle profil olursa o zaman Lemina'dan çıkabiliriz. Ama daha genç, daha böyle potansiyelini net olarak gösteremeyeceği bir oyuncuya gidip de Lemina'dan çıkmak çok mantıksız geliyor tarzı bir ifade vardı. Ama Galatasaray'ın bu süreçte en çok ihtiyacı olan şey orta sahaydı. Mesela santrfor noktasında ilgilenen çok başka isimler de oldu. Matisteller oldu, işte Ponomarenko'lar oldu, birçok isim. Galatasaray Deniz Gül transferi neden gerçekleştirdi? Artık kontenjanı kalmadığı için. Yusuf Akçek transferi gerçekleşseydi orta saha için U23 kullanacaktı Galatasaray mesela. Öyle bir düşünce vardı. Şimdi Yusuf Akçek olmayıp orada bir Çiyabo olunca, bu sefer acaba Arda Okan Kurtulan alıp da orada Niyaga'yı bir şekilde kiralık gönderip U23 kontenjanı transfer yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Al sana Kevin Donoiz, al sana Habib Diarra. Galatasaray'ın aldığı, bu arada kendi takımında direkt 90 dakika oynayan futbolculardan bahsediyorum. Bu oyuncuları getirdiğin zaman orta sahada senin tamamıyla işini çözebilecek bir isim. Ama nedir? Bu oyuncular yine 35 milyon euro bir beklentileri var kulüplerine. Okan Hoca basın toplantısında açıklama yaptı. O gün de hocaya da soru sordum. Biz dedi, orta sahaya genç transfer yapmak daha zor dedi. Çünkü her gitmiş olduğumuz oyuncuya 30-35 milyon euro fiyat çekiyorlar dedi. E şimdi hocam, yönetim ne dedi? Geçen sene devre arasında Papke'ler, Ugarte'ler, Ederson'lar, Fabian Ruiz'ler kovalanırken, sen bu sezon içerisinde de transfer yapmayıp orta sahaya, başka bölgelere transfer yapınca, kusura bakmayın da taraftar bunu kabul etmez. Sen Şampiyonlar Ligi'nde bu sene sıfır çekersen ne olacak? Bu sefer almış olduğun Leao'nun, 40 milyonluk Leao'nun, 30'luk Patrikov'un, Ugocuku'nun, işte Bitsuabu'nun, bunların bir anlamı kalmayacak ki. Osimhen, bir kere bu Osimhen'e yapmış yapılan bir saygısızlık bence. En başına onu söyleyeyim. Ha nedir buradaki süreç? Çünkü adam %100'ünü veren bir oyuncu var. Şimdi Galatasaray'ın oyun planına baktığında, bir kere savunma stoper hattının, seninle geçen programda konuştuk, formsuz olduğunu konuştuk. Santfor'da deli bir hücum hattı var. Yunus çok formda, diğer oyuncular da toparlanacaktır. Ama orta saha noktasında Galatasaray'ın güçlenmesi lazım yorumunu yaptık. Güçlendirebilecek bir transfer yapılmadı. Ugocuku'yu yerden yere vurmuyorum. Ugocuku'nun kötü görünmesinin sebebi beklentilerinin karşılanmaması. Beklentilerin altında ilk Ugocuku transferinin yapılması. Ugocuku sana rotasyonda katkı sağlayabilir, toparlanabilir. İngiltere'de evet 70 maç oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama senin orada işte Kamavinga'ya gidip, Tijani'ye gidip, Bruno'ya gidip oyuncu transferi yapmazsan, bu sefer bambaşka bir noktaya gelirsin. Transfer planlaması baştan sona yanlıştı. Ama son güne kadar Kamavinga'yı kovaladın sen mesela. Mesela Lemina'nın gönderilme durumunu, mesela ben hep şunu söyledim: Lemina'yı gönderip de bir oyuncu riskine girilmemeli. Çünkü sen stoper tandeminde de kullanıyorsun, orta sahada da kullanıyorsun Lemina'yı. Lemina'dan Lemina'yı kaybetmek o kadar kolay değil. İstikrarlı olmayabilir. Ama Lemina sana maç alır, sürecini kurtarır. Ha bir oyuncu alacaksan, yetişkin bir oyuncu Kamavinga olacaksa, o zaman Lemina'dan çıkabilirsin. Ya da genç kontenjanı boşaltacaksın, oynatmıyorsan Niyaga'yı, gönderip yerine bir tane U23 parası neyse verip alacaksın. Bak kimse, Galatasaray bir tane, yani kanada Leo'yu almasaydı, Noah Lang'ı 15'e alsaydı, orta sahaya da bir tane 30-35'lik sağlam bir orta saha alsaydı, kimse neden Galatasaray böyle yaptı demezdi, biliyor musun? Herkes kabul ederdi. Neden Leo'ya gelmedi demezdi kimse. Çünkü niye? Orta saha gelmiş olacaktı. Yani transfer planlaması anlatırken hem bilgiyi vererek hem de yorumlamak istedim aslında Berk.
1: Evet. Hem o hem de tabii Sané krizi var. Sané'ye de değinmek istiyorum Galatasaray'ı bizler konuşurken. Oradan Trabzonspor gündemine geçeceğim ki daha sıcak olan gündem o, Fenerbahçe tarafına oranla. Trabzonspor'da teknik direktör gündemi için dinleyicilerimizden Trabzon'da Fatih Terim'in de adı geçiyordu. Mesajları var. Geçiyor mesajları var ki bunu Galatasaray'ın hemen ardından konuşmak da yerinde olacaktır diye düşünen taraftayım. Ömer Faruk Özcan'la birlikte konuşuyoruz. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Sané'nin ben son 20 dakikada oynayacak futbolcu değilim şeklinde bir çıkışı olduğu, burada takımdaki yerini sorguladığı, böyle bir kriz doğduğu haberi var. Sendeki bilgiler neler, neler söylüyorsun Sané için? İlk etapta Sané, Leao ve Osimhen ön plana çıkarılıyordu. Leao transferi geldikten sonra, ama burada Sané tarafında mı bir sabırsızlık var, yoksa hakikaten böyle bir problem mi var, düşünülmüyor mu? Zaman gösterecek, ayrı konu, ama takımın içinde neler oluyor çok net bilemiyoruz tabii. Ömer Faruk.
0: Yani bu arada şunu söyleyeyim. Sané'nin memnuniyetsizliği haberi doğru. O da şöyle. Şimdi bir kere Galatasaray'da Okan Hoca'yı tebrik etmek istiyorum. Çünkü forma adaleti önemli bir şey. %100 başlamış olan bir Yunus Akgün'ü kesmek doğru olmazdı. Leroy Sané hatırlarsan ilk hafta maçında oynadı. Çorum FK maçında. Sonrasında Okan Hoca onu dinlendirip Yunus Akgün'le başladı. Çünkü gerçekten de bu sezona fizik olarak da mental olarak da %100'üyle başlayan bir Yunus Akgün görebiliyoruz. O yüzden burada Yunus Akgün'ü kesmek orada forma yarışında bence çok farklı bir noktaya getirecekti. Ama ne oldu? Hoca Sané'yi kesti. Yunus Akgün'ü oynattı. Sonrasında oyuna giren Sané kıpırdanmaya başladı. Birkaç kişi işte ipe dizerek çalımlar atmaya başladı. Bir sonraki maçta yine sonradan girip performans vermeye başladı. Neden? Çünkü forma rekabetinin farkında olmalı. Hiçbir oyuncu bir takımdan büyük değildir. Sané dedi kulübünde oturabilir. İstediği kadar rahatsız olabilir. Ama mesela Barış Alper Yılmaz'ın da performansı son süreç çok kötü. Şimdi ne olacak? Barış Alper tek başına olduğu için oynuyordu. Sonraki maçta hatırlarsan hoca Yunus'u sağda, Sané'yi solda değerlendirdi. Barış'ı da kesti. Şimdi burada Sané'nin performansından dolayı değil, Sané'nin ya da itirazından dolayı değil, Barış'ın kötü performansından dolayı. Şimdi Leo geldi. Bu sefer Leo da Barış Alper'in performansını yükseltecek. O reforma rekabetinde mecburen yükselecek. Hatırla, Noalank geldiği zaman geçen sene, izleyen dinleyenler de hatırlar, Noalank gelir gelmez Barış Alper'in de performansı arttı. Noalank da çok katkı vermeye başladı. O yüzden Galatasaray'da Sané bir memnuniyetsiz olabilir. Ama performans veremedi an itibariyle orada hazır olan Yunus Akgün oynamak zorunda. Ama Sané'nin ben toparlanacağını düşünüyorum. Galatasaray'a bence bu sene Galatasaray'ın ona çok ihtiyacı var. Onun da Galatasaray'a çok ihtiyacı var. Ciddi bir rakam kazanıyor Galatasaray'dan. Evet, sonradan girecek bir oyuncu değil ama performans anlamında düşüyorsa kusura bakmasın, bence Osimhen'in bile forması garanti olmamalı. Tek garanti olan o şu an, çünkü onunla Uğurcan, ama onun bile olmamalı. Çünkü sen eğer katkı vermiyorsa yedek bırakmak zorundasın. Ne yaptı Galatasaray'da Okan Hoca? Icardi'yi bıraktı yedek. Bırakmak zorunda yoksa ne olacak? Hoca bu sefer kendi ayağına sıkmış olacak. Sané'nin performansını dinleyen herkese sorayım. Yani bu ilk maçlarda iyi miydi? Ama Yunus Akgün formayı aldıktan sonra bu toparlamanın sebebi ne o zaman? Demek ki burada bir forma rekabetine ihtiyacı var Sané'nin. Ama şöyle ayrılık iddiaları falan yok. Onu da altını çizmiş olayım. Ha ne olur? Bu süreç devam eder. Devre arasına kadar Sané'nin performansı yükselmez. Sané oynayamaz. Devre arası Sané'ye yolları ayırır Galatasaray'la.
1: Ömer Faruk Özcan bu arada takımların orta saha rotasyonunu sormuş bir dinleyicimiz sana. Ferhat Bey'in mesajı. Ben Galatasaray'da ön plana çıkan bir orta saha var tamam, ama orada İlkay'ı, Kaan Ayhan'ı performansı sebebiyle, diğer tarafta ne vereceğini konuştuğumuz ve gitsin mi kalsın mıları konuştuğumuz Hugo Çuku, Naga gibi isimleri ön plana çıkartmayınca, kenarda tutunca işte Lemina'da az önce bir problem konuşuyorsun. Diğer tarafa döndüğümde Fenerbahçe'de Az ve Öz orta alanda ön plana çıkan, rotasyonda ön plana çıkan oyuncular görüyorum. Örneğin İsmail Yüksek, Yenduzi, Kante, Bartu gibi isimler Fenerbahçe'de daha net isimler gibi geliyor bana. Burada Lemina, Torreira, Naga, Hugo Çuku, İlkay, Kaan, Sara, Eyüp isimlerini ön plana çıkarmaktansa Fenerbahçe daha ağır basıyor gibi görüyorum. Senin düşüncen ne orta saha rotasyonu için her iki takımda transferi konuşuyorken Trabzon'a geçmeden önce?
0: Katılıyorum. Galatasaray normalde orta saha ikilisinde, Torreira ve Lemina ikilisiyle Süper Lig'in en iyi orta sahasına sahipti. Ama Kante, Gendouzi orta sahası geldikten sonra, özellikle ikili oturduktan sonra, bu özellikle yani şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin ikinci toplar toplama konusunda en iyi takım olduğunu düşünüyorum. Bütün ikinci topları toplayan bir takım haline geldiler. Ama burada isim olarak da daha iyi bir orta saha haline geldi Fenerbahçe. Kante, Gündüz'ü. Evet, alternatif olarak İsmail bence sonradan gelince iyi katkı verebilen bir isim. Tabii ki Bartu'yu değerlendiririz ama orada daha dediğin gibi kısıtlı bir kadro var. Ama Galatasaray'da eğer bir orta sahanın, şu an konuşulan orta sahanın iyi görünebilmesi için Torreira ve Lemina'nın performans vermesi lazım. Yani en üst seviyesinde olacak ki iki isim. Alternatif olarak İlkay, Sara

0: işte Niyaga, Kaan, bunlar o zaman konuşulabilir. Ama Torreira ve Lemina'nın performans anlamında şu anda biraz daha form düşüklüğü var. Ama evet, son maçta kötü değillerdi. Ama Lemina ve Torreira'nın daha top seviyesini, Torreira'nın daha top seviyesini görmemiz için biraz zamana ihtiyaç var. Çünkü bir form düşüklüğü görünüyor. Ha, Beşiktaş'a da baktım. Beşiktaş'ın da mesela orta sahası iyi. Mesela Endidi bile en son maçta performans vermeye çalıştı. Kartal Yılmaz bence performans vermeye çalışıyor. Orkun var, Salih var. Yani oraya Miretti transferi yapıldı. Yine Miretti'nin mesela çok teknik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 8-10'u da. Hocanın zaman zaman onu 10'da oynatacağını düşünüyorum. Çünkü Olaytan gibi ikili mücadelelerde çok etkin bir 10 numarası var. Yani o 10 numaradaki üstünlüğü kuran takım her zaman şampiyonluğa giden takımdı. Hatırla, Galatasaray şampiyon oldu. Şimdi bu sene üzerinde orta sahada, evet tabii ki santrfor çok önemli ama orta sahadaki üstünlük her zaman santrfor stoperin de elini rahatlatıyor. Stoperin de elini rahatlatıyor. İki tarafı da, yani santrforda stoperi rahatlatan bir tandem. Çünkü Galatasaray bu sene Fenerbahçe'ye göre daha zayıf. Bunu kabul ediyorum. Ama form grafiği ilerleyen süreç değişir mi? Süreç ne getirir? Çünkü Fenerbahçe'nin de aslında biraz daha rotasyonlu bir orta sahaya ihtiyacı vardı. Çünkü Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Türkiye Kupası vesaire derken bir Kante'den mahrum kaldığından, bir Gendüzi'den bir maç mahrum kaldığından sıkıntılar yaşayabilirsin. Galatasaray'da kez aynı şekilde. O çocuk bu sonradan girip, işte İlkay sonradan girip o katkıyı veremeyebilir. Bir tane baba orta sahaya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin de biraz daha o yedek kulübesinde bir orta sahaya da ihtiyacı vardı diye düşünüyorum ama Beşiktaş mesela bir orta saha daha alırsa ciddi üstünlük kurabilir. Ama şu anda bir ligin en iyi orta saha hattı Fenerbahçe'de.
1: Peki, diğer tarafta bu kesin gibi duruyor. Tabii ileri hattı ama tartışırız. Orada Fenerbahçe'de de Lukaku'nun gelmesiyle, Vedat Muriç'in form tutmasıyla, Lukaku'dan beklenen bir form durumunun olmasıyla, gol krallığında 3'er 5'er asistle beraber, golle beraber hem Vedat'a hem Vlahovic'e hem de Osimhen'e yazabildiğimiz bir haftada, 3 hafta geçmişken, bunu geride bırakmışken, böyle bir haftada Lukaku'yu da konuşmak ister tabii Fenerbahçe camiası. Onu da bekliyoruz. Diğer tarafta ileriyi ve geriyi de değerlendiririz ama geride de ben bence savunmada da, özellikle Lyon maçını baz alacaksak, son Samsun maçındaki prova bence iyiydi oradaki savunma anlamında da. Derbi öncesinde bir prova gibi görürsek orayı. Savunmada da, orta alanda da Fenerbahçe'nin önde olduğunu an itibariyle söyleyebilirim Galatasaray'dan. Ama tabii bu yetmiyor. Bir oyun gerekiyor. Bir oyun gerekiyor derken de orada o kompaktlığı, o işte komple oyunu hangi taraf daha iyi yapabiliyorsa o zaten sezon sonunda başarıya götürüyor takımı. Derbi öncesini de konuşuruz, değerlendiririz belki. Oraya da girdim az önce ama Trabzonspor'daki teknik direktör gündemi için neler söylersin? Şenol Güneş'i yakın gibi görüyorum ya da dönüp dolaşıp Şenol Güneş'e gelecek bu iş gibi görüyorum ama Abdullah Avcı tarafı da ağır basıyor gibi duruyor bazı kaynaklarda yine. Fatih Terim'in dahi adı geçti diyor bir dinleyicimiz. Aynı şekilde o onu hatırlatıyor oradan, kıymetli bir dinleyicimiz. Diğer tarafta farklı bir dinleyicimiz, o da der ki abi Arda Turan gerçek mi cidden der. Mesela Samet Bey'in mesajı bu da. Arda Turan tabii teşekkür etti. Teşekkür ederek reddetti diyebiliyoruz ama detaylar sende ve yorumunu merak ediyorum açıkçası Ömer Faruk Özcan.
0: Ya şöyle bir kere artık yani hocayla olmayacağı belliydi. Bir kere istifa edildiği zaman, onun tadı kaçtığı zaman ikinci bir dans olmuyor. Fatih Hoca da bunu bence net olarak hissettirmişti. Onu öncelikle söyleyeyim. Burada tabii ki istifanın olması, şunu geçenlerde hep söyledim yayınlarda da. Hocanın kenarda olmasından ziyade hocanın oyunculara dokunabilmesi, hissettirebilmesi lazım. Burada çünkü Trabzonspor artık geçen seneki Trabzonspor değil. Daha çok yıldızlarla oluşan bir kadro kurmaya çalışan ve yıldızlarla daha büyük seviyeler oynamaya çalışan bir takımdan bahsediyoruz. Bu yıldız oyuncular da kenarda daha güçlü bir teknik direktör ister her zaman. Salah arkasına baktığı zaman sırtını yasladığı hocanın daha güçlü olmasını ister ama Fatih Hoca çok kırılgan bir tutum sergiledi. Bence tam tersi, daha güçlü durmalıydı ki güçlü bir hoca ama vazgeçmeyi bilen bir hoca. Bence burası tam vazgeçilecek nokta değildi. Eline böyle bir fırsat gelmişken Trabzonspor'un böyle bir kadro kurduğu noktada, hem Konferans Ligi'nde hem Süper Lig'de belki de şampiyonluğa oynayabilecekken burada çabuk vazgeçtiğini düşünüyorum ben Fatih Hoca'nın. Ama onun dışında tabii gündeme gelen isimler var. Arda Turan, Şenol Güneş, Fatih Terim, Conte, çok fazla isim geliyor. Mesela Arda Turan, şu anda Trabzonspor camiasına sorsan Arda Turan'ın gelmesini çok ister. Bir kere savaşan bir teknik adam. Bana şu an hangi ismi söylersen söyle Trabzonspor hangisini alsın diye bana göre bir sıra her zaman Arda Turan'dır. Ama Arda Turan'ı Shakhtar'dan getirmek o kadar kolay değil. Çünkü hocanın bazı hayalleri var. Shakhtar'dan, Avrupa'dan sonra biraz daha İspanya, İtalya, bu tarz takımlarda hocalık yapma ve kendini çok yüksek noktalara taşıma hedefi var. Ha, Trabzon olur mu? Tabii ki olabilir. Bu bir challenge. Hoca buraya gelip Trabzon'da bir hikaye yazabilir mi? Kesinlikle yazabilir. Ama dediğin gibi katılıyorum. Hoca, yani yine Trabzonspor'un gideceği hedefi sanki Şenol Güneş olacağını düşünüyorum ama bence gidilmemeli. Burak Yılmaz ihtimallerinin olacağını düşünüyorum. Abdullah Avcı ihtimallerinin olacağını düşünüyorum. Yabancı bir hoca olur mu dersen olabilir. Çünkü takımında artık çok yıldız isimler var. Yabancı hocayla daha iyi anlaşabilecek bir süreç de olabilir. Ben biraz da artık genç kafadayım. Yani Arda Turan gibi bir isim. Bence Trabzonspor'un hayallerini tekrardan yeşertebilir. Çünkü Fatih Tekke öyle bir isimdi geçen sene. Bir üst seviyeye çıktığın zaman mesela Conte, evet çok tecrübeli bir isim. Ama ne kadar uyum sağlar bilmiyorum. Türk yabancı hocalar, çünkü dört büyüklerde gördük. Fenerbahçe'de özellikle gördük. Mourinho'nun, Jesus'un olmadığını gördük. Belki Trabzonspor bunu farklı bir şekilde başarabilir. Ama Şenol Güneş'i tekrar bence denememeli Trabzonspor. Bu kanaatteyim ben.
1: Şenol Güneş tarafı Messi'yi sormuş dinleyicimiz. Türkiye'ye gelebilir mi demiş. Hala bu sorular soruluyor. Hala sorulara giriliyor bu arada. Israrla da yazınca dikkatimi çekti. Sergen Yalçın Trabzonspor olur mu demiş. Farklı bir dinleyicimizin mesajı. Bu çok da zor, Sergen Yalçın özelinde.
0: Bence çok zor.
1: Kafa sporları da. Evet, yani yorumculuk anlamında da daha yeni anlaştı. O tarz şeylere de dikkat ediyor Sergen Yalçın. Yani örneğin bekleyip hiç çıkmadığı bir dönem vardı ki Beşiktaş'a geliyor herhalde, pişiyor iş denilen bir noktaydı ama belli ki kafasında böyle bir şey de yok. Beşiktaş'ta da böyle bir şeyin yakın süreçte olacağını düşünmese gerek, böyle bir anlaşmayla ilerliyor. Gerçi hoş, çok teknik direktör yorumculuğu yakıyor, teknik direktörlüğe geri dönüyor ama en azından oradan yorumladığımda ben böyle bakıyorum, öyle söyleyeyim. Yayınlar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa fikstürünü verebilir misiniz? Veririz, konuşuruz, detaylandırırız ama Trabzonspor'u es geçmeyelim. Trabzonspor transfer anlamında sence iyi işler çıkarabildi mi? Bu transferleri adı geçen hangi hocalar en yakın ihtimalle daha iyi değerlendirebilecek hoca diye öne çıkartacağımız isim olur? Ne olur ne biter? Ömer Faruk Özcan, sen ne dersin? Biraz daha detaylandırırsak bu kısmı.
0: Ya şöyle, ya Arda Turan'ın oynatmış olduğu oyun, bir kere onun kullanmış olduğu bir cümle var. Her oyuncuya ben 2000'e ilişkin oynama sözü veriyorum diyor. Yani sezon bittikten sonra kadrodaki herkesin oynayabilmesi bence en önemli etkenlerden bir tanesi. İşte Arda Turan'ın oyun felsefesi, oyun sistemi, çalışkanlığı, hırsı. Yani ben mesela onun Arda Hoca'yla yüzde de görüştüğümüz zamanları biliyorum. Buraya eğitime geldiği zamanlarda. Hocanın saçındaki her beyaz telin bence bir anlamı var. Çünkü bu süreçte bu seviyeler kadar futbol oynayıp, bu seviyeler kadar gerçekten ciddi paraları kazanıp da teknik direktörlüğe bu kadar emek vermek tamamıyla asla maddi bir beklenti değil. Tamamıyla başarı isteğinden kaynak. O yüzden Arda Turan ihtimalini çok zor buluyorum ama Trabzonspor için, eğer Trabzonspor çözebiliyorsa bence ilk çözmesi gereken ismin Arda Turan olması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor için Fatih Terim ismi olur mu dersen, yani bir camia ile bütünleşmiş olan bir ismin gidip başka bir camiada tekrardan Türkiye'de, yani dört büyüklerden birinde olma ihtimalini, tabii ki tam olarak o başarıyı verir mi vermez mi kısmı ile ilgili tereddütlerim var benim. Ama Fatih Terim ben Trabzonspor'da yeni bir hikaye yazacağım derse, çünkü gitmeli. Çünkü Trabzonspor, Fatih Terim bir camiadan ziyade ülkeye mal olmuş bir teknik adam. Bir başarı hedefi, hikayesi koyduysa, ki Trabzonspor camiası çok hareketli, taraftarları çok arzulu ve asla sabrı olmayan bir taraftar grubu var. O yüzden burada gelen hocaya sabredebileceği bir nokta olmayacağını bildiğimiz için gelen hocanın bu eleştirileri, bu baskıyı kaldırabilecek bir hoca olması lazım. Mesela Fatih Terim bu baskıyı kaldırabilen bir isim olur. Arda Turan bu baskıyı kaldırır. Şenol Güneş evet kaldırır ama ben Şenol Güneş noktasında Trabzonspor'un daha canlı bir isme gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Abdullah Avcı ihtimallerinin hiç olacağını düşünmüyorum. Burak Yılmaz'ın bu seviye için yeterli olacağını düşünmüyorum. Yani yeterli derken şundan dolayı, hocanın hocalık kalitesinden dolayı değil. Biraz daha olmuş, pişmiş, biraz daha başarı yakalamış olan bir hocanın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Burak Yılmaz da bence son süreçlerde kendini geliştiren bir isim oldu. Ha, yeni bir dans yapar mı Trabzonspor? Risk yapar mı? Riske girer mi yerli hocalar noktasında? Şenol Güneş'e gideceğine Burak Yılmaz'a gitsin derim ben mesela. Genç hocalar bence her zaman daha verimli olacağını düşünüyorum Trabzonspor açısından. Ama Arda Turan ismi çok zor geliyor bana. Yani konduramıyorumdan değil. Çok zor geliyor. Yani onun oradan vazgeçmesi, hayallerinden vazgeçmesi bana

0: çok zor geliyor. Çünkü Türkiye'ye tekrar gelip buradan tekrar Avrupa yapmak o kadar kolay değil. Ama Shakhtar'dan Avrupa yapmak bence onun için daha kolay olabilir.
1: Beşiktaş'a döneceğim. Beşiktaş gündemine geçeceğim. Trabzonspor için söyleyeceğin farklı detay yoksa Ömer Faruk Özcan.
0: Geçebiliriz.
1: Son olarak resmi bir ayrılık geldi. Son dakika gelişmesi olarak yaklaşık 25 dakika 30 dakika önce ajanslardan gelen bilgiydi. João Mário resmi olarak karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bir oyuncu oldu Beşiktaş'ta. João Mário ile yollar böyle ayrıldı. Diğer tarafta Nicolas Raskin'den Beşiktaş'a son olarak kötü bir haberin geldiğini hatırlatalım. Orada Beşiktaş ilgileniyordu Rangers'tan ama Rangers tarafı bunu reddetti haberleri var. Bunu aktaralım. Diğer tarafta tabii Çerni ve Rashica tarafında bir tercih yapması beklenen İtalyano vardı. Takımdan göndereceği oyuncu da bu anlamda belli oldu. Tabii burada haliyle sanki Çerni'den yana kullanmamıştır diye ilk etapta düşünebiliriz, böyle geçirebiliriz aklımızdan. Milliyet gazetesinin haberine göreydi bu da. Rashica'nın talibinin çıkması halinde gönderileceği konuşuluyordu ki artık son saatler ortada. Son günler ortada. Hani baktığında belki buradan bir talip olursa, devam edecek olursa, Avrupa bazında değilse iş. Yine iki gün daha devam edebilecek bir gündem olacaktır orada. Ama aynı zamanda Beşiktaş'ta Biliavi'yi kırdı geçirdi diyebiliriz daha ilk 11 oynadığı maçtan ya da ilk haftalardan diyelim. Nübel tarafında dikkatimi çeken bir şey var. Nübel açıklama yaptı ve tatlı bir açıklamaydı. Güzel bir açıklamaydı. İstanbul kart çıkarttım ve İstanbul'u karış karış geziyorum dedi Nübel. Tek tek geziyorum dedi. Bu hoşuma gidiyor dedi. Geçen gün Taksim'e çıktım dedi. Taksim'e çıktım dedi bir de galiba. Öyle okudum satırı.
0: Evet.
1: Taksim'e gittim de demedi diye hatırlıyorum. Hani Bursa'da da o vardır mesela. Heykele gidilir. Bursalılar bilir. Heykele çıkılır. Heykele gidilmez. Heykele çıkılır diye. Taksim'e de bir çıkarsın. Nereden gidersen git. Kabataş'tan da gitsen. Karaköy'den de gitsen. Ne bileyim Şişhane'den de çıksan. Kasımpaşa'dan da gitsen. Hep bir çıkıyorsun Taksim'e. Mecidiyeköy'den sadece bir çıkma durumun olmuyor oraya doğru giderken. Her neyse detaylandırmayalım çok fazla orayı. Dolmabahçe'den bile öyle yani. O kadar söyleyeyim. Onu dediğini hatırlıyorum. Diğer tarafta Nübel Kilios'ta bir iyi alıştı buraya bu arada. Onu anlatmak için buralara giriyorum. Kilios'a bir plaja gittim dedi. Aynı şekilde. Muhtemelen dalgalı olduğu bir ana denk gelmiştir. Bu ne böyle demiştir. İstanbul'da denize girilmez altyapısı oluşmuştur kafasında, algısında. Hali hazırda zaten zor giriliyor da ayrı konu. Tüm bunlarla beraber Beşiktaş'ın transfer gündemi de böyleydi. Nübel'le, Vlahovic'le ve aynı zamanda sadece bunlarla da değil, ön plana çıkarabileceğimiz o kadar çok Beşiktaş'ta katkı sağlayabilecek isim vardı ki son 6-2'lik Çorum maçından bile yola çıkarsak Ömer Faruk Özcan, örneğin bir Orkun'un bonservisinin alınması, Trossard'ın gelmesi, işte tüm bunlar Beşiktaş'ta, Salih'in gelmesi, tüm bunlar Beşiktaş'ta iyi şeyleri konuşturdu. Neler söylersin?
0: Ya bir kere Beşiktaş bence rüzgar arkasına aldı. Oyuncu transferinden ziyade, yıldız transferinden ziyade savaşmaya inancı olan oyunculara transfer etmek, onlarla bir yola çıkmak bence en doğru olanı, en önemli olanı. Çünkü Vlahovic'in yüzündeki o hırsı, isteği görmek en başı başına bence taraftara da oyunculara da istek veriyor. Çünkü senin önündeki liderin ne kadar çok istiyorsa, ısrar ediyorsa sen o kadar çok istiyorsun. Osimhen'den onu örnek verebilirim. Osimhen ne kadar önde baskı yapıp istiyorsa arkadaki oyuncular onu izleyerek bence örnek alarak bir oyun planlaması çiziyorlar kafalarında. Icardi de nasıl oynuyordu, Osimhen de nasıl oynuyordu görüyorsun. Oh'ta evet bir istek var ama Vlahovic'in o patlama gücü, isteği, arzusu, oyun aklı, bilinci, fırsatçılığı, yani bu kadar çok istemesi golü de beraberinde getiriyor ama Vlahovic tek başına değil. Burada Orkun'un performansı çok değerli. Salih'in performansı çok değerli. Olayita'nın ikinci en son maçtaki kazanmış olduğu ikili mücadeleler bence çok değerli. Olayita'nla beraber bence hoca yeni bir Olayita çıkardı Beşiktaş'ta. Çünkü göstermiş olduğu performansa baktığında ilk haftalarda şunu diyorduk. Olayita'nla Beşiktaş 10 numarada yani bir transfer yapması lazım deniliyordu. Şimdi evet üretkenlik açısından, efektif, teknik açısından kesinlikle bir oyuncuya ihtiyaç var. Ama Olayita'ndan sen almış olduğun verimi belki de birçok oyuncudan alamayabilirsin. İnanılmaz katkı veriyor. Trossard toparlandı. Sonradan giren genç bir oyuncum var, İlhan Fakılı. Ligdeki kanat oyuncularına baktığında yerli. Son vuruş olarak belki onlardan daha iyi durumda şu anda. Atmış olduğu gol var. Murillo, sağ bek oyuncusu. Hoca sanki onu ikinci santrafor olarak kullanıyor. Hücumlara bindirmelere çıkıyor. Kornerlerde çıkıyor. Geri dönüşler yapıyor. Bence... Yani Beşiktaş'ın belirli eksiklikleri var. Özellikle stoper anlamında, sol stoper anlamında bir takviye hep bekliyordum ben. Olur mu olmaz bu saatten sonra bilmiyorum ama orta sahaya bir takviye yapacaklar. İşte orada pürüzler çıkmış, onu çözmeye çalışıyorlar Rangers tarafıyla. Rickson transferi, Raskin transferinde.

0: yüzden şunu söyleyeyim. Şu anda derli toplu olarak görünen,
1: Raskin'de de dediğim gibi, az önce aktardığım gibi bir pürüz var yani, dediğin gibi senin. Evet. Yani Rangers'a
0: kadar gittiler. Evet. Papesar'a gittiler. Yani orta sahada bir

0: Peki. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Beşiktaş'ı Fenerbahçe'ye şöyle bağlayacağım. Derbi ile bağlayacağım. Derbi için hangi takımı daha hazır görüyorsun? Tahminin ne olur ve neler bekliyorsun Ömer Faruk Özcan?
1: Bir kere Kadıköy'de oynanması Fenerbahçe açısından bir avantaj. Bir kere onunla başlayalım. Derbilerde kendisi avantajı çok önemli. Fenerbahçe'de savunma anlamında biraz toparlanma olduğunu söyledim. Bunun sebebi de şu, genelde İsmail Hoca'nın oynatmış olduğu oyunda biraz da ön alan baskısını hızlı yapıp öne hızlı çıkmaya çalışırken ikinci topları kaptırmadan yakalayıp geri dönmek varken, geri döndüğün zaman da Şikinyar ve Aker'in geri dönüşlerinde sıkıntılar yaşanıyordu. O yüzden savunma anlamında zafiyetler olduğu ifade edildi. Ya Şikinyar'la olmaz bile denildi ama oyun sisteminde biraz daha geri dönüşleri, biraz da savunmayı çok fazla öne çıkarmamaya çalışan bir sistem olunca Şikinyar'ın daha kendi performansı oturdu.
0: Evet.
1: Bir kere Greenwood gibi bir
0: güven veriyor bence mı Fenerbahçe'de savunma? Beklerde hücumla ve savunmayla aynı zamanda. Semedo'yu sadece ben beğenmeyen taraftayım. Bir futbol sever olarak yorum yaptığımda.
1: Katılıyorum ama Semedo'nun da bence oyun anlamında tecrübesiyle Fenerbahçe'ye katkıları var. Şu an Semedo'yu gönderdiğin zaman yerine mutlaka hamle yapman lazım. Mert Müldür'le oynayacağına Semedo'nun takımda kalması mantıklı. Ha, ne yapabilirdi Fenerbahçe? Semedo'yu gönderip yerine bir sağ bek alacak olsaydı o zaman kimse buna hayır demezdi. Zaten gönderilme ihtimali olan Talişka ile birlikte, Osterwolde ile birlikte ihtimallerden bir tanesi de Semedo'ydu. Gözden çıkartılabilecek. Ama Osterwolde'nin sakatlanması, oraya işte savunma anlamında bir Opong transferi yapıldı. Opong'un da performansını merak ediyorum. Orta alan zaten çok güçlü Fenerbahçe'de. Kante Gündüz ikilisi çok iyi bir performans gösteriyor. Önde Asensio var. Sağda Greenwood bence çok iyi başladı. Yani şu an gidişat çok iyi ve bence daha performansını tam göremedik, toparlanacaktır. Diğer tarafta Kerem performansının, yani tabii ki geçmiş olsun diyelim Kerem, ama bence Oğuz Aydın'a çok büyük bir fırsat doğdu. Oğuz Aydın'ı bu şekilde kazanıp devam ederse Kerem'den formayı, eğer forma adaletini devam ettirebilirse İsmail Hoca, Oğuz'un Kerem'e formayı kolay kolay vereceğini düşünmüyorum. Çok şık bir gol attı. Bence hücum anlamında daha üretken, daha farklı bir tonlaması var Oğuz'un. Ve bunu da Fenerbahçe sevdi. Gelelim hücum hattına. Hücumda ben Fenerbahçe'nin en yanlışı, büyük yanlışı orada yaptığını düşünüyorum. Vedat ve Lukaku'dan ziyade daha farklı, Cirasi gibi patlayıcı gücü olan, Vlahovic gibi, Osimhen gibi bir golcü almasını bekliyordum. Ben ama iki oyuncuya gitti Fenerbahçe. Yani yine de derbi anlamında şu anda favori kendi sahasında olduğu için Fenerbahçe. Ama Beşiktaş'ın da oyununa göre baktığında, oyuncularına, performansına, ya ben bu karşılaşma için, derbi olduğu için, İki takım da çok hazır olduğu için beraberlik derim. Çünkü Beşiktaş çok hazır başladı. Fenerbahçe'nin kadro anlamında, bireysel performans anlamında çok iyi. Ama Beşiktaş da takım oyunu olarak çok iyi.
0: Bu arada, yani, bu arada Fenerbahçe'yi konuşuyorken bu haberleri de severiz ya. Orta sahada dedik az önce, orta saha rotasyonu. Fred'in de Cruzeiro'da Atletico Mineiro'da iyi başladığı bir hafta oldu. Cruzeiro az önce alındığım takım karşısında. Alex de oradan mı gelmişti? Coritiba'ydı galiba o. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Coritiba.
0: Evet, Coritiba'ydı. Orada Cruzeiro karşısında bir gol bir asistle takımını Brezilya Kupası'na finale taşıdığını hatırlatalım. Bu tarz haberler dikkat çeker. Böyle biraz severiz bunların magazinini. Onu da hatırlatmış olalım. Fenerbahçe transfer gündemine ve derbiyi konuşuyorken Ömer Faruk Özcan'la. Ömer Faruk Özcan, Fenerbahçe'nin transferlerini nasıl değerlendiririz? Biraz esasına girmiş olduk kadro yapılanmasıyla, oyunla, taktikle İsmail Kartal'ın yapmak istediği konusunu konuşurken seninle birlikte, ama biraz daha açalım isterim ben Fenerbahçe'de transferi. Vedat'ıyla, Lukaku'yla, işte Greenwood'la, diğer tarafta savunmaya döndüğünde Ake'yle, tüm bunlarla. Ve kazanılan Ederson'la mesela. O da bir transfer bence.
1: Kesinlikle. Başkana yazar bu transfer. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum belki. Belki bana katılanlar olur, katılmayanlar olur. Ben İsmail Hoca'nın biraz tarzını değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani nasıl bir tarzını? Çünkü şöyle düşünün. Bu oyuncular yerli, yeni olmaya çalışan oyuncular değil. Bu oyuncular hepsi yıldız oyuncular ve hepsine farklı özellikleri olan, farklı oyun sistemlerinde alışık olan futbolcular. Bu oyunculara sen sadece önde baskı yap, önde baskıyla git, hücum yap, top kaptırma, geri dönüşlerde sıkıntı yaşama diye adlandırmak doğru olmaz. Çünkü bu oyuncuların çok özelliği var. Fenerbahçe'de İsmail Hoca Greenwood'un çok özelliğini kullanabilir. Onun dışında Asensio'nun, Kante'nin, Gündüz'ün, Lukaku'nun, Vedat'ın, hepsinin, Şikinyar'ın, Ake'nin farkındaysan bir Avrupa kulübü kalitesinde bir kadrosu var Fenerbahçe. Hoca burada evet çok fazla ön alan baskısı istiyor. Çok fazla önde baskı istiyor. Ama oyun kurulumunda ben mesela maçın sonuna doğru geldiğimde Greenwood'un artık yürüyecek dermanı kalmadığını görüyorum. Tabii ki tam hazırdır belki. 60 dakika çıkartabiliyor belki ama hocanın burada ön alan baskısı tabii ki de yapması lazım. Ama bütün oyun, bütün her şey ön alan

0: aslından geçmiyor. Bak Beşiktaş'ta olayı tanım bile en son maçta İlhan Fakır'a yapmış olduğu asist, Endidi'nin çizgiye inip yapmış olduğu, vermiş olduğu pas, çok efektif bir oyun kurgusu izlerken Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyiyken bunu görememek daha kötü. Fenerbahçe oyun anlamında daha toparlanması lazım. Mesela şunu hep söylüyorum. Fenerbahçe yine transfer planlamasında bence çok doğru hamleler yapamadı. Hala eksiklikleri var. Lukaku ve Vedat'tan ziyade elinde bir tane yedek santrforun olduktan sonra bir tane sağlam bir santrfor alırken bunu daha rahat çözebilirdin. Bu sefer onun için başka bölgeye, stoper noktasına ya da orta sahaya farklı bir denklem çıkartabilirdin. O yüzden Fenerbahçe'nin evet çok güzel, çok güçlü bir kadrosu var ama planlama anlamında ben Fenerbahçe'nin daha iyi olabileceği kanaatindeyim. Mesela Beşiktaş elindeki imkanlar dahilinde daha iyisini kurmayı hedefledi. Daha iyisini kurmak istedi. Şimdi Greenwood'la bunu mesela Greenwood olmamış olsa Fenerbahçe'nin transfer planlaması mesela bu kadar yükseklere çıkartamazsın değil mi? Eğer Oğuz Aydın olmamış olsaydı Fenerbahçe şu anda sol kanatsız bir süreç geçiriyor olabilirdi. Oğuz Aydın'ın piyangosu çok önemli. Onun Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynamış olduğu oyun o gün Fenerbahçe'ye bir Oğuz Aydın kazandırıldığını bize ifade etti. Katılıyorum. Ama bu süreçte yine transfer anlamında ben Fenerbahçe'nin daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Greenwood büyük bir fırsat transferiydi bence. Ne kadar bonservis olursa olsun bu oyuncuların Türkiye'ye düşmesi zaten en büyük hedef. En büyük planlama. Düştüğü an itibariyle hiç düşünmeyeceksin. Alacaksın zaten. 40'sa 40 zaten daha düşüğünü alamazsın bu oyuncuyu. O yüzden kötü bir kadro yok ama bence daha doğru teknik hamlelerle yönetilmesi gereken bir kadro var Fenerbahçe'de.
1: Daha doğru teknik hamleler dedin. Onu biraz daha açabilir misin? Az önce söylediklerini birleştirdiğimizde bir yere çıkıyor ama.
0: Evet. İsmail Hoca'nın ben Fenerbahçe'deki kariyerinin çok uzun olacağını düşünmüyorum. Bu kendi kişisel fikrim. Tabii ki başarılı olmasını istiyorum. İsmail Hoca'yı hiçbir şekilde daha öncesinde de iletişimimiz olmuştur. Kendisi röportaj yapmışızdır. Ama doğru kadroyu doğru adam, teknik adamlarla özdeşleştirmek lazım. Tabii ki Mourinho geldi olmadı, Jesus geldi olmadı denilebilir. Ama oyun anlamında da bir şey verirken oyunun senden ne istediğini gören teknik adam olması lazım. Ben mesela İsmail Hoca'nın oynatmış olduğu oyunlarda ciddi eksikler görebiliyorum. Ha şu da var. Gitmiş olduğun santrfor Lukaku ne zaman toparlanır, ne zaman %100 Lukaku'yu görürüz bilmiyorum. Vedat ne zaman %100 görürüz bilmiyorum ama Fenerbahçe yine çok hızlı bir santrfor oyuncusu almadı farkındaysan. Yine ön alan baskısını yaparken ön alan baskısını yapabilecek bir santrfor almadı. Yine daha derli toplu, teknik, sırtını dönük oynayabilecek iki tane aynı profil oyuncu aldı. Şimdi Osimhen'in ön alandaki katkısını şu anda Süper Lig'de verebilen başka bir santrfor oyuncusu var mı Vlahović dışında? Yok. Çünkü sen hücum hattında sen hedeflediğin şeyi aslında yapmıyorsun. Çünkü İsmail Hoca'nın oynatmış olduğu oyun, işte stoperlerin öne çıkmasını sağlayan şey ön alan baskısı, hızlı oyun. Topu kaybettiğin an itibariyle çok hızlı bir şekilde geri kazanma. Sen bunu yaparken hücumda hiç, yani Greenwood tamam, Greenwood'dan çok böyle aşırı süratli ön alan baskısı yapmasını beklememen lazım. O sana üretmesi lazım. Oyunu kurması lazım ki takımda en fazla sorumluluk alan oyuncu o. Asensio çok hızlı koşan bir oyuncu değil. Tamam Kerem'le ön alan baskısı yapıyorsun ama skor üretemiyorsun. Yani eksiklikler bir bir geliyor. Mesela Galatasaray'da Barış çok kötü bir süreç geçiriyor diyoruz bu haftalarda. Ama ne yapıyor? Osimhen bu açığı kapatabiliyor. O yüzden Fenerbahçe'nin ben transfer planlamasında evet belirli eksikler olduğunu düşünüyorum. Ama bu şampiyonluk için, Süper Lig şampiyonluğu için yine yeterli bir kadro. Doğru teknik hamleler, yani İsmail Hoca'ya oyun planında daha gelişebilecek bir sürece girecek. Ya da İsmail Hoca'nın kaybedeceği birkaç puanla beraber Fenerbahçe'de bir değişim olabilir. Onu özellikle ifade edeyim. Yani Lyon maçı bence kırılma maçıydı. Lyon maçını kaybetmiş olsaydı zaten Fenerbahçe büyük ihtimalle İsmail Hoca'ya yollar ayrılırdı. Ama şu süreçte de İsmail Hoca'nın diken üstünde olduğunu söyleyeyim.
1: Peki. Ömer Faruk Özcan'la bağlantımız sürüyor. Bu arada az önce ne dedik? Hem Oğuz Aydın dedik hem de bir diğer tarafta Ederson dedik. Oğuz Aydın için Aziz Yıldırım'ın sözleri bence hatırlanması gereken sözler. Şöyle söylüyordu seçim sürecinde verdiği röportajlarda Oğuz Aydın için.
2: Evet.
1: Tabii orada sesi ayarlayamadım. Hemen sesi de çözmeye çalışacağım. Bu tarz problemlerde şöyle daha net olan şu kaynaktan örneğin. Ederson mu? Ederson için kurduğu o cümlelerle
3: bu
1: başlayalım.
3: Bu uyum sağlayamamasının sebebi yalnız kendisi değil. Defansta. Şimdi Avrupa'da maçları beraber de gittik, seyrettik. Hep 30 metrede oynuyorlar. İki takım 30 metre içerisinde oynuyor. Ve hiç topu tutmadan birbirine paslar yapıyorlar. Şunlar bunlar. Kaleciler de ayaklarıyla oynuyorlar. Arsenal karşısı da öbürü hepsi. Bizim kaleci de ayağı çok iyi oynuyor. Evet. Çok iyi kullanıyor. Attığı toplar yani hepsi isabetli. Evet. Şimdi bu kaleciyi atlatmak lazım. Onunla oturup konuşmak lazım. Ne düşünüyor? Benim önümden bakarsan arkadaşlarla da konuşuyorum. Maaşından dolayı, yüksekliğinden dolayı sıkıntılar yaşadı. Herkes maaşını, bir şey olduğunda maaşını söylüyor. Bu kadar para alıyor. Ama bundan dolayı başarılı olamıyor diye. Kendisini dinlemek lazım. Daha iyi kaleci çünkü. İyi. Beyaz Yemin takıma çağrıldı. Ve oynayacak. Oynaması onun değerini arttırır. Onun için onlarla tek tek konuşmamız lazım. Hepsiyle. Ederson iyi kaleci. İyi kaleci.
1: Tabii oynayacak dedi. Orada belki bir şeyleri doğru tahmin edemedi ama çünkü Brezilya'nın da ilerlemesi ayrıca sürpriz olmadı. İlerlememesi daha doğrusu. Oğuz Aydın için de şu sözleri etmişti Aziz Yıldırım. Şu sözleri söylemişti.
3: Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım. Ama tam tersi Oğuz Aydın geriye gitti çocuk yani. Tamam, iyi oyuncu.
4: Kendisi
3: ama onu geliştirmek lazım. Ona bireysel çalışma yapacaklar veya onun motivasyonunu arttırmak için ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Yani elimizde var değer ama değerle ilgilenmediğimiz için değer dışarıda kaldı. Ama şimdi mesela Oğuz Aydın.
1: Hadi böyle diyor Aziz Yıldırım. Böyle diyordu 30 Mayıs'ta. Aynı zamanda belki de bir 25 Mayıs'ta bir diğeri Ederson'a ilişkin ettiği sözler TRT Spor'da, düzeltiyorum, neredeydi? Spor Dijital YouTube kanalındaydı. Aynı şekilde 30 Mayıs'ta bu sözleri de A Spor'da katılmış olduğu bir yayındaydı. Kaynak da belirtelim, sözleri aldığımız yerden. Ve durum böyleydi. Çok geçmedi üzerinden, belki 3 ay geçti. 3 ay 3 gün, 3 ay 2 gün gibi bir süre geçti. Bunları görüyoruz, bunları konuşuyoruz Fenerbahçe özelinde Ederson ve Oğuz Aydın tarafında. Ama Aziz Yıldırım'ın Oğuz Aydın sözlerine parantez açmak istiyorum özellikle. Ya Oğuz Aydın gibi oyuncuları çok fazla, örneğin bu sezon bir Arda Okan ve orada da çok fazla böyle bir yarış göremiyoruz ama Arda Okan kurtulan dışında Anadolu takımlarından transfer edilmeye çalışılırken dört büyüklerin, üç büyüklerin yarışa girdiği, işte Mehmet Yozgatlı dönemini hatırlattığı, Ekici dönemini hatırlattığı, her ne kadar faydalı oldu ya da olmadı bilinmez, tartışılır ama işte Emre dönemini hatırlattığı, Emre Kılınç dönemini hatırlattığı bir dönem olmadı son 1-2 yıldır. Aziz Yıldırım'ın döneminde bu tarz oyuncular çıkıyordu. Bu tarz oyuncuların değerini de Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlar çok iyi biliyordu. Ve Aziz Yıldırım da orada o transferlerde başarılı bir isimdi esasında. Range Rover'lar konuşulurdu mesela bu transfer gündemlerinde. Bence o yüzden Oğuz Aydın gibi bir isme sahip çıktı ve böyle bir detaylandırdı ama dikkatimi çeken bir kısım olduğu için notlarımın arasında da vardı. Hem Ederson'a hem de Oğuz Aydın'a buradan bir parantez açalım istemiştim seninle Ömer Faruk.
0: Evet ya, Oğuz Aydın noktası şöyle söyleyeyim. Barış Alper'le aynı yaşta. Ya burada Oğuz Aydın'ın Barış Alper Yılmaz olması lazım Fenerbahçe'nin. Şöyle söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu ile beraber evet ciddi bir forma rekabetinde olacaklar bu süreçten sonra. Oğuz Aydın ilk geldiği süreçte hatırlarsın Alanyaspor'la yapılan görüşmelerde ilk olarak Galatasaray'a anlaştı. Sonra Fenerbahçe'ye döndüğü ibre birçok şey oldu. Ve Oğuz Aydın'ın zaten altyapısına baktığınızda bu oyuncu Hollanda altyapılı bir oyuncu. Yani aslında oynattığınız zaman, çünkü futbolda şöyle bir şey vardır. Oyuncu alıp getiriyorsun. Ya niye Gani'ye performans vermiyor? Çünkü niye? Oynatmıyorsun. İsmail hoca kesti. Oynattıktan sonra nasıl katkı verdiğini gördük Fenerbahçe'de. O yüzden oyuncunun bir kere oynaması lazım. Bu oyuncu Fenerbahçe'ye Alanya'dan gelir gelmez Fenerbahçe performansını vermesini beklemeyeceksin. Oyuncuyu kazanman lazım. Oyuncuyu oynatman lazım. O yüzden Oğuz Aydın oynadıkça bence çok yüksek potansiyel olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Mesela milli takımla geçirmiş olduğu kamp sürecinde milli takım Amerika'ya karşı oynamış olduğu oyunda en önemli performans Oğuz Aydın'dı. Bunu çok gördük orada. Mert Müldür de evet o gün güzel performans sergiledi ama Oğuz Aydın'ın hem kanattaki performansı hem geri dönüşleri, beke yardımı, bence en önemli olan kıstas bu. Şu an Avrupa'da nasıl futbolcu bakılıyor? Kanatlı, hızlı, üretken, skorer ama dönüşlerde de savunmaya yardımcı olabilen bir oyuncu. Tamam işte Oğuz Aydın. Fenerbahçe'nin bu kadar, yani düşün Kerem Aktürkoğlu'nun belki 3'te 1'i kadar maaş alıyordur. Tam net maaşını bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin bence bu süreçte yani gidip de Malik Fofana'ya gitmesine gerek yok. Oğuz Aydın'ı kazansın. Sezon içerisinde şu an bir 5 hafta daha üst üste top oynasın. Oğuz Aydın zaten sen kendi Malik Fofana'nı yaratmış olacaksın. Oğuz Aydın büyük bir bence kazanın Fenerbahçe için. Yani mesela Ederson da aynı şekilde oldu. Şimdi şöyle düşünün. Büyük futbolcular zaten yıldız futbolcular. gösterebildiğini, kanıtlayabildiğini zaten kanıtlamıştır. Bundan sonrası için onun konfor alanını oluşturman lazım. Belli ki Sayın Başkan Aziz Yıldırım Ederson'u karşısına aldı. Ona o konfor alanını oluşturdu. Bir önceki yönetimde belirli sıkıntılar yaşanmışlardı. En önemlisi derbi maçıydı. Galatasaray maçında her şey olmuştu. Şimdi bununla birlikte Ederson'u tekrardan kazanmak, farkındaysan

0: bambaşka bir edersin. Daha çok kafasını buraya vermiş, İstanbul'a vermiş, oyunu oynamaya yönelik ciddi bir maaş kazanıyor ama oyuncuyu kazandığın zaman, yani oynamasını kazandığın zaman, oyununu kazandığın zaman sana Şampiyonlar Ligi'nde performansını gösterir bu oyuncu. Bu lafımı unutmayın. Şampiyonlar Ligi'nde en son performansını görürsünüz. O günde evet büyük bir kalecimiz var der Fenerbahçe taraftarı. O yüzden burada Oğuz Aydın'ın özelinde konuştuğumuz için söylüyorum. Oğuz Aydın Fenerbahçe için bence en büyük kazananlardan bir tanesi. Greenwood, Oğuz Aydın, Asensio, Vedat ya da Lukaku bilmiyorum. Bu hücum hattıyla Fenerbahçe daha iyi işler yapabilir ama hücum hattı noktasını yine söylüyorum. Santrfor biraz Fenerbahçe'nin Lukaku'nun gidişatı ve Vedat'ın nereye doğru evrileceği performans çok önemli. Evet, bitirme noktalarında iyi olabilir ama bu santrfor oyuncuları mesela Osimhen stilindeki oyuncular kendi pozisyonunu kendi yaratabilir. Kendi fırsatını kendi çıkarabilir. Ama Vedat ve Lukaku tarzı santrforlara senin onlara pozisyon hazırlaman lazım. İşte burada da Asensio'ya, Greenwood'a, Oğuz Aydın'a, Kerem'e çok büyük iş düşüyor. Onları beslemeleri lazım. Bir cümle daha söyleyeceğim. Çok uzattım buraya ama. Sayın Okan Buruk
1: toparlıyoruz bunlarla beraber zaten.
0: Tamam. Gazete hocası şunu ifadeyi kullandı. Biz dedi bu sene dedi Osimhen'e daha fazla top taşıyabiliyoruz dedi. Bakın Osimhen'e daha fazla top taşımak demek Osimhen'in performansını ikiye çıkartmak demek. Çünkü zaten kendi pozisyonu yaratıyor. Ama Vedat ve Lukaku'ya seni getirip aldı at demen lazım. İşte burada da Greenwood'a, Asensio'ya kaliteli ayakları iş düşüyor. Burada Greenwood'un en önemli katkılarından bir tanesini bu olacağını düşünüyorum.
1: Peki. Ömer Faruk Özcan, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde. Kapatmadan.
0: Çok teşekkür ediyorum. Derbi maçı umarım çok zevkli geçer. Çünkü bence geçtiğimiz dönemlere göre çok ciddi kadrolar ve oyun anlamında evet. da kaliteli oyunlar görmeye başladık. Umarım keyifli bir oyun olur. Burada da parantez dinleyenlerine teşekkür ediyorum dinledikleri için. Parantezden ayrılmasınlar çünkü Berk çok kaliteli ve değerli program yapıyor. Ben de çok takip ediyorum. Senin de bu yükselişini izlemek bize gurur veriyor.
1: Estağfurullah. Kardeşim. YouTube'dan ben sana döndüreceğim konuyu. YouTube'dan ve aynı zamanda HT Spor'dan yayınların takip edilebilir ama YouTube tarafı biraz da soru işaretinde kalıyor. Oradaki evet. Hangi kanalın adını aynı zamanda işte kanalındaki yayın saatlerinde bahsedersen dinleyicilerimiz haberdar olsun isterim.
0: Tabii seve seve. YouTube'dan Ömer Faruk Özcan yazarak Ömer Faruk Özcan YouTube kanalına girebilirler. Orada düzenli transfer yayınlarının dışında maçlarla ilgili yayınlarımız da oluyor. Şampiyonlar Ligi özel. Ve sabah kahvesi adı altında bir program planlıyorum. Sabahları böyle 10-10.30 kuşağında. Hem futbolu konuşmak hem futbolda transferden ziyade futbolu saha içine oyuncu performanslarını konuşmak için programlar olacak. Takip edenler olursa da sevinirim. Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ömer Faruk Özcan selamlar. Ağzına sağlık.
0: Teşekkürler. İyi günler.
1: Kıymetli kardeşim Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. HT Spor yorumcusu Ömer Faruk Özcan'la değerlendirmemiz oldu ki diğer tarafta gelen haberlere şöyle bir baktığımda Trabzonspor'a ilişkin bir haber gördüm ama şimdi dinleyicimizin o mesajı sildiğini gördüm. Tekrardan bakarız buradaki duruma göre ve yine o silinen mesajı şöyle bir de ben tekrardan Trabzonspor'da ne var ne yok kısmından ele alıp ben sizlere iletmeye, ulaştırmaya çalışayım. Galiba yanlış görmediysem Fabinho muydu? Fabinho değildi. Tabii Brezilyalı yıldız Richarlison ihtimali Tottenham yıldızı. Onunla alakalı forvet için bir haber var. RT Spor'un haberi bu da. Tabii tüm bunlar gün içerisinde daha da netleşecek. Nurgül Günaydın'la da konuşacağız. Onunla da değerlendireceğiz. Onunla da Trabzonspor'u konuştuğumuz bir bölüm olacak. Saatler 18.30'u gösterdiğinde o bizlerle olacak. 18.10'u gösterdiğinde İrfan 25 Fenerbahçe'yi konuşmak üzere bizlerle olacak. 19 civarında da hem Galatasaray hem de tüm transfer gündemindeki isimler olmak üzere hepsini değerlendirip konuşacağımız bir haber masası olacak. Haber masasında görüşelim lütfen. Orada detaylandıralım lütfen ve gelen haberlerde bu şekildeydi. Sizlerle paylaşmış olduk. Parantezden bugünlük bu kadar. Haber masasında 18-10 civarında görüşünceye dek hoşça kalın demeden önce Instagram Sayerberk'ten görüşlerinizi, fikirlerinizi programa ilişkin ve aynı zamanda yayının detaylarına ilişkin orada paylaştıklarımı görebileceksiniz diyeyim ve görüşlerinizi, fikirlerinizi de oradan da bana iletebileceğinizi hatırlatayım. Oradan takip edin lütfen Sayerberk Instagram hesabı ve X'te, Twitter'da zaman zaman yine olmaya çalıştığımız bir platformda orada da Sayerberk adıyla varım diyeyim. Saatler 18.10'u gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Saygı duymak önemli aslında. Herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. O yüzden söylüyorum, saygı duymak önemli diye. Önce saygılar herkese, sonra sevgiler yollayalım. Kimseyi sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak bazen zorunda kalabildiğimiz gerçekler arasında yer alıyor. Az önce Muzaffercan, Bedir'le Burak Dici Futbol'da Beşiktaş'ı yorumluyorlardı da derbi öncesinde Trossard'ın oynamama ihtimali, İlhan oynarsa şaşırmam falan gibi şeyler, yani beni şaşırttı, bilmiyorum. Dinleyen birçok Beşiktaşlı şey demiş olabilir. Yok artık falan demiş olabilir yani. O reaksiyonu göstermiş olabilir. Tabii bir stres var. Bir gerginlik var. Gerginlik ve stres aslında hayatın içinde her alanda var. İş yerinde var, trafikte var. Onun sonrasında mahallede var, evin içinde var. Var oğlu var. Gerginlik dediğimiz konuyla alakalı. Bunun sebepleri arasında geçen bir şey okudum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış, her okuduğunuz doğru diye de bir gerçek yok ama okuduğum bir makale değildi, sadece bir yorumdu ve bu yorumun altında bir imza yoktu ama beni aldı, kendine çekti. Diyor ki şehir hayatında, diyor, stres ve gerginlik her zaman daha fazla olur. Çünkü şehir hayatında bir yıl boyunca neredeyse sadece 10-15 günlük bir ayağın toprağa teması olur. Diğer tarafta eğer bahçeli bir eviniz yoksa, mahalle kültürüyle, sürekli terliklerle, ayakkabılarla alışveriş merkezlerinde, beton üzerinde gezerken vücutta biriken stresin ve elektriğin dışarı aktarımı söz konusu olmaz diye. Hani böyle bir şeyi birine verirken tüf biri bir çarpıldı. O, ulan çarpıldım, ay nasıl çarpıldım falan diyorsunuz ya. O vücuttaki biriken elektrikten, stresten ya da gerginlikten kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Şimdi köy hayatında ya da tatil dönüşlerinde sürekli terliği çıkartıp kumsallarda, yeşilliklerde falan o vücuttaki elektriği toprağa bırakınca gerginliği de vücuttan atıyormuşuz. O yüzden tatil abi bir rahatlattı beni be falan diyorsun ya. O işte toprakla temastan kaynaklanıyor. Kumla temastan, suyla temastan kaynaklanıyor. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bilim insanları araştırırlar. Bu konuda mutlaka bizi dinleyen bir yetkili kişi de vardır. Bir cevap da yazabilir. Çok doğru söylüyor. Aslında %100 doğru olmasa da %70'lerde, 80'lerde bir doğruluk payı vardır şeklinde yorum yapılabilir. Şimdi bazı stresler var. Adamı uyutmaz. Bazıları vardır, İyi heyecan yaptırır. İşte o beklentiler dediğimiz, çocukluk yıllarımızda kafada takıntılı olan 3-5 konu varsa, onlardan bir tanesi de bu hafta derbi ne olacaktı? Şimdi geçim kaynağıydı, iş stresiydi, işte arabaydı, oydu, buydu, ödeneceklerdi, faturalardı, kiraydı, şu. Onlar ayrı bir gerginlik sebebi. Ama bu arada tabii gerginlik deyince biraz da dün de Ahmet Konanç'la konuşurken Karadeniz ve o coğrafya üzerinden gidince anlık gerginlikler üzerinden gidiliyor ve bir kere bardak kırıldı, yapıştırıldı ama o dışarıdan belli eder. Eskisi gibi asla ve asla olmayacaktır. Ne kadar boyasan da, üzerine cila da atsan, Fatih Hoca'nın bu gidişi geri dönüşü olmayan bir yolculuk gibi aslında diyorduk. Ve Fatih Tekke dönemi de sona erdi. O gerginliklerin gelişinin, bazen duruşunun. O yüzden bazı şeyler var. Şimdi Fatih Tekke o istifa ile bir kendi sonunu mu hazırladı? Bundan sonrası için artık başarı mümkün değil mi? Teknik adamlık Türkiye'de.

Türkiye'de çok mu zor? Bir sürü şey söylenebilir. Yani geçtiğimiz sezonun belki de yıldız teknik adamlarından bir tanesi olarak konuştuğumuz Fatih Hoca ile ilgili konuşuyoruz. Ama bu sezon özellikle Ferencvaros maçından sonra anlam veremediğimiz bir destek arayışına girdi. Camia ile ilgili, şehirle ilgili, yerel basınla ilgili, eski oyuncuları ile ilgili, arkadaşları ile ilgili, ailesiyle akrabaları falan her şeyi ortaya koydu. Ve bunun oyuncular üzerinde yarattığı etkiyi belki de hiç hesaplayamadı ve kanıtlayamam ama istifasını kabul görmeyeceğini zaten biliyordu belki de. Hemen beni salmazlar diye o da tahmin ediyordu. Ama bunu bilerek ve stratejik bir hamle olarak yapmadığını da düşünüyorum. O yüzden oyuncular üzerindeki etkisini biraz bu hamlenin arttırdığını planlıyorum. Yani o da bir stratejik hamle olabilir. Geniş düşündüğümüz zaman ortaya çıkan bir sonuçtan bahsediyorum aslında. Hani Obradovic'in ya da koçların teknik faul almaları, Ergin Ataman da yapar ya, hakemle didişir, yabancı yardımcı teknik adamla didişir, rakip teknik adamla, koçla didişir, oyuncuyla didişir falan filan, bir teknik faul olur. Onun sonrasında oyuncular bir kendine gelir, hoca kenarda çok sinirlenmişi görür, hisseder, yaşar. Ondan sonra olur yani. Fatih Hoca da belki buradaki oyuncular üzerinde bak giderim blöfünü mü oynadı acaba? Bir kendinize gelin için buna mı ihtiyaç duydu? Kötü bir strateji olurdu, oldu da belki, ama doğru olanı yapmadı. Saçma sapan bir güven problemi yarattı kendi ismi üzerinde. Ya istifa eder gidersiniz ya da göreve devam edersiniz. Orada blöfe ihtiyaç yoktur denilen bir camiada bulunuyordu Trabzon için. Tabii bu arada Salah'ın gelişiyle birlikte yakalanan büyük bir havaya rağmen o beklenildiği gibi gitmeyen süreçte özellikle Onaçu'nun eski formundan çok uzak kalması, işte Augusto ve Ulayi gibi oyuncuların yerinin doldurulamaması Trabzon'u da tabii olumsuz yönde etkiliyor. Fatih Tekke'den beklenti çok daha cesur ve agresif bir futbol oynatmaya çalışmasıydı aslında, ama o da olmadı. Değerli genç bir teknik adam, yolu açık olsun dediğimiz, ileride milli takımın bile emanet edilebileceğine inandığımız bir teknik adam. Önünde umarım upuzun ve başarılı bir kariyer vardır. Ancak bir Budapeşte gecesi bir karar açıklamak yerine sakin kalsa, üzerine bir yatsa ya da fikrine güvendiği arkadaşlarıyla bazı şeyleri paylaşsa önce, bu kararı almadan önce böyle bir düşüncem var ne diyorsunuz diye, kendi kendini ismini tartışılır hale getirmezdi bana göre, biraz gerçekçi bakarsak. O yüzden onun içinde, Trabzon içinde, camia içinde, şehir içinde hayırlısı olsun. Bunları konuşuyoruz. Bir anda o havanın nasıl kara bulutlar tarafından kapandığını, günlük güneşlik bir ortamın nasıl bir anda grileştiğini, kasvet haline geldiğini, kasvete büründüğünü hep beraber yaşadık. Evet, futbol konuşuyoruz ama ülkenin gerçekten aslında bir voleybol ülkesi olduğunu da zaman zaman hatırlatıyoruz. Dün bir maç vardı, ben hayatımda ilk defa Azerbaycan izledim diyenler de vardı. Avrupa Şampiyonası'nda artık son 8'deyiz. Azerbaycan karşısında alınan o 3-0'lık galibiyet skordan çok görevini yerine getirmiş olmasıyla değerli kızlarımızın. İşte dünkü oyunda zaten oyuna Eda ile başlamış olması Santarelli'nin, ister istemez rakibin ne kadar cılız olduğunu, aynı kulvarda olmadığını falan gösterdi bize. Skor da zaten 3-0'lık net bir galibiyetti. Şimdi asıl sınavlar artık şimdi başlayan. Yani bu maçın galibiyetini falan çok da büyüttüğümüzü düşünmüyorum ama zaten bunu bir kenara koymak, hatta doğru bir yere koymak gerekiyor. Ve bu geçilmesi gereken bir eşik diye hesaplanması gerekiyor. Çünkü çeyrek finalde rakip Almanya, üstelik yabancı olduğumuz bir takım değil, grup aşamasında karşılaştığımız ve mağlup ettiğimiz bir rakip. Fakat eleme maçı başka bir psikoloji. Ya biz bunları zaten yendik gibi bir havaya büründüğümüzde

kızlarımızın rehavete kapıldığında toparlanmaları biraz geç oluyor, zaman alıyor. O yüzden hoş değil. Başarılar diliyoruz. Güven sonsuz mu? Sonsuz. İnanç sonsuz mu? Sonsuz. Ayrı bir konu. Başaracaklarını düşünüyor muyuz? Şüphemiz var mı? Bence yok. O yüzden bir Fatih Terim konuşması gibi oldu. O zaman yapar mıyız? Yaparız. Yaptık mı? Yaptık. Bundan şüphesi olan var mı? Varsa hemen dışarı çıksın falan diye. Öyle şeyler yapar yani Fatih Hoca da. Onun gibi bir konuşma oldu. Voleybol kadın milli takımımız Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı set vermeden geçip çeyrek finale yükseldi. Tebrikler kızlar diye de eklemek lazım. 0212 273 10 10. Ali Naci artık yok arkadaşlar. Radyo sadece Digi Futbol'da yapmış olduğu yayınlar ve orada anlattıklarıyla zaman zaman zaten radyomuzda da yayınlanıyor. Kim ne dedi kuşağında Ali Naci ile beraber Aydın Cingöz'de Galatasaray'ın gündemini belirliyor. Dün gece gene kalabalık bir masada, güzel bir ortamda spor camiasının çok kıymetli, çok değerli isimleriyle birlikteydik. Genel değerlendirmeler yaptık. Bu arada Trabzon'un teknik adamlığı konusunda kimine göre yabancı bir teknik adamın getirilmesi ve birçok kişinin ağzının bantlanması gerektiği düşünülüyor. Ertuğrul Doğan'ın da bununla ilgili bir hamle yaptığı söyleniyor. Kimine göre Salah gibi dünyanın önemli isimlerini getirdiysen ve buna bir devamlılık kararı alındıysa getir o zaman Conte'yi şeklinde yorumlar yapanlar da oldu. Ama şöyle bir gerçek daha var. Bir taraftan da siyasi gücünü kullanıp bundan sonrasında Trabzon sayfasını açmaya çalışan birkaç isim üzerinde ben fikir ürettim. Dedim ki Abdullah Avcı acaba hocam kenarda küçük çekçek bavuluyla bekliyor mudur? Maceraya, yarım kalan bir hikayeye tekrar bir şampiyonluk parolasıyla gelebilir mi? Olabilir mi? Yani bir ihtimal dendi. Genel anlamda hep böyle bir şey oldu. Dedim ki Sergen Yalçın ismi geçmiyor ama hiç mi düşünülmüyor sizce şeklinde yorumlandım. Çünkü İsmail Kartal'ın eğer Lyon maçında Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamadığı takdirde Sergen Hoca'nın Fenerbahçe'ye gelebilme ihtimalini Aziz Başkan'ın daha önceki konuşmalarından böyle biraz hissettiğimi de dile getirdim. Öyle bir ihtimal de konuşuldu. Ama Trabzon gibi bir camiaya bu kadar stresin altına Sergen Hoca girebilir mi? Hani Beşiktaş'ta o kadar efsanesi gibi ağırlanan, öyle karşılanan, öyle görülen bir hocanın oradaki baskıyı bile kaldıramaması, Trabzon'da Sergen Hoca'yı çiğ çiğ yerler. Hani çiğnemeden yutarlar falan gibi düşündüm. Sergen Hoca olmayabilir ama sonrasında bir isim olarak dediler ki Fatih Terim hocanın Trabzon'un başına geçebilme ihtimali nasıl olur diye bir konu açıldı. Yani olmaz diyebiliyor musun? Ben diyorum. Sen diyor musun? Ben demiyorum. Burada Türkiye, burası Türkiye. Ne zaman neyin ne olacağı belli olmayan bir ülke moduna da geçilebiliyor. Onlar da olabilir. Yaşanabilir ama zor süreçler. Bundan sonrası için gerçekten herkes bir fikir yürütür. Camianın eski isimleri, işte Trabzonspor'un milletvekilleri falan, hani orada spor bakanları. Zaten hani Trabzonlu olup da üst düzey yönetici olmayan çok nadir insan olduğu için o da ince bir mesajdır. Ondan sonra orada görev alınabilmek önce yukarısının iznini almak lazım falan moduna da geliyor çünkü. Hani bunları açık açık konuşunca da Doğancığım Silivri'de soğuk falan gibi söyleniyor ama yani bu gerçeği bilmeyen de yok. Hani bunu Silivri'deki de biliyor, Silivri'nin dışındaki de biliyor zaten yani. Şenol Güneş'in bir ihtimal gelebilmesi, yok o sayfa kapandı artık, Fatih Tekke'nin gelişindeki strateji çok yanlıştı, Şenol Hoca kalacak dendi. Kaldıysa kenarda köşede bir yerlerde, ya burada bir Şenol Güneş. Şenol Hocam nerede? Şenol, bu Şenol Hoca buradaydı ya, Fatih Tekke ile beraber diyorlardı. Bak bakayım dolabı, dolap orada mı? Dolap yok. Difrize bak bakayım, dondurucuya koymuş olabilirler mi? Orada da yok. Şenol Hoca nerede ya, Şenol Hoca diye. Oraya gider konu. Şenol Hoca gidişini tam olarak güzel yapamadı ki gelişini yapabilsin bir daha. Bana göre öyle yani.
ya. Tabii herkesin düşüncesi var. O düşüncelere de öncelikle dediğimiz gibi programın açılışında bir saygımız var. O saygıdan mütevellit gelen yorumları da gözden geçiririz, bakarız. Olur, aa doğru söylüyorsun, aa, ama bir de şunu unuttun dediğiniz alternatifler de vardır mutlaka. Onlarla alakalı da görüşler, düşünceler, öneriler, hem telefon hattımızı açacağız ilerleyen dakikalarda, hem de WhatsApp üzerinden 0212 273 10 10'dan mesajları okuyacağız. Bakalım neler var neler yok, şöyle bir gözden geçirelim bakalım. Şimdi dün programın sonunda bir sponsorluk anlaşması vardı. Tabii Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in bir basın toplantısı havasına da döndü. Ve orada konuşulanlarla ilgili olarak sarf ettiği sözlerden bir tanesi manşet oldu. Bizim stadımızda küfür olmayacak, bizim stadımıza küfür girmeyecek şeklinde. Bunun sebepleri arasında işte Çağlar Söyüncü'nün ayrılma nedenlerinden biri de taraftarın onu soktuğu o psikolojik travma durum diye yorumlandı. Konudan konuya atlıyormuşuz gibi ama ben konu başlıklarını aktarıyorum ki siz devamlılığını getirin diye söylüyorum. Sonra derbinin havasına gireriz. İşte o havayı kısa mı tutarız Aydın havası kıvamında, yoksa harmandalı tarzında ağır ağır sindire sindire mi işleriz, yoksa horon gibi bir Karadeniz havasıyla hızlı bir şekilde mi geçiştirir bitiririz bilmiyorum. Ama dediğim gibi bir taraftan Becao, bir taraftan Carlos, bir taraftan Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılmaktaki nedenleri arasında camianın verdiği reaksiyonlar ve oyuncuların psikolojilerinin bozuk falan diye öyle yorumlar yapıldı yani şimdi. Ama Talişka'yı da alkışlarla uğurlayacağız diye de eklendi. Şimdi stadın hınca hınç dolacağını biliyoruz, fakat Samsun maçında başkanımız karşı takımın başkanına yapılan küfürlü tezahürat için aşırı üzgün olduğunu dile getiriyor. Bir taraftan eskiden kalan bazı hesaplar varsa onların şimdi ödenme vakti değildir, onların da zamanı gelebilir gibi yorumlanmış. Şimdi Diego Carlos'un gönderiyoruz ama 8 milyon euro daha transfer bedelini ödeyeceğiz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz maalesef gibi bir ekonomik sıkıntının da nedenlerini aktardı sevgili Cihan Kamer. Bakmak lazım. Şimdi burada Cihan Bey'e şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Çağlar Söyüncü'nün ayrılma nedenlerinden biri taraftarın onu soktuğu psikolojik durum diye söylüyor ya. Ben hemen anında yansıtırım. Yani bir de tersten bakmayı severim. Çağlar'ın taraftar üzerinde yarattığı psikolojik durumu Sayın Cihan Kamer biraz inceleyip söyleseydi, araya onu da sıkıştırsaydı, Çağlar'ın gidişindeki hata sadece camiadan, tribünlerden kaynaklı değil, Çağlar'ın da giderkenki değil döndükten sonraki performansının hiç alışık olmadığımız bir seviyeye gelmesi falan gibi ekleseydi, tatlı bir dille iletişim böyle kaynaklanırdı diye söylemek isterim ben de Sayın Cihan Kamer'e. O yüzden söylüyorum, tabii ki oyuncuyu korumak lazım. Şimdi taraftarı gönderdiğinde parasını ödemek zorunda kalmıyorsun. Ama böyle bir oyuncuyu gönderdiğinde, şimdi bunu göndereceğiz ama bir de bunun bir yükü var gibi oluyor. Ama Çağlar'ı göndermek için o yükten kurtulmak adına tekrar sığındığın liman taraftar oluyor. Camia oluyor. Fener olalım oluyor. Sefalar, cefalar, vefalar dönemleri başlıyor. Hadi bir kampanyada sen yak, bir ışıkta sen tutlar falanlar oluyor. O yüzden suçlanılan sürekli olarak taraftarın olması bana göre yapılan en büyük iletişim yanlışlarından bir tanesi. Taraftar mı soktu? İşte bölünmelerin sebepleri sizce çok iyi başarılı bir sezon geçseydi, arkadaşlar çok başarılıyız ama tek yürek olarak başarı yakalamayalım, ikiye bölünelim, daha çok başarılı olalım falan mı dendi bu zamana kadar ya? Böyle bir şey mi ihtiyaç duydu? Alın örnek Galatasaray. Ya da öyle bir güçlü bir oluşum oldu ki onun sonrası diğer oluşumları üzerine çökebilecek. Ha hayırdır, bir şeyler kurmaya çalışıyor musunuz? Falan falan deyip böyle dili dışarı çıkartıp da yumruğu havaya kaldırıp falan böyle bir tavır mı sergilendi? Yok.